0: doğru bir şahitliği beyan etmem lazım. Bunu dile getirmem lazım. Oğuzhan Uğur'la uzun bir konuşma yaptım. Ve kendisi Haluk Levent'in iş ve işlemlerinden şüpheler duyduğunu, ciddi derecede problem hissettiğini ve bu nedenle de bağını kopardığını söylüyor. Ne zaman? 2023 yılı içerisinde, yıl sonuna doğru diyelim. Şimdi sizin 2023 yılında böyle bir şüpheyi ve bu kadar da yüksek propagandasını yaparak parlattığınız bir derneğe bir kuruş, bir lira dediği gibi 10 lira dahi haksız, hukuksuz bir uygulama varsa ne yapmanız lazım? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır felsefesiyle dile getirmeniz lazım.
1: Yani gerekli ama mercilere söylemek.
0: Sosyal medya baskısıyla
2: yaparsın en azından
0: o,
2: ya.
0: Konuşmada Sait Ercan'a söylediği şey, bunu söylediğimde sosyal medya lincine maruz kalırım, o yüzden söyleyemedim şeklinde bir ifadesi
3: yani
0: var.
3: Başına bu,
2: şimdi daha siz, tamam söylemedi.
3: Başına, bir dakika, başına bunun gelebileceğini de düşünmüyorum.
2: Ama siz, sosyal medyayı
0: siz bu canavarı yani yaratıp sonra o canavardan korkup haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan oluyorsanız kusura bakmayın, bugün de bunu eleştirirler. Evet, niye dilsiz şeytanlık abi, yaptınız o dönemde dile getirdiniz
2: biz
0: derler.
2: De biliyoruz ki bu
0: İkinci bir mesele.
2: Siz kararı çıkabilir. Yine, burada tutuklamayı ya
0: bakın bir yandan da bir yandan da Nihal Hanım, o dönemde yapılan şey şuydu. Devlet yıpratıldı.
2: Yalan söyleme
0: devletin
2: olabilir.
0: Kurumları, Kızılay'ı kastetmiyorum. Kızılay devlet kurumu değildir. Kamu yararına dernektir. AFAD'ıyla diğer kurumlarıyla 11 ilde birçok yerde çok ciddi problemler söz konusuyken ki biz de sahadaydık. Biz Oğuzhan Uğur gibi gidip sıfır noktasına inip burada internet çekmez diye İstanbul'a geri dönelim demedik. Ben 4 ay kaldım. Adıyaman'ından Hatay'ına, Kahramanmaraş'ından Malatya'sına gitmediğim köy kalmadı. Yardım da götürdük, gazetecilik de yaptık. Hepimiz gitmişizdir. Orada eksikler de vardı, ayrı bir mesele. Ancak devlet orada şehit olan AFAD görevlilerinin de varlığını siz de görmüşsünüzdür. Buna rağmen önemli bir iş yapmasına karşın propagandaya, PR'a belki zaman ayıramadığı için bu arkadaşlar çıktılar, yayınlar yaptılar.
2: Abi, ya Kıvanç Tatlıtuğ,
0: Kıvanç Tatlıtuğ'un afet yönetimiyle ilgili kaç günlük, kaç saatlik tecrübesi var ki telefon kaldırıp afet koordinasyonu yapıyor. Oktay Kaynarca'nın aynı şekilde, Hazal Kaya'nın aynı şekilde. Devlet yok, devlet şuraya gitmiyor diyor. Ya sizin madem internet yok endişesiyle bölgeden ayrılmaza sebebiyet veren bir durum var, siz o bölgeden ne şekilde bilgi alıp güya koordinasyon sağlıyorsunuz? Veya Can'ın söylediği gibi bir durum söz konusuysa, para toplamayıp da topladık gibi gösteriyorsanız burada da halkı kandırmak yok mudur? Dezenformasyon suçu yok mudur? Vardır. Dolayısıyla bizim yani hayır, bu soruşturmaları
1: etik olarak hakikaten çok eleştirildi. Ya etik dışı şeyler. O ayrı. Evet. Eğer bunlar
2: post kesme diye bir suç yok TCK'da. Bu arkadaşlar post kesmiş. Ne yapmış? Bunu söylüyorsun.
0: Ama bakın devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak. Yine bunun yanı sıra bir yardım kuruluşu dahi olmayan sadece dernektir Ahbap. Ahbap bir vakıf değildir. Ya da işte kamu yararına bir dernek
1: kamu
0: değildir.
1: Yararına bir
0: kamu
1: dernek
0: yararını
1: değil.
0: Dernek unvanını almadığı için bağış yapabilirsiniz her derneğe yaptığınız gibi. Ama o bağışın sanki devletin eksiklerini tamamlayıcı bir misyonu ona vermenize sebebiyet veren yayınlar yaparken de dikkatli olmanız gerekiyor.
1: Tamam, ama şartlar demiş ki ne olursa olsun. Benim ne dernekle ne de Haluk Levent'le ticari bir işbirliğim yok. Derneğe yapılan bağışların kullanımını bilmiyorum. Görebilecek bir durumda değilim. Hakkındaki dedikodular ve yaşadığım kişisel sebepler bilmiyorum ne. Bu nedenle iletişimi kestim. Ahbap'ı Haluk Levent'ten ayrı değerlendiriyorum. Bu ifadeleri kullanıyor. Ben bağımı kestim. Ticari bir ortaklığım da yoktu. Siz de az önce dediniz. Gitmiş kime söylemiş? Bir
0: Sait Ercan.
1: Sait Ercan diye birine. Ben rahatsız oldum mu diyor. Yani dolayısıyla geçmişte böyle bir şey bilmiyor olup da tamamen masumiyet karinesini gözeterek konuşalım istiyorum. Ya zaten ben bilmiyordum. Var. Tanıdım, gördüm. Bu işte bir şey var. Biraz da bu işten kendimi çektim. Demiş olabilir, olamaz mı?
2: Tabii ki canım,
0: İşte
2: bu
0: dediğinde zaten biz şunu...
2: Bu da ihtimal dahilinde.
0: Şimdi bir dakika.
2: Yani.
0: Zaten bir problem varsa, istemeden ya da bilmeden bu işin bir parçasıysan, bir şeyi de görmüşsen, suç işlendiğinden şüpheleniyorsan, bunu yetkililere aktarmak, aktarmamak suç değil mi Türkiye'de? Ben bir suçu gördüm. Ama...
1: Değil.
0: Bunu
1: diyorsunuz ki bir telefon açıp söylese.
2: Aa, bilmiyorum da yani deprem yani bağışlarıyla ilgili Haluk Levent buna usulsüzlük diyor ya. Yani hani yolsuzluk değil usulsüzlük gibi. Böyle deprem bağışı bakın basit

0: hafife indirgeyebileceğimiz bir şey değil. Hakikaten insanlar, bir de 2023 hala yaraları sardığımız bir dönemde. Ya yani bilmiyorum, buna susmak, kayıtsız kalmak. Şimdi 2023'te anlaşılan gerçekten o ki bir de ayrışmışlar bir şekilde. Ama tam ayrıştıkları dönemde
1: 2024'te Haluk de Levent, farklı paylaşımları var.
0: Haluk
1: tabii
0: Levent doğru. Anlaşılıyor ki Ahbap Derneği'nde imza yetkisini de alıyor. Öncesinde sadece saymanlarda evet. olan imza yetkisi ona geçiyor.
1: Harcama
0: dolayısıyla
1: yetkisi.
0: Banka hesaplarını kendisi tek başına kullanma yetkisine sahip oluyor. O sırada bir sürü yerden bağımsız denetim firmasından mesela bir tanesine 500 bin lira vereyim, bana denetim raporu hazırla diyor. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Doğru, doğru.
0: Bir tane ya 500 bin lira vereyim, o çok acayip.
1: Daha ötesi
0: ya mesela
1: de var.
0: Turmobunki ile alakalı da biz denetim yapmadık diyorlar. Yani o çok, hani o sırada da o da üstünü kapatmaya girişmiş gibi bir tablo var.
1: Şebnem daha iğrenci var. Bak daha iğrenci var. Şahidi olduğu için söyleyeyim. Önemli bir şey söyleyeceğim.
2: Kadar niye itiraz etmemiş Turmob o zaman? Ahbap'ın kendi normal yani evet, organizasyon Turmob, sitesinde
0: tabii
2: yer alıyor.
0: Tabii ki canım, niye
2: Turmob raporu ve 2023'te yapıldı deprem
3: İçişleri
2: maaşları.
3: Bakanlığı yazıyor
2: evet.
3: sitesinde.
2: İçişleri Bakanlığı.
0: Hayır, hepsi şu anda durum tespiti yaptı. Hepsi. Denetim yapmadık
3: İçişleri
0: diyorlar.
3: Bakanlığı
0: ama zaten
3: aynen yani.
0: Denetim yapılmış
2: şimdi,
0: gibi bir algıya sebep
2: bak,
0: oldu
2: Oğuzhan
0: toplumda.
2: Uğur'a niye bildiklerini anlatmadım.
1: Şebnem'in söylediği çok önemli
2: çok
1: bir şey var.
2: Ben çok daha vahim bir durum değil mi? Oğuzhan Uğur, İçişleri Bakanlığı denetimi şimdi reddedilen, şimdi ay işte paraya karşılığı yapılmış denilen oturum hop bilmem ne. Denetim raporları 2023'ten beri Ahbap'ın sitesinde duruyor.
3: Duruyor evet.
2: Asıl onlara sormak evet. lazım sizin müfettişe yaptığınız denetim nasıl bir denetimdi diye.
1: Onlar cevaplıyorlar. Turmob diyor ki biz fatura üzerinden denetim yaptık. Biz fatura üzerinden denetim yaptık. Bunların gidip gitmediğini bilmiyoruz. Denetten. Şeklinde açıklamaları var. Bak Şebnem Oruç'un söylediği çok önemli bir şey var. Ahbap bu işleri layıkıyla yapıyor algısının oluşturulmasına hizmet eden isimler var. Ben döneminde de söyleyeyim. Belirli bir bedel karşılığında 2023 şartlarında bakın bana da geldi o. Ben kabul etmedim. 100 bin lira o günün koşullarında bugünün çok işte 300-400 bin lirası diyebiliriz.
2: Evet.
1: 100 bin lira karşılığında Ahbap'ı denetledim hiçbir şey yokmuş tertemizmiş tweet'i atması karşılığında bu işleri gazetecilere servis ettiler. Şimdi
0: nasıl
1: bazıları
0: yani? Dakika,
1: bazıları tweet siliyorlar. Bakın bazıları tweet siliyorlar arkadaşlar.
2: Yani? Gazetecinin
1: nasıl yani?
0: Bu dediğinizi anlamadım.
1: Birileri size ya aracı temiz, olarak
3: yani
1: gelir.
3: Bu süreci
1: anlatayım.
3: Temiz göstermeye çalışıp
1: evet. Ya arkadaşlar ki ben
0: 2023'te
1: bak çok açık yüreklilikle söyleyeceğim. Çok açık yüreklilikle anlatacağım.
0: Bir açıklayın.
2: Abi o zaman bu gazete.
1: Bakın çok açık yüreklilikle anlatacağım.
2: Kötü bir şey yani gerçekten.
1: Açık yüreklilikle anlatacağım.
3: Daha kötü oldu Türkiye'de.
1: Oğuzhan, Uğur.
2: Böyle alım satım var.
1: Hani birçok şeyden yakınıyor. Haluk Levent özellikle Ahbap'ı eleştiren birçok gazeteciyle bir şekilde ya kendisi ya başkaları aracılığıyla iletişime geçmeye çalıştı. Ki 2023'te ben AFAD'ın yaptıklarını, devletin yaptıklarını bölgede anlatan gazetecilerden bir tanesiydim. Birçok gazeteci arkadaşım gibi. Ve Ahbap'ın da o dönemde devlet karşısında konumlandırılmasına tepki koyan ve sosyal medyadan da ciddi lince maruz kalmış birisiydim. Benimle iletişime geçerek Ahbap'ı gelin inceleyin ve hiçbir şey yokmuş gibi paylaşın. Belirli bir bedel
0: bir
1: karşılığında.
0: Bir gazeteci bunu nasıl yapabilir?
1: Bir gazeteci nasıl yapabilir onu sorgulayın. Ama
2: sana bedel mi teklif etti?
1: Evet.
2: Onların da ifşa edilmesi
3: şey, Haluk
2: lazım
3: Haluk
2: yani.
0: Size dediler ki Ferhat Bey gelsin.
3: Gidenler o zaman yani gidip
1: ben paylaşın. Gidenler öyledir demiyorum. Şey ama ben sadece
3: bilemeyiz.
1: Bak ben çok açık yüreklilikle söylüyorum.
3: De, hayır canım sana bunu söylediyse başkasına da aynısını söyleme olma ihtimali yüksek.
1: Şimdi ben şundan şüphe duyarım tabii. Yani böyle bir teklifi bir şekilde sana ulaştırmışlarsa o zaman zarfında başka isimler böyle paylaşımlar, böyle haberler yapıyorsa tabii ben onlara soru işaretiyle bakarım. Ama almışlardır, gitmişlerdir, şunu yapmışlardır diyebilir miyim? Elimde bir belge delili olmadığı için bunu söyleyemem. Ama bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Niye biz rahat konuşuyoruz? Biz kimseden bir haber veya bir yorum, bir farklı bir değerlendirme karşısında bir kuruş, bir ya, menfaat temin etmediğimiz
0: şimdi,
1: için bunu yapıyoruz.
0: Şimdi ben şu akıl alır, siz muhasebeci değilsiniz. Mali müşavir değilsiniz. Audit yapmıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bağımsız denetçi değilsiniz. Nasıl birisi size gelip de gel Ferhat Murat olarak bizim hesaplarımızı denetle tertemizmiş.
4: Bunun akıl alır bir yanı yok
1: Sena
4: mu? Bunun
1: akla yatkın
4: hiçbir
1: mu?
4: Yanı yok yani.
1: Maksat olgu ha, olsa
4: kim
1: dediğiniz doğru.
4: Kim yapsa kim inanır yani?
1: Maksat algı yaptılar.
0: Yaptılar.
1: Yaptılar. Pirupak dediler. Ece Üner çıktı. Bir televizyon kanalında deprem bölgesinde ne hakla ahbap sorgulanacakmış, incelenecekmiş. Ne hatle demedi mi? Dedi. Önce ağladılar ekran karşısında. Canlı yayın bitince gülmeye başladılar. Biliyoruz Uğur Dündar'ı, Ece Üner'i, diğer gazetecileri. Onlar ne karşılığında yaptılar bunu bilmiyorum. Bakın ben onları bir ithamla da bulunmuyorum. Ama ahbabın sorgulanamaz bir halde olmasının propagandasını yaptılar mı? Yaptılar. Bugün vicdanları çıkıp da

0: biz böyle bir şey yaptık. Özür diliyorum. Gerçekten samimiyetle özür diliyorum. Sizin en ufak bir şekilde yanlış yönlenmenize sebebiyet verdiysem bu suç benimdir deyip o geniş gönüllülükle özür diliyorlar mı? Dilemiyorlar.
1: Ya, o ayrı bir şey.
0: Bugün yine aynı kibirle şunu söylüyorlar. Aynı kibirle şunu söylüyorlar. Devlet
1: bir durum yaşamış.
0: Ahbap'ın yardım almasının önüne geçmiş olsaydı suç da olmazdı, suçu da olmazdı diyorlar. Uğur Dündar bunu söylüyor. Peki madem öyle aynı bakış açısından gidecek olursak Haluk Levent doğmasaydı suç da olmazdı, suçu da olmazdı. Böyle bir mantalite olabilir mi? Annesiyle babası evlenmeseydi Haluk Levent diye bir varlık da olmazdı. Çıkıp karşımızda aynı kibirle o gün Ahbap'ı savunanlar, Ahbap'ı parlatanlar böyle cümleler kuruyorlar. Ama utanıp da özür dilemiyorlar.
2: Bak Ferhat Bey, şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada olmayan ve buraya telefonla katılmayacak insanlar.
1: Geleceğim Kemal Bey. Bir Ali Şart
2: haber,
1: hiç konuşmadan Şart.
2: Sen de biliyorsun ama bak çıktığın noktadan yani senin ima ettiğin gazeteciler mesela bu iki isim de değil. O dönem gidip tweet atıp gittim baktım.
0: İki kişi değil ki çok fazladır.
2: O ikisi değil ama onu biliyorum.
0: Ben bir başka, isim söylemiyorum.
2: Bak, ben onları savunmak için de söylüyorum ama var isim ama verdiğin yani, bak çıktı. Kendi karşı mahallenden isim veriyorsun ama siz yani diğer mahallede gidip o günlerde tweet atıp kendisi bile açıklayanlara biz onlar burada olmadığı için söylemiyorum mesela.
3: Doğru değil, kendileri açıklasınlar doğru değil zaten.
2: Ama şeye bir de ayrıca daha Haluk Levent'in ve Oğuzhan'ın da suçlu olduğu da daha ortaya çıkmış.
0: Biz suçlu mu dedik?
2: Yani
0: ben Haluk Levent'in en azından etik olarak suçlu olduğunu, sabıkalı bir isim olarak bu kadar parayı kurda kuzu emanet etmeyi doğru bulmadığımı bir gazeteci olarak veya bir yorumcu olarak söyleyebileceğimi düşünüyorum.
2: Ben de katılıyorum bu arada. Tabii
0: yani
2: ki bunu söyleyelim.
0: Şimdi burada biz ama masumiyet karinesi diyerek adam Bayern Münih'e 1,5 milyon lira oynamışsa gidip iddia kuponlarıyla 90 milyon liralık para kazanmış ama 270 milyon liralık para kaybetmişse. Emekli bir vatandaş da maaşından oraya depremzedelere para göndermişse bunu eleştiririm.
2: Ya
0: da çeklerini gayrimenkul alımında Ahbap'ın çeki bir kişinin bir şahsın gayrimenkul alımında gayri kabili rücu olarak yani geri dönülemez kefaret olarak gösterilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?
2: Buna itiraz ettik mi? Ben buna itiraz
0: ettim. Hayır hayır. Bunlar somut olgular. Kendisi de kabul ediyor. Ama biz yine masumiyet karinesi diyerek Haluk Levent'in suçlu değil dersek şu noktada en azından o senetleri gayrimenkul alımında kullandığı için ve buna hakkı olmadığı için eleştirebilme hakkına sahibiz. Ama çünkü emekli teyzeler diyor ki biz diyor Ahbap'a gönderdik, güvendik diyor. Çünkü Halk TV'de çıktı, Ahbap'a yardım kampanyası yaptı. Biliyorsunuz.
2: Biliyorum tamam. Yani ben bak
0: aynı şekilde babana da benzerini yaptı.
2: Ben sadece ama şurada bak bence biraz bunu bir daha düşünmeni rica ederim. Senin de söylediğin yani samimiyetten sen diyorum yanlış anlama. Hani aynı meslektaşı tanışıyoruz. Yani senin de muhabbete başladığın gazeteciler bunlar değildi. Dolayısıyla isim verdiğin gazeteci, ilk söylediğin gazeteciler değil. Bunlar gidip biz denetledik,
0: ben
2: gördük, güzel değil, değiller.
0: Ben muhabbete başladığımda bir gazeteci kastetmedim ama. Ali Şar Bey,
1: peki, şimdi ben bir şey
2: öyle
1: söyleyeyim.
2: Tamam, ben o aldığım
0: hiçbir gazeteciyi kastetmedim. Peki, ben sadece dolaylı olarak bana gelen teklifi ilettim.
1: Size gelen teklifi siz bildirdiniz mi? Ya bunlar benden denetim yapmamı istiyor.
3: O denetim değil. Diyor ki bizim temiz olduğumuz yakından karşılığında para verelim diyor.
4: Sosyal medyada Ahbap
0: işini yapmıyor. Ahbap
4: bunları yapabilir mi?
3: Yan yana gelecek.
1: Peki bunu hiç bildirdiniz mi? Bana böyle bir teklifte bulundular. Burada bir absürtlük var çünkü. Bana böyle bir teklif gelse ben derim ki ya bunlar bana böyle bir teklifte bulundu. Böyle bir tweet atmamı istiyorlar. Neden acaba
4: para
1: anlamadım.
0: Nasıl belgeleyeceksiniz?
1: Kanıtlayamam.
4: Suç oluşmadığı
0: nasıl belgeleyeceksiniz?
4: Yani ya da kabahat oluşmadı. Kabahat oluşmuyor orada.
3: Yalan söylüyor der, çıkar işin içinden. Zaten eleştiriyor der. Evet. Bu bunda şey zaten beni eleştiriyordu. Bu bahane üretiyor der. Ama mesele şu.
4: Bunu yapan
3: gazete
4: öyle ama, bir ihtimal de var. Yani
0: bakın ben şunu söylemiyorum yine altını çizeyim. O dönemde gerçekten iletişim kurmuşlardır.
3: Ama mesele
0: gidip onlarla röportaj yapmışlardır. Tabii, bu bir bedel karşılığında da aynı
4: şey
0: ama ben birçok arkadaşımın benim gibi reddettiğini de biliyorum.
3: Kabul edenler var. Kabul edenler var derken attıkları işleri gördüğümüz için
0: mesela Sena dedi ya bunu birine bildirdin mi diye. Mesela ben şunu sorguladım o dönemde. Yakın, çok samimi olduğum insanlara dedim ki ya böyle bir teklif size de geldi mi? Mesela bana da geldi diyenler oldu, gelmedi diyenler oldu. Şimdi onunla da birleştiğinde, tekliflerin de nereden geldikleri aşağı yukarı netleştiğinde zaten olay ortaya çıkıyor. Ama ben kimseyi, bak yine altını çizeyim çünkü görmedik gözümüzle birileri gidip...

0: orayı ya burası çok şeffaftır dediğinde bir bedel almıştır dersek bu yanlış olabilir. Ha, şöyle, ama birini aracı kılmıştır, görüşme yaptırmışlardır. Belki farklı anlatmışlardır, o da inanmıştır.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi diyoruz ki Oğuzhan Uğur ahbabı işte temiz
2: Ferhat
1: gösterdi.
2: Ferhat Bey, söyledikleriniz temiz bu gösterdi. Soruşturmayı medyaya taşır.
0: Temiz taşısın. Sıkıntı yok yani.
1: Bir, bir cümle söyleyeceğim.
2: Yani medya ayağı da açılır söylediklerinizde.
1: Tam onu söyleyecektim.
2: Çünkü esasında bir suç işlenen, sizin de ilk bölümde anlattığınız gibi suç örgütü iddiası olan bir yerde, yani örgütlü bir yapıya para karşılığı bir şekilde PR desteği verilmiş ise, siz de şu verdi demediniz, şimdi hakkınızı yemeyeyim ama size yapılan teklifler başkalarına yapıldıysa ve bu da kabul edildiyse, muhtemelen de bu itirafçı olan muhasebecinin vesairenin haberi vardır. Onlara da sorulursa bu soruşturma medyaya sıçrar.
1: Evet. Sıçraması konu, lazım zaten.
2: Yine siz
0: sıçraması lazım zaten.
1: Niye söylüyorum? Çok doğru söylüyorsun. Sıçraması lazım, evet, niye?
2: İkinci konu yine.
1: Bir dakika, ikinci konuya geçme Kemal Bey. Kemal Bey, ikinci konuya geçme bir dakika.
3: Orada
1: burası önemli.
3: Yani mesela şimdi söyledi, hani insanın aklına göre böyle bir şey daha önce geçmedi ama mesela geldiğin telefonla gidenlerin gönüllü olarak gittiğini düşünüyoruz. Bunu yapmak için para karşılığı gittilerse falan bunlar ciddi
1: meseleler zaten.
3: Tabii.
1: Hayır, şimdi bak. Ferhat Murat çok güzel bir şey söyledi. Bak bu var, bu bugünden sonra bu konuşulacak. Şimdi niye? Dedi ki ben ahbabı eleştiriyordum. Benim eleştirmemi engellemek için. Çünkü bir karşılığı var. Beğen beğenme. Sosyal medyada etkileşim oluyor. Dedi ki beni çağırdı. Ya gel bak biz aslında temiz çalışıyoruz. Bizim temiz çalıştığımızı gör. Bir tweet at. Bir de bedel ödeyelim sana bunun için. Şimdi.
0: Mesela o bedel kimin bedeli?
1: Bir dakika. Bir dakika dur. Şimdi sen bunu yapmadın, reddettin. Bunu yapanlar var mı yok mu bilmiyoruz. Bu
0: başka bir şey. Benim gibi çok arkadaşım var.
1: Çok var ama yapan var mı bilmiyoruz. Yine bak. İtiraf bilmiyoruz. Şimdi Oğuzhan Uğur'a diyoruz ki, Oğuzhan Uğur sen ahbabı temiz göstermeye çalıştın. Suçlusun. Şimdi evet bu suçlu. Kabul ediyorum şu anda. Diyorum ki masumiyet karinesi falan hikaye geç kenara. Suçlusun çünkü ahbap gibi bir suç örgütüne aklamaya çalışmışım. O zaman Oğuzhan Uğur'un yaptığı şeyi bir kenara bırakacağız ve diyeceğiz ki gazetecilere
3: ama
1: de.
3: Oğuzhan Uğur'a yöneltilen aklama suçlaması yok.
1: Var. Şöyle
3: tamam
1: var.
3: Varsa bile tek değil ama var, yani. Bir sürü mesele var burada.
1: Bunun üzerinden başladı çünkü soruşturma. Tamam. Hesap hareketlerini açıklasın falan.
3: Evet.
1: Şunu diyeceğiz. Gazetecileri, ahbapla ilgili mesaj atan ünlüleri, kim varsa, bakın kim varsa hepsini soruşturmaya dahil edeceğiz. Hepsini soruşturmaya dahil edeceğiz ve diyeceğiz ki arınıyoruz kardeşim. Ama bu mümkün mü?
3: Ama bunun
1: şimdi
3: ucu,
1: bunun ucu
3: nerelere gider biliyor musun? Bak bu sadece doğrudan değil, dolaylı pek çok konuyu
1: işte
3: da gider.
1: Mesele
3: bu Kızılay,
1: zaten.
3: Kızılay çadırı aşağısı, çadır sattığı Kızılay çadır sattı diye manşete taşıdığı gazetelere, mazetelere de gider yani. Nerelere gider?
1: Bunun ucu nereye gider işte?
3: Nerelere gider?
1: Ha bak bakanlar ağırlamış, bilmem neler yapmış, belediye başkanlarıyla görüşmüş, onu yapmış, fotoğraflar verilmiş. Gazeteciler ne ki?
0: Teşekkür belgesi alacak bir ortam nasıl oluşturulmuş? Mesela şimdi şuna bakalım. Devlet yok, ahbap
1: var diyenler. Bazı bakanlar çağırmış, fırçalamış. Demiş ki bak ayağın denk al demiş.
3: Evet.
1: Seni soruşturacağım demiş. Soruşturulmuş mu devamında? Soruşturulmamış.
3: Tamam,
1: doğrusu o. Mesela doğrusu
3: ya.
1: Yapmış. Sonrasında ne olmuş?
0: Şimdi bak şunu söyleyeyim bir.
1: Mesele
0: çok
1: şu,
0: önemli
1: çok
0: bir şey.
1: Bak, hiç
0: önemli
1: hiç,
0: bir yere
1: hiç
0: geldik.
1: Konuşmadım, hiç bunu, konuşmadım. Yani burada Oğuzhan
0: şu cümleyi söyleyeyim ondan sonra
1: bu
0: söyleyeyim.
1: Gerçekten en son suçlu aklama meselesinde ahbabı en son suçlanacak kişilerden biri ya. Çünkü demiş ki
0: Hayır, o kadar da değil.
3: Ortak hareket ediyoruz diyor ya.
0: Babalar ahbap logoları yan yana
1: para trafiğinden bahsetmiyorum. Aklama açısından bahsediyorum. Bir ortada olay var. Çok takipçili bir adam. Milyonlarca kişi izliyor. Diyor ki ben de burada bir katkı sunmaya çalışayım diyebilir. Bunu eleştiriyoruz şu anda değil mi? Diyoruz ki sen bunu toplarken AFAD'ı değersiz gösterdin. Ahbap'ı değerli gösterdin ve ahbaba para yönlendirmek istedin. Şimdi bu hedef bu. Biz bunu tartışıyoruz sabahtan
3: beri. Şu anda tartıştığımız konu bu.
1: Ben de bundan bahsediyorum zaten. Şimdi bunu yapan sadece Oğuzhan Uğur'un. Bunu yapan binlerce ünlü. Bakın Oğuzhan Uğur'a gelene kadar binlerce ünlü yaptı.
3: Zaten biz de onu uzun süredir söylüyoruz.
1: Yüzlerce gazeteci yaptı.

0: devlet görevlisi yaptı, milletvekili yaptı, bakan gitti ağırladı, fotoğraf verdi, belediye başkanı ağırladı, fotoğraf verdi, Sarmaş'ta. O zaman hepsini
1: Özgür
0: toplayacağız.
1: Özel Hatay Büyükşehir adayı yapmak
0: bak,
1: istedi.
0: Bak benim için fark etmiyor. Hepsini
1: şimdi,
0: toplayacağız.
1: Can şunu
0: dosyaya
1: söyleyeyim.
0: Koyacağız diyeceğiz ki bak, kardeşim bak bu bunları siz bu hale getirdiniz. Verin hesabını.
1: Bir kitap yazıyorum.
0: Oğuzhan Uğur'u bak, atıyoruz can, önümüze tartışıyoruz.
1: Can,
0: tamam, para
1: işte
0: hesapları herkesi anlatsın.
1: Sadece Oğuzhan Uğur'u tartışmıyoruz.
0: Ama bir konuşalım.
1: Ama ağırlayanlar da bir nasıl bir pozisyona gelmiş? Geçmişte
0: ya doğru işte onu söylüyorum.
1: Kumar borcu olan, kumar borcundan hapse düşmüş, tefecilere düşmüş, 97 yılında hapis yatmış ya, bir isme dünyanın en güvenilir ya da biraz daha ufaldım.
0: Evet,
1: Türkiye'nin
0: doğru,
1: en güvenilir
0: evet,
1: sıfatını yükleyen isimler kimdi?
0: Kimler?
2: Ya Time dergisine
1: kim? Az önce anlattığım
2: evet,
1: insanlar.
2: Evet.
1: Şimdi baktığın zaman ben dizaynla düzenleyip bir kitap
0: zaten
1: yazıyorum.
2: Ya,
1: kitabı
2: BM'de
1: sonuna getirdiğimi
2: ya
1: düşünüyordum.
2: Ben öyle bir şey hatırlıyorum şimdi bakacağım yani.
1: Türkiye'nin en güvenilir isimler listesi mi?
2: Hayır, Birleşmiş Milletler'de bir BM toplantısında bir konuşması oldu. Hatta bak
1: evet,
2: 2024 9 Mayıs Gazze'deki katliamla ilgili bir konuşması
0: ya şimdi,
2: var ya.
0: Şimdi mesele
2: yardım fonuna
0: mesele,
2: bağışta bulunmak
0: tamam
2: için
0: bu,
2: New York'taki BM genel merkezine gitmiş.
0: Evet.
2: Orada bir konuşma yapmış insani yerleşim programında.
1: İşte Türkiye'de ya da dünyada
0: şimdi şu Twitter'a
1: gir, popüler kültürün bir figürü olmak işte bu kadar basit.
0: Şu Twitter'a gir, Ahbap Haluk Levent yaz. Bak
2: yani
0: hangi gazeteciler, hangi ünlüler ne yapmış, çıkar pat diye çıkar.
1: Geriye dönüp de çıkıyor. Bakın bir kitap yazıyorum. Normal şartlarda Dizayn ve Düzen diye bir kitap yazıyorum. 1950 sonrası yani Türkiye'nin çok partili hayata geçişinden sonra Türkiye'de dış destekli oluşturulan algı operasyonlarını anlattığım bir kitabın sonuna geldiğimi düşünüyordum. Yani epey bir bitirdim. Şimdi yeni bir sayfa daha açtım. Niye? Aslında bu süreci de işin içerisine katacağım bir nokta. Şimdi bakın. Ahbap var, devlet yok. Kızılay Çadır AŞ'nin faturasını yayınlayarak Kızılay Çadır sattı diyerek dezenformasyona atanlar, Ahbap'ı pazarlayanlar, devlet yok diyenler, bir bakıyorsunuz aynı kişiler. Bir tuhaflık yok mu bu işte? Zaten bu sonuç aslında Türkiye'de Türkiye'nin en güvenilir insanı ya da işte yardımlarıyla New York'ta BM'de konuşacak bir pozisyona sizi götürüyor. Sabıkasına bakıyorsunuz bambaşka biri var. Şimdi bunun böyle kendiliğinden oluşan bir organizasyonun sonucu olarak karşımıza çıkan bir mesele olduğunu düşündüğümüz zaman bir yerlerde hataya düşeriz.
2: Bir, yani
1: ama bunun bir organizasyon olduğunu görmemiz tamam, lazım.
2: Birilerinin organizasyon, birileri
1: evet,
2: bunu kolektif olarak kamuoyunda güvenilir algısı ile ambalajlayıp bu noktaya getirdi
1: evet,
2: ve arkasında başka bir şey var.
1: Evet.
2: Ne
1: bunun
2: var
1: daha
2: arkasında?
1: Arkası da çıkacak. Onu da hep beraber çıktığı zaman görürüz ama 2017 yılında bakın 2017 yılında Ahbap Derneği'ni kuruyor. Twitter'da eşle dostla yaptığı burs yardımlarının çok etkileşim almasıyla ki etkileşim aldırmak da bir organizasyondur. Çok basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Ardından 2017'de derneği kuruyor. Sonra 2017'nin 18 Mart'ında çıkıyor. İzmir Marşı'nı yeni bir coverla klip haline getirip paylaşıyor. Ardından bir bakıyorsunuz Enver Aysever'in programına çıkıyor. İktidara muhalifim diyerek. Ben muhalif bir kişiliğim şeklinde bir pazarlama yapıyor. Böyledir demiyorum ama kendini bir hedef kitle oluşturmak için adımları doğru bir şekilde kendine göre ilerletiyor. Sonra Ahbap Derneği ile yardımlar başlıyor. Burs, sokak hayvanları, ne kadar kılcal nokta varsa hepsine tuş olarak basan bir Haluk Levent'i görüyoruz. Ve Sevilay Yılmaz kendi ifadesinde dile getiriyor. Diyor ki Türkan Saylan'ın evine beni götür ama ben bilmiyormuş gibi yapayım. Orada bir görüntü verelim filan. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman ya bunların hepsi kendiliğinden oluşmuş. Hiçbir şekilde bir akıl yorulmamış.
2: Diyemem
1: bir süreç diyemeyiz.
2: Kanka.
1: Maalesef
2: Kemal
1: diyemeyiz.
2: Kemal Bey buyurun.
3: Şöyle biraz önce yarım kaldı.
2: Evet,
3: Ferhat Murat bence bu soruşturmanın başladığından bu yana televizyonlarda hep birinci haber biliyorsunuz. Bugüne kadar bu soruşturma ile ilgili bir gazetecinin savcılığın bildikleri dışında bence verdiği ilk konuyu açıkladı. Bilinmeyen bir konuyu açıkladı. Medya ve medyanın böyle konulardaki maalesef biraz da kirliliğini

0: bence. Anlatan bir şey açıkladı ama ikinci kısımda da şunu söyledi. Dedi ki ahbap için iyi niyetle de olsa iyi niyetle de olsa bunu ben ekliyorum. İyi niyetle de olsa ahbap için propaganda yapanlar, ahbap için çağrı yapanlar şimdi bugün çıkıyorlar. Devlet denetleseydi kardeşim diye aynı pişkinlikle devam ediyorlar
1: Evet.
0: dedi. Onu yorumlarken de sevgili Can şeyi söyledi. Sanatçıların bu destek verenlerin öz eleştirilerine, arınmalarına işte kime para gönderilmiş acaba onlar da parayla mı yapmış falan dedi. Arınma deyince Ferhat Murat'ın söylediği gibi hala akıl veriyorlar, hala pişkinlik yapıyorlar deyince ben bambaşka bir konuyla birleştirdim burada. O anda çağrışım yaptı. Aklıma geldi. Bırakın hala işte devlete denetleseydin vesaire demeyi bu insanlar hala çok akıllı böyle gerçekten entelektüel kanaat önderleriymiş gibi birçoğu Türkiye'de maalesef parti kurup parti yıkıyorlar. Yani siyasetin de her şeyin içerisindeler. Yani bildikleri yanıldıklarına yetmiyor baktığımız zaman AFAD olayından bu yana ama bu insanlar siyasetin de içerisine tam müdahil oluyorlar, akıl veriyorlar. Başta da Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere hem geçmişte seçim konusunda akıllar veriyorlardı sürekli seçmeni soğutacak şekilde. Hem de şimdi Özgür Özel grubuna Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için hala akıl veriyorlar. Yani akılları kendilerine yetmiyor ama Türkiye'de siyaset dizaynına da çalışıyorlar. Mesela ben şimdi hem Ferhat Murat'ın söylediğinden hem de Can'ın söylediği arınma kavramından onlar konuşurken burada yapay zekaya bir kesişim kümesi oluştur dedim. Bu AFAD'a destek veren, AFAD'a inanan, inanmış, kandırılmış saf sanatçılarımız ile bugün hala siyaset yorumu yapan ve sert siyaset yorumu yapanların bir kesişim kümesi dedim. Bana Zülfü Livaneli, Suavi, Selda Bağcan, Cahit Berkay, Onur Akın, Ali Atay, Ece Üner ve Halk TV gibi bir liste verdi.
1: Sunay Akın'ı
0: Bunların
1: unutmuş.
0: tamamı o dönemde... tamamı Haluk Levent'in o dönemde bence hepsi iyi niyetle yaptı ayrı mesele ama işte cehennemin taşları iyi niyetle döşeli ya cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşeli. Bu insanlar hala maalesef her konuda bilir kişi gibi yorum yapıp muhalefeti de dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu insanların bir ortak özelliği daha var. Nedir biliyor musunuz? Buradaki isimlerin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerimi kullanma diye
2: Vallahi
0: propaganda
2: helal
0: yapan
2: olsun. Nasıl
0: insanlar.
2: bağladınız
3: ya
2: orayı?
3: Cumhuriyet evet, ben onu düşünüyorum Kemal Bey. Nasıl
2: Kemal Bey sizden gerçekten
3: hani ben konular arasında
2: evet,
3: geçiş
2: tamam,
3: yaparken
2: harika.
3: Böyle nasıl bağlayayım
2: tamam,
3: diye bazen düşünüyorum ama
4: moderatörü aldın tepsini sardı.
0: İstisnasız.
3: Beni bile şaşkına...
0: Ben yapay zekaya
2: yalnız şunu da unutmayın. Sana. Kemal Bey de o dönem destek verdi. Çok şaşırdım dedi ya. Onu da ekleyiverin de araya. Kemal Bey de bu şeyin
0: Kemal Bey en azından
2: beraber aynı yerdeydi.
0: Dedi. Kemal Bey öz eleştiri yapabilen bir insan. Bu arkadaşlar maalesef her konuyu çok iyi biliyorlar. Niyeyse de Türkiye'nin siyasetinde de 50 yıldır varlar. Yani siyasete hiç doğrudan katılmadı biri hariç bildiğim kadarıyla. Zülfü Livaneli hariç. Hiçbiri doğrudan katılmadı ama niyeyse de özellikle de sol siyasetin üzerinde hepsi bilir kişiler. Dediğim gibi Ahbap Derneği'ne... Dolandırılan diyeyim. Bunlar da bir şekilde duygu istismarıyla dolandırılmış. Dediğim gibi kötü niyetle asla söylemiyorum. Onlar bunu kötü niyetle yaptılar demiyorum. Ama yani ya bir kendi aklınıza bakın. Sonra muhalefete akıl verin Allah aşkına. Yani bunlar şey gibiler. Yarım doktor ve yarım hoca gibiler maalesef. Türkiye'de kanaat önderi olmak çok kolay. Türkiye'de her konuda kanaat önderi olmak çok kolay. Özellikle de kitlelerin sevdiği sanatçılarsanız, değer verdiği sanatçılarsanız maalesef kendi kariyerini, kendi imajını ya da kendi aklını yönetemeyenler memleketi bile yönetmeye çalışıyorlar. Ferhat Murat'a onu diyeceğim. Hani boş ver denetimi, suçu devlete atıyorlar kısmına takılmayı. Adamlar devletin nasıl yönetileceğini bile hala onlar tarif ediyor. Partilerin nasıl yönetileceğini bile onlar tarif ediyor.
1: Tarif ediyorlar da işte o tarif ettikleri devleti yönetiyor.

0: Yönetemiyor. Öyle bir problem var.
1: Alişar, senden de alayım bir değerlendirme reklam öncesi.
2: Yani meselenin Haluk Levent'e yönelik buradaki eleştirilerin neredeyse tamamının altına imzam var. Zaten şöyle bir şey söylemek lazım belki. Adam hepimizi aldattı yani. Hani şarkılarını seviyorduk, biliyorduk falan. Türkiye'de böyle bir sadece Haluk Levent kişinin değil, sosyolojik bir travma bıraktı geriye. Yani böyle onu seven bir sürü hayranı vardı. Şarkısını, sesini, yaptıklarını, ettiklerini. Ama işte mesele özü itibariyle Haluk Levent'i o zaman destekleyenlerin hepsini burada bir kere hani şey yapmamak lazım. İsimleri öyle hepsini bir aynı şeyin dosyanın içine koymak doğru değil. Dolayısıyla siyasete bağlamak da hani müthiş bir buluştu ama oradan oraya çok yolu biraz zor. Siyasette konuşuruz, yanlışları, tavır almaları yanlış ama hepsini ayrı ayrı denetlemek lazım. Yani özetle memleketin şöyle sosyolojik bir, sosyopsikolojik bir sorunu konuşacaksak en büyük sorunumuz bence şu. Haluk Levent örneğinde de görüyoruz. Bunu pek çok örnekte de görüyoruz. Biz namaz kıldığı için çoğu bazı insanları ahlaklı, bir de ya da alkol aldığı için diğer insanları da entel ve birikimli sanıyoruz. Böyle bir sorunumuz var bizim. Yani bu buralarda çatışmalar halinde yaşıyoruz. Haluk Levent'in İzmir Marşı'nı ilk söylediği zaman aynı şeyi düşünmüştüm. Bugün çok konuşuluyor. Bana göre mesela o kendisine topluma kabul ettirmeye çalıştığı bir dokunulmazlık kılıfıydı. Yani ben bu marşı söylediğim için yarın öbür gün, bugünden öyle okuma yapabiliyorum. O zaman yapmamışım. Sadece demiştim ki ne alaka ya, şimdi bunu okuyarak nereye ne mesajı veriyorsun diye. Bugün hani belki de işte bir mahalle ilk günlerde tepki olarak dediler ki solcu olduğu için, sosyal demokrat olduğu için, muhalif olduğu için tutuklandı, başına bunlar geldi. Ama işte dosya çıktıkça, kendisinin ifadelerinde bile gördükçe meselenin bunun siyasi görüşüyle, hayattaki duruşuyla hiçbir alakası olmadığını gördük.
1: Bunları kullanarak bir istismar alakalı yaptığını. Ne? Muhalif kesimde. Muhalif kesimin duygularını istismar edecek şekilde bunları kullandı. İşte İzmir Marşı'nı söylemesi vesaire.
2: Bunu şimdi Haluk Levent özelinde evet, ama az önce kurduğum cümle de zaten sırf bunun içindi. Yani hani bütün mahallelerde maalesef böyle bir sorunumuz var ki biz bazı zaman, çoğu zaman kimin ne söylediğine bakmıyoruz ki. İnanın bakın bu program için bile söylüyorum. Yani hani oturma yerlerimizden bile, kamera açısından bile, hangi tarafta oturduğumuz üzerinden bu bunu söylüyorsa bundan dolayı söylüyordur diye yargılanıyoruz hep biz çoğu zaman. Bazen karşı tarafta oturanın, görüş olarak karşıda olmasa bile orada oturanın sözlerine katıldığım için ya da katıldığı için sosyal medyada nasıl onun sözlerine nasıl katılırsın, o doğru söylemiyor falan. Geldiğimiz nokta bu. Kutuplaşmanın bize getirdiği yer bu. Biz bir sanatçıyı kahraman yapan da bence bu kutuplaşma. Hmm. Niye mesela yani çok güzel şarkı söyledi adam, keşke hep öyle kalsaydı yani, hani gitti şeyler yaptı falan yani hani.
1: Ya nasıl, neden bu dernek işlerine yardımcı?
2: Ona mesela niye kaldı bu iş mesela, evet, hani yani bak, ona da bir eleştiri ama onu getirilen noktaya da bu eleştiri. Hadi diyelim bu ki kadar bunları yaptı, dünyada da örnekleri var tamam, ama yani İzmir Marşı'nı yeniden yorumladı diye ya da işte iç siyasetçiyle görüştü diye bugün tutuklanmasını da buna bağlamak, bunların hepsi artık bizim biraz bir hep beraber oturup
1: ama
2: düşünmemiz
1: gereken bir nokta. O dönem boyunca bunu bilen ama ya ben de linç edilirim sosyal medyada deyip susan varsa, o da hakikaten çok bu ayrı bir vicdani sorumluluk.
3: Şey
1: yani.
3: Aydın,
1: evet, şerif, olamaz.
2: Aydın olmamak orada başlıyor. Aydın dediğin kişinin tanımı oradan başlıyor. Yani o linçi göz alacaksın.
4: Biliyorsan söylersin yani, yani veya yazarsın. Yani gazeteci
1: her şeyi göz alacaksın.
3: Şu var mesela Sena, mesela o dönemlerde şu imalarda bulunuyorsun. Mesela ben Haluk Levent hakikaten gençliğimde seven bir kişiydim. Yani Bursa'da yaşıyordum gençliğimde, lisede filan. Ayda iki kez, üç kez Atatürk Kapalı Spor Salonu'na, o yıllarda Bursa'da yaşayanlar bilecektir, 90'lı yıllarda.
4: Borç ödemek için.
3: Şeye geliyor, konsere geliyor. Ya diyorduk ki hani, neden bu kadar çok geliyor?
4: Borç ödüyordu çünkü.
3: Sonra işte o günkü küpürlere baktığınız zaman kumar borcuna düşüp tefecilerin eline gitmesi ve konserlerini bir şirkete uzun vadeli yıllara sahip bir şekilde satması gerçeğiyle karşılaşıyorsun. Şimdi bunu ima ettiğinde bile bak 2023'te ki ben... Haluk Levent'in geçmişine bakmak lazım. Haluk Levent'in geçmişine bakmak lazım dediğimde de benim karşımda oturanlar, o gün siz değildiniz tabii, farklı isimler. Ya insan değişemez mi? Şeklinde bir yorum yapıyordu. Çünkü öyle bir atmosfer vardı. Ben linçe tabi tutuluyordum. Niye? Çünkü hani bildiğini söylersin, bir şeyden korkmazsın. Başıma şu mu gelir? Aman işte ekranlarda bir daha çıkartılmam gibi bir endişe falan duymadan konuşuyorsan bunları söyleyebiliyorsun ve alacağın linç, tabi tutulacağın linç de çok fazla önemsemeden söylenebiliyor. Ama bizim burada şunu iyi görmemiz lazım. Madem Kemal Bey, Kemal Bey'e bağladı bu konu üzerinden, bu kutuplaşmanın sonucunda biz bu noktadaysak, Kemal Bey'in de kutuplaşma siyasetini 13 yıl boyunca CHP'de öne koymasının bir etkisi söz konusu değil mi? Engin Altay'ın çıkıp mecliste

0: iktidar dünyanın en doğru işini de yapsa, biz buna doğru diyemeyiz anlayışının yanlış bir anlayış olduğunu ve bunun sancılarının, vahim sonuçlarının karşımızda olduğu gerçeğini görmemiz gerekmiyor mu? İktidar 13 yıl içerisinde evet 100 tane onlara göre kötü iş yapmış olabilir ama 2 tane de iyi iş yapmış olabilir. 2 iş iyi yaptığını ifade edemiyorsun ama 13 yıl boyunca girdiği her seçimde, Kemal Bey dönemini kastediyorum, millet takdir edip seçiyorsa demek ki doğru iş yapmış demektir. Yani bu bakış açısının, bu kutuplaşmanın ben hakikaten çok yakıcı sonuçları olduğunu düşünüyorum. Behçet Özkara profesörün yaptığı bir araştırma. O dönemlerde yapmıştı. Sosyal medyada araştırıp bulabilirsiniz. Diyor ki, muhaliflere sordum ve iktidarı destekleyenlere sordum. Etrafınızda muhalifseniz, iktidarı destekleyen kaç arkadaşınız var ya da kaçıyla arkadaşlık yapabilirsiniz diye sorduğun zaman diyor ki 4 kişiden sadece biri iktidarı destekleyen birisiyle arkadaşlık yapabilirim dedi. Yani %25'i. %75'i ben iktidarı destekleyen birisiyle arkadaşlık yapmam yanıtını verdi diyor. Aynı soruyu iktidarı destekleyen seçmenlere sorduğunda 4 kişiden 3'ü ben muhalefeti destekleyen insanlarla arkadaşlık yapabilirim yanıtını verdiğini söylüyor. Şimdi bu aslında oluşturulan kutuplaşmanın bizi getirdiği yakıcı sonuçlarla karşı karşıya bıraktığı mesele. Bunu iyi okursak bundan sonrası için en azından ya bu kutuplaşma meselesini bir kenara koyalım. Hepimiz aynı gemideyiz. Başımıza bir sıkıntı geldiğinde hepimiz aynı oranda aynı şekilde etkileneceğiz yaklaşımını ön plana çıkartabilirsek bu meseleden fayda sağlamış oluruz. En azından bu vahim, bu bizi üzen, belki de birçok kişinin emanetine ihanet edildiği sonucuyla karşı karşıya bırakacak soruşturma bize bu noktaya getirmiş olur. Ama aynı şekilde devam edecekse Haluk Levent gider, işte Polat bilmem ne çıkar. O da bambaşka bir noktayı karşımıza getirir. Bu linç kültürü gerçekten çok sıkıntılı. Son cümle olarak şunu söyleyeyim.
1: Az önce Ferhat Bey kutuplaşma konusunda çok haklısınız
0: geçmişini,
1: ama.
0: Kemal Bey şunu da bir tamamlayayım ondan sonra yorum yapın. Geçmişini bildiğimi lise yıllarında basit bir araştırma yaptığımda bulabildiğimden bahsetmiştim. Şimdi aynı dönemde 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül, prestij müziğin 3 önemli isminden birisi. Prestij müziği, prestij müzik yapan. İşte Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent. Hatta prestij hikayesiydi zannediyorsam film. O filmde de Haluk Levent yer alıyor. O ismin geçmişini biliyorsun. Kumarla haşır neşirliğini biliyorsun. Bundan kaynaklı borçlarını ödediğini beyan ediyorsun medyaya. Ve 2023'te çıkıp Ahbap'ın IBAN hesaplarını Twitter'dan paylaşıyorsun.
2: Kim için söylüyorsun?
0: Mahsun Kırmızıgül için söylüyorum. Şimdi bu da vicdanen gerçekten... Geçmişini az çok bildiğiniz kurt olduğunu tahmin ettiğiniz kuzuyu emanet etmemiz gerektiren
3: Değiştiğine inandım diyor Mahsun Kırmızıgül. Açıklama yaptı diyor ki ben değiştiğine inandım. Değişeceğini düşündüm. Değiştiğine inandığım için destek verdim diyor. Yoksa diyor böyle olacağını bilseydim zaten bunu yapmazdım diye bir öz eleştirisini de veriyor
2: bence
3: zaten.
2: Bence de geçmişte ya insan değişir ya. İnsan değişmezse sorun vardır. Hayır, bir de suçunu cezasını çekmişse falan. Bunların hiçbirini yapmasaydı hakikaten geçmiş geçmişte kalmıyor. Ama yakın zamanda hala sorunları olduğunu bilenler var. Ahbap Derneği varken dahi bilenler var. İşte denetim raporunu kendilerini yine devlet yerine koyup kendileri görmek istemişler falan. Yani bize getir bak oğlum geride bıraktın diye biliyorduk ama bize getir falan. Ya bir yerden sonra gerçekten devlet rolü oynayanlar çok fazla olmuş. Ya o rapor sana geldi diyelim tamam hani gelmemiş bu arada hiç kimseye. Şimdi evet, anlaşılıyor evet. Öyle ama. Ya bu arkadaşların yaptığı yani para alarak yapıldıysa zaten çok başka bir boyut. Öteki türlüsünün gönüllü bir hava yastığı olmak olduğunu da unutmamak lazım. Haluk Levent çok karizmatik bir adam değildi. Ya herkesi böyle kitlelere etki... Bakın yani işte dindar insanlar din istismarından vurulur. Milliyetçi insanlar milliyetçilik istismarından vurulur. İşte Atatürkçü insanlar da oradan vurulur. Ya bu ülkenin bir gerçeği ama dünyada böyledir. İşte futbol seven oradan vurulur. Yani bu istismara maruz kalırsınız. Toplumun buna... Bu kadar maruz kalmasının sebebi bir tane marş, bir tane bilmem ne değil. Bu kadar çok insanın ona kefil olmasıydı. Evet. Ya bu bir kefalet. Hava yastığı yaptılar. Haluk Levent düşse de burnu sürtülmezdi. Kimse laf söylemiyordu.
4: Size yakınlaşmaya çalışıyor gibi bir durum yani. İkna etmiyor.

0: Buyur Sena Hanım. Mesela ben 2024 yerel seçimler öncesinde bu stüdyoda bir belediye başkan adayını çok sert eleştirilere tabi tutuyordum ve onun 2019'daki seçim beyannamesini tek tek gösteriyordum. Sonrasında benim bir ortak arkadaşım aracılığıyla Murat Ongun'un ulaştığını öğrendim ve bir yemeğe davet edildim. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Sizi sert eleştirilen birileri varsa işte bir ilişki kurayım veya ona bir imkan sağlayayım. İşte Florya'da başkanlık konutunda yemek. Şimdi baktığınız zaman gazetecinin siyasetçiyle ya da işte bu tarz yardım kuruluşunun başındaki insanlarla yakın ilişki içerisinde olması bana hiçbir zaman doğru gelmemiştir. Çok vahim sonuçlar doğurur. Ve gazetecinin de gazeteci gibi yaşaması gerekir. Yani bagajının olmaması, yarın bir gün bir şey başına geldiğinde, bir soruşturma başına geldiğinde bütün hesaplarını açıp ayan beyan herkese rahatlıkla gösterebilmesi çok önemlidir bana göre. Şimdi dolayısıyla Haluk Levent zaten bir yola çıkmış, bir propagandayı oluşturmuş, stratejisini belirlemiş ve o yolda diken olabilecek kim varsa da bunları ortadan kaldırmak için yine o insanlardan topladığı, tahmin edilen, değerlendirilen paraları ufak bir bölümünü onlara da sunmuş. Olabilir.
1: Olabilir çünkü sana bu teklifi getirdiklerine göre bu aklamayı yapacak, yapmasını planladıkları ve istedikleri kişileri de götürmüşlerdir ve yapan da olmuş.
0: Özel denetim şirketi işte.
2: Tamam, bunu tespit etmek.
0: Şimdi bir para karşılığında bunu yapıyor değil mi? Bağımsız denetim
1: şöyle zor. Evet, zor şöyle elden para aldıysa tamam. Bunu tespit edemezsin.
0: Hayır bak Şebnem de söylüyor. Bağımsız denetim şirketi adam denetleme karşılığında 500 bin lira aldığını
2: bağımsız
0: söylüyor.
2: Denetçi, 500 bin lira karşılığında bize denetim, rapor hazırlar mısın dendi diyor.
1: Denetimciler için demiyorum. Gazetecilerden
2: ama,
1: çıkıyor.
2: Ama o da algı. Ya Can hepimiz biliyoruz bu algı kelimesi çok kolay kullanılan bir şey oldu ama bu denetim raporlarının kendi de bir algı oluşturmak tabii için yapıldı. Onlar aslında şimdi bağımsız denetçiler, mali müşavirler falan başlarına gelecek şeyin ne olduğunu biliyorlar. Ama mali okur yazarlık Türkiye'de öyle çok aşmış bir durumda değil. Siz hesaplara bakarak sadece bir durum tespiti yaparsınız. Ne fatura, ne naylon fatura, ne bilmem ne falan bunların hiçbirine girmezsiniz.
1: Niye bilemezsiniz
2: tamam
1: zaten.
2: Yaptığınız şey durum tespitidir. Aynen, zaten durum mesela tespiti Turmob'un başkanı şöyle diyor. Biz diyor bunu bir durum tespiti olarak yaptık ama Haluk Levent ve işte Ahbap'ın sitesinde bu adeta biz bir denetimden evet geçirildik ve şeffaflık tabii için öyle, kullanıldı öyle, biz de şaşırdık.
0: Yapıldı,
2: ya öyle mi?
0: Için yapıldı
2: ya
0: zaten.
2: Öyle mi? Sen söyleyeyim. Üstelik Turmob'sun o zaman kalkıp niye bir açıklama yapmadın? Şu, pardon da yani, bu bir aynen denetim raporu değildir. Değildir. Sadece şunlara bakılarak hazırlanmıştır diyen bir açıklamanız evet yok kardeşim sizin.
1: Biz sadece
2: ya
1: faturaya baktık. Fatura çıkmış. Fatura aldı mı almadı mı bitti.
0: Sen o denetimin haberlerde bitmişler kullanılacağını bilmiyor musun?
2: Kamuoyu. Yani.
0: Biliyorsun.
1: Ki yayınlanıyor. Yani sabitlemişler başlık zaten dedi. Biz denetimi kesinlikle yaptırdık. Turmop'a yaptırdık. İçişleri Bakanlığı geldiğince de hiçbir sıkıntı
3: Brand
1: yok.
3: Brand Thornton vardı. O muymuş diyeydi de. 500 bin lirayı alıp yapan yani ifade.
0: Bir bağımsız denetim şirketinin yetkilisi 500 bin liraya bunu yaptığını söylüyor. Şimdi bunu gerçekten biz bir denetlenelim. İşte
3: ama İçişleri Bakanlığı'nı nereye koyacağız? Onları da defalarca...
2: İçişleri Bakanlığı, zaten yapmış ki bunu. Bu arada biz orada da biraz haksızlık ediyoruz sanırım. Yapmış. İlk gün de ben bu eleştiriyi yaptım da. 2024'te başlayan süreç, 2024'te başlamış masaka giden mesele. Hı-hı. 2024'te İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu üzerine başlıyor. 2024'te masak, 2025'te başlayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yani izlenmiş ve denetlenmemiş diyemeyiz. Çünkü 2023'ün devamı 2024'te. Bence ama devletin hayır olağan Ahbap işleyiş sürecini bilenler hayır için olmuş zaman bak akımı akışı gayet Ahbap normal.
1: Ahbap diyor ki açıklamasında İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve işte Turmob inceledi temiziz diyor. O zaman şunu yapabilir İçişleri Bakanlığı der ki bir dakika kardeşim sen 10 milyonluk bir hesabın var. 10 milyonluk hesaptan böyle halkı yanıltıcı bir bilgi yayma bu doğru değil diyebilir yani.
2: Devlet işte o konularda ama öyle orada açıklamalar yapılmıyor biliyorsun. Hiçbir konuda yapılmıyor.
0: Hayır
2: ama
0: devlet o açıklamayı yaptığı zaman da sırf muhalif duruşu nedeniyle şey Ahbap'ı ya karalıyor yani derler. Olabilir. Şimdi mesela şu eleştiriyi yani yapıyor ya Uğur Dündar. İsmen o eleştiriyi yaptığı için söylüyorum. Devlet gerektiğinde müdahale etmiş olsaydı yani suç oluşmadan müdahale etmiş olsaydı suç da olmazdı. Suçlu da diyor ya. Mesela devlet diyelim ki hakikaten suç oluşmadan hukuku bir kenara bırakarak buna müdahale etti. Biz aynı kanallarda aynı isimlerden şu cümleyi

0: duyacaktık. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz kardeşim. Muhalif oldukları için ne yaptılar? Mümkündür, aldılar, duymak. Suç oluşmadan mümkün, engellediler. Diyecekler yani, miydi? Diyeceklerdi. Mümkündür. Ama maalesef, şimdi mesela ben bugün Süleyman Soylu ile konuştum Sena Hanım. Hani bu dernekler meselesini vesaire. Kendisi şunu söylüyor aslında, bakanlığım döneminde diyor. 2004'te biliyorsunuz Avrupa Birliği uyum yasalarıyla beraber aslında derneklerin kurucuları, üyeleri, işte yönetim kurullarında yer alacak kişilerin
1: örgütlenme
0: özgürlüğü kapsamında sabıka kayıtları ve benzeri konuların da işlenemediğinden bahsedip 2021 yılında biz bunu FATF kapsamında belirli bir noktaya getirdik ve hakikaten çok önemli bir süreci ortaya koyduk. Terörizme aktarılan paranın önlenmesi, kara paraya aktarılan paranın önlenmesi adına Avrupa Birliği birçok noktada şerh koysa bile, ki gri liste meselesinde de kendimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni problemli bir hale getirmeyecek çalışmalara imza attık şeklinde bir açıklama da yaptı.
2: Peki,
0: bana.
2: Peki şeyi sordunuz mu Süleyman Soylu'ya, bu Haluk Levent, ben kendisiyle ilgili şey söyleyecektim gibi bir ifadesi oldu.
0: Sordum. Yani şimdi burada şu, onu ben bir başka yayında da söylemiştim Süleyman Soylu'yu da konuşmadan önce. Ya bir insan bir konuyu açıklayacaksa her konuda, her noktada açıklama yapabilir. Ben de merakla bekliyorum diyor. Ne açıklayacak diyor. Yani kendisiyle temasının sadece Hatay'da bakanlığı sürecinde olduğunu ve kendisini uyardığından bahsediyor. Ama biz işte konuşuyoruz. Hani rahmetli Uğur Mumcu'nun bir sözü var. Türkiye'de banka soyanlar kar maskesi, ülke soyanlar Atatürk maskesi takıyor diye. Şimdi Haluk Levent de insanların duygularını istismar ederek kendisine Atatürk maskesi takmıştı. Bir diğer uygulamada şuna dönüştü artık günümüzde. İşte önce bu tarz suçlamalarla karşı karşıya kalırsan, işte kaçak sigara, elektronik sigara kullanan bir milletvekili, daha doğrusu ülkeyi kaçıran bir milletvekili,
3: Ferhat Bey kutuplaşmadan dolayı muhalefeti suçluyor ama çok kutuplaştırıcı sözler kullanıyor.
0: Ben Kemal Bey'in de dediğini anlamıyorum. Bir tamamlayayım. Çıktı dedi ki biz Atatürk'ün askerleriyiz. Yani elektronik kaçak sigarayı ülkeye sokmakla suçlanıyorsun. Atatürk'ün askeriyim diyorsun. İşte farklı bir yolsuzluk soruşturması var. Biz Atatürk'ün izinde devam ediyoruz. Tamam. Süveter giyenler oldu. Şimdi yeni moda ne? Bunlar tutmuyor. Bir Süleyman Soylu eklentisi yapalım. Yine muhalif kesim bize bu noktadan sahip
2: yani
0: çıkabilir.
2: Yani Süleyman Soylu da ne, Haluk Levent'in neden bahsettiğini bilmediğini mi söyledi?
0: Bilmiyor. Paylaşsın diyor. Twitter adresinden her şeyi paylaşıyor. Bunu da paylaşsın madem öyle. Neyi bekliyor? Kimi tehdit etmeye çalışıyor?
2: Peki. Yazamaz mı? Paylaşamaz mı? Neden mesela ben Süleyman Soylu'dan bahsederken?
1: Hesabı erişimi engellendi.
2: Ama bunu mesela konuşamadığı için paylaşmış.
4: Ya avukatı çıkara çıkara.
0: Avukatı çıkara çıkama yapar.
3: Bana sıra geldi.
1: Yapar ve yayınlayacak bir dakika. Nihal Hanım'ın bir
4: dakika. Yani yayınlayacak da bir sürü yer var.
0: Fatih Altaylı'ya mektup yazar. İsmail Sayımız'a mesaj atar.
1: Ferhat Bey artık konuşabilirim. Buyurun.
4: Herkese de yazabilir.
2: Can'a yazar. Geleceğim sana da, buyurun.
1: Haluk Levent'e kızılabilecek konuların en başında gelmese de bir 6. 7. sırada bence bu var zaten. Yani savcılıkta kayda geçiremedi. Bence geçirebilmesi gerekiyordu. Bence savcılığın o ifadeyi alması gerekiyordu. O ayrı.
0: Hesabı
1: o konunun,
0: açık bu arada.
1: O ben konunun altını çizelim.
0: Hayır,
1: bugün çıktı haberi.
4: Evet, evet.
1: Bu, ben bu yerine gelmeden önce karar çıktı. Henüz Türkiye'den evet. Görünmez değil.
0: Nihal Hanımcığım şunu diyorum. 6 gün önce bak, konuşmak istiyorum izin vermediler diye tweet atabilecek bir pozisyondaysa.
1: Konuşabilir miyim artık?
0: İzin
1: Ferhat
0: verilmeyen
1: Bey.
0: Konuyu burada atabilirdi ya, diyorum. Peki.
2: Tamam. Buyurun.
1: Zaten diyorum kızılacak konuların başında gelen şeylerden biri 6. 7. sırada diyorum. Velev ki bir şekilde savcılıkta sen o ifadeyi kayda geçiremedin. Bugünkü habere kadar o Ahbap organizasyonuyla, o Ahbap derneğiyle iç içe geçirmekle zaten Ahbap'ı çok ciddi şekilde tehlikeye atmış olan ve bundan sonraki hayatını da sekteye uğratacağına artık kesin gözüyle bakabileceğimiz maalesef. Ya sonuçta bir dernek var. Ben kurumsalı ve Haluk Levent'i ayırmak isterim mesela böyle bir konuda ama çok ayrıştırılamaz hale getiren de Haluk Levent'in kendisi olmuş. İşte Ahbap'ı da tehlikeye attığın o hesapta bunları paylaşabilirdin. Sonuçta bu kadar gün geçti. Orada avukatlarına bir açıklama yaptırabilirdin. Dediği gibi çeşitli bazı yazarlar, YouTuber'lara iletebilirdin. Bunları yapmadın. Halen yapmadın.
2: Yani
1: halen
2: yapmamış olmasının da bir anlamı
1: bir
2: var
1: bekleme,
2: ya.
1: Bir bekleme, bir umut, işte bir bana el atılır mı? bir beni kurtar.

0: kurtaran olur mu gibi şekillerde de yorumlandı maalesef.
1: Kim kurtaracak?
2: Yani, ya çok özür dilerim.
0: Hep
2: tam
0: böyle
2: da,
0: yorumlanıyor
2: tam
0: ya.
2: Tam da dolandırıcıların yaptığı şeyi yapıyor.
1: Adam zaten
2: ya dolandırıcılıktan
1: yaptı.
2: Dolandırıcılar yalan söylemezler. Dolandırıcılar, dolandıracakları fakat insanlara en çok
0: insanlar,
2: duymak istedikleri şeyi söylerler.
0: Şimdi bazen önemli ifşaatlarda da bulunurlar.
2: Hani ya bu adam muhalif kitlenin istediğini yapıyor.
3: Yani bak söylerim.
0: Sıkıştığı zaman konuşan
4: birinci sınıf dolandırıcı profilinde
0: oluşur
4: zaten.
0: Bazen tarih.
4: Bakın.
0: Siyasi tarih, tamam mı?
4: Hep
0: kendileri sıkışana kadar
4: ama
0: o ahbap çavuş ilişkisi vesaire gibi imalar yapılıyor ya, ben burada onların hepsini böyle buraya şey yapacak değilim tabii ki, yayına taşıyacak değilim. Fakat böyle konularda çıkar birliği bozulan figürlerin, aktörlerin birbirleri hakkında yaptıkları ifşaatlardan oluşuyor. Kamuoyunun, zavallı kamuoyunun öğrendiği birçok şey bu şekilde olmuştur. Bu sadece Türkiye ile ilgili bahsetmiyorum. Dünya tarihinde de böyle olmuştur.
3: Yani anlamadım. Siz bak bir şey söylerim ama şimdi söylemiyorum gibi bir yaklaşım içerisinde
0: evet, öyle yorumlanıyor ister istemez ve antipatisini daha da arttırıyor. Yani ne söyleyeceksen hemen söyle diyorum birçok kişi gibi. Yani ne söyleyeceksen ya da söylediğin şey değerliyse, söylediğin şeyin doğruluğuna eminsen, bunu geçtiğimiz 6-7 gün içinde zaten söylerdim.
3: Tabii devletin kurumlarıyla
2: söylenebilecek
3: bir bilgi varsa bunu böyle bir aracı
2: söylemiş.
1: Evet, birkaç kez
2: söylemiş. Orada avukatları da biliyor, söylemiş. Onlar da diyorlar ki yani savcılar da bunu buraya yazmamıza gerek yok çünkü konuyla alakasız.
3: Peki ne söylemiş?
2: Ya,
3: bilinen,
2: ya ne söylemiştir işte kamuoya bir gün öncesinde, o ifadenin bir gün öncesinde yansıyandır. Beni tehdit etti demiştir. Hesaplarınızı inceleyeceğim demiştir. Konuyla alakası demiş. Orada içeride bilenler var. İllaki çıkar. Bakın dolandırıcı. Dolandırıcının yaptığı çok net bir şey vardı. Karşı tarafın muhalif kitleye şey tıpkı Atatürk. Yani. Ya lütfen İzmir Marşı söylemek gibi bir şey. Çünkü kitle bunu destekliyor. Kitle müsait. Süleyman Soylu geçsin. Berat Albayrak geçsin. Evet, işte ne bileyim. Evet. Öyle bir isim geçsin. İçine böyle bir karanlık bir tablo ve söyleyemem, tehdit edildim algısı oluşsun. Ve ben biraz yemin ediyorum bana para yatırın dese, söyleyeceğim dese yatıracak insanlar var ya. Var, abartmıyorum. Para yatırın
4: bunu
2: söyleyeceğim dese yatıracak insanlar var ya.
4: Bunu
3: Kemal Bey
4: çok
3: buyurun.
4: Kolay. Bunu çözmek çok kolay. Ferhat Bey'in söylediğine esasen katılıyorum. Süleyman Soylu'nun adının geçme konusu. Gerçekten bakın bana böyle muhalif olduğum için bir baskı yapıldı, işte beni tehdit ettiler gibi bir şeye de inandırmak için olabilir. Her şey beklenir çünkü bu adam birinci sınıf dolandırıcı. Bakın bütün profili dolandırıcılık profili. Hep kumar üzerinden konuşuldu ama yani kadınlarla ilişkilerine bakın, iş adamlarıyla ilişkilerine bakın, halkla ilişkilerine bakın, gazetecilerle, televizyoncularla ilişkilerine bakın. Bu adamın sorunu kumarbazlık değil. Bu adamın sorunu birinci sınıf dolandırıcı olması. İkna edici olmasının en önemli sebebi de bu zaten. Fakat burada şöyle bir yanlışlık var. Hani açıklasın, açıklasın diyoruz ya, kendisi açıklamıyor ise, Sayın Soylu da açıklasın kardeşim ben razıyım diyor ise, emniyetin
1: evet diyor,
4: orada çıkarttığı ifade neyse açıklaması bu kadar basit. Hemen çözülür olay. Bununla ilgili söyleyeceğim bu kadar ama başka bir şey söyleyeceğim. Orada yarım kalmıştı Ferhat Bey konuşmasını bitirmediği
0: vallahi
4: için ben yarım bıraktım.
0: Yarım
4: kutuplaşma meselesiyle ilgili. Ferhat Bey kutuplaşma meselesinde muhalefeti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ana sorumlu gibi anlattı. Fakat kutuplaşma adı üstünde iki ayrı kutbun olması lazım. Birbirini iten iki ayrı kutbun olması lazım. Burada mevcut iktidarın ve dönemin iktidarının hiç payı yokmuş gibi muhalefete yüklenmek haksızlık olur. Niye? Kutuplaşmanın bir kere halka yansıyacağı en önemli şey medyadır ve siyasal güçtür. Medyada da siyasal güçte de kutuplaşmayı besleyecek şekilde ve söylemlerde de maalesef çok ağır söylemlerde hatırlıyoruz ta ki teröristlerle birlikte hareket etmek iddialarına varana kadar. Elbette ki iktidar burada kutuplaşmayı muhalefetten daha çok besliyor olsa gerek. Muhalefet hiç kutuplaştırmamıştır demiyorum. Kaldı ki 25 yıllık bir iktidar döneminde her konuda da suçun büyüğünü muhalefete yüklemek doğru değil. 25 yıllık bir iktidar sonuçta. Kutuplaşmayı gidermek için bugüne kadar ne yapmış? Kemal Kılıçdaroğlu kendi kitlesinin de tepkilerini göze alarak

0: Bak, helalleşme demiş mesela. Bırakın kutuplaşmayı, helalleşme demiş. İktidarın yani
1: Özgür
0: bugüne kadar
1: normalleşme dedi, ona itiraz ettik
0: ne
1: Kemal
0: oldu
1: Bey.
0: Mesela?
1: İktidarla mücadele olur, efendim? Müzakere olmaz dedi.
0: Kemal Bey mücadele dedi, düşmanlıktan bahsetmedi. Siyasette mücadele olur.
2: Hayır ama itiraz o dönem bahsetmedi. Normalleşme girişimlerindeydi ya.
0: Savaştan bahsetmedi. Siyasi mücadele demek savaş demek değil.
2: Siyaset konuşalım.
3: Ben reklam. Kemal Bey destekliyorum.
0: Normalleşmeyi de reklamdan sonra konuşalım.
4: Helal olsun ya, gerçekten tebrik ediyoruz Kemal Bey. Her defasında nasıl Kemal Bey'e getirdiniz hayretle. Hatta siz konuşmaya başlayınca ben döndüm.
0: Bu sefer ben getirmedim.
4: Dedim ki şimdi Kemal Bey getirmese dedim ama getirdiniz yine.
1: Ben Kemal Bey getirdiği için getirdim.
2: Hadi peki bir reklam sonra devam.

0: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.
1: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
2: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
1: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
0: Prentek'le devam ediyor. Prentek, benimle hep.
3: Açık ve net devam ediyor. Şimdi böyle yavaş yavaş iç siyasette konuştuğumuz gündemlere de geçtik. Bu hafta CHP'de kritik bir hafta. Çünkü Özgür Özel'in sanki CHP rozetini çıkarıp yeni partiyle ilgili bir açıklama yapabileceğine dair iddiaların dolaştığını görüyoruz. Can, hadi biz seninle başlayalım. Yarın mesela grup toplantısı var. Ya ben ayrılıyorum CHP'den ve yeni parti kuruyorum gibi bir açıklama mı duyacağız? Onu mu bekliyoruz? Evet, İstersen yani bir yandan da gel yanıma böyle.
4: Evet, normal.
3: Ne bekliyorsun yarın mesela grup toplantısını? Ne duyacağız?
4: Aslında düne kadar bu son grup toplantısı olacağı, evet, böyle bir yeni parti kurulacağı yönünde bir açıklama vardı ve Özgür Özel ekibinin kurmay ekibi de bunu doğruluyordu. Hatta ben Burhanettin Bey'le görüştüğümde de dedi ki pazartesi, şimdi yoldayım, Ankara'ya geçiyorum, pazartesi günü yeni partiye ilişkin, yani Sayın Özgür Özel'in söylediği yeni kurulacak partiye ilişkin de hukuki süreçleri tamamlayacağız. Arkadaşlarla bunu çalışmaya başlayacağız dedi. Yani artık kafada Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak veya Yargıtay kararını beklemek gibi bir şey yok. Yani bugünden itibaren başladılar o sürece ve yarın da büyük bir ihtimalle Özgür Özel bir veda konuşması yapıp parti seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve milletvekillerine yeni kuracağı partiye davet edecek. Şimdi dün itibariyle ve yani bundan geçen hafta diyelim, Özgür Özel'le destek olacak milletvekillerinin sayısının giderek azaldığı yönünde bir iddia vardı. O da çok gerçekçi olmadığı görüldü. Çünkü Kemal Bey ve ekibi hep özellikle son dönemde işte paralel yapı, işte paralel örgüt, paralel hep üstüne, yani FETÖ'yle ve paralelle ilişkilendirdiği için Özgür Özel ve çevresini, bunun üzerine bir siyaset kurdu ama orada da başarılı olamadı. Bu işte geçen 15-20 gün önce çıkan bir liste, 95 kişilik milletvekili listesi ve bunun daha önceden de biliyoruz bir WhatsApp grubu kurulmuştu. 106 kişilik bir WhatsApp grubu, yürüyüş adı altında. Bu WhatsApp grubunda 106 milletvekili var. Zaten 110 milletvekili de Özgür Özel'e imza vermişti grup başkanı olması için. Beklenen sayı burada 80'in üzerinde bir kere.
3: 80'in üzerinde milletvekiliyle beraber yarın ayrıldığını ve başka bir partiye ya da yeni partiye geçtiğini açıklıyor.
4: Yarın mı kurulur yeni parti? Yarın net olarak ama büyük bir olasılıkla bir veda konuşması yapılacağı düşünülüyor.
3: Ne söyleyecek? Yani ne duymayı bekliyoruz? Konuşmasında ne olacak yarın?
4: Bir parti içinde mücadele ettiklerini ve bu mücadeleye mahkeme kararıyla izin verilmediğine, yani bu bir kurultay olması gerektiğini ısrarla söylediler, istediler. Bunu anlatacak ki zaten anlatıyor.

0: Ama mahkeme kararıyla genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna müsaade etmediğini, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de siyaset yapma imkanlarının kalmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptığını 47 yıl sonra, Türkiye'nin %60'ını yöneten bir siyasi parti haline getirdiğini, işte normalleşme sürecini, o normalleşme sürecinde Kemal Bey'in kendisine itiraz ettiğini, eteğindeki bütün taşlar dökülecektir.
1: 80 milletvekili istifa edecek, Özgür Özel şöyle, ayrılacak. Yani bu çok yüksek bir sayı da o yüzden.
0: Yüksek bir sayı çünkü şöyle 70'in üzerinde bir milletvekiliyle ana muhalefet partisi oluyor.
2: Hayır 57 ile olur.
0: Şöyle.
2: Dem 56 çünkü. Dem 56.
0: Ama CHP'de kalan. CHP'de kalan.
2: Zaten 130 rakam varsa 130 falan kalıyor.
0: İşte 135 olduğu için CHP'nin milletvekili sayısı. Yani ana muhalefeti
1: 57 gitse 57 ile olur mu şöyle, diyorsunuz siz?
0: Şu an bakın, şöyle söyleyeyim sayı söylemiyorum şöyle söyleyeyim. Meclisteki ana muhalefet partisi olacak düzeyde bir milletvekili geçecek ve ana muhalefet partisi olacak.
1: 57 ile gitse nasıl geçer?
0: 60 olur, 55 olur.
3: 135 milletvekili var.
1: CHP kaçıncı sıraya düşüyor o zaman?
2: Şu an meclisin HDP'nin resmi sayfasından bakıyorum. İkinci sırada 135 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi var. Üçüncü sırada 56 milletvekiliyle
0: gene üçüncü parti oluyor.
1: Üçüncü parti oluyor değil mi Cemre?
4: O zaman 60 da 70 arası.
0: Şöyle 60.
5: Listeyi yapan kim acaba?
0: Ana muhalefet
1: partisi. 95 kişi biraz imzar gibi.
0: Listeyi yapan kimse değil, listeyi yapan görüyoruz zaten. Yani Özgür Bey dışarıya çıktığında etrafında milletvekillerini görüyoruz. Yapılan açıklamaları görüyoruz. Yani bu basit.
5: Hayır ya.
0: Burada Can mesela Bey, sizin mesela itiraz ettiğiniz biri var mı? Söyleyin.
5: Altta yazan yazıyı.
0: Nasıl?
5: Ben listenin kim tarafından yani bir kurum mu hazırlamış, bir gazete mi hazırlamış, Habertürk mü hazırlamış, siz mi hazırlamış?
0: Bu Habertürk'ün hazırladı ama bu kamuoyunda...
5: geçmeyin, okuyamıyorum çünkü.
0: Hayır,
1: altında bir şey yazmıyor. Bu iddialara, kamuoyunda konuşulanlara göre yapılan bir tasnif.
0: Evet, tasnif, aynen.
2: O yani, 134 milletvekili yazıyor.
1: Şeyde, evet, sayı burada tutuyor.
2: Millet Meclisi'nde 135 milletvekili 135 gözüküyor çıkıyor. Şu anda.
0: Çünkü Ümit Dikbayır
5: yani
0: istifa etti.
5: Yani bilgiye dayalı mı, tahmin mi?
0: Ümit Dikbayır istifa etti, burada Ümit Dikbayır var.
2: Ama burada Ümit Dikbayır istifa etmiş olsaydı yani meclis anında düşüyor bunu.
0: Orada mesela kaç var?
2: 135. TBMM Gov.tr'de sandalyede aldım.
5: Ümit Dikbayır CHP milletvekili.
1: Burada 134 yazıyor ama topladığınızda burada da 135 oluyor. Görüntü
0: burada da 135 var bildiğimiz kadarıyla topladığınızda.
1: Alttaki 134
0: burada
1: yanlış yazılmış.
2: 95,
1: Kemal
2: 105.
1: Bey sizin bu listede itirazınız
2: evet,
1: neye?
2: 135 doğru.
1: Yani 80 milletvekiliyle Özgür Özel geçemez mi? Ne tam olarak neye itirazınız
5: ben
1: var?
5: Ben listedeki isimleri göremiyorum şu anda yani okuyamıyorum listedeki isimleri ekrandan.
0: Gönderse arkadaşlar en azından.
5: Ama 95 milletvekili deniliyor hiç mümkün değil. Çünkü o 111 kurultaya imza veren 111 milletvekili üzerinden gidilmiş büyük ihtimalle. İşte Oğuz Kağan Beyleri falan çıkartarak öyle tahmin ediyorum. Ama o 111 milletvekilinden en az 30 tane benim tanıdığım, bildiğim ve bunu konuştuğum isim var. Yani ben partiden ayrılmam, kurultayı istemek başka bir şey, partiden ayrılmak başka bir şey diye. Hatta bakın iki tane bayramlaşma töreni olmuştu ya, bir tanesi genel merkezde,
0: zaten 95'ten dedi ki 80 milletvekili falan geçecek. Yani burada bir 15 file zaten onlar da bekliyorlar. Yani o WhatsApp grubunda 106 kişilik WhatsApp grubunda onlar da böyle bir 15... 20 milletvekili file bekliyorlar.
5: Ben 80'de olmayacağını düşünüyorum.
1: Kaç olacağını
5: o ayrı mesele ama ben çoğunluğun Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını düşünüyorum.
1: 60-70 ya makul.
5: Elimdeki
2: 67 artı
5: benim bugüne kadar edindiğim bilgilerde, izlenimlerde çoğunluğun Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı yönünde. Çünkü biraz önce yarım kaldı. O bayramlaşma töreninde bile Güven Park'a giden milletvekillerinden birkaç tanesiyle konuştuğumda işte partiden mi ayrılacaksınız, neden genel merkeze gelmiyorsunuz deyince yok genel merkezden Söğüt Özü'nden Güven Park'a gitmek kadar kolay olmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka partiye gitmek demişlerdi. 95 kişi olunca mutlaka o isimlerin içerisinde kesişenler de vardır. O yüzden böyle bir liste mümkün değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi bilen...
1: Tamam 95 olmasın ama şunu anlamak istiyorum. Mesela az önce Can 80 olabileceğini söyledi. Siz 80 olacağını da düşünüyorsunuz.

0: 80 de olmayacaktır.
1: Ama bunu göreceğiz yani. Bu, biz loto toto oynamıyoruz burada sonuçta.
0: Bulmaları çok zor.
1: Doğru. Kemal Bey de Kemal Bey'in dediği de çıkabilir. Bizim dediğimiz de çıkabilir. Sonuçta bu siyaset. Evet. Yarın ne olacağı belli olmaz. Otururlar, anlaşırlar. Hiçbir milletvekili gitmez. Parti de kurulmaz. Şimdi bu ama bugün itibariyle şimdi Kemal Bey'in dediği gibi değil durum.
0: Milletvekillerine bir
1: bakın yarın bilmem. Kemal Bey partili. Parti içini biliyor. Gidiyor, görüyor, görüşüyor. Bu başka bir şey. Ama benim gördüğüm, izlediğim, gözlemlediğim Kemal Bey'in dediği gibi değil durum. Daha farklı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o kadar rahat değil. Partide ki velev ki Kemal Özkiraz'ın dediği gibi olduğunu varsayalım. Sadece 40 kişi geçti, 30 kişi geçti ve çoğunluk burada kaldı. Çoğunluk burada kalan çoğunluk da tamamen biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diyen bir çoğunluk değil. Kemal Bey'i destekleyen çoğunluk belli zaten 25. 25 milletvekili. Bilemediniz 26 olur. 28 olur. Ama CHP'de kalan milletvekilleri, bu 25'in üstündeki milletvekilleri Kemal Bey'le ne diyorlar Kemal Bey? Ki burada yazılmış zaten kararsızlar ve üçüncü yolcular. Diyor ki bir an önce kurultay yapalım. Ve Kemal Bey bıraksın. Bakın şunu demiyorlar. Kurultay yapalım Kemal Bey devam etsin demiyorlar. Diyorlar ki kurultay yapalım Kemal Bey bıraksın yeni bir genel başkan seçelim.
2: Üçüncü yolcuları evet. Diyorsun kararsızları da bunu ekliyor musun?
1: Üçüncü yolcular ve kararsızlar. Hı. Kararsızlar da bunu diyor. Kemal Bey madem güvenli limana ulaşılacak bizi yapsın kurultayı ve bıraksın. Ama Kemal Bey de böyle bir
0: bakın,
1: istek yok ki. Kemal Bey'deki istek
0: bu kadar Kemal sayıda milletvekili istek gibi.
1: Geldi mi gitmeyecek. Oturacak. 5 yılda, 10 yılda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olacak. Seçimlere de o götürecek. Bu talep edilen, istenen bu. Kemal Bey ve ekibi tarafından. Ama bu çok gerçekçi mi? Ben zannetmiyorum. Niye? Şunun için. 38. Kurultay'ın delegelerinde yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlerin delegelerinde Kemal Bey ve ekibi seçmişti. Hı hı. Sonuçta onun il başkanlarıydı, onunla beraber çalışan il başkanlardı, ilçe başkanlarıydı ve o eksende delege seçimi yapıldı. Ama o delege ne yaptı? Götürdü oyunu 18 farkla, hayır artık sen yeter, kaybettin, kaybediyorsun. Biz yeni bir genel başkanla devam edeceğiz dedi ve oyunu Özgür Özel'den yana kullandı. Sonra ikinci turda ne oldu? Fark daha da arttı. Şimdi Kemal Bey... Diyor ki bu iradesi sakata uğradı. Tam bu mahkeme kararını bekliyoruz. Doğru, yanlış. Mahkeme karar verecek ve kabul edeceğiz. Ama Kemal Bey şuna yine güvenemiyor. Ben kurultaya bugün itibariyle götürürsem yine seçilemeyeceğini bildiği için dikensiz bir gül bahçesi, taşsız bir yol.
0: Ya öyle bir şey olsa Özgür Özel,
1: asfalt atılmış duble yol yapacak. Asfalt atılmış duble yol yapacak. Oradan rahat rahat korumalarıyla beraber gezecek.
0: Kemal Bey kendisi bile kurultay.
1: Ya bunu söylüyor Kemal Bey, ben söylemiyorum. Bak TV100'deki röportajda söyledi Kemal Bey, yapmayın Allah aşkına ya.
0: Bakın yapmayın. Bakın orada liste yapıyorsunuz. Bakın
1: listeyi ben yapmıyorum. Listeyi ben yapmıyorum. Listeyi ben yapmıyorum. Liste zaten milletvekilleri belli zaten.
0: Farazi bir liste üzerine analiz yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: 5 dakikadır farazi bir liste üzerine analiz yapıyorsunuz.
1: Siz de 5 dakikadır farazi bir liste, kendinize göre bir liste planlamışsınız. Diyorsunuz ki 30 kişi geçer, 40 kişi.
0: Hiç öyle bir listemiz yok. Liste yapacak olsak biz de yapardık. Oradaki yazdığımız
1: yapsaydınız onu tartışsaydık Kemal Bey.
0: Arkadaşlık ilişkim.
1: Yaptınız da tartışmadık mı? Yapın Allah tartışalım.
0: Aşkına. Engin Altay'ı yazıyorsunuz. Yapın tartışalım. Yazıyorsunuz. Bu insanlar bugün genel merkezdeydi.
1: Tamam.
0: Yapmayın. Genel merkez.
1: Ali Özdaş da genel merkezde ama diyor ki bırak Kemal Bey'i bırak diyor.
0: Bunların kaç beyan aldınız ya? Bunların kaç tanesinden beyan aldınız? Bırak mı diyorlar?
1: Bunu bir aydır mesela bu bir aydır var bunu istedim. Ve tartışıyoruz. Bir tane de milletvekilinin beni arayıp veya herhangi bir gazeteciyi arayıp ben burada yokum dediğini duymadım. Sizi arıyorlar niyeyse. Her gün ekranda olan biziz. Sizi arıyorlar. Ben anlamadım. Bir bu listeyi tartışıyoruz. Arayın. Deyin ki o zaman kardeşim yanlış
0: çünkü
1: liste tartışıyorsunuz.
0: Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Çünkü ben tabii bu listedeki 135 kişinin 130'uyla arkadaşlığım var.
3: Tamam.
0: Öyle bir
3: pekala.
0: Günlük, iki günlük gazetecilik ya da araştırmacılık 130... hukuku da değil. 15 yıllık arkadaşlığım var. En az olanıyla Can Bey. Yani

0: Yani Cumhuriyet, bakın ben şuna itiraz ediyorum. Ben gazeteci değilim. Kimseye gazetecilik öğretme gibi
1: İşte
0: bir
1: evet.
0: haddim de yok.
1: Biraz önce öğretmeye çalıştınız da. Ama ben sizin bakın, hayır, ben siz araştırma ya tırnak içinde araştırmacılık
0: bakın,
1: yaparken siz araştırmacılık yaparken tırnak içinde diyorum bakın.
0: Kabul edilemez.
1: Tırnak içinde araştırmacılık
0: Bey,
1: yaparken ben
0: şey
1: sizin genel merkezinizde
0: çok
1: gazetecilik yapıyordum.
0: Şey
1: tamam mı? Bak sizin genel merkezinizde Deniz Baykal
0: çok basit
1: Deniz
0: bir şey
1: Baykal
0: soruyorum.

0: CHP'yi senin kadar iyi bilirim. Bakın
1: sağlık.
0: Senin kadar iyi bilirim. Tarihini senden daha iyi bilirim. Bak.
1: Sormuyorum.
0: Tarihini
1: eski
0: senden daha iyi bilirim. O yüzden
1: çok
0: öyle bana gazetecilik
1: şey
0: ahkamı kesme. Ben sana araştırmacılık ahkamı kesiyor muyum?
1: Bakın zaten kesmiyorum. Öyle bir niyetim yok. Öyle bir
0: tamam,
1: haddim de yok.
0: Kesiyorsun ama kesme.
1: Bir soru soruyorum.
0: Kesme.
1: Bana cevap ver.
0: Kesme.
1: Tek
0: ben
1: bir
0: sana
1: tane
0: söylüyorum. Ahkam kesme.
1: Ver ya. Çok zor
0: veriyorum.
1: Bir şey sormuyorum.
0: Sor.
1: Çok zor bir şey sormuyorum. Size çok zor bir şey sormuyorum.
0: TV 100 yayınındaki açıklamaları niye söylemiyorsun? CHP'yi senin kadar iyi bilirim. Bakın senin kadar iyi bilirim. Tarihini senden daha iyi bilirim. Bak.
1: Sormuyorum.
0: Tarihini senden daha iyi bilirim. O yüzden
1: çok
0: öyle bana gazetecilik
1: şey
0: ahkamı kesme. Ben sana araştırmacılık ahkamı kesiyor muyum?
1: Bakın zaten
0: kesmiyorum.
1: Öyle bir niyetim yok. Öyle bir
0: tamam,
1: haddim de yok.
0: Kesiyorsun ama kesme.
1: Bir soru soruyorum.
0: Kesme.
1: Bana cevap ver.
0: Kesme.
1: Tek
0: ben sana söylüyorum. Ahkam kesme.
1: Ver ya. Çok zor
0: veriyorum.
1: Bir şey sormuyorum.
0: Sor.
1: Çok zor bir şey sormuyorum.
0: Sor.
1: Size çok zor bir şey sormuyorum.
0: TV 100 yayınındaki açıklamaları niye söylemiyorsun?
1: 95 kişilik liste yaptın. Cumhuriyet
0: kim yaptı
1: Partisi
0: kardeşim? Bu konuşuluyor bir aydır. Bir aydır konuşuluyor. Bir aydır konuşuluyor. Sen arayan milletvekilleri bir zahmet arasaydın da deseydi ki biz burada yokuz.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Sena Hanım yine bomba olacak. İsim vermeyeceğim. Şu an o listenin...
1: İnsanların siyasi hayatına mal olacak iddialarda bulunuyor.
3: Kemal Bey,
0: ya ne iddiayı bulunuyorum ya Kemal Bey, Allah aşkına ya.
3: Can bir dakika
0: Allah
3: Kemal
0: aşkına
3: Bey
0: ya.
3: Bir dakika.
0: Siz yıllarca siz yıllarca uzatmayacağım yaptığınız araştırmalarla zaten toplumun ne noktaya getirdiğinizi
3: peki,
0: biliyoruz.
3: Tamam,
0: kusura bakmayın ya. Şimdi bunu kişiselleştirmiyorum. Hayır.
3: Bir dakika izin
0: şimdi,
3: ver bana. Bir
0: gün, ben hangi siyasetçinin geleceğiyle oynuyorum ya? Ne saçma sapan bir
3: hayır,
0: konuşma bu ya?
3: Ya Kemal Bey.
0: Hangi siyasetçinin geleceğiyle oynuyorum? Ama sizin geleceğinizle oynarım. Doğru. Böyle siyaset yapamazsınız. Başarısız bir siyasetçisiniz. Böyle siyaset yapamazsınız. Böyle milletvekili olamazsınız.
1: 25 yıldır iktidar o.
0: Kemal Bey böyle milletvekili olamazsınız. Yanlış. Böyle milletvekili olamazsınız.
1: Bizim geleceğimizi
0: böyle milletvekili olamazsınız. Doğru bir iletişim yöntemi değil.
3: Bakın, peki.
0: Değil.
3: Kemal Bey izin verir misiniz? Kemal Bey. Kemal Bey lütfen
1: Ferhat
3: bir izin
1: Bey
3: verir misiniz? Biz
1: Sena
3: bir dinlerseniz.
1: Sena Hanım bunu söylemem
3: Kemal
1: lazım.
3: Kemal Bey.
1: Söyle.
3: Zaten
1: lazım.
3: Söylüyorsunuz. Bakın bir dakika
1: Sena
3: lütfen
1: Hanım,
3: bana
1: lütfen
3: izin verin. Moderatör olarak
1: lazım.
3: Size diyorum ki bir dakika bana izin verin. Nedenini anlatayım. Bu liste bir aya yakın süredir kamuoyunda dolaşan pek çok yerde konuşulan liste. Burada imza toplayan vekiller de var. Kurultay ekibi lütfen izin verin.
0: Öyle diyoruz zaten. Biz mi yaptık diyoruz.
3: İmza vermeyenler de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini buradan çıkardığımız isimler de var. Kimseye bir itibar suikasti yok. Aylardır bu liste dolaşıyor. Bu olay başladığından beri şayet varsa bir itiraz o dönem o bu vekillerden bizzat yapılabilirdi.
0: Evet.
3: Bu listede dolaşmazdı. Güncellenirdi. Bu sadece ne bizim kanalımıza ne Can Özçelik'e has
1: ben
3: bir
1: de diyorum
3: liste.
1: Ki bu liste doğru değil. Bakın son grup toplantısına 56 kişi katıldı Özgür Özel'in. Son grup toplantısına bile 56 kişi katıldı. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: bu sayıda katılmayanlarda niye katılmaz? Onu da söyleyin Kemal Bey. Katılmayanlarda dedi ki Özgür Özel ekibine biz mazeret bildirerek şu yüzden dolayı katılmadık. Cenazem var dedi. Parti çalışması yapıyorum dedi. Bunları da söyleyin o zaman. Bunları niye söylemiyorsunuz? Niye katılmadığını mazeret bildirdi. Katılmadığını söyledi. Ben bunu biliyorum. Bak siz Ankara'dasınız bunu bilmiyorsunuz. Ben İstanbul'dan bunu öğrenebiliyorum. Bir telefonla öğrenebiliyorum bunu.
1: Yapıyorsunuz diyorum.
0: Bir telefonla öğrenebiliyorum. Siz niye öğrenemiyorsunuz? Ankara'dasınız.
1: Bir de Can Bey size teessüf ediyorum. Ferhat Murat Şahit. Bunu söylemem lazım Sena Hanım. Ferhat Murat Şahit. Daha iki gün önce beraber çıktığımız başka
0: evet.
1: bir televizyon kanalı programından sonra birbirimizle tartışıyoruz. İnşallah kalbinizi kırmadım, hakkınızı
0: evet.
1: helal edin dediğinde...
0: Ama siz ama dediğim, evet dedim ne var?
1: Diyor.
0: Evet. Peki. Ama siz diyorsunuz
1: onun
0: ki itibar... Hayır canım öyle şey mi olur Kemal Bey? Beni itibar suikastiyle suçluyorsunuz.
1: Bakın,
0: sonra diyorsunuz ki kişileştirmiyorum. Kusura bakmayın. Kendiniz yapıyorsunuz.
3: Kimse
0: bir dakika.
1: Bakın,
0: siz bunu söylerseniz ben cevap veririm.
1: Ne zaman
0: bir
1: benim söylediğime...
0: Hayır ben cevap veririm. Kusura bakmayın.
1: Ne zaman benim söylediğime cevap vermeye gerek yoksa...
3: Hiç gerek yok.
0: Olmuş gazetecilik. Hayır. Gazetecilik üzerinden bir tartışma yapmayın.
1: Ben kadar başarısız bir araştırmacı...
0: Yapmayın.
2: Ama Can ben öyle anlamadım. Senin gazeteciliğine bir
0: dedi hayır ben öyle anladım.
1: Hala referans gösterdiğiniz adamlar benim başarımın onda birine yaklaşamadı bugüne kadar. Bu konuda haddinizi bilin. İş kişiselleşecekse
0: tamam. Ben de diyorum ki Kemal Bey bakın ben hiç uzatmıyorum. Ben de diyorum ki siz de haddinizi bilin. tamam mı? Siz o genel merkezde 15 yıldır bilmem ne yapıyormuşsunuz, üyeymiş.

0: Ben de diyorum ki sizin kadar o genel merkezde iyi biliyorum. CHP'yi takip ettim ve iddia ediyorum sizden daha iyi Cumhuriyet Halk Partisi tarihi biliyorum. Peki. Çünkü ben
1: diyorum ki
0: ben gazetecilik hayatım boyunca zaten CHP'yi çalıştım.
2: Peki, tamam mı? Anladık.
0: Burada hadsizlik yapacak kişi sizsiniz, bana karşı hadsizlik yapıyorsunuz. Peki. Kusura bakmayın.
2: Teşekkürler Can. Kemal Bey yapmıyorum. Teşekkürler. Ben Alişer yine CHP'yi başka iyi bilen birini. Ben bir alabilir miyim burayı? Kemal Bey lütfen artık.
3: En az 130'uyla irtibatlıyım. Sizin bu yaptığınız liste doğru bir liste değil.
0: Ben yapmadım kardeşim ya. Sağlı bir şekilde sen yap. Ben yapmadım bu listeyi.
2: Pekala,
0: bu
2: liste zaten mı?
0: Bu liste zaten bir aydan beri konuşuluyor. Seninle kimin beraber çıktığımız TV programında kimin da konuşuldu. O gün niye itiraz etmedin buna?
3: Yanlış
0: çok pardon.
3: Yanlış
0: Kemal Bey, bundan iki hafta önce çıktığımız TV programında bu listeyi konuştuk, tartıştık. O gün niye itiraz etmediniz? Niye etmediniz? Çünkü yarın parti kurulacak. Çünkü yarın parti algı. Algıyla bu iş olmaz Kemal Bey. Algıyla olmaz.
2: Peki görelim bakalım yapmayın. Ne olacak. O parti algıyla yapmayın. Bu yarın görürüz. Alişer, seni bir buraya alabilir miyim? Bu senin hazırladığın bir
0: evet, bunu da böyle belirtelim.
2: Bir yol haritası anladığım kadarıyla.
0: Onun hazırlamadığı bir, tabii yani. Sonuçta bir yayına çıkıyoruz ve bir şey tartışıyoruz. Yani tamam, anlıyorum Kemal Bey siyaset yapmak istiyor, ya milletvekili olmak isteyebilir. Bunu anlıyorum ama benim üzerimden bu tartışmayı yürütmesin. Benim üzerimden yapmayın. Ben sizin milletvekili olmanızı sağlayacak alanı açamam size.
2: Yani bu
0: kusura bakmayın.
2: Süreç buraya gelirse ben tek tek listeye de bakacağım. O listeyi de güncelleyeceğim, tekrar vereceğim. Sizi de konuk ettiğimizde
3: benim
2: üzerine
3: milletvekili olmaya, benim milletvekili
0: size o alanı ben açmam başka yere.
3: Emin ol,
0: ben o alanı açmam size. Müsaade etmem yani benim üzerimden milletvekili olamazsınız.
2: Zaten hangi taraf Kemal Bey, izin verir misiniz?
3: Olur.
0: Tamam bakacağız.
2: Kemal Bey, izin verir misiniz?
3: Ama Sena Hanım, konuğunuzu uyarmanız lazım. Son derece çirkince olayı kişiselleştiriyor.
0: Yok, kişiselleştirmiyorum. Sen yapıyorsun onu. Ben yapmıyorum. Kusura bakma.
3: Kişi Can Özçelik olur. Can Özçelik bizim hayatımızda düşündüğü kadar büyük ve önemli bir yer kaplamıyor.
2: Pekala. Belli. Her iki konuğum için de kişiselleşmesin. Az önce söyledim, tekrar söyleyeyim. Şimdi izninizle bir geçelim şu bu hafta neleri göreceğimiz sorusuna. Alişer.
4: Şimdi ben az önceki tartışmayı şöyle bir yerden devam ettirmeyeyim de, noktalamak benim haddime değil ama şunu söyleyeyim. Zaten cuma günü itibariyle ve en geç hafta sonu kaç milletvekili olduğu öğrenilecek. Bilgiyle söylüyorum. Zaten evet. Can'ın da söylediği oydu. Yarın itibariyle biz yavaş yavaş istifaları görmeye başlayacağız. Neden? Yayına girmeden önce Özgür Özel'in 3-4 kişi beraber çalıştığı yardımcılarından bir tanesiyle konuştum. Kendisi istemediği için ismini burada söylemeyeceğim. Ama hani birebir bizzat yakından çalışan birisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Ne yapıyorsunuz? Yarın itibariyle ne olacağı biraz görmek için. Burası bile değişti. Nedenini söyleyeceğim. Şöyle bir değişiklikler var. Çünkü yaklaşık bir aydır bu yeni partinin kurulması gündemde ve konuşuluyor. Bunu Özgür Özel, sanırım ikisi de telefonla tartışmaya devam ediyor gibi bir izlenim.
0: Yok.
4: Yapmıyorsun.
0: Yok. Tamam, ben bitirdim. Ben öyle tartışma uzatmam.
5: Alişer Bey de durup.
4: Ben de yayıncı olduğum için bakıyorum bir yandan ne yapıyorlar diye.
0: Yok.
4: Şimdi Özgür Özel yaklaşık bir buçuk aydır, yani bu yeni parti meselesi konuşulduğu günden beri 3-4 kişilik dar bir kadroyla zaten bir mesafe kat ediyordu. Yani bu arada herkesin bilmediği, yakınındaki 3-4 kişiyle sürekli olarak ne yapacaklarını konuşuyordu. Ben de o 3-4 kişiden bir tanesiyle konuşma imkanı buldum bugün yayından önce.
2: Ne dedi?
4: Yarın grup toplantısı yapacak. Evet, son grup toplantısı ama aynı zamanda bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönemin son grup toplantısı. Yani meclise giriyor ama Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak yapacağı son grup toplantısı.
5: Grup başkanı olarak
4: yapacağı son toplantısı. Yarın Özgür Özel bugüne kadarki mutlak butlandan bugüne kadarki olan süreci anlatıp aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılmanın zor olduğunu ama bunu yapmakta zorunlu olduklarını açıklayacak. Neden? Hatırla, senle de burada defalarca konuştuk. Hala aynı strateji. Biz bu partiden ayrılmayı çok istemiyoruz. Burası bizim baba ocağımız ama artık elimizde yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Hani son bir aydır ben ilk günden beri hep bunu söylüyordum. Hatırlarsan bu yara dikiş tutmaz. Ayrılacaklar ama ayrılırken kovulmak istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, ben kovmam, siz kendiniz gidin diyor. Adımlar öyle atılacak gene. Yarın grup toplantısında artık zorunlu olarak bu işin yeni bir partiye meylettiğini ve o yönde ilerleyeceklerini söyleyecek. Grup toplantısının ardından da MYK'sını, parti meclisini, daha önce yani kendisiyle beraber çalışmış parti meclisindeki isimleri, MYK'da olan isimleri,

0: ve seçilmiş kendi ifadeleriyle il başkanlarıyla bu hafta 2-3 gün boyunca toplantılar yapacak.
1: Çok özür dilerim. O toplantılara geçmeden yarın grup toplantısında biz Özgür Özel'in kendi ağzından şunu duyacak mıyız? Ben ve işte şu kadar arkadaşım CHP'den ayrılıyoruz ve şu partiye geçiyoruz, şu partiyi kuruyoruz. Artık CHP ile yürüyeceğimiz yol bitti.
0: Bu netlikte duymaz.
1: Bu netlikte duymayacağız.
0: Hayır. Çünkü onun için söylüyorum. Kendilerinin 3-4 kişiyle yaptıkları şeyi aslında biraz da anlatacaklar. Hı hı. Beraber yol yürüyecekleri
1: arkadaşlar. Süreci anlatacak yani.
0: Milletvekillerine, dönemin MYK'sına, parti meclisindeki seçimde başkanlarına 2-3 gün boyunca Ankara'da toplantıları devam edecek ve bu süreci anlatacaklar. Hı hı. İfade edilen şu ama katılmadığım yeri de söyleyeceğim. Yeni partinin ismi, logosu ve nerede olacağı da bu 2-3 günlük toplantılarda şekillenecek. Hayır, ben zaten aslında yeni partinin ismi, logosu ve nerede olacağının o 3-4 kişilik ekip tarafından belirlendiğini biliyorum. Bu sadece anlatılacak, söylenecek.
1: Oraya geçmeden. Yeni parti mi ismi? Yani adı da yeni parti mi?
0: %95.
1: Logosu ne?
0: Onu bilmiyorum. Yani bilsem söylerim. Logosunu çok sordum, bilemiyorum.
2: Peki Alişer Bey, açıklama yaptı Özgür Özel İletişim Ekibi. Yeni partiyle ilgili herhangi bir, yani bu parti, yeni parti imzasıyla yapılan açıklama, yeni parti kuruluş komisyonu ile Özgür Özel'in ilişkisi yoktur şeklinde.
0: Bir tane sosyal medyada hesabı açılmıştı. Yeni parti, evet, iletişim mi ne, öyle bir şey.
2: Hesap orayı yalanlamış.
0: Evet, hesap o
2: yeni parti org.tr'ydi.
0: Yani uzansız, yeni parti, evet, o hesabı yalanlamışlar. Bizim değildir, biz tarafından yönetilmiyordur diye.
1: Peki.
0: Peki Özgür Özel konuşmasını yaptı. Yavaş yavaş toplantılarına başladı ama bu sırada bugün yeni gelen bilgi, burada olmayan o, değişen de bu oldu. Milletvekillerinin istifalarını görmeye başlayacağız. Grup toplantısının ardından milletvekilleri yavaş yavaş istifalara başlayacak.
1: Yarın itibariyle.
0: Evet, yarın itibariyle. Ve bu istifalar 3-4 gün boyunca devam edecek. İşte onun için söyledim. Cuma'ya kadar büyük ihtimalle göreceğiz kaç milletvekilinin istifa ettiğini.
1: Sence ve yeni partiye. Birkaç?
0: Ben bu işlerde loto oynamayı sevmiyorum.
1: Ama yani şeyi
0: söyleyeyim.
1: Neticede...
0: Ama az önceki şeyi söyleyeyim. Hani orada belki bir şey. O yaklaşık 2-3 haftadır çok fazla sosyal medyada dolaşıldı. Bazı siyasetçiler de paylaştı. Onun için kabul görmüş. Son bu. Ama benim bile orada gördüğüm 4-5 isim orada değil. Zaten Can Doğu şerhi koydu. 95'e 80. Benim tahminim de 70-80 aralığında, ki konuştuğum isim de 80 civarı diyor. Yani hedef biraz oraya gelmiş. Bunu siyaseten ayrıca konuşmak lazım. 111 imzadan 80'e gelmek de ayrı bir şeyi işaret ediyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında neresinde duruyor? Çünkü
1: yani
0: biraz
1: 80
0: gri alanlar fazla.
1: Yarın gün grup toplantısı itibariyle günde ortalama 20 milletvekilinin istifasını duyacağımız bir sürecin kapısının açılması.
0: Biraz öyle olacak, evet. Ve pazartesi günü, şuna bakayım. İşte hafta sonuna kadar parti ismi, logo, yer... Bunların hepsi belirlendikten sonra toplantılarda da pazartesi günü yeni partinin kurulması için başvuru yapılacak. Bunu iki kaynaktan teyit ettim. Başvuru pazartesi günü yapılacak.
2: Evet.
0: Yeni partinin başvurusu.
2: Bendeki bilgiler de 27 Temmuz. Evet.
1: Pazartesi günü başvurunun yapılacağı yönünde.
0: Dilekçe verilecek, yeni parti kurulmuş olacak artık. Yani dilekçe verilecek İçişleri Bakanlığı'na, yeni partinin kurulması için dilekçe pazartesi günü verecek. Bu milletvekillerinin, yani istifa edip geçen milletvekilleri parti meclisinde ve partinin... ilgili yerlerinde de görev alacaklar. Kurucular meclisinde olacaklar ve parti meclisinde de görev alacaklar. Dolayısıyla biraz geçişi motive eden de bir şey. Burayı çok değiştiren bir şey değil ama böyle bir iddia şeyde var. Bir tane şurasını da söyleyeyim. Bu önemli, kafaları karıştırma ihtimali olan bir şey önemli. Ne o? İlk aşamada mevcut bu partiye geçiş yapılacak. Ardından yeni bir parti kurulacak. Erdem'le ve sizin editör arkadaşlarıyla yayına böyle biraz kala bunu hazırlamıştık ama ben son 5-10 dakikada bu biraz şöyle değişti. Oraya geçilmeyecek. Bütün milletvekilleri sıfır yeni partiye geçecek ama bir parti de hazırda bekletilecek. Baskın seçim olursa, eğer yeni partinin İçişleri Bakanlığı'nda kendi ifadeleriyle oyalanırsa, o sırada bir seçim, başka bir şey olursa, mevcuttaki bir partiye de tekrar geçip orada siyasete yahut da işte seçime girme için bunu da A planından B planına geçmiş durumda.
2: O partinin ismini biliyor musunuz?
0: Söylememem söylendi. Yani şöyle şeyi zedeleyemem.
3: Yani söylediler ama yani sana söylediler.
0: Evet, evet, bir
2: parti... İçinde ulusal geçiyor mu?
0: Şimdi zaten bir tane parti var. Onun için söyleyemem şu an. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel, evet, yeni bir parti, siyaseten yeni bir parti göreceğiz ama diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de hareketli geçecek. Bir kere çarşamba günü MYK'sını topluyor değil mi? 14'te MYK'sını toplayacak, bunu açıkladı. Yeni ihraçlar var. Yeni ihraçlar tekrar açıklanacak. Bazı il başkanları, ilçe başkanlarının görevden alınması gündemde. Ama asıl bu haftanın devamında, yani ay sonuna doğru Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli hamlesini göreceğiz. Bütün mutlak butlan kararından bugüne kadar ki ne o? İl başkanlarını toplantıya çağıracak. İl başkanlarının büyük bir çoğunluğu, tam sayı bende yok ama çoğunda zaten değişiklik yapıldı. İşte yeni isimler atandı ama hala değişmeyen isimler de var. Bütün il başkanlarını Ankara'da toplantıya çağıracak bu ay sonu itibariyle. O toplantıda iki şeyi görecek. Kimler geliyor? Gelenler ne diyor? Gelmeyenler kimler? Yani bu çağrıya cevap vermeyenler. Bunun üzerinden de yeni bir disiplin sürecinin oluşma ihtimali de oluşacak ama gelen il başkanlarıyla yapılacak toplantıda aşağıda yazan en önemli şey, hakkında dosyası bulunan belediye başkanlarının durumları masaya yatırılacak. Kendilerinin ifadesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin ifadesi ve hakkında dosya bulunan belediye başkanlarının durumları masaya yatırılacak. Çünkü bir süredir
1: yani
0: zaten...
1: Yani bu ne demek? Hakkında dosya bulunan belediye başkanları derken Ekrem İmamoğlu'ndan
0: tutta tutuklu, tutuksuz, yargılanan, şu an dosyaları olan belediye başkanları. Hepsi
1: ne Ekrem İmamoğlu'da dahil. Yatırılacak?
0: Nedir? Evet. Hukukçular bir süredir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçuları bir süredir zaten bu dosyaları çalışıyorlarmış. Ve işte iddiaları, savunmaları ve durumlarını bazılarının bu toplantıda masaya yatırılacağı. Kişisel görüşüm, çok fazla sorularıma yanıt alamadım bu noktada. Bir sürü soru var, haklı sorular var. Belediye başkanlarının durumu masaya yatırılacak da orada şey mi olacak? Kovulacak mı mesela
1: partiden? Yani aynen. Yani, bunlar, ihracı mı gündeme gelecek mesela?
0: Değil.
1: Bu, o anlamda
0: onu, onu anlıyorum ki böyle bir şey değil. Ama siyaseten, hani bunu daha iyi yoruma da sunayım aynı zamanda. Benim okumam şu, bir siyasi hamle olarak sıranın artık belediye başkanlarına, ihraç sırasının belediye başkanlarına da geldiğini gösteren bir şey. Aslında gidiyorsunuz ama belediye başkanları gidecek mi, gitmeyecek mi? Hangi belediye başkanları kalacak? Yahut da milletvekilleri, ey milletvekilleri, kararınızı verdiniz, kaldınız ve gittiniz. Hadi belediye başkanları bugün karar verme sırası size de geliyor. Demek için de bir adım olarak görüyorum. Hepsini bu hafta göreceğiz. Pazartesi itibariyle kaç oldu, kaç sayısı, kim nerede kaldı, kim ne yapacak konusunda... Artık pazartesi en son. Hafta sonu çok
1: son veriyi göreceğiz. Almış olacağız böylece bu hafta içerisinde. Çok teşekkür ediyorum Alişer Delek.
0: Ben geçiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ortam sakinse geçiyorum herkes.
2: Evet, her
0: ortam
2: şey sakin.
1: Sakinleştik. Bir böyle yükselerek başladık ama sakinleştik.
2: Ben bir yorum yapabilir miyim?
1: Size gelmeden ben bir Nihal Hanım'dan yorum alayım, sonra olayım. Da size gideyim.
2: Hatta benim vaktimden de verin, az konuştu bugün.
1: Buyurun.
2: Çok ona nazik. Da bozuldu Nihal Bengi Sıkaracı.
4: Ben... Biraz iyimser olarak gördüm az önceki listeyi. Yani 95 isim. Şimdi kurultay istiyoruz demekle CHP kurumsal kimliğinden kendimi koparıyorum diyebilme haleti ruhiyesi siyaseten yani bu farklı şeyler. Yani mutlak putlana karşı olmak, genel başkan ya böyle olmamalıydı demek. Bence o ilk imzalar onun için verildi ama yeni bir parti hatta biraz... Hükümetle çok bütünleşmiş bir devlete, bir müesses nizam diye Bülent Kuşoğlu'nun sunduğu total kavrama karşı konumlanacak ve bunu CHP'den ayrılma rağmına yapmayı göze alabilecek kişi sayısı bence 95 değil, biraz daha az diye düşünüyorum. 60-70 de kalabilir diye düşünüyorum ama bu şu anlama gelmiyor. Yani milletvekillerinden ibaret değil. Yeni bir partinin başarılı olması, Özgür Özel'in yani genel başkanlığında yeni bir parti kurulup onun halkta karşılık bulması, sadece mecliste ki mevcut CHP milletvekillerinden işte kaç tanesini işte loto toto yapmak istemediğimiz o sayısına bağlı değil. Yani muhalefet dediğiniz şey çok daha geniş bir yekün. Çok daha farklı yerlerden, çok daha farklı pozisyonlardan, halktan, tabandan insan destekleyebilir. Ama milletvekili sayısı bundan daha düşük olabilir. Ama Özgür Özel'in biraz geciktiğini de düşünenler dedim. Yeni bir partiyi mayalamak, tohumlamak için gereken zaman... Yani o kadar hızlı akıyor ki siyaset çünkü. Özellikle muhalefet kanadındaysanız. Yani o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki... daha sıcağı sıcağına olsaydı, o sokakta yürürken hani o rüzgarı falan yanına aldı, arkasına aldı, insanların yanına koşarak bir şeyler yapın Özgür Özel, Sayın Özgür Özel dediği dönemde
1: soluyor
4: olmasının siyaseten kendisini daha başarılı kılacağını ve burada ki o isim geçebilecek, yeni partiye geçebilecek vekil sayısını da daha fazla arttırabileceğini düşünüyorum. Yani o zaman eğer bu tercih edilseydi sanki o ihtimal daha yüksekti. Yani 24 saat bile, 48 saat bile çünkü o ateşi sönümlendirebilir insanlarda. Yani önce kızar, o tepki çok önemlidir. Tepkinin desteğini almak çok önemlidir böyle işlerde. Ama tepki giderek yerini rasyonelitiye, mantığa, ya işte bir duralım CHP'de hemen bırakılacak bir parti mi? Sonuçta belki

0: Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten kurultaya götürecek, dediği gibi yapacak. Asla genel başkan olarak kalmayacak, belki de bütün hedefi kurultaya götürmek diyen, o daha o üçüncü yolcu veya kararsız denilen o listenin biraz daha kabarması ihtimali artıyor. Bu çok düşünülmedi ve CHP içindeki bütün yollar tüketilsin. Yani hiç kalma ihtimalimiz yok bakın diye. Hani böyle bir tabloyu CHP tabanına gösterme yolu tercih edildi. Özgür Özel ve kurmay ekibi tarafından. Bunun ben biraz o şeyi sönümlendirdiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Pekala. Sizin eklemek istediğiniz neydi ve katılır mısınız?
2: Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Liste tabii kim tarafından hazırlandığı konusundan öte, 95 milletvekili eğer Özgür Özel'le beraber gidecek olsaydı bence yeni parti kurulacak mı kurulmayacak mı tartışmaları bu kadar üst düzeyde olmazdı. Doğrudan kurulurdu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde o mücadeleye, grup toplantısında ben konuştum, yok sen konuştun tartışması karşımızda olmazdı. Ben o listeyi çok gerçekçi bulmuyorum. Ankara kulislerinde...
1: O geçecek liste de değil zaten. Yani bu kadar değil, vekil değil. Geçecek
2: yani hazırlanan ya da Özgür Özel'in yanında bu kadar milletvekili olduğu iddia edilen liste değil. Benim öğrendiğim, edindiğim bilgiler ışığında değerlendirdiğimde 40 ila 52 arasında çeşitli rakamlar zikrediliyor. Yani 52'nin üzerinde henüz Özgür Özel cephesinde geçecek milletvekili olduğu değerlendirilmiyor. Ama dediği gibi Alişer Bey'in bu pazartesi çok daha somut bir şekilde karşımızda olur. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi tartışmasından önce az önce ben de notlarım arasında almıştım. Nihal Hanım'ın söylediği nokta çok önemli. CHP'nin kurumsal kimliği. Yani %15-20 ila arasında bir bayrak oyu olduğu değerlendirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak milletvekilleri için o kadar kolay olmaz. Bu birincisi. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu da taktik olarak şu anda kendinden yana durmayan milletvekillerine, yine kitabın ortasından söyleyelim, bir dahaki dönem sizi listeye koyacağım sözü verdiğinde kendi etrafındaki sayıyı daha da çoğaltabilir. Şimdi bu noktadan baktığımızda Özgür Özel mi o milletvekili olma imkanını çok sayıda isme verebilecek bir pozisyonda, yoksa CHP'nin genel başkanı olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu mu bu imkanı daha fazla verebilecek noktada? Ben şu anki araştırma sonuçları ışığında da baktığımda CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu olsun veya olmasın %22-22,5 bandında bir oyu olması ve mevcut milletvekillerinin yeniden seçilmesine imkan tanıyabilmesi açısından açıkçası CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplanabilecek sayının daha fazla olabileceği kanaatindeyim. Özgür Özel ve ekibinin çok ne yaptığına dair çok farklı iddialar ortaya atıldı bu süreçte. İşte parti kuracak, yok önce emaneten bir yere gidecek, oradan parça parça geçirecek, hepsi bir bölümünü CHP'de bırakacak filan gibi bir sürü iddia ortaya kondu. Somut bir açıklama olmadı. Bu da aslında bir yol arayışının sonucunda bizim karşımıza çıkan bir gerçek olarak değerlendirmek lazım. Özgür Özel'in etrafında gerçekten 90 üzerinde bir milletvekili varsa, sahada Özgür Özel, hani diyor ya kendi ifadesi, çimdikliyorlar beni iktidara yürü filan diye, gerçekten çimdikleniyor olsa ve %50+1 alacak potansiyelin kendinde görülüyor olsa, zaten biz 95 mi geçer şu mu geçer tartışması da yapmayız. Diğer partilerden de Özgür Özel'e çok yoğun bir katılım olabileceğini görürüz. Ben açıkçası bu süreçte Özgür Özel ve ekibini arafta görüyorum. Çok arafta. Az önce Alişer Bey de söyledi. İlk günden beri anlattığım meselelerden birisi, Özgür Özel kovulmak istiyor, Kemal Kılıçdaroğlu kovmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel istifa etsin istiyor. Bunu da hatta
1: şimdi oraya
2: şöyle örneklendirmiş.
1: Yani mesela yarın siz de istifaya giden sürecin başlayacağını düşünüyorsunuz.
2: Yani eğer parti kurmada kararlıysa, ki ben Özgür Özel'in %100 parti kurma kararında olduğunu düşünmüyorum ama Ekrem İmamoğlu motivasyonuyla bu yola gitmek durumunda kaldığını düşünüyorum. Çünkü Özgür Özel kovulmak istedi, kovulamadı, bir mağduriyet şemsiyesi almak istemişti. Kemal Kılıçdaroğlu da bölünüyoruz gitmeyin dedi ama istifa etmesini de böyle en fazla istediği kişi Özgür Özel bana göre. Çünkü o da şu cümleyi kurmak isteyecek. Ya bakın partiyi bıraktılar, gittiler, kaçtılar demek için. Yani yarın kuracakları cümlelerin zeminini bugünden hazırladılar. Bunu görmek lazım. Listenin

0: doğru olmadığı noktalardan bir tanesi, mesela benim bildiğim o 95 milletvekili içerisinde bir milletvekili 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçecek. İsmini sormayın. 14 Ağustos'ta hep beraber görürüz. O açıdan hani 135 rakamı sadece...
1: O listenin içerisinde.
2: 14 Ağustos?
0: Evet. 14 Ağustos'ta geçecek. Bendeki bilgi
3: kim
0: o.
3: Kim var yani 14 Ağustos'ta?
2: Yani, bir şey mi?
1: Yani önce yeni yani partiye geçecek.
3: Bir falan
0: hayır, hayır.
1: Oradan mı AK Parti?
0: Hayır, hayır.
2: AK Parti'nin kuruluşu mu?
0: Yani orada 135 milletvekili içerisinde 95 kişi arasında yer verilen isimlerden birisi AK Parti'ye geçecek.
1: Özgür Özel'in yanında görünen isimlerden.
0: Evet, şu an Özgür Özel'in yanında bu listeye göre görünen. Yani
3: 14 gerçekten. Ağustos'ta bir şey mi var? AK Parti'nin bir toplantı falan öyle bir şey var
2: evet,
3: mı?
2: Evet,
3: yoksa...
0: evet. Kuruluş yıl dönümü var. şimdi...
1: Neden AK Parti'ye geçiyormuş?
0: Yani diğerleri niye geçtiyse o da ondan geçiyordur yani.
1: Onu da ayrıca soruyoruz.
0: Nimet Özdemir'e sordum yoksa... ben. En son işte İYİ Parti'den CHP, CHP'den AK Parti'ye geçen i̇şte, milletvekiline evet. sordum. Niye dedim AK Parti'ye geçtiniz? Hatta ilk arama sebebim şuydu. Seyit Torun'la VIP bölümünde karşılaştığınızda zorunda kaldım ifadesini kullandınız mı dedim. Evet dedi, bu ifadeyi kullanmak zorunda kaldım dedim ama eksik söylemiş Seyit Bey dedi. Siyaset sonuç alma işidir. Ben kızlar ve sokak hayvanları için siyasete girmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonuç alamadım. Bu nedenle AK Parti'ye geçmek zorunda kaldım demişti. Yani
2: Cumhurbaşkanı
0: belki,
2: da zaten ona benzer bir şey söyledi.
0: Evet, Cumhurbaşkanı da hatırlarsın, beraberdik o yayında evet. da bir açıklama yapmıştı. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi, bence birçok milletvekili ağırlıklı olarak ortada duran kafasını kuma gömmüş ya da erketeğe yatmış bekliyor. Hani hangi partide daha böyle potansiyel olur? Bir dahaki dönem daha fazla görev alma imkanımız sürer mantığıyla hareket ediyor. Bence yani 80-90 sayısı çok iddialı bir sayı olur. Ana muhalefet olması için az önce de ifade ettik 67 artı 1. Yani 68 kişi olması lazım. Şu günkü milletvekili dağılımına baktığımızda. Zaten bunu sağlıyor olsaydı da Özgür Özel'in bu kadar patinaj yapmadan yeni parti açıklamasını çok uzun süre önce yapabileceğini düşünüyordum. Belediye başkanları boyutunu da söyleyeyim. Mesela Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını söyleyebilirim. Bendeki bilgiler o. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an itibariyle kalacaktır. Yeni partiye gitmeyecektir ki gelen bilgiler de bu yönde. Bunun yanı sıra işte Vahap Seçer gibi birçok belediye başkanının da mevcut partide kalmayı şu an için tercih ettiğini ifade edebiliriz. Hatta en fazla Özgür Özel'e yakın Büyükşehir Belediye Başkanlarından birisi olduğu değerlendirilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın dahi şu anda CHP'de kalmaya daha sıcak baktığına dair bilgiler geliyor. Zaten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldığı görüntüsünü vermişti. Dolayısıyla ben belediyelerde de çok yoğun bir Özgür Özel'in partisi ne olacaksa ismi bu konuda bir yönelme olmayacağını düşünebilirim. Sonda bir isim önerisinde bulunayım Özgür Özel'e. Bu süreci göz önünde bulundurarak. Yeni partinin ismini yok hani ben beğendim beğenmedim meselesi değil. Olmayacaksa şey olabilir, Araf Partisi olabilir. Çok Araf'ta durdular çünkü ne oldukları belli değil.
4: Buyurun Merve Hanım.
3: Sena Hanım.
4: Kısaca...
1: Geliyorum, hemen geliyorum size de Kemal Bey.
4: Ben de fikrimi özetleyeyim aslında.
3: Stüdyonun sesi bana çok az geliyor bu arada.
1: Artıralım arkadaşlar lütfen, Ankara stüdyonun sesini arttırabilir misiniz?
4: Şimdi artık bu sayılar biraz algı meselesine döndü ya. Hakikaten 110 milletvekiliyle başlamıştı. 90 zaten ilk yeni parti iddialarıyla beraber zikredildi. 90-95. Sonra bu daha çok 60-70 arası dendi. Hakikaten 60-65 diyordum. Şimdi eğer Ferhat'ın söylediği 42-50 arasıysa gerçekten bir...
0: 52'ye kadar duydum
4: hakikaten
0: ama
4: bu bir algı yönetme oyunu. Hatta şimdi sen dedin artık bu hafta belli olacak, tablo netleşecek, kesin göreceğiz ama peyderpey geçiş olacağı da söyleniyor.
0: Bu da söyleniyor.
4: Hatta bir kısmının mutlak mutlan kararı sebebiyle biraz daha bekleyecek. Bence şöyle artık, yani bu tamamen kamuoyuna esas ağırlık tarafı, nitelikli çoğunluk bizde meselesi ta seçime kadar gider. Yani konu üstüne konu bulunur. Bu içeride de bir herkesin birbirine mutlancı, özelci diye bakmasına falan da sebep olur. Ben olsam yani hakikaten bir an önce bu arkama bakmadan giderim parti kurmaya. Bu çünkü bir yerden sonra evet butlan kararı çıktı. İlk baştaki biraz daha CHP

0: için savaşıyoruz algısı ve bunun için bir mücadele süreci doğru gözükebilirdi ama artık öyle değil. Bir tek grup başkanlığınız kalıyor size. Hakikaten de mesela il, özellikle örgüt gidiyor. Örgütte illerde 55'e falan çıktı herhalde değişim. Bu değişim demek sizin hareket kabiliyetiniz de artık yok demek. Yani şehir şehir gezip miting yapamayacaksınız, konuşamayacaksınız. O lojistiği size sağlamayacaklar değişenler demek. Bir yandan da bir delege mühendisliği devam ediyor tabii. Yani bir kurultay mühendisliği aslında, orada bir süreç işliyor ve ne kadar kalırsanız sizin için sıkıntı demek bence. Bir an önce artık o bu defterin kapatılıp yeni hikayesi artık ne olacaksa. Şimdi Ferhat diyor ya, Araf'ta, Araf Partisi, çünkü ben sadece CHP içerisinde değil, yani partinin kimliğini sadece isim çok basit bir şey, isim. Doğru. Yani ne koyarsanız koyun, altını, içini siz dolduracaksınız. İçi nasıl dolacak? Yani hatta yani mevcutta Kemal Kılıçdaroğlu ekibine yakın olanlar bile bunu soruyorlar. Yani parti nasıl bir parti olacak işte, yani hani altı okumu temsil edecek, daha liberal mi olacak, o mu olacak, bu mu olacak? Bence toplum da merak ediyor. Çünkü isimler evet bir yere kadar sürükleyici olur ama esas mesele ilkelerdir. Bu ilkelerin ne olacağı konusunda henüz daha bir hiçbirimizin bir fikri yok. Evet, bir tüzük yazılıyor diyor, deniyor, odur budur ama hakikaten orada Nihal Hanım'a katılıyorum. Takvim, seçim takvimi çok hızlı ilerleyen bir şey. Bir de çok hızlı eskiyen bir gündemimiz var. Yani tabii, CHP'den vazgeçilemez, kolayca bırakılamazdan bugün artık artık işimize bakalım. Yani kovulduğumuz yerde de bu kadar durmasak iyi olur diye en azından toplumda böyle bir algı oluşmaya başladı. Madem haklısınız, ceketinizi alıp çıkın, istenmediğiniz yerde durmayın diyenlerin sesi daha yüksek gelmeye de başladı.
1: Kemal Bey, böyle Ankara'da da CHP genel merkezinin içinde sizin kulağınıza ne çalınıyor?
2: Şöyle, ben bahsedilen sayıda milletvekilinin neden geçmeyeceğini birkaç madde anlatayım isterseniz. Birincisi, bugüne kadar değişimci grup milletvekillerine Ferhat Murat'ın da dediği gibi seni biz milletvekili yaparız, Kemal Kılıçdaroğlu seni liste dışı bırakacak diye sıklıkla en çok bu argümanla gittiler. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili grubunu örselememek için, grubu yormamak için ve grubu bölmemek için grup toplantıları konusunda bile ısrarcı olmadı. Grup toplantılarına bile gitmedi. Bazı arkadaşlar bunu Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarında destek bulamayacağı için gitmedi diyorlar ama bakın, biraz önce bağırış çağırış içerisinde anlatılmıyor. Özgür Özel'in bugüne kadar yaptığı grup toplantılarında en yüksek katılım sayısı 56 milletvekili. En yükseği bu. En yüksek katılım sayısı 56 milletvekili. O yüzden o listelerin oluşması, o sayıların oluşması mümkün değil. Yine bir diğer sebep,
1: tamam, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğinden... Merak ettiğim için. O zaman sizin bir hesabınız vardır. Şimdi bu kadar eminseniz sizde bir hesap, bir tahmin vardır. Ben
2: var, tabii,
1: öyle
2: gayet tabii var.
1: Nedir o?
2: Gayet tabii var. Yayında da söyledim. Biraz önce tartışma içerisinde duyulmamış olabilir. Özgür Özel'in maksimum götüreceği milletvekili çok en iyi şartlarda, hani ne derler, onun için mükemmel şartlar olduğunda en fazla Ferhat Murat'ın dediği gibi 57-58 gibi gözüküyor. Çünkü bizim de temaslarımız var.
1: 57-58 yani sen 67 demiştin.
3: Yok, ben 67 artı bir fazla muhalefetim zaten. Ben buna ulaşabildiğini düşünmüyorum.
2: Ferhat Murat'ın söylediği
3: 52-53 en fazla.
4: 58 aldığında da olmuyor muyum?
2: Yok. Maksimum gözlenen bu. Maksimum gözlenen bu. Bakın niye bu sayılarda kalırlar, her şeyden önemlisi. Sayın Bülent Kuşoğlu da yine bir Habertürk yayınında ifade etti. Bu aradaki kopuş ideolojik bir kopuş değil. Farklı bir sosyolojik tabana da yaslanmıyor. Öyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği seviyesine gelmiş birisinin elbette ki ideolojik bir temeli var ve sosyolojik bir tabanı var onu oraya getiren. Bunu bırakıp gitmek o kadar kolay olmuyor. Bir sebebi bu. Bir sebebi milletvekillerinin o benim milletvekili yapmaz, bu benim milletvekili yapar hikayesine çok da aldanmamaları. Çünkü bakın, tarihten biraz ibret

0: almak icap eder. Milletvekilleri de bunu yaparlar bence sık sık. Çünkü milletvekilleri genelde iyi de parlamento tarihi okuyan insanlardır. Bakın Demokratik Sol Parti kurulduğunda 17. dönem milletvekillerinden SHP'den geçişler başladı Demokratik Sol Parti'ye. İlk geçen 6 milletvekili. Bakın ilk önce 6 milletvekili geçti. Bu 6 milletvekiliyle Demokratik Sol Parti mecliste temsil edilmeye başladı. Sonra birkaç gün içerisinde bu milletvekili sayısı 27'ye çıktı. 27 milletvekiliyle Demokratik Sol Parti bir sonraki seçimlere katıldı. O ilk SHP'den ayrılıp yani o dönemki CHP tabanlı ve sosyolojisini temsil eden partiden ayrılıp geçen ilk 6 milletvekilinden bir tanesini bile Bülent Ecevit listeye koymadı. Geri kalan sonradan geçen 21 milletvekili yani toplam 27 milletvekili oldular. O 27 milletvekili de baraj geçilemediği için zaten seçilemedi. Tamamına yakınının siyasi hayatı da orada noktalandı. Ne demeye getireceğim? Milletvekilleri tabanı da sokağı da kimin hangi oyu alacağı da esasen birçok insandan çok daha iyi biliyorlar. Bu konuda yanılıp şaşanlar da sonra bunun şaşkınlığını yaşıyorlar. Ne dedim? İlk geçen 6 milletvekilinin hiçbirisi listelerde bile yer bulamadı. Niye biliyor musunuz? Milletvekilleri bunu niye iyi ölçer tartar? Çünkü milletvekili bilir ki milletvekilinin bir partide ve siyasette özgür ağırlığının en düşük olduğu değerinin bu maddi bir değerden bahsetmiyorum. Siyasi değerinin en düşük olduğu gün hangi gündür biliyor musunuz? Milletvekili listelerinin verileceği gündür. Çünkü o gün o kadar çok milletvekili olmak isteyen, oraya o kadar çok yakışan ya da yakıştırılan insan bulunur ki o milletvekilliği devam ettirme sözü vesaire pek tutulmaz. Bakın geçtiğimiz seçimlerde benim de yakın arkadaşım olan bir belediye başkanı CHP'li değildi. Başka bir muhalif sağ partiden de partisinden istifa etti ve AK Parti'ye katıldı. Seçimlerden birkaç ay önce. Üstelik de adaylık sözü de almıştı. Aday edilmedi biliyor musunuz? Böyle yüzlerce örnek var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak Şebnem Hanım söyledi galiba ya da Nihal Hanım söyledi şimdi hatırladım. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden fiziken kopmak önce fikren kopmayı şart koşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden fikren kopmayanların milletvekillerinin özellikle siyasetçilerin fiziken kopması gerçekten çok zor olur. Bu sadece bir milletvekili adaylığıyla. Bu sadece işte benim desteklediğim genel başkan gitti de benim desteklemediğim genel başkan geldi diye böyle kolaylıkla olacak bir şey değil. Bakın biraz önce tartışma esnasında gene duyulmamış olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada 135 milletvekili, 135'e yakın milletvekili ismi yazıyor. Bunların tamamıyla, istisnasız tamamıyla tanışıklığım var. Bunların yarısından fazlasıyla samimiyetim var. 3-5 tanesi hariciyle de arkadaşlığım ve neredeyse birçoğuyla günübirlik birkaç kere görüştüğüm insanlar var. O listelerde isimlerinin olması, birilerinin bugün işte şuraya imza vermişti, o gün şurada bulunmuştu, bugün burada bulunmuştu diye yapılacak listeler değiller. Ya da en azından liste yapabilirsiniz elbette ama orada listeyi kırmızı, sarı, yeşil diye ayırıyorsanız canım sonradan bu kesin değil demenizin bir anlamı yoktur. Renk kodlaması yapıyorsanız bu kesin değil, bu gri alanda da olabilir demenin bir anlamı yoktur.
1: Kemal Bey bunu biz yapmadık. Ki, bu dolaşan bir liste size tekrar söylüyorum.
0: Biliyorum Sena Hanım, zaten itirazım size değil. İtirazım
2: Kemal Bey ama bakın şöyle bir şey de var. Siz siyaset yapıyorsunuz. Ben yorumlanırken
0: bunu kesinmiş gibi yorumlamamak lazım diyorum.
2: Bakın bir ihtiyacı ileteyim size. Şimdi bu liste mesela 3 haftadır ortada dolaşıyor. Yakın arkadaşınızı olduğunu söylediğiniz, o listelerde ismi yanlış tarafta yazıldığını size ileten milletvekilleri çıkıp bunu açıktan söylemediler. Onlar da çok gri alanda durdular. Hepsi için söylüyorum. Siyaset de maalesef
0: ama
2: böyle
0: bir hiçbir milletvekili de bu tarafa
2: keşke
0: geçeceğim demedi.
2: Keşke onlar da çıkıp deseler ki hayır ben geçmeyeceğim deseler. Keşke bugüne kadar deseler biz de onu ya. Konuşsaydık. Maalesef.
1: Ya bunu yazan yani
0: Alişer Bey aynı şeyi savunuyoruz.
1: Evet bunu yazan çizilen insanlar
0: Alişer Bey
1: ben o Alişer Bey buradaki tüm gazeteci meslektaşlarımıza ulaşıp ya ben bu listede adım var ben hayır yani bu tarafta değilim ya da benim henüz bir pozisyonum yok.
3: Ben de bunu söylemeye çalışıyorum.
4: Sena Hanım ama erkete yattılar dedik ya.
1: Neye şimdi
4: bu bir erkete bakıyorlar.
3: Bakın izliyorlar.
0: Siyasetin,
4: bu neye benziyor biliyor musun Kemal Bey?
0: Siyasetin doğal akışı içerisinde
4: yerel seçimlerde veya oda seçimleri olur.
0: Çok doğru söyledi.
4: Oda seçimleri olur. Yerel seçimlerde adaylar seçmenleri ziyaret ederler. Seçmen de her gelen adaya güler yüz gösterir. Adaylar da zanneder ki ya hepsinin ben oyunu alacağım. Yani hakikaten çok iyi karşılandım filan. İşte dediğiniz gibi o listeler yapılır. Özellikle oda seçimlerinde. Sonra bir bakılır sandık geldiğinde olay bambaşka bir noktaya gider. Şimdi buradaki mesele biraz buna benziyor. Bir yani de, şimdi herkese bir de ben sizi destekliyorum, şey sizi tutuyorum. İşte diyen isimler burada fazladır bence ortalıkta. Kesişim kümesinde yer alan isimler
0: yani biraz fazladır. Yani ben size mesela bir bilgi vereyim.
3: O milletvekillerinin
1: sorunu. Hadi bir son bilgi vereyim. Ben size bir bilgi vereyim. Sonuna geldim. Buyurun.
0: Evet programın sonu gelmiş bir bilgi vereyim. Öncelikle Alişer Bey'le zaten aynı fikirdeyim. Yani gri alanda çok milletvekili var. Bunun için illa tekzibe gerek yok ama kendisi de biliyor ki birçok milletvekili orada gri alanda ve kanaatini açıklamak istemiyorlar Ferhat Murat'ın dediği gibi. Açıklamaya da zorlanamazlar. CHP Genel Merkezi bile buna zorlamıyor bunu. Bakın yarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok şey değişir evet ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tavrında da çok şey değişecek. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi çarşamba günü MYK'sını toplayacak. Bugün biz yayındayken MYK üyelerine çağrı kağıtları gitti. Çarşamba günü MYK'sını toplayacak. Bugüne kadar milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla ilgili bir girişimde bulunmayan, partiyi yormayalım, bölmeyelim diyen düşünen Kemal Kılıçdaroğlu elbette ki bugünden sonra başka bir hareket tarzı belirleyecek. Bu birincisi. İkincisi yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine mecliste olacak. Saat 4'te zannediyorum baş danışmanı Abdurrahman Bey ile birlikte meclis başkanını ziyaret edecek. Bunun görünür gündemi Terörsüz Türkiye Projesi, Cumhuriyet Halk Partisi Terörsüz Türkiye Projesi'nin dışında olmayacak. Onu söyleyeyim. Hani bunu eleştirel bir yerden söyleyecekler olan varsa söyleyeyim bilgi olarak peşinen. Bir tanesi Terörsüz Türkiye Projesi ile ilgili davete katılacak ama orada mutlaka grup insicamıyla ve grup toplantılarında bugüne kadar yaşananlarla ilgili de muhtemelen meclis başkanına da sitemleri olacaktır diyeyim.
1: Kemal Bey siz de bütün son dakikalarınızı son saniyeye saklamışsınız.
4: CHP grup iç yönetmeliğini değiştirmeleri lazım. Yani süren meclis başkanının neyin tepkisini göstereceksin? Hani iç yönetmelik ve iç tüzük neyi gösteriyorsa onu yapıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hiç
0: dedikleri gibi, dedikleri gibi 80-90 milletvekili gidecekse zaten herhangi bir şeyi de değiştirmeye gerek kalmadan bu kriz de otomatik olarak bitmiş olur.
1: Peki. Çok yani. Teşekkürler tüm
0: öyle
1: değerli
0: şey konuklarına.
1: Kemal Özkiraz, Can Özçelik, Merve Şebnem Uruç, Ferhat Murat, Alişer Dilek, Nihal Bengüsü Karaca. Çok sağolunuz. Bir reklam.
5: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.
6: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.
5: Prentek'le devam ediyor. Prentek, benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 21 Temmuz Salı sabahından karşınızdayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uzhan Uğur'la birlikte toplam 9 şüpheli nöbetçi sol ceza hakimliği kararıyla tutuklandı.
1: 284
2: sayılı Haluk Levent'le ilgili dedikodular duymaktaydım. Benzer durumu kendim yaşayınca iletişimimi kestim dedi. Oğuzhan Uğur bu ifadelerin ardından gece saatlerinde tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. Son olarak sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında ayrıca Ahbap Derneği Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Hüseyin Küçük ve iş insanı Fatih Heke de bulunuyor. Ahbap Derneği ile ticari bir işbirliği olmadığını savunan Oğuzhan Uğur savcılık ifadesinde Haluk Levent bir nevi kahraman olarak görülüyordu. Belgesiz üzerine gitmek mümkün değildi ifadelerini kullandı.
3: Ellerimizi sunduk, açıklamamızı yaptık.
2: Hakimlik, avukat Ece Güner'in kardeşi şüpheli Özgür Ömer Güner hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında daha önce Ahbap kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 18 kişi tutuklanmıştı.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu gece İran'a yönelik yeni bir dizi saldırı düzenledi. İran'da çok sayıda patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump'tan da İran misliyle bedel ödeyecek mesajı geldi. İran ise ABD üslerini hedef aldı. Trump, İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu cinayetin bedelini kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Yaklaşık 5,5 saat süren saldırılarda İran'da Bender Abbas, Serik, Cabar, Konarak ve Şiraz'dan patlama sesleri yükseldi. Bu şehir nükleer santrali yakınında hava savunma sistemleri devreye alındı. İran televizyonu Humeyn şehrinde bulunan bir sanayi tesisinin ABD tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Ürdün ve Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Ürdün silahlı kuvvetleri İran'dan fırlatılan 3 füzenin imha edildiğini, yaralanma veya maddi hasar oluşmadığını açıkladı. İran devrim muhafızları daha sonra Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin vurulduğunu, Bahreyn ve Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldığını açıkladı. Karşılıklı çatışmaların sürdüğü 10. gecede Hürmüz'de de hareketlilik yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu gemilerin İran limanlarından ayrılmasını veya bu limanlara girmesini

0: gitmesini engellemek amacıyla 7 ticari gemiyi başka yöne yönlendirmiş ve bir gemiyi hareket edemez hale getirmiştir açıklamasında bulundu. Yemen'deki Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin patladığını, tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağını vurguladı. Harekatın 52. yıl dönümüne siyasetçilerden de peş peşe mesajlar geldi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.
2: Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkı için önemine değindi.
3: 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktasıdır. Bugün de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını kararlılıkla desteklemeyi sürdürüyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin garantörlüğüne dikkati çekti.
4: Şanlı Türk ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır. Ana vatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
5: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlere işaret etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da 52 yıl önce barış harekatıyla verilen mesajın bugün de geçerli olduğunu belirtti. Türk milleti soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır vurgusu yaptı.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla adayı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına bir kez daha tepki gösterdi. Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün güvencesi olduğunu söyledi.
6: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Parlamentosu'nun kararına bir kez daha tepki gösterdi. Garanti ve ittifak anlaşmalarına dikkat çekti. Adada güvenlik ve barışın korunmaya devam edeceğini vurguladı.
6: Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak anlaşmaları kapsamında güvenlik ve barışın korunmasına yönelik faaliyetlerimizi siz kahraman silah arkadaşlarımın büyük fedakarlıkları sayesinde başarıyla yerine getiriyoruz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne eşlik etti. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Ardından 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
6: 39. Piyade Tümenimizle Adaya ilk çıkan birliklerden birisi olma şerefine nail olmuş, soydaşlarımızın maruz kaldığı zulmü durdurmak için 142 şehit vermiştir. Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen komutanlığımız,

0: adadaki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin güvencesi olmuştur.
1: Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörsüz Türkiye süreci hedefine kararlı adımlarla ilerliyor. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Terörle mücadelemizde olduğu gibi tüm faaliyetlerimizde ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini gözetiyor, çalışmalarımıza etkin bir şekilde aralıksız devam ediyoruz.
2: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. Pervin Buldoğan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürdü. Ziyarette çerçeve yasa hazırlıkları ile birlikte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün çıkacağı siyasi partiler turu da ele alındı. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasa teklifinin sunulması ve yasalaşması hedefleniyor. Terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Bu büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi, soruşturmaların yalnızca bu uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesi ve kolluk birimleriyle her ay koordinasyon toplantısı yapılması istendi. Yazıda terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret edildi. Terör soruşturmalarının tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarının sorumluluğunda yürütülmesi hedefleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin önünü açacak ortak akılla oluşturulan yasa teklifi kısa sürede meclise gelecek dedi. Meclis tatile girse bile olağanüstü toplanarak kanunun çıkabileceğini belirtti.
3: Evet, silahları bıraktılar, silahlı mücadele bitti ama yeni bir yapının da kurulmaması için bir takım düzenlemelerin olması gerekiyor. DEM Parti'nin bir takım talepleri var. Türkiye'nin önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek. Ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek.
1: Çerçeve yasa çalışmalarına değindi. Takvime ilişkin konuştu.
3: Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta, yasal hazırlığın af anlamına gelmeyeceğini belirtti.
3: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
1: Usta, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
3: O dönem insanların güven duygusunu kendi üzerlerine çekerek hem devlete ve devletin resmi kurumlarına olan güveni yıkma çabasıydı bu. Ha, başardılar mı? Başardılar açıkçası. Bu ülkenin kurumlarını yıpratmak kimseye fayda getirmiyor. Bunları yıktığınız zaman yerine elbette bir takım uyanıklar yerine geçer ve milleti de böyle dolandırır.
2: Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık Bursa Adliyesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. Duruşma kimlik tespitleriyle başladı. Mustafa Bozbey hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapis isteniyor. Eski Nilüfer Belediye

0: Belediye Başkanı Turgay Erdemir'de 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İsrail hükümetinin geçen ay kabul ettiği 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı Azerbaycan'ın diplomatik baskısına takıldı. İsrail basınının iddiasına göre karar Bakü yönetiminin baskısı nedeniyle İsrail meclisinde oylanmayacak.
1: İsrail, Ermeni soykırımı hamlesinden Azerbaycan vazgeçirdi. İddia İsrail basınından. Haris, 1915 olaylarını geçen ay soykırım olarak nitelendiren İsrail hükümetinin bu kararı parlamentoya onaylatma girişiminden niye vazgeçtiğine dair bir haber yayımladı. Gazetenin iddiasına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış ilişkiler danışmanı

0: iddia edildi. Habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı iptal kararının oy birliğiyle alındığını ve bu kararın değişmeyeceğini vurguladı. Azerbaycan basını da İsrail'in Bakü'nün endişelerini dikkate aldığını yazdı. Bu meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde kapandığı iddia edildi. Geçen ay Bakü'den yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin hamlesi kınanmış, bu adımın Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine zarar verebileceği vurgulanmıştı. İsrail'in soykırımı tanıma hamlesine karşı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'da açıklama yapmış, bu meselenin silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz demişti.
1: Aselsan'ın kuruluş ve gelişim öyküsü belgeseli konu oldu. 4 bölümden oluşan belgeselde uygulanan ambargolar üzerine Türk savunma sanayinin gelişim yolculuğu ele alındı. İlk telsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan yolculuk daha önce hiç yayınlanmayan bazı fotoğraflarla da desteklendi.
2: Bir avuç
3: Aselsan'ın geliştirdiği
4: çelik kubbenin merkezinde Aselsan.
5: Dimdik ayakta duracak şekilde de işte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
0: Türk savunma sanayinin bağımsızlık yolculuğu ele alındı. İlk telsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan öykü anlatıldı. Aselsan'ın Güvenden Gurura belgeseli yayımlandı.
6: Kendi savunmamızı kendimizin yapması gerektiğini kötü şartlarda öğrendik.
0: Aselsan'ın YouTube kanalında yayımlanan belgesel 4 bölümden oluşuyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yayımlanan belgeselde Kıbrıs Türklerinin Rumlar tarafından saldırıya uğradığı görüntülere yer verildi. Barış Harekatı'nda Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselin çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.
7: Kıbrıs çıkarmasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma teçhizata mahkum olduk.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından savunma sanayi alanında uygulanan ambargolar üzerine Aselsan'ın 1975 yılında Ankara'daki bir apartman dairesinde başlayan kuruluş öyküsü de anlatıldı. Aselsan'ın bu süreçteki yolculuğu daha önce yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
7: Öncelik bir fabrika kurulması ve üretime başlanmasıydı.
0: Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk ürün teslimatına, tarihi kararların alındığı 2004 Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne kadar pek çok kritik kilometre taşı izleyiciyle buluştu. Belgeselin müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.
1: İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinde insansız hava aracı bulundu. İHA'nın üzerinde bulunan patlayıcı imha edildi. Karaburun sahili ile Çatalca Ormanlı sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cismi görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS komandoları İHA üzerinde yaptıkları incelemede patlayıcı madde tespit etti. Güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı imha edildi. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,21'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,55 lira oldu.
0: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 55 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %29,21'e çıktı. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 65 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,14'ten 29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,81'den 23,95'e yükselirken 24 ay sonrası %18,29'dan 17,83'e düştü. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 47 kuruştan 51 lira 55 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,2'den 3,1'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı. Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi aynı kalırken gelecek yıl içinse 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.
1: Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar

0: lira ulaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığının Haziran'da %2,5'a gerilediğini tahmin ettiklerini söyledi. Bakan Şimşek, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 liraya ulaştığını vurguladı. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti dedi. Şimşek, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranlarının geçen yılın ve öngörülerin altında seyrettiğini de kaydetti. İş görüşmesi elbette herkes için heyecanlıdır. En merak edilense çoğu zaman maaş aralığı. Pek çok aday mülakatlarda önce maaşı öğrenmek istiyor. İşverenler içinse bu konuda ilk sırada değil. Bu konu ilk sırada değil. Peki maaş konusu ne zaman ve nasıl konuşulmalı? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
1: Maaşını sorması lazım yani kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
2: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
3: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
2: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
4: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
3: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
5: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
3: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
4: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
6: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
2: Mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
7: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
8: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum. Açık konuşayım, en yakınıma bile.
2: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
4: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
0: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden dün itibarıyla çekilmeye başladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada programın ABD ordusu ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirtildi. Çekilmenin pazartesi itibarıyla başladığı duyuruldu. Açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri anlaşmanın herhangi bir ihlaline sert bir şekilde yanıt verecektir ifadelerine de yer verildi. Diplomatik ilişkileri olmayan iki ülkeyi daha önce 5 kez başkent Washington'da bir araya getiren ABD, taraflar arasındaki müzakerelerin 6. turuna Roma'da ev sahipliği yapmıştı. Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu. New York Belediye Başkanı Mamdani, New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım dedi. ABD Başkanı Trump ise Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi.
9: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti.
10: New Yorkers, the 8.5 million people.
9: Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerine hiçbir

0: yargı yetkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
1: Mamdani, Kerimhan'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerimhan gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
0: Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'tan da destek geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacaktır ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
2: İngiltere Başbakanı Starmer istifasını Kral Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı. Ülkenin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İki isim sırasıyla başbakanlık ofisi 10 numaranın önünde açıklamalarda bulundu.
3: My work is done.
0: Starmer resmen istifa ederek görevinden ayrıldı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu.
4: That I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh prime minister since 2016.
0: İngiltere'de bir kez daha görev değişimi yaşandı. Koltuğunu devreden Starmer, başbakanlık ofisi 10 numaranın önünde son kez konuştu. İngiltere'nin 2 yıl önceye göre daha güçlü olduğunu savundu.
5: Our economy is stronger. Our public services are on the up with the biggest fall in waiting times for 17 years. Children are being lifted out of poverty every single day. Immigration is down significantly. Our defense and security are on a far stronger footing and our international reputation is greatly enhanced.
0: Starmer konuşmasının ardından Kral Charles'a istifasını sundu. Kral daha sonra Buckingham Sarayı'nda Burnham'ı kabul etti. Hükümeti kurma görevini verdi. Yeni başbakan ilk konuşmasında değişim sözü verdi.
4: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
0: Yeni başbakan yıl sonuna kadar ülkesi için 10 yıllık bir plan sunacağını da belirtti. Burnham, hayat pahalılığı ve göç gibi birçok önemli problemi çözmeye çalışacak.
2: ABD Başkanı Trump, yeni İngiliz Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. Görevini tebrik ederek yakın zamanda yüz yüze görüşeceklerini belirtti. Trump görüşmeye dair Birleşik Krallık'ın yeni başbakanıyla çok iyi bir görüşme yaptım. Karşılıklı ilgi alanları konularında yakın zamanda görüşeceğiz dedi. Görüşmede Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlarından arındırılması konularını görüştüklerini açıkladı. Görüşmenin ilginç olduğunu ve çok iyi geçtiğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham görevindeki ilk günde 6 yabancı liderle görüştü. İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasıyla stadyum çevresinde ve İspanya'nın başkenti Madrid'deki binlerce taraftar 16 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nı doyasıya kutladı. Arjantin'de ise hüzün vardı. Buenos Aires'te bazı taraftarlar polisle çatıştı.
0: Dünya Kupası zaferi İspanyolları sevince boğdu. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te taraftarlar polisle çatıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de maç dev ekranlardan verildi. Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol coşkuyla karşılandı. Taraftarlar golü meşalelerle kutladı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinç katlandı. Madrid'de binlerce İspanyol Dünya Kupası zaferini doyasıya kutladı.
6: Bu gelmiş geçmiş en muhteşem şey. 16 yıldır bunu bekliyorduk. Son kazandığımızda 8 yaşındaydım. Her maçı izledim. İspanya'nın maçlarını, İspanya'nın olmadığı diğer maçları, hepsini. Sanki gelmiş geçmiş en muhteşem şeymiş gibi yaşadım. Yaşasın İspanya. Dünya şampiyonuyuz.
0: Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İspanya milli takımı Dünya Kupası ile birlikte Madrid'e geldi.

0: Kupayı uçaktan Kaptan Rodri ile Teknik Direktör De La Fuente indirdi. Dünya Kupası'nı piste koyan İspanyol futbolcular bol bol kupanın fotoğrafını çekti. Arjantinli taraftarlarda ise hüzün hakimdi. Maçı stadyumda izleyen taraftarlar kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bazı taraftarlar dünya ikinciliğini kutladı. Ancak obelisk çevresinde tansiyon yükseldi. Bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı. 12 kişi gözaltına alındı. Arjantin'in çeyrek finale yükselmesi ve yarı finali kazanmasının ardından da aynı bölgede benzer olaylar yaşanmıştı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımı ülkesinde coşkuyla karşılandı. Meydanlarda coşkulu kutlamalar yapıldı. Futbolcular önce İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Zarzuela Sarayı'nda İspanya Kralı Felipe ile bir araya geldi. Burada kralın tebriklerini alan futbolcular ardından Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir araya buluştu ve saray önünde bekleyen taraftarlara seslendi. Ardından dünyanın kralları yazılı otobüsün üstüne çıkan futbolcular yol boyunca taraftarları selamladı. Futbolcular daha sonra kutlamaların adresi Madrid'in ünlü Sibeles Çeşmesi önünde kurulan ana sahnede binlerce taraftarla zaferi kutladı. İkinci kez Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da on binlerce futbolsever İspanyol ve Filistin bayrakları salladı. İspanya milli takım oyuncuları da sahneye çıkarak kutlamalara katıldı. ...2026 Dünya Kupası'nda İspanya şampiyonluğa ulaşarak kupayı müzesine götüren turnuvayı rekor bir ödülle tamamladı.
2: Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın kasası doldu. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götüren İspanya Dünya Kupası'nı rekor bir ödülle tamamladı. ...2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından turnuvaya katılan 48 ülkenin elde ettiği gelirler de netleşti. FIFA Dünya Kupası öncesinde toplam 655 milyon dolarlık bir ödül dağıtılacağını duyurmuştu. Şampiyon İspanya 50 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken ikinci Arjantin 33 milyon dolar elde etti. Gol düellosuna sahne olan maçta Fransa'yı 6-4 yenip 3. olan İngiltere 29 milyon dolar, turnuvanın 4.sü Fransa ise 27 milyon dolarlık ödül kazandı. İspanya aynı zamanda bu gelirle rekoru da kırdı. Dünya Kupası'nda bir önceki rekor 2022'de 42 milyon dolarla Arjantin'e aitti. Fransa ise şampiyonluğa ulaştığı 2018 Dünya Kupası'nda 38 milyon doları kasasına koymuştu.
1: 2026 Dünya Kupası şampiyonu sonrası FIFA sıralaması güncellendi. İspanya zirveye yerleşirken Türkiye 27. sırada yer aldı.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma devresinde attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın sona ermesinin ardından FIFA sıralaması da güncellendi. Geçtiğimiz ay 3. sırada bulunan İspanya 1995.88 puanla liderliği Arjantin'den alarak zirveye yerleşti. Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin ise puanını 1970.37'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Bu turnuvada çeyrek final oynayarak dikkat çeken Norveç 12 basamak birden yükseldi ve 19. sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden olan ve son 16 turunda elenen Meksika 4 basamak birden yükselerek ilk 10'a girmeyi başardı. Son 32 turunda Paraguay'a elenerek kupaya erken veda eden Almanya ise 12. sıraya düştü. Grup aşamasında elenen ve FIFA sıralamasında 10 basamak birden düşerek 32. sıraya kadar gerileyen Türkiye ise turnuva sonunda 27. basamakta yer aldı. FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle: 1 İspanya 1995.88, 2 Arjantin 1970.37, 3 Fransa 1948.97, 4 İngiltere 1922.83, 5 Brezilya 1804.92, 6 Fas 1803.

0: %99, 7 Portekiz 1787.85, 8 Belçika 1778.36, 9 Hollanda 1775.54, 10. ve son sırada Meksika 1754.30.
1: Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 4 çocuktan ikisi kurtarılmıştı. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 11 yaşındaki Şahin'i ise arama çalışmaları sürüyor.
2: Dört çocuk serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kurtarıldı. Birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğeri ise hala kayıp.
3: Tamam, al gel dedenin üstüne.
2: Olay cumartesi günü Aydın'ın İncirli Ova ilçesinde yaşandı. Dört çocuk serinlemek için ilçeden geçen Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Çocuklar debisi yüksek olan suda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri geldi. Çocuklardan ikisi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
4: Allahu Ekber!
2: Kaybolan iki çocuktan Şahin'le Eda için arama çalışması başlatıldı. Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni suya girdikleri noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. 15 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi. Akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özda arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuktan hala bir iz yok.
1: Çorum'daki şenlikte yamaç paraşütüyle havalanan bir kişi metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anının görüntüsü ortaya çıktı.
5: Anam düştü.
6: Havalandıktan dakikalar sonra yere çakıldı. Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. Hafta sonu Çorum'da geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri vardı. 48 yaşındaki Bayram Kurt etkinliğe katılmak için Antalya'dan Çorum'a geldi. Bayram Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Bayram Kurt kısa süre sonra 30 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Bayram Kurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurt, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Altan Öymen, vefatının yıl dönümünde İstanbul'daki kabri başında anıldı. Zincirlikuyu mezarlığındaki anma törenini Altan Öymen'in ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le CHP'li milletvekilleri ve gazeteciler katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Öymen'in mezarına karanfil bırakılıp su döküldü. Altan Öymen geçen yıl çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 93 yaşında hayatını kaybetmişti. Yargıtay'dan 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Bazı bölgeleri boyalı çıkan 0 otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Yüksek Mahkeme tüketicinin değişim talebini ise orantısız buldu.
6: Bayiden 0 kilometre araç aldı. Ekspertizde araç boyalı çıktı. Yargıtay değer kaybı ödensin dedi.
7: Adana'daki bir bayiden 0 kilometre satın alınan araç ekspertizde lokal boyalı çıktı. Araç sahibi otomobilin sol kapı ve orta direğinin boyalı olduğunu öğrendi. Aynı bayiden ayıpsız başka bir araç talep edilse de firma olumsuz yanıt verdi.
6: Adana Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi raporunda otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerine çıktığı ifade edildi. Tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğu bildirildi. Tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı mahkemeye aktarıldı. Mahkeme davacıyı haklı buldu. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında 0 kilometre araçtan beklenen faydanın gizli ayıp nedeniyle elde edilemeyeceği vurgulandı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız buldu.

0: Aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret etti. Aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi olmadığına karar verdi.
1: İstanbul Fatih'te karı koca iddiaya göre bir kuyumcuya ait depoya girerek piyasa değeri 170 milyon lira olan altınları alıp gitti. Güvenlik kamerasına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen çift polisten kaçamadı.
0: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın, iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthanede oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
2: Çanta var.
3: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
0: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
1: İstanbul Silivri'de park halindeyken kendi kendine hareket eden bir kamyonet az kalsın can alacaktı. Kazada bir kişi ölümden döndü.
4: Park halindeyken freni boşaldı. Hızla ilerleyip durağa çarptı. Kazada bir kişi ölümden döndü. İstanbul Silivri'de bir kamyonetin park halindeyken iddiaya göre freni boşaldı. Kendi kendine hareket etmeye başlayan kamyonet gittikçe daha da hızlandı. Sürücüsüz kamyonet en son yolun karşısındaki durağa doğru ilerlemeye başladı. O sırada durağın önünde bir kadın vardı. Üzerine doğru gelen kamyoneti görmedi. Kamyonet önce kadına sonra durağa çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: New York'taki FBI binası önünde patlama meydana geldi. Paniğe neden olan olayın ardından şüpheli bir kişi gözaltına alındı. New York'taki Federal Plaza'nın önünden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden görevliler binadan çıkarak olaya müdahale etti. Şüpheli bir kişi yakalandı. Yakalanan kişi FBI binasına götürüldü. O sırada çevredekilerin kameraları da kayıttaydı. Yetkililer şüphelinin silahla saldırdığını ve patlayıcı cihaz kullandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni uçağı kullanıma gireli bir ay olmadan bakıma alınıyor. Trump uçağın en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi ancak detay vermedi. New York Times gazetesi uçağa füze savunma sistemleri ekleneceğini belirtiyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni başkanlık uçağı Ankara çekiliyor. Trump'ın açıklamasına göre uçak en üst seviyeye çıkarılacak. İyileştirme süreci yaklaşık bir ayda tamamlanacak.
5: Well, it has a lot and you know it has a lot of capability, but as I understand it, in about a month or so they're going to send it to have it be maxed out. So they're going to be sending it and they'll have it be maxed out. It'll take about a month.
4: Trump uçakta tam olarak hangi iyileştirmelerin yapılacağına dair bilgi vermedi. ABD Başkanı Boeing 747-800 model uçağı 1 Temmuz'da kullanmaya başlamıştı. Ankara'daki NATO zirvesine bu uçakla gelen Trump, güvenlik riski nedeniyle dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski uçağını kullanmıştı. New York Times gazetesi uçağın füze savunma sistemlerinin güçlendirileceğini yazdı. ABD Hava Kuvvetleri, Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. ABD'nin eski başkanlık uçağı Air Force One, uçağın oval ofis olarak tanımlanıyor. ABD başkanlarının 35 yıldır kullandığı uçak, Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
1: Böcek ve haşireler yaz aylarının kabusu. En çok da sulak alanlarda oturanlar şikayetçi. Ama bir yandan da evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim korkusu var. Bu nedenle firma yerine internet

0: internetten aldığı ilacı kendi uygulayanlar bile var. Peki doğru yöntem ne? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dilara Civelek uzmanlarına sordu.
1: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
2: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize, sağlığına zarar verebilirsiniz.
1: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
2: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşere fayda ettiğini sanıyor.
3: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
1: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
4: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden bile vücudumuza girebiliyor.
1: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
2: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
1: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
4: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı, üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
1: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
4: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
0: Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapanlar suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. Piknikçiler botlarla kurtarıldı.
5: Nehrin suyu yükseldi. Piknik keyfi kabusa döndü. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kenarında piknik yapanlar vardı. Atatürk Barajı'ndan bırakılan suyla nehrin debisi aniden yükseldi. Piknikçilerin bulunduğu alan bir anda adaya döndü. İhbar üzerine itfaiye, AFAD ve dalga ekipleri harekete geçti. Bot yardımıyla piknikçilere ulaşıldı. 26 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
0: Adana'da siyah çarşaf giyip yüzlerini gizleyen bir erkek, iki şüpheli girdikleri evden altın ve para çaldı. Şüphelilerin bir gün önce mahallede keşif yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
5: Çarşaf giyip yüzlerini gizlediler. Önce keşif, sonra hırsızlık yaptılar. Maymuncukla girdikleri evden altın ve para çaldılar. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adana'da yaşandı. Her şey Harit Ön'ün evimden altın ve para çalındı şeklindeki şikayetiyle ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis siyah çarşaf giyen iki şüpheliyi tespit etti. Çarşaflı kişiler maymuncuk yardımıyla girdikleri evden iddiaya göre altın ve para çaldı. Kısa süre sonra evden ayrılan şüpheliler kaçtı. Tanınmamak için yüzlerini çarşafla gizleseler de şüpheliler yakalanmaktan kurtulamadı. Şüpheliler Yahya G. ve Mevlüt Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklandı. Mevlüt Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların hırsızlıktan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.
0: Tüketicilerin adresi hakem heyetleri oldu. Bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Yılın 6 ayında ise tüketici hakem heyetlerine 481 bini aşkın başvuru yapıldı. Şikayetlerde ayıplı mal ve hizmetler öne çıktı.
5: Bugüne kadar 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Tüketici hakem heyetleri 2026'da 8,5 milyar liralık uyuşmazlığı

0: çözdü. Ticaret Bakanlığı tüketici hakem heyetlerine ilişkin rakamları paylaştı. Yılın 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 481.613 başvuru oldu. 455.500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Bu yılki başvuruların toplam değeri yaklaşık 8,5 milyar liraya ulaştı. İlk 6 ayda en fazla başvuru yapılan iller 126.319 ile İstanbul, ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u ise ayıplı hizmet şikayetiyle ilgili oldu. Başvuruların %18'ini ise ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oluşturdu. Dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniğinin %15,13'ünde şikayet yaşandı. Bu şikayetleri iletişim aboneliği, kredi kartları ve sağlık hizmetleri izledi. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların %76,7'si e-devlet üzerinden yapıldı. Sektörel bazda en çok şikayetlerse perakende ticaret sektörü, finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektöründe oldu.
1: İzmir'in Çeşme ilçesinde sakız ağacı bahçelerinde mesai başladı. Temmuz ayında çizilen sakız ağaçlarından damlayan sakızlar Eylül ayında hasat ediliyor. Peki dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ve Çeşme Yarımadası'nda yetişen sakız ağacında Türkiye olarak ne durumdayız? Detaylar Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'nin haberinde. Sizler haberimizi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Asırlık sakız ağaçlarının yanındayız. Yüzyıllardır sakız ağacı bu coğrafyanın şifa kaynağı ve her yıl Temmuz ayında sakız ağaçlarına bir çizik atılıyor ve sonrasında hasat yapılıyor. İşte elimde görmüş olduğunuz bu şifalı ürün elde ediliyor. Bu coğrafyanın anakaranın ürünü hem Çeşme Yarımadası'nda hem de Yunanistan'ın komşunun Sakız Adası'nda yetişiyor. Ancak son 5 yıldan bu yana sakız ağaçlarında ciddi bir ağaç varlığında artış var ve üretici de sakız ağaçlarından damla damla sakızı almaya başladı. Bakın şimdi de burada üretici İbrahim Topal her bir sakız ağacına çizik atıyor ve tabii bunun da bir öyküsü var. Onu da kendisinden dinleyelim. Şimdi çizikleri atıyorsunuz ve bu süreç nasıl ilerliyor İbrahim Bey?
3: Her yıl Temmuz ayının başlarında sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden kabuğu alıyoruz üstten. Bu şekilde. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Reçineleri salgılıyor. Şu yarayı kapatmak için. Dolayısıyla sonrasında altına serdiğimiz bu yıl kalsiyum karbonatın üzerine dökülüyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
2: Evet. Peki 5 yıldan bu yana aslında büyük bir emek veriyorsunuz. Nasıl bir ilerleme kaydettiniz? Ağaç varlığını arttırdınız mı?
3: Evet tabii ki. Şimdi aslında odaklandığımız konu, 5 yıldır odaklandığımız konu ağaç sayısını arttırmak. Yani ürün olarak çok fazla elde etmiyoruz. 100 yani bir yıl 100, ondan sonraki yıl 70, geçtiğimiz yıl biraz daha az. Bu yılki hedefimiz de 100 kilo. Öyle gibi görünüyor. Ancak odağımız sakız ağacı sayısını arttırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30 bin dikili sakız ağacımız var. Ve 12-13 bin de Saksı'da sakız ağacımız var. Evet. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız. Dediğim gibi şimdi biz sakız ağacı sayısını arttırmaya odaklandık. Bol miktarda fidan üretiyoruz. Yeni sahalar buluyoruz. Önümüzde de bir proje var. O projede de Sayın Nezih Öztüren'in çiftliğinde birlikte geliştireceğimiz bir projede 20 bin sakız ağacı dikeceğiz. Sayımız 50 bine. Başka çalışmalarla da bu 100 bine kadar ulaşacak.
2: Peki şimdi yavaş yavaş diğer bir konuya değinelim. Çünkü sakız ağacının tabii ki gıda sektöründe kullanıldığını biliyoruz ama aynı zamanda ekonomik katkısı nasıl olacak? Onu da Hasan Tütüncüoğlu'na soralım. Çünkü sadece gıda değil, farmakolojik anlamda da çok büyük bir etkisi var ve dünyada çok

0: tercih ediliyor.
1: Doğru. Bizim tabii çoğu zaman Türkiye'de damla sakızı bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen. Son zamanlarda da uluslararası yayınlarda gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor. Ve bunlarla ilgili çok ciddi ulusal yayınlar yayınlanıyor. Onun için biz de damla sakızının gastronomiyi tabii ki koruyacağız ve bir sakız mutfağını Çeşme'de oluşturacağız. Ama daha önemlisi kozmetik alanında özellikle de kozmetiğin yara kapatma özelliği olan medikal kozmetik dediğimiz alanlarında sakız çok değerli ve kuvvetli. Evet. Ayrıca bunun vitaminlerini ve bitkisel takviyelerini yaparak mide rahatsızlığı çeken kişilere kullanımına sunacak şekilde çalışmalarımız, Ar-Ge'lerimiz devam ediyor. Cumhuriyet döneminde ağaçlarımız maalesef yok olmuş. Sayıları 1000'e kadar düşmüştü. Biz yaklaşık 40 bin fidan ürettik, 30 binini diktik. Biz de çalışmalarımız aynı zamanda Orman Bakanlığı'nın, Tarım Müdürlüğü'nün, belediyemizin çalışmalarıyla sakız ağacı sayısı hızla arttırılıyor. Yani önce biz 100 bin adet ağacı hedefledik. Şu anda 30 binlerdeyiz.
0: Bu coğrafyanın gizli bir hazinesi ve bu gizli hazinenin de tabii ki daha önce keşfedildiğini söylemekte fayda var. Ama şimdi bu gizli hazinenin bir kez daha önünün açılması bu projelerle mümkün. Su istemiyor. Bu anlamda da aslında tekrar bu coğrafyada ağaç varlığının arttırılması mümkün. İşte Temmuz ayında ağaç gövdesine yapılan o çizikler Eylül ayında hasat ediliyor. İşte önümüze böylesine aroması güzel sakızlar ortaya çıkıyor. Çeşme'de bugünlerde ağaçlardan damla damla sakız damlıyor.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan

0: tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 21 Temmuz Salı sabahındayız ve gelişmelerle karşınızdayız saatlerimiz 6'ya gelirken. YKS sonuçları açıklandı değerli izleyiciler. Milyonlarca adayın beklediği an geldi diyebiliriz artık ve sınav sonuçlarına da ÖSYM'nin resmi sitesinde ulaşılabilecek. Detaylar elbette ki var ve detaylar için de Habertürk muhabiri İcrail Kibar hattımızda. İcrail neler söylersin açıklanacak sınav sonuçlarıyla alakalı?
1: Günaydın. Evet, senin de belirttiğin üzere YKS sonuçları bugün açıklandı. O sıcak gelişmeyi ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Hemen aktarayım açıklamasını. Adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz mesajında bulundu Ersoy. Aynı zamanda açıklamasında şampiyonlara da 2026 YKS şampiyonlarına da yer verdi. TYT'de bu sene 5 şampiyon çıktı. AYT'de ise sayısalda Şerif Efe Dartar, sözel alanda Enes Salahattin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsen Bahar birinci oldu. YDT'de ise 5 birinci açıklandı. Dediğimiz gibi YKS sonuçları açıklandı. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptı. Sonuçlara yksonuc.ösym adresinden ulaşılabileceğini belirtti. Hatırlatalım, 20-21 Haziran tarihleri arasında TYT ve AYT ve ADT oturumları gerçekleşmişti. 2 milyon 425 bin aday sınava girdi. Tercihler peki ne zaman yapılacak? Bununla ilgili henüz bir açıklama yok ama Temmuz sonu Ağustos başı yapılacağını bildirelim. ÖSYM kılavuzu da muhtemelen yakın zamanda açıklanacaktır diyelim. Ve bir kez daha tekrar edelim. YKS sonuçları açıklandı. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabının üzerinden yaptı. Adaylar sonuçları ise ÖSYM adresinden, yks.sonuç adresinden ulaşılabileceğini bir kez daha tekrar edelim.
0: Teşekkürler İclal, kolaylıklar diliyoruz. Bizler de bir kez daha senin de aracılığınla dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve diğer öğrencilerimizi de öğrencilik hayatlarında başarılar temenni ediyoruz. Evet, Ahbap Derneği soruşturmasına bakacağız şimdi de. Bu kapsamda gözaltına alınan Ozan Uğur'la birlikte toplam 9 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandı.
2: 284 Haluk Levent'le ilgili dedikodular duymaktaydım. Benzer durumu kendim yaşayınca iletişimimi kestim dedi. Oğuzhan Uğur bu ifadelerin ardından gece saatlerinde tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. Son olarak sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında ayrıca Ahbap Derneği eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük ve iş insanı Fatih Heke de bulunuyor. Ahbap Derneği ile ticari bir işbirliği olmadığını savunan Oğuzhan Uğur savcılık ifadesinde Haluk Levent bir nevi kahraman olarak görülüyordu. Belgesiz üzerine gitmek mümkün değildi ifadelerini kullandı.
3: Delillerimizi sunduk, açıklamamızı yaptık.
2: Hakimlik, avukat Ece Güner'in kardeşi şüpheli Özgür Ömer Güner hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında daha önce Ahbap

0: BAP kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 18 kişi tutuklanmıştı.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Ozan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Uğur ailesiyle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasındaki para transferlerine dikkat çekildi.
2: Uğur ailesi ve şirketleriyle Yeliz Kaya arasında dolaylı mali bağlantı hattı var. Tuğrul Uğur, yasa dışı bahis dosyalarında geçen Kıbrıs bağlantılı şirketlere para gönderdi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur hakkındaki bilirkişi raporundan.
3: İfademizi verdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz. Teşekkürler.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'la Babala TV, Babalayka Film ve Osis yapım hesapları incelendi. Raporda Oğuzhan Uğur, kardeşi ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildi. Tuğrul Uğur'un Babala TV ve Babalayka Film hesaplarından Kıbrıs bağlantılı, daha önce yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri belirlendi. O para hareketlerinden biri de yasa dışı bahis suçundan kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in dosyasındaki şüphelilerden biriyleydi. Oğuzhan Uğur'un hesaplarında özellikle 2023'ten itibaren işlemlerin sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Babala TV'nin işlem hacminin 2023'te 56 milyon 244 bin, 2024'te 134 milyon 324 bin liraya yükseldiği kaydedildi. Raporda Gain Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa sürede lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon lira bedelli Ömerli Villa alımının kaynağının açıklanamadığı belirtildi. Hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde fonların farklı kişi ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler olduğu kaydedildi.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenler düzenlendi. Törenlerde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir dedi.
4: Çeleklerin şehitliği sunulması... Sayın Cumhurbaşkanı.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenlerle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenlere Türkiye'den de heyetler katıldı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yılki törenler kapsamında başkent Lefkoşa'da 21 fare top atışı yapıldı. Türk savaş gemileri Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir ifadelerini kullandı. Son dönemdeki gerilimlerin yakından takip edildiğini söyledi.
6: Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.
5: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Kıbrıs'taydı. Meclis Başkanı Ziya Öztürk'lerin de ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış törenine katıldı. KKTC çevresiyle ülkemiz arasındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz ifadelerini kullandı.
7: Liderliğinde mavi vatanımıza...
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Dervişoğlu daha sonra Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, teröristiz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkıyor. Bugün mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanları görüşecek. Kurtulmuş daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubunu ziyaret edecek.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş, Salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet

0: Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncel Bakıran ve Grup Başkan Vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak.
1: Buradaydı efendim.
0: Kurtulmuş'un bir sonraki adresi CHP olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16'da görüşecek. Görüşme CHP grubunda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mermerli salonda gerçekleşecek. Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu mutlak burtlan kararı sonrası ilk kez bir araya gelecek. Çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Kurtulmuş çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
2: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürdü. Ziyarette çerçeve yasa hazırlıkları ile birlikte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün çıkacağı siyasi partiler turu da ele alındı. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasa teklifinin sunulması ve yasalaşması
3: bugün
2: hedefleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le birlikte.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak mutlak kararının verildiği dosya Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alması bekleniyor. Gözler bir yandan da Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında. Özel'in bugün grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Peki CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir mesai olacak, yanıt haberimizde.
4: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Eylül'e kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
5: Mutlak mutlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak. Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak mutlan kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
4: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
5: Özel aynı günün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
2: Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı.
6: Başkanım geçmiş olsun.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda İzmit Belediyesi'nde bazı ihaleler incelendi. İhaleleri kazanan ve teklif veren firma yetkililerinin belediye yetkilileriyle akraba olduğu firmalardan komisyon adı altında para alındığı öne sürüldü. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 şüpheli gözaltına alındı.

0: 3 kişi ise aranıyor. İYİ Parti'de milletvekili transferi tartışması yaşanıyor. Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun "kimsenin namusuna kefil olamayız" sözlerine Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'dan tepki geldi. Gürban, Burak Avuncu'nun istifasını istedi.
1: İYİ Parti sözcüsü Burak Avuncu, vekil transferleri için

0: konuk olan Kavuncu'ya AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban'ın durumu soruldu. Kavuncu, kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapadı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu sözlerine Mustafa Gürban tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk dedi. Kavuncu'nun istifasını istedi.
1: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Biraz onuru, namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder.
2: Ekonomiye dair haberlerle devam edelim. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3.552 liralık zam farkları Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 4.9 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı ödenecek.
0: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3.552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
2: Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, bütçe açığının Haziran'da %2.5'e gerilediğini tahmin ettiklerini söyledi. Bakan Şimşek, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını vurguladı. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti, dedi. Şimşek, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranlarının geçen yılın ve öngörülenlerin altında seyrettiğini de kaydetti. Merkez Bankası Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki savaş faiz kararına yansır mı? Ayrıntılar haberimizde.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
2: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu gece İran'a yönelik yeni bir dizi saldırı düzenledi. İran'da çok

0: sayıda patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump'tan da İran misliyle bedel ödeyecek mesajı geldi. Trump, İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu cinayetin bedelini kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Yaklaşık 5,5 saat süren saldırılarda İran'da Bender Abbas, Sirik, Çabar, Konarak ve Şiraz'dan patlama sesleri yükseldi. Bu şehir nükleer santrali yakınında hava savunma sistemleri devreye alındı. İran televizyonu, Humeyn şehrinde bulunan bir sanayi tesisinin ABD tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Ürdün ve Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan 3 füzenin imha edildiğini, yaralanma veya maddi hasar oluşmadığını açıkladı. İran devrim muhafızları daha sonra Hormuz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin vurulduğunu, Bahreyn'deki ABD savunma sistemlerinin hedef alındığını açıkladı. Karşılıklı çatışmaların sürdüğü 10. gecede Hürmüz'de de hareketlilik yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu gemilerin İran limanlarından ayrılmasını veya bu limanlara girmesini engellemek amacıyla 7 ticari gemiyi başka yöne yönlendirmiş ve bir gemiyi hareket edemez hale getirmiştir açıklamasında bulundu. Yemen'deki Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin patladığını, tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığını duyurdu. Öte yandan ABD ile İran arasında çatışmalar sürerken arabulucular bir kez daha devreye girdi. Taraflara geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması önerildi.
1: Bir yanda gerilim yükseliyor, diğer yanda müzakere ihtimali gündemden düşmüyor. Gözler ABD ve İran arasında mekik dokuyan arabulucuların yeni önerisine çevrildi. Taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken arabuluculardan mutabakat saptını canlandırmak için yeni bir öneri geldi. Üst düzey İranlı kaynaklara göre arabulucular geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulmasını önerdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyleyerek gerçek olmalı ve bu direnişin doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün açıklaması yaptı. Arabulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini aktardı. Açıklamalar sürerken sahadaki bilanço ağırlaştı. New York Times gazetesi İran'ın saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını, Pentagon'un bu durumu sakladığını öne sürdü. Pentagon'un çatışmalara ilişkin açıkladığı sayıların gerçeklerle uyuşmadığı belirtilen haberde, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediği öne sürüldü. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulunuldu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 17 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için konuştu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi. Tahran yönetimi arasında önceden belirlenen acil durum kodunun nasıl devreye girdiğini anlatan Arakçı, Türkiye'nin rolünden de övgüyle bahsetti.
2: Savaşın ilk günlerinde iletişimimiz tamamen koptu dedi. Yetkililerle 6 gün sonra görüşebildiklerini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolündense övgüyle bahsetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları, ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi.
3: Yaklaşık 3 gün boyunca her şeyden tamamen kopuktuk. Sadece kimin hayatta olduğunu ve kimin şehit olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Cumhurbaşkanı hakkında bile kesin bir bilgim yoktu. Cumhurbaşkanını savaşın başlamasından 3 gün sonra ilk kez gördüm. 6 gün sonra güvenli bir yerde buluştuk ve o toplantının 3 üyesi daha sonra şehit edildi.
2: Arakçı, İran'ın eski lideri Ali Hamane'yi

0: hayatını kaybettiği saldırının ise güvenlik açığı sonucu olduğunu belirtti.
1: Onlar rehberin her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla rehberin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
0: Yönetim kadrosu arasında belirlenen bir kod olduğunu da söyleyen Arakçı, herkes kod 110'un ne anlama geldiğini biliyordu. Bu yüzden karşı saldırılar hızla başladı dedi. Savaş sırasında Kuzey Irak'tan gelebilecek olası terör saldırılarına da işaret eden Arakçı, ülkede iç karışıklık çıkarmaya yönelik planlar yapıldı ancak Türkiye bu süreçte çok sağlam bir duruş sergiledi dedi. Arakçı müzakerelerde elçilerin İran'a rüşvet vermeye çalıştığını belirterek İran'ın zenginleştirme kaynaklarının satılık olmadığını vurguladık ifadesini kullandı.
2: İran dünyayı şaşırttı. İran gerçek gücünü gösterdi. Dünya İran'ın güçlü olduğunu anladı. Bu aslında en büyük zaferimiz olabilir.
3: Rusya karasularında drone saldırısına uğrayıp Türk karasularına giren Panama bayraklı gemide bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. 24 personelin bulunduğu Panama bayraklı Asomatos adlı ticari gemi 16 Temmuz'da Rusya karasularında çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Seyrini devam eden gemi Türkiye karasularına girdi ve Sarıyer-Kısırkaya plajı açıklarında demirledi. Sahil güvenlik ekipleri gemideki mürettebattan Endonezya uyruklu bir kişinin saldırılarda öldüğünü belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemide inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Aselsan'ın kuruluş ve gelişim öyküsü belgesele konu oldu. 4 bölümden oluşan belgeselde uygulanan ambargolar üzerine Türk savunma sanayinin gelişim yolculuğu ele alındı. İlkelsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan yolculuk daha önce hiç yayınlanmayan bazı fotoğraflarla da desteklendi.
4: Aslında bir avuç para.
5: Aselsan'ın geliştirdiği
6: yer. Çelik kubbenin merkezinde Aselsan.
7: Dimdik ayakta duracak şekilde de işte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
0: Türk savunma sanayinin bağımsızlık yolculuğu ele alındı. İlk telsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan öykü anlatıldı. Aselsan'ın Güvenden Gurura belgeseli yayımlandı.
8: Kendi savunmamızı kendimizin yapması gerektiğini kötü şartlarda öğrendik.
0: Aselsan'ın YouTube kanalında yayımlanan belgesel 4 bölümden oluşuyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yayımlanan belgeselde Kıbrıs Türklerinin Rumlar tarafından saldırıya uğradığı görüntülere yer verildi. Barış Harekatı'nda Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselin çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.
9: Kıbrıs çıkarmasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma teçhizata mahkum olduk.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından savunma sanayi alanında uygulanan ambargolar üzerine Aselsan'ın 1975 yılında Ankara'daki bir apartman dairesinde başlayan kuruluş öyküsü de anlatıldı. Aselsan'ın bu süreçteki yolculuğu daha önce yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
9: Öncelik bir fabrika kurulması ve üretime başlanmasıydı.
0: Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk ürün teslimatına, tarihi kararların alındığı 2004 Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne kadar pek çok kritik kilometre taşı izleyiciyle buluştu. Belgeselin müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.
3: İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerinin suç örgütlerine bilgi aktardığı belirlendi. 27'si kamu görevlisi 50 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında polisler, gümrük muhafaza memurları ve avukatlar da var.
10: Suç ve arama kayıtlarını, gümrük geçiş bilgilerini aktarıyorlardı. Para karşılığı uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan geçmelerini sağlıyorlardı. Bu iddialarla aralarında kamu görevlilerinin olduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisine girdiğini tespit etti. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine dair bilgi aldıkları belirlendi. Aralarında gümrük muhafaza müdür yardımcısı ve 15 gümrük muhafaza memuru

0: Denetimli serbestlik memurları, 10 polis memuru ve 2 avukatın olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yazışmaları, İpsala sınır kapısındaki kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tırın İpsala sınır kapısından X-ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği iddia edildi. Dosyada Masak ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Şüphelilerden Serkan Cemal G'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi olduğu kaydedildi. Soruşturma sürüyor.
1: Samsun'da içinde 6 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 3 kişi hayatını kaybetti.
2: Tekne dalgaların arasında alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişinin bulunduğu tekne Jostal mevkisinde denize açıldı. Bir süre sonra rüzgar etkisini artırdı. Dalgalar da büyüyünce tekne daha fazla dayanamadı.
3: Dalgadan panik, öyle anlatılanlar, o çıkanların anlattığı. Dalga olunca panik yapmışlar. Tekne alabora olmuş. İki kişi tekneye tutulmuş, diğerleri yok.
2: Teknenin battığını fark edenler hemen ekiplere haber verdi. O sırada bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İki kişiyi ise ekipler kurtardı.
3: Kaynana, kayınpeder, bir de yeğen. İki yaşlı insan var, bir de genç varmış. Üç kişi yok şu anda.
2: Yapılan çalışmalarda üç kişinin de cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Silivri'de park halindeyken kendi kendine hareket eden bir kamyonet az kalsın can alacaktı. Kazada bir kişi ölümden döndü.
0: Park halindeyken freni boşaldı. Hızla ilerleyip durağa çarptı. Kazada bir kişi ölümden döndü. İstanbul Silivri'de bir kamyonetin park halindeyken iddiaya göre freni boşaldı. Kendi kendine hareket etmeye başlayan kamyonet gittikçe daha da hızlandı. Sürücüsüz kamyonet en son yolun karşısındaki durağa doğru ilerlemeye başladı. O sırada durağın önünde bir kadın vardı. Üzerine doğru gelen kamyoneti görmedi. Kamyonet önce kadına sonra durağa çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden dün itibariyle çekilmeye başladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada programın ABD ordusu ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirtildi. Çekilmenin pazartesi itibariyle başladığı duyuruldu. Açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri anlaşmanın herhangi bir ihlaline sert bir şekilde yanıt verecektir ifadelerine de yer verildi. Diplomatik ilişkileri olmayan iki ülkeyi daha önce 5 kez başkent Washington'da bir araya getiren ABD, taraflar arasındaki müzakerelerin 6. turuna Roma'da ev sahipliği yapmıştı. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil El-Hayye seçildi. Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlenmişti.
0: Ateşkes görüşmelerinin kilit ismiydi. Gazze'ye yönelik saldırılarda aile üyelerini kaybetti. Halil El-Hayye, Hamas'ın siyasi büro liderliğine seçildi. Halil El-Hayye 1960 yılında Gazze'de doğdu. Lisans eğitimini Gazze'de tamamlayan Hayye, 1997'de Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi aldı. Birinci intifada sırasında Hamas'a katılan Hayye, bu süreçte Gazze'de yarı zamanlı öğretmen olarak görev yaptı. 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçilen Hayye, 2021'de düzenlenen son dönem seçimlerinde Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevine getirildi. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye, bu saldırılardan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye, kendisine ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti.

0: Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ve Sinwar'ın yardımcılığını da yapan Ayye, Sinwar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlendi. Sinwar, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti.
1: İngiltere'de bir kez daha görev değişimi yaşandı. Gözler yeni başbakan Andy Burnham'a çevrildi. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden 56 yaşındaki Burnham, kariyerinin en zorlu görevine başlıyor.
2: Andy Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı'nın siyasi kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Ardından çeşitli dergilerde çalıştı. Siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek Avam Kamerası'na adım attı. Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yapan Burnham, Gordon Brown'un döneminde sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı. Burnham 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. %63 oyla seçimi kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü. Önceden ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'daki otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savundu. Pandemide Muhafazakar Parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi ve kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakanlığı döneminde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.
1: ABD Başkanı Trump, yeni İngiliz Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. Görevini tebrik ederek yakın zamanda yüz yüze görüşeceklerini belirtti. Trump, görüşmeye dair Birleşik Krallık'ın yeni başbakanıyla çok iyi bir görüşme yaptım. Karşılıklı ilgi alanları konularında yakın zamanda görüşeceğiz dedi. Görüşmede Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlarından arındırılması konularını görüştüklerini açıkladı. Görüşmenin ilginç olduğunu ve çok iyi geçtiğini vurguladı Trump. İngiltere Başbakanı Burnham görevindeki ilk günde 6 yabancı liderle görüştü. New York'taki FBI binası önünde patlama meydana geldi. Paniğe neden olan olayın ardından şüpheli bir kişi gözaltına alındı. New York'taki Federal Plaza'nın önünden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden görevliler binadan çıkarak olaya müdahale etti. Şüpheli bir kişi yakalandı. Yakalanan kişi FBI binasına götürüldü. O sırada çevredekilerin kameraları da kayıttaydı. Yetkililer şüphelinin silahla saldırdığını ve patlayıcı cihaz kullandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni uçağı kullanıma gireli bir ay olmadan bakıma alınıyor. Trump uçağın en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi ancak detay vermedi. New York Times gazetesi uçağa füze savunma sistemleri ekleneceğini belirtiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni başkanlık uçağı Ankara'ya çekiliyor. Trump'ın açıklamasına göre uçak en üst seviyeye çıkarılacak. İyileştirme süreci yaklaşık bir ayda tamamlanacak.
3: Well, it has a lot and you know it has a lot of capability, but as I understand it, in about a month or so they're going to send it to have it be maxed out. So they're going to be sending it and they'll have it be maxed out. It'll take about a month.
0: Trump uçakta tam olarak hangi iyileştirmelerin yapılacağına dair bilgi vermedi. ABD Başkanı Boeing 747-800 model uçağı 1 Temmuz'da kullanmaya başlamıştı. Ankara'daki NATO zirvesine bu uçakla gelen Trump, güvenlik riski nedeniyle

0: Dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski uçağını kullanmıştı. New York Times gazetesi uçağın füze savunma sistemlerinin güçlendirileceğini yazdı. ABD Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. ABD'nin eski başkanlık uçağı Air Force One uçağın oval ofis olarak tanımlanıyor. ABD başkanlarının 35 yıldır kullandığı uçak Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
1: İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinde insansız hava aracı bulundu. İHA'nın üzerinde bulunan patlayıcı imha edildi. Karaburun sahili ile Çatalca Ormanlı sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cismi görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi. Olay yerine sahil güvenlik ve sualtı savunma grup komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS komandoları İHA üzerinde yaptıkları incelemede patlayıcı madde tespit etti. Güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı imha edildi. Çorum'daki şenlikte yamaç paraşütüyle havalanan bir kişi metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anının görüntüsü ortaya çıktı.
2: Havalandıktan dakikalar sonra yere çakıldı. Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. Hafta sonu Çorum'da geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri vardı. 48 yaşındaki Bayram Kurt etkinliğe katılmak için Antalya'dan Çorum'a geldi. Bayram Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Bayram Kurt kısa süre sonra 30 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Bayram Kurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurt, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Tuzla'daki bir site eski yönetimin usulsüzlük iddialarıyla gündemdi. İddiaya göre toplanan milyonlarca liralık aidat usulsüz kullanıldı ve site borç batağına sürüklendi. Site sakinleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
3: Futbol sahası yapılacak dedi bir şey. Çocuğum hala bana soruyor işte top sahası ne zaman olacak baba diye. Ben çocuğa bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne söz verdikleri futbol sahasını yaptılar ne mevcut ortak alanların bakımıyla ilgilendiler. İddiaya göre topladıkları parayı usulsüz kullandılar. Siteyi borç batağına soktular.
4: Bu borcun içinden nasıl çıkacağımızı da bilmiyorum.
2: Burası İstanbul Tuzla'da 268 dairelik bir site. 2023 yılında site yönetimine gelen iki ortak iddiaya göre milyonlarca lira aidat topladı.
4: 2 milyona yakın bir ödeme alındı. Ödemelerin karşılığı sitede yok.
5: Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Tehdit ediliyoruz.
6: Sürekli para topluyorlardı.
2: İddiaya göre toplanan paralar kişisel hesaplara aktarıldı. Yasa dışı bahiste kullanıldı. Yönetim gittikten sonra da site borç yükünün altında kaldı. Site sakinleri çözüm bekliyor.
4: Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış. Elektrikler kaçak bağlanmış. Açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız.
5: Bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok aşırı mağduruz.
1: Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapanlar suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. Piknikçiler botlarla kurtarıldı.
2: Nehrin suyu yükseldi. Piknik keyfi kabusa döndü. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kenarında piknik yapanlar vardı. Atatürk Barajı'ndan bırakılan suyla nehrin debisi aniden yükseldi. Piknikçilerin bulunduğu alan bir anda adaya döndü. İhbar üzerine itfaiye, AFAD ve dalga çekipleri harekete geçti. Bot yardımıyla piknikçilere ulaşıldı. 26 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
1: Sigarayı bırakmak pek çok kişinin hayali ama bir o kadar da zor. Ancak bu konuda önemli bir gelişme var. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kararla birlikte sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
7: İç nereye kadar?
8: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
9: Sigarayı bırakma kararı bu alışkanlıktan kurtulmak için ilk adım olsa da tek başına yetmiyor. Artık ücretsiz ilaç desteği de var.
10: İlaçların etkili olacağını düşünüyorum. Bazı insanlar için de gerçekten faydalı olacaktır.
11: Her türlü zararı var abla. Hani koşarken olsun, merdiven çıkarken olsun, nefesimiz kesiliyor. Keşke hiç baştan içmeseydik.
9: Sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir destek hayata geçirildi. 1 milyon kişiye sigara bırakma ilaçları ücretsiz sağlanacak. Sosyal güvencesi olmayanlar da bu destekten faydalanabilecek.
12: Herhangi bir sigorta desteği aranmaksızın ücretsiz olarak sağlanması çok kıymetli bir adım. Ve sigara bırakmada da etkisi olacağını biliyoruz.
13: Düşünüyorum sigara bırakmayı, bakalım tedaviyle başlayacağız inşallah.
14: Bu son sigaram deyip yeniden başlayanların sayısı hiç de az değil. Peki sigarayı bırakmak gerçekten sadece irade meselesi mi?
12: İstemek ve irade bu işin başlangıcını oluşturuyor. Yani kişi buna karar vermesi lazım. Önce bu motivasyonda olmamız lazım.
8: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
15: Benim oğlanla adam da içiyor. İki tane oğlan içiyor. Keşke öyle bir şey olsa da, imkan olsa da yani bıraksalar.
1: Adana'da siyah çarşaf giyip yüzlerini gizleyen bir erkek, iki şüpheli girdikleri evden altın ve para...
2: Şüpheliler Yahya G. ve Mevlüde Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklandı. Mevlüde Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların hırsızlıktan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.
1: İstanbul Fatih ise karı koca iddiaya göre bir kuyumcuya ait depoya girerek piyasa değeri 170 milyon lira olan altınları alıp gitti. Güvenlik kamerasında yakalanmamak için yüzlerini gizleyen çift polisten kaçamadı.
2: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın, iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthanede oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
16: Çanta var.
17: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
2: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
1: Yargıtay'dan 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Bazı bölgeleri boyalı çıkan 0 otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Yüksek Mahkeme tüketicinin değişim talebini ise orantısız buldu.
2: Bayiden 0 kilometre araç aldı. Ekspertizde araç boyalı çıktı. Yargıtay değer kaybı ödensin dedi.
18: Adana'daki bir bayiden 0 kilometre satın alınan araç ekspertizde lokal boyalı çıktı. Araç sahibi otomobilin sol kapı ve orta direğinin boyalı olduğunu öğrendi. Aynı bayiden ayıpsız başka bir araç talep edilse de firma olumsuz yanıt verdi.
2: Adana Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi raporunda otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerine çıktığı ifade edildi. Tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğu bildirildi. Tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı mahkemeye aktarıldı. Mahkeme davacıyı haklı buldu. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında 0 kilometre araçtan beklenen faydanın gizli ayıp nedeniyle elde edilemeyeceği vurgulandı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız buldu. Aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulmuştur.

0: olması gerektiğine işaret etti. Aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi olmadığına karar verdi.
1: İzmir'deki sakız ağacı bahçelerinde mesai başladı. Temmuz ayında çizilen sakız ağaçlarından damlayan sakızlar Eylül ayında hasat ediliyor.
2: Ağaçlara çizikler atıldı. Sıra o çiziklerin dolmasını beklemeye geldi. İzmir'deki sakız bahçelerinde mesai başladı.
3: Coğrafi işaretli Çeşme damla sakızı ağaçlardan akmaya başladı. Yılın bu döneminde ağaçlara çizik atılıyor. Sonrasında Eylül ayında her bir çizikten akan reçine hasat ediliyor.
4: Sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
2: Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızı birçok alanda kullanılıyor.
5: Bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor.
2: Üreticinin hedefi ağaç sayısını artırmak.
4: Odağımız sakız ağacı sayısını artırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30.000 dikili sakız ağacımız var.
2: Ağaç sayısını artırınca Türkiye'nin yıllık ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılanabilecek.
4: Hayal değil. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız.
1: Açık su yüzücüsü Deniz Kayadelen Türkiye'yi gururlandıran bir başarıya imza attı. Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti.
6: Açık su yüzücüsü Deniz Kayadelen Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti. Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğuyla bir Guinness rekoru bulunan Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgelerden Svalbard takım adalarında 4 derece sıcaklıktaki Arktik sularda 1200 metre yüzerek bir ilki başardı. 10 aylık kızı Alia ile bu yolculuğa çıkan 38 yaşındaki yüzücü, zorlu koşulların yanı sıra anne olmanın getirdiği sorumluluğa da göğüs gererek unutulmaz bir deneyime imza attı. Aynı zamanda psikolog olan Deniz Kayadelen tarihi başarısıyla hem Türk bayrağını Kuzey Kutbu'nda dalgalandırdı hem de tüm annelere ilham olmayı hedefledi. Deniz Kayadelen Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Kayadelen çok zorlu şartlarla mücadele ederek hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü vurguladı.
7: Burada olmak mucizevi bir şey. Kızımla burada olmak anne olarak farklı bir duygu katıyor. Farklı bir sorumluluk. Teknemiz çok küçük ve hava koşulları çok zorlu olduğu için onu yanıma almadım. Otelde bırakmak zorunda kaldım. Her yüzüş anında onu düşündüm. Tüm annelere ve bütün Türkiye'ye ilham olsun. Türkiye'den bir ilki başararak buzullarda, Arktik sularda, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgede yüzdüm. Çok mutlu ve gururluyum. Yalnızca kendim için değil, ülkem ve yeni bir anne olarak hayallerinden vazgeçmeye tüm kadınlar için yüzdüm. Türk bayrağını dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum.
6: Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzme fikrinin Antarktika hayallerinden doğduğunu söyledi.
7: Hayalim hep Antarktika'ya gitmekti. Bebeğim daha çok küçük. Antarktika uzun bir yolculuk. Çocuğumun 10 yaşına gelmesi gerekiyor. Madem Antarktika olmuyor, Kuzey Kutbu olsun istedim. Hayatta her zaman her şeyin bir çözümü var. Hayallerimizi ve vizyonumuzu biraz daha esnek tutup koşullara göre adapte edebilirsek ne mutlu.
1: Bu haberimizi, bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra gün başlıyordu. Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapım emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor. Başlıyor 21 Temmuz Salı sabahındayız. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyoruz. Bendeniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya günaydın. Bir kez daha X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya iletebilirsiniz. Son dakika gelişmesini görüyorsunuz. YKS sonuçları açıklandı. Detaylıca birazdan arkadaşlarımızdan son bilgileri alacağız. Peki gazeteler önemli. Hemen bakalım efendim haberlerimize geçmeden önce acaba ne var Hürriyet'te, Cumhuriyet'te, Milliyet'te deyip buyurunuz Hürriyet'ten başlayalım. Asla yalnız bırakmayız şeklinde bir haber başlığı. Hemen okuyalım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Erdoğan, anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız mesajı verdi. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsilen Lefkoşa'daydı efendim. Onu da bir kez daha söyleyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini ifade ediyor. KKTC zaferi kutlamaya devam ediyor. Kutlamalarda yerli silahların da yer aldığı bir geçit töreni de yapıldı. Onu da bir kez daha ifade edelim. Efendim Türkiye engel oldu. Neye? İran'ı bölmek istediler ve Türkiye buna engel oldu diyor İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. ABD ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Türkiye sağlam durdu şeklinde bir ifadesi de oldukça önemli. Özellikle savaşın dördüncü günü Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını söylüyor Arakçı. Aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerle hem de Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştüğünü açıkladı ve Türkiye bu süreçte çok etkin bir rol oynadı. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını da sağladı diyor ki evet işte gördüğümüz gibi bir diplomasi trafiğinin nedenli ilerlediğini o süreç içinde bize açıkça gösteriyor Bakan Arakçı'nın sözlerinden. Bir taraftan Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu denilmiş. Karadeniz'de bir Türk gemisi daha hedef oldu. Türk firmasına ait bir gemi, Kuryuk gemisi daha doğrusu, Ukrayna açıklarında vuruldu. Efendim Suriye, Hindistan ve Ukraynalılardan oluşuyor geminin 18 mürettebatı ve 5'i hayatını kaybetti. Rusya'dan bir açıklama gelmedi. Detaylar bugün Hürriyet'te, ancak bir açıklama gelecek mi? Hep beraber bakacağız. Efendim Diyarbakır Belediyesi eş başkanı istifa etti. İzmit'te belediyeye operasyon yine bir başka haber başlığı olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni HA Parti kuruluş haftaya şeklinde bir açıklama özellikle bugün bekleniyor. Bakalım Özgür Özel nasıl bir açıklama yapacak? Grup toplantısında Yargıtay mutlak butlan kararını Eylül'de gündemine alacak. Özel kanadınınsa yeni partinin düğmesine pazartesi günü basması bekleniyor denilmiş. Şayet böyle bir şey olursa önümüzdeki hafta içinde ana muhalefet partisi bir başka parti olabilir. Zira CHP'den bol miktarda milletvekilin geçeceği ifade ediliyor. Efendim köstebek şüphesiyle 50 gözaltı bir başka haber başlığı ve bahisçi yönetici böyle izlendi. Efendim hemen bakalım futbolda bahis ve şikeden gözaltına alınan çoğu kulüp yöneticisi 17 kişi adliyeye sevk edildi. 15 kişi adli kontrol tedbirleriyle 2 kişi de doğrudan serbest bırakıldı deniliyor ve hemen logonun üstündeki haberlere bakalım. Zira futbolla ilgili haberlere geçelim. Avrupa'da perde bugün açılıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında Polonya ekibini ağırlıyor denilmiş. Karşılaşma saat 21'de. Ve Trump'tan kaçan kaçana Dünya Kupası final maçının devre arasındaki 27 dakikalık konser şovu tartışma yarattı ve finale damga vuran olaylardan biri de İspanyol ve Arjantinli futbolcuların kupayı veren Trump'la aynı kareye girmeme çabası idi deniliyor. Bu da son derece önemli efendim. Trump maalesef genel olarak pek sevilen bir figür değil.
Türkiye'de seviliyor, orası ayrı. Peki Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim, Hürriyet'in hemen ardından. Yeni parti için geri sayım. Yargıtay kararı Eylül'e aldı. Özel'in duygusal bir konuşma yapması bekleniyor bugün. Grup toplantısında ana muhalefette boşluk bırakılmayacak. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin milletvekili sayısı 80'in üzerinde olacak. Hukukçu kadroların teknik kurucu kadro olmasından vazgeçildi. Milletvekilleri kurucu kadroyu oluşturacak. Hiç boşluk vermeden ana muhalefet pozisyonu korunacak ve meclis tatile girer girmez kuruluş dilekçesi de verilecek. Bu arada biliyorsunuz ki dediğimiz gibi butlan kararı Eylül'e kaldı ve bugünleri görse üzülürdü başlığı altında. Biliyorsunuz Altan Öymen 93'te hayatını kaybetmişti. Ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı Özgür Özel. Bugünleri görse üzülürdü. Gördüğü kısma çok üzüldü zira, ifadesi oldukça önemli. Öte yandan Meclis Başkanı Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirecek ve konumuz elbette ki çerçeve yasa. Orada da sona doğru deniyor, dem bastırdı. AK Parti geri adım attı. Meclisin 23 Temmuz'da başlayacak yaz tatilinin de ertelenebileceği ifade ediliyor bu süreçte efendim. Peki devam edelim yolumuza. Üniversiteler mezunlarını vermeye devam ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de bunlardan biri ve ODTÜ mezunları yine pankartlarıyla Türkiye'nin özetini çıkardı denilmiş. O pankartlardan notlar ve fotoğraf kareleri yine yerini alıyor. Özellikle sosyal medyada bol miktarda görmektesiniz efendim. Beklentiler bozuldu. Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %29.21'e çıktı. Gözler faiz kararına çevrildi. Peki ücretlerde de acaba beklentileri karşılayacak zamlar yapılacak mı? Bir soru işareti olarak ortada o da. Dünya izledi, TRT vermedi. Efendim Dünya Kupası finalinde Arjantin'i saf dışı bırakan İspanya kupaya uzandı. Maçın devre arasında 27 dakikalık gösteride Madonna, Shakira, Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü şarkıcılar sahne aldı. TRT bu bölümü yayınlamadı. Trump zorla kupa fotoğrafına girmeyi başardı. İşte bu da yine yerin alıyor Cumhuriyet'te ve yine Ukrayna, maalesef Ukrayna'nın açıklamasına göre Rusya önceki gün Odessa limanından ayrılan Türk bir şirkete ait tığıl gemisini hedef aldı. 10 kişi hayatını kaybetti. Bakalım nasıl bir açıklama gelecek Rusya tarafından, merakla bekliyoruz diyelim. Cumhuriyet'in hemen ardından Milliyet'e geçelim. Saatimiz 7'yi 6 geçerken. Sahada İspanya, kalpte Filistin. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonları adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi deniliyor. Ve bir taraftan da ciddi anlamda bir destek yağmurunun özellikle İspanya'ya doğru yöneldiği ifade edilmiş. Sanchez'in Trump'ın Orta Doğu politikalarına karşı duruşu ve İspanyol Yıldız Yamal'ın kazandıkları bir maçta Filistin bayrağı açması İspanya'ya tüm dünyada sempati kazandırdı. Ve iyi kötü çirkin başlığında Messi'nin ağladığını görüyoruz efendim. Ve diğer taraftan devam edelim bir başka haberle. Özel yolları ayırıyor, siyasette ilgili bir haber. 24 Temmuz Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor yeni partinin, mutlak butlanda karar, zira Eylül'de çıkacağı ifade edilmiş. O da çıkarsa tabii. Yasada hedef ortak imza, terörsüz Türkiye sürecinde gözler sürecin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasaya çevrilmiş durumda. Bir taraftan da Kurtulmuş mecliste görüşme trafiğine başlıyor. Asla yalnız bırakmayacağız. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlanmaya da her yıl olduğu gibi devam edilecek deniliyor. Ve ahbapla dolaylı mali ilişki tespiti söz konusu. İlerleyen dakikalarda bizler de paylaşacağız. Milliyet'te okuduk. Karar Gazetesi'ne geçelim. Butlan sonbahara, yeni parti haftaya, iç siyasete yönelik olarak bir manşet. Ve butlan kararı sonrası ikili yapının oluştuğu CHP'de hem 38. olan kurultayın hukuki statüsü hem de parti yönetimine yönelik tedbir için beklenen Yargıtay kararı adli tatil nedeniyle Eylül'e bırakıldı. Yargı sürecinin tamamlanmasından ümidini kesti Özgür Özel ve arkadaşları. Hafta başı

yeni parti için kuruluş dilekçesi vermeye hazırlanıyormuş. Dosya birkaç günde gelebilecekken 56 gün sonra Yargıtay'da deniliyor. Yol haritası içinde takvimin hazır olduğu yine ifade edilmiş. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek efendim. Sıra İzmit'e geldi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Dün sabah saatlerinde yine İzmit, Büyükşehir İzmit daha doğrusu belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İl Başkanı Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi ihalelerde usulsüzlük, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddiasıyla gözaltına alındı. Yine bir CHP'li belediye hedef maalesef ki efendim. Bunlar yaşanıyor ve yavru vatanı asla yalnız bırakmayız. Yine KKTC ile ilgili bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Efendim sanayicinin karı faize, ekonomideki gelişmeler de yine Karar Gazetesi'nde yerini almış ve son olarak Kupa Gazze'li çocukların diyelim İspanya kazandı, dünya sevindi, Yamal mazlumların sesi oldu, kupayı enkazlar arasındaki ve çadırdaki çocukların kalbine taşıdı ifadesi oldukça önemli ve bir tane daha buyurunuz. Futbolcular Trump'a yüz vermedi, aynı fotoğraf karesi içinde olmamayı seçtiler deniliyor. Akşam gazetesine bakalım, daha sonra Türkiye ile devam edeceğiz. Efendim mavi vatana beach engeli. Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etti. Meşhur ifadeyle beachler yani plajlar sahilleri kapattı, vatandaş denize giremiyor ifadesi dikkat çekici. Önce işgal ediyorlar, cezayı ödüyorlar ama yine devam ediyorlar yollarına ve yürüyenden bile para istiyorlar. Akşam bugün böyle bir manşet atmayı tercih etmiş. Arjantin yeniden çirkinleşti. Dünya Kupası finalinin bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Paredes yumruk atıp düşürdüğü Gavi'yi tekme attı şeklindeki bir haber başlığı maalesef ki. Bu da bir başka yüzüydü Dünya Kupası finalinin. Başkana 3 kilo altın borç. İzmit Belediye Başkanı CHP'li Hürriyet ve 27 kişi yolsuzluk rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Ortak nokta Cumhuriyet Halk Partisi olması. 52 yıl sonra aynı gururla yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir haber başlığı. Girne sahilinde toplanan vatandaşlar bir taraftan da Solo Türk'ün gösterisini alkışlarla izledi deniliyor. Aidatlar bahiste patladı. Bir başka haber başlığı. İstanbul'da bir yöneticinin sitenin parasıyla 22,5 milyonluk bahis yaptığı iddia ediliyor. İcralık olan site sakinleri suç duyurusunda bulunmuş diyelim ve son olarak Türkiye ile bitirelim gazete turumuzu. Yıllar sonra ortaya çıktı. Darbe öncesi suikast planı efendim. 15 Temmuz'da Erdoğan'a Marmaris'te pusu kuran FETÖ'cü hainler benzer bir teşebbüsü daha önce askeri tatbikat sırasında yapmaya kalkmış deniliyor. Erdoğan'ın atlattığı bir pusu daha varmış şeklinde ifade edilen haberde. Dünyada İspanyol sevinci, adada barışa demir attık, S-400'ler için formül arıyoruz şeklindeki haber başlıkları da yine diğer gazetelerde okuduğumuz gibi Türkiye gazetesinde de yerini alan haber başlıkları arasında. İşte gördüğünüz üzere Türkiye gazetesiyle gazete turumuzu bitiriyoruz. Ağırlıklı olarak verilen haberlerin detaylarını bir de bizden dinleyiniz son dakika gelişmeleriyle beraber. Efendim işte YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği o an geldi, çattı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ait sonuçlar açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılmıştı biliyorsunuz sınavlar ve bu sınavların değerlendirme işlemi de tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılmış durumda. Adaylar YKS sonuç ÖSYM.gov.tr internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecekler. Sınav sonuçlarına göre temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde ise 5 kişi birinciliği paylaştı YKS'de. Ayrıca 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığı da bildirildi. TYT'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20.5, sosyal bilimlerde 10.2, temel matematikte 6.8 ve fen bilimlerinde 4.2.

0: sınavlarında öğrenci kabul ettiği de yer alacak deniliyor. Evet, öğrenci kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Şimdi tabii artık seçme zamanı, bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Kardeşlerimize de buradan sevgi selam olsun. Aileleri de efendim, büyük bir süreç bitti nihayetinde. Ve Ahbap Derneği ile ilgili haberlere geçelim. Saatimiz 7:14 geçerken Oğuzhan Uğur'un tutuklandığı haberini öncelikle aktaralım. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ile birlikte toplam 9 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandı.
1: Haluk Levent'le ilgili dedikodular duymaktaydım. Benzer durumu kendim yaşayınca iletişimimi kestim dedi. Oğuzhan Uğur bu ifadelerin ardından gece saatlerinde tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. Son olarak sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında ayrıca Ahbap Derneği Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Hüseyin Küçük ve iş insanı Fatih Heke de bulunuyor. Ahbap Derneği ile ticari bir işbirliği olmadığını savunan Oğuzhan Uğur savcılık ifadesinde Haluk Levent bir nevi kahraman olarak görülüyordu. Belgesiz üzerine gitmek mümkün değildi ifadelerini kullandı.
2: Ellerimizi sunduk, açıklamamızı yaptık.
1: Hakimlik, avukat Ece Güner'in kardeşi şüpheli Özgür Ömer Güner hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasını hükmetti. Soruşturma kapsamında daha önce Ahbap kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 18 kişi tutuklanmıştı.
0: Evet, aktaralım bir kez daha efendim. Oğuzhan Uğur'la birlikte toplamda 9 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandı ve Ahbap Derneği'ne yönelik bu soruşturmada Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı malum. Raporda Uğur ailesi ve Ahbap Derneği ile Yeliz Kaya arasındaki para transferlerine dikkat çekiliyor.
3: Uğur ailesi ve şirketleriyle Yeliz Kaya arasında dolaylı mali bağlantı hattı var. Tuğrul Uğur, yasa dışı bahis dosyalarında geçen Kıbrıs bağlantılı şirketlere para gönderdi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur hakkındaki bilirkişi raporundan.
4: Çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz. Teşekkürler.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'la Babala TV, Babalayka Film ve Osis yapım hesapları incelendi. Raporda Oğuzhan Uğur, kardeşi ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildi. Tuğrul Uğur'un Babala TV ve Babalayka Film hesaplarından Kıbrıs bağlantılı, daha önce yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri belirlendi. O para hareketlerinden biri de yasa dışı bahis suçundan kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in dosyasındaki şüphelilerden biriyleydi. Oğuzhan Uğur'un hesaplarında özellikle 2023'ten itibaren işlemlerin sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Babala TV'nin işlem hacminin 2023'te 56 milyon 244 bin, 2024'te 134 milyon 324 bin liraya yükseldiği kaydedildi. Raporda Gain Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa sürede lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon lira bedelli Ömerli villa alımının kaynağının açıklanamadığı belirtildi. Hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde fonların farklı kişi ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler olduğu kaydedildi.
0: Evet, Ahbap'a ilişkin haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. İç siyaset diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki gündemde, 38. olağan kurultayın ilişkin mutlak mutlan kararının verildiği dosya Yargıtay'a nihayet ulaştı. Dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alınması bekleniyor. Zira adli tatildeyiz. Gözler bir yandan da Özgür Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında. Özgür Özel'in bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Peki CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir mesai olacak bu süreçte? İzleyelim.

0: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Evliyle kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
1: Mutlak mutlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak. Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak mutlan kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
0: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
1: Özel aynı günün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
2: Evet, yeni parti artık kuruluyor gibi gözüküyor. Bugün oldukça önemli Cumhuriyet Halk Partisi için. Aslında ay sonuna kadar oldukça önemli zaman diliminden geçiyoruz ve yeni parti kurulduğu andan itibaren de zaten otomatikman geçecek milletvekilleriyle beraber ana muhalefet parti statüsüne geçecek. O halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali nice olur diye sorarsanız o da işte mecliste yine yer alan birkaç milletvekili bir parti olarak kalacak gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz süreci. Bir taraftan da Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber başlığı özellikle inceden o kareye sert tepki şeklinde aktarılabilir. Biliyorsunuz Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetmişti 88 yaşında ve 17 Temmuz'da yapılan cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğu gerekçesiyle eleştirilen Muharrem İnce buradan bir kare fotoğraf çekip siyasi analiz yapmak ahlaksızlıktır açıklaması yaptı. Eski genel başkanımız Deniz Baykal'ın kıymetli eşi Olcay Baykal'ın cenazesine Kılıçdaroğlu, Özel, birçok eski CHP yöneticisi, milletvekili katıldı. Buradan bir kare fotoğraf çekip siyasi analiz yapmak ahlaksızlıktır diyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cenazede saf tutulur, sağında solunda kim var bakmazsın, müteveffaya son görevi yerine getirmek üzere bir araya gelmiş müminler dualarını eder ve dağılırlar kendini muhalif zanneden, kimilerinde akıl kalmamış, ahlak kalmamış, izan kalmamış cenaze namazında kimin kiminle yan yana saf tutacağına ilişkin bir protokol mü var? Cahiller şeklinde bir açıklaması söz konusu. Öte yandan Muharrem İnce ile tokalaşmaması da gündeme gelmişti. Özgür Özel kimi hesaplarda, kimi işte görüntülerde bunu da görmüş idik. Peki süreç dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı bir şekilde ilerleyecek. Belki Muharrem İnce'nin partide kalıp partinin genel başkanlığına oynamak gibi bir hesabı da söz konusu olabilir. Bütün bunlar CHP bünyesinde konuşulan konular diyelim, DEM Parti'ye geçelim. Zira DEM Parti heyeti İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürdü. Ziyarette çerçeve yasa hazırlıkları ile birlikte Meclis Başkanı Kurtulmuş'un bugün çıkacağı siyasi partiler turu da ele alındı. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasa teklifinin sunulması ve yasalaşması hedeflenmekte. Evet, siyasi partiler turu bugün başlıyor. Vites yükseltiliyor bu anlamda. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turunda efendim genel başkanlarla görüşecek Kurtulmuş. Bugün mecliste Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanlarıyla

0: bir görüşmesi olacak. Kurtulmuş'un programında yine ilerleyen günlerde önemli görüşmeler söz konusu olacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş, salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncel Bakıran ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak.
2: Buradaydı
1: efendim. Kurtulmuş'un bir sonraki adresi CHP olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16'da görüşecek. Görüşme CHP grubunda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mermerli salonda gerçekleşecek. Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu mutlak burtlan kararı sonrası ilk kez bir araya gelecek. Çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Kurtulmuş, çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. Yeni Yol Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
0: Tabii süreçte özellikle bu görüşme trafiği geçtiğimiz yılda hatırlayınız komisyon vesaire çok konuşuyorduk ve hatta silahlar da yakılmıştı geçtiğimiz yıl. Bu süreçlerde şu zamanlarda oluyordu ve bir yıl aradan sonra işte yeniden en azından az evvel söylediğimiz gibi vites arttırmayı hep beraber gördük. Peki acaba meclis tatile girmeden bir şey olabilir mi olamaz mı? Bu süreç onu da işaret ediyor. O da önemli efendim. Peki paradan söz edelim. Özellikle en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi. Oysaki yetişebilir miydi? Muhtemelen ama yetişmedi. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3252 liralık zam farkları önümüzdeki ay hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 4.9 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı ödenecek. Hayırlı olsun.
3: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
0: Yani 3252 liralık eğer hani bütçede yeni para gelecek şeklinde bir hesap kitap yaptıysa sevgili en düşük emekli aylığı alan abilerimiz ablalarımız hesabı yeniden görecekler. Önümüzdeki ay yatacak bu para 3552 liradan söz ediyoruz. Peki bu arada vatandaşın altın tercihi değişmedi. Posta gazetesinden bir haber başlığı altına yönelik güçlü talep darphanenin üretim rakamlarına da yansıyor. İlk 6 ayda çeşitli türlerde yaklaşık 9.8 milyon altın üretilmiş. En büyük paysa çeyrek altında artık geleneksel biliyorsunuz. Toplam üretim 6.2 milyon adedi aştı. Zinet çeyrek altın en çok basılan ürün. Yılın ilk yarısında altın basımı için 33.4 tonda altın madeni kullanılmış. Cumhuriyet altınları yalnızca darphane tarafından 24 ayar standart külçe altının çeşitli güvenlik ve kalite kontrol süreçlerinin geçirilmesiyle üretiliyor biliyorsunuz. Altınlar sikke ve ziynet olmak üzere iki ana grupta 10 farklı çapta ve ağırlıkta 22 ayar olarak piyasaya sunulmakta. Bu kapsamda yılın ilk yarısında basılan toplam altın üretiminin 8.4 milyon adedinin ziynet cumhuriyet altınları oluşturuyor. Aynı dönemde 1.3 milyon sikke cumhuriyet altını ve 12.302 reşat sikke altını basılmış durumda. Altında gidişat özellikle Körfez'deki savaşa ve saldırılara göre şekilleniyor. Ancak bütün bildiklerimizi unuttuk malum. Özellikle savaş dönemlerinde altının fiyatları uçar giderdi güvenli liman şeklinde. Ama bu İran savaşıyla beraber bütün bildiklerimiz alt üst oldu. Dolayısıyla efendim altının gidişatı İran'daki sürece çok yakından bağlı göbeği diyelim. Ve en azından yaz aylarında düğün malum işte bazı törenler var. Oralara çeyrek altın almak için nispeten yine ucuz zamanlardan geçiyoruz. Hali hazırda altında kimi içinde tabii alım fırsatı deniyor. Neyse ilerleyen dakikalarda piyasaların durumu da bunu daha fazla konuşabiliriz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağını vurguluyor. Bu mesajda harekatın 52. yıl dönümünde siyasetçilerden de önemli mesajlar vardı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.
2: Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkı için önemine değindi.
4: 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktasıdır. Bugün de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını kararlılıkla desteklemeyi sürdürüyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin garantörlüğüne dikkati çekti.
5: Şanlı Türk ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır. Ana vatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
6: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlere işaret etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da 52 yıl önce Barış Harekatı'yla verilen mesajın bugün de geçerli olduğunu belirtti. Türk milleti soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır vurgusu yaptı.
0: Evet, bundan sonra da yalnız bırakmayacak peş peşe gelen mesajları dinledik. Bir taraftan da 20 Temmuz 1974'te dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in emriyle efendim Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta başlattı bu süreci. Ona da şöyle bir rahmet gönderelim. Ecevit bu anlamda son derece önemli bir lider idi. Diyelim, buyurunuz, saatimiz 7.32'yi gösterirken İran'da neler oluyor bitiyor bakalım. Zira İran'a yönelik yeni bir dizi saldırı başlattı. başlattığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ağırlıklı olarak biliyorsunuz gece saatlerinde bu saldırı dalgasını başlatıyor. 3-5 saat sürüyor genelde. Açıklamanın ardından İran Devlet Televizyonu bazı kentlerde yine patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Trump'tan da İran misliyle bedel ödeyecek mesajı geldi yine. İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu cinayetin bedelini kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı Trump. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. İran'ın Sirik kentinden patlama sesleri yükseldi ve bu şehir nükleer santrali yakınında da hava savunma sistemleri devreye alındı. Çabahar konarak

0: Ve Şiraz'da yine patlama sesleri duyuldu. İran televizyonu Humeyn şehrinde bulunan bir sanayi tesisinin ABD tarafından saldırıya uğradığını da belirtti. Ürdün ve kuvvette ise yine sirenler çaldı. Eş zamanlı olarak Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan fırlatılan 3 füzenin imha edildiğini bildirdi. Karşılıklı çatışmaların sürdüğü 10. gecede Hürmüz'de de doğal olarak bir hareketlilik söz konusuydu yine. CENTCOM 20 Temmuz itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ordusu gemilerin İran limanlarından ayrılmasını veya bu limanlara girmesini engellemek amacıyla 7 ticari gemiyi başka yöne yönlendirmiş ve bir gemiyi hareket edemez hale getirmiştir açıklamasını yaptı. Yemen'deki Husilerde Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacağız diye bir açıklama yaptı. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin patladığını, tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığını da ifade ediyor. Evet, İran'ın düzenlediği saldırı dalgası 10.sü gerçekleşti. Sabaha karşı gece saatlerinde oluyor ve işte bakalım Brent petrolde son durum $90'ın bir tık üzerine çıkmıştı. Dün an itibariyle 88-89 dolar seviyesinde seyrini sürdürmekte. Tabii bu süreçte yine bol miktarda cebini dolduran da olabiliyor ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a yakın kaynakların ya da iş insanlarının ya da her neyse akrabaların, eşin, dostun bu anlamda bir hayli fazla para kazandığını da en azından konuşulan konular arasında olduğunu söyleyelim. İsrail ordusundan da Lübnan'daki duruma dair yeni bir açıklama var. Ordu Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeye başladığını duyurdu. İsrail ordusu programın ABD ordusu ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirtiyor. Çekilmenin pazartesi günü itibariyle yani dün itibariyle başladığı aktarıldı açıklama. İsrail Savunma Kuvvetleri anlaşmanın herhangi bir ihlaline sert bir şekilde yanıt verecektir ifadelerine yer verildi. Diplomatik ilişkileri olmayan iki ülkeyi daha önce 5 kez başkent Washington'da bir araya getirilen Amerika taraflar arasındaki müzakerelerin 6. turuna Roma'da ev sahipliği yapmıştı. Peki Netanyahu acaba tutuklanır mı? Dün bu konuyu çok konuştuk. Neden, nasıl, ne şekilde olacak derseniz aktaralım efendim. Hakkında tutuklama kararı var biliyorsunuz. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için merkezi New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu ve New York Belediye Başkanı Mamdani New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım dedi. Trump'sa ABD Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece Netanyahu'yu kimse tutuklayamayacak dedi.
1: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti. Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
2: Mamdani, Kerimhan'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerimhan gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
1: Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'tan da destek geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacaktır ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
0: Evet, polis departmanları belediyelere bağlı Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer bir ülkede hukuk varsa ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde ve o yönetici eğer

0: yasalar gereği bu insan burada tutuklanmak durumunda diyorsa, işte orada kişilerin hiçbir şey söylememesi gerekiyor ki bakalım Mamdani-Trump çekişmesi burada kendini daha net gösterecek. Ama muhtemelen Netanyahu Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'a gitmeyecek. O cesaret alamaz. Sadece tutuklanma ya da tutuklanmama anlamında değil, dünyada ciddi anlamda çok daha fazla bir şekilde tepkileri üzerine çekmiş durumda Netanyahu. Diyelim Hürriyet gazetesinde bir haber başlığı, rock efsanesi Waters efendim, İsrail lobisi beni hedef aldı şeklinde bir açıklama yaptı. Roger Waters'ı görmekteyiz. Dünya ünlü Pink Floyd grubunun üyelerinden biliyorsunuz. İngiliz rock müzik efsanesi Roger Waters, İsrail'in Gazze'deki soykırımını eleştirdiği için İsrail lobisinin hedefi haline geldiğini açıkladı. Amerikan gazeteci Tucker Carlson'ın New York'taki YouTube'daki programına katıldı. 83 yaşındaki müzisyen 2023 turnesi sırasında İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı olduğu için Arjantin'de, Buenos Aires'te, Kolombiya'da, Ekvador'da ve Uruguay'da kalacak bir otel bulamadığını söyledi ve özellikle Almanya'nın Frankfurt kentindeki konserinin iptal edilmeye çalışıldığını, Polonya'nın Krakow kentindeki konserinin ise iptal edildiğini anlattı ve İsrail'i eleştirdiği için mi bunlar başına geliyor sorusuna ise evet yanıtını verdi ünlü müzik adamı ve İsrail'in çok organize bir lobi gücü olduğunu ifade etti. Uzun süredir Filistinlilerin haklarını savunan ve İsrail'in politikalarını eleştiren Waters'a İsrail yanlısı çevreler tarafından sıklıkla antisemitizm suçlaması yöneltilmekte. İşin bu boyutu oldukça önemli gördüğünüz gibi, ancak dünyada rüzgar tersine doğru dönüyor. Bir de işin bu tarafı var diyelim. Devam edelim yolumuza, saatimiz 7.40 gösterirken. Efendim Vietnam'da bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevler nedeniyle 7 yolcu hayatını kaybetti. Sıcak bir gelişme. Son duruma bakalım. Görüntüler taze bir şekilde elimize ulaştı efendim. Otobüs Lam Dong bölgesinden hareket etmişti Vietnam'da. Ülkenin finans kenti Ho Chi Minh'e doğru gidiyordu. Otobüs bir anda alevlere teslim oldu ne yazık ki. 24 koltuklu bu otobüste yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Görüntülerde de açık ve net efendim. Yolcuların içinde mahsur kaldığı da öğrenildi. 7 kişi yaşamını yitirdi. 5 yolcu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangına dair soruşturma başlatıldı Vietnam makamlarınca. Evet, yeni bir gelişme, görüntülerde elimize henüz ulaştı deyip Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Vietnam'dan geçelim İngiltere'ye. Zira Starmer biliyorsunuz istifa etti ve istifasını Kral Charles'a resmen iletti. Başbakanlık görevinden ayrıldı ve ülkenin yeni başbakanı da Andy Burnham oldu. İki isim sırasıyla Başbakanlık Ofisi 10 numaranın önünde açıklamalar yaptı.
1: My work is done.
2: Starmer resmen istifa ederek görevinden ayrıldı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu.
3: That I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh prime minister since 2016.
2: İngiltere'de bir kez daha görev değişimi yaşandı. Koltuğunu devreden Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 numaranın önünde son kez konuştu. İngiltere'nin 2 yıl önceye göre daha güçlü olduğunu savundu.
4: Our economy is stronger. Our public services are on the up with the biggest fall in waiting times for 17 years. Children are being lifted out of poverty every single day. Immigration is down significantly. Our defense and security are on a far stronger footing. And our international reputation is greatly enhanced.
2: Starmer konuşmasının ardından Kral Charles'a istifasını sundu. Kral daha sonra Buckingham Sarayı'nda Burnham'ı kabul etti. Hükümeti kurma görevini verdi. Yeni başbakan ilk konuşmasında değişim sözü verdi.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
2: Yeni başbakan yıl sonuna kadar ülkesi için 10 yıllık bir plan sunacağını da belirtti. Burnham, hayat pahalılığı ve göç gibi birçok önemli problemi çözmeye çalışacak.
0: Burnham bakalım kaç yıl ya da kaç ay sonra görevinden ayrılacak. Zira İngiltere'de 10 yılda 7. değişimden söz ediyoruz. Bu anlamda hayli istikrarlılar.

0: Ancak işte gördüğünüz gibi işleyiş gayet yerinde. Yani kurumsallaşmış olunca 10 yılda 7. değişim, 8. değişim fark etmiyor. Yine çarklar dönüyor. Nereden bahsediyoruz? İngiltere'de bakalım 10 yıllık bu değişimde ne anlatacak yeni başbakan? Bir taraftan da Yeni Şafak gazetesinde bir haber başlığı paylaşalım. Alman savcıya suikast planı köstebekleri açığa çıkardı şeklinde duyurulmuş. Almanya'da bir savcıya suikast hazırlığında olan çete elebaşının telefonundan çıkan belgeler Türkiye'de kamu kurumlarında çalışıp çetelere bilgi sızdıran bir ağı deşifre etti denilmiş. Alman makamları telefonda karşılaştıkları Polnet, yani polis bilişim ağı, sorgu sonucunu Türkiye'ye gönderdi. Bakırköy'de savcıya ifade veren bir itirafçı da 20 Aralık 2025'te uyuşturucu yüklü bir tırın gümrük memurunun gözetiminde İpsala'dan Türkiye'ye girdiğini söyledi dün. 16'sı gümrük çalışanı, 8'i polis, 3'ü adliye personeli, 37 kişi gözaltına alındı. Bu haberde Alman savcıya suikast planı köstebekleri açığa çıkardı şeklinde aktarılıyor. Türkiye ile bağlantısı olduğu, evet, haberde de yerini almış diyelim. Devam edelim yolumuza. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor bakalım dünyada bunlar olurken. Efendim, yine bildiğimiz bir gündem. Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 4 çocuktan ikisi kurtarılmıştı. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 11 yaşındaki Şahin'i ise arama çalışmaları sürmekte.
1: Dört çocuk serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kurtarıldı. Birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğeri ise hala kayıp.
2: Tamam, gel dedin üstüne.
1: Olay cumartesi günü Aydın'ın İncirlioval ilçesinde yaşandı. Dört çocuk serinlemek için ilçeden geçen Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Çocuklar debisi yüksek olan suda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri geldi. Çocuklardan ikisi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
3: Allahu Ekber!
1: Kaybolan iki çocuktan Şahin'le Eda için arama çalışması başlatıldı. Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni suya girdikleri noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. 15 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi. Akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özda arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuktan hala bir iz yok.
0: Efendim, umarız yakın zamanda bulunur, ancak bu serinlemek için nehre ya da su kanallarına giren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunu bir kez daha düşünsünler. Maalesef yaz ayları oldukça ölümler de artıyor, boğulma vakaları da artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Özel bir uçak iniş yapmaya çalışırken yere çakıldı. Uçak bu anlamda bir evin çatısına düştü. Yeni bir haber, Piper tipi uçaktan söz ediyoruz. Texas eyaletinde havalanmıştı ve Fulshear yakınlarındaki özel bir havalimanına inmeye çalışıyordu ki kazada bu sırada yaşandı. İşte gördüğünüz gibi uçak Fort Bend yakınlarındaki bir eve çatısına düştü. Pilotun uçakta tek olduğu, içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kokpitte sıkışan pilotu itfaiye ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırıldı pilot. Durumu iyi. Kazanın neden gerçekleştiği belirsizliğini korumakta, ancak kaza sonrası böyle bir görüntü ortaya çıktı. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ettik. Buyurunuz, Sabah gazetesinde bir haber başlığı. Amerikan rüyası çöküyormuş. Detaylara bakalım. CNN International sitesindeki haberde ekonomik zorluklar nedeniyle ülkede sosyo-kültürel yapının nasıl değiştiğini, nasıl değişime uğradığı ele alındı. Habere göre geçmişte tüm dünyada Amerikan rüyası olarak sunulan ekonomik özgürlüğün bitmek üzere olduğu vurgulanıyor. Geçmişte çalışarak ev sahibi olan gençlerin günümüzde ise aile desteği olmadan hem mülk sahibi olamadıkları hem de günlük geçimlerini sağlayamadıkları belirtiliyor öte yandan. İngiliz Guardian gazetesi ise Dünya Kupası nedeniyle sığındıkları yerlerinden edilen evsizlerle konuşmuş. Bize çöp muamelesi yaptılar diyerek tepkilerini göster. Demek ki özellikle bizim yaşadığımız, hani ev almak, bir göz oda, bir çatı altına girmek hayal dediğimiz süreçten Amerika Birleşik Devletleri de geçiyor. Pandemi süreci sonrası ekonomilerdeki bozulma maalesef tüm dünyada kendisini gösteriyor ki gördüğümüz gibi ekonomik özgürlüğün bitmek üzere olduğu vurgulanıyor ve ev sahibi olan gençlerin, geçmişte çalışarak ev sahibi olan gençlerin günümüzde aile desteği olmadan hiçbir şey yapamadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor.

0: Tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi ne acıdır. Efendim, iş görüşmesi elbette herkes için heyecanlı bir süreç. En çok merak edilense çoğu zaman maaş aralığı. Pek çok aday mülakatlarda önce maaşı öğrenmek istiyor. İşverenler içinse bu konuda ilk sırada değil. Peki maaş konusu ne zaman ve nasıl, ne şekilde konuşulmalı? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
1: Maaşını sorması lazım yani, kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
2: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
3: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
2: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
4: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
3: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
5: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
3: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
4: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
6: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
7: O mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
8: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
9: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum. Açık konuşayım, en yakınıma bile.
2: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
4: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
0: Evet, günümüzde iş görüşmelerinde en önemli sorunlardan bir tanesi elbette ne kadar maaş alınacağı, ama daha çok o sizi oraya kimin tavsiye ettiği ya da işte dayınızın kim olduğuyla ilgili bir durumda olabiliyor. Her neyse efendim, herkes istediği işte çalışsın, istediği paralarla diyelim. Karne hediyeleri barınaklık oldu. Hürriyet gazetesinden bir haber başlığı, bununla devam edelim. Okulların kapanmasıyla çocuklara hediye olarak satın alınan cins köpekler daha sonra sokaklara terk ediliyor. Maalesef bunu yıllardır görüyoruz, duyuyoruz. Barınakların kapasitesini aştığını belirten hayvanseverler, ev ortamına alışkın hayvanların sokakta hayatta kalamayacağını vurguluyor. Satın almayın, yuva olun uyarısında bulunuyorlar. Bir kez daha bir anlık heves, 15-20 günlük ya da bir yaz tatili boyunca süre gelen bir hevesten söz ediyoruz. Daha sonra evlere, okullara dönüldüğü andan itibaren de özellikle Bodrum'da, Çeşme'de yaşayanlar, Marmaris'te yaşayanlar bunu bilir. Daha sonra o sokaklarda, caddelerde bir hayli fazla başıboş köpeklere ve cins köpeklere rastlayabiliyoruz. Bunu yapmasın aileler. Açık ve net konuşalım bir kez daha. Peki. Efendim, Dünya Kupası finalini kazandı İspanya ve milli takım ülkesinde coşkuyla karşılandı. Göreceğiz, meydanlarda coşkulu kutlamalar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Futbolcular önce Madrid'de bulunan Zarzuela Sarayı'nda İspanya Kralı Felipe ve bir araya geldi. Burada kralın tebriklerini aldı futbolcular, ardından Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Sanchez'le bir araya geldi. Saray önünde bekleyen taraftarlara seslendi, ardından Dünyanın Kralları yazılı otobüsün üstüne çıktı futbolcular. Yol boyunca taraftarları işte bu şekilde selamladılar. Daha sonra futbolcular kutlamaların adresi Madrid'in ünlü Cibeles Çeşmesi önünde kurulan ana sahnede binlerce taraftarla zaferi kutladı. İkinci kez Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da on binlerce futbolsever İspanyol ve Filistin bayrakları da salladı. İspanya milli takım oyuncuları da sahneye çıktı, kutlama katıldı. Bir kez daha Dünya Kupası'nı kaldırdı İspanyol halkının önünde. Efendim, FIFA sıralaması da güncellendi tabii. İspanya zirveye yerleşti. Türkiye acaba kaçıncı sırada? İzleyelim, sonra bir küçük ara, daha sonra beraberiz.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma devresinde attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın sona ermesinin ardından FIFA sıralaması da güncellendi. Geçtiğimiz ay 3. sırada bulunan İspanya 1995.88 puanla liderliği Arjantin'den alarak zirveye yerleşti. Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin ise puanını 1970.37'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Bu turnuvada çeyrek final oynayarak dikkat çeken Norveç 12 basamak birden yükseldi ve 19. sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden olan ve son 16 turunda elenen Meksika 4 basamak birden yükselerek ilk 10'a girmeyi başardı. Son 32 turunda Paraguay'a elenerek kupaya erken veda eden Almanya ise 12. sıraya düştü. Grup aşamasında elenen ve FIFA sıralamasında 10 basamak birden düşerek 32. sıraya kadar gerileyen Türkiye ise turnuva sonunda 27. basamakta yer aldı. FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle: 1 İspanya 1995.88, 2 Arjantin 1970.37, 3 Fransa 1948.97, 4 İngiltere 1922.83, 5 Brezilya 1804.92, 6 Fas 1803.99, 7 Portekiz 1787.85, 8 Belçika 1778.36, 9 Hollanda 1775.54, 10. ve son sırada Meksika 1754.30. Thank you.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Amca çok...
4: Sakin olun.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Efendim 21 Temmuz Salı sabahındayız. Saatimiz 8'i gösterirken gün başlıyordan bir kez daha günaydın diyelim. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz az evvel son dakika bilgisi aktarmıştık. YKS'ye yönelik olarak gelecekleri için alın teri döken öğrenciler bugün önemli bir gün yaşıyorlar. Zira üniversiteye gidecek öğrenciler için ilk adım artık geride kaldı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ait sonuçlar açıklandı. Detayları aktaracak Habertürk muhabiri İclal Kibar telefon attığımızda an itibariyle. İclal, söz sende, günaydın diyelim öncelikle.
1: Günaydın Murat, sana da. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Alersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını bugün itibariyle yksesonuc.ösym adresinden öğrenebilecekler. Temel yeterlilik testi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testlerinde de birinciler açıklandı. TYT'de 5 kişi, AYT'de 3 kişi, dil sınavlarında ise her dilden olmak üzere 5 aday, 5 öğrenci birinci oldu. Bilindiği üzere sınav 20-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2 milyon 425 bin aday başvurmuştu bu sınava. 1 Temmuz'da bir açıklama gelmişti ÖSYM'den. Bunu da bir hatırlatmakta fayda olabilir. Bir sorunun cevabı değişmişti. AYT'de matematik sorusunun cevabı değişmişti. Edebiyat sorusunda ise bir soru iptal edilmişti. Ardından tekrar bir puanlamaya gidildi. ÖSYM bu konuda açıklamada bulunmuştu bizlere. Ve sonrasında ise buna göre bir puanlama yapıldı. Peki bir diğer konu ise tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite kontenjanlarının ve tercih takviminin yer alacağı bir kılavuz açıklamasını bekliyoruz. Muhtemeldir ki Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde bir takvim belirlenmiş olacak. Kontenjan, üniversite kontenjanlarında belirlenmiş olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Üniversite YKS sonuçları, 2026 YKS sonuçları açıklandı. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Teşekkürler İclal Kibar, anlattı efendim. Gördüğünüz gibi tabii ki gün boyunca da konuşulacak, özellikle birincilerle röportajlar yapılacak, hangi üniversiteyi istedikleri sorulacak, bütün bunlar bugün gerçekleşecek. Bir kez daha genç kardeşlerimize geçmiş olsun diyelim, geleceklerinde önemli bir tercih gerçekleştirecekler. Peki saatimiz 8'i 2 geçiyor. Memlekette gece boyunca ne yaşandı, özellikle yangınlardan kazalara şöyle bir göz atalım, bir haber turumuza, bir memleket turuna çıkalım. Bolu'dayız. Apartman yangını paniğe neden oldu maalesef. 4 katlı binanın çatısı alevlerle kaplandı. Yangını görenler ekiplere haber verdi. İtfaiyeciler alevleri 1 saatlik çaba sonucu söndürebildi ve çatı katında işte

0: Gördüğünüz gibi hasar oldukça büyük. Bursa'ya geçelim, bir trafik kazası vardı zira. İnegöl ilçesinde bir sürücü virajda aracının kontrolünü yitiriyor ve takla atıyor araç. Yoldan çıkıyor. Bahçe çitlerine çarparak ancak durabildi. Kazada araçta bulunan iki kişi vardı. Onlar da yaralandı. Acil şifalar. Efendim, yollarda kavgalarda eksik olmuyor maalesef. Adana'dayız, Yüreğir'deyiz. Belediyeye ait yolcu otobüsü sürücüsüyle karşısına çıkan grup arasında bir tartışma yaşandı ve birdenbire tartışma büyüdü, kavgaya döndü. Çevredekiler de araya girmek zorunda kaldı. Darbedilen otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan kişilerin peşinde şimdi Adana'da, Yüreğir'de. Kayseri'deyiz. Görüntüler, buyurunuz. Melik Gazi ilçesinden 3,5 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları binanın 3. katından aşağı düştü. Kazayı görenler hemen ihbarda bulundular. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı çocuk. Durumu maalesef ağır. Acil şifalar dileyelim. Kazaya dairse soruşturma an itibariyle sürmekte. İşte gördüğünüz gibi gece boyunca yaşananlar, kavgadan yangınlara maalesef ülkemizde bu şekildeydi. Ayrıntıları gün boyunca ekranlarımızda göreceksiniz, duyacaksınız ve paradan söz edelim, çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perşembe günü, 2 gün sonra, yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Acaba ne yönde olacak? Özellikle ekonomistlerin beklentisi önemli. Orta Doğu'daki yine harlanan savaş faiz kararını acaba yansır mı? Yansırsa ne olur? Ayrıntılar haberimizde.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizlerinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
0: Evet, faiz kararı özellikle piyasada beklenen bir durum, ancak dediğimiz gibi bir sabit tutulma sürecine girebilir. Siyasette bazı gelişmeler var. Özellikle İyi Parti'de milletvekili transferi tartışması yaşanmakta. Parti sözcüsü Burak Kavuncu'nun kimsenin namusuna kefil olamayız sözlerine Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'dan tepki var. Burak Kavuncu'nun istifasını istiyor Gürban.
1: İYİ Parti sözcüsü Burak Kavuncu, vekil transferleri için kimsenin namusuna kefil olamayız dedi. İYİ Parti milletvekili Mustafa Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk diyerek tepki gösterdi. YouTube'da yayın yapan Onlar TV'ye konuk olan Kavuncu'ya AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'ın durumu soruldu. Kavuncu, kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapadı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu sözlerine Mustafa Gürban tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk dedi. Kavuncu'nun istifasını istedi.
2: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Biraz onuru, namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder.
0: Evet, ya o ya ben sürecine girildi anladığımız kadarıyla. Önümüzdeki zaman diliminde bir istifa ya da bir ihraç söz konusu olur mu? Olur, onu da hep beraber görürüz. Efendim, AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin önünü açacak ortak akılla oluşturulan yasa teklifi

0: kısa sürede meclise gelecek dedi usta. Meclis tatile girse bile olağanüstü toplanarak kanunun çıkabileceği belirtiliyor.
1: Evet, silahları bıraktılar, silahlı mücadele bitti ama yeni bir yapının da kurulmaması için bir takım düzenlemelerin olması gerekiyor. DEM Parti'nin bir takım talepleri var. Türkiye'nin önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek. Ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek.
2: Çerçeve yasa çalışmalarına değindi. Takvime ilişkin konuştu.
1: Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta, yasal hazırlığın af anlamına gelmeyeceğini belirtti.
1: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
2: Usta, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
1: O dönem insanların güven duygusunu kendi üzerlerine çekerek hem devlete ve devletin resmi kurumlarına olan güveni yıkma çabasıydı bu. Ha, başardılar mı? Başardılar açıkçası. Bu ülkenin kurumlarını yıpratmak kimseye fayda getirmiyor. Bunları yıktığınız zaman yerine elbette bir takım uyanıklar yerine geçer ve milleti de böyle dolandırır.
0: Evet, ülkenin kurumlarını yıpratmamak gerekiyor. Umarız ki herkes bu konuda hemfikirdir diye düşünelim. Bir taraftan da efendim belediyelere yönelik operasyonlar ve tabii ki yargılanmalar görevden uzaklaştırıldı. Biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu. 63 sanık Bursa Adliyesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. Duruşma kimlik tespitleriyle başladı. Mustafa Bozbey hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e de 946 yıla kadar hapis cezası talep edilmekte. Ve bir başka belediye, buyurunuz, Posta Gazetesi'nden okuyalım. İstanbul Şile Belediyesi ile ilgili Şile'de başkan vekilinden istifa şeklindeki duyuruluyor haber. İstanbul'da CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı rüşvet, ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla 14 Temmuz 2025'te tutuklanmış, ardından görevden alınmıştı biliyorsunuz. CHP'li Sacit Terzi 21 Temmuz 2025'te CHP'li belediye meclis üyelerinin oyuyla başkan vekili seçilmişti. Bir yıldır başkan vekilliğini yürüten 66 yaşındaki Sacit Terzi dün CHP çatısı altında Şile'ye hizmet edemediğini ifade ederek partisinden istifa etti deniliyor. İstanbul'da yine CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler de benzer iddialarla tutuklanmıştı. CHP'li üyelerin oylarıyla başkan vekili seçilen Özlem Vural Gürsel daha sonra biliyorsunuz ki AK Parti'ye geçmişti. Çalışmalarını bu partide sürdürüyor. An itibariyle yine AK Parti'ye geçen diğer kadın başkanları da olduğu gibi. Efendim, İstanbul'dayız ve burada yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerinin suç örgütlerine bilgi aktardığı belirlendi. 27'si kamu görevlisi 50 şüpheliye yönelik de operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında polisler, gümrük muhafaza memurları ve avukatlar bulunuyor.
3: Suç ve arama kayıtlarını, gümrük geçiş bilgilerini aktarıyorlardı. Para karşılığı, uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan geçmelerini sağlıyorlardı. Bu iddialarla aralarında kamu görevlilerinin olduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisine girdiğini tespit etti. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine dair bilgi aldıkları belirlendi. Aralarında gümrük muhafaza müdür yardımcısı ve 15 gümrük muhafaza memuru, denetimli serbestlik memurları, 10 polis memuru ve 2 avukatın olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yazışmaları, İpsala'sının kapısındaki kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tırın İpsala sınır kapısından X-ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği iddia edildi. Dosyada masak ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Şüphelilerden Serkan Cemal G'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi olduğu kaydedildi. Soruşturma sürüyor.
0: Tabii özellikle yabancı dizi ve filmlerde izleyip ya böyle devlet memuru mu olur, varsa da olmaz olsun dediğimiz tipleri işte görmekteyiz. Maalesef meğersek gerçek hayatta ve ülkemizde de varmış işte. Hadi herkesi bir şekilde efendim cezalandırması, ciddi anlamda caydırıcı bir ceza verilmesi gerekiyor ki böylesi yoz laşmış memurların ya da iş insanlarının ya da işlerini gerçekleştiren kişilerin aramızda ve devlet kurumlarında olmaması

0: güvencesi olduğunu da söylüyor.
1: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Parlamentosu'nun kararına bir kez daha tepki gösterdi. Garanti ve ittifak anlaşmalarına dikkat çekti. Adada güvenlik ve barışın korunmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak anlaşmaları kapsamında güvenlik ve barışın korunmasına yönelik faaliyetlerimizi siz kahraman silah arkadaşlarımın büyük fedakarlıkları sayesinde başarıyla yerine getiriyoruz.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne eşlik etti. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Ardından 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
1: 39. Piyade Tümenimizle adaya ilk çıkan birliklerden birisi olma şerefine nail olmuş, soydaşlarımızın maruz kaldığı zulmü durdurmak için 142 şehit vermiştir. Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen komutanlığımız, adadaki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin güvencesi olmuştur.
2: Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Terörsüz Türkiye süreci hedefine kararlı adımlarla ilerliyor. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Terörle mücadelemizde olduğu gibi tüm faaliyetlerimizde ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini gözetiyor, çalışmalarımıza etkin bir şekilde aralıksız devam ediyoruz.
0: Efendim, dezenformasyonla mücadele merkezi Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu ve adadaki askeri varlığının gayrimeşru olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın adadaki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan girişimlere ve sistematik katliamlara son vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Türk askerinin adadaki varlığı bir işgal değil. Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin, egemenliğinin ve 1974'ten bu yana adada hakim olan huzur ortamının yegane teminatıdır ifadelerine yer veriliyor. Evet, 52 yıl önce gerçekleştirildi. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in emriyle bir kez daha rahmet ve saygı, sevgi gönderelim efendim Ecevit'e. Şimdi ABD ile İran arasında çatışmalar malum sürüyor. Özellikle gece saatlerinde bu operasyonlar daha da fazlalaşıyor ve arabulucular da bir kez daha devreye girmiş durumda. Taraflara geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması önerildi.
3: Bir yanda gerilim yükseliyor, diğer yanda müzakere ihtimali gündemden düşmüyor. Gözler ABD ve İran arasında mekik dokuyan arabulucuların yeni önerisine çevrildi. Taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken arabuluculardan mutabakat saptını canlandırmak için yeni bir öneri geldi. Üst düzey İranlı kaynaklara göre arabulucular geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulmasını önerdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyleyerek, gerçek olmalı ve bu direnişin doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'de, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün açıklaması yaptı. Arabulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini aktardı.
4: Uvat!
3: Açıklamalar sürerken sahadaki bilanço ağırlaştı. New York Times gazetesi İran'ın saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını, Pentagon'un bu durumu sakladığını öne sürdü. Pentagon'un çatışmalara ilişkin açıkladığı sayıların gerçeklerle uyuşmadığı belirtilen haberde, Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediği öne sürüldü. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulunuldu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 17 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

0: Biliyor.
1: Evet, bu ikinci saldırılar son derece etkili bir şekilde de özellikle Körfez ülkeleri daha da fena vuruluyor. Gelen bilgiler bu yönde. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Bir taraftan da yeni birlikte bir haber başlığı buyurunuz. Pentagon saklıyor şeklinde New York Times gazetesinden kaynaklı bir haber. Çok sayıda Amerikan askeri yaralı denilmiş. ABD Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti New York Times gazetesi ve ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırıyor bu haberi. ABD ile İran arasında son dönemdeki çatışmalara ilişkin açıkladığı sayılar gerçeklerle uyuşmuyor denilmiş. Yetkililer bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığını, Amerika'ya ait birçok helikopterin de hasar aldığı iddiasında bulunuyor. Bir askeri yetkili de CENTCOM göreve hızlı geri döndükleri takdirde yaralanan askerler hakkında bilgi paylaşmak zorunda olmadığını söylemiş. Ancak New York Times yazdıysa doğrudur şeklindeki bir cümle kurabiliriz. Zira Amerika'nın ve dünyanın muteber gazetelerinden bir tanesi Amerikalı bir yetkiliye ya da birkaç yetkiliye dayandırıyor. Dolayısıyla Pentagon yaralı askerleri ve hatta ölü askerleri acaba saklıyor mu diye sorduğumuzda evet yanıtını açık yüreklilikle verebiliriz. Ancak dediğimiz gibi Amerikan kamuoyundan anladığım kadarıyla bu gerçekler saklanıyor. Zira seçimler var önümüzdeki Kasım ayında. Trump bakalım ne yapacak, ne edecek, bütün bunlar da konuşuluyor bir taraftan. İran tarafına bakarsak Dışişleri Bakanı Arakçı, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için bir konuşma yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi. Tahran yönetimi arasında önceden belirlenen acil durum kodunun nasıl devreye girdiğini anlattı Arakçı. Bir taraftan da Türkiye'nin rolünden övgüyle bahsetti bu belgeselde.
2: Savaşın ilk günlerinde iletişimimiz tamamen koptu dedi. Yetkililerle 6 gün sonra görüşebildiklerini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolündense övgüyle bahsetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları, ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi.
3: Yaklaşık 3 gün boyunca her şeyden tamamen kopuktuk. Sadece kimin hayatta olduğunu ve kimin şehit olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Cumhurbaşkanı hakkında bile kesin bir bilgim yoktu. Cumhurbaşkanını savaşın başlamasından 3 gün sonra ilk kez gördüm. 6 gün sonra güvenli bir yerde buluştuk ve o toplantının 3 üyesi daha sonra şehit edildi.
2: Arakçı, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırının ise güvenlik açığı sonucu olduğunu belirtti.
3: Onlar rehberin her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla rehberin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
2: Yönetim kadrosu arasında belirlenen bir kod olduğunu da söyleyen Arakçı, herkes kod 110'un ne anlama geldiğini biliyordu. Bu yüzden karşı saldırılar hızla başladı dedi. Savaş sırasında Kuzey Irak'tan gelebilecek olası terör saldırılarına da işaret eden Arakçı, ülkede iç karışıklık çıkarmaya yönelik planlar yapıldı. Ancak Türkiye bu süreçte çok sağlam bir duruş sergiledi dedi. Arakçı müzakerelerde elçilerin İran'a rüşvet vermeye çalıştığını belirterek İran'ın zenginleştirme kaynaklarının satılık olmadığını vurguladık ifadesini kullandı.
3: İran
2: dünyayı
3: şaşırttı. İran dünyayı şaşırttı. İran gerçek gücünü gösterdi. Dünya İran'ın güçlü olduğunu anladı. Bu aslında en büyük zaferimiz olabilir. İran kavi.
1: Evet, İran'ın güçlü olduğu bir taraftan da özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki o müdahaleleriyle daha net ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi Hürmüz'den açmışken sözü Akşam gazetesinden bir haberle devam edelim. Petrol fiyatları son günlerin yine zirvesinde. Petrol fiyatları ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı $90 üzerine çıkarak son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü uzmanlar. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürebileceğini de dikkat çekiyor denilmiş. Özellikle 28 Şubat'tan sonra tabii bu etkiyi gördük.

0: Ancak 100 dolara doğru gider mi ya da üzerine ilerler mi? Onu hep beraber önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Ancak şu an itibariyle 88-89 dolar seviyesinde yine devam ediyor. Ve yukarıda kaldığı ölçüde de motorine, özellikle benzine gelen zamları hep beraber görüyor ve konuşuyor ve tartışıyoruz. Bu da enflasyonu etkiliyor doğal olarak. Hep söylediğimiz gibi bir taraftan da bu tür saldırılar, işte açıklamalar petrol fiyatını bir dibe indiriyor, bir yukarı çıkarıyor. Tabii orada da kazanan ciddi anlamda parasını kazanıyor. Özellikle Trump ve çevresi. Efendim, İtalya'da gözaltına alınırken hayatını kaybetti Abdelrahim Fakir. Ve Fakir'in ölümü protestolara neden oldu. Bologna'da eylemciler polisle karşı karşıya geldi İtalya'da. Fas uyruklu 42 yaşındaki Fakir iddiaya göre taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıyordu. İki polise direndiği öne sürülen Fakir polis tarafından yere yatırıldı. Ters bir şekilde kelepçelendi. Gerilim sırasında bilincini kaybetti Fakir. Yaşamını da yitirdi. O ana ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İtalya'da tepki çok büyük oldu. Göstericiler kent meydanına döküldü. Bir sokak bisikletlerle kapatıldı. Polisle eylemciler arasında da arbede çıktı. Protestocular polislere bisiklet ve paletler fırlattı. Polis göz yaşartıcı gaz ve tomalarla karşılık verdi. Ölüme dair soruşturma başlatılsa da iktidardaki koalisyon polis memurlarına destek mesajı paylaştı. İçişleri Bakanı soruşturmanın gerçekleri ortaya çıkaracağına ve yaşananları açıklığa kavuşturacağına tam güven duyduğunu söyledi. Polisi olaya müdahale eden polislere ait vücut kamerası görüntülerini soruşturmaya dahil edileceğini de açıkladı. Peki İtalya'da acaba bu yaşananlar bütün ülkeyi sarar mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, onu da hep beraber göreceğiz. Ancak göçmen politikaları bunda etkili olacaktır, en azından direnç gösterme anlamında. Peki Trump yeni İngiliz Başbakanı Andy Burnham'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görevini tebrik etti. Trump yeni başbakanın yakın zamanda yüz yüze görüşeceklerini de açıkladı. Görüşmeye dair olarak Trump, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı ile çok iyi bir görüşme yaptım. Karşılıklı ilgi alanları konularında yakın zamanda görüşeceğiz ifadelerini kullandı. Görüşmede Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan arındırılması konularını görüştüklerini açıkladı Trump. Bu görüşmenin ilginç olduğunu ve çok iyi geçtiğini de vurguluyor. İngiltere Başbakanı, yeni başbakanı diyelim, Burnham görevindeki ilk günde 6 yabancı liderle görüştü. Peki o anlara gidelim. 10 numaranın ev sahibi değişti yine İngiltere'de, Londra'da. Efendim, bir kez daha görev değişiminden söz ediyoruz. Zira 10 yılda 7 başbakan geldi gitti. Gözler yeni başbakan Andy Burnham'a çevrildi. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybetmişti. 56 yaşındaki Burnham kariyerinin en zorlu görevine başlıyor diyebiliriz.
1: Andy Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı'nın siyasi kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Ardından çeşitli dergilerde çalıştı. Siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek avam kamerasına adım attı. Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yapan Burnham, Gordon Brown'un döneminde sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı. Burnham 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. %63 oyla seçimi kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü. Önceden ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'daki otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savundu. Pandemide Muhafazakar Parti hükümetini İngiltere'nin kuzey

0: yine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi ve Kuzey'in kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakanlığı döneminde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.
1: Evet, İngiliz İşçi Partisi'nde iki kez liderlik yarışında kaybetti. Ancak Manchester Belediyesi'nde o güveni yeniden kazandı ve şimdi de başbakanlık koltuğuna oturdu. Belki çok daha fazla istikrar sahibi olabilir diğer başbakanlara nazaran, hep beraber göreceğiz efendim. Ve buyurunuz, Kral Charles'tan bir cami ziyareti var Londra'dan. Daha doğrusu İngiltere'den sözü açmışken bu haberle devam edelim. Haberi akşamdan okuyoruz. İngiltere Kralı 3. Charles 7 yıl önce açılan ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camii olan Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığı küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretini çok kıymetli bulduğunu belirtiyor Erdoğan. İlk tuğlasından itibaren nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonuyla başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Kendisini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağım şeklinde bir de ifadesi söz konusu. Bu anlarda cami ziyaretinden anlarda fotoğraf karesi yerini almış. Ancak tabii biraz da dini kurallara uymak gerekiyor. Mesela hanımefendi de görüldüğü üzere. Her neyse. Efendim, New York'tayız. FBI binası önünde patlama meydana geldi. Paniğe neden oldu bu olay. Ve ardından şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'tayız efendim. Federal Plaza'nın önünden dumanlar yükseliyor gördüğünüz gibi. Dumanları fark eden görevliler binadan çıktı ve olaya hemen müdahale etti. Şüpheli bir kişi yakalandı. Yakalanan kişi FBI binasına hemen götürüldü. O sırada çevredekiler kayda aldı bu durumu ve yetkililer şüphelinin silahla saldırdığını ve patlayıcı cihaz kullandığını da açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda. Ve New York'tan gelelim, Karadeniz'de neler oluyor, neler bitiyor? Özellikle Rusya karasularında drone saldırısına uğrayıp Türk karasularına giren Panama bayraklı bir gemide bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili savcılık soruşturma başlatmış durumda. 24 personelin bulunduğu Panama bayraklı Asomatos adlı ticari gemi 16 Temmuz'da Rusya karasularında çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Seyrine devam eden gemi Türkiye karasularına girdi ve Sarıyer Kısırkaya plajı açıklarına demirledi. Sahil güvenlik ekipleri gemideki mürettebattan Endonezya uyruklu bir kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiği belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemide inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürmekte. Rusya tarafından bir açıklama gelir elbette ve Karadeniz'de devam edelim. Samsun'dayız. İçinde 6 kişinin olduğu tekne alabora oldu. 3 kişi hayatını kaybetti maalesef.
0: Tekne dalgaların arasında alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişinin bulunduğu tekne Jostal mevkisinde denize açıldı. Bir süre sonra rüzgar etkisini artırdı. Dalgalar da büyüyünce tekne daha fazla dayanamadı.
2: Dalgadan panik, öyle anlatılanlar, o çıkanların anlattığı. Dalga olunca panik yapmışlar. Tekne alabora olmuş. İki kişi tekneye tutulmuş. Diğerleri yok.
0: Teknenin battığını fark edenler hemen ekiplere haber verdi. O sırada bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İki kişiyi ise ekipler kurtardı.
2: Kaynana, kayınpeder, bir de yeğen. İki yaşlı insan var, bir de genç varmış. Üç kişi yok şu anda.
0: Yapılan çalışmalarda üç kişinin de cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, gördüğünüz üzere bir son dakika gelişmesi var, hatırlatayım. Daha sonra bilgisine başvuracağız arkadaşlarımızın. Gülistan Doku soruşturmasında 15 yeni gözaltı söz konusu. Eski Tunceli valisi Sonel'in eşi de gözaltına alınmış durumda. Detayları ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Bu son dakika bilgisini sizlerle şu anda paylaştık, aktardık. Peki buyurunuz, beachlerin sahil işgali şeklindeki bir haber başlığı Akşam gazetesinden oldukça mühim, önemli bir haber. Antalya Kemer'den Çeşme'ye kadar sahillerde adım atacak yer kalmadı. İşletmeler sezlongları denizin içine kadar soktu. Plajları halkın girişine kapatan bu işletmeciler, biz burayı

0: Bakanlıktan ya da belediyeden kiraladık yalanına başvuruyor denilmiş. Fotoğraf karelerinde açık ve net ortaya çıkmış durumda. Sahili şezlong ve şemsiyelerle işgal eden işletmeler vatandaşın kumsalda oturmasını da engelliyor. Hatta yürümeye bile izin yok. Fethiye Kumburnu'nda bir vatandaş plajda yürümesine izin vermeyen işletmecilerin kendisinden ücret istediğini iddia etmiş. İşletmeciyle tartışmış o vatandaş, sosyal medya hesabından da yayınlamış. Çeşme'de ise plaja şemsiye koymak isteyen vatandaşa işletme çalışanları saldırmış. Saldırı plajdaki vatandaşlar tarafından görüntülenmiş durumda. Sahili işgal eden işletme yaptığı beton alanla bir taraftan da sahilde adım atacak alan bırakmadı deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43. maddesi ile 3621 sayılı kıyı kanunuyla yasal güvence altında olmasına rağmen başta Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir gibi gözde tatil beldelerinde halkın kullandığı plajlar beach club, kafe ve restoranlar tarafından işgal ediliyor ki her yıl bu işgal daha da artıyor. Eminiz ki başta bakanlık olmak üzere belediye yetkilileri de bu duruma dur diyeceklerdir. Çünkü bu böyle gitmez diyelim. Akşam gazetesinden geçelim. Az evvel son dakika bilgisini aktardığımız Gülistan 9 soruşturmasındaki yeni gelişmelere bakalım. 15 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Detayları Habertürk muhabiri Emre Aytekin bize aktaracak. Emre.
1: Evet Murat Güloğlu, 5 ilde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda ve şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonla müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da aralarında bulunduğu toplam 15 şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aralarında tutuklanan Tunceli valisi eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'de bulunuyor. Tabii yeni bir gelişme, 5 ilde sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Şüpheliler için, 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı ve bu şüpheliler erken saatlerinde gözaltına alındı. Dosyayı kısaca bir hatırlatalım. Dosya tam 6 yıl sonra raftan indirilmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alınmıştı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile oğlu dahil şu ana kadar 13 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah da yeni bir operasyon düzenlendi ve Tuncay Sonel'in eşi dahil Handan Sonel'le birlikte 15 şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon doğrultusunda.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Gülistan 9 soruşturmasındaki bu yeni önemli gelişmeleri Emre Aytekin bize aktardı. İlerleyen zaman diliminde daha net bilgilerle karşınızda olacağız. Ancak gördüğünüz gibi eski Tunceli valisi Sonel'in eşinin de gözaltına alınıyor olması soruşturmanın gidişatını anlamamız açısından son derece mühim detaylar ortaya koymakta. Bir taraftan da siber suçlarla mücadele sürmekte düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre 39 ilde son 2 haftada nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahisle çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik operasyonlar düzenleniyor. 669 şüpheliden 361'inin tutuklandığı, 191'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin de sürdüğü ifade edildi. Şüphelilerin TOKİ sosyal konut projesi temalı oltalama siteler oluşturarak iletişime geçtikleri ve vatandaşlardan başvuru ücreti, dosya masrafı, vergi ücreti gerekçeleriyle para talep ettikleri belirlendi. Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri de tespit edilmiş durumda. Evet, yine operasyonlar bir hayli fazla. Güne operasyonlarla uyandık diyebiliriz. Dünya Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Saatimiz 8.38'i gösterirken her 100 bilişim şirketinden sadece 8'i gelirini katladı deniyor Dünya Gazetesi'nde. Bu yıl teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan geçmeli temasıyla 27.si gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 büyük bilişim şirketinin toplam gelirleri geçen yıl %40

0: oranında artmış, 1.6 trilyon liraya yükseldi. Araştırmanın sonuçlarına göre bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerin yalnızca %8'i gelirlerini %100'ün üzerinde artırabilmiş. Yılın en yüksek büyüme oranı ise %323 olarak gerçekleştirdi deniyor. Efendim, Dünya Gazetesi'nden bu haberi sizlere aktardık ve Aselsan'a geçelim. Zira Aselsan'ın kuruluş ve gelişim öyküsü bir belgesele konu oldu. 4 bölümden oluşan bu belgeselde uygulanan ambargolar yüzünden Türk savunma sanayinin gelişim yolculuğu ele alınıyor. İlk telsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan yolculuk, daha önce hiç yayınlanmayan bazı fotoğraflarla da desteklenmiş durumda.
1: Aslında bir avuç
2: Aselsan'ın geliştirdiği
3: çelik kubbenin merkezinde Aselsan.
4: Dimdik ayakta duracak şekilde de işte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
5: Türk savunma sanayinin bağımsızlık yolculuğu ele alındı. İlk telsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan öykü anlatıldı. Aselsan'ın Güvenden Gurura belgeseli yayımlandı.
6: Kendi savunmamızı kendimizin yapması gerektiğini kötü şartlarda öğrendik.
5: Aselsan'ın YouTube kanalında yayımlanan belgesel 4 bölümden oluşuyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yayımlanan belgeselde Kıbrıs Türklerinin Rumlar tarafından saldırıya uğradığı görüntülere yer verildi. Barış Harekatı'nda Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselin çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.
7: Kıbrıs çıkarmasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma teçhizata mahkum olduk.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından savunma sanayi alanında uygulanan ambargolar üzerine Aselsan'ın 1975 yılında Ankara'daki bir apartman dairesinde başlayan kuruluş öyküsü de anlatıldı. Aselsan'ın bu süreçteki yolculuğu, daha önce yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
7: Öncelik bir fabrika kurulması ve üretime başlanmasıydı.
5: Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk ürün teslimatına, tarihi kararların alındığı 2004 Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne kadar pek çok kritik kilometre taşı izleyiciyle buluştu. Belgeselin müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.
0: Ve devam edelim, bambaşka bir konudan söz ediyoruz. Boşanma davaları hızlanmış. Hürriyet gazetesinden okuyalım. Adalet Bakanlığı'nın son 10 yıl verilerine göre boşanma davalarında dosya temizleme oranı 2016'daki %92.9'dan 2025'te %102.1'e çıktığı ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemini kapsayan verilerine göre boşanma ve boşanmayla bağlantılı davalarda yargısal verimlilik son 10 yılda önemli ölçüde arttı deniyor. Boşanma ve bağlantılı davalarda dosya temizleme oranının 2025'te %100 eşiğini aşması, yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla dosyanın karara bağlandığını ortaya koydu deniliyor. Böylece hem yeni açılan dosyalarda sonuçlandırılmış hem de geçmiş yıllardan devreden dosyaların bir bölümü eritildi deniliyor ki geçen yıl 309.479 boşanma davası açılmış, dosya temizleme oranının %102.1 olarak gerçekleşmesi yıl içinde açılan tüm davaların yanı sıra devreden dosyaların da %2.1 oranında karara bağlandığını gösteriyor denilmiş. En seri olarak da velayet davalarının sürdüğü ifade ediliyor. Yani adalette bir hızlanma söz konusu, ancak kimi noktalarda bazen de öyle ağır aksak ilerleyebiliyor efendim bazı davalarda. Devam edelim, saatimiz 8.43'ü gösteriyor. Gün başlıyordasınız, İstanbul'dayız, Tuzla'dayız. Bir site eski yönetimin usulsüzlük iddialarıyla gündemde. İddia o ki toplanan milyonlarca liralık aidat usulsüz kullanıldı ve site borç batağına sürüklendi. Böylece site sakinleri mağduriyetlerini anlattı.
8: Futbol sahası yapılacak dedi bir şey. Çocuğum hala bana soruyor işte top sahası ne zaman olacak baba diye. Ben çocuğa bir şey söyleyemiyorum.
5: Ne söz verdikleri futbol sahasını yaptılar, ne mevcut ortak alanların bakımıyla ilgilendiler. İddiaya göre topladıkları parayı usulsüz kullandılar. Siteyi borç batağına soktular.
9: Bu borcun içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum.
5: Burası İstanbul Tuzla'da 268 dairelik bir site. 2020

0: 2023 yılında site yönetimine gelen iki ortak iddiaya göre milyonlarca lira aidat topladı.
1: 2 milyona yakın bir ödeme alındı. Ödemelerin karşılığı siteleri yok.
2: Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Tehdit ediliyoruz.
3: Sürekli para topluyorlardı.
0: İddiaya göre toplanan paralar kişisel hesaplara aktarıldı. Yasa dışı bahiste kullanıldı. Yönetim gittikten sonra da site borç yükünün altında kaldı. Site sakinleri çözüm bekliyor.
1: Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış. Elektrikler kaçak bağlanmış. Açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız.
2: Bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok aşırı mağduruz.
4: Evet, siteyi açık ve net bir şekilde gördük işte efendim. Aşırı mağdur arkadaşlar, bunu bir kez daha söyleyelim. Sesleri olmaya gayret göstereceğiz. Fatih'teyiz. Tuzla'dan Fatih'e geçelim. Bir karı koca eş. İddia o ki bir kuyumcuya ait depoya girdi ve piyasa değeri tam 170 milyon lira olan altınları aldı gitti ya da çaldı gitti. Güvenlik kamerasına yakalanmamak için de yüzlerini gizleyen bu çift ancak polisten kaçamadı neyse ki.
0: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın, iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthane'de oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
5: Çanta var.
6: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
0: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
4: Bir de kaçıp giden kuyumcular var. Son dönemde yine Fatih'ten öyle bir haber aktarmıştık da hele dostlar. Peki hayatın içinden haberlerle devam edelim. Posta gazetesinde bir haber başlığı. Tek konser 12 milyon lira deniyor. Kız grubu manifest olarak nitelendirilmiş. Sahne ücretlerine zam yapmış. Artık tek konser için 12 milyon lira istiyorlarmış. En pahalı sanatçılar listesinde böylelikle zirveye yerleştiler. Madonna, Celine Dion, Spice Girls gibi yıldızların kariyerini planlayan menajer ile anlaşan manifest. Global arenadaki ilk konserini ise 16 Ekim'de Londra'da Wembley Arena'da verecekmiş ki özellikle dünyaya açılma anlamında Londra doğru bir yer. Hep beraber göreceğiz. Bakalım etkisi nasıl olacak ama Türkiye'de etkisinin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Manifestin. Diyelim devam edelim, Adana'dayız. Siyah çarşaf giydi, yüzlerini gizledi iki erkek. Evet, biri erkek, iki şüpheli daha doğrusu girdikleri evden altın ve para çaldılar. Şüphelilerin bir gün önce mahallede keşif yaptığı anlar da ortaya çıktı.
0: Çarşaf giyip yüzlerini gizlediler. Önce keşif, sonra hırsızlık yaptılar. Maymuncukla girdikleri evden altın ve para çaldılar. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adana'da yaşandı. Her şey Halit Ön'ün evimden altın ve para çalındı şeklindeki şikayetiyle ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, siyah çarşaf giyen iki şüpheliyi tespit etti. Çarşaflı kişiler maymuncuk yardımıyla girdikleri evden iddiaya göre altın ve para çaldı. Kısa süre sonra evden ayrılan şüpheliler kaçtı. Tanınmamak için yüzlerini çarşafla gizleseler de şüpheliler yakalanmaktan kurtulamadı. Şüpheliler Yahya G. ve Mevlüt Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklandı. Mevlüt Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların hırsızlıktan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.
4: Evet, yine bildik yöntemler bazen gördüğünüz gibi kullanılmakta. Peki efendim, yine Posta Gazetesi'ndeyiz. Bir haber başlığı: İstanbul starların radarına girdi. Deniliyor ki 200 milyon dolarlık bir pazardan söz edebiliriz. Kanye West, Bocelli gibi dünya yıldızlarının peş peşe konser verdiği İstanbul küresel çapta en büyük çekim merkezlerinden biri haline geldi. Eski dönemlerde zaten öyleydi. Yeniden böylesi bir sürece

0: girmiş bulunuyoruz. Büyük organizasyonlar, turizmden yeme içmeye kadar birçok sektöre de milyarlarca liralık hareketlilik sağlıyor. Dünya çapında 200 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. %5'ten fazla büyüdüğü öngörülmekte. Türkiye'de ise dünyaca ünlü isimler bir bir ağırlanırken etkinlik ve canlı eğlence pazarının 200 milyon dolara ulaştığı ifade edilmiş efendim. Bazı bilet firmalarından gelen veriler burada paylaşılıyor. Konser, tiyatro, festival ve stand-up gösterileri dahil edildiğinde toplam bilet satışlarının 10-15 milyona yaklaştığı ifade edilmiş. 100 bin kişilik etkinlikler önemli, ancak yeni ihtiyaçlara da, yeni mekanlara da ihtiyacın olduğu yine sektörün önemli oyuncuları tarafından dile getiriliyor, stadyumların haricinde efendim. Ama bir taraftan da Türkiye'de bu yaşananların her şeye rağmen potansiyelin yine çok altında ilerlediği ifade edilmiş. Bunu da aktaralım bir kez daha diyelim. İzmir'in Çeşme ilçesine doğru ilerleyelim. Sakız ağacı bahçelerinde mesai başladı artık. Temmuz ayında çiziliyor biliyorsunuz sakız ağaçları ve bu ağaçlardan damlayan sakızlar Eylül ayında hasat ediliyor. Peki dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ve hemen karşısındaki Çeşme Yarımadası'nda yetişen sakız ağacında Türkiye olarak ne durumdayız efendim? Detaylar Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Ayçe'nin haberinde. İzleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
1: Asırlık sakız ağaçlarının yanındayız. Yüzyıllardır sakız ağacı bu coğrafyanın şifa kaynağı ve her yıl Temmuz ayında sakız ağaçlarına bir çizik atılıyor ve sonrasında hasat yapılıyor. İşte elimde görmüş olduğunuz bu şifalı ürün elde ediliyor. Bu coğrafyanın ana karanın ürünü hem Çeşme Yarımadası'nda hem de Yunanistan'ın komşunun Sakız Adası'nda yetişiyor. Ancak son 5 yıldan bu yana sakız ağaçlarında ciddi bir ağaç varlığında artış var ve üretici de sakız ağaçlarından damla damla sakızı almaya başladı. Bakın şimdi de burada üretici İbrahim Topal her bir sakız ağacına çizik atıyor ve tabii bunun da bir öyküsü var. Onu da kendisinden dinleyelim. Şimdi çizikleri atıyorsunuz ve bu süreç nasıl ilerliyor İbrahim Bey?
2: Her yıl Temmuz ayının başlarında sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden kabuğu alıyoruz üstten. Bu şekilde. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Reçineleri salgılıyor. Şu yarayı kapatmak için. Dolayısıyla sonrasında altına serdiğimiz bu yıl kalsiyum karbonatın üzerine dökülüyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
1: Evet. Peki 5 yıldan bu yana aslında büyük bir emek veriyorsunuz. Nasıl bir ilerleme kaydettiniz? Ağaç varlığını arttırdınız mı?
2: Evet, tabii ki. Şimdi aslında odaklandığımız konu, 5 yıldır odaklandığımız konu ağaç sayısını arttırmak. Yani ürün olarak çok fazla elde etmiyoruz. 100, yani bir yıl 100, ondan sonraki yıl 70, geçtiğimiz yıl biraz daha az. Bu yılki hedefimiz de 100 kilo. Öyle gibi görünüyor. Ancak odağımız sakız ağacı sayısını arttırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30 bin dikili sakız ağacımız var. Ve 12-13 binde Saksı'da sakız ağacımız var. Evet. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız. Dediğim gibi şimdi biz sakız ağacı sayısını arttırmaya odaklandık. Bol miktarda fidan üretiyoruz. Yeni sahalar buluyoruz. Önümüzde de bir proje var. O projede de Sayın Nezih Öztüren'in çiftliğinde birlikte geliştireceğimiz bir projede 20 bin sakız ağacı dikeceğiz. Sayımız 50 bine, başka çalışmalarla da bu 100 bine kadar ulaşacak.
1: Peki şimdi yavaş yavaş diğer bir konuya değinelim. Çünkü sakız ağacının tabii ki gıda sektöründe kullanıldığını biliyoruz ama aynı zamanda ekonomik katkısı nasıl olacak? Onu da Hasan Tütüncüoğlu'na soralım. Çünkü sadece gıda değil, farmakolojik anlamda da çok büyük bir etkisi var ve dünyada çok tercih ediliyor.
3: Doğru. Bizim tabii çoğu zaman Türkiye'de damla sakızı...

0: bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen. Son zamanlarda da uluslararası yayınlarda gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor. Ve bunlarla ilgili çok ciddi ulusal yayınlar yayınlanıyor. Onun için biz de damla sakızının gastronomiyi tabii ki koruyacağız ve bir sakız mutfağını Çeşme'de oluşturacağız. Ama daha önemlisi kozmetik alanında özellikle de kozmetiğin yara kapatma özelliği olan medikal kozmetik dediğimiz alanlarında sakız çok değerli ve kuvvetli. Ayrıca bunun vitaminlerini ve bitkisel takviyelerini yaparak mide rahatsızlığı çeken kişilere kullanımına sunacak şekilde çalışmalarımız, Ar-Ge'lerimiz devam ediyor. Cumhuriyet döneminde ağaçlarımız maalesef yok olmuş. Sayıları bine kadar düşmüştü. Biz yaklaşık 40 bin fidan ürettik, 30 binini diktik. Biz de çalışmalarımız aynı zamanda Orman Bakanlığı'nın, Tarım Müdürlüğü'nün, belediyemizin çalışmalarıyla sakız ağacı sayısı hızla arttırılıyor. Yani önce biz 100 bin adet ağacı hedefledik. Şu anda 30 binlerdeyiz.
1: Bu coğrafyanın gizli bir hazinesi ve bu gizli hazinenin de tabii ki daha önce keşfedildiğini söylemekte fayda var. Ama şimdi bu gizli hazinenin bir kez daha önünün açılması bu projelerle mümkün. Su istemiyor. Bu anlamda da aslında tekrar bu coğrafyada ağaç varlığının arttırılması mümkün. İşte Temmuz ayında ağaç gövdesine yapılan o çizikler Eylül ayında hasat ediliyor. İşte önümüze böylesine aroması güzel sakızlar ortaya çıkıyor. Çeşme'de bugünlerde ağaçlardan damla damla sakız damlıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.

Efendim günaydın diyelim bir kez daha. 21 Temmuz Salı sabahındayız. Saat 7'den bu yana yayınımızı sürdürüyoruz. Gün başlıyordu. Önemli bir gelişme var. Son dakika bilgisi olarak aktaralım. Gülistan Doku soruşturmasında çok yeni ve önemli gelişmeler söz konusu. 15 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Ayrıntılar Habertürk Diyarbakır.

0: Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'te. Veysi, günaydın. Öncelikle neler oluyor son dakika soruşturmasında ve gözaltılar söz konusu, anlatacakların neler?
1: Evet, değerli Hürmet Tunceli, Cumhuriyet Başsavcılıkların talimatı doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner, Gülistan Dokun'un telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı, iki güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri için Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ifade işlemleri başlayacağını ifade edelim. Malum 2020 yılında Gülistan Doku kaybolmuştu ve ardından soruşturma genişletildi. Nisan ayında önce dönemin valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner tutuklanmıştı. Ardından da vali Tuncay Soner önce daha görevden el çektirilmiş, daha sonra da sevk edildiği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmıştı. Şu ana kadar 12'si tutuklu, 16 sanık var. O 16 sanıktan biri firari Umut Altaş, onun da Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilmesi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkarmıştı. Onunla ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Ancak bugün yapılan eş zamanlı operasyonda iki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri birazdan başlayacağını söyleyerek biz de gelişmeler oldukça aktaracağımızı söyleyerek sözüne bırakalım.
0: Veysi İpek, çok teşekkür ediyoruz. Gülistan Doku soruşturması sürmekte. 3 doktor, 1 hemşire ve 5 veri giriş personeli gözaltında. Bir taraftan da dönemin valisinin eşinin de olduğu 15 kişiden söz ediyoruz. 15 ildeki eş zamanlı operasyon efendim bunlar. Yeniden süreç başladı. Ayrıntıları Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktardı. Gün boyunca da Habertürk ekranlarında yeni bilgi ve görüntülerle bizlerle olacak efendim. Ve milyonlarca öğrencinin merakla beklediği an geldi. O da açıklandı. YKS sonuçlarından söz ediyoruz. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ait sonuçlar açıklanmış durumda. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 20-21 Haziran tarihlerinde, yani geçtiğimiz ay yapılan sınavların değerlendirme işlemi tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden de erişime açılmış durumda. yksesonuç.ösym.gov TR internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek arkadaşlarımız. Sınav sonuçlarına göre temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde ise 5 kişi birinciliği paylaşmış durumda. YKS'de ayrıca 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığı ifade ediliyor. TYT'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5. Sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde de 4,3 olarak gerçekleşmiş durumda. ÖSYM yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da yayımlayacak. Kılavuzun içeriğinde kontenjanların yanı sıra üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği de yer alacak. Yani bu süre içinde bir taraftan da üniversitelerin propagandalarını göreceğiz. Öğrencileri kapabilmek, alabilmek için bol miktarda promosyon da duyacağız ve göreceğiz. Bakalım kim nereyi seçecek efendim, onu da hep beraber göreceğiz diyelim. Ve iç siyasete dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi mevzu bahis efendim. Bugün oldukça önemli bir gün. Bakalım Özgür Özel neler konuşacak. CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya Yargıtay'a ulaştı. Hani nihayet ulaştı diyebiliriz. Dosyanın 1 Eylül'den sonra şimdi gündeme alınması bekleniyor. Gözler doğal olarak Özgür Özel cephesinde. Çünkü yeni parti hazırlığı söz konusu. Bugün öğle saatlerinde grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Bakalım duyuracak mı? Peki CHP genel merkezinde nasıl bir mesai olabilir bu süreçte? İzleyelim.
2: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Eylül'e kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
3: Mutlak butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak.

0: Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
1: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
0: Özel aynı günün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
2: Evet, bu kurulması olası ya da kurulacak yeni partiyle beraber ana muhalefet partisi de Türkiye'de değişecek gözüken o. Milletvekili sayısı 80'in üzerinde yeni partiye katılacağı ifade ediliyor. Durum böyle olunca da Cumhuriyet Halk Partisi mecliste yine yerini alacak, ancak sıraları daha da azalacak. Grup toplantılarını daha küçük bir salonda gerçekleştirecek Özgür Özel ve ekibi. Bakalım nasıl bir süreçten geçecek. Yani önümüzdeki hafta ya da bu hafta tabii konuşuyoruz ama önümüzdeki hafta çok daha farklı bir şekilde yeni parti ve oluşumu konuşacağız gibi gözükmekte. Efendim, bir taraftan meclisten söz etmişken başkan kurtulmuş terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkıyor yeniden. Geçtiğimiz yılda bugünlerde de bu tur gerçekleşiyordu. Bugün Devlet Bahçeli ile mecliste DEM Parti eş genel başkanlarıyla da görüşecek bir taraftan. Kurtulmuş'un programında ilerleyen günlerde tabii ki yine görüşmeler söz konusu.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş Salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncel Bakıran ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçevesi olacak. Kurtulmuş'un bir sonraki adresi CHP olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16'da görüşecek. Görüşme CHP grubunda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mermerli salonda gerçekleşecek. Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez bir araya gelecek. Çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Kurtulmuş çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
2: Evet, şu 8-9 günlük süreçte daha somut bilgiler sizinle paylaşabiliriz. Bu hafta mühim yine bu anlamda da terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı efendim. Bir taraftan talimat Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş durumda. Gönderilen bu yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması isteniyor. Bu büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi sağlanacak. Ayrıca soruşturmalar yalnızca bu uzmanlaşmış birimlerce yürütülecek. Kolluk birimleriyle her an koordinasyon toplantısı yapılması da yine planlar arasında yazıda. Terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur

0: devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinden doğrudan etkili olduğuna işaret edildi. Terör soruşturmalarının tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda yürütülmesi de hedeflenmekte. Tabii bu kurulacak özel büronun yankıları da olacaktır önümüzdeki zaman diliminde. Ahbap Derneği soruşturmasına bakalım. Zira bu kapsamda gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'la birlikte toplam 9 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandı.
1: 284 Haluk Levent'le ilgili dedikodular duymaktaydım. Benzer durumu kendim yaşayınca iletişimimi kestim dedi. Oğuzhan Uğur bu ifadelerin ardından gece saatlerinde tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. Son olarak sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında ayrıca Ahbap Derneği Eski Yönetim Kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük ve iş insanı Fatih Heke de bulunuyor. Ahbap Derneği ile ticari bir işbirliği olmadığını savunan Oğuzhan Uğur savcılık ifadesinde Haluk Levent bir nevi kahraman olarak görülüyordu. Belgesiz üzerine gitmek mümkün değildi ifadelerini kullandı.
2: Ellerimizi sunduk, açıklamamızı yaptık.
1: Hakimlik, avukat Ece Güner'in kardeşi şüpheli Özgür Ömer Güner hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında daha önce Ahbap kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 18 kişi tutuklanmıştı.
0: Evet, soruşturma bu anlamda derinleşmekte efendim. Her gün yeni bir haber, yeni bir tutuklama, yeni bir gözaltı söz konusu olabiliyor diyelim. Buyurunuz, bir haber başlığı Milliyet gazetesinden gelsin. 9 şüpheliye ev hapsi kulüp yöneticilerine operasyon şeklinde duyuruluyor. Haber İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında yöneticilik yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarında rakip takım lehine gol ve oyuncu odaklı bahis oynadıkları belirlenen 19 şüpheliden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Futbol kulüplerinde görevli yöneticilerden Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil, Özgür Durşen tutuklanma istemiyle Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir, Maruf Güneş'in ev hapsi istemiyle Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin, Barış Orhun Bilge ise yurt dışı yasayla adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ev hapsi 6 kişi hakkındaysa yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi deniliyor. Yani detaylara baktığınız zaman gerçekten efendim kendi takımlarının maçlarında rakip takım lehine gol ve oyuncu odaklı bahis oynamışlar. Bunu anlamak, görmek, idrak etmek bile son derece vahim bir durum. İşte geldiğimiz gibi, gördüğümüz gibi kurumlarımızın yapısındaki bu insanlar maalesef özellikle kurumlarımıza, buna kulüplerimiz de dahil, güveni giderek azaltan yozlaşmış bir durumdan söz ediyoruz. Yine az evvel yine buna dair bir cümle kurmuştuk. Şimdi İsrail hükümetinin geçen ay kabul ettiği 1915 olayların efendim Ermeni soykırım olarak tanıma kararı Azerbaycan'ın diplomatik baskısına takıldı. İsrail basının iddiasına göre karar Bakü yönetiminin baskısı nedeniyle İsrail meclisinde oylanmayacak.
3: İsrail, Ermeni soykırımı hamlesinden Azerbaycan vazgeçirdi. İddia İsrail basınından. Haris, 1915 olaylarını geçen ay soykırım olarak nitelendiren İsrail hükümetinin bu kararı parlamentoya onaylatma girişiminden niye vazgeçtiğine dair bir haber yayımladı. Gazetenin iddiasına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış ilişkiler danışmanı Haciyev konuya ilişkin Netanyahu'nun ofisiyle iletişime geçti. Bu görüşmeden bir süre sonra İsrail yönetiminin meselenin meclisin gündeminden kaldırıldığını Azerbaycan yetkililerine aktardığı iddia edildi. Habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı iptal kararı

Erdoğan'ın oy birliğiyle alındığını ve bu kararın değişmeyeceğini vurguladı. Azerbaycan basını da İsrail'in Bakü'nün endişelerini dikkate aldığını yazdı. Bu meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde kapandığı iddia edildi. Geçen ay Bakü'den yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin hamlesi kınanmış, bu adımın Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine zarar verebileceği vurgulanmıştı. İsrail'in soykırımı tanıma hamlesine karşı Ermenistan Başbakanı Paşinyan da açıklama yaptı.

0: olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz demişti.
1: Evet, bu anlamda oldukça önemli bir gelişme diyebiliriz ve bir taraftan da buyurunuz efendim Macaristan'la ilgili bir haber başlığı var. Satranç şampiyonu Cumhurbaşkanı adayı, eğer öyle olursa Macaristan'da bundan sonra Cumhurbaşkanı olarak işte bu hanımefendiyi görebiliriz efendim. Macaristan'ın yeni başbakanı Macar, Cumhurbaşkanlığı görevini tüm zamanların en büyük kadın satranç oyuncusu kabul edilen Polgar'a teklif edeceğini açıkladı. Macar, Yahudi asıllı Macar satranç şampiyonu Polgar'ın ulusun birliğini temsil edebileceğini savunuyor. Onun bu görev için doğru isim olduğunu da kaydediyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Sulyok'un görevini sonlandıran yasa değişikliği sonrasında geldiğini de ifade edelim. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu bir kez daha söyleyelim. Macaristan'da dediğimiz gibi eğer bu karar onaylanırsa yeni cumhurbaşkanını görmektesiniz gazetenin sayfasında olduğu gibi. Ve devam efendim yolumuza. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik yeni bir dizi saldırı başlattığını duyurdu yine bu gece. Daha doğrusu sabaha karşı açıklamanın ardından İran Devlet Televizyonu bazı kentlerde patlama seslerinin duyulduğunu da aktardı. Trump'tan da İran misliyle bedel ödeyecek mesajı geldi aynı zamanda. Efendim İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu cinayetin bedelini kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı Trump. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. İran'ın Sirik kentinden patlama sesleri yükseldi ve bu şehir nükleer santrali yakınında da hava savunma sistemleri devreye alındı. Çabahar, Konarak ve Şiraz'da patlama sesleri duyuldu. İran televizyonu Humeyn şehrinde bulunan bir sanayi tesisinin Amerika tarafından saldırıya uğradığını da belirtiyor. Ürdün ve Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan fırlatılan 3 füzenin imha edildiğini bildirdi. Karşılıklı bu çatışmaların sürdüğü 10. gecede de Hürmüz'de yine hareketlilik söz konusuydu. CENTCOM 20 Temmuz itibariyle Amerikan ordusu gemilerin İran limanlarından ayrılmasını veya bu limanlara girmesini engellemek amacıyla 7 ticari gemiyi başka yöne yönlendirmiş ve bir gemiyi etkisiz hareket edemez hale getirmiştir açıklamasında yayımladı. Yemen'deki Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacağız diyor. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin patladığını, tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığını ifade ediyor. Evet, savaşta son durum bu. Petroldeki özellikle Brent petroldeki varil fiyatının fiyatını da ilerleyen dakikalarda piyasalarda bakacağız. Zira hareketlilik sürdüğü oranda varil fiyatı giderek artıyor. Hakkında tutuklama kararı var biliyorsunuz. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ve Eylül ayında düzenlenecek Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu. New York Belediye Başkanı Mamdani biliyorsunuz New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarız demiş idi. Trump'sa Netanyahu ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak diyor.
2: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti. New Yorkers, the 8.5 million people. Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı etkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
3: Mamdani, Kerimhan'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerimhan gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
2: Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'tan da destek geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacaktır ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin 2024'te Gazze'de işlenen suçlar

0: Dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
1: Evet, Netanyahu toplantıya katılır mı katılmaz mı bilinmez ama işte bu da yeni bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Mamdani ile Trump da karşı karşıya gelebilir bu anlamda Eylül ayında. Efendim, bir taraftan da Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlenmişti.
2: El-Kaime ala istimrari'l harbi
0: Ateşkes görüşmelerinin kilit ismiydi. Gazze'ye yönelik saldırılarda aile üyelerini kaybetti. Halil el-Hayye, Hamas'ın siyasi büro liderliğine seçildi. Halil el-Hayye 1960 yılında Gazze'de doğdu. Lisans eğitimini Gazze'de tamamlayan Hayye, 1997'de Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi aldı. Birinci intifada sırasında Hamas'a katılan Hayye, bu süreçte Gazze'de yarı zamanlı öğretmen olarak görev yaptı. 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçilen Hayye, 2021'de düzenlenen son dönem seçimlerinde Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevine getirildi. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye, bu saldırılardan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye, kendisine ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti. Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ve Sinvar'ın yardımcılığını da yapan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlendi. Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti.
1: Efendim, saatimiz 9.21'i gösteriyor. Bir kez daha günaydın diyelim. Paradan söz edelim. Bir bütçe fazlamız söz konusu. Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaşmış durumda. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı Mehmet Şimşek. Bütçe açığının Haziran'da %2,5'a gerilediğini tahmin ettiklerini söylüyor Bakan Şimşek. Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını da vurguluyor. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti diyor Bakan Şimşek. Bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranlarının geçen yılın ve öngörülerin altında seyrettiğini de kaydetti. Tabii faiz ve enflasyon rakamları merak ediliyor. Önümüzdeki günlerde bunu öğreneceğiz ama piyasalar yeni günü hangi rakamlarla karşılıyor? Hemen şöyle bir göz atalım. BIST 100 endeksi 14.000'in üzerine attı kendisini ve 14.070 puandan güne başlayacak borsamız. Dolarsa 47 liranın üzerindeki yolculuğunu sürdürüyor. 47 lira 20 kuruştan işlem görmekte. Euro ise 53 lira 93 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi de 1.14 seviyelerinde diyelim. Hemen faize geçelim. Faizin oranı 41.71 puanda. Altının onsunda küçük de olsa bir yükseliş var. 4.072 dolardan işlem görmekte ve Brent petrolde küçük de olsa bir düşüş. 90 doların üzerine kendisini atmıştı. 88-89 dolardan işlem görüyor. 82.5 dolarda ABD ham petrolünün fiyatı. Peki altına bakalım. Gram altın 6.170 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında yine küçük de olsa bir yükseliş var. 10.089 lira. Yarım altın 20.178 lirayken tam altının ederi de 40.233 lira diyebiliriz yeni güne. İşte bu rakamlarla merhaba diyor efendim piyasalar. Yatırımcısına bol kazançlar diyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına bakalım. Yayımlandı zira yıl sonu enflasyon beklentisi %29.21'e yükseldi. Maaşlarda da herhalde böyle bir beklenti olacaktır. Dolar tahmini ise 51 lira 55 kuruşmuş.
3: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 55 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %29,21'e çıktı. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı.

0: 65 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,14'ten 29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,81'den 23,95'e yükselirken 24 ay sonrası %18,29'dan 17,83'e düştü. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 47 kuruştan 51 lira 55 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,2'den 3,1'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı. Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi aynı kalırken gelecek yıl içinse 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.
1: Efendim hepimizi çok yakından ilgilendiren emlak piyasasına şöyle bir göz atalım. Hürriyet gazetesinde ortalama metrekare fiyatı 41 bin liraya ulaştı deniliyor. Bir emlak platformundan efendim bir sitenin hazırladığı verilere göre raporda öne çıkan sonuçları aktarıyor. Hürriyet gazetesi Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40 bin 944 lira. Ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 118 bin lira oldu Türkiye genelinde deniyor. Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Kocaeli %28,8'de ilk sırada yer almış. Kocaeli'ni Denizli, onu Ankara, ardından Elazığ ve %26,9'da Antalya takip etmiş. Efendim bunu da aktaralım. Nüfusa göre en büyük 5 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya arasında yıllık nominal metrekare fiyat artışında %27,7 ile Ankara ilk sırada, onu Antalya ve İstanbul, ardından Bursa %19,7 ile daha sonra İzmir izledi deniyor. Ortalama metrekare satış fiyatı İstanbul'da 63.788 lira olarak gerçekleşmiş. Bunu da aktaralım ve son olarak da efendim konut yatırımının kira geliriyle kendini amorti etme süresi de Türkiye genelinde ortalama 13 yıl olarak hesaplanmış durumda. Bu veriler oldukça mühim, elbette ki yansımalarını hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da faizler özellikle düşmeye başladıkça konut fiyatları artacaktır ama faize konut faizleri düştükçe fiyatlar artıyor ve bu fiyatları daha da yüksekte bulabiliriz. Onu bir kez daha aktaralım. Efendim Trump'ın yeni uçağından söz edelim. Kullanıma gireli bir ay olmadan bakıma alınıyor, acaba niye? Trump uçağın en üst seviyeye çıkarılacağını söylemiş ancak detay vermemiş. New York Times gazetesi de uçağa füze savunma sistemleri ekleneceğini belirtiyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni başkanlık uçağı angara çekiliyor. Trump'ın açıklamasına göre uçak en üst seviyeye çıkarılacak. İyileştirme süreci yaklaşık bir ayda tamamlanacak.
3: Well, it has a lot and you know it has a lot of capability, but as I understand it, in about a month or so they're going to send it to have it be maxed out. So they're going to be sending it and they'll have it be maxed out. It'll take about a month.
2: Trump uçakta tam olarak hangi iyileştirmelerin yapılacağına dair bilgi vermedi. ABD Başkanı Boeing 747-800 model uçağı 1 Temmuz'da kullanmaya başlamıştı. Ankara'daki NATO zirvesine bu uçakla gelen Trump, güvenlik riski nedeniyle dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski uçağını kullanmıştı. New York Times gazetesi uçağın füze savunma sistemlerinin güçlendirileceğini yazdı. ABD Hava Kuvvetleri, Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. ABD'nin eski başkanlık uçağı Air Force One, uçağın oval ofis olarak tanımlanıyor. ABD başkanlarının 35 yıldır kullandığı uçak, Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
1: Evet, tekerini Ankara pistlerine kondurduğu andan itibaren çok konuşuldu bu uçak. Şimdi de bambaşka olaylar için işte konuşulmakta. Yine askeri birçok unsur eklenecek, görünen o. Yani Amerika Birleşik Devletleri yine bu uçağı kullanmayı sürdürecek. Peki efendim, yolumuza devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden sözü açmışken 156 yılda bir ilk şeklinde duyuruluyor haber. ABD Başkanı

0: Yardımcısı, özellikle barış görüşmelerinde çok adı geçiyor. J.D. Vance'den bahsediyoruz. Kendisi 41 yaşında. Karısı da evet işte görülmekte ailece. Ve dördüncü çocukları Neil Vance'in dünyaya geldiğini duyurdu deniliyor. Ve görevde bulunan bir Amerikan başkan yardımcısının 156 yıl sonra dünyaya gelen ilk çocuğu olarak da kayıtlara geçti. Fotoğraf karesinde görüyoruz diğer çocuklar efendim, biri 9, diğeri 6, diğeri 4 yaşında. Böylelikle yeni bir bebek daha dünyaya geldi. 3 erkek bir kız çocuk babası olan Vance, daha yüksek doğum oranlarını savunan açıklamalarıyla biliniyor. Zaten şu ana kadar da 4 çocukla bunu başarmış durumda. Bakalım 5 ya da 6'yı görev süresi içinde görebilir miyiz? Bu da merak konusu elbette. Diyelim Hindistan'a geçelim. Eğitim sistemi karşıtı eylemler var orada. Sınavdaki soruların sızdırıldığını söyleyen gençler sokaklara döküldü. Durumu protesto etmek için çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ifade ediliyor. Hamam Böceği Partisi adı altında toplandı bu gençler. Şikayetin kaynağı tıp fakültelerine ve kamu kadrolarına girişte yapılan kritik sınavların sorularının sızdırılması. Aktivist Sonam Vançuk'un açlık grevi sırasında zorla hastaneye götürülmesi de eylemleri ülke geneline yaymış durumda. Eğitim Bakanı'nın istifasını isteyenler başkent Yeni Delhi'de gösterilere başladı. Eylemciler parlamento binasına yürümek istedi. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine de arbede çıktı. Barikatlar kuruldu, tomalar devreye girdi. Bazı protestocular da fenalaştı. Birkaç ay önce faaliyetlerine başlayan Hamam Böceği Partisi, Başbakan Modi'nin 3. iktidar dönemindeki en büyük toplumsal muhalefet hareketi olarak görülmekte. Partinin ismi ise Yüksek Mahkeme Başkanı'nın işsiz gençleri hamam böceğine benzetmesinden gelmekte. Evet, önümüzdeki zaman diliminde Hamam Böceği Partisi Hindistan'da ciddi bir etkiye yol açacak gibi gözüküyor. Sokaklardan, meydanlardan anladığımız bu. Bir haber başlığı yine devam edelim. Hürriyet gazetesinde efendim, işte gördüğünüz gibi İstanbul ve Ankara nedir? Dünyanın en iyi öğrenci şehirlerinden imiş. Dünyanın en iyi öğrenci şehirlerinin sıralandığı listede 2007'de İstanbul 65. Ankara ise 90. sıradan listeye, daha doğrusu ilk yüze girdi diyebiliriz. Yaşanabilirlik kalitesi açısından özellikle değerlendiriliyor. Bu anlamda da Seul, Güney Kore'de bir numara olarak dünya çapında göze, ön plana çıkıyor imiş. Bunu da aktaralım bir kez daha. Peki, yeniden İstanbul'dayız efendim. Silivri'de park halindeyken kendi kendine hareket eden bir kamyonetten söz edeceğiz. Çünkü az kalsın can alacaktı. Kazada bir kişi bakın nasıl ölümden dönüyor.
1: Park halindeyken freni boşaldı. Hızla ilerleyip durağa çarptı. Kazada bir kişi ölümden döndü. İstanbul Silivri'de bir kamyonetin park halindeyken iddiaya göre freni boşaldı. Kendi kendine hareket etmeye başlayan kamyonet gittikçe daha da hızlandı. Sürücüsüz kamyonet en son yolun karşısındaki durağa doğru ilerlemeye başladı. O sırada durağın önünde bir kadın vardı. Üzerine doğru gelen kamyoneti görmedi. Kamyonet önce kadına sonra durağa çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Evet, çok büyük geçmiş olsun deyip acil şifalar dilerim. Her an hepimizin başına gelebiliyor efendim memleketimizde bu tür hadiseler. Sabah gazetesinden bir haber başlığı: Avrupa Birliği'nden Ali Baba'ya tam 550 milyon avroluk bir ceza söz konusu imiş. Ali Baba'nın e-ticaret hizmeti yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 550 milyon avro para cezasına çarptırıldı. Ali Baba'ya verilen bu cezanın Avrupa Birliği'nin içerik denetim kuralları kapsamında uygulanan en yüksek meblağ olduğu da ifade ediliyor. Güvenli olmayan ve sahte ürünleri gerektiği gibi değerlendirmediğini ve kuralları mütemadiyen ihlal eden satıcılara karşı ceza politikasını uygulamak için gerekli gerekli adımları atmadığını belirtiyor komisyon. Alibaba için 2024 yılından bu yana dijital hizmetler yasası kapsamında onlarca şikayet nedeniyle Çinli şirketi soruşturmaya devam ediyor. Alibaba'ya verilen ceza bu. Diğer Çinli şirketlere de cezalar arka arkaya gelebiliyor. Bir taraftan da ülkeler kendini korumak istiyor. Ancak işte birçok ürünün maalesef sahte ürün ya da güvenli olmayan ürün olarak Avrupa piyasasına satıldığı da zaten bilinen bir gerçek diyelim. Sadece Avrupa değil, işte bizde de yaşanıyor idi bu durumlar. Efendim Yargıtay bir karar verdi, bakalım nedir? Yargıtay'dan 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karardan söz ediyoruz. Bazı bölgeleri boyalı çıkan 0 otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Yüksek Mahkeme tüketicinin değişim talebini ise orantısız buldu.
2: Bayiden 0 kilometre araç aldı. Ekspertizde araç boyalı çıktı. Yargıtay değer kaybı ödensin dedi.
3: Adana'daki bir bayiden 0 kilometre satın alınan araç ekspertizde lokal boyalı çıktı. Araç sahibi otomobilin sol kapı ve orta direğinin boyalı olduğunu öğrendi. Aynı bayiden ayıpsız başka bir araç talep edilse de firma olumsuz yanıt verdi.
2: Adana Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi raporunda otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerine çıktığı ifade edildi. Tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğu bildirildi. Tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı mahkemeye aktarıldı. Mahkeme davacıyı haklı buldu. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında 0 kilometre araçtan beklenen faydanın gizli ayıp nedeniyle elde edilemeyeceği vurgulandı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız buldu. Aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret etti. Aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi olmadığına karar verdi.
0: Efendim gün başlıyor, bir gazete haberiyle devam edelim. Adresimiz İpsala, Milliyet gazetesinden aktarıyoruz. Yine 20 gözaltı söz konusu, bir operasyon haberi. İpsala'da rüşvet operasyonu efendim. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan gümrük memurlarına yönelik rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan toplam 20 gümrük memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor denilmiş. Az evvel yine bazı operasyonlar özellikle memurlara yönelik olarak düzenlenmişti. Anladığımız kadarıyla bu tür operasyonlar önümüzdeki zaman dilimde çok daha fazla düzenlenecek gibi gözüküyor. Efendim Adana'dayız. Siyah çarşaf giyip yüzlerini gizleyen bir erkek, iki şüpheliden söz edeceğiz. Girdikleri evden altın ve para çaldı. Şüphelilerin bir gün önce de mahallede keşif yaptığı ortaya çıktı.
2: Çarşaf giyip yüzlerini gizlediler. Önce keşif, sonra hırsızlık yaptılar. Maymuncukla girdikleri evden altın ve para çaldılar. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adana'da yaşandı. Her şey Halit Ön'ün "evimden altın ve para çalındı" şeklindeki şikayetiyle ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, siyah çarşaf giyen iki şüpheliyi tespit etti. Çarşaflı kişiler maymuncuk yardımıyla girdikleri evden iddiaya göre altın ve para çaldı. Kısa süre sonra evden ayrılan şüpheliler kaçtı. Tanınmamak için yüzlerini çarşafla gizleseler de şüpheliler yakalanmaktan kurtulamadı. Şüpheliler Yahya G. ve Mevlüt Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklandı. Mevlüt Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların hırsızlıktan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.
0: Ve bir son dakika haberi, bir gözaltı söz konusu İstanbul'da. Silivri'de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alınmış durumda. Detaylar Arzu Kaya'da. Arzu.
4: Evet Murat Güloğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi ve bu kapsamda Silivri Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Peki hangi suçlama, hangi operasyon kapsamında gerçekleşti bu gözaltı işlemi? Suçlamaları aktaralım isterseniz. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nüfus ticareti ve suçtan elde

0: edilen mal varlığı değerlerini aklama suçları, çok ciddi suçlamalar yöneltiliyor ve bu suçlama kapsamında da bir operasyon düzenlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında. Tabii Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut da bu kapsamda bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İlk etapta ikametinde bir arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Evinde çeşitli aramalar yapıldı ve oradaki suç konusu olabilecek, bu ihtimalde olabilecek evraklarda toplanmış oldu ve Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut bu kapsamda gözaltına alındı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları Arzu Kaya aktardı efendim, gördüğünüz ve duyduğunuz üzere. İstanbul'dayız, Arnavutköy'deyiz. Karaburun sahilinde insansız hava aracı bulundu. İHA denilen araçlar bunlar. Üzerinde bulunan patlayıcı imha edilmiş durumda. Karaburun sahiliyle Çatalca Ormanlı sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cisim görünce durumu yetkililere bildirdi ve bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendiriliyor. Olay yerine sahil güvenlik ve sualtı savunma grup komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS komandoları İHA üzerinde yaptıkları incelemede patlayıcı madde tespit etti. Güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı imha edildi. Evet, hava güvenliğini aşıp nasıl bu topraklara gelmiş ve ne şekilde düşmüş, neden acaba silahlı, bütün bunlar da önümüzdeki zaman diliminde açıklanacaktır efendim. Şanlıurfa'dayız. Fırat Nehri kıyısında piknik yapanlar suyun yükselmesiyle mahsur kaldı birdenbire. Piknikçiler botlarla kurtarılabildi.
2: Nehrin suyu yükseldi. Piknik keyfi kabusa döndü. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kenarında piknik yapanlar vardı. Atatürk Barajı'ndan bırakılan suyla nehrin debisi aniden yükseldi. Piknikçilerin bulunduğu alan bir anda adaya döndü. İhbar üzerine itfaiye, AFAD ve dalgıç ekipleri harekete geçti. Bot yardımıyla piknikçilere ulaşıldı. 26 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
1: Evet, bir taraftan da olası bir facianın aslında kenarından dönülmüş bir haber başlığı. Buyurun, yarından sonra 4 gün yağışlı, bu yaz günlerinde böyle bir yağış alacağımız ifade ediliyor. Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgası yarından itibaren yurdun batısında etkili olacak. Tahminlere göre cumartesi gününe kadar aralıklarla sağanak yağış görülecekmiş. Hava sıcaklığı ise 7 ila 8 derece düşerek 32 dereceden 25-26 dereceye kadar gerileyecek deniyor. Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini kaybetmesinin ardından ve pazar gününden itibaren hava sıcaklığı yeniden yükselmesi bekleniyor imiş. Havanın durumunda özellikle batı kesimlerini, batı bölgelerimizi ilgilendiren önemli bir haber idi. Tüketicilerin, yani senin benim adresi, hakem heyetleri oldu bugüne kadar. Yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Yılın 6 ayında, ilk 6 ayındaysa tüketici hakem heyetlerinde 481 bini aşkın başvuru yapılmış. Şikayetlerde tabii ki ayıplı mal ve hizmetler öne çıkıyor.
2: Bugüne kadar 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Tüketici hakem heyetleri 2026'da 8,5 milyar liralık uyuşmazlığı çözdü. Ticaret Bakanlığı tüketici hakem heyetlerine ilişkin rakamları paylaştı. Yılın 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 481.613 başvuru oldu. 455.500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Bu yılki başvuruların toplam değeri yaklaşık 8,5 milyar liraya ulaştı. İlk 6 ayda en fazla başvuru yapılan iller 126.319'la İstanbul, ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u ise ayıplı hizmet şikayetiyle ilgili oldu. Başvuruların %18'ini ise ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oluşturdu. Dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniğinin %15,13'ünde şikayet yaşandı. Bu şikayetleri iletişim aboneliği, kredi kartları ve sağlık hizmetleri izledi. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların %76,7'si e-devlet üzerinden yapıldı. Sektörel bazda en çok şikayetlerse perakende ticaret sektörü, finansal hizmetler,

0: ve abonelik hizmetleri sektöründe oldu.
1: Evet, bu anlamda tüketiciler şikayet etmekte haklılar ve bir taraftan da oldukça kolay edilebiliyor. Ayıplı mal söz konusu ve hizmetlerde şikayet ediliyor, bir kez daha söyleyelim. Bir sağlık haberi buyurunuz, Akşam Gazetesi'nden yine aşırı terleme kanser habercisi olarak aktarılmış. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ertan Aydın'ın açıklamaları efendim. Sıcak hava, stres ve egzersize bağlı terlemenin normal olduğunu belirtiyor Profesör Aydın. Nedeni bilinmeyen aşırı terlemenin ise ciddi hastalıkların habercisi olabileceği uyarısında bulunuyor. Her terleme masum olmayabilir. Özellikle gece terlemesi alttaki bir kanserin belirtisi olabilir şeklinde bir ifade dikkat çekici. Sıcaklık, stres ve egzersiz dışında ortaya çıkan tüm vücudu etkileyen ya da gece görülen terlemelerin masum olmayabileceğini söylüyor. Ve dolayısıyla kanser belirtisine dikkat çekiyor ve 25 yaşından önce bazı terlemeler söz konusuysa buna da çok dikkat etmek gerekiyor denilmiş. Yani anlayacağımız her şart ve koşulda özellikle doktora görünmekte, aile hekimlerine görülmekte büyük fayda var diyelim. Devam edelim. Saatimiz 9.46'yı gösterirken gün başlıyordasınız. Sigarayı bırakmak pek çok kişinin hayali ama bir o kadar da anladığımız kadarıyla zor. Ancak bu konuda önemli bir gelişme söz konusu, resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu yeni kararla birlikte sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
2: İç nereye kadar?
3: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
4: Sigarayı bırakma kararı bu alışkanlıktan kurtulmak için ilk adım olsa da tek başına yetmiyor. Artık ücretsiz ilaç desteği de var.
5: İlaçların etkili olacağını düşünüyorum. Bazı insanlar için de gerçekten faydalı olacaktır.
6: Her türlü zararı var abla. Hani koşarken olsun, merdiven çıkarken olsun, nefesimiz kesiliyor. Keşke hiç baştan içmeseydik.
4: Sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir destek hayata geçirildi. 1 milyon kişiye sigara bırakma ilaçları ücretsiz sağlanacak. Sosyal güvencesi olmayanlar da bu destekten faydalanabilecek.
7: Herhangi bir sigorta desteği aranmaksızın ücretsiz olarak sağlanması çok kıymetli bir adım. Ve sigara bırakmada da etkisi olacağını biliyoruz.
8: Düşünüyorum sigara bırakmayı, bakalım tedaviyle başlayacağız inşallah.
9: Bu son sigaram deyip yeniden başlayanların sayısı hiç de az değil. Peki sigarayı bırakmak gerçekten sadece irade meselesi mi?
7: İstemek ve irade bu işin başlangıcını oluşturuyor. Yani kişi buna karar vermesi lazım. Önce bu motivasyonda olmamız lazım.
3: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
10: Benim oğlandan adam da içiyor. İki tane oğlan içiyor. Keşke öyle bir şey olsa da, imkan olsa da yani bıraksalar.
1: Evet, bir araştırmaya göre dünyada ikinci sıradaydık ve bunu indirme derdindeyiz. Bu da önemli bir gelişme. Bir haber başlığı, 1 milyardan fazla çocuk iklim riskiyle mücadele ediyor. Dünya Gazetesi'nden aktaralım. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yayımlandı bu rapor. Dünyadaki çocukların yarısının sağlık, eğitim ve hayatta kalma süreçlerini tehdit eden, birbiriyle kesişen en az 3 iklim tehlikesine maruz kaldığını ortaya koymuş. Küresel ölçekte iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor ki dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. Dünya Gazetesi'nden yansıyor bu önemli haber ve sizlerle paylaştık gördüğünüz gibi efendim. Ve gelelim memlekete. İzmir'deki sakız ağacı bahçelerinde mesai başladı. Temmuz ayında çizilen sakız ağaçlarından damlayan sakızlar Eylül ayında hasat edilmekte.
11: Ağaçlara çizikler atıldı. Sıra o çiziklerin dolmasını beklemeye geldi. İzmir'deki sakız bahçelerinde mesai başladı.
12: Coğrafi işaretli çeşme damla sakızı ağaçlardan akmaya başladı. Yılın bu döneminde ağaçlara çizik atılıyor. Sonrasında Eylül ayında her bir çizikten akan reçine hasat ediliyor.
13: Sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
11: Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızı birçok alanda kullanılıyor.
14: Bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği

0: tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor.
1: Üreticinin hedefi ağaç sayısını artırmak.
2: Odağımız sakız ağacı sayısını artırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30 bin dikili sakız ağacımız var.
1: Ağaç sayısını artırınca Türkiye'nin yıllık ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılanabilecek.
2: Hayal değil. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız.
3: Efendim, açık su yüzücüsü Deniz Kayadelen Türkiye'yi gururlandıran çok önemli bir başarıya imza attı. Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti. Böylelikle gün başlıyoru bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Semiha Şahin para gündemle karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında, yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Açık su yüzücüsü Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti. Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğuyla bir Guinness rekoru bulunan Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgelerden Svalbard takım adalarında 4 derece sıcaklıktaki Arktik sularda 1200 metre yüzerek bir ilki başardı. 10 aylık kızı Alia ile bu yolculuğa çıkan 38 yaşındaki yüzücü, zorlu koşulların yanı sıra anne olmanın getirdiği sorumluluğa da göğüs gererek unutulmaz bir deneyime imza attı. Aynı zamanda psikolog olan Deniz Kayadelen, tarihi başarısıyla hem Türk bayrağını Kuzey Kutbu'nda dalgalandırdı hem de tüm annelere ilham olmayı hedefledi. Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Kayadelen, çok zorlu şartlarla mücadele ederek hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü vurguladı.
5: Burada olmak mucizevi bir şey. Kızımla burada olmak anne olarak farklı bir duygu katıyor. Farklı bir sorumluluk. Teknemiz çok küçük ve hava koşulları çok zorlu olduğu için onu yanıma almadım. Otelde bırakmak zorunda kaldım. Her yüzüş anında onu düşündüm. Tüm annelere ve bütün Türkiye'ye ilham olsun. Türkiye'den bir ilki başararak buzullarda, Arktik sularda, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgede yüzdüm. Çok mutlu ve gururluyum. Yalnızca kendim için değil, ülkem ve yeni bir anne olarak hayallerinden vazgeçmeye tüm kadınlar için yüzdüm. Türk bayrağını dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum.
4: Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzme fikrinin Antarktika hayallerinden doğduğunu söyledi.
5: Hayalim hep Antarktika'ya gitmekti. Bebeğim daha çok küçük. Antarktika uzun bir yolculuk. Çocuğumun 10 yaşına gelmesi gerekiyor. Madem Antarktika olmuyor, Kuzey Kutbu olsun istedim. Hayatta her zaman her şeyin bir çözümü var. Hayallerimizi ve vizyonumuzu biraz daha esnek tutup koşullara göre adapte edebilirsek ne mutlu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

0: FM Para Gündem'den herkese günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Bugün takvimler 21 Temmuz Salı gününü gösteriyor ve 2 saat boyunca sıcak gelişmeleri aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün siyasi parti turuna çıkıyor. Yeni parti hazırlığında olan Özgür Özel de bugün grup toplantısında konuşacak. Yeni partiyi duyurması bekleniyor. Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. Para Gündem başlasın. Evet, organize bir kötülüktü bu. Gülistan doku soruşturması. Kimler var, kimler? Yeni bir gelişme daha yaşandı. 5 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Habertürk Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek'ten alacağız şimdi. Veysi, günaydın. Neler var, ne olmuş, ne yaşandı? Yeni bilgiler neler?
1: Evet, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde 5 kentte operasyon düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 10 sağlık personelinin olduğunu da ifade edelim. Bunlardan 3'ünün doktor olduğunda vurgusunu yapalım. Ne olmuştu peki? Gülistan Doku 31 Aralık 2019'da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aslında talimatı da bu yöndeydi.

0: Sağlık Bakanlığı da soruşturmasını bu yönde yürütmüştü ve 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'nde girişi yapılmıştı ancak not kayıtlarına ulaşılmamıştı. Bununla ilgili de bakanlık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı, incelemeyi genişletti ve burada kasıtlı olarak silme işlemi tespit edildi. Yoğun bir silme işlemi yapıldığı tespiti yer almıştı. Bununla ilgili de dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Tunceli Adliyesi'nde tutuklanmıştı. Ardından da ifadeler, HTS kayıtları, ihbarlar ve dijital veriler doğrultusunda da yapılan çalışmalarda bugün de dediğim gibi sağlık personeli ki bunların veri izleme analiz personellerinin de olduğunu söyleyelim. Gülistan Doku 5 Ocak'ta aslında kaybolmuştu. Ancak 8 Ocak'ta verileri silinmeye başlandığını ifade edelim. Bu verileri silme işleminin nasıl gerçekleştirildiği de Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin tespitinden yer alıyor. Yoğun bir şekilde kasıtlı olarak teknik bir problem olmadığını ve kasıtlı olarak silme işleminin gerçekleştirildiği vurgusu yapılması üzerine bu operasyonda aslında bir noktada gelişme sağlandı ve tabii doktorların da aralarında bulunduğu 10 personel gözaltına alındı. Yine diğer taraftan da güvenlik korucularında bulunduğu 5 kişi de Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ifade işlemleri birazdan başlayacağını da söyleyelim. Tabii Ankara'da gözaltı vardı. Özellikle ailenin ısrarla Handan Sonel'in bu noktada gözaltına alınması gerektiğini iddia ediyorlardı. Aile Tuncel Sonel'in tutuklanmasından sonra Handan Sonel'in de buradan bilgi sahibi olduğunu söylemişti. Eşinin bilgi sahibi olduğunu ifade etmişti. Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in koruduğunu iddiaları vardı. Tabii bu noktada özellikle konuttaki çalışan personellerin ifadeleri yine ihbarlarla ilgili de başsavcılık operasyon kapsamında da Handan Sonel'in de gözaltına alındığını ifade edelim. İki ayrı ihbar tabii valilik tarafından ziyaretlerle ilgili de yapılmıştı. Bu vali Tuncel Sonel'in Ordu'dayken ziyaretlere gidenler var. Bir aslında önemli konuda Gökhan Ertok eski polis memuru tutuklanmıştı. Onun personeli görev yaptığı aslında şirketin sahibi Mehmet Aca da gözaltına alınan isimlerden biri olduğunu da ifade edelim. Bilişim şirketi vardı. İlk günden itibaren de aslında Oktar onun üzerinde gösteriyor. Onun da ifade işlemleri alınacak. Tabii bir diğer taraftan da gizli tanık Duman'ın ifadeleri var. En önemli aslında vurgulardan biri de Umut Altaş ki firari sanık olarak şu an itibariyle Amerika'da gözlem altında tutuluyor. Türkiye iadesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı bununla ilgili girişimde bulmuştu. Amcası bu noktada yapılan bilgiler arasında ifadeleri yer alıyor. Yine bir para trafiği yaşanmıştı. MASAK raporlarında veri analiz personellerine para gönderdi ve telefonla sürekli konuştuğu ifade edildiğinde söyleyelim. Tabii gelişmeler bu yönde ancak verecekleri ifadeler doğrultusunda yeni gözaltılarda olma ihtimali var. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı söyleyerek söz size bırakalım.
1: Peki. Veysi İpek çok teşekkür ediyoruz. Başta da demiştik ya bu denli bir kötülük, vicdansızlık hem de organize. Ama işte bir ortaya çıkıyor. Bu vicdansızların ne yaptıkları. Gencecik bir kızın cinayetini örtbas etmek için neler yapılmış neler ki konuşacağız bunu daha ayrıntılı bir şekilde. Şimdi gidelim Ahbap Derneği soruşturmasına. O da derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'la birlikte toplam 9 şüpheli tutuklandı. Peki tutuklu sayısı kaça yükseldi ve bütün ayrıntılar için Arzu Kaya'ya dönüyoruz. Arzu sendeyiz.
2: Semiha Şahin sorunuzla başlayayım isterseniz. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi ama dünden bugüne tüm gelişmeleri bir derleyelim isterseniz. Aralarında yayıncı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında savcılıkça ifadelerinin tamamlanmasının hemen akabinde dün İstanbul'daki Adalet Sarayı'nda savcılık şüphelilerin tutuklanmasını talep etmişti. Sulh Ceza Hakimliği sorguları da yaklaşık 9 saat sürdü ve 9 saatin sonunda 9 şüpheli aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Peki hangi suçlardan? Hizmet nedeniyle güveni kötü kullanma ve aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Oğuzhan Uğur hakimlikte de bir sorgulamaya maruz kaldı ve o sorgulamada da ifadesinde adalete güveniyorum, suçsuzum, bu ithamlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum. Hesabıma geri iade olan paralar

0: yazım hatalarından kaynaklıdır dedi. Bunu neden söyledi? Çünkü MASAK raporlarında çarpıcı tespitler vardı Oğuzhan Uğur'la ilgili. Hesabına yüklü miktarlarda gri alanda kaynağı belirsiz paraların geldiği yönünde bir MASAK tespiti vardı. Buna ilişkin ise hesabıma giriş çıkış yapılan paralar, iade olan paralar aslında isim hatasından kaynaklıdır şeklinde bir savunma gerçekleştirdi. Ancak hakimlik eldeki mevcut deliller, MASAK raporları, bilirkişi raporlarını dikkate alarak ve şüphelilerin kaçma ihtimali olduğuna vurgu yaparak 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında da toplamda artık Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu, aynı zamanda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Tabii soruşturmada her geçen gün açık genişliyor. Bu yeni açılar kapsamında da Oğuzhan Uğur'un ifadesi doğrultusunda da yeni gözaltılarda meydana gelmişti ve bu kapsamda da dün aslında 10 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bunlardan 9'u hakkında tutuklama talep edilirken biri için adli kontrol kararı verildi. Oğuzhan Uğur aynı zamanda savcılıkta da bir ifade verdi. Yine orada da hakkındaki suçlamaları reddetti. Haluk Levent ile artık 2023 yılından beri herhangi bir ilişkisinin kalmadığını, hakkında dedikodular duyduğu için o ilişkiyi kopardığını söyledi. Yine keza hakimlikte de benzer bir savunma yaptı. Ancak hakimlik, suç ceza hakimliği 9 süren ifadelerin ardından aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
1: Arzu Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Soruşturmanın detaylarını da Arzu'dan aldık. Devam edelim. Milyonlarca öğrencinin, velinin merakla beklediği yükseköğretim kurumları sınavı, üniversite sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 20-21 Haziran tarihinde yapılan sınavların değerlendirme işlemi tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. Sınav sonuçlarına göre temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci var. Yabancı dil testinde ise 5 kişi birinciliği paylaştı. YKS'de ayrıca 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti. ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzunu da yayımlayacak. Kılavuzun içeriğinde kontenjanların yanı sıra üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği de yer alacak. Evet, bundan sonrası tercih zamanı. Dileyelim herkesin gönlüne göre olsun, güzel üniversitelere, bölümlere yerleşsinler hayalleri doğrultusunda. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş'un bugünkü programını bize Buse Gençtürk şimdi başkentte hazır anlatacak. Buse, nedir bugünkü program?
2: Semih Şahin, Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bugün siyasi parti turuna çıkıyor. Bugün ilk görüşme saatler 12.30'u gösterdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki makam odasında olacak. Bahçeli ile çerçeve yasaya dair son durumu görüşecek meclis başkanı. Ve saatler 14'ü gösterdiğinde ise DEM Parti grubunu ziyaret edecek. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Timoğulları, Oruç, Tuncer, Bakırhan ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmede yine gündem çerçeve yasa olacak. Saat 15'te ise Yeni Yol Partisi grubu başkanı Mehmet Emin Ekmen'le bir araya gelecek. Grup başkan vekilleri de o görüşmeye eşlik edecek. Saat 16'da ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Bu görüşme aynı zamanda mutlak butlan kararı sonrası Meclis Başkanı'nın Kılıçdaroğlu ile yapacağı ilk görüşme olma özelliği de taşıyor. CHP grubunda olmayacak, makam odası bulunmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ancak mermerli salon dediğimiz, yani Milli Dayanışma Kardeşlik Komisyonu'nun toplantılarını yaptığı tören salonunda bulunan mermerli salonda bir görüşme yapacaklar. Bugünkü temaslar bu şekilde tamamlanmış.

0: almış olacak. Yarınsa saatler 15'i gösterdiğinde AK Parti grubunu da ziyaret edecek Meclis Başkanı, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleriyle bir araya gelecek. Peki görüşmelerde ne konuşulacak? Çerçeve yasa ana gündem başlığı ama neleri önerecek Meclis Başkanı ve süreç kapsamında siyasi parti genel başkanlarına metnin ortak imza ile sunulmasını önermesi bekleniyor Kurtulmuş'un. Bu teklif gerekirse yeni bir çalışma grubu oluşturularak teklifin üzerinden geçilmesi yönünde olacak ve partilerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından teklifin ne zaman ve nasıl sunulacağı noktasında bir karara varılması bekleniyor. Bu hafta içerisinde meclis koridorlarında, kulislerinde artık meclisin bu haftadan sonra çalışmalarını tamamlayıp yaz tatiline girip ve gerekirse çerçeve yasa için olağanüstü olarak toplanabileceği ifade ediliyor. Ancak bu henüz netleşmedi. Bu hafta yapılacak temasların ardından işte hem meclisin çalışma takvimine hem de çerçeve yasa için zamanlamanın ne olmasına karar verilmesi yönünde beklentiler gözlerde bugünkü siyasi parti turunda olacak Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bursa Gençtürk görüşme trafiğini anlattı. Ankara'da kalalım çünkü gözler CHP Grup Başkanı Özgür Özel'de. Çünkü Özel'in grup kürsüsünden yeni partiyi duyurmasını bekliyoruz. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosyada Yargıtay'a gitmişti. Ancak dosyanın 1 Eylül'den sonra hatta yeni yılda gündeme alınması, daha doğrusu bir sonuç çıkması bekleniyor. 1 Eylül'den itibaren konuşulmaya başlandıktan sonra. Şimdi hemen CHP'ye dair son durumu Mahir Kılıç'tan öğrenelim. Mahir sendeyiz.
2: Evet Semih Aşan, bugün Özgür Özel son kez CHP grup toplantısında konuşacak. Yaklaşık 3,5 saat sonra bir konuşma yapmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yolların ayrıldığını duyurmasını bekliyoruz. İsminin yeni parti olmasına kesin gözle bakılan yeni partiye dair de net somut mesajlar vermesi bekleniyor. Özgür Özel'in hatırlanacağı üzere mutlak butlan kararından sonra Yargıtay'a başvuru yapılmış ve sık sık da 20 Temmuz'a işaret edilmişti. Yani adli tatil başlayana kadar geçecek olan süreye bu süre zarfında bir karar çıkması yönünde beklentisi, umudu vardı Özgür Özel cephesinde, ancak öyle olmadı. Dün itibariyle yargı adli tatil başladı ve 1 Eylül'de yeniden çalışmalara başlanacak. Mutlak butlana ilişkin kararında artık sonbaharda çıkabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla yolların ayrılması kesinleşti diyebiliriz. Bugün o mesajları grup kürsüsünden, CHP grubundan son kez verecek Özgür Özel, ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesini bekliyoruz. Şunu da belirtelim, yeni partiye ilişkin yarından itibaren kurucular kurulu üyeleri imzalarını at başlayacak. Onlar da milletvekillerinden oluşacak. Dolayısıyla yarın itibariyle milletvekillerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyor diyebiliriz. Aynı zamanda milletvekillerinin yeni partide parti meclisi üyesi olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Peki kuruluş dilekçesi ne zaman verilecek? Onun da önümüzdeki hafta başında, yani pazartesi ya da en geç salı günü İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesini bekliyoruz. Bir yandan da bina bakmaya devam ediyor Özgür Özel'in kurmayları. Yeni partinin genel merkezi neresi olacak? Burası çok merak ediliyor. Son bir hafta 10 gündür aslında birkaç bina incelendi. Ancak onlar arasında öne çıkan bir tanesi var ki bilindik bir adres. O da Gelecek Partisi'nin daha önce genel merkezi olarak kullandığı Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki o bina İYİ Parti'ye yaklaşık 150 metre mesafede, CHP genel merkezine ise 1,5-2 kilometre mesafede bulunan bir bina. İnceleme yapan kurmaylarında olumlu görüş bildirdiği ifade ediliyor. Özgür Özel'e tabi bugün sadece grup toplantısı olmayacak. Aynı zamanda grup toplantısının ardından kendisini destekleyen eski ve yeni bazı il başkanlarıyla bir araya gelmesini bekliyoruz. Özgür Özel'in yarın da eski MYK ve parti meclis üyeleriyle görüşecek. Yine bu hafta içerisinde takvime sığması halinde kendisiyle birlikte yeni partiye geçecek olan milletvekilleriyle de bir istişare toplantısı yapmasını bekliyoruz. Bütün bu temasların, görüşmelerin amacı bundan sonraki yol haritasının netleştirilmesi, daha sağlam ve emin adımların atılması. Toparlayacak olursak eğer, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel için artık yol ayrımı vakti geldi diyebiliriz. Zira 20 Temmuz beklenmişti mutlak butlana yönelik bir Yargıtay'dan karar çıkması için. Öyle olmadı. Dolayısıyla yolların ayrılması kesinleşti ifadesi kullanırsak herhalde yanlış söylemiş olmayacağız. Yaklaşık 3,5 saat sonra son kez CHP grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıkacak ve yeni partiye ilişkin aldıkları kararı açıklayacak ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yollar resmen ayrılacak Semiha Şahin.
1: Mahir, çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı, Habertürk editörü. Bakalım Özgür Özel'i takipteyiz, neler söyleyecek. Açıklamaları da yine Mahir'den almayı sürdürürüz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarda artık 10. geceyi de tamamladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın askeri komuta merkezleri

füze ve İHA rampalarıyla hava savunma sistemlerinin hedef alındığını açıkladı. Bakalım ayrıntılara. İran medyası ise ABD'nin İlam eyaletindeki Abdanan kentinde sivillerin yaşadığı bir bölgeyi füzelerle hedef aldığını iddia etti. İran devrim muhafızları da misilleme saldırılarında Bahreyn'deki Amazon veri merkezinin yanı sıra Amerikan radar ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığını duyurdu. Kuveyt'teki Ahmet El Cabir ve Ali El Salim üsleri de hedef alındı.

0: iddia ediyor. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'nın güney geçişinde iki petrol tankerinde patlama sonrası yangın çıktığını bildirdi. ABD'nin bölgedeki eylemleri sürdükçe boğazın da kapalı kalacağını duyurdu. Elbette bütün bu gelişmelerin piyasaya da etkisi büyük. Birazdan konuşacağız ekonomi rakamları ama piyasa ekranı da yandı. Güne nasıl başladı? Gelin hemen bir bakalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin düşüşte olduğunu görüyoruz. Dolar 47 civarında, euro ise 53.93. Neredeyse 54'ten işlem görecek. Euro dolar paritesi ise 1.14 olarak güne başlamış. Faizde 41.71 civarındayken altının ons fiyatı da 4.71. Brent petrol ise 88.81. ABD ham petrol ise 83.31'den işlem görüyor. Tek tek altının fiyatına bakalım şimdi. Gram altın 6.188 lira. Çeyrek altın 10.121 liradan işlem görürken yarım altında 20.242 lira. Tam altında 40.360 seyrinde şu sıralarda. Evet, piyasanın son durumu bu şekilde ekranlarınıza getirdik. Şimdi ekonomiyi top etü öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat'la konuşacağız. Hemen şöyle yerime geçeyim. Kendisi uzaktan bağlantıyla yayınımızda. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Atılım Bey, günaydın. Şimdi CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington'la Tahran gerilimi azaltacak 10 günlük bir ateşkesi değerlendiriyor dendi. Trump'ın saldırılarını da süreceğini savundu ama iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği konuşuldu. Ateşkes beklentisiyle petrol geri çekildi. Brent petrolün varil fiyatı %0.4 düşüşle, aktardık az önce, 88.87 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 82.47 dolarda, böyle bir yatay seyirde. Yeniden bir ateşkes olur mu? Piyasalar bu gelişmeleri nasıl takip ediyor? Petrol, altın ve dolar için tahminleriniz neler?
1: Şimdi tabii ateşkes olabilir. Çünkü Trump'ın önünde iki seçenek var. Yani ya ateşkes yapacak, yeni bir ateşkes olacak ya da tam bir saldırı başlatacak İran'a. O da çok zor tabii. Yani çünkü içeride sıkışmış durumda. Seçimler var 3 ay sonra. Yani tam bir savaşa girecek hali yok. Düşüneceğini zannetmiyorum. Onun için bir ateşkes kuvvetle muhtemel gelecektir. 10 günlük, 15 günlük ama İşler daha iyi olmayacaktır. Ha belki bu seferki ateşkes biraz daha uzun sürebilir ama yani öncekine göre, çünkü bakıyoruz yani Şubat'ın sonunda başladı bu savaş ve Trump birkaç haftada bu işi bitiririz diyordu. 4,5-5 ay oldu.
0: Hiç öyle olmadı.
1: Çok uzadı. Evet, hiç o şekilde olmadı. O nedenle İran zaten bence rahat, şu açıdan rahat. Onlar da seçim bekliyorlar. Trump'ın durumunu görmek istiyorlar. Bu şekilde işte ateşkes masasında. Ben her zaman şunu söylüyorum, zaten bu savaşta yani biri kazanırsa diğeri kaybedecek. Şu manada. Şimdi şey, ne istiyor Amerika? Uranyum zenginleştirmesini bitir diyor İran'a. Masada bu konuşuluyor. Şimdi İran'ın bunu yapacak hali yok. İran bunu yaparsa İran kaybetmiş oluyor, Amerika kazanmış oluyor. Şimdi İran diyor ki Hürmüz'ün kontrolünü tamamen bana ver. Bunu Amerika kabul ederse Amerika kaybetmiş oluyor, İran kazanmış oluyor. Çok basit denklemler bunlar. Onun için yani bu sıfır toplamlı bir savaş, sıfır toplamlı bir oyun. Birisi kazandığı zaman diğeri kaybedecek. Çünkü masadaki konular, başlıklar çok ağır konular.
0: Aslında yani Trump da bir taraftan gerçekçi, işe yarar bir stratejiyle bu işten sıyrılmak da istiyor ama pek evdeki hesap çarşıya uymadı. Geçen hafta ikmal yakıt uçaklarının sevk edildiği, hani hem İran, İsrail hem de ABD basınında bu işin çok daha uzayacağı, hatta çok geniş çaplı bir savaşa dönüşeceği de konuşulmuştu ki hemen piyasalara nasıl yansıdığını da gördük.
1: Doğru, yani zaten şu var. Mesela sabah yine Brent petrol 89 dolardı. Hani az önce siz söylediniz, biraz gevşeme var Brent petrol fiyatında, bir ufak bir gevşeme ama gene yani birkaç hafta önce, 2-3 hafta önce 72-73 dolarları görmüştük. Şimdi sadece Türkiye'de değil, yani dünyada da, Amerika'ya da bakıyorsunuz, Avrupa'ya da bakıyorsunuz, buradaki enflasyon beklentileri hemen yükselmeye başladı. Hı hı. Yani piyasanın enflasyon beklentileri yıl sonu için mi, gelecek sene için. Yani buradan kolay bir çıkış yok. Ben Trump'ın, İran'ın zaman kazanmaya çalışacağını düşünüyorum. Seçime kadar bu şekilde devam eder. Bir de az önce bahsettiğim gibi yani konular o kadar, başlıklar o kadar ağır başlıklar ki yani buradan bir sonuç falan çıkmaz. Ne İran o uranyum zenginleştirme işini bırakır, ne ABD Hürmüz'ün kontrolünü tamamen İran

0: sana bırakır. Bu şekilde devam eder. Kasım'daki seçime kadar işte ateşkes, savaş, ateşkes, savaş, iki ileri bir geri bu şekilde gidilir. Sonra işte Kasım'daki seçim sonucuna göre Trump'ın gücüne, Trump'ın seçimden nasıl çıkacağına göre yeni strateji
1: Peki
0: belirlenir.
1: Atilla
0: Kaldı
1: Bey,
0: ki bu savaş.
1: yaklaşık 3 ay var bu seçime. Şimdi bir ateşkes örneğin konuşuluyor. Piyasalar bunu hemen satın alıyor mu? Yani bunun haberinin konuşuluyor olması bile olumlu bir gelişme olarak yansır mı? Çünkü dünyanın da şu
0: Şimdi
1: an gözü kulağı kendi ekonomisinde, petrolün fiyatında. Ve bize nasıl yansıyor tabii? Hemen yansıyor.
0: hemen yansıyor. Şimdi
1: Beraberinde
0: şöyle.
1: enflasyonu da etkileyerek tabii.
0: Şimdi geçen sefer ateşkes başladığı zaman iyimser fiyatlamayla petrol fiyatı düştü. 70-70 dolara kadar düştü Brent petrolün fiyatı. Ama rafine edilmiş ürünlerin fiyatları yüksek kalmaya devam etti. Şimdi biz sürekli Brent petrolün fiyatını, ham petrolü konuşuyoruz da nihai tüketicinin kullandığı ürünler rafine edilmiş ürünler. Bunlar da nedir? Biz ne alıyoruz? Benzin alıyoruz. Dizel alıyoruz. Veya uçaklar jet yakıtı kullanıyor. Kimse ham petrol kullanmıyor. Yani Brent petrol fiyatı geri çekilmesine rağmen birkaç hafta önce sert şekilde düşmesine rağmen ateşkesle beraber bu rafine edilmiş ürünlerin fiyatları çok yüksek seyretti. Ve şu anda rekor seviyede. Yani oralarda hem rafine merkezlerinde, rafinerilerde ciddi sıkıntılar olduğu için bu ürünlerin fiyatları zaten yüksek. Şu şekilde söyleyeyim. Mesela şu an Brent petrolün fiyatı kabaca 89 dolar, 90 dolar diyelim. Rafineri marjları dediğimiz, rafineri marjı tarihi zirvede 70 dolar. Bu şu demek, Brent petrolün fiyatı üzerine 90 dolar üzerine 70 dolar koyduğumuz zaman şu an Orta Doğu'da benzinin, dizelin fiyatları 160 dolar spot fiyat. O kadar yüksek seviyede. O nedenle siz de söylediniz ya, yani şimdi bizim zaten benzin, dizel bunların fiyatları, bakın motorinin fiyatı düşmedi zaten çok fazla. Ve yüksek kalmaya devam edecek. Yani şu an yeni bir ateşkes açıklansa bile bu ürünlerin fiyatları yüksek kalmaya devam eder. Bir dezavantaj da zaten Amerika'nın uluslararası stratejik rezervlerine bakıyorsunuz dip noktalarda. Uluslararası Enerji Ajansı'nın stratejik rezervlerine bakıyorsunuz. Herkes bu savaşta kullanmış zaten dip noktalarda. Yani bu seferki ateşkes açıklanırsa o ilk ateşkesteki kadar sert düşüşlere yol açmayabilir. Etki, o kadar etkili olmayabilir. O nedenle bunlar da, bu da enflasyon beklentilerini yüksek tutar.
1: Peki, hani bu tarafı konuşuyoruz ama bir de Yemen Husi yönetimi Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlattı. Yani petrolün ikinci çıkış yolu da baktığımızda hedefte. Bu nasıl yansıyacak bu abluka petrole?
0: Şimdi şöyle, yani Husiler tabii İran destekli ama yani İran kadar öyle bir geniş bir cephanesi, oraları o kadar kontrol edecek kadar gücü olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu zaten dış politika iyi bilenler de söylüyorlar yani. O nedenle hani böyle dronlarla falan saldırılarla bulunabilir ama yani Husiler orayı o kadar kontrol edebilir mi, kapatabilir mi? Çok emin değilim. Zaten şu da var. Şimdi bu ABD ile İran'ın anlaşmazlığının bir nedeni de şu aslında. Yani bu ilk ateşkesin bu kadar uzun sürmesinin de. Çünkü ABD tankerleri, gemileri Umman tarafına doğru yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi İran da Umman tarafına gitmesini istemiyor tankerlerin. Çünkü kendisi oradan işte şey başına, tanker başına 2 milyon dolar gibi geçiş ücreti alıyor. Onun için zaten Umman tarafına giden tankerleri hedef aldı İran son birkaç haftada. Yani Hürmüz'ün kontrolünü bırakmak istemiyor. Kendi tarafından geçmesini istiyor. O nedenle yani Husilerin falan o tarafta çok ya etkili olmak istiyorlar da orada asıl denklem şu. Zaten Suudi Arabistan'la başta olmak üzere farklı kanalları güçlendirmeye çalışıyor. 2027'de veya 2028'de yetiştirmeye çalışıyor. Yani Hürmüz'den tankerleri koparıp daha başka kanalların kullanılması. O nedenle aslında ABD ile İran arasındaki sorunları, en büyük sorunlardan birisi de bu. O nedenle hani siz soruyu o şekilde sordunuz. Yemen Husilerin çok etkili olacağını düşünmüyorum. Hani bölgenin kontrolü konusunda, petrol konusunda, geçişler konusunda. Ama tabii ki bu da başlık olarak küresel piyasaları
1: Peki.
0: etkiliyor.
1: Şimdi Atılım Bey, geçen hafta bir haber vardı. Trump'ın kendi kamuoyunda Amerika'da desteğin düştüğü yönünde. İşte hem İran savaşı hem de ülkedeki ekonomik durum. Şimdi Orta Doğu'da artan bu gerilim, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların elbette Amerika Birleşik Devletleri'ne de etkisi var. Orada benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesini aştı. İfade ettiğiniz Kasım'da seçime gidecek Trump. Bu onun için pek de iyi bir durum değil. Acaba seçim öncesi nasıl hareket eder?
0: Şimdi şöyle, zaten o 4 dolar dediniz doğru ama Kaliforniya eyaletinde 5 doların üzerinde. Kaliforniya'da vergiler biraz daha yüksek olduğu için orada da 5 doların üzerine çıktı benzin fiyatı. Tabii beğeni oranı çok düştü Trump'ın, açık konuşmak gerekirse, ama bilgimi tazelemek açısından

0: Günlük olarak şey yapıyor, güncelleniyor da o. Mesela seçim sonuçları bahis şirketlerine baktım. Bu Amerika'nın en büyük bahis şirketlerinin. Şu an zaten temsilciler meclisine. Demokratlar rahat bir şekilde kazanıyorlar. Açık farkla kazanıyorlar hem de yani. Ama senato tarafına baktığımız zaman cumhuriyetçiler önde gözüküyor. Yani Trump için en kötü senaryo hem temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetmesi hem de senatoda çoğunluğu kaybetmesi. Çünkü iki tarafı da kaybederse bu sefer görev süresinin son 2 yılında onların deyişiyle, Amerikalıların deyişiyle topal ördek oluyor. Hiçbir yasayı geçiremiyor. Geçiremeyecek. Kaldı ki bir de görevinden azledilme riski de var. Eğer iki tarafı da demokratlar kazanırsa. O nedenle şu anki görüntüde senatoyu cumhuriyetçiler kazanıyor gibi gözüküyor. O zaman Trump en azından görev süresinin ikinci bölümünde, ikinci yarısında gene rahat hareket edebilir. Şu anki görüntü bu gibi. Ama sizin de söylediğiniz gibi beğeni oranı çok düşmüş durumda Trump'ın. Yani %20'lere kadar düşmüş durumda. 20-25'lere kadar düşmüş durumda. Enflasyon yüksek. Enflasyon beklentileri yüksek. Ondan sonra faizler yüksek. Yani mesela Amerika gösterge faizi 10 yıllık faize bakın 4,63 oldu dün. Ki ben 5 doları %5'in de üzerine görebileceğini düşünüyorum ki şöyle bir durum da var. Mesela 2008 krizine geri gittiğimiz zaman Amerika'daki gösterge 10 yıllık tahvil faiz %5'in üzerine çıktığında orada gayrimenkul krizi patlak verdi 2008-2009'da. O nedenle öyle riskler de var. Yani faizlerin daha da yükselmesi. Siz zaten işte benzin fiyatlarından bahsettiniz. Ya bu ortamda giriyor. Onun için az önce dediğim gibi zaten Trump'ın önünde iki seçenek var. Ya tam bir savaşa girecek. Göğüs göğüse değiş yerinde. Zaten öyle bir savaş da kalmadı gerçi ama ki onu olacağını zannetmiyorum. Yani ateşkes eninde sonunda gelecektir diye düşünüyorum. Ya Trump yani şu
1: Umarım bir
0: an
1: an
0: Senato
1: önce.
0: tarafında bir an önce evet aynen. Çünkü ama bu sefer az önce de söylediğim gibi ilk ateşkeste olduğu kadar
1: Etki yaratmayacak.
0: fiyatlama açısından çok rahat olmayabiliriz.
1: Şimdi aslında savaş dönüyor, dolaşıyor. Ticarette, ekonomide kilitleniyor. Mutlaka bir çıkış yolu aranacaktır. ABD-İran savaşı ticaretin rotasını acaba değiştirir mi? Bazı ülkeler için hatta bu niye yeni fırsatlar olmaz?
0: Şimdi ticaretin rotasının değişmesi zaman alabilir. Yani işte az önce de bahsettim. Suudi Arabistan, Katar yeni güzergahlar oluşturmaya çalışıyor. Ama onların da yetişmesi 2027-2028'den. Yani 1-2 sene aslında çok uzun bir zaman değil. Ama dünya ticaretinde asıl etki, direkt etki başka bir kanaldan geliyor bence. O da şu an mesela ithalatçı ülkeler ama petrolü, ama doğalgazı, ama gübreyi ithal eden ithalatçı ülkeler şunu gördüler. Yeterli stokları olmadığı zaman böyle bir kriz, böyle bir savaş çıktığı anda bir anda sıkışıyorsunuz. Yani bu sadece Türkiye için geçerli değil. Mesela biz şunu gördük, savaş başladı. Biz işte ürenin, gübrenin %90'ını, 95'ini ithal ediyoruz. Zaten o üre, gübre, o tarz ürünler de Hürmüz'den geçtiği için bizde üre fiyatları, gübre fiyatları bir anda %60, %70 artmıştı savaş başladığı zaman. Şimdi artık ticarette şöyle bir şey olacak bence dünya ticaretinde. İthalatçı ülkeler stoklama yapmaya başlayacaklar. Mesela 10 yıl geriye gidelim, 20 yıl, 30 yıl geriye gidelim. Bu sistemde hiç kimse maliyetlerden ötürü stoklama yapmıyordu. Çünkü savaş yoktu, bir şey yoktu, sakinlik vardı. Ama şu an işte Rusya-Ukrayna savaşı başladı 3 sene önce, 4 sene önce hala devam ediyor.
1: 4 yıl
0: Bu
1: evet.
0: savaş patlak verdi. Bu savaş patlak verdi. Gelecek sene belki Baltık'ta, belki Rusya ile Avrupa Birliği arasında bir şey olacak. Bilemiyoruz yani. O nedenle şu an ithalatçı ülkeler en azından stoklama işine çok önem veriyorlar. Bizim de önem vermemiz gerekiyor bence bu açıdan baktığınız zaman. Yani güzergahlar konusunun değişmesine biraz daha zaman var. Ama ithalatçı ülkelerin veya ihracatçı ülkelerin ticarete bakış açısı değişti şu an için bence. Ve
1: Peki.
0: dediğim gibi stoklama önümüzdeki dönemin en önemli konusu olacak bence.
1: Peki. Yani ülke olarak zaten yüksek bir enflasyonla mücadele ediyoruz. Bir de bu savaşın etkilerine yakalandık. Bakalım takip edelim. Çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Atıl
0: Rica
1: Murat
0: ederim.
1: yayına katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Efendim devam edelim. Şimdi en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi ve Temmuz maaşlarına yetişmedi. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3.552 liralık zam farkları Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 4,9 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamla ödenecek.
2: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

0: Teklifte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
1: Şimdi hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu. New York Belediye Başkanı Mamdani New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım dedi. Şimdi ABD Başkanı Trump ise Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi.
2: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti. New Yorkers, the 8.5 million people. Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı etkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
3: Mamdani, Kerim Han'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerim Han gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
2: Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'tan da destek geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacaktır ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
1: Şimdi Mamdani ve Trump arasındaki bu tartışma açıklamalar devam edecektir. Asıl soru bakalım Netanyahu gerçekten Eylül ayında kalkıp New York'a gidecek mi? Kendisine yöneltilmiş bunca tepkiye rağmen. Şimdi İngiltere Başbakanı Starmer da istifasını dün Kral Charles'a resmen iletti. Başbakanlık görevinden ayrıldı. Ülkenin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İki isim sırasıyla Başbakanlık ofisi 10 numaranın önünde açıklamalar yaptı.
4: My work is done.
2: Starmer resmen istifa ederek görevinden ayrıldı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu.
5: That I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh prime minister since 2016.
2: İngiltere'de bir kez daha görev değişimi yaşandı. Koltuğunu devreden Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 numaranın önünde son kez konuştu. İngiltere'nin 2 yıl önceye göre daha güçlü olduğunu savundu.
6: Our economy is stronger. Our public services are on the up with the biggest fall in waiting times for 17 years. Children are being lifted out of poverty every single day. Immigration is down significantly. Our defense and security are on a far stronger footing. And our international reputation is greatly enhanced.
2: Starmer konuşmasının ardından Kral Charles'a istifasını sundu. Kral daha sonra Buckingham Sarayı'nda Burnham'ı kabul etti. Hükümeti kurma görevini verdi. Yeni başbakan ilk konuşmasında değişim sözü verdi.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
2: Yeni başbakan

0: yıl sonuna kadar ülkesi için 10 yıllık bir plan sunacağını da belirtti. Burnham, hayat pahalılığı ve göç gibi birçok önemli problemi çözmeye çalışacak.
1: Gerçekten az değil. 10 yılda 7. değişim ama işte isimler değişiyor. Sistem o kadar şahane yerleşmiş ki İngilizlerin hiçbir şeyden etkilendiği yok. Ve ABD Başkanı Trump yeni İngiliz Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. Trump görevini tebrik etti. Yakın zamanda da yüz yüze görüşeceklerini belirtti. Trump, görüşmeye dair Birleşik Krallığın yeni başbakanıyla çok iyi bir görüşme yaptım. Karşılıklı ilgi alanları konularında yakın zamanda da görüşeceğiz dedi. Görüşmede Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlarından arındırılması konuları vardı. Görüşmenin ilginç olduğunu ve çok iyi geçtiğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham görevindeki ilk günde 6 yabancı liderle görüştü. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlenmişti.
0: Ateşkes görüşmelerinin kilit ismiydi. Gazze'ye yönelik saldırılarda aile üyelerini kaybetti. Halil el-Hayye, Hamas'ın siyasi büro liderliğine seçildi. El-Mukavveme ve Hamas tu'id el-esra. Limaza? Halil el-Hayye 1960 yılında Gazze'de doğdu. Lisans eğitimini Gazze'de tamamlayan Hayye, 1997'de Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi aldı. Birinci intifada sırasında Hamas'a katılan Hayye, bu süreçte Gazze'de yarı zamanlı öğretmen olarak görev yaptı. 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçilen Hayye, 2021'de düzenlenen son dönem seçimlerinde Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevine getirildi. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye, bu saldırılardan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye, kendisine ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti. Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ve Sinvar'ın yardımcılığını da yapan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlendi. Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti.
1: Efendim, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı, koordineli yürütülmesi amacıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulması kararı var. Bakalım Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Bu büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi, soruşturmaların yalnızca bu uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesi, kolluk birimleriyle her ay koordinasyon toplantısı yapılması istendi. Yazıda terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret edildi. Terör soruşturmalarının tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda yürütülmesi hedefleniyor. İstanbul Silivri'de park halindeyken kendi kendine hareket eden bir kamyonet az kalsın can alacaktı. O kazada bir kişi ölümden döndü.
0: Park halindeyken freni boşaldı. Hızla ilerleyip durağa çarptı. Kazada bir kişi ölümden döndü. İstanbul Silivri'de bir kamyonetin park halindeyken iddiaya göre freni boşaldı. Kendi kendine hareket etmeye başlayan kamyonet gittikçe daha da hızlandı. Sürücüsüz kamyonet en son yolun karşısındaki durağa doğru ilerlemeye başladı. O sırada durağın önünde bir kadın vardı. Üzerine doğru gelen kamyoneti görmedi. Kamyonet önce kadına sonra durağa çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ve Çorum'daki şenlikte yamaç paraşütü

0: Suyla havalanan bir kişi metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. O olay anının görüntüsü ortaya çıktı.
1: Anam düştü.
2: Havalandıktan dakikalar sonra yere çakıldı. Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. Hafta sonu Çorum'da geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri vardı. 48 yaşındaki Bayram Kurt etkinliğe katılmak için Antalya'dan Çorum'a geldi. Bayram Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Bayram Kurt kısa süre sonra 30 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Bayram Kurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurt, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Tuzla'daki bir site eski yönetimin usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Şimdi iddiaya göre toplanan milyonlarca liralık aidat usulsüz kullanıldı ve site borç batağına sürüklendi. Site sakinleri de yaşadıkları mağduriyeti bakın nasıl anlattı.
3: Futbol sahası yapılacak demişti. Çocuğum hala bana soruyor işte top sahası ne zaman olacak baba diye. Ben çocuğa bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne söz verdikleri futbol sahasını yaptılar ne mevcut ortak alanların bakımıyla ilgilendiler. İddiaya göre topladıkları parayı usulsüz kullandılar. Siteyi borç batağına soktular.
4: Bu borcun içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum.
2: Burası İstanbul Tuzla'da 268 dairelik bir site. 2023 yılında site yönetimine gelen iki ortak iddiaya göre milyonlarca lira aidat topladı.
4: 2 milyona yakın bir ödeme alındı. Ödemelerin karşılığı sitede yok.
5: Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Tehdit ediliyoruz.
6: Sürekli para topluyorlardı.
2: İddiaya göre toplanan paralar kişisel hesaplara aktarıldı. Yasa dışı bahiste kullanıldı. Yönetim gittikten sonra da site borç yükünün altında kaldı. Site sakinleri çözüm bekliyor.
4: Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış. Elektrikler kaçak bağlanmış. Açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız.
5: Bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok aşırı mağduruz.
0: Şimdi yer Adana, siyah çarşaf giyip yüzlerini gizleyen bir erkek, iki şüpheli girdikleri evden altın ve para çaldı. Ve şüphelilerin bir gün önce mahallede keşif yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Çarşaf giyip yüzlerini gizlediler. Önce keşif, sonra hırsızlık yaptılar. Maymuncukla girdikleri evden altın ve para çaldılar. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adana'da yaşandı. Her şey Harit Ön'ün evimden altın ve para çalındı şeklindeki şikayetiyle ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis siyah çarşaf giyen iki şüpheliyi tespit etti. Çarşaflı kişiler maymuncuk yardımıyla girdikleri evden iddiaya göre altın ve para çaldı. Kısa süre sonra evden ayrılan şüpheliler kaçtı. Tanınmamak için yüzlerini çarşafla gizleseler de şüpheliler yakalanmaktan kurtulamadı. Şüpheliler Yahya G. ve Mevlüt Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklandı. Mevlüt Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların hırsızlıktan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.
0: Yargıtay'dan 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karar geldi. Bazı bölgeleri boyalı çıkan 0 otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Yüksek Mahkeme tüketicinin değişim talebini ise orantısız buldu.
2: Bayiden 0 kilometre araç aldı. Ekspertizde araç boyalı çıktı. Yargıtay değer kaybı ödensin dedi.
7: Adana'daki bir bayiden 0 kilometre satın alınan araç ekspertizde lokal boyalı çıktı. Araç sahibi otomobilin sol kapı ve orta direğinin boyalı olduğunu öğrendi. Aynı bayiden ayıpsız başka bir araç talep edilse de firma olumsuz yanıt verdi.
2: Adana Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi raporunda otomobilin belirtilen bölgelerinde

0: boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerine çıktığı ifade edildi. Tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğu bildirildi. Tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı mahkemeye aktarıldı. Mahkeme davacıyı haklı buldu. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında 0 kilometre araçtan beklenen faydanın gizli ayıp nedeniyle elde edilemeyeceği vurgulandı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız buldu. Aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret etti. Aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi olmadığına karar verdi.
1: Efendim, Dil Ovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili aralarında belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Bize şimdi ayrıntıları Gizem Türemen anlatacak. Gizem.
2: Evet, sıcak bir gelişme çünkü uzun süredir de bekleniyordu bu iddianame. Denk geldiği tarih açısından da önemli. Bugün Dilovası yangın faciasına ilişkin 3. duruşma görülüyor Kandıra Cezaevi'nde. Bu duruşmanın hemen öncesinde dün akşam iddianame hazırlandı Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Aralarında belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de olduğu toplam 7 kamu görevlisi hakkında hazırlandı bu iddianame ve sanıklara bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu yöneltildi. Yine iddianameye baktığımız zaman kamu görevlileri için görevlerini ihmal ederek ruhsatsız ve güvenlik açısından eksiklikleri bulunan fabrikanın faaliyetlerini sürdürmesine göz yumdukları öne sürüldü. Elbette bu iddianame henüz kabul edilmedi ancak kabul edildiği zaman 7 kamu görevlisinin de hakim karşısına çıkacağı, yargılamanın başlayacağını biliyoruz. Ayrıca 2 dosyanın da birleştirilme ihtimali de var. Çünkü hatırlatalım ne olmuştu? 8 Kasım 2025'te Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm üretim depolama tesisinde yangın çıktı. 3'ü çocuk, 6'sı kadın, 7 işçi o faciada hayatını kaybetti. Pek çok tutuklama geldi. Gözaltı kararlarının yanı sıra görevden uzaklaştırmalar geldi. Şu anda hali hazırda 3. duruşmanın görüleceği bugün dosyada 5'i tutuklu, 1'i firari. Toplam 16 sanık yargılanıyor. Yargılamanın da uzun sürmesini bekliyoruz. İlk 2 duruşma 3'er gün sürmüştü. Bugün de birkaç gün sürmesi bekleniyor ama tabii en önemli gelişme bugün aileler için. Az önce duruşmaya girmeden önce burada adalet nöbeti tuttuklarını ve bir adalet beklentileri olduklarını da çağrılarında bulundular. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlileri hakkında iddianamenin hazırlandığını söyleyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, 7 insan hayatını kaybetmişti. İhmal üstüne ihmaller ülkesi. Gizem Türemen de iddianamenin detaylarını aktardı. Yaşanan o yangın faciasının ardından. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni uçağı kullanıma gireli bir ay olmadan bakıma alınıyor. Trump uçağın en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi fakat detay vermedi. New York Times gazetesi uçağa füze savunma sistemleri ekleneceğini söylüyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni başkanlık uçağı angara çekiliyor. Trump'ın açıklamasına göre uçak en üst seviyeye çıkarılacak. İyileştirme süreci yaklaşık bir ayda tamamlanacak.
4: Well, it has a lot and you know it has a lot of capability but as I understand it in about a month or so they're going to send it to have it be maxed out. So they're going to be sending it and they'll have it be maxed out and take about a month.
3: Trump uçakta tam olarak hangi iyileştirmelerin yapılacağına dair bilgi vermedi. ABD Başkanı Boeing 747-800 model uçağı 1 Temmuz'da kullanmaya başlamıştı. Ankara'daki NATO zirvesine bu uçakla gelen Trump, güvenlik riski nedeniyle dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski uçağını kullanmıştı. New York Times gazetesi uçağın füze savunma sistemlerinin güçlendirileceğini yazdı. ABD Hava Kuvvetleri, Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. ABD'nin eski başkanlık uçağı Air Force One, uçağın oval ofis olarak tanımlanıyor. ABD başkanlarının 35 yıldır kullandığı uçak, Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
1: İzmir'deki sakız ağacı bahçelerinde mesai başladı. Temmuz ayında çizilen sakız ağaçlarından damlayan sakızlar Eylül ayında hasat ediliyor.
3: Ağaçlara çizikler atıldı. Sıra o çiziklerin dolmasını beklemeye geldi. İzmir'deki sakız bahçelerinde mesai başladı.
5: Coğrafi işaretli çeşme damla sakızı ağaçlardan akmaya başladı. Yılın bu döneminde ağaçlara çizik atılıyor. Sonrasında Eylül ayında her bir çizikten akan reçine hasat ediliyor.
6: Sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
3: Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızı birçok alanda kullanılıyor.
7: Bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor.
3: Üreticinin hedefi ağaç sayısını artırmak.
6: Odağımız sakız ağacı sayısını artırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30.000 dikili sakız ağacımız var.
3: Ağaç sayısını artırınca Türkiye'nin yıllık ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılanabilecek.
6: Hayal değil. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız.
1: Efendim ilk dilimi tamamlıyoruz para gündemde. Bir kısa aramız var. Gidelim gelelim reklamlara buradayız.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
9: Halkbank. Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
10: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
9: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.
11: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
12: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
11: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Para gündeme devam ediyoruz. Saatlerimizde 11'i gösteriyor. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla başlattığı o soruşturma sürüyor. Bu kapsamda CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde de arama ve el koyma işlemi yapıldı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmış ve Balcıoğlu görevden uzaklaştırılmıştı. Şimdi bir diğer sıcak başlığa gidelim. Ahbap Derneği soruşturması bu kapsamda gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Bize ayrıntıları bu soruşturmayı başından bu yana takip eden arkadaşımız Arzu Kaya anlatacak. Arzu sendeyiz.
2: Semiha Şahin, dün gece saatlerinde sulh ceza hakimliğinden bir karar çıktı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Hangi suçlardan? Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 2 suçtan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu kapsamda tutuklu sayısı da böylelikle 28'e ulaşmış oldu. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 10 şüpheli dün sabah saatlerinde şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Öncelikle savcılıkça ifadeleri alındı. Ardından da tutuklandı.

0: Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Sulh ceza hakimliğindeki sorguları yaklaşık 9 saat sürdü 9 şüphelinin ve sabaha karşı bir tutuklama kararı çıktı. Peki Oğuzhan Uğur hakimlikteki ifadesinde neler söyledi? Aslında savcılıktaki ifadesine benzerdi ancak daha detaylı bir ifade değil de daha yüzeysel bir ifade verdi kendisi. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Adalete güveniyorum, şaşkınım, neden burada olduğumu henüz anlayabilmiş değilim şeklinde bir ifade kullandı. Bir de MASAK raporu vardı. Kendisiyle ilgili hazırlanan para transferlerine ilişkin hesap hareketleri incelenmişti. MASAK raporunda şüpheli ve şaibeli para transferleri bulunmuştu. Mesela bunlardan bir tanesi hesabına gelen yüklü miktarda paraların tekrar iade olması şeklindeydi. Yani hesabına bir miktar para geliyor ve sonrasında akabinde hemen iade oluyor. Bununla ilgili harf yazım hatasından kaynaklı bu meblağlar hesabından iade olmuştur şeklinde hakimlikte bir savunma gerçekleştirdi. Aynı zamanda savcılıkta da Ahbap Derneği'ne yönelik para aktardığı iddiasıyla iddialarına ilişkinde suçlamaları reddetmişti. Benim konumum gereği Ahbap'ta toplanan paraların nereye gittiğini bilmem mümkün değildir şeklinde bir ifade kullandı. Ve mali hesaplarındaki para trafiklerine ilişkinde suçlamaları reddetti. Ancak hakimlik Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 28'e yükselmiş oldu.
1: Peki. Arzu Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başkentin gündemini alacağız. Habertürk Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör'le konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz yayına tekrar.
2: Günaydın, çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi bugün Ankara'nın gündemi yoğun. Gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultaya ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya Yargıtay'da. Ancak dosyanın 1 Eylül'den işte sonra gündeme alınması bekleniyor. Bir taraftan Özgür Özel yeni parti hazırlığında, bugün grup toplantısında işte kürsüde olacak. Yeni partiyi duyurması bekleniyor. Bugün o gün mü? Artık Özgür Özel yol haritasını açıklayacak mı? Nasuhi Güngör.
2: Evet, yani son dakikada bir değişiklik olmazsa, ki öyle bir ihtimal şu anda görünmüyor Ankara kulislerinde. Hatta Özgür Özel'in yapacağı konuşma metninden de bazı cümleler medyaya sızmış durumda. Bugün böyle bir ilan olacak. Yani Özgür Özel artık partisiyle yolunu ayırdığını ilan edecek ama mesajlarından bir tanesi de bunun bir yol ayrımı olmadığını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarının değiştirildiğini, bozulduğunu ifade ederek yeni bir siyasi hareket oluşturma iddiasıyla bugün siyaset sahnesine çıkmış olacak Özgür Özel. Burada tabii merak edilen birkaç konu var Semiha Şahin. Yani kimler onunla birlikte gelecek, bunun etkisi ne kadar olacak? Neden Yargıtay kararını beklemediler? İstersen ilk o bölüme dönelim. Yani Yargıtay
1: tabii,
2: kararı ile ilgili
1: şimdi kaç milletvekili
2: var?
1: Doğru onunla birlikte hareket eder? 70-80 vekilin Özel'in kuracağı bu yeni partiye geçeceği iddiaları var. Öyle olursa ana muhalefet partisi acaba işte artık değişmiş mi olacak? Artık Özel'in kurduğu parti mi tabii ana muhalefet olarak görülecek?
2: Bu sayısal üstünlüğün tabii birkaç anlamı var. Birincisi aslında hani ne kadar milletvekili sizinle birlikte hareket ederse o kadar hani kitleye ben daha yakınım mesajı verebileceksiniz. Bu birincisi. İkincisi senin söylediğin nokta, yani bir ana muhalefet partisi olma özelliğini evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıp yeni kurulacak partinin üstlenmesi. Bu da bir psikolojik üstünlük anlamına gelebilir. Burada rakamları net olarak tespit edememenin şöyle bir sorunu var. Bir kere Özgür Özel'ler yol haritalarını hızlandırdılar Semiha. Yani bunu bir söyleyelim. Çünkü Yargıtay kararı ile ilgili acaba adli tatil gelmeden önce bir karar çıkabilir mi diye küçük de olsa bir beklenti vardı. Çıkacak olan karar lehimize olabilir mi diye de bir beklenti vardı. Ama dün itibariyle Yargıtay kararı değil de Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı Yargıtay'a ulaştı. Bu karar değerlendirilecek orada ve yeni bir karar ortaya çıkacak ve belki de bu nihai karar olacak. Ama bu 1 Eylül'den sonra, yani adli tatil bittikten sonra değerlendirmeye alınacağı için Özel cephesinin artık bunu bekleme ihtimali kalmadı. O nedenle de bugün yol haritalarını ilan edecekler. Ne kadar il başkanı, eski il başkanları, bunlar büyük bölümü görevden alındı biliyorsun.
1: Evet.
2: Ne kadar milletvekili, kitlede ne kadar büyük bir heyecan uyandıracak. Bunların hepsini görmek için daha zaman var ama milletvekili sayısıyla ilgili şunu da söyleyeyim. Pek çok milletvekili suskun. Semiha Şahin. Yani sahaya bakıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi altı ok çatısının altından ayrılmak hiç kimse açısından kolay değil. Burada kalıp bir mücadele vermenin daha doğru olacağını düşünenler var. Ama her durumda yani yaklaşık 60-70 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Özgür Özel'le birlikte hareket etme ihtimali güçlü görünüyor. Bunu zaten birkaç gün içinde de öğrenmiş olacağız. Bir

0: Şöyle bir şey ifade ediyor Semih, o kuliste aktarmış olayım. Yani Ankara'da biraz temkinli bir ayrılık, temkinli bir ayrılık ilanı olarak da tanımlanıyor bu. Yani belli bir milletvekili sayısı önce ayrılacak, daha sonra sahaya bakacaklar, onların bir kısmı tekrar katılabilecekler. Yani kademe kademe de gerçekleşebileceğine dair bir kulis bilgisi var. Ama bugün öyle anlaşılıyor ki Türk siyasi tarihinde önemli bir gün. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir grup milletvekili sayısı ne olursa olsun partisinden ayrılıp kendilerine siyasi merkezde yeni bir yer arayacaklar. Yeni parti adı altında muhtemelen.
1: Belki düşüncelerinizi...
0: Bir de bu ilanla partileşme... Özür dilerim. Bu ilanla partileşme aynı zamanda hemen birebir gerçekleşir mi? Hani bugün derler yarın partinin yani tabelası asılır mı, başvurusu yapılır mı? Onu da henüz tam olarak bilmiyoruz. O da parti içinde konuşulan bir konu.
1: Yani
0: daha
1: tabii,
0: doğrusu özel cephesinde
1: evet,
0: konuşulan bir konu.
1: İlk seçimde ne olacak? Yani iki ayrı CHP geleneği mi yarışacak? Artık böyle siyasi evet, bir mücadele mi yoksa açık bir iktidar kavgası mı? Yine tabii CHP içinde. Bunlar tartışılırken acaba Kemal Kılıçdaroğlu ne yapar? Bir hamlesi olur mu?
0: Ya Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin aslında kendi yol haritalarında çok ciddi bir değişim yok. Yani o ihraçlarla ilgili parti içinde disiplin mekanizmaları ile ilgili yaptığı süreçler devam edecek. İllere yeni atamalar yapılacak. Bütün bunların devamında partinin olağan kurultayının daha da hızlı bir takvimde yapılmasını öngörüyorlar. Çünkü artık burada senin söylediğin gibi iki parçalı bir yapı olacak. Kuvvetle muhtemel seçime de böyle gitme ihtimalleri var. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi bir de onlardan ayrılanların kurduğu bir parti. Tabii ki Semih, siyasi merkezde yeni bir parti ilan etmek orada ne kadar tutturacağınızın garantisi değil. Yani
1: tabii,
0: nasıl toplayacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar oyunu alacaksınız? Muhalefetten ne kadar oy koparabileceksiniz veya yanınıza çekebileceksiniz? Bunların her biri birer soru işareti. Ama Kılıçdaroğlu dediğim gibi teşkilatlarını, delegasyonunu yenileme ve bütün bunlarla birlikte yeni bir kurultaya gitme haritasını işletecek. Burada milletvekilleriyle konuşmak, onları ikna etmekle ilgili böyle çok yoğun bir süreçleri var mı? Ona da baktım ben. Böyle çok yoğun bir konuşma trafiği de görmüyorum. Yani üç kategori var aslında çok kabaca. Kılıçdaroğlu'nun yanında kalanlar, onunla birlikte olmasalar bile partiden ayrılmak, çatıdan ayrılmak istemeyenler, bir de Özgür Özel'le yol arkadaşı olmak isteyenler.
1: Peki, çok önemli meselelerden biri de terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılması hedeflenen çerçeve evet, yasa. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün başlıyor siyasi partiler turuna. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti Eş Genel Başkanları da görüşecek. Kurtulmuş daha sonra Kemal evet, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Yarın AK Parti grubunu ziyaret edecek. Yani yoğun bir trafik var. Ankara kulislerinde bu konuyla ilgili ne konuşuluyor?
0: Şimdi çok net bir biçimde çerçeve yasa konusunun hızlanacağını görüyoruz. Yani parlamentonun çalışma süresi uzatıldı biliyorsun. Belki bir kez daha uzatılmasıyla ilgili de bir gündemi olabilir bunun. Bu arada önemli bir ayrıntı dün itibariyle kesinleşmemişti ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşecek Numan Kurtulmuş. Bu ilk turda konuştuğumuz konuyla çok yakından ilgili Semiha Şahin. Şundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada nasıl bir tavır göstereceği meselesi de tartışılıyordu. Bu arada da hep şu soruluyordu. Hangi CHP? Kılıçdaroğlu'nun merkezinde olduğu, genel başkan olduğu parti Numan Kurtulmuş'la terörsüz Türkiye çerçevesindeki çalışmalarla ilgili görüşme yapacak. Burada soru şu. Evet, zaten Milliyetçi Hareket Partisi bu sürecin ana aktörlerinden bir tanesi. DEM Parti keza bu sürece başından beri kendi ajandasıyla birlikte destek veriyor. İyi Parti bu işin tamamen karşısında. Cumhuriyet Halk Partisi ise komisyona katılmıştı ama belli konularda muhalefeti olmuştu. Şimdi mesela Özgür Özel ve etrafındaki milletvekilleri yeni bir parti kursalar ya da kurmasalar bile terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa konusunda nasıl bir tutum izleyecekler? Hmm. Mesela genel kurulda oylanırken nasıl bir oy verecekler? Bunlar da bu yeni CHP'nin, daha doğrusu CHP'den ayrılan bu yeni yapının tavrı konusunda, siyaset biçimi konusunda bize fikir verecek. Ama bu trafik önemli, bu çerçeve yasalar önemli. Yarın nihayetinde AK Parti grubunu da ziyaret edecek Sayın Numan Kurtulmuş. Bu artık çerçeve yasa konusunda bir noktaya gelindiğini ve bu konuda da acilen komisyon süreçlerinin ardından, meclisteki karma komisyonun ardından genel kurula geleceğini ve oylanacağını bize gösteriyor. Ben öngörümü söyleyeyim. Çerçeve yasa yeni yasama yılına kalmadan bu şekilde bu yasama yolunda Almanya'nın üstünde tamamlanabilir gibi görünüyor.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Şahin Usta meclis tatile girse bile olağanüstü toplanıp bu kanunun çıkabileceğini söylemişti. Zaten DEM Partisi'nin de en büyük ısrarı
0: bu da başka
1: son
0: bir
1: dönemde.
0: Kararlı...

0: ifadesi.
1: Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Son durumu, konuşulanları aldık Ankara'da kulislerde. Devam edelim sıradaki haberle. Gülistan Doku soruşturması. Bu kapsamda da 5 ilde yeni operasyon var. Soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Ayrıntıları bize Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek şimdi aktaracak. Veysi.
2: Evet, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saat 05'te operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı operasyonda sizin de belirttiğiniz gibi 15 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 3'ü doktor, yine toplam 10 sağlık personelinin gözaltına alındığını ifade edelim. Yine diğer taraftan da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında dönemin valisi ve tutuklu şüphelilerin arasında bulunan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve yine dönemin bilgi işlem personeli ve şirket sahibinin de aralarında bulunduğu, güvenlik korucuların da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Tabii doktorlar, hemşireler, veri toplama personellerinin de bulunduğu sağlık çalışanlarının nasıl bir işlem yaptığı yönde de aslında detaylı bilgilere ulaştık. 31 Aralık 2019'da Gülistan Doku Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş gerçekleştirilmişti. Ancak log kayıtlarının bulunmasına rağmen verilerin silindiği tespit edilmişti. Daha sonra da 8 Ocak tarihinde de yine giriş yapıldı ve Gülistan Doku'nun SISPO sistemi üzerinden giriş yapıldı ve girişlerin silinmeye yöntemi kullanıldı. Yoğun bir şekilde yine 13 Ocak'ta bir işlem gerçekleşti, tespit edildi. Yani Gülistan Doku'nun kaybolduktan sonra 5 Ocak'ta kaybolmuştu. 8 Ocak ve 13 Ocak'ta Tunceli Devlet Hastanesi'ne girişler yapılarak yoğun bir şekilde verilerin silinmeye çalıştığı bakanlık tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilmişti. Bunun kasıtlı olduğu, teknik bir müdahale, daha doğrusu teknik bir arıza olmadığı, yoğun bir şekilde kasıtlı bir müdahale olduğu bilgisi de paylaşıldığını ifade edelim. 13 Ocak'ta 2020 tarihinde 17-19'da giriş yapıldığı ifade ediyor. Bu girişi yapan kişilerden, şüphelilerden biri olduğunu ifade edelim. Şüphelilerin de Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltında bulunan Umut Altaş'ın amcasıyla sürekli görüşme halinde olduğu ve para trafiği yaşadığı da ifade edelim. Bu trafikle ilgili de Umut Altaş'ın amcasında önümüzdeki günlerde operasyon kapsamında, soruşturma kapsamında ifadesinin alınabileceğini de belirtelim. Tabii Handan Sonel'in de gözaltına alınması önemliydi. Avukatları ve ailenin avukatları ve aile bu noktada, Doku ailesi özellikle Handan Sonel'in bilgisi dahilinde işlemlerin gerçekleştiğini iddia ediyorlardı. Onun da gözaltına alınarak ifadesi alınması gerektiği vurgusu vardı. ETS kayıtları yine konutta çalışanların bilgisine başvurulmuştu. Onların verdiği ifadeler doğrultusunda da Ankara'da gözaltına alındı Handan Sonel. Erzurum ve Tunceli'de şüphelilerin şu an itibariyle ifade işlemlerinin başladığını söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki. Veysi İpek, çok teşekkür ediyoruz. Son gelişmeleri aktardı Veysi İpek. Gencecik bir kadın öldürülüyor ve bu cinayetin arkasından bir sürü insan vicdansız bir araya gelip bunu nasıl kapatırız ve nasıl saklarız, nasıl sileriz, bunun peşine düşüyor. Ama tabii gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın detaylarını konuşacağız şimdi. Yanımda Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner ve adli tıp bilişim uzmanı Profesör Doktor, özür dilerim, adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık var. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk
1: Zeynep.
3: Efendim, merhaba, sağ olun.
1: Şimdi biz bir grafik de hazırladık. Bu cinayetin son durumunu, halini, şimdi 5 ilde yapıldı operasyon. Elazığ, Malatya, Tunceli, Ankara, İstanbul. Gözaltına alınanlara baktığımızda nasıl bir organize hal var? 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş ve kontrol personeli, eski vali Tuncay Sonel'in eşi. Bilgiler siliniyor, belgeler inceleniyor. Bunlar geri getirilir mi? Nasıl silinebiliyor bu kadar? Soracağım ama önce bir Öznur bize... Tabii. Bu cinayetin, bu olayın hani özet halinde önemli noktalarını bir hatırlat izleyenlere, sonra Ali Bey'le devam edelim.
3: Semiha, biliyorsun bu dosya tam 6 yıl sonra Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansız'ın tespitleriyle ve araştırmalarıyla Nisan ayında

cinayet dosyasına dönüşmüştü ve biz her gün Gülistan Doku'nun ölümüyle alakalı, ortadan kaldırılmasıyla alakalı yeni bir bilgiye uyanıyorduk. Operasyonlar olmuştu peş peşe. Son birkaç aydır acaba bilgi akışı yavaşladı mı vesaire, tabii ki araştırmalar devam ediyordu. Tam böyle düşünürken bugün son dalga operasyona uyandık.

0: Bugün baktığımızda hafriyatçı da var, korucular da var. Hastaneye gelirsek hemşire var. 15 kişiden 5'i maalesef veri giriş elemanı ya da evet, bilgi işlem yetkilisi, görevlisi. Şimdi şöyle özetleyeyim. Gülistan 13 Eylül'den 31 Aralık'a kadar sık sık acilden giriş yapıyor. Muayeneye gidiyor, polikliniğe gidiyor. Tarihlere baktığımızda 13'ünde gidiyor, 16, 17 Eylül, 22 Eylül baktığımızda sık bir hastaneye başvurusu var. Tabii ki her başvurusunda sebepler farklı olabilir.
1: Biz ama bunları bilmiyoruz değil mi? Bu kayıtlar silinmiş.
0: Yani şöyle, bu kayıtlardan sadece 31 Aralık 2019'a ait olan hastane kaydı ve sadece Gülistan'la da sınırlı değil. O gün hastaneye giden bütün herkes, hastaların kayıtları silindi. Neden bu yapıldı? Şüphesiz bu soruşturma, çünkü devam eden bir soruşturma, dikkat çekmemesi adına olabilir. Şey süsü verilmek istenmiş olabilir. Teknik sistemde
2: bütün kayıtlar gitti sisteminde
0: evet, arşivler silindi, süsü verilmiş.
1: Ama diğerlerinde aynı hassasiyeti göstermemişler.
0: Gösterilmemiş. Biz bunu nasıl öğrendik? Yine soruşturma sürecinde tespit edilen belgelerden. Bu Gülistan Doku'nun 31 Aralık'ta hastaneye kesinlikle girdiği net, bunu savcılık yazısında, tutanaklarda görüyoruz. Peki bunun silindiği nasıl ortaya çıkmıştı? Emniyetteki Polnet sisteminden ortaya çıkmıştı. Hastaneye göre gitmemiş ama emniyetin Polnet sistemine göre Gülistan 31 Aralık'ta kesinlikle hastaneye gitmişti. Sabah 9'u 4 geçe. 27 Aralık'ta da Gülistan aynı hastaneye gidiyor. Peki 27 Aralık 21'de gidiyor hastaneye. 27 Aralık saat 16-17 sularında ne oluyor? İşte kilidin, düğümün çözüldüğü yer için burası diyebiliriz. Bir gençlik merkezinden bahsediliyordu. Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, ABD'deki firari Umut Altaş ve diğer arkadaşları ile birlikte Gülistan'ın bu merkezde istismara uğradı, darp edildiği saat 16-17 sularında, yaklaşık bir 3-4 saat sonra da yine Polnet sistemine göre bu olayın yaşandığı gün 3-4 saat sonra biz Gülistan'ın akşam 9 sularında hastaneye gittiğini biliyoruz 27 Aralık'ta. 31 Aralık'ta da gidiyor, o günün kaydı siliniyor. Yok. Bugün gelinen noktada farklı olan ne? Şunu görüyoruz, Gülistan'ın kaybolmadan 5 gün önce hastane kaydı siliniyor. Gülistan 5 Ocak 2020'de kayıplara karışıyor. 8 Ocak'ta ne oluyor Semiha? Yani kaybolmuş bir insanı hastaneye gitmiş gibi gösteriyorlar.
3: Evet.
0: Bir SGK provizyonu alınıyor. 4 saniye sonra provizyon siliniyor. Bu ne demek? Gülistan, şunu da söyleyelim, sosyal güvenlik güvencesi yeşil kartta olan bir genç kızdı. Bu da ekonomik durumuna dair bize bazı fikir veriyor olabilir. Ama yeşil kartlı da olsa, siz hastaneye gittiğinizde sizden bir tahlil alınsa, tetkik yapılsa, bunları SGK hastaneye geri ödeme yaptığı için bütün kayıtlar zaten SGK'da mevcut, kalıyor. Hastaneden silmişler ama SGK'dan kalıyor. Mayıs ayının başında Sağlık Bakanlığı bu olayla ilgili müfettiş görevlendirmişti. Bir haftaya yakın Tunceli'de kaldı müfettişler. Müfettişler şuna baktı. Bu sadece oradaki bir personelin giriş sistemine girip silebileceği bir iş değil. Biz bunun arka planına bakalım dediler Sağlık Bakanlığı müfettişleri. Bugünkü operasyonun düğmesine belki de basılmasını sağlayan bakanlığın müfettiş raporu oldu diyebiliriz. Tam 28 milyon kayıt incelenmiş.
1: Çok ciddi.
0: Hasta kaydı incelenmiş ve gelinen noktada bir bilgi işlem görevlisi, 4 veri giriş elemanı, maalesef ki maalesef bu veri giriş elemanlarından bir tanesi firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş. Nisan ayında bu olaylar buraya geldiğinde, şunu da anlatayım. Ben bir takım araştırmalar yapınca Umut Altaş'ın amcasının Tunceli'de bir sağlık memuru olduğunu öğrendim. Evet. Hatta UMKE görevlisi olduğunu öğrendim.
1: Hatta?
0: Sağlıkla ilgili ulaşabileceğim kişilerde olduğu için bir şekilde kendisine ulaştım. Doğal olarak aklıma şu soru geldi.

0: siz 112 İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir memursunuz. Yeğeniniz cinayetle suçlanıyor, iştirakle suçlanıyor ya da işte tanık olmakla, işlemekle suçlanıyor. Dolayısıyla siz Gülistan'ın kaybolduğu 2020 yılında yine sağlıkçı mıydınız? Evet. Yine UMKE'de mi çalışıyordunuz, evet. Gönüllüydünüz? Evet. Peki Gülistan'ı arama çalışmalarına katıldınız Hayır. mı Yoldaş Bey diye sorduğumda? Hayır. Daha Yoldaş Bey görevindeydi. Herhangi bir gözaltı, soruşturmalarla yoktu. Alakası yoktu. Bana yeğeninin Amerika'da olduğunu, neredeyse hiç görüşmediklerini, arama kurtarma çalışmalarına da kendisi karada görevli olduğu için sudaki arama kurtarma çalışmalarına katılmadığını söylemişti. Çok sakin konuşmuştu. Ben görevime devam ediyorum demişti. Bugün geldiğimiz noktada kendisinin hastanedeki bir başka veri giriş elemanına para transferi yaptığı, yoğun telefon trafikleri tespit edilmiş bugün elimize ulaşan
1: raporlarda. Ve kim bilir
0: raporlarda.
1: Daha kimler bu soruşturmaya dahil olup bu gözaltılar Hı-hı. devam edecek? Ali Bey, Hı-hı. silinen veriler geri getiriliyor mu?
2: Evet. Aslında Semih Hanım, bu konuları biz sizlerle çok yayında konuştuk.
1: Evet.
2: Yani sadece Gülistan'da oku cinayetine
1: ve çok
2: nedir,
1: ciddi bir sayı
2: işte.
1: 28 milyonu aşkın kayıt üzerinde hasta inceleme
2: evet,
1: yapılmış.
2: Evet, hasta kaydı üzerinden. Şimdi Özgür Hanım söyledi ama Nazan'a ben de birkaç şey ekleme yapmak istiyorum.
1: Buyurun.
2: Burada yine Özgür Hanım ekleme olarak, burada bir de biliyorsunuz sim kart klon konusu söz konusu.
1: Evet.
2: Yedek sim kart çıkartılmış.
1: Evet,
2: o da şundan dolayı. Evet, Ankara'da. O da şundan dolayı. Şimdi biliyorsunuz biz bugün sosyal medya mecralarına giriş yaptığımızda otomatik olarak ne yapmamız lazım? Eğer şifrenizi bilmiyorsanız sizin Instagram şifrenizin sıfırlanması için ne yapmanız lazım? Telefonunuza kod gelmesi evet. gerekiyor. O kodu nasıl alabilirsiniz? Ancak siz yedek bir sim kartı çıkartıp o sim kart üzerinden hesabın kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Hesaba giriş yaparsınız, sıfırlama kodu gelir, sıfırlama linki gelir, siz ona girersiniz. Burada tamamen dijital delil karartma eylemlerinin gerçekleştirildiğini görüyoruz ve bunu gerçekten profesyonel bir el gerçekleştiriyor. Yani bildiğiniz her şeyi biliyor ki mesele dijital ortamda en ufak bir delil kalmasın. Instagram konusu öyle. HTS bas kayıtları meselesi de var. Şimdi bu konu çok fazla konuşuldu. Rojin konusunda da konuşuldu. Narin cinayetinde de aynı şekilde konuşuldu. Orada da şu vardır. Sizin baz istasyonlarına yakınlığınızla telefonunuzun sinyal seviyesi artar. Yakınlaştıkça artar, uzaklaştıkça azalır. Dolayısıyla buna göre milimetrik hesaplamalar yapılabilir. Şimdi onu da karartmak için bazıları diyorlar ki hayır böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama bugün bile siz istasyona uzak olduğunuz noktada ne olur? İşte çatal dörtgen 3'e düşer, 2'ye düşer, 1'e düşer ve sinyal düşmesi yaşanır. Burada en tehlikeli olaylardan bir tanesi şu. Bilinçli şekilde SISOF sistemine giriş sağlanmış. Veri giriş personeli zaten şöyledir, log kayıtları vardır. Mesela diyelim ki Semiha Şahin. Bu sistemde veri işleme yetkilisi, görevlisi, bilgi işlem personeli vardır. Onun dışında kimse o sisteme zaten giriş sağlayamaz. Neden? Çünkü veri girme, veri silme yetkilisi sadece bir kişidir. O bir kişi istediği gibi silebilir. O gün de sizin de ifade ettiğiniz gibi, Özgür Hanım'ın da ifade ettiği gibi, şimdi siz sadece Gülistan'ın o dönemki kaydını sildiğiniz an insanlar şüphe duyar ve o kadar akıllı davranmışlar
0: hocam,
2: ki.
0: Hocam hem o dönemki hem de Gülistan kaybolduktan
2: i̇şte
0: sonra giriş yapıyorlar.
2: Tabii.
0: Yani ortada olmayan bir insanı hastaneye gelmiş gibi gösterip
2: evet, evet.
0: bir de hem siliyorlar hem de hastaneye gitmiş gibi gösteriyorlar.
2: Onun sebebi
1: ya
2: şu, Gülistan kayıt
1: korkunç.
2: Değil. O neden? Yarın öbür gün bir şey olduğunda Gülistan buraya geldi,
0: geldi
2: muayene oldu.
0: Geldi.
2: 8 Ocak'ta buradaydı zaten. Dolayısıyla bu iddialar mesnetsizdir diyebilmek için. O kadar akıllı yapmışlar ki 2019'dan itibaren bu gitmiş hastaneye gitmiş, işte tahlil yaptırmış, sonuç yaptırmış. 2019'da ama onları silmemişler ki. Ya gayet normal olan bir durum.
0: 1 Mart'tan,
2: canım.
0: 1 Mart'tan 31
2: Aralık'a kadar 2019 yılında 16 defa
0: gidiyor.
2: Hastaneye gitmiş. Onlar duruyor. Onlar da silinme bu arada
1: bu
2: söz konusu
1: neden,
2: değil.
1: Bu kadar neden, özür dilerim, neden sık hastaneye gittiğini bilebilir miyiz?
0: Bizde gittiği tarihlerin bilgisi var. Teşhis olarak, yani teşhis bölümüne baktığımda mesela çoğunda acilden giriş yapmış. İşte
1: acaba şiddet işte gördüğü için
0: mesela
1: mi?
0: Birinde soğuk algınlığı hı hı. şikayeti yazıyor. Birinde kadın hastalıkları ile ilgili bir şey yazıyor. Zaten başhekim Çağdaş Özdemir'i tutuklanmadan 2 gün önce aramıştım bu iddialar çıktığında. Hı. Kendisi Bursa'da özel hı hı. bir hastanede çalışıyordu. Hı hı. Ben aradım. İzni olduğu için ses kaydı da yaptım. Hı hı. Burada paylaşmıştık yayınlarda. Şunu söylemişti. Benimle bir ilgisi yok.

0: Ben zaten 2020 Eylül ayında başhekimliği bıraktım demiştim. Biz bu konuşmayı yaptık. Akşam saatlerinde bu bilgi çıktı. 31 Aralık'ta kaydın evet. silindiği. Ben tekrar Çağdaş Özdemir'i aradım. Çok rahattı. Kendisine bu işin uzanmayacağının
1: bilincinde demek ki rahatlıkta doğru.
0: Dedi ki evet Öznur Hanım silinmiş. Ben size silinmedi dedim ama silinmiş. Benim de adımı kullanarak başhekim Y nokta diyerek benim imzamı atmışlar dedi ve gözaltına evet. alınıp tutuklandı.
2: Şimdi bu tarz olaylarda Öznur Hanım ekleme yapmak için söylüyorum. Veri giriş personeli, bilgi işlem yetkilisi. Ancak ve ancak çok üst düzey bir isim ki buna başhekim de diyebilirsiniz, işte vali diyebilirsiniz. Bunların onayı olmadan gelip de o sistemden silinme şansı söz konusu. Fakat burada unutulan bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Diyelim
0: SGK
2: o gün,
0: kaydı.
2: İşte SGK kaydı. Niye? SGK kaydı. Şimdi siz bugün gidiyorsunuz, hastalandınız dediğiniz gibi üst solunum yolları enfeksiyonunuz var. Gidiyorsunuz Semiha Hanım, rapor alacaksınız. Rapor almak için ne yapıyorsunuz? Hastaneye gidiyorsunuz. Ama ne oluyor? SGK'ya otomatik olarak düşmesi lazım ki sizin o gün hasta olduğunuz belli olsun, ödemesi yapılsın diye. Ya da ilaç yazılıyor size biliyorsunuz. Ondan da ne oluyor? Bir döküm meydana geliyor. Artı Allah korusun siz bir trafik kazasına karıştınız. Ne yapıyor? Polis sizi hastaneye sevk etmeden önce tutanak tutuyor. Dolayısıyla o da nereye düşüyor? Polnet üzerine düşüyor. Dolayısıyla burada Sisoft, Polnet ve SGK sistemi var. Yani burada unutulan nokta hani diyorlar ya çok profesyonel, çok bilinçli şekilde yapıldı. Ama açıkçasını söylemek gerekirse bu üç kolun farklı çalıştığını bilmedikleri için, düşünmedikleri için burada yakayı tabiri caizse ele vermiş oldular. Ve her zaman şunu söyleriz, dijital ortam. Evet.
0: İz bırakır bir şey.
2: Evet, her zaman dijital ortam dijital ayak izi bırakır. Çünkü log kayıtları her zaman bellidir. Bugün bir bankada işlem yaptığınız zaman diyoruz ya dolandırıcılıklar oluyor saat 2'de 3'te oluyor. Bir bakıyorsun senin cihaz bilgin gözüküyor. Senin IP bilgin gözüküyor. Dolayısıyla hangi sistemden nereden girdiğini her şekilde sen zaten ele vermiş oluyorsun. O yüzden yani bunlar aydınlanmaz diye bir şey yok. Bunu niye söylüyorum? Yarın öbür gün yine bu işlere tevessül edecek insanlar olabilir. En azından bunu bilsinler ki yani sadece ben hastaneden sildim, bilgisayardan sildim.
3: Mutlaka bir yerde açık veriyor.
2: Mutlaka yakayı ele verirsiniz.
0: Bu arada şunu da söyleyelim. Ben zaten bu müfettişler Tunceli'ye gittiğinde Sağlık Bakanı Sayın Kemal Hoca'ya mesaj atmıştım. MHRS'de bir açık mı var? Yani merkezi hekim randevu sistemi, hastane randevularını aldığımız sistem ya da alo 183. Bir açık mı var diye mesajlaşmıştık. Müfettiş görevlendirildiğini ilk o zaman söylemişti. Yani reddetmemişti böyle bir şey olamaz diye. Şunu da söyleyelim. Bugün yine bakanlığın bizimle paylaştığı bilgi. Sağlık Bakanlığı Sisoft'un bu Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki yetkilisiyle ve şirketin oradaki birimiyle ilişiğini kesmiş.
3: Aslında talimatı, silme talimatını kim verdi? İşte. Bu ortaya çıksa.
2: İfade alındığında ben sonuçta orada bir yetkili var işte EY diye ona zaten mutlaka bugün daha yeni yaşanan güncel bir olay yani bir son dakika gelişmiş biz aslında bunu konuşuyoruz. Evet. Bu konu zaten açıldığında mecbur kalacak kişi de itirafçı olmak zorunda kalacak çünkü evet. gerçekten bu çok büyük bir şeydir yani kişi de zan altında kalacak bundan
0: çünkü
2: kaynaklı.
0: Başhekim o dönemde bir başkasının üzerine biraz yıkmaya çalışmıştı evet. ben konuştuğumda. Ama görünen o ki bugün bu son dalgada biz başhekimin hastane kaydına müdahale eden doktorlardan biriyle de yoğun teması olduğunu görüyoruz.
2: Evet. Bir de şu olacak.
0: Yani Gülistan'ı muayene eden ama sonrasında kayıtlarda oynama yapan isimlerden biriyle.
2: Şimdi yeni isimler de çıktı ya Semiha evet. Hanım. Şimdi yeni isimler de çıktığı için bunların da HTS bas kayıtları incelenecek. Evet. Soruşturmanın da kapsamı genişlemiş olacak. Farklı kişilere de aslında bu işin ulaşma noktası söz
0: yani
2: konusu
0: işte
2: olacak.
0: Hafriyatçı diyoruz mesela cesetle ilgili.
2: Korucuya ne diyorsunuz?
0: Evet.
2: Ya hani, düşünün demek ki hani bir gizleme işlemi birileri desteklemiş. Yani bu bildiğiniz
3: güvenlik
2: organize.
3: Güvenlik korucusu olarak evet. görev yapan Fatih
0: İki
3: Özmen, eski
0: kişi.
3: Korucu başı Yılmaz evet. Arslan. Bunlar Elazığ'da gözaltına evet. alınmışlar.
0: Zaten ailenin Elazığ'la çok bağlantısı
2: evet.
0: var. İşte,
2: bir ayağı orada.
0: Yani böyle sosyal medya hesaplarına baktığınızda arkadaş listelerine falan ben o zaman çok tabii çok trafik vardı. Hı hı. Baktığımızda birçok böyle Elazığ'da yaşayan insanla temasları olduklarını görmüştüm.
2: Hı hı. Ama zaten şöyle şimdi bakın az önce söyledi. Özlem
0: ya da farklı şehirlerde sadece şimdi, oraya özel
2: tabii.
0: değil, tabii.
2: Şimdi Özlem Hanım sizin yapacağınızı zaten emniyette yapacağını bildikleri için Orada hemen işte Instagram sosyal medya hesaplarını kapattırıp arkada
0: evet,
2: delil ve
0: mesela Yoldaş Altaş'ın kapatılmış
2: şey yok.
0: Facebook'u
2: tabii, aynen,
0: falan.
2: Yok mesela göremezsin. Hatırlat

0: Anlatmak için soruyorum. Gülistan'ın cep telefonu ortaya çıkmış mıydı? O kayıp mı değil mi?
1: Tabii oradaki işte Ankara'daki bu Gökhan Ertok isimli ihraç polisin sosyal medya hesaplarına, Instagram'ına girdiği, bazı kişileri ve yazışmaları sildiği.
0: Peki bunlar, o yazışmalar özellikle geri getirilir mi Ali Bey?
2: Şöyle, maalesef hep bu bizimle sizlerle konuştuğumuz bir husus.
0: WhatsApp,
2: İşte sosyal
0: Instagram
2: medya uygulamaları, WhatsApp yazışmaları, hep derler ya uçtan uca şifreleme. Halbuki mesela biz biliyorsunuz bunu Narin Güran cinayetinde de konuşmuştuk. Silinen WhatsApp mesajları var. Onlar aslında, onları biz görebilseydik çok ciddi bir şekilde tabii, bu iş ortaya çıkacaktı. Tabii. Hani dün konuştuk işte, bu biliyorsunuz köstebek.
0: Projinde de aynı şekilde.
2: Onu söylüyorum işte. Şu an mesela hala bak o telefonla ilgili de bir şey, yine hatırlıyorum sizle konuşmuştuk.
0: Yurt dışına
2: telefon yurt dışına gönderiliyor. Oradan geliyor, buradan çıkıyor. Telefon
0: zaman
2: diyorum,
0: geçiyor.
2: Onu diyorum, Kore menşeli telefon diyorum. O Kore, madem onu yapacaksın, başka ülkelere niye sen bunu gönderiyorsun? Kore'ye direkt olarak kendi merkezine gönder diyorum. Şimdi zaman geçtikçe delillerin de, yani tabiri caizse, bir de elden ele dolaştıkça bu telefonlar, sonuçta bilemezsiniz delilin karartılıp tabii, karartılmadığını bilemez. Bunlar hani nacizane anlık canlı bir şekilde mutlaka o cihazlara el konulup onun hemen tabiri caizse imajı, yani diğer bir ifadeyle yedeğe alınması gerekiyor. En büyük sorun şu, siz gözaltına alınız ve şunu diyorsunuz: ben telefonumun şifresini vermek istemiyorum, bundan imtina ediyorum diyor. Ve dolayısıyla ne oluyor? Şimdi hukukta da somut delil gereklidir. Yani Gülistan Doku'nun şayet telefondaki mesajlar gerçek manada incelenmiş olsaydı, biz aslına bakarsanız bugün sadece bunları değil, çok daha farklı bir tabloyu, çok daha açık, net, şeffaf bir tabloyu aktarmış oluruz.
1: Zaten soruşturmayı bu noktaya getiren, 6 yıl sonra cinayete dönüştüren, yani o delillerin çoğu dijital veriler
2: i̇şte,
1: baktığımızda.
2: Ama,
1: işte Polnet bizi nerelere getirdi?
2: İşte,
1: 31 Aralık detayı bizi bugün nerelere getirdi? İşte,
0: ve daha nerelere götürecek acaba?
2: Daha düşünün. Peki. Yani hani o yazışmalar daha açıklandıkça, itiraflar gelmeye başladıkça, bence Özgür Hanım, hani nacizane şimdiki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, bu iş sadece 50-60 kişiyle kalacak gibi gözükmüyor. Evet. Çok daha farklı uçlara ulaşabilir. Hiç hatta aklınıza gelmeyecek, aklınız hayaliniz
1: yani
2: olmayacak isimlere.
1: Mesela valinin eşinin de aylar sonra
2: dahil kalınması olabilme. Bana göre de Özgür Hanım, bilmiyorum, hani incelediğimiz noktalar konusunda sanki böyle bir durumda olabilir gibi gözüküyor. En azından
0: peki,
2: onu söylemiş
0: çok
2: olalım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür
0: ediyoruz.
2: Özür
0: dilemek istediğin.
1: Yeni gelişmeleri bu yakınlarda
0: göreceğiz.
1: Göreceğiz. Çünkü özellikle amca detayı, sağlıkçı amca detayının belki de bu silme işlemlerini kolaylaştırmış olması
0: İtirafları
1: sanki daha
0: belki
2: de çünkü her zaman şeydir.
1: Bu hani görünüyor.
2: Network dediğimiz bir kavram vardır ya, yani siz dışarıdan biri yaptıramazsınız ama tanıdık eş dost olduğunda bunu yapmak daha kolay. Bir de hiçbir şey olmayacak. Bir de nacizane bunun karşılığında belli bir meblağ ücret verdiğinizde de kişi de daha fazla yani cesaretlenebiliyor.
1: Bu arada amca hani böyle ilk yardım eğitimleri falan veren de biri ve geçen sene de Tunceli'de ödül almış birisi sağlık alanında.
2: Artık ben zaten ödül alanlara, şunlara, bunlara kusura bakmayın, son soruşturmalardan sonra yani artık inanmamaya başladım yani.
1: Soruşturmalarında da evet ödül
2: yani,
1: alan hastaneler var.
0: Her geçen gün biraz
2: her geçen gün daha şüpheleniyor. Artık tam tersi ödül
0: peki,
2: alanların incelenmesinin daha önemli olduğunu.
0: Ali Murat Kırık, Özgün Karsı Çetiner, çok teşekkür,
2: biz teşekkür
0: ediyorum.
2: Ediyoruz.
0: Hep birlikte takip etmeye devam
2: edeceğiz
0: efendim, zaten.
2: Sağ olun.
0: Peki devam edelim şimdi. Merkez Bankası da Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin peki beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki savaş faiz kararına yansır mı? Gelsin ekrana.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da

0: Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
1: İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık kamuoyunda hesapçı olarak tabir edilen kişileri temin eden şüphelilere yönelik bir çalışma yaptı. Şimdi iddiaya göre şüpheliler sosyal medyadan verdikleri rakamlarla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilere kiralayan kişilerle buluşma ayarlıyordu. Dolandırıcılık suçu gelirlerinin bu hesaplara aktarılmasını sağlayacak haksız kazanç elde ediyordu. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta askerden yeni gelen 22 yaşındaki genç katıldığı düğünde rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 9 şüphelinin gözaltına alındığı bu olayda bir kişinin aldığı ceza ölen gencin ailesini ikinci kez yıktı. Acılı aile verilen cezaya büyük isyan etti.
0: Düğün eğlencesini çatışmaya çevirdiler. Binden fazla kurşun sıkıldı. O kurşunlardan biri Durdu'yu hayattan kopardı. Düğündeki dehşetten çıkan ceza aileyi isyan ettirdi.
2: 22 yaşındaki kardeşim yani bu şekilde silah sıkılarak öldü ve 3 yıl verdiler. Yani bu şekilde insanı sanki ödüllendirmiş gibi oluyorlar.
3: Pıtık pıtık pıtık. Yani ondan ya.
0: Olay geçen Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Ekinöz ilçesinde yaşandı. Askerden yeni gelen Durdu Tatar bir arkadaşının düğününe gitti. Sokak düğününde atılan yüzlerce mermiden biri 22 yaşındaki genci hayattan kopardı.
2: Düğünlerde yağmur yağmur şak şak şak insanların üstüne silah yıkıyorlar. Girdi diyor kaza diyor.
0: Düğünde havaya silah sıkan 9 şüpheli gözaltına alındı. İnceleme sonrası Durdu Tatar'ı hayattan koparan mermiyi Ali D'nin sıktığı tespit edildi. Sana iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 10 ay 20 gün ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundansa 1 yıl 8 ay hapis ve 83 bin lira para cezası verildi. Karar sonrası tek tutuklu sanık tahliye edildi.
2: Bu davayı gerektiği yere kadar götüreceğim. Evet biliyorum kardeşim geri gelmeyecek ama en azından yani bunun önüne geçilmesini istiyorum.
1: 22 yaşında gencecik bir insan hayatının bedeli sadece 3 yıl 10 ay. Devam edelim. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.11 TL zam yapıldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlamasının ardından uluslararası ürün fiyatlarında artış sürüyor. Motorine yeni zam geldi. Litre fiyatına yapılan zam sonrası İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 74 lira 22 kuruş seviyesine yükseldi. Ankara'da ise motorinin litre fiyatı 75 lira 39 kuruş oldu. Efendim son dönemde günlerde çekirge istilasını konuşuyoruz. Şimdi bu haberler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yaptı. Söylendiği gibi bir istila olmadığı, görülen çekirgelerin tamamının Türkiye'deki popülasyona ait olduğu ve aslında tarıma da katkı sağladıkları vurgulandı.
0: Türkiye genelinde çekirge istilası yaşandığı haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi.
4: İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir ülkeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.
0: Bakanlık açıklamasında istila anlamına gelmeyen doğal sürecin 81 ilde yakından takip edildiğinin altı çizildi.
4: İstanbul'da tespit edilen türünse tarımsal üretime zarar veren çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir. Durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, yıllık bitki sağlığı mücadele programı kapsamında 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
1: Şanlıurfa'da akrabalarının yanına

0: tatil için gelen iki kız kardeş gölette boğuldu. Olay akşam saatlerinde Atatürk Baraj Göleti'nde yaşandı. İstanbul'dan Siverek'teki akrabalarının yanına tatile gelen Merve Nur'la kardeşi Eda Nur Çakırtaş serinlemek için suya girdi. 12 ve 15 yaşındaki iki kardeş bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gerçekten çok acı. Allah geride kalan ailesine sabır versin. Ve İstanbul Fatih'te karı koca iddiaya göre bir kuyumcuya ait depoya girdi. Piyasa değeri 170 milyon lira olan altınları alıp gitti. Güvenlik kamerasına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen çift polisten kaçamadı.
1: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthanede oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
2: Çanta var.
3: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
1: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
0: Antalya'da bir apartmanın teras katındaki dairede çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evde mahsur kalan iki kişi tencereden çıkıp korkulup demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. Olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Beş katlı bu apartmanın teras katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada evde iki kişi vardı. Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz. Alevlerden kaçmak için can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan iki kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki kişiye ulaştı. Mahsur kalanlar merdivenli araca alınıp indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlar etrafa saçıldı. Neyse ki itfaiyenin müdahalesiyle ölümle burun buruna gelen iki kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı.
4: Hadi ya, boğulacak.
0: Ben ressam Aslı Baltacıoğlu 40 yılı aşkın sanat yolculuğunda sayısız esere imza attı. Son 3 yıldır da çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları sabır ve titizlikle birer sanat eserine dönüştürüyor. Atık kağıtlardan doğan sanatının hikayesini Emine Derya'ya anlattı.
5: Atlaslar, dergiler, hediye paketleri. Çöpe atılacak her kağıt parçasını bir sanat eserine dönüştürüyor.
6: Hatta böyle broşürler falan dağıtılıyor ya, hepsi aynı tonda, mesela kırmızı aynı tonda bir broşür dağıtmışlarsa eğer, onları topluyorum sokakta. Kağıtları şekilde sanat eserine dönüştürmüş oluyorsunuz.
5: Aslı Baltacıoğlu sanat yolculuğunda 40 yılı geride bırakmış bir ressam. Uzmanlık alanı toz pastel ve kara kalem olsa da son 3 yıldır yeni bir alanda eser üretiyor.
6: Kendim bir tane eser çıkardım. Sonra çok hoşuma gitti. Yaptım. İlk başta Kız Kulesi'ni yaptım. Sonrasında dedim bir de çiçek deneyeyim. Şu anda ortalama bir 12 tane falan eser üretmiş oldum.
5: Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları önce renklerine göre ayırıyor. Daha sonra kesip tek tek katlıyor.
6: Her yerde mutlaka çantamda bir hazırlanmış kağıtlarım ve yapıştırıcım vardır. Onlarla katlayıp kendime çok zengin bir renk skalası yaptım. Uçaktaysam, trafikteysem, televizyon seyretmek durumundaysam kağıtları katlıyorum.
5: Atık kağıtların sanat eserine dönüşmesi büyük bir emeğin ürünü. Örneğin

0: Baltacıoğlu atık kağıtları yalnızca renklerine göre ayırmıyor. Her rengi kendi içinde farklı tonlara göre sınıflandırıyor ve bu tonları eserlerinde kullanıyor.
1: Buradaki renge aynısını koymuyorum tabii ki. Burada kendimden de bir şeyler katıyorum. Bazı yere mesela şurada ışıklar verdim mesela. Bak.
0: Aslında burası gökyüzü olan kısım ama mavinin ve morun birden fazla tonu var.
1: Tonu var evet. Mesela burada da öyle. Bakın bak şimdi. Normalde burası bir kubbe. Hı-hı. Gri bir kubbe. Ama bak kaç tane tonla o yuvarlaklığı vermeye çalışıyor.
0: Peki böyle bir eseri bitirmeniz ne kadar vaktinizi alıyor?
1: Ortalama günde 2,5 saatimi ayırabilirsem resmin büyüklüğüne göre yani şu boyutta bir resmi 2,5 saat çalışırsam günde ve kağıtlarım böyle hazırsa bir ayda bitmiş oluyor.
2: Baltacıoğlu'nun hedefi atık kağıtlardan yaptığı eserlerle Türkiye'nin 81 ilinde sergi açmak.
1: Mesela Konya'nın, Bursa'nın, İstanbul'un, işte bu Kapadokya, Türkiye'nin belirli bölgelerinde yapıp şehir şehir gezdirmeyi planlıyorum.
3: Tamamlıyoruz para gündemi. Ben gidiyorum. Birazdan Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Sporun gündemiyle güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Çobani Stadı'ndaki müsabaka bu akşam saat 21'de.
1: Fenerbahçe sezonu Górnik Zabrze maçıyla açıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibini konuk edecek. Çobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjančiukas yönetecek.
2: Mimović bindirdi, Cengiz Kale'ye baktı, yerden şut ve gol!
1: Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe 3 hazırlık maçı oynadı.
2: Asensio derin bir top, hareketlenen Şerif. Şerif gidiyor. Şerif ceza alanında. Şerif vurdu gol!
1: Avusturya'daki özel maçlarda Admira Wacker'ı 5-0, Pogon Sejin'i 4-0 ve Lask'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe performansıyla beğeni topladı. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi maçında Górnik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Müsabakanın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
2: Sol ayakta çevirdi Talişka cezalını. Talişka vurdu, kafa gol!
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan İrfan Can Kahveci Górnik Zabrze maç öncesi basın toplantısında konuştu. İyi bir futbolla kazanmak istediklerini belirten Kartal, taraftarları mutlu etmek istediğini söyledi. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek için mücadele edeceklerini belirten Kahveci ise ayrıca İsmail Kartal'ın geri dönmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.
3: Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımızla iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene

0: Bu takımın da tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Yani benim oyunculara çok net söylemlerim var. Çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor. Sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyuna aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için ve buradan dolayı kendini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini ve bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
1: Önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız. Tabii hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan, en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Lig ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde dün gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi netleşti. Sarı lacivertler Gornik Zabze'yi elemesi halinde Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe söz konusu ilk maçı 4-5 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanşı ise 11 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda başlayacak Beşiktaş. Bu turda Danimarka'nın ekibi Midtjylland'la eşleşmişti. Kura çekiminin ardından siyah beyazların 3. eleme turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemesi halinde Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turda ilk maçlar 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak. Çarşamba günü UEFA Konferans Ligi'nde Inter Turku ile karşılaşacak. Başakşehir'de rakibini elerse Vaduz Deskaldes eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Beşiktaş'ta gündem Muhammed Salah. Leandro Trossard'ı kadrosuna katan siyah beyazlar Mısırlı yıldızı da transfer ederek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Salah'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberler Avrupa'da gündem oldu. Siyah beyazlar Mısırlı yıldızla prensip anlaşmasına vardı, ancak Salah'ın menajerinin ek madde talepleri transferi çıkmaza soktu. Beşiktaş yönetimi bu transferde ısrarcı Salah'ın temsilcisiyle yapılacak görüşmede taleplerinde indirime gitmesi istenecek. Başkan Serdal Adalı daha sonra Salah'la ıslak imza için bir araya gelecek. Adalı'nın bizzat ilgilendiği transferdeki pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor. Salah'ın Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı biliniyor. Söz konusu transferde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Premier Lig ekibi Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah, 2026 Dünya Kupası sonrası tatilini sürdürüyor. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 34 yaşındaki futbolcuyla Suudi Arabistan kulüpleri de yakından ilgileniyor. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacağı

0: Sıcak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün 21 Temmuz Salı. Önümüzdeki 2 saat boyunca en sıcak gelişmeler ekranda burada olacak. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma gitgide derinleşiyor. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi dahil 15 kişi gözaltına alındı. Gelin bir gidelim. Habertürk temsilcisi Veysi İpek'e bize tüm detayları aktarsın. Veysi, kimler gözaltına alındı? Ne suçlama var? Ve soruşturmanın seyrine ilişkin ne biliyoruz?
1: Evet, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saat 5'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sizin de söylediğiniz gibi dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel gözaltına alınan isimlerden bazıları. Diğer taraftan da 3 doktor, 1 hemşire, yine toplam 10 sağlık çalışanının gözaltına alındığını ifade edelim. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sağlık personelleri doktor kontrolünün ardından da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermek üzere sevki geldi.

0: gerçekleştirilecek. Yine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon gerçekleştirmiş, eş zamanlı operasyon. Onların arasında da özellikle dönemin Tunceli Valisi Tuncel Soner'le irtibatı olduğu söylenen bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca, ki ismi çok konuşulmuştu. Yine o isimlerden biri olduğunu söyleyeyim. Bir de Hafriyat şirketi sahibi ve yine iş insanı olarak bilinen bir kişi var. Yine güvenlik korucuları olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı sabah saatlerinde. Hande Soner'in aslında gözaltına alınma sebebi özellikle konuttaki çalışanların ifadesinin alınmasından sonra karar verildiği vurgusu yapılıyor. Yine HTS kayıtları, birbirle olan MASAK raporları önemli yer tutuyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde firari sanıklarından Umut Altaş'ın da amcası yine bu şüphelilerden bazılarıyla irtibata geçti. Özellikle veri kontrol sisteminin içerisinde bulunan kişilerde para aktardığı yönünde bilgiler tespit edildiğini ifade edelim. Peki ne olmuştu? Gülistan Doku 5 Ocak 2020 yılında kaybolmuştu. Ancak 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvuru yapmıştı. Log kayıtları silindiği tespit edilmişti ama polisin Polnet sisteminde tespit edilmişti ve ardından da soruşturma bu yönde derinleştirilmişti. Nisan ayında dönemin valisi Tuncay Soner ve oğlu Mustafa Tuncay Soner'in de aralarında bulundu. 12 şüpheli tutuklanmıştı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yine bunların arasında dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir de bulunuyordu. İşte bu log kayıtları neden silindi, kimler tarafından silindi, bununla ilgili soruşturma derinleştirilmişti. Bu noktada Gülistan Doku hamile miydi ki hemen arkadaşı, oda arkadaşı, okul arkadaşı bu noktada ifade vermişti. 2020 yıl içerisinde 31 Aralık'ta Gülistan Doku'nun çok zayıfladığını ve ardından da Gülistan Doku'nun hastaneye gittiğini, yatış yapmak istediğini, yatış yapılmadığını ifade etmişti. İşte bu log kayıtları neden silindi? 28 milyon kişinin verilerinin arasından yeniden Sağlık Bakanlığı müfettişleri araştırma yaptı ve bu araştırmalar sonucunda 8 ila 13 yani Gülistan Doku'nun kaybolduktan 3 gün sonra ve yine 13 Ocak'ta verilerin kasıtlı olarak silindiği yönünde bilgilere ulaştı. Nisan ayında da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndan 2 müfettiş hastaneye gelerek inceleme yapmış ve bu incelemeler doğrultusunda da bu çalışmaları yapmıştı. Bu bilgileri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti. Ardından da Tunceli Valisi Tuncel Soner'in de bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Toplam şu ana kadar 15 şüpheli bulunuyor. Bunlardan 12'si tutuklu. Biri firari sanık olduğunu söyleyelim. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle gözaltına alınmıştı. Onda Türkiye'ye iade işlemleri devam ettiğini ifade eden, bugünkü gözaltılarla birlikte log kayıtlarını silen, Gülistan Doku Hafriyat şirketi sahibi tarafından mı bir yere gömüldü? Bu noktada sorular, çok yoğun sorular hem Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından hem de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yöneltileceğini söyleyelim. Yine Umut Altaş'ın amcası ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü söyleyelim. O da para girişi, para gönderdi, sağlık çalışanlarına para gönderdiği yönde bilgilere ulaşıldığını söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Veysi İpek aktardığı detaylar geldikçe de ortaya çıkıyor ki hakikaten organize bir kötülük var. Gülistan Doku nerede diye yıllardır soruyorduk. Cevapları yavaş yavaş netleşiyor. Şimdi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçi, ki aralarında çocuk yaşta çalıştırılanlar da vardı, hayatını kaybetti o fabrika yangınında. 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısının da olduğu şüpheliler neyle suçlanıyor? Gizem Türemen uzunca süredir bu olayı takip ediyor, soruşturmayı da takip ediyor. Gizem, söz sende.
2: Sena Alkan, öncelikle yayını Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünden yaptığımızı söyleyerek başlayalım. Çünkü bugün Dilovası faciasına ilişkin yargılamanın 3. duruşması görülüyor. Ama tabii son yaşanan gelişmeyi paylaşalım. 7 kamu görevlisi hakkında, ki siz de söylediniz, aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı'nda bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında dün akşam saatlerinde iddianame hazırlandı ve dosyaya sunuldu. Ve orada şunu görüyoruz. 7 sanık hakkında da bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanma suçlamasına yöneltildiğini bu sanıklara görüyoruz. Ve yine iddianame

0: de yer alan ifade sanıkların görevini ihmal ettikleri, ruhsatsız ve güvenlik açısından eksiklikleri bulunan fabrikanın faaliyetini sürdürmelerine göz yumdukları ifade edildi. Tabi bu iddianame henüz kabul edilmedi, ancak edilirse kamu görevlileri yargı önüne çıkacak anlamına geliyor. Bunu ifade etmiş olalım. Bugünün bir diğer önemine, bugün işte o facia ilişkin 3. duruşma görülüyor. Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, yeri bilerek söylüyorum çünkü Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülüyor bu duruşma. Aileler aslında 3 duruşmadır çok uzak bir noktaya geldiklerini ve bu kadar uzak bir noktaya gelmekte sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar. Aralarında yatalak olan, sandalyeyle gelmek durumunda olan aileler de var. Onu da ifade etmiş olalım. Bugün duruşma saat 11 çeyrek gibi başladı. Öncelikle şunu ifade edelim. Geçen duruşma, bu iş yerinin iskanı olmadığı zaten biliniyordu. Yapı kayıt belgesi bakanlıktan talep edilmişti. Bakanlığın cevabını mahkeme başkanı duruşma salonunda okudu. İş yerinin yapı kayıt belgesinin olmadığı ifade edildi. Bu da şu anlama geliyor. İskanı olmayan, yani yapı kullanım izni olmayan, iş yeri yapı kayıt belgesi olmayan bir iş yerine çalışma, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği, ruhsatsız şekilde işletildiği ve işte 7 işçinin de hayatını kaybetmesiyle, ki bu işçilerden 3'ü çocuk, 18 yaşından küçük, 6'sı kadın, 7 kişiden bahsediyoruz. Bu facianın göz göre göre geldiğini de görüyoruz. Duruşma başladı. Şu an için bazı sanıkların dijital materyallerinin incelenmesine yönelik bilirkişi hazır bulunuyor salonda. Geçen duruşma şu sorulmuştu. Bazı dijital materyallerinizin şifresi var, giremiyoruz. Paylaşırsanız incelemek istiyoruz diye bir talep gelmişti. Bütün sanıklarda, 3 sanıkta şirket yöneticileri biz veririz şifreyi demişlerdi ama verdikleri şifreyle giriş yapılamadığı, şifre doğru olmadığı tespit edildi ve bugün kabul ederlerse parmak izi ya da yüz tanımayla bilgisayar ve cep telefonlarına girip bir inceleme yapılması dile getirildi. Fakat 3 sanıktan ikisi kabul etmedi. Benim özel hayatım medyaya yansıyor. Bir takım yazışmalarım, tatile gittiğim kuaför harcamalarım hepsi medyaya yansıyor. Bu nedenle ben yüz tanıma yapmak, işte dijital şifrelerimi vermek istemiyorum şeklinde vazgeçtiklerini dile getirdiler. Ve son olarak da şunu aktaralım. Bilirkişi raporu ne diyor? Bu fabrikanın ruhsatsız olmasının yanı sıra kaçak olarak işletildiği, denetimsiz bırakıldığı, üretim bandının ruhsat olduğu, raporda ayrıca yanıcı maddelerin uygun olmayan koşullarda işlediği, yani dışarıdan baktığınızda sadece paketleme yapan bir fabrikayken içeride üretim yapıldığına dair hem bilirkişi raporunun hazırlamış olduğu tespitler var. İddianamede de biz bunu görüyoruz. Hali hazırda kamu görevlileriyle olan dosya birleştirilmedi. Daha henüz o iddianame kabul edilmedi ama şu an mevcut olan dosyada, 3. duruşması görülen yargılamada 5'i tutuklu, 1'i firari olmak üzere 16 sanık yargılanıyor. Aralarında şirket yetkilileri, şirketin sahibi ve bir takım ilişkili olduğu kişiler olduğunu ifade edelim. Ne yok bu fabrikada diye anlatmak çok daha kolay. Çünkü iskan yok, yapı kayıt belgesi yok, tapuda arsa olarak gözüküyor. Depo diye izin verilmiş ama üretim yapılıyor. İş yeri çok tehlikeli sınıf kategorisinde olmasına rağmen işte yangın söndürme tüpünden sprinke, çıkış kapılarına, merdivene hiçbir şey yok. Yani Kartalkaya faciasındaki otelin durumundan bile çok daha kötü durumda. Hiçbir izni olmayan bir yapının geldiğimiz noktası 7 işçiye mezar olduğunu görüyoruz. Bugün 3. duruşma görülüyor. Erdi Demir'le beraber Kocaeli'deyiz. Takip edeceğiz, aktaracağız.
1: Gizem Türemen Kocaeli'nden aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Ahbap soruşturmasında aralarında Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 isim daha tutuklandı. Dün tutuklanma talebiyle sevkleri olmuştu. Gece yarısı da bu haber geldi. Hangi suçlamalar yöneltildi, bu suçlamalara ne yanıt verdi Oğuzhan Uğur? Arzu Kaya İstanbul Adalet Sarayı'nda dün akşamdan, dünden beri bu süreci takip ediyor. Söz sende Arzu. Ne biliyoruz?
2: Sena Alkan, dün yaptığımız son yayında tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Hakimlikten gece saatlerinde saat 2 sularında artık karar çıktı. Toplamda 9 saat sürdü hakimlik ifadeleri ve aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylelikle Ahbap'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükselmiş oldu. Peki hangi suçlardan tutuklandılar? Kendileri hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandılar. Yani savcılığın talebi doğrultusunda bir hakim.

0: tutuklama kararı verdiğini biliyoruz. Hakimliğin tutuklama gerekçesini de aktaralım. Özellikle kuvvetli deliller olduğunu belirtti hakimlik dosyada ve aynı zamanda şüphelilerin kaçma şüphesi olduğundan bahsederek tutuklanmalarına hükmetti. Peki Oğuzhan Uğur hakimlikte nasıl bir ifade verdi? Ondan bahsedelim. Çünkü savcılıkta suçlamaları reddedip geniş kapsamlı bir ifade vermişti. Hakimlikte biraz daha yüzeysel bir ifade verdiğini biliyoruz. Savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda hakimlikte adalete güveniyorum, suçsuzum, neden karşınızda olduğuma dair bir şaşkınlık içerisindeyim dedi. Ve aynı zamanda sıkça da konuşmuştuk dosyadaki MASAK raporunda ve aynı zamanda bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur'un hesabına gelen bazı para hareketleri vardı ve o gelen para transferleri eş zamanlı olarak hesaptan aynı anda çıkış yapmıştı ve bu da şüpheli ve gri alan olarak raporlarda ifade edilmişti, mali analiz raporlarında. Buna ilişkin bir savunması da oldu hakim. Tıpkı savcılıkta olduğu gibi hesabımdan geri iade olan paralar harf yazım hatasından kaynaklanıyor. Bu nedenle hesabımdan aynı anda gelen paraların çıkışı söz konusu olmuştur dedi. Yine o Haluk Levent'le olan ilişkisinin neden koptuğuna dair bazı beyanları oldu ki kendisinin 2023 yılından beri Haluk Levent'le görüşmediğini, hakkında bazı dedikodular duyduğunu, bu nedenle de ilişkilerini kestiğini ifade etmişti. Tabi soruşturma kapsamında diğer şüpheliler de ifade verdi hakimlikte. Onlar da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ve şüphelilerin birçoğu Ahbap Derneği'ne yönelik işlemlerin Haluk Levent tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Yani okları kurucu Haluk Levent'e yönelttiler. Ve bu kapsamda hakimlik yaklaşık 9 saat süren sorgunun sonucunda hakimliğe sevk edilen tüm şüphelilerin, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin tamamının tutuklanmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında da tutuklu sayısı böylelikle 28'e yükselmiş oldu Sena Alkan.
1: Arzu Kaya aktardı. Şimdi İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde arama ve el koyma işlemi yapıldı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmış ve Balcıoğlu görevden uzaklaştırılmıştı. Şimdi bu hafta CHP'de kritik ve hatta bugün de öyle. Gözler meclise çevrildi bugün. Yargıtay'dan beklenen mutlak butlan kararının adli tatil sonrasına kaldığını biliyoruz. Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Butlan kararıyla genel başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu ise bugün bir tura çıkacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşme yapacak. Dolayısıyla ana muhalefet hareketli. Hemen konuklarımı bir göreyim. Merhaba diyelim, başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acat, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Mustafa Balbay, buyurun sizinle başlayalım. Bugün grup toplantısında siz artık şunu mu duymayı bekliyorsunuz Özgür Özel? Yani biz CHP'den ayrılıyoruz, yeni bir parti kuruyoruz gibi bir yaklaşım içerisinde olacak ve yolları ayırdığını mı açıklayacak?
2: Evet, ben bu sürecin bugün kamuoyuna en net ifade edileceği günlerden biri olduğunu düşünüyorum. Doğrusu dün akşam saatlerinden hani sabaha olağanüstü bir değişiklik olmaz ise, olmadıysa bugün Özgür Özel son Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı sıfatıyla grup toplantısını yapacak. Yine haftanın devamı planlandığı gibi olursa ya da bizim aldığımız bilgiler, kulis bilgilerine güvenerek paylaşmak gerekirse önümüzdeki salıda yeni partiyle ilk grup toplantısını yapacak. Kabaca böyle bir planlama düşünülmüş. Bu akşam yine büyük bir olasılıkla il başkanları bir araya gelecek. Özgür Özel'le birlikte görev yapmakta olan il başkanları, 74 il başkanı bunlar. 7 il Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edeceğini söylemiştim. O illerden de temsilciler gelecek. Yani 81 il fiilen tamamlanmış olacak. Yarın da yine Özgür Özel'le birlikte

seçilen parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Siyasi partilerde karar organları, işte AKP'de MKYK, işte kim, İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu, CHP'de de parti meclisi en önemli karar organı. Oradan bir karar ve Özgür Özel'e fiilen, hani tam yetki partilerde genellikle bu şekilde değerlendirilir, verilmesi

0: kurucu üye olacak yeni partiden. Bu da hani bir meclis ve millet hareketi şeklinde kamuoyuna sunulacak genel itibariyle. Tabii hani sevgili Acet de değerlendirmelerini yapacaktır. Hafif Acet'e de sataşarak son cümlemi, daha doğrusu son değerlendirmemi yapmış olayım. İkinci ayda gelinen nokta, ilk günden bu yana, bugün tam yıl dönümü, ay dönümü biliyorsunuz. İkinci ay dönümü Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın. Burada o ilk günkü Özgür Özel ekibinde ve tabanındaki öfke umuda ve beklentiye dönüşmüş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'yla siyaset yapan arkadaşlardaki bir hani partide yeniden yönetimdeyiz sevinci biraz yalnızlığa dönüşmüş durumda. İktidar kanadında da bu gelişmelerin seyrine bakma mutluluğu biraz Özgür Özel'in yükseliyor olması kaygısına dönüşmüş durumda diye ikinci ayı değerlendiriyorum.
1: Öyle mi Mehmet Hocet?
2: Yani ben Mustafa Bey niye bir sataşma ifadesini kullandı bana dönük olarak onu anlamış değilim.
0: Meclis diliyle.
2: Tamamen dışımıza gelişen bizim gazeteci olarak, gözlemci olarak izlediğimiz kendi izlenimlerimizi, görüşlerimizi, gazetecilik faaliyetlerimizi yürüttüğümüz bir süreç bu. Bütün her şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafları burada birbirleriyle bir mücadele içerisine girmiş durumdalar ve gelinen nokta itibariyle de bu net bir ayrılmaya dönüşmüş durumda. Şimdi burada tabii yani iki taraf açısından da zorluklar var. Kemal Kılıçdaroğlu açısından da var, Özgür Özel açısından da baktığımızda var. Çeşitli yansıyan anketler, kamuoyu araştırmaları baktığımızda burada yani %30 gibi bir rakamı baz alacak olursak bunun %20'sinin Özgür Özel cephesinde, %10'unun Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde olduğuna dönük bir takım veriler var. Bu nasıl gelişecek? Bu biraz iki tarafın da performansına bağlı tabii. Bundan sonrası için bunu söylüyorum. Kılıçdaroğlu cephesi açısından evet Cumhuriyet Halk Partisi markasına hükmetmek bir artı, bir avantaj ama şu an mevcut durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyların epeyce gerisinde şu anda çok ciddi bir destekli söz konusu değil. Dolayısıyla burada biraz da zamanla oynayarak, sabrederek bence hani stratejik sabır diye bir tabir çok kullanılıyor son zamanlarda. Siyaseten de ben Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin böyle bir stratejiyle ilerlediğini ve ilerleyeceğini düşünüyorum. Özgür Özel cephesinin de avantajları, dezavantajları, zorlukları var. Evet şu anda doğru. Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde daha çok destek Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu onlara veriliyor. Bu olup bitenler nedeniyle. Ama bu nasıl devam edecek? Şimdi mesela milletvekillerinin tutumu burada önemli bir veri. Daha önce mesela ilk günlerde daha 111 milletvekili mesela kurultay için imza vermişti. Hı hı. Sonra kırılmalar başladı. İşte bekle gör tutumu izlemeye başlayan milletvekillerinin sayısından bahsediliyor. 40, 50, 60 bunları göreceğiz. Daha önce işte 95 milletvekili Özgür Özel'in partisine katılacak deniyordu. Şimdi bu rakamın azaldığı söyleniyor. Bunlar tabii zaman ilerledikçe rüzgar hangi tarafın lehine, hangi tarafın aleyhine esecek bunları da
1: izleyeceğiz. Siz şöyle acaba bir öngörü diyeyim ya da bir gözleminiz var mı? Mesela kaç milletvekili sizce Özgür Özel'le hareket edecek? Ankara'da ne konuşuluyor? Evet. Yani hem size sorayım hem Mustafa Balbay'a da aynı soruyu soracağım. Açmışken siz konuyu buyurun.
2: Yani şu anda benim izlediğim, gördüğüm kadarıyla üçlü bir yapı oluştu. Yani mevcut CHP grubu açısından 25 civarı milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket ediyor. Hı hı. İşte daha önce Özgür Özel yani üçüncü yol ya da bekle gör tutumuyla hareket edenlerin sayısı yoktu. Yani çok azdı. Şimdi biraz gidişata göre pozisyon almak isteyen milletvekilleri oluştu. 50-60 bandında olduğu söyleniyor. Yani her ikisinin de hem Özgür Özel'e partisine geçecek olanlar. Bir de tabii HDP DEM Parti 56 milletvekiline sahip. Bu rakamın altında kalırsa Özgür Özel o zaman ana muhalefet pozisyonunu da yitirmiş olacak. Böyle bir risk de var onlar açısından. Ama ben bunun da ötesinde bu tabii eğilimler, yönelimler nasıl gelişecek bu önemli bir sınav. Ama bunun dışında bir de tabii partinin kimliği ne olur?

0: olacak. Mesela Özgür Özel'in partisi Mustafa Balbay'ın çizgisiyle örtüşen bir çizgide mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun politik çizgisiyle kendilerini nerede ayrıştıracaklar? Ekrem İmamoğlu'nun olmayan politik çizgisi bu partiye ne kadar nüfuz edecek? Bunlar büyük sınamalar, büyük meydan okumalar. Tabii geçmişte Türkiye'de çok partili tarihimize baktığımızda böyle süslü cümlelerle, büyük kocaman laflarla, iddialı cümlelerle siyasi partiler kuranların sonra sapır sapır döküldüğüne dair pek çok örnek de var. Bence asıl sınama Özgür Özel ve İmamoğlu açısından burada. Yani toplumun karşısına neyle çıkacaklar? Kime hitap edecekler? Ve kimi ne kadar ikna edebilecekler?
1: Teşekkürler. Mustafa Balbay, biz bugün itibariyle eğer bu yeni partiyi biz kuruyoruz gibi bir söylem duyacaksa kaç milletvekilinin Özgür Özel'le beraber hareket edeceğini düşünüyorsunuz? Tahmininiz nedir? Mesela bugün grup toplantısından sonra biz böyle milletvekili istifalarını mı göreceğiz? Nasıl olacak orada süreç?
2: Şimdi Sena Hanım, tabii sevgili Ajet'in söylediği rakamlar dahil her olasılık mümkün. Yani o yüzden şu anda net önümüzde hani fotoğrafı görmeden, yani daha doğrusu yeni partinin kuruluşunda yer alacak milletvekili sayısını görmeden bir şey demek zor elbette. Ama ben hani pek çok il başkanıyla konuştum. Örneğin dün 20 kadar il başkanıyla konuştum. Her kendi aralarında bir WhatsApp grubu kurmuşlar. 74 il başkanı ve her biri, her il başkanı doğal olarak milletvekilleriyle de beraber planlama yapıyorlar. Milletvekilleriyle konuşuyorlar. Her biri kendi ilindeki milletvekilleriyle kurduğu temas doğrultusundaki verdiği kesin rakam 90'ın üzerinde.
1: Yani 90'ın üzerinde vekil Özgür Özel'le hareket edip istifa edecek.
2: Evet, il başkanlarının verdiği rakam 90'ın üzerinde. Ama Özgür Özel'in çevresinin verdiği rakam da 80'in üzerinde diye hani değerlendirme yapıyorlar. Hı hı. Ve 10 kadar da konuşmakta olduğumuz kişiler diye değerlendiriyorlar. Şu aşamada tabii sevgili
1: Ajet, zaten 134 milletvekili tabii var.
2: Evet.
1: Cumhuriyet Halk
2: Partisi'nin. Şu aşamada
1: bu çok yüksek bir sayı oluyor eğer böyle olursa hakikaten. Beklenti geldi. Konuşulanın üzerinde olmuş oluyor eğer böyle çıkarsa.
2: Bir anlamda. Ama dediğim gibi son bugünkü yaklaşık işte bir saat sonraki grup toplantısına katılacak milletvekilleri bu konuda bir gösterge olabilir bence. Yani orada kaç milletvekilinin katılacağı en azından bir ana temel bir gösterge olmaz. Hani kesin katıldıysa mutlaka yeni partide olacaktır demek istiyorum ama en azından bir gösterge olacaktır diye değerlendiriyorum. Tabii burada özellikle milletvekilleriyle hani kurucuların sadece milletvekillerinden olması bence değişik bir durum. Siyasi hayatımızda hani çok da alışık olmadığımız bir durum. Zaten ben bu durumu Sena Hanım siyasi tarihte görülmemiş bir dönem olarak değerlendiriyorum. Hiçbir zaman yargı siyaseti bu kadar etkilememişti. Bu kadar kaosa neden olmamıştı. Örneğin hani çok da tartışıldı ama kapatma davası bile sonuçta kesin bir karardır ve ondan sonra atılacak adımları planlayabilirsiniz. Ama şimdi düşünün 56. günde Bölge Adli Mahkemesi Yargıtay'a gönderiyor. O da henüz Yargıtay'a dün akşam saatlerinde ulaştığı söyleniyor. Hani BAM gönderdim diyor ama BAM'ın gönderdim demesiyle Yargıtay'a ulaşması aynı tarihe denk gelmiyor. Bu sefer adli tatil içinde konuşulur mu, görüşülür mü tartışması başlamıştı. Örneğin Özgür Özel'in çevresindekiler bunu irdelemişler. Bu bir aylık adli tatilde yani olağanüstü erken görüşün dense bile onun komisyonun oluşması, o komisyonun karar vermesine bir ay geçeceği öngörülmüş. Yani Özgür Özel ekibi artık bu yargıdan bir şey bekleyerek takvimleme yapmanın yanlış olduğu kararına varmış. O yüzden zaten partiyi kuruyoruz ve düğmeye basıyoruz dediler. Şimdi tabii sevgili Ajet yani çizgisi belirsiz dedi. Ne zeminde olacak? Tabii bu zamanla oluşacak.
0: Mesela Kılıçdaroğlu CHP'sinde farkı ne olacak?
2: Şöyle biraz, bir defa butlana boyun eğmeyenler olmuş olacak. Yani sürecini yargının belirlediği, yargının karar vermek yerine vermemek üzerine siyasi belirlediği bir sürecin boyun eğmeyenler bir araya gelmiş
0: benim,
2: olacak.
0: Hani ideolojisi, parti programı nerede duracak bu kastım biraz o daha çok.
2: Tabii. Parti programını yazmışlar. Parti programı

0: Zaten daha önce yapılmış olan hani Hacettepe anımsayacaktır 9-10 hani 6-9 Eylül 2025'te yapılmış bir program kurultayı vardı. O kurultay zaten Kemal Kılıçdaroğlu onu gündemden düşürmüştü o programı. Şimdi o program üzerine bir de tüzük çalışması zaten vardı. Bunlar yeni partinin tüzüğü olarak kabul edilmiş. Bir de 1 Ekim'de bu yeni partinin bütün kongreleri bitmiş, bütün işte büyük kongresini yapmış olarak mecliste olması hedefleniyor. Bütün bunlar hedef, dediğim gibi yolda beklenmeyen şeyler olabilir. Yani onlar o payı da hani bırakmak gerekir. Ama bütün bunların devamlı 1 Ekim günü mecliste, eğer şu anda planlanan gibi giderse 90 civarında milletvekilinin yeni partinin üyesi olduğu bir ana muhalefet oluşmuş olacak. Bu arada yeni parti meclisi de şu aşamada sadece milletvekillerinden oluşacak. O anlamda ben millet ve meclis odaklı bir yeni hareket diye değerlendirdim bunu.
1: Affedin Mustafa Balbay, şu esnada Meclis Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Hızlıca bir dönelim, Buse anlatsın.
2: Sena Alkan, şu dakikalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere meclisteki makamının bulunduğu odaya doğru geldi ve görüşme artık başladığını ifade edebiliriz. Az önce tokalaştılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Tabi aslında bu görüşmeler önemli, ona da dikkat çekelim. Teröristiz Türkiye süreci kapsamında Şubat ayında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir siyasi parti turuna çıkmıştı. İşte o turun ardından yaklaşık 5 ay sonra yapılması açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ve teröristiz Türkiye süreci kapsamında artık bir çerçeve yasa hazırlığı ele alınıyor. Bu noktada siyasi partileri ziyaret edecek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve işte o görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber siyasi parti turu başlamış oldu. Onu not düşebiliriz. Tabii peki neden önemli? Geçtiğimiz hafta DEM Parti ile bir görüşme yapmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bu açıdan da baktığımızda o görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Van Milletvekili bu noktada Pervin Buldan'la bir araya gelmişti. Bahçeli meclisteki makamında ziyaret etmişlerdi. İşte o görüşmede aslında çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı ve bugün yapılan o görüşmede de yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un DEM Parti'de yaptığı o görüşme çerçeve yasaya dair son hazırlıkların ele alınmasını bekliyoruz. 1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu süreci başlatan isim olmuştu. Ve sürecin başlamasıyla beraber de çok sayıda temasta bulunuldu. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu ve o komisyon raporunu Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. O raporun hazırlaması ve meclis başkanlığı sunulmasının ardından da Şubat ayında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir tura çıkmıştı. 5 ay sonra yapılan bu turda ilk adres MHP grup katı oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu görüşmede çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Geçtiğimiz hafta Bahçeli'nin DEM Parti ile yaptığı o görüşmenin ayrıntılarının da ele alınmasını bekliyoruz. Bugün peki sadece bu noktada mı olacak meclis başkanı? O saatler 14'ü gösterdiğinde DEM Parti eş genel başkanları Türehettin Oğulları, Oruç, Tuncay Bakırhan ve DEM Parti grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek. DEM Parti İmralı heyeti de dün İmralı'ya bir ziyaret yaptı. O ziyaretin yansımalarının da DEM Parti ile yapılacak görüşmede değerlendirilmesini bekliyoruz. Saat 15'te ise Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ile bir araya gelecek Meclis Başkanı. Saat 16'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacak. Bu görüşme Mermerli Salon'da, yani Meclis Tören Salonu'nda Süreç Komisyonu'nun toplandığı salonda da yapılması açısından önemli ve mutlak buktan kararı sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Kılıçdaroğlu ile ilk kez bir araya gelmiş olacak. Yarın saatler 15'i 10 gösterdiğinde AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edecek meclis başkanı ve bu temasların tamamlanmasıyla beraber de çerçeve yasanın ne zaman sunulacağı ve nasıl sunulacağına dair bir karar varılması bekleniyor artık. Birazdan biz de o ziyaretin detaylarını takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim. Şu dakikalarda meclis başkanı Numan Kurtulmuş.

0: Çavuş ve Bahçeli'nin görüşmesi sürüyor. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk aktardı. Kurtulmuş meclis başkanı MHP lideriyle görüşüyor. İlerleyen saatlerde görüşmeleri de devam edecek. Hatta 16'da Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşmesi var. Mustafa Balbay, sizin sözünüzü kesmiştim. Lütfen tamamlayınız.
2: Çok güzel. Şöyle Sena Hanım, bir de hani yeni partinin çizgisi genel olarak nasıl bir süreç izleyeceğin, zaten Özgür Özel Türkiye İttifakı kuracağız demesi bir anlamda bu yelpazenin olabildiğince geniş olduğunu söylüyor. Yine çok açık yürekle paylaşmak isterim. Hani sevgili Acet Hanım, örneğin Balbay'ın düşüncesine yakın mı uzak mı diye. Şöyle bütün atacağı adımlar ya da bütün düşünceleri belki de hani bir cumhuriyet yazarı olarak benim bizim hani ileri geri bulduğumuz şeyler de olabilir. Ama ben demokratik sistemimiz açısından bugün Cumhur İttifakı'na karşı hukuki, meşru zeminde çok güçlü bir seçenek çıkması gerektiğinden yanayım. Ve bu süreçte de hani sevgili Acet Mesleğe gönderme yaptı. Ben de kişisel olarak da hiçbir talepte bulunmamak, evet geçmişte milletvekili yaptım ama tamamen bir gazeteci olarak, hani naçizane bir yurtsever bir insan olarak bu süreci hani gözlemleme düşüncesiyle, bu düşüncelerle paylaşmak istiyorum. Yani Habertürk ekranında da bunun altını ayrıca çizmek isterim. Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir düşünce yapısında olacağını merak edenler, örneğin 2019-2025 sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları diye girsinler mesela. Ne tür yayınlar yapılmış? Onlar bir anlamda siyasal bir fikir de verecektir. Gelinen noktanın örneğin şu anda meclisteki Özgür Özel'i destekleyen milletvekili sayısı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan az olsaydı bile ben umudun Özgür Özel'de olacağını söylerdim. Şu nedenle toplumdaki algı o yönde. Bu Küçük Menderes Havzası'ndaki o meyve sebze üreticisi kadınlar, Niğde'deki kiraz üreticisi kadınlar, Kırıkkale'deki buğday üreticisi, traktör şoför, traktör kullanan ve Özel'in önünü kesen kişi. Yani bu bir gösterge. Ben bunu biraz da 28 Şubat süreci sonrası Refah Partisi'nden sonraki sürece benzetiyorum. Orada da Refah Partisi kapatıldı, Fazilet Partisi ile seçime girildi. Ve 115 milletvekili vardı Fazilet Partisi'nin. Bu 115 Fazilet Partisi kurultayını yaptı. Kamuoyu genel olarak şöyle dedi o kurultaya. Genel Başkan Recep Tayyip seçimi Abdullah Gül kazandı. Hani genç kuşaklar hani o dönemi tam bilmeyebilir. Recep Tayyip Erbakan hareketine yakındı. Gelenekçi diye adlandırılmıştı. Abdullah Gül de yenilikçi diye adlandırılmıştı. 115 milletvekilinden yanılmıyorsam 60-65 kadarı Recep Tayyip'le, yani Saadet Partisi, daha sonra Saadet Partisi ile hareket etti. 45-50 milletvekili de Erdoğan, Gül, Arınç ve Abdülhatif Şener'le hareket ettim. Ama küçük parça, tırnak içinde küçük parça, kurulduktan 15 ay sonra girdiği seçimde %35 oy aldım. Bütün mesele milletin gönlüne girmek, toplumda yeni bir umut yaratmak, yeni bir heyecan yaratmak. Ben bunun yaratılmış olduğunu görüyorum. Ama bunun içi doldurulmazsa geçmişte İsmail Cem'in Yeni Türkiye Partisi %1,5 almıştı. Muharrem İnce denemesi yarım kalmıştı. Emine Ülker Tarhan öyle olmuştu. Numan Kurtulmuş öyle olmuştu. Tuğrul Türkeş öyle olmuştu. Süleyman Soylu Demokrat Parti. Bunun çok örneği var. Ama bu daha farklı diye ben. Hani bu Özgür Özel'in kurduğu bir parti değil bu. CHP tabanının kurduğu bir parti olarak görüyorum ben.
1: Bu kez daha mı farklı? Hızlıca sizden de bir değerlendirme alayım Mehmet Acet. O gördüğümüz açılan, şöyle, kapanan, oy oranları belirli bir seviyede kalan partilerin ötesine geçecek bir hareket mi var? Bir dip dalga mı var CHP tabanında?
3: Şimdi yani Mustafa Bey'in o AK Parti, Fazilet, yenilikçi, gelenekçi ayrışması ve oradan AK Parti'nin çıkmasına dönük refere ettiği husus ile bugünkü ayrışma arasında paralellik izliyoruz. Bunu da ben de takip ediyorum. Ama orada en önemli eksik parça şu. Bir hikayesi vardı o zaman. Yani AK Parti kurulurken, Tayyip Erdoğan bu hareketin lideri olurken geriden getirdikleri bir bagaj vardı. Bir hikaye vardı ve o hikaye destek buldu. O şekilde öne açıldı. Neydi o hikaye? Esasen 1994'te başlayan ve yerel yönetimlerde gösterilen güçlü performans. Şimdi bu fırsat Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne de geldi, geçmişte de geldi. Bir 89

0: 94 tecrübesi var. 31 Mart 2024'te yine bu fırsat Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geldi. Ama bu karşılaştırmada bence ipler kopuyor. Yani burada gerek 89-94 arasında hatırlayalım, o dönemde ortaya çıkan pek çok yine yolsuzluk skandalları, İSKİ skandalı başta olmak üzere hizmet odaklı bir yerel yönetim.
1: Aynı davalar Erdoğan için açılmıştı.
0: Artı şimdi yine aynı şekilde 2,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde, belediyelerde yani bir kredi açılmasına rağmen çok kötü kullandı bunu. Yani ilk günden itibaren işte eş, dost, ahbap atamaları, belediyelerde görevlendirmeler, sonra devamında işte gelişen yolsuzluk süreçleri, yargıya intikal eden süreçler, bunların hepsi o yenilikçi, gelenekçi tarihiyle AK Parti'nin yürüdüğü ayrışan hususlar. Cumhuriyet Halk Partisi ayağına kadar gelen bu fırsatı değerlendiremedi. Bunun esasen çok tartışmasının Cumhuriyet Halk Partisi içinde yapılması gerekir. Yani Mustafa Bey mesela bunlara, bu tartışmalara dönük bir odağa ihtiyacı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani niçin kredi açıldığı halde toplum yerel yönetimlerde bu fırsatı verdiği halde neden bu genel seçimleri kazanmak adına bir fırsata dönüştürülemiyor? Neden hizmet siyaseti yerine başka türlü siyasete yüklenen anlamlar ve motivasyonlar ön plana çıkıyor ve o verilen krediyi tüketiyor, güven kaybına uğruyor? Buna bence biraz odaklanması yerinde olur bu siyasetin. Öbür türlü patinaj yapmaya, ayrışmaya, hiziplerle bu defa kamuoyu gündeminde olmaya devam eder bu hareket. Benim görüşüm de bu.
2: Pekala, çok teşekkür ediyorum.
1: Ama kamuoyu yoklamaları CHP hala birinci gösteriyorsa butlana kadar, demek ki o yolsuzluk algısı toplumda öyle yerleşmemiş.
0: Yani 2023 seçimlerinden önce de açık ara Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Sizin refere ettiğiniz kamuoyu
1: anketleri. Çok farklı kanallar, çok farklı
0: burada da
1: araştırma
0: değişti. Şirketi. Yani son dönemde bir defa o kamuoyu yoklamalarında bir düşüş var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde onu görüyoruz.
1: Buttan öncesi
0: evet, bir rüzgar vardı. Benim kastettiğim de biraz o zaten. Yani o krediyi, yerel yönetimlerde aldığı krediyi güçlü bir hizmet siyasetine dönüştürebilseydi, o zaman önü açıktı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, daha güçlü bir pozisyona gelebilirdi. Ama burada başka problemler var. Yani siyaseti niçin yapılıyor, hangi motivasyonla yapılıyor siyaset? Buna dönük tartışmalar, özlü tartışmalar yapılması lazım CHP içinde.
2: Teşekkür ediyorum. Böyle...
1: Özgürlüğe desteğin çok yüksek olmasının bir nedeni de, Anadolu diliyle söyleyeyim, arkadaşını satmaması. Yani o direniş de Özgür Özel'in yonttuğu heykellerden biri.
2: Böyle kapatmasak zaten bir eksiklik hissedecektim. Çok teşekkür ediyorum bu küçük bir atışmayla da kapatmış olduk. Çok sağ olun. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Çok sağ olun. Şimdi devam edelim haberle. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırıları 10 gündür devam ediyor. Ve ABD Başkanı Trump ölen Amerikan askerleri için İran'ın bedel ödeyeceğini söyledi. ABD'li kaynaklara göre saldırılar Trump aksi yönde karar verene kadar sürecek. 10 gündür ABD İran'ı, İran bölgeyi vuruyor. Bir bakalım neler yaşanıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları 10. gününde devam etti. CENTCOM'dan yapılan açıklamada saldırıların İran'ın Hürmüz'deki trafiğe müdahale etme kapasitesinin azaltılması için yapıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran saldırılarında ölen Amerikan askerleri için İran'ın cezalandırılacağını savundu. İran, her Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini kat ve kat ödeyecek tehdidinde bulundu. Kısa süre sonra CENTCOM, İran'daki hedefleri vurmaya başladığını duyurdu. İran'ın yanıtı gecikmedi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada Bahreyn ve Kuveyt'e İHA saldırıları düzenlendiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ülkesinin tam kapsamlı bir savaş içerisinde olduğunu söyledi. Amerikan basınında yer alan iddiaya göre İran'ın son günlerde düzenlediği saldırılarda 100'e yakın Amerikan askeri yaralandı. Bu askerlerin çoğunun yapılan tedavilerin ardından görevlerine döndüğü belirtildi. Pentagon sözcüsü haberi doğruladı. Sözcü, 7 Temmuz'dan bu yana 100 asker bir derece yaralandı ve bunların %96'sı görevlerine geri döndüğü ifadelerini kullandı. CNN'e konuşan Amerikalı yetkililere göre İran'a saldırılar, Trump aksi yönde karar verene kadar sürecek. Yetkililere göre Trump mutabakat

0: Tabakat zaptı ihlalleri, Hürmüz'deki durum ve Amerikan askerlerinin öldürülmesi nedeniyle İran'a bedel ödetmek istiyor. Amerikalı kaynaklar buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Arabulucuların 10 günlük ateşkes önerisinin Washington ve Tahran tarafından değerlendirildiği iddialar arasında.
1: Amerikan Başkanı Trump yeni İngiliz Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. Trump Burnham'ın görevini tebrik etti. Yakın zamanda yüz yüze görüşeceklerini de söyledi. Bir bakalım detaylara. Trump görüşmeye dair Birleşik Krallık'ın yeni başbakanıyla çok iyi bir görüşme yaptım. Karşılıklı ilgi alanları konularında yakın zamanda görüşeceğiz dedi. Görüşmede Kuzey Deniz Petrolü, Ticaret, Askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan arındırılması konularında görüştüklerini açıkladı. İlginç olduğunu söyledi görüşmenin ve çok iyi geçtiğini vurguladı. İngiltere Başbakanı görevindeki ilk günde 6 yabancı liderle görüşme yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenler düzenlendi. Törenlerde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edecek dedi.
2: Çeleklerin şehitliği sunulması Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenlerle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenlere Türkiye'den de heyetler katıldı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yılki törenler kapsamında başkent Lefkoşa'da 21 fare top atışı yapıldı. Türk savaş gemileri Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir ifadelerini kullandı. Son dönemdeki gerilimlerin yakından takip edildiğini söyledi.
4: Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Kıbrıs'taydı. Meclis Başkanı Ziya Öztürk'lerin de ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış törenine katıldı. KKTC çevresiyle ülkemiz arasındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz ifadelerini kullandı.
5: Liderliğinde mavi vatanımıza.
3: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Dervişoğlu daha sonra Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.
1: Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam yapıldı. Bakalım detaylara. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları az önce bahsettik 10. gününde. Şimdi böyle olunca tabii Brent petrolde bir yükseliş trendine girdi. Bununla beraber uluslararası ürün fiyatlarında artış yaşanıyor. Motorine yeni zam yapıldı. Litre fiyatına yapılan zam sonrası İstanbul-Avrupa yakasında motorinin fiyatı 74 lira 22 kuruş seviyesine geldi. Ankara'da ise motorinin litre fiyatı 75 lira 39 kuruş. Çekirge istilası var İstanbul'da haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yaptı. Böyle söylendiği gibi bir çekirge istilasının olmadığı, görülen çekirgelerin tamamının Türkiye'deki popülasyona ait olduğu ve tarıma katkı sağladıkları vurgulandı.
0: Türkiye genelinde çekirge istilası yaşandığı haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi.
6: İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir ülkeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge

0: istilası söz konusu değildir.
1: Bakanlık açıklamasında istila anlamına gelmeyen doğal sürecin 81 ilde yakından takip edildiğinin altı çizildi.
0: İstanbul'da tespit edilen türünse tarımsal üretime zarar veren çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir. Durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, yıllık bitki sağlığı mücadele programı kapsamında 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
2: Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği yükseköğretim kurumlar sınavı sonuçları açıklandı. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi birinciliği paylaştı. Tercihler 29 Temmuz, 10 Ağustos tarihleri arasında.
1: Milyonlarca adayın heyecanla beklediği an geldi. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları erişime açıldı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı şampiyonları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. 20-21 Haziran'daki sınavlarda 3 oturum yapıldı ve toplam 680 soru soruldu. 2.425.628 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek çıktı. Temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde de 5 kişi birinciliği paylaştı. TYT'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayı ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimlerinde erkek adayların ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. TYT'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, Sosyal Bilimler'de 10,2, Temel Matematik'te 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 oldu. Yükseköğretim Kurumları sınavında iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testinde 20 numaralı soru iptal edildi. Matematik testinde 23 numaralı soru yargı kararı gereği iptal olarak değerlendirildi. ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzunu da yayımlayacak. Kılavuzun içeriğinde kontenjanların yanı sıra üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiğiyle yer alacak. Yükseköğretim Kurumu sınavı tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir finans şirketi dünyaca ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yaptı. Sanata ilgisi olmayanların da basit tahminlerle oynayabileceği sanat bahsi uzun süredir etik tartışma konusu. Monet, Picasso, Da Vinci gibi ressamların resimleriyle başlayan bahis uygulaması ABD dışında yaşayan üyelere de sanat konusunda bahis oynatıyor. Öznur Kaysı Çetinler'in haberinde bakalım.
3: Dünyada böyle bir bahis uygulama örneği ilk defa oluyor. Şimdi bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan bahis uygulamasının da beraberinde getirdiği tartışmalar var. Bu uygulama akıllara şu soruyu getiriyor: sanatın bahsi olur mu?
4: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir finans şirketi dünyada ilk kez sanat eserleri üzerinden yasal bir bahis uygulaması başlattı. Her biri kendi yaşadıkları yüzyıla fırça izini bırakmış, Rönesans akımının ünlü ressamlarının eşsiz eserleri şimdi bahis konusu oldu. Sanat camiası ayaklandı.
3: Sanatçılar genelde sanat eserlerinin ticarete konu edilmesinden bile hoşlanmayabilirler. Bahise konu edilecek olunca iyice hakikaten buna karşı. Şu an için sadece en gözde olan, mümkün mertebe kitlesi en geniş olan eserler üzerinde bahis oynatıyor.
5: Normalde bu şirket siyasi seçimlerden futbol karşılaşmalarına kadar
4: pek çok konuda bahis

0: oynatan bir firma. Şirket şimdi de ünlü, dünyaca ünlü ressamların eserleri için bir bahis kategorisi açtı ve bu kategoriye göre şu soruları soruyor. Örnekte de olduğu gibi mesela Picasso'nun bu eseri rekor kıracak mı?
1: Sanat eserleri dünyada bir süredir en yükselen yatırım finans alanlarından biri haline geldi.
2: Bugün karate müsabakaları üzerine bile bahis oynanıyor. Ve bu ekonomi gitgide büyüyor. Tek bir parça için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapılan onlarca satış oldu son bir yılda. Özellikle yakın zamanda mesela bizim ressamımız Osman Hamdi'nin eseri de satıldı New York'ta. 200 milyon doların üzerinde bir rakamla. Bahis firmaları da oradaki ilgiyi görüp biz de buradan nasıl para kazanabiliriz diye bu bahis türlerini üretiyorlar.
0: Hızla büyüyen bahis şirketinin sanatı bahse konu etmesi doğal olarak sanat çevrelerinde de epeydir tartışma konusu.
2: Bu sanatçıları muhakkak çok rahatsız eder. İşe ticari bakan koleksiyonerler, müzayedeciler, antikacılar için ise sadece işlerin iyi gideceğine bir işaret. Şimdi yaşayan bir sanatçının eseri üzerine bahis oynandığı zaman sanatçı o bahisten de bir gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bir soru işareti.
3: Bu haberle bu saati kapatalım. Kısa bir aradan sonra gün ortasına devam ederiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. CHP grup toplantısında konuşacak Özgür Özel'in bugün kuruluş hazırlıkları tamamlanan yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel ve ekibinin yol haritasını Mahir Kılıç'tan alalım. Mecliste bizi bekliyor Mahir. Mahir, bugün grup toplantısında Özgür Özel ne diyecek? Kendisiyle kaç milletvekili hareket edecek? Kulislerde mecliste ne konuşuluyor?
1: Milletvekili konusunda sayı vermek zor oldukça Sena Alkan. Çünkü hem genel merkez hem de Özgür Özel cephesinden farklı rakamlar duyuyoruz zaman zaman. Özel'e yakın isimler 80 civarında milletvekilinin yeni partiye katılacağını ifade ederken genel merkez kaynakları ise bu sayının 50'de kalacağını ifade ediyor. Bugün son kez CHP grup toplantısında konuşan ifadenin 4-5 Kasım 2023 kurultayından sonra burada konuşmaya başlamıştı. Yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından bugün CHP grup toplantısında son defa mesajlarını vereceğini ifade edelim. Özgür Özel'in artık yeni partiye ilişkin çok net mesajlar vermesini ve yol ayrımına geldiğini duyurmasını bekliyoruz. Kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'dan rica ediyorum ben grup salonunda göstermesini. Burada da yavaştan konuklar, misafirler gelmeye başladı. Yaklaşık yarım saat sonra Özgür Özel kürsüde olacak ve öncelikle yeni partiye ilişkin mesajlarını verecek. Fakat buna mecbur olduğunu vurgulayacak Özgür Özel. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak son seçenek olarak ifade ediliyor her zaman. Yeni partiye kadar bütün hukuki süreçlerin tüketileceğini defalarca ifade etmişti. Özgür Özel ve kurmayları öyle ki 20 Temmuz'a da işaret edildi. Yani adli yıla kadar burada Yargıtay'dan bir karar beklediklerini belirtmişlerdi. Ancak öyle olmadı. Mutlak putlana ilişkin karar sonbahara kaldı. Dolayısıyla yeni parti artık kaçınılmaz oldu diyebiliriz. İsminin de yeni parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hafta başında da dilekçeyle İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmasını bekliyoruz. Ve partinin kuruluşu resmen gerçekleşecek. İlk etapta kurucular kurulu tamamının milletvekillerinden oluşacağı belirtiliyor. Yarın yani çarşamba günü milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeye başlayacak ve kurucular kurulu üyeleri olarak imzaları atmaya başlayacaklar. Yine milletvekillerinin parti meclisinde de yer alması öne çıkan forumlardan bir tanesi. Grup salonu yavaştan dolmaya başladı. Bir yandan da tabii genel merkez için bina bakmaya devam ediyor. Özgür Özel'in kurmayları burada öne çıkan adreslerden bir tanesi Gelecek Partisi'nin daha önce genel merkez binası olarak kullandığı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yer. Orada da incelemeler yapıldı ve olumlu görüşlerde Özgür Özel'in kurmayları birkaç alternatif arasında oranın öne çıktığını belirtebiliriz. Dediğim gibi partinin isminin yeni parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki hafta başında da dilekçe verilecek İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi. Bugün buraya son kez gelecek Özgür Özel mesajlarını verecek ve o mesajların ardından kürsüye çıkacak, veda edecek Özgür Özel'in duygusu.

0: Kurumsal bir konuşma yapacağı belirtiliyor. Yaklaşık 2,5 yıl burada konuşma yaptı. Yeri burası, makam koltuğu burası. Burada son kez CHP grup kürsüsüne davet edilecek, nöbetçi grup başkan vekili tarafından ardından da konuşması yapacak. Kısa bir konuşma yapacağı belirtiliyor Özgür Özel'in. Duygusal bir konuşma olacağı ifade edildi. Yeni partiye ilişkin artık yol ayrımına geldiğine dair net mesajlar verecek. Ve dediğim gibi hafta başında da yeni parti için kuruluş dilekçesi verilecek. Çok sayıda vekilinde geçeceği belirtiliyor. Milletvekillerin kurucular kurulu üyesi olacağı kaydedildi. Yine parti meclisinde de görev alacakları belirtildi. Yeni parti için ilk imzalar da yarın milletvekilleri tarafından verilecek ve bu kapsamda CHP'den de istifalar yarın başlayacak diyelim ve CHP grup salonundan sözü tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç CHP grup salonundan ekranlarınıza getirdi. Orada hareketliliği de gördük. Şimdi bugün artık yol haritasının netleşmesi bekleniyor Özgür Özel'in yapacağı açıklamalarla beraber. Mecliste bir yandan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de bir görüşme trafiği yaşanıyor sabah saatlerinden bu yana. Yeni bir ziyaret turu başlattı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. MHP lideri Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bir araya geldi. Ekranlarınıza getirdik. Bugün CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşecek. Süreçte gelinen noktayı konuşacağı ifade ediliyor. Buse Gençtürk o görüşmeleri takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile olan görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ek başka başlıklar da gündeme gelecek mi Buse?
2: Sena Alkan, önce siyasi parti turunun ilk noktası olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup katından başlayalım dilerseniz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 12.30'da başladı o görüşme. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmesi yaklaşık yarım saattir sürüyor. Gündem çerçeve yasa ve bu yasaya dair son hazırlıklar ele alınıyor. Bu görüşmede arkamızda bulunan o noktada. Peki neleri konuşacaklar? Terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim olmuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. 1 Ekim 2024'ten bu yana da sürece dair mesajlarını vermeyi sürdürdü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunu Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmasının ardından 24 Şubat'ta bir siyasi parti turuna çıkmıştı. İşte o turun ardından yaklaşık 5 ay sonra yeniden bir siyasi parti turuna çıktı. Bugün ilk adres MHP oldu ve Bahçeli'de yapılan o görüşmede hem yasaya dair son hazırlıkların ele alınması bekleniyor hem de geçtiğimiz hafta Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya gelmişti. İmralı'ya giden isimlerle Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüşmüştü. O görüşmeden çıkan, öne çıkan mesajlar nelerdi? DEM Parti heyetiyle neler görüştü? İşte Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'un bu başlığı da masaya yatırması bekleniyor. Çerçeve yasaya dair son durum ne olacak? Yine görüşmelerde ana başlıklar arasında Kurtulmuş buradaki görüşme ardından herhangi bir açıklama yapmayacak ve saatler 14'ü gösterdiğinde DEM Parti eş genel başkanları, grup başkan vekilleri de bir araya gelecek. Saat 15'te ise Yeni Yol Partisi grubunun grup başkanı Mehmet Emin Ekmen'le görüşecek. Grup başkan vekilleri de Ekmen'e o görüşmede eşlik edecek. Saat 16'da ise CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapacak. Mutlak buttan kararı sonrası yapılacak ilk görüşme, meclis başkanının yapacağı ilk görüşme olması açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Görüşme peki nerede olacak? CHP grup katına değil, meclis tören salonunun içinde yer alan mermerli salonda yapılacak. Tören salonu şu açıdan da önemliydi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarını yaptığı alan aslında tören salonu. O noktada bulunan mermerli salonda o görüşme yapılmış olacak. Hem çerçeve yasaya dair son hazırlıkları değerlendirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşünü alacak meclis başkanı ve bu noktada Kılıçdaroğlu ne söyleyecek? Çerçeve yasaya dair ne görüşme yetecek? Bu da oldukça önemli ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne artık bu yasa teklifinin meclis yaz saatine girmeden önce sunulması noktasında bir ortak irade oluşturulması hedefleniyor. Bu noktada artık beklentiler yaz saatine girmeden önce sunulması. Ama meclis yaz saatine girse de, yani bu hafta içerisinde çalışmalarını tamamlayıp 2 hafta sonra tekrardan olağanüstü toplanabileceği meclis koridorlarında konuşulan kulisler arasında bulunuyor. Ancak bu hafta, yani bugün ve yarın yapılacak görüşmeler sonucu etkileyecek diyebiliriz Sena Alkan. Buradan çıkacak irade, siyasi partilerin yapacağı, siyasi partilerle yapılacak o görüşmeler ve meclis başkanının Numan Kurtulmuş'un yaptığı o görüşmelerde hangi sonuca ulaşılacak? Terörsüz Türkiye'ye dair çerçeve yasa ne zaman sunulacak, nasıl sunulacak? Aslında hedef meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un da bir ortak imza ile teklifi

0: olması yönünde öneri götürmesi bekleniyor. Bugün yapılacak o görüşmelerde. Yarın kimlerle görüşecek meclis başkanı onu da aktaralım. Saatler 13'ü gösterdiğinde İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelecek. Bu görüşme Şubat ayında yaptığı siyasi parti turunda Dervişoğlu ile bir görüşme yapmamıştı meclis başkanı. Bu açıdan da süreç açısından da belirleyici olacak bu görüşme, ki İyi Parti süreç komisyonunda üye vermemişti. Bu açıdan da bir destek verecek mi İyi Parti Genel Başkanı? Yarın yine takip ediyor olacağız ama saatler 15'i gösterdiğinde yarın AK Parti grubuyla bir görüşme yapacak. Bu görüşme AK Parti grup katında değil, mecliste, meclis başkanının makamında olabileceği de ifade ediliyor. Bugün peş peşe yapılacak o görüşmeler sonrasında artık çerçeve yasanın meclise sunulması noktasında son hazırlıklar, son detaylar ele alınacak. Peki yasada neler olacak? 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. O çerçeve yasanın DEM Parti suça karışmış karışmamış ayrımı yapılmamasını istiyor. Hükümetse, AK Parti grubu ise özellikle bu noktada kategorik bir ayrım yapılması gerektiğini ifade ediyor. Yasada bunun yanı sıra mülfesi örgüt tanımlaması yapılması yönünde beklentilerde. Tabii gözler buradaki bugün yapılacak o turun tamamlanmasında ve sonra çıkacak artık gelişmelerde olacak. Sen Hakan.
1: Buse Gençtürk aktardığı ekranlarınıza getirdik. Şimdi DEM Parti heyetinden İmralı ziyaretine ilişkin bir açıklama var. Detaylarını verelim. Yasal çerçevenin nasıl şekillenmesi gerektiğine dair detayların ele alındığı ifade edildi. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Eroğlu'nun yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürmüştü. Görüşmeye dair yapılan açıklamada meclis başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla yapıcı diyaloğu sürdürmeye, süreci sonuç odaklı ilerletmeye ve kardeşlik hukuku temelinde kalıcı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz dendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnafı ziyaret etti. Esnafın büyük sıkıntı çektiğini söyledi. Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahiptir dedi.
2: En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız. Bunun farkındayım, biliyorum zaten. Çiftçilerimiz bunun da farkında. Onlar üretiyorlar. Sonra esnafımız bunu bir şekilde pazarlıyor. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var.
3: Esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Asla umutsuz olmayın mesajı verdi.
2: Sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bir iş yerinde kahvaltı yaparak esnafla sohbet etti. Sorunlar mutlaka gündeme getirilmeli dedi.
2: Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlamaları var. Siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim o. Sizin dertlerinizi bir şekilde anlatmak.
1: Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ilk duruşmada ifade verdi. Bozbey hakkındaki suçlamaları reddetti. Aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık Bursa Adliyesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. 4 suçtan 402 yıla kadar hapsi istenen Bozbey ifadesinde 111 gündür iftiracı ve yalancılar yüzünden tutuklu olduğunu savundu. İddialarla ilgili 3 saat ifade verdi. Yaklaşık 11 saat süren duruşma diğer sanıkların ifadeleriyle devam edecek. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi dahil 15 kişi gözaltına alındı. Aralarında polisler var, veri işleme de çalışanlar var. Emekli Cinayet Büro polis memuru Mustafa Bayram'la konuşacağız ama gelin önce bir kimdir bu gözaltına alınanlar ve bize ne söylüyor bu gözaltılar diye sormak üzere bir Habertürk temsilcisi Veysi İpek'e dönelim. Veysi, nedir notların?
4: Evet, aslında Nisan ayında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma genişletildi. Tabii hemen ardından da dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama sevkiyle birlikte soruşturma derinleştirilmeye başlandı. Bu soruşturma kapsamında özellikle Tunceli

0: Dönemin Tunceli Valiliği konutunda çalışan personellerin de ifadesi alındı. İfadenin ardından da bu sabah saatlerinde saat 5'te eş zamanlı 5 kentte operasyon gerçekleştirildi. Ankara'da dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında olduğunu ifade edelim. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in tutuklanmasının ardından bir taraftan soruşturmayı derinleştirmişti ve 10 sağlık personeli hakkında gözaltı kararı aldı. Sabah saatlerinde de 3'ü doktoru, 1'i hemşire, veri kontrol personelinin aralarında bulundu. 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınma sebepleri aslında Gülistan Doku 5 Ocak 2020 yılında kaybolmuştu. 8 Ocak 2020 yılında yeni veri girişi yapılmıştı Gülistan Doku adına. Daha sonra da 13 Ocak'ta verilerin tamamı bir programla silinmeye çalışılmıştı. Bu Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından tespiti gerçekleştirildi. Bunun bir teknik arızadan kaynaklanmadığını, bilakis kasıtlı ve yoğun bir silme işlemi gerçekleştirildi bilgisini paylaştı başsavcılıklarla. Bunun üzerine de 10 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Sağlık çalışanlarından biri veri kontrol personeli firari sanıklardan Umut Altaş ki Amerika'da amcasıyla olan görüşmeleri, yine MASAK raporlarına yansıyan para transferleri de dikkat çekici olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan da aslında 2019'da yani 31 Aralık 2019'da bir taraftan da hastaneye gitmişti. Polnet sistemi silinmemişti ancak hastane verilerinin tamamı silinmesi üzerine soruşturma başlatmıştı, derinleştirilmişti Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. İşte Gülistan Doku ile birlikte hastaneye giden Gülşen, arkadaşı Gülşen'in de verdiği ifadeler çok önemli. Karın ağrısı şikayeti, yine mide bulantısı şikayeti olduğunu, hastaneye yatış yapmak istediğini ifade etmesine rağmen hastaneye yatışının yapılmadığını ifade etti. İşte tam da bu noktada Gülistan Doku'nun hamile mi şüphelerini yeniden gündeme yoğun şekilde taşıdığını ifade edelim. Tabii bir taraftan şu ana kadar 12 şüpheli, aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonen'in ve oğlunun da bulundu. 12 şüpheli tutuklu bulunuyor. 3'ü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirilmesi için Adalet Bakanlığı'nın yoğun bir çabası olduğunu söyleyelim. Orada da gözaltına alınmıştı. Ancak bugünkü 15 gözaltının arasında özellikle bilişim suçlarıyla ilgili Gökhan Ertok'un ki ihraç edilen bir polis memuruydu Ankara'da, sim kart kendisine gönderilmişti dönemin valisi tarafından. İşte onun da çalıştığı bilişim şirketinin sahibi Mehmet Acat da gözaltına alınanlar isimler arasında olduğunu ifade edelim. Yine bir hafriyat şirketi sahibi Gülistan Doku bir yere gömüldü mü? Bu noktada çok iddiaları vardı. İşte hafriyat şirketi sahibinin ismi de gözaltılar arasında olduğunu söyleyelim. İki de güvenlik korucusu şu an itibariyle gözaltında. Hem Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeleri aldıktan sonra soruşturmayı derinleştirecek. Yeni gözaltı kararları da gelebileceğini söyleyerek biz de gelişmeler oldukça burada paylaşacağımı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Veys İpek aktardı. Teşekkürler Veys'i. Şimdi Mustafa Bayram, emekli cinayet büro polis memuru, tekrar hoş geldiniz. 6 yıl ne oldu Gülistan'a? Nerede Gülistan diye ailesi sordu, yakınları sordu, basın mensupları sordu, medya sordu. Ben size sadece bugün gözaltına alınanlar, bir genel cerrah, 3 doktor, hafriyatçı iş insanı, veri giriş personeli, veri kontrol işletmeni. Bütün bunlar, siz şimdi emekli bir polis memurusunuz. Size ne yaşandığına dair ne söylüyor?
2: Şimdi biliyorsunuz yaklaşık 3 ay kadar önce yapılan operasyonla birlikte 17 kişi gözaltına alınmıştı. Hı hı. Bu işlemlerden sonra biliyorsunuz ki Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılamamıştı. Zaten bu cansız bedene ulaşmak için gece gündüz durmadan arazide şüpheli olabileceği, yani Gülistan'ın bedeninin gömülü olabileceği düşünülen noktalarda, yerlerde aramalar yapıldı. Biliyorsunuz Amerika'daki Umut Altaş muhtemel olabilecek yerlerle ilgili söylemleri medya aracılığıyla bildirdiği noktalarda da arama

Ama yapıldı. Fakat bir neticeye varılamamıştı. Ancak ne olursa olsun bu tür soruşturmalarda bizler de daha önceki yaptığımız, çalıştığımız bu dönemlerde soruşturma burada bu şekliyle bitti.

0: polisler olsun, vali beyin tüm talimatlarıyla birlikte bilinçli ya da bilinçsiz bu suç katmanının içerisinde herkes bir şeyler yapmış ve yaptırılmışlar yani. Şimdi burada ilk etapta şüpheli görülenler başta vali bey olmak üzere herkes gözaltına alınıp efendim tutuklama yapıldıktan sonra bununla ilgili ne yapıyor savcılık vasıtasıyla bu soruşturmayı yürüten jandarma teknik takibe devam etmiş olması lazım. Ki etmişler yani gördüğümüz kadarıyla. Nedir bu? Şimdi bu tutuklanan kişiler cezaevinde. Bunları ziyarete gelenler oldu. Bunların o ziyaretteki konuşmalar, avukat görüşmeleri, efendim telefon dinlemeleri, buna benzer biliyorsunuz şehirdeki bütün güvenlik kameraları toplandı. Bunlar tek tek incelenmesi lazım. Efendim plaka tanıma sistemleri, işte valilik korumaya ait, işte araçların efendim nominal çalışma yapma gibi buna benzer hep şeyin incelenip orta yere tamamen çıkması için teknik takip ve veri incelemelerin devam ettirerek bugüne gelindiğini, işte bugün de yapılan bu operasyonda şimdi düşünelim, başhekim gözaltına alındı. Evet. Kardeşim başhekim tutup evet talimat vermiştir ama bu veriler o silmedi. O anlamayabilir yani bu işten. Bu verilerin silinmesiyle alakalı mutlaka bu verilerle ilgili bilişimci oradaki görevler vardır.
1: Onları şimdi da bunların, almışlar işte zaten.
0: Evet, onlar bunları almışlar. Şimdi burada kızın muayenesi yapan doktor, kaydını yapan hemşireler, işte efendim buna benzer kızın gömüldüğüne dair efendim arazide işte muhtemelen bunlarla ilişkili olduğu değerlendirilen işte kamyon şoförüdür veya kepçe operatördür kimler varsa.
2: Bir şey evet. Sorabilir miyim?
0: Tabii.
2: Bu söyledikleriniz mesela şu listeye bakıyorum bana şunu söylüyor o kadar nokta atışı isimler ki. Buradaki isimler. Size az önce bunu söylerken de bir parça bu niyetle bu soruyu sordum. Yani ne olduğu artık ya bu kızımıza ne yaşatıldığı sanki ortada az çok o teknik takiple çıkmış gibi mi geliyor size? Aydınlatılmış gibi mi geliyor? Burada tek eksik cenazenin defnedildiği yerin bulunması ile ilgili mi artık?
0: Şimdi kayıp olaylarında genelde şimdi olayın neden ve sebepleriyle beraber hedef cansız bedene ulaşmaktır. Bu soruşturmanın en can alıcı noktası budur. Şu ana kadar ben görüyorum ki bu son 3 aylık 4 aylık süre hatta Cumhuriyet Başsavcımızın daha önce yaklaşık 1,5 yıl kadar öncesinde İşte telefonunun Ankara'da sinyal vermesiyle bu işte iyice şüphelenip bu tahkikata derinlemesine girdiklerini ve bu tarihe kadar yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede ben şuna da inanıyorum ki sadece diğer konular delil toplamanın yanında Gülistan'ın cansız bedenine ulaşmak için de can siparihane çalıştıklarını düşünüyorum. Mesela Narin olayında nasıl diyoruz GPS kayıtlarında daraltılmış bas istasyonu dendi, oda söylendi. Şimdi burada da nedir? Bu kızın cansız bedenini olaydan sonra kim nereye götürmüştür? Kimin telefonları nerede sinyal veriyor? İşte buna benzer çalışmaları yaptıklarını yapmış olduklarını düşünüyorum.
2: Peki bu böyle ama çok komplike bir çalışma mıdır? Yani neden soruyorum mesela nasıl olur? Hani burada bedene erişilmesi esas ya bütün bu süreçte. Olası ihtimaller sıralıdır da onlara ilişkin bir yol mu izleniyordur? Yoksa hakikaten birileri şimdi gözaltına alınacak onlardan gelen bilgiler değerlendirilecek.

0: değerlendirilecek ve bir yol haritası mı çıkarılacak? Yani süreç uzun mu, kısa mı, onu anlamaya çalışıyorum.
1: Tabii ki. Ya şöyle bir şey var. Burada gözaltı yapılan kişilerden bilgi sahibi olan belki itirafçı olacak, konuşacak. Yani burada zaten teknik takip diyoruz ya. İşte hı-hı, dinleme olsun, yakın takip olsun veya olay zamanı bu kişilerle olan irtibatları, her şey değerlendirilmiştir. Bunlar muhtemelen valiyle olsun veya bu olayda işte valinin koruması olan kişiler, birinci derece şüpheliler, bu kişilerle çok sık irtibatlı olduğu kişilerdir. Şimdi kimse gözaltına alınmadan veya bakıyor ki cezayı kendi de alacak ama bu işin içerisinde sadece bilgi sahibi, olayın faili hakkında da bilgisi var. Adam ceza almamak için çıkıp konuşacak. Hı. Şimdi burada 17 kişi alınmış, 15 daha 30'un üstünde insan ne oldu? Herkes gözaltına alınmış oldu. Şimdi mutlaka görüşme konuşmalarda da mutlaka şifreli konuşmalar olmuştur. Yani Gülistan'ın cansız bedenine ulaşmak, olayı daha iyi analiz etmek için bilgi sahibi olma adına ben inanıyorum ki ellerinde daha bizim de bilmediğimiz savcılığın bilgiler doğrultusunda bu operasyonun yapıldığını düşünüyorum.
0: Şimdi son bir soru. Vali tutuklu. Bugün gözaltına alınanlar arasında valinin eşi de var.
1: Evet. Şimdi şöyle bir şey empati yapalım. Vali ve eşi çocuğu bir cinayet işlemiş. Vali hemen devreye girerek bu kızın cansız bedenini işte yok etmek ve akabinde bu olayı yaftalama yaparak mahiyetindeki insanları bu işe bulaştırarak burada delil karartma, işte efendim bununla ilgili işte cesedi yok etme, gizleme, buna benzer suçlarla birlikte oğlunu bu işin içerisinden çekip çıkarmaya çalışmış. Burada annenin bu konu hakkında bilgi sahibi olmaması gibi bir şeyin ben olmadığını düşünüyorum. Anne kesinlikle bu konu hakkında bilgi sahibidir. Elbette ki Gülistan'ın cansız bedenini belki Vali Bey de gitmiştir, gömüldüğü yeri ancak o biliyor olabilir. Fakat annenin de ben bu konu hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknik takipte mutlaka bununla ilgili şifreli konuşmalar olsun veya daha farklı şekilde savcılığın veya soruşturmayı yürüten arkadaşların ufak da olsa bir şeyler elde etmiş olmaları gerekiyor ki anneyi de gözaltı yaptılar.
0: Eğer öyleyse, yani anne baba beraber bu oğlunun işlediği suça ortak olup bu genç kızımızın cenazesini ortadan kaldırma, bütün bu organize işler içindeyse, o zaman anne için de tutuklama mı beklemek gerekir?
1: Olabilir, olur. Çünkü zaten anneyi düşünebiliyor musunuz? Niye gözaltı yaparız? Yani elde mutlaka bir şeyler vardır. Olmadan yapamaz. Savcılık zaten ona müsaade etmez yani. Soruşturmayı yürüten bizler deriz ki ya herkesi alalım, getirelim, sorgulayalım, işte ifadelerini alalım, tutuklansın. Yarın bir iki mahkeme yattıktan sonra herkes bu sefer gerçeğe daha yakın konuşur. İşte efendim olayın aydınlanmasını net olarak sağlayabiliriz tarzında düşünürüz. Ancak savcılık veya mahkemeler bu işlerde somut bir delil yoksa, kişiler bu olaya bulaşmamışsa, ha evladı bulaşmış, annenin hiçbir şeyden haberi yoksa niye gözaltı yapmışsın? Yapmazlar. Yani olmayacağını düşünüyorum.
0: Kısa bir soru. Bütün bu son gözaltılarla beraber şimdi 6 yıldır nerede diye soruyoruz. Soruşturma başladığından bu yana da gözaltıları görüyoruz. Artık sona yaklaşıldı, çok yakında aydınlatılacak diyeceğiniz noktaya geldiniz mi bu son gözaltılarla?
1: Ben bu

0: bu son gözaltılarla beraber operasyonların son olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki 30 küsür kişi, burada çünkü şöyle bir şey var. Hastane kayıtlarının işte silinmesi bir profesyonelce eylem gerektiriyor. Zaten bilirkişi raporlarıyla birlikte bunlar ortaya konmuş. Verilerin silinmesi, kayıtların silinmesi, efendim Vali Bey'in işte güvenlik kameralarıyla ilgili olan durumları, işte isim kartla ilgili olan pozisyonları, hepsini böyle bir baktığımız zaman buradaki suçun şekli belli. Burada sonra artık kim kaldı diye düşündüğümüzde işte Umut Altaş diyoruz. Ben şunu şahsi fikrimi söylüyorum. Umut Altaş bu Gülistan'ın cansız bedeninin nerede olduğunu bildiğine ben inanmıyorum. Çünkü bu kadar profesyonelce hareket eden vali, çünkü bu verilerin silinmesi, işte kayıtların olmayışı kendisine de bu konuda daha profesyonelce de yardım edildiğini ve bu cansız bedenin bulunacağını çok da ihtimal vermiyorum.
1: O zaman şimdi öyle bir şey söylediniz ki cansız bedenin bulunmaması halinde ne olur?
0: Şimdi güçlü veriler var. Artık bu kızımız yaşamıyor. Şimdi yaşamadığı için ceza verilmez anlamına gelmez. Biz çalıştığımız dönemde böyle konuşulurdu. Biz şimdi cansız bedeni bulamıyoruz. Ancak şahıs da yok ortada. Ama o şahısla en son anılan kişi. O kadar çok deliller var ki Vali Bey niye sim kartı alsın da işte Ankara'daki ihraç olmuş polise göndersin, sildirsin. İşte o kayıtları niye sildirsin? Niye etrafındaki insanları bu suça bulaştırsın? Savcılığı, emniyeti niye devre dışı bıraksın? Yani o kadar çok delil var ki bu işte yani organize suç örgütü gibi hareket ederek bu kızımızın efendim cinsel saldırı sonucu darp edilme, hürriyeti tahdit var, işte efendim öldürme var, yok etme var, delilleri karartma var, var var var. Bunların hepsinden ayrı ayrı ceza alırlar. Yalnız şunu söylüyorum.
1: Buyurun,
0: Vali Bey'in haricindeki kişiler eğer bu olayı bilen olursa inanıyorum ki son mahkemede cezanın alınacağı zaman kimse gidip müebbet hapis cezası almamak için konuşma olabilir.
1: Bilir diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yazık ne yazık. Emekli Cinayet Büro Polis Memuru. Çok sağ olun, Mustafa Bayram'la konuştuk.
0: Siz de sağ olun efendim. Sağ olun.
1: Devam edelim şimdi haberle. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kente gelmesi halinde tutuklatabileceği açıklaması Washington'ı harekete geçirdi. Amerikan Başkanı Trump, Netanyahu'nun ülkesinde hiçbir şekilde tutuklanmayacağını söylüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya güvence geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi. Trump'ın açıklaması New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararını uygulamayı değerlendirdiklerini söylemesinin ardından geldi. Mamdani, Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ve yerinin Lahey olduğunu savunmuş, New York Hukuk Birimi ve New York Polis Teşkilatı'nın olası bir tutuklamaya yasaların izin verip vermediğini araştırdığını belirtmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle Netanyahu hakkında 2024 yılında yakalama kararı vermişti. Mahkeme, Filistin'in Roma statüsüne taraf olması nedeniyle bölgede yetkili olduğunu belirtiyor. İsrail ise suçlamaları reddederek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sahte bir mahkeme olduğunu ileri sürmüş, Netanyahu hakkındaki suçlamaları da asılsız olarak nitelendirmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail mahkemeye taraf ülkeler arasında bulunmuyor. Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmesi bekleniyor.
1: İngiltere

0: Kralı 3. Charles Cambridge kentindeki camiyi ziyaret etti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen camide Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyareti çok kıymetli bulduğunu söyledi.
1: İngiltere Kralı 3. Charles Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığı ve ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde kralın ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade etti. Kral Charles'ın ziyareti, İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirildi. İngiltere Kralı'nın ziyaretinde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun'la çok sayıda davetli de yer aldı. Kral Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles'ın ziyaretinin ardından bir mesaj yayınladı. Kralın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, ilk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde kralın ziyaretinin çok kıymetli olduğuna dikkati çekti. İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen cami 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Avrupa'daki çevre dostu ilk cami olarak nitelenen cami sıfır karbon ayak izi özelliğiyle dikkat çekiyor. Caminin elektriğinin yaklaşık %40'ı güneş enerjisinden elde edilirken bahçedeki fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor.
0: Şimdi Dünya Kupası'nın yankıları hala sürüyor futbolda ama öte yandan Avrupa'da kulüplerin eleme turları mücadeleleri de bugün başlıyor. Kim benimle? ET Spor Programlar Müdürü Deniz Biricik. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Önce bir bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. İkinci ön eleme. Nasıl bir kadro ile çıkacak? Ne bekliyoruz? Başlayalım buradan.
2: Öncelikle tüm ekiplerimize, temsilcilerimize başarı dileklerimizi ileterek başlayalım. Çünkü gerçekten önemli bir hafta bizleri bekliyor. Hı hı. Bu akşam Fenerbahçe Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Polonya temsilcisi aslında böyle 80'lerin Polonya futbolundan tanıdığımız önemli ekiplerinden biri. Son yıllarda tabii ki etkisini yitirdi ama o şaşalı dönemlerine tekrar geri dönmek istiyorlar. Fenerbahçe Avusturya'da kamptaydı. 3 hazırlık maçı oynadı. Bu 3 hazırlık maçında kazandı. İlk resmi maçına çıkacak. İlk resmi maçında da tabii tur için avantajlı bir skor elde etmek istiyor taraftarı karşısında. Aynı zamanda da uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bunu da bu sezon dindirmek istiyorlar. İyi bir başlangıç yaparak. Nasıl bir kadro olacak? Aslında izleyenlerin özellikle Fenerbahçe'nin en çok merak ettiği konu da bu. Mason Greenwood ve Nathan Ake iki önemli transfer. Bugün olacaklar mı? Onun hemen cevabını verelim. Dün teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. Orada açıkladı aslında iki yeni transfere ilişkin durumu. Mason Greenwood'un daha henüz hazır olmadığını söyledi. Ama Nathan Ake'nin hazır durumda olduğunu, daha Greenwood'a göre daha hazır olduğunu ifade etti. Bu da şu demek, bugün geniş kadroda biz iki ismi de göreceğiz. Ve Nathan Ake Greenwood'a oranla daha oynamaya yakın isim. Ama ilerleyen dakikalarda orayı da daha detaylı aktarmak isterim. Greenwood'a ihtiyacı olabilir ilerleyen dakikalarda. Eğer de geniş kadroda İsmail Kartal yer verirse vermesini bekliyoruz. İki isim de UEFA'ya bildirilen kadroda yer aldı. Bunu belirtelim. Nasıl bir kadro olabilir? Muhtemel 11'de aktarmak isterim. Kademer savunmada Levent, Şikrinyar, Osterwolde, Mert. İleride İsmail, Genduzi. Orta alanda Fred, sağ kanatta İrfan, solda Kerem, ileride Talisca. Vedat Muriç için bir sakatlığı vardı. İyileşme süreci devam ediyor. Bu nedenle Talisca'nın görevi yapmasını bekliyoruz. Ama Vedat'ın olması bu maçta önemliydi. Neden? Çünkü rakip takımın boy ortalaması 1.80'in altında. Uzun boylu pivot santrofor diye tabir ettiğimiz bir santrofor Gornik Zabrze için tehlike yaratabilirdi. Olmaması bir handikap. Etkili bir takım olduğunu söyleyebiliriz. En azından disiplinli bir takım, genç bir takım. Ve tabii ki Avrupa takımlarında o istekli, arzulu, oyundan kopmayan futbol Gornik Zabrze'de de var. İki oyuncusu ön plana çıkıyor. Biri Kasper, diğeri de Bruno Durdov. İki önemli oyuncusu var. Bunlardan biri Kasper'i yeni kadroya kattılar. Etkili oyuncularından biri bu.

0: biri kanat, biri on numara oynuyor. Bu nedenle de iki oyuncuya da dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizelim. Tabii Livakovic, Nene, YTF sakatlıkları var. Kante milli takımdaydı, hazırlık döneminde yer almadı, olmayacak. Ve Asensio da yine İsmail Kartal açıkladı, kadroda olmayacak, hazır olmadığı için kadroda olmayacak bir diğer isim. Şimdi neden önemli Greenwood ismi? Fred de çok önemli olacak. Ortalanda Fred'i izleyeceğiz. Çünkü Asensio'suz Fenerbahçe özellikle iç saha maçlarında rakibin kilidini açmakta çok zorluk çekti. Bazı maçlarda bunu hissetti. Asensio'nun yokluğu hissedildi. Bugün Fred'e büyük iş düşecek. Fred aslında bir nevi İsmail Kartal'ın da çok tuttuğu bir oyuncu ama geleceğini de tayin edecek Fenerbahçe kariyerinde. Ama Fred'e bugün çok önemli iş düşüyor. Eğer Fred bunu başaramazsa, Greenwood da eğer kadroda, geniş kadroda yer alırsa bence ilerleyen dakikalarda bir Greenwood hamlesi de gelebilir. Ama dediğim gibi bir geniş kadroyu da görmemiz gerekiyor. Ake'nin bir adım daha önde olduğunu ifade edelim forma giymesi açısından. Bu turu geçtiği takdirde Fenerbahçe rövanşa da çıkacak. Diğer eleme turunda da hemen söyleyeyim, Sturm Graz Hertz maçının galibiyle eşleşecek. Ardından da playoff turu ve Şampiyonlar Ligi grupları şeklinde devam edecek.
1: Şöyle hızlıca Perşembe Beşiktaş'ın da maçı var. Bir orada da değerlendirme alayım, ne bekliyorsun? Beklentilerin nedir? Çarşamba bir yandan da Başakşehir'i görüyoruz.
0: Beşiktaş gerçekten çok zor bir kura çekti. Çünkü Kuzey öyle takımı mi? Gerçekten Danimarka ekibi güçlü bir ekip ve Midtjylland ilk turda, yani bu turda istemeyeceğiniz bir rakip. En zordan başladığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta önemli transferler yapıldı. Trossard kadroya dahil edilmedi. Bunun bilgisini verelim. Ama yeni transferler Nübel, Autara, İsmail Fakılı ve Salih kadroya dahil edildi. UEFA listesinde yer alıyor. Bu oyuncular forma giyebilecekler. Trossard dahil edilmedi, hazır olmadığı gerekçesiyle. Beşiktaş için zorlu bir maç, onu söyleyelim. Ama bu turu geçtikten sonra gerçekten önü daha açık. Çünkü çok zorlu bir rakibi seçtiler. Kura şansı yanında değildi diyebiliriz. Kuzey takımı şu özellikle öne çıkıyor. Doğrudan ve hızlı geçiş yapabilen bir takım Midtjylland. Aynı zamanda şiddetli pres dediğimiz, yani top Beşiktaş'ın ayağındayken bir anda o şiddetli presi, takım presini yapabilen bir takım. Aynı zamanda fiziksel kapasite Kuzey takımı malum yüksek. İkili mücadelelerde Beşiktaş'a üstünlük sağlayabilir ve duran toplar, yani buna tacı da dahil ediyorum, duran toplarda Beşiktaş'ın çok dikkatli olması gerekli.
1: Şimdi öndeki notta diyor ki Beşiktaş kamuoyu, Beşiktaş taraftarı geçen haftadan bu yana Muhammed Salah transferine yoğun. Öyle mi?
0: Evet. Bekleniyor orada mu? Önemli gelişmeler de var. Onları da hemen isterseniz kısaca bahsedeyim. Beşiktaş'ta Muhammed Salah gündemi yaklaşık bir 3-4 gündür alevlendi. Hatta iki tarafın anlaşmaya vardığına dair de haberler gelmeye başladı. Ancak burada bir menajer engeline takıldı Beşiktaş. Siyah beyaz yönetim menajerin isteklerini arttırması sonrasında biraz frene bastı. %35'lik bir menajerlik payı istiyor. Bu da yaklaşık 5 milyon euro civarında bir rakama denk geliyor. Sayın Başkan Serdar Adalı bu rakamlara çıkmayacaklarını ifade etti ama görüşmeler devam ediyor. Böyle olduğu için bir anda kesildiğini düşünmesin kimse. Görüşmeler devam ediyor ama bu menajerlik ücretiyle olmayacak. Biraz orada indirimler olacak, görüşmeler devam edecek. Bizim Beşiktaş medyasından ve Beşiktaş takip eden arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler Salah'ın gelmeye yakın olduğuna dair ama net bir imza henüz yok. Bir menajerlik konusunda, ücreti
1: konusunda.
0: O pürüz
1: aşılırsa olabilir ama
0: evet,
1: yani yüksek ihtimal.
0: Evet, aşıldığı takdirde olma olasılığı çok yüksek. Yani Salah defteri kapanmadı, hala çok sıcak, çok gündemde. Her an belki de bu transferin geliş saati de açıklanabilir. Ama dediğim gibi bir engel var, menajerlik ücreti.
1: Aşıldığı an her an olabilir,
0: olabilir.
1: Öyle an.
0: Yani ona da Beşiktaş taraftarı hazır olsun.
1: Peki. Hızlıca Başakşehir'i de sorayım. Çarşamba 20.45'te onların da maçı
0: evet
1: var.
0: Başakşehir, Nuri Şahin ve mevcut kadrosu, mevcut yönetimiyle çok doğru işleri imza atıyor. Artık Avrupa DNA'sında var diyebiliriz Başakşehir'in. Katılım sağlıyorlar. Artık orada oynamayı, o platformda oynamaya çok alıştılar. Bir yandan da Inter Turku sezonu daha önceden açtı. Bu bir handikap. Daha hazır bir şekilde sahaya çıkacaklar. Sarajevo ile oynadılar ve elediler. Bir üst tura yükseldiler. Şimdi Başakşehir ile oynayacaklar. Daha hazır bir takım gelecek Başakşehir'in karşısına. Ama kağıt üzerinde baktığımızda tabii ki bu maçın favorisi Başakşehir. Ama son olarak izninizle şunu
1: lütfen
0: da ekleyeyim. İlk maçlar, biz futbol severlerin, yıllarca da Türk futbolunu takip eden basın mensuplarının en çok korktuğu maçlardır. Her ne kadar biz favori desek

0: İlk maçlarda bazen istenmeyen sürprizler, istenmeyen sonuçlar olabiliyor. Umarız temsilcilerimiz iç sahada, kendi sahasında bu sürprizlere izin vermezler. Tek temennimiz bu.
1: Çok teşekkür ediyorum. HT Spor Programlar Müdürü Deniz Biricik. Çok sağ olun. Bir bakalım, takip edelim, aktaralım. Şimdi bu hafta göreceğiz bu maçları. Devam edelim haberle. Bir Türk hekimin felç riski çok yüksek olan bir hastaya yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda ses getirdi. O ameliyat Alman Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Buse Deviren o zorlu operasyonu bizzat yapan Türk hekimle konuştu, ondan dinledi.
2: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak, yani yayınlarla da göstereyim, çok yüksek olduğu bir omurga deformitesiydi bu.
3: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
2: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş, çok beğenmiş ve hani teknolojinin insan hayatına yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
3: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gamma tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
2: Bunda ise omurga gamada aşağı doğru geliyor, sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
3: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
2: Ve nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
3: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
4: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
2: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk başta ilk kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey, ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
3: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
2: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya, farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı, bel girintisinde bir asimetri varsa, ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması, bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.
1: Darphane yılın ilk yarısında 9,8 milyondan fazla altın bastı. En yüksek üretim yine çeyrek altında oldu. Üretim için 33 tonu aşkın altın kullanıldı.
5: 9,8 milyon altın üretildi. En yüksek üretim çeyrekte oldu. Üretim için 33,4 ton altın kullanıldı. Darphane verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829.183 altın üretildi. Üretimin 8 milyon 454.870 adedini Zinet Cumhuriyet altınları oluşturdu. Aynı dönemde 1 milyon 362.011 sikke Cumhuriyet altınıyla 12.302 Reşat sikke altını basıldı. Zinet Cumhuriyet altınları içinde en yüksek üretim 6 milyon 222.610 adette çeyrek altında gerçekleşti. Bu rakam 2025 yılında 7 milyon 35.000 olarak açıklanmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında 898.835 yarım, 1 milyon 288.413 tam zinet altın üretildi. Basılan zinet Cumhuriyet altınların toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kaydedildi. Toplam 9 milyon 829.183 altın için 33 ton 412 kilogram altın kullanıldı. Sikke Cumhuriyet Altınları kategorisine 110.000 altın

0: 1.470 çeyrek, 17.582 yarım ve 1.227.909 tam altın basıldı. Reşat altınlarda ise 1.782 yarım, 5.960 tam altın üretildi. Üretilen 12.302 reşat altının toplam ağırlığı 203 kilogram, 123,4 gram olarak hesaplandı.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını inceledi. Müzede 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacağını açıkladı.
2: Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilerimize çok daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle oluşturulması. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucunda ülkemize yeniden kazandırılan kültür varlıkları da ilk kez bu yeni teşhir düzeni içerisinde yerlerini almış olacaklar.
1: Ressam Aslı Baltacıoğlu 40 yılı aşkın sanat yolculuğunda sayısız esere imza attı. Son 3 yıldır da çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Çöpe gidecek kağıtları topluyor. Onları böyle sabırla, titizlikle bir sanat eserine dönüştürüyor. Ressam Baltacıoğlu atık kağıtlardan doğan sanatının hikayesini Emine Derya'ya anlattı.
3: Atlaslar, dergiler, hediye paketleri, çöpe atılacak her kağıt parçasını bir sanat eserine dönüştürüyor.
4: Hatta böyle broşürler falan dağıtılıyor ya, hepsi aynı tonda, mesela kırmızı, aynı tonda bir broşür dağıtmışlarsa eğer, onları topluyorum sokakta. Kağıtları şekilde sanat eserine dönüştürmüş oluyorsunuz.
3: Aslı Baltacıoğlu, sanat yolculuğunda 40 yılı geride bırakmış bir ressam. Uzmanlık alanı toz pastel ve kara kalem olsa da son 3 yıldır yeni bir alanda eser üretiyor.
4: Kendim bir tane eser çıkardım. Sonra çok hoşuma gitti. Yaptım. İlk başta Kız Kulesi'ni yaptım. Sonrasında dedim bir de çiçek deneyeyim. Şu anda ortalama bir 12 tane falan eser üretmiş oldum.
3: Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları önce renklerine göre ayırıyor. Daha sonra kesip tek tek katlıyor.
4: Her yerde mutlaka çantamda bir hazırlanmış kağıtlarım ve yapıştırıcım vardır. Onlarla katlayıp kendime çok zengin bir renk skalası yaptım. Uçaktaysam, trafikteysem, televizyon seyretmek durumundaysam kağıtları katlıyorum.
3: Atık kağıtların sanat eserine dönüşmesi büyük bir emeğin ürünü. Örneğin Aslı Baltacıoğlu atık kağıtları yalnızca renklerine göre ayırmıyor. Her rengi kendi içinde farklı tonlara göre sınıflandırıyor ve bu tonları eserlerinde kullanıyor.
4: Buradaki renge aynısını koymuyorum tabii ki. Burada kendimden de bir şeyler katıyorum. Bazı yere mesela şurada ışıklar verdim mesela. Bak.
5: Aslında burası gökyüzü olan kısım ama mavinin ve morun birden fazla tonu var.
4: Tonu var evet. Mesela burada da öyle. Bakın bak şimdi. Normalde burası bir kubbe, hı hı. Gri bir kubbe. Ama bak kaç tane tonla o yuvarlaklığı vermeye çalışıyorum.
5: Peki böyle bir eseri bitirmeniz ne kadar vaktinizi alıyor?
4: Ortalama günde 2,5 saatimi ayırabilirsem resmin büyüklüğüne göre, yani şu boyutta bir resmi 2,5 saat çalışırsam günde ve kağıtlarım böyle hazırsa bir ayda bitmiş oluyor.
3: Baltacıoğlu'nun hedefi atık kağıtlardan yaptığı eserlerle Türkiye'nin 81 ilinde sergi açmak.
4: Mesela Konya'nın, Bursa'nın, İstanbul'un, işte bu Kapadokya, Türkiye'nin belirli bölgelerinde yapıp şehir şehir gezdirmeyi planlıyorum.
1: Bugün Ortası'nın son haberiydi. Biz şimdi noktalıyoruz. Bizden sonra Haber Hattı karşınızda olacak. İzlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Efendim saatler artık 14 olmak üzere. Haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de 2 saat boyunca birlikteyiz. Siyasette sıcak bir gün bugün. Şu dakikalar özellikle. Hemen Ankara'ya döneceğiz. Meclise döneceğiz. Özgür Özel CHP grup toplantısında konuşuyor. Şu dakikalarda vereceği mesajları hepimiz çok merak ediyoruz elbette. Zira bugün CHP ile yolların ayrılacağına dair bir beklenti var. Bir kırılma günü mü bugün? Serkan Şimşek karşımızda. Serkan, ne diyorsun?
1: Evet Esra Toptaş, artık aslında o yol ayrımının en somut günlerinden bir tanesindeyiz. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında son grup toplantısını şu dakika itibariyle devam ettiriyor. Hemen notları aktarmaya şu şekilde başlayalım. Özgür Özel grup toplantı salonuna girerken bize yaptığı açıklamada her son yeni bir başlangıç ifadesini kullandı. Bu şekilde grup toplantı salonuna girdi ve şu ana kadarki notlarından da aktaracak olursak bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir veda hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım dedi Özgür Özel. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma değil, samimi konuşma, açık açık bir konuşma yapacağım. Tarihi konuşmaysa en yakın seçimin akşamında yapacağım ifadelerini kullandı. Kasım 2023'ten bu yana yaşadıklarımızın siyasi tarihimizde unutulmayacağından şüphemiz yok dedi Özgür Özel. Size söz veriyorum, her şey bittiğinde hep birlikte bugünleri hatırlayacağız dedi. Gelir geçer, unutulur biter, yapanın yaptığı yanına kar kalır diye kimse düşünmesin dedi. Zalimi zalim olarak, dost olanı dost olarak anacağız ifadelerini kullandı. Dediğim gibi şu anda Özgür Özel'in konuşması hala hazırda devam ediyor. Artık son dönemde özellikle aktarmıştık, yeni partiyle ilgili yol haritası biraz daha netlik kazanmaya başlamıştı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki son toplantısında Özgür Özel'in özellikle vereceği mesajların yeni partideki yol haritası özelinde ve yeni partiye yönelik somut bazı ifadelerle olmasını tahmin ediyoruz. Dediğim gibi yaklaşık yarım saat önce saat 13.30 sularında bu grup toplantısı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki son toplantı olmasıyla da öne çıkıyor.
0: Peki Serkan, teşekkür ediyorum. CHP'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz ama yine Ankara'da kalalım, yine mecliste kalalım. Sıcak bir gelişme var Numan Kurtulmuş'tan. Çerçeve yasa turu devam ediyor Numan Kurtulmuş'un. Buse karşımızda. Buse, seni dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş az önce DEM Parti grup katına geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti turuna devam ediyor. DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Atımoğulları Oruç karşıladılar. Bu kapıda değil, kapının hemen arkasındaki alanda ve karşıladıktan sonra beraber bu noktada tokalaştılar. DEM Parti grup başkan vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yine görüşmede bulunan isimler arasında. Bu görüşmede neler konuşuldu? Olacak. Çerçeve yasaya dair son hazırlıkları ele alacak Meclis Başkanı Kurtulmuş DEM Parti'de yaptığı şu dakikalarda o görüşmede. Peki başka neler görüşülecek? Geçtiğimiz hafta DEM Parti heyeti İmralı'ya giden o heyet hem MHP'yle hem de AK Parti'yle görüşmeler

0: görüşmeler yapmıştı. Bahçeli ile ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ali, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güder ile yapılan o görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar noktasında hem taleplerini iletmişti DEM Parti hem de bundan sonraki sürece dair, yani bu yasanın içerisinde neler olması gerektiğine ilişkin, neleri talep ettiklerine ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdi. Bahçeli o görüşmede DEM Parti yine sürece ilişkin talebini, desteğini ifade etti. Şu an yapılan o görüşmede de artık çerçeve yasaya dair son hazırlıklar görüşülecek. Saat 15'te Yeni Yol Partisi grubuyla bir araya gelecek Numan Kurtulmuş ve saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapacak.
1: Peki Buse, teşekkür ediyorum. Evet, bugün Ankara gerçekten her zamankinden daha da sıcak. Bir tarafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa turu devam ediyor. Buse anlattı detayları. Diğer tarafta da tabii CHP'nin sıcak bir gündemi var. Acaba bugün o kırılma noktası mı dedik? Özgür Özel'in konuşması devam ediyor. Verdiği mesajlar üzerinden de değerlendireceğiz. Konuklarım var. Ali Şerdelek ve Ercan Gürses bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar.
2: Selamlar. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben Alişer Bey'le başlamak isterim. Ne dersiniz? Bugün artık bir kırılma noktası olduğunu, yani en azından şu ana kadar Özgür Özel'in kürsüde verdiği mesajlardan bunu anlıyoruz. Ben şöyle kısa hatırlatmalar yapayım. Hemen size vereceğim sözü. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı bir duyguyla çıktım dedi Özgür Özel. Vakti gelmiş vedanın hüznüyle çıktım dedi. Size söz veriyorum, her şey bittiğinde hep birlikte hatırlayacağız dedi. Ne dersiniz efendim?
2: Benim de gördüğüm kadarıyla bu bahsettiğiniz cümlelere ek olarak ana hatlarını şöyle bir özet yapmak gerekirse, şu ana kadar yaptığı konuşmada 38. kurultaydan, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkıp onun yendiği geçtiği ama şimdi de mutlak mutlak kararına da konu olan kurultaydan da başlayıp yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı başarıları da bize yapamazsınız diyenlere karşı bunları yaparak bir araya geldik dedi. Konuşmasının içerisinde cümlelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik isim vermeden eleştiriler de vardı. Sosyal medyaya bile konu olmuş. Bazı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, hani 13 seçim kaybettiği gibi ifadelerin de olduğu eleştirileri de bu konuşmasında kullandı. Yani açıkçası artık kırılma noktasını yaşadık. Hani o kırılmanın kendisindeyiz. Biraz sonra benim bildiğim kadarıyla bu konuşmanın sonunda da milletvekillerinin önce parti meclisi, zamanında beraber çalıştığı PM, MYK üyeleriyle bu önümüzdeki iki gün toplantılar yapacak Özgür Özel. Daha önce kendisiyle beraber çalışmış il başkanları da bu toplantılarda olacak. Aslında yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır 3-4 tane yakınındaki isimle belirlediği yeni partinin ismi, logosu, hatta hangi binada olacağı gibi konuların da alınan kararları da bu beraber çalıştığı isimlere aktaracak. Ve bu sırada da bazı milletvekilleri, işte bugün yanlış görmediysem haberlerden şöyle baktığım kadarıyla 70'e yakın, 70'ten biraz fazla milletvekili Özgür Özel'in grup toplantısında var. Oradaki milletvekillerinin de imzalarıyla yeni partinin yavaş yavaş artık kurulum aşamasına geldiğini göreceğiz. Bendeki bilgi, pazartesi günü itibariyle de İçişleri Bakanlığı'na yeni bir partinin başvurulacağı noktasında. Hatırlayacaksınızdır, sizinle de yapmışsınızdır. Ercan Gürses'le de birkaç defa yayınlarda söylemiştim. Bu yara dikiş tutmaz diye görüyordum. Ben çünkü her iki tarafla da konuştuğum zamanlarda birbirlerine kaba bir tabirle, sokak tabirle bilendiklerini çok fazla görüyordum. Biz buna gazeteciler, Cumhuriyet Halk Partisi'yle kavga dediğimiz zaman bize kızanlar da çok oluyordu maalesef. Bu öyle bir kavga değildi ama geldiğimiz nokta itibariyle şu ana kadar dinlediğim, bugüne kadar dinlediğim Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da birbirlerini hedef alarak yeni yol haritalarını belirlemeyi tercih ettiler. Ana muhalefet partisinin iktidar yürüyüşü şu an için birbirlerine yönelik bir kavgaya girmiş durumda. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte eminim Ercan daha güzel özetleyecektir. Bu 90'lı yıllarda hani Ankara'da olduğu için daha iyi bilecektir. 90'lı yıllarda gördüğümüz aynı tabandan beslenen bir DYP ve ANAP kavgası ve mücadelesi gibi bir şeyler de göreceğiz. İki tane partinin yol haritasını da aynı zamanda peki, biraz onlar oluşturacaklar. Birbirleriyle girdikleri bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da ana muhalefet seçmenine, muhalefet seçmenine ne kazandırır? Önümüzdeki birkaç ay içerisinde herhalde onu konuşacağız ama bence son söz olarak söyleyeyim.

0: Bu noktada kaybeden 6 ok olacak gibi bir izlenime de kapılıyorum.
1: Bundan sonrasını konuşacağız elbette. Ercan Bey'e geçeyim hemen ilk tur için. Efendim siz ne dersiniz? Artık bugün o kırılma noktası yaşanıyor. Ya gerçi Özgür Özel'in konuşması devam ediyor. Arkadaşlarım notları da iletiyor. Her son bir başlangıçtır dedi. Bu vurucu bir cümleydi. Zalimi zalim olarak, dost olanı dost olarak anacağız dedi Özgür Özel. Ben aday olmadım, gösterilince olurum diyenlere karşı bu millet bir yerel seçime daha bizimle gitmeyecek dedi. Ne dersiniz?
2: Şimdi Esra Hanım, biraz önce Alişer gerçekten çok güzel bir özet yaptı. Çok güzel bir değerlendirme ve yakın tarihimizde de buna çok yakın örnekler de söz konusu. Ama böyle bir şey yaşanmamıştı. Yani mutlak mutlan süreci yaşanmamıştı. Yani tabiri yerindeyse zaten birbirlerinden haz etmeyen partinin iki kanadı arasına bence bundan sonrası için aşılamayacak engeller girdi. Her ne kadar Özgür Özel bu ayrılığı biraz geçici olarak da lanse ediyorsa, bir süreç yaşanacak ve o süreçten sonra dönülecek deniyorsa da belki dönülebilir, bilmiyorum. Ama bir yandan bu iki kesim arasında artık bir araya gelme imkanı kalmadı. Dolayısıyla elbette Alişer'e katılıyorum ben, başından sonuna artık bu dikiş tutmayacağı belliydi bunun. Yani bu dikiş tutmayacağı belliydi ve yakın zamanda partinin dilekçesinin verileceğini de zannediyorum açıklanıyor. Parti logosu değişir, birlikteliği bölemezler şeklinde bir değerlendirme yapmış şu anda Özgür Özel. Ve öyle bir değerlendirmesi söz konusu. Dolayısıyla artık bundan sonrası için 70 kişi çok kritik bir eşikti. 70 milletvekiliyle minimum ayrılması durumunda o zaman ana muhalefet özelliğini kaybetmemiş olacak yeni kurulan parti. Cumhuriyet Halk Partisi bu şöyle psikolojik anlamda bir eşik ve bir anlamda Özgür Özel'in sadece mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'yla birlikte kalanlara değil, aynı zamanda cesaret gösteremeyenlere de, yani bu konuda ikircikli davrandığını söyleyenlere de bugün sert bir tepkisi vardı. Acaba onların sonradan tırnak içerisinde, yani nedamet getirmesi, kendisine göre nedamet getirip yeniden Özgür Özel'le yol yürümeye çalışmaları durumunda yeni partiyle yol yürüp yürüyemeyecekleri, bunların ne kadar olduğu konusunda tartışmalar var ama Özgür Özel 114 milletvekiliyle hareket edeceklerini söylemişti. Şayet bugün 70'li bir rakam çıkarsa Esra Hanım, yanında olan rakamlar şu an itibariyle rivayet muhtelif, yani orada bir 30 ila 40 civarında bir kayıp söz konusu olacak, kendisi açısından fire söz konusu olacak. Bu 30-40 kişinin hepsinin 20-25 kişilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınındakilerle, milletvekilleriyle beraber hareket edip etmeyecekleri de tartışmalı. Bu nedenle yeni bir tablo ortaya çıkacak. Bunu görebiliyoruz ama ilk anda psikolojik eşik 70, onu söylemek lazım. Yakın zamanda evet partiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'na bir başvuru yapılacak ve bundan sonrası içinde artık sahada, laboratuvar ortamında her şey çok güzel görünür ama siyasette sahada neler yaşanacak onlara bir müddet takip etmek ve bakmak gerekiyor.
1: Evet, Alişer Bey'e de döneyim hemen. Bu arada Özgür Özel'in yeni sözlerini de arkadaşlarım ekranda da paylaşıyor. Bugün yol ayrımındayız dedi artık. Konuşması da şu dakikalarda devam ediyor. Efendim siz ne beklersiniz? Yani kaç milletvekilinin yeni partiye geçmesini beklersiniz? Ercan Bey psikolojik eşik 70 dedi. Bu arada sandalye sayısı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 günceli. Ne dersiniz?
0: Benim tahminim, yani böyle ben o loto oynamayı çok sevmiyorum. Zaten 2-3 gün sonra çok net göreceğiz ama geçen haftadan beri böyle yaptığım görüşmelerde sosyal medyada dolaşan bir 95 rakamı da vardı. Onun gerçek olmadığını dün akşam yayında da zaten anlatmaya çalışmıştım. Benim tahminim de 70 civarı, 70 ve 80 arası en fazla olacak milletvekili sayısı. Bugün şimdi içerideki muhabir arkadaşlara sordum. Hızlı bir sayım yaptıklarında 71-72 kişiyi saymışlar. Bu haliyle eğer 70'i baz alırsak, 70-75 arasını baz alırsak ana muhalefet partisi olma özelliğini taşıyacak yeni kurulacak parti. Ama ilginç de bir şey çıkacak. Hemen peşinden gelecek olan 3. partide, Ercan yanlış hesaplamıyorum değil mi, 65 gibi bir rakamla da Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi olacak.
2: Çok, yani çok yakın olacak. Parti. Doğru. Çok yakın.
0: Peşine de yanlış şeysem 56'yla DEM Partisi geliyor. İlginç bir tabloyla karşı karşıya 56, kalacağız evet, ama şurada Kemal Kılıçdaroğlu için, yani onun, yani Cumhuriyet Halk Partisi, artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi demeyelim, bence yeni partide kuruldu gibi bakarsak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle önemli bir şey var ama bu, diyelim ki partide kalan 65 milletvekili hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler değil.

0: Bu gerçekte
1: Doğru.
0: de bundan sonraki analizleri yapmak lazım. Orada hani kendisini açık açık gri alanda kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nu
1: O
0: desteklemiyoruz
1: zaman
0: muhataplıktan kararını
1: şunu
0: doğru
1: sorayım mı
0: bul.
1: size tam burada? Yani kalanların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor anlamına gelmiyor dediniz ya. Kalan niye kalıyor, giden niye gidiyor?
0: Ya işte bu çok şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayrı böyle bir tez konusu haline getiren de bir şey ki yazılmış tezler de var bununla ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi benim bundan şimdi bugünlerde söyleyince yanlış anlaşılıyor ama yaklaşık 10-15 yıldır hep söylediğim bir şey vardı. Tekrarlamak zorundayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşı ileride olan isimlerin hiçbir zaman iktidara gelmek gibi bir derdi olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmek gibi bir derdi olmuştur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi onlar için bir kimliktir. Daha çocukluk yaşlarında başladı. Hani ne iş yapıyorsun? Cumhuriyet Halk Partiliyim gibi bir şey. Çevreleri, aileleri kendilerini hep böyle tanımlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak hiç de kolay bir şey değildir. Bakın ileride kendisi de anlatacaktır ya da yazacaktır diye umuyorum. Özgür Özel için de bu hiç de kolay olmadı. Çok kafası gitti geldi. Bu 2 ay hatırlayın ilk mutlak buttan kararını aldığı akşam bile kameraların karşısına geçtiği zaman ayrılık konuşması yapmadı. Ertesi gün yaptı. Bu Özgür Özel özelinde bakın bu Cumhuriyet Halk Partili doğru anlatabildiğim mi emin değilim ama yani o bir kimliktir. Oradan ayrılmak zordur. Ailesi dedelerinin falan partileridir. Hep öyle görmüşlerdir. Kimliklerini onun üzerinden tanımlarlar. Özgür Özel'in ve bu yeni ayrılıkta bir Ekrem İmamoğlu faktörünü konuşmak lazım. Şimdilik bir kenara bırakıyorum. Onun için ayrılmak daha kolaydı. Çünkü aralarında Cumhuriyet Halk Partili, bu anlattığım şekilde Cumhuriyet Halk Partili olmayan tek isim Ekrem İmamoğlu. Onun için ayrılmak daha kolaydı ve onun ayrılmaya yönelik motivasyonu her zaman için daha yüksekti. Özgür Özel'i de yönlendiren bu olmuştu. Bu parantezi bir kapatayım. Kalanlar, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi değiliz bir kısmı. Mutlak buttan kararının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Sert bir şekilde eleştiriyorlardı mutlak buttan kararını. İktidarın bir hamlesi olduğunu da düşünüyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de bırakılacak bir yer değildir bizim için diyorlar. Mücadeleye parti içerisinde devam edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu da var. Deniz Baykal yani
1: Yani
0: ayrılmadan önce 3 kere kurultaya
1: CHP'yi
0: gitmişti mesela.
1: bölmemek mi asıl olan?
0: Biraz öyle yani CHP'den ayrılmak çok zor. Bu psikolojik ama sosyopsikolojik ya da siyasi olarak okunmasında da CHP'nin içerisinde mücadele geleneği olduğu için o mücadeleye orada devam edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Zaten bakın hani ben size bir bilgi olarak da söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni partinin kurulması gidenler gittikten sonra kaç kişinin gittiği belli olduktan sonra kurultay sürecini hızlandıracak. Tamam mahkeme kararı biraz engelliyor. Kendisi
1: Sanırım bağlantıda bir kopukluk oldu. Hemen Ercan Bey'e döneyim. Bu arada Özgür Özel'in yeni cümlelerini de arkadaşlarım paylaşıyor. Butlan kararının üstünden
0: geçiyor.
1: 61 gün geçti diyor. Özgür Özel bayram geçsin tepki durur diyenlerin. Bugün içinde bulundukları durumda beklenti de tam bu noktada. Ya susacağız ya da kör düğümleri kopartıp memleketin önünü açacağız diyor. Özgür Özel grup toplantısı devam ediyor. Şu anda hitabı da devam ediyor. Bu arada siz biraz önce Alişer Bey dedi ya hani kalanların tamamı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor anlamına gelmiyor diye. Siz de buna katılır mısınız?
2: %100 katılıyorum Esra Hanım. Kalanların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'cu değil. Yani onu söyleyelim. Bir şey var. Yani Alişer'in açıkladığı motivasyonlar var onun içerisinde. CHP'lilik her şeye rağmen ağır basıyor bazıları için. Siz biraz önce dediniz ya CHP'yi bölmemek. Evet böyle davrananlar da var ama siyasetin motivasyonu içerisinde. Yani onlar atadan gelme CHP'lilerse yani o kimliklerini kaybedebileceklerini daha doğrusu yeni bir parti bile olsa o armadan ayrılmanın kendileri açısından zor olduğunu düşünenler var. Bir. İkincisi yani biraz da siyasetin böyle ikbalcilik tarafı var Esra Hanım. Onu da söyleyelim. O şekilde ayrılmayanlar da var. Bir bakalım ne olacak diye renk vermeyenler var böyle. Yani işte üçüncü yolcular dendi bir ara. Oğuz Kansalıcı o ekibe sahiplenmek istedi. Tam olarak sahiplendi mi orası tartışılır ama sahiplenmek istedi. Yani o üçüncü yolcular ne Özgür Özel ne Kılıçdaroğlu'cular. Bir yandan bunlar var. Onlar da bir yön çizecek emin olun. Yani ya Kılıçdaroğlu ya Özgür Özel tarafında bir yön çizmek zorunda kalacaklar. Çünkü orada azınlık bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri çok zor olacak. Bir yandan da açıkçası tavır belirlemeyenler var. Şöyle düşünmek lazım. Mutlak butlan kararı ilk açıklandığında hatırlarsınız bayramdan bir gün önce o atmosfer içerisinde yani işte Özgür Özel şayet yeni partiyi o gün açıklasa

0: yapsaydı. Kolay değil böyle bir şey yapmak ama o zaman çok daha büyük bir milletvekili grubuyla birlikte ayrılma imkanı olacaktı. Ama zaman biraz bunu aşındırdı düşüncesindeyim. Elbette yani bakacaklar duruma. Siyasette ikbalcilik vardır. Yani bu CHP açısından geçerli değil sadece. Başka partilerde de var. Durum ne olacak? Bir bakalım. Belki bu taraftan, belki o taraftan devam ederiz diyen bir milletvekili kesiminin de olduğunu görmek gerekiyor.
1: Peki, Alişer Bey'in bağlantısı

0: tartışmayı aslında hep şöyle okuduğumuz zaman biraz kafa daha netleşebiliyor bence. İlk daha mutlak mutlak kararını çıktığının ikinci günü bu ayrı bir parti Özgür Özel'in işte bence Ekrem İmamoğlu'nun da motivasyonuyla kafasındaydı. Bu iş olacaktı. Ama gelinen noktada 2 aydır biz şunu gördük. Kemal Kılıçdaroğlu ben sizi kovmam dedi. Gidiyorsunuz siz kendiniz gidin baba ocağınıza sırtınız döndünüz gittiniz diye de bunu malzeme ederim demişti. Ben yani açık açık söylemeseydi yaptıkları hamlelerden ben bunu anlıyordum. Özgür Özel de şunu yapmaya çalıştı. Biz sırtımız dönüp giden olmayacağız. Bizi kovuyorsan kov demeye çalıştı. Bütün hamleleri bunun üzerine okuduğumuz zaman aslında bir yere oturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Hiçbir zaman doğrudan Özgür Özel'i hedef almadı. MYK'sında, disiplin kurulunda, oraların çevresine çok fazla dokunmadı. Sadece grup başkan vekillerine onlara dokundu. Ondan sonra il başkanlarını değiştirdi. Kurultay için tarih vereceğim ama veremiyorum aslında mahkeme kararı dedi. Özgür Özel de bazen doğrudan hedef almaktan çekindi. Grup toplantısını o yaptı. O başka şeyler yaptı. Böyle bir hep o itiş kakışın hep tamamen biz bunun üzerine görmüştük. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim bir izlenimim, bir bilgim aslında ben onu söylüyordum. Belki o geldim yayına bilmiyorum. Bence bu ayrılıktan sonra yani pazartesi itibariyle artık ayrılığın adı tam olarak resmi olarak konulduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya yönelik açıklamalar yapacak. Yani kurultay sürecini biraz hızlandıracak. Tamam
1: Öyle
0: artık
1: mi?
0: kendince doğal bir arınma gibi belki de bunu anlatıp kurultaya mahkeme kararını el verdiği ölçüde çünkü kendisini bağlar ısrarla mahkeme şu an bana kurultay yaptığını der ama en azından kurultay gündemini daha sıcak tutacak ve kalanlara da şunu söylemiş olacak böylece. Kurultayımızı yapalım, karşıma çıkıyorsanız çıkın, kim geliyorsa gelsin, buyurun yarışalım. Cumhuriyet Halk Partisi böyle yoluna devam edecektir diyor. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Biz gazetecilerin işi de budur. Siyasetçilerin yapamadığını bizim yapma gibi güzel bir özelliğimiz vardır. Kemal Kılıçdaroğlu zaten doğrudan Özgür Özel değilse Ekrem İmamoğlu'nun motivasyonuyla hareket eden Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle hareket eden Özgür Özel ve çevresinin bu partide olmaması gerektiğini söylüyordu. Onlar hiçbir zaman siyasetçiler gri alanda yaptılar bu işi ama adlı adınca söyleyelim. Arınma kimin içinde? Bu ekip içinde işte. Özgür Özel de kovuyorsan kov, biz hani kovulan olarak devam edelim demişti. Zaman onu biraz lehine işledi. Ben yetişebildiğim yerde Ercan'ın söylediği noktada orada katılıyorum. Hatırlayın ilk imza 111 imzaydı. 111 milletvekilinin imzası arkamızda diyordu Özgür Özel. Oradaki motivasyon da biraz farklıydı ama böyle satıyordu. Bugün geldiğimiz noktada tahmin olarak söylüyorum 70-80 aralığına geldi. Zaman geçtikçe o duygusal bağ, işte o duygusal tepkiler biraz daha azalacaktır. Bunu şunu söylemiyorum. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler de muhalefette hatta sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bütün bir muhalefette rüzgar hala Özgür Özel'in arkasında yana. Arkasında yani. Hala Özgür Özel bu rüzgarı şu an kullanıyor. Onunla da biraz daha devam edecek. Oradan geriye ne kalacağı bir 3-5 ay sonra göreceğiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da bu ay içerisinde, bugün şimdi bakıyorum ayın 21'e, bu ay içerisinde adımlarını atacak. Bir sonraki adımını da söyleyeyim. Bu ay sonuna doğru atadığı, ki 50'den fazla ismi yeni atadı. Yarın MYK'sını topluyor. Yeni 4-5 isim daha göreceğiz. İl başkanlarını değiştirecek. Bu il başkanlarıyla toplantı yapacak bu ay sonunda. Ve bu toplantıda da bana söylenen bilgi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden mevcut davası devam eden ve dosyaları olan belediye başkanlarının durumu masaya yatırılacak. Bu ne demek? Belediye başkanlarına da artık ne yapıyorsunuz kararınızı verin demek ya da belediye başkanları ile ilgili yavaştan kararların alınacağı demek. İlk akla gelen soruya yanıt vereyim Esra, onu soracaksındır belki. Doğrudan Ekrem İmamoğlu değil masaya yatırılacak. Onu yapmaz Kemal Kılıçdaroğlu şimdi ama yavaş yavaş oraya giden süreçte Türkiye siyasetin en sabırlı kişisidir Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla o bunu yavaş yavaş böyle yapacaktır. Şimdi milletvekilleri kararlarını verecekler. Bir ay içerisinde de belediye başkanlarını karar vermeye itecek, siyaset üretmeye başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Peki.
0: Hatırlayın Özgür Özel biraz şey demişti, belediye başkanlarının yeni partiye geçmesini istemiyoruz demişti. Çünkü önemli ağır toplar parti değiştirme konusunda çok tereddütlü.
1: Tam burada o zaman ben de belediye başkanlarının durumunu sormaya hazırlanıyordum. Siz de iyi bir yere getirdiniz. Ercan Bey'e döneyim. Şimdi biraz önce sordum kaç milletvekili geçer diye 70 civarı beklenti dediniz. Zaten aslında psikolojik sınır dediniz ama bir de işin belediye başkanları tarafı var. Yani beklediğiniz, kulislerin söylediği yeni partiye, Özgür Özel ve ekibiyle birlikte yeni partiye geçecek olan belediye başkanları var mı? Varsa sayısına dair bir işaret var mı?
2: Bunu söylemek milletvekilleri kadar kolay olmadı. Onu söyleyeyim Esra Hanım. Gerçekten o konuda bir tereddüt de söz konusu. Yani şöyle tereddüt söz konusu.

0: Elbette Özgür Özel'in de şimdilik CHP'de kalın diye düşündüğü belediye başkanları olduğundan da bahsediliyor. Böyledir. Ama bir yandan da yani açıkçası şimdilik mevcut durumunu korumak isteyen belediye başkanları da var. Bunu da vurgulayalım. Ama yani ihraçlar
1: Hatta Ercan,
0: başlayacak.
1: yani Allah pardon lafını keseceğim ama bir sonraki dönemde kendilerine kimin ne vereceğine bakan belediye başkanları da var. Siyasette böyle
0: %100
1: yani.
0: doğru. %100 doğru. Hatta tereddüt eden milletvekilleri için de geçerli. Yani şayet biz böyle açıkçası ayrılırsak bizi değil başkalarını milletvekili yapacak yeni parti şeklinde değerlendirmede bulunanlar da var. Böyle düşünenler de şu anda tereddüt ediyorlar. Belediye başkanları ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun artık ne işleri vurma zamanı geldi Esra Hanım. Çünkü söz verdi yani dedi ki tırnak içinde söylüyorum rüşvetçi belediye başkanlarının bu partide yeri yok dedi. FETÖ ajanları dedikten sonra rüşvetçi belediye başkanları işte dışarının güdümünde hareket edenlerden bahsetti. Dolayısıyla kimleri kastettiğini çok net açıkçası ortaya
2: Ama bu
0: koydu
2: arada da
0: ama
2: yargılamalar da devam ediyor.
0: yargılamalar devam ediyor ama o konuda şöyle bir düşüncesi söz konusu. Bir hukuk kurulu oluşturdu. İddianameleri okuduğunu söylüyor. Bu konuda kuvvetli suç şüphesi olanlar da söz konusu kendisine göre. Onlarla ilgili bir an önce partiyle yollarını ayırma hamlesini yapması da gerekiyor. Çünkü
2: Yani
0: onları
2: o
0: yapmasa
2: Kemal
0: da
2: Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu o hukuk kurulundan bir rapor çıkacak anladığımız kadarıyla. Yani kuvvetli suç şüphesiyle ilgili duyulan kaygılar sonrasında bir harekete geçilecek. Bu arada yargılamalar devam ederken.
0: tabii yargılamalar devam ediyor. Hatta ve hatta bir toplantıda şöyle bir değerlendirme yapmış. Bu yargılamalar bir müddet devam edecek. Bir de Yargıtay safhası söz konusu olacak biliyorsunuz. Temiz safhası söz konusu olacak. Daha yargılamalar bitecek, karar verilecek, temiz safhası. Bu yani yıllar alabilir. Böyle bir durum söz konusu. Ama bir yandan da o kişilerin bu şüphe içerisinde kalmasındansa yani genel bir tabir vardır. Aklının gelin denilir ama o kısmı çoktan geçtik biliyorsunuz. O nedenle yani onların üyeliklerini askıya alabilecek bir formülasyon. Yani işte o süreç içerisinde onlar üyeliklerini kullanamayacaklar. Tedbirli olarak disipline sevk edilecekler diye düşünüyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu o kişilerin önemli bölümünün bana kalırsa Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere suçlu olduğunu düşünüyor. Yani bunu da zaten yani hepiniz biliyoruz. Çok böyle net bir şekilde ortaya koydu. Hem başlangıçta söyledi. Yani çeşitli ifadeleri de var. Çalanların yüzüne tükürülür derken kimleri kastettiğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Yine rüşvetçi belediye başkanları denirken de orada şu anda tutuklu bulunanların önemli bir kısmını kastediyor bana kalırsa. Hepsini değil, onların içinde mağdur olanlar da var şeklinde bir değerlendirme de yaptı. Ama bu değerlendirmeyi hukuk kurulu nasıl tamamlayacak, nasıl devam ettirecek? Elbette ona bakacağız ama yani sonuçta kafalarında bence bir şu anda bir yol haritası var bu konuda Esra Hanım ama henüz belediye başkanlarına bu ay sıra gelmedi. Ama Alişer'in dediğine katılıyorum. Ağustos itibariyle bu iş belediye başkanlarına doğru yansıyacak. Çünkü vermiş olduğu sözü yerine getirememiş olacak böylesi bir şeyi
2: Yani belediye
0: geciktirdiği.
2: başkanları da bir noktada seçimini yapmak durumunda kalacak.
0: Çok net, çok net. Artık kimle yolu yürüyeceklerine karar vermek durumunda kalacaklar. Onu da söyleyelim. Ve bu işin başlangıç noktasının da belediyeler olduğunu insanlar bilmeli. Elbette yargı süreci devam ediyor ama o işte Mart 2025 operasyonları ve ardından yargı süreçlerinin başlamasının ardından zaten şu anda geldiğimiz noktayı tetikleyen ana unsur buydu. Her ne kadar 2023 kongresine de yansıyorsa bu iş. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları bu işi tetikleyen Kılıçdaroğlu orada hamlesini geciktirirse kendisiyle bir miktar ters düşmüş olacak. Ben bunun Ağustos ayı içerisinde geleceğini düşünüyorum.
2: Bu arada Özgür Özel'in tabii grup toplantısında konuşması devam ediyor. Arkadaşlarım konuşmadan notları, önemli cümleleri de aktarmaya devam ediyorlar. Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak, inceldiği yerden kopacak diyor. Az önce dedi hatta Özgür Özel. Biz sokaklarda sel olup akıp gidiyoruz. Siz dört kişiyle esnaf ziyareti yapıyorsunuz diyor. Bugün hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu da içimizde taşıyoruz diyor. Herhalde dakikalar içinde de ilan edecek artık değil mi yeni parti Alişer Bey?
1: Öyle gözüküyor. Ben de şimdi konuşmanın seyrine yetişebildiğim kadarıyla bakıyorum. Artık o bölüme gelmiş birkaç dakika içerisinde.

0: içerisinde. O partinin adını falan söylemeyecektir ama artık burada bu işin bittiğini, son konuşması
1: partinin
0: olduğunu
1: adı
0: net
1: bu arada
0: bir şekilde
1: Yeni
0: söylemiş.
1: Parti diye çok telaffuz ediliyor ama öyle midir?
0: Ben öyle biliyorum. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü öyle o kadar çok değişiyor ki onlar da bir saklamaya çalışıyorlar ama pek de saklayamıyorlar gibi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani Yeni Parti en öne çıkan, %90-%95 ihtimalle Yeni Parti en öne çıkan isim ama ki Özgür Özel'in kafasında biraz daha halk vurgusunun da olduğu, biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle hani hatırlatan, onun bir yeni versiyonu olduğunu şey yapan bir şey. Zaten bütün sorun ne biliyor musunuz? Cumhuriyet, Özgür Özel ve çevresini yaşadı. Bunu bizzat Özgür Özel'e çok yakın bir isimden dinlediğim için de aktarayım. Mesela biz hani iki parti arasındaki temel sorunu çok da önüne ideolojik bir sorun, dünyaya bakış açısı, sosyal demokrasiyi yeniden tanımlıyorlar mı, tanımlamıyorlar mı, dünya soluyla ilişkileri, böyle şeyleri hiç konuşmuyorlar. Onlar da bakın biz konuşmuyoruz geçtim biz medyada, onlar da konuşmuyorlar mesela. İsmi ne olacak, binası nerede olacak, kaç vekille gideceğiz? Bu ayrışma bile işin biraz yanlışını ve sakatlığını gösteriyor. Onun için dönüp hani ben 90'lı yılların ANAP ve DYP'si örneğini biraz da ondan verdim. Yani aynı tabandan beslenen iki parti birbirleriyle didişip duracaklar. O dönemde Türkiye'deki ilişkiler açısından ittifak kurabildikleri partiyle ittifak kuruyorlardı. En son Tansu Çiller'in kurduğu ittifak başına biraz bela olmuştu ama yani öyle bir noktaya giden bir şey var. Yani parti, yani Özgür Özel ve çevresinde yakın böyle 10-15 kişiyle yaptığı bir toplantıda mesela partinin solun neresinde duracağı, hatta solda mı dursun yoksa başka yerde mi dursun? Çünkü öyle bir hale geldi ki Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel yönetiminde son dönemde yani muhalefette olan ama muhafazakar sağdaki bazı partilerden önemli isimler geldi. Partide önemli koltuklara da oturdu. Yani bir ekol karmaşası da var parti içerisinde. Uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partili olanlar yeni partiyi daha algılarken başka bir yerden bakıyorlar. Bu sonradan katılan partiye güç ve destek verdiği söylenen isimler farklı yerlerden bakıyorlar. Hani soruna biraz karmaşık bir yanıt verdim ama isim, yeri, logosu tartışmalarının altında bu tartışmaları hala yapabilmiş değiller. Bu da seçmenin de kafasını karıştıracaktır. Dönüp dolaşıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvendiği, o inandığı ve benim de bahsettiğim o sabrına da biraz buralarda da Özgür Özel tarafı yenik düşecektir. Yeni ne söylüyorsunuz, ne yapıyorsunuz sorusuna bir yanıt verilmezse hala hazırda şu an CHP'li olmayan muhalefetin de desteğini alan Özgür Özel açısından bugün anketlerde çıkan öyle %30'lar, %35'ler, %40'lar seçim zamanı biraz zor olacaktır. Bunların hepsini planlaması yapılıyor mu yapılmıyor mu bundan emin değilim. Gittikleri yolda pek o değil. Öncelikle partinin ismi, logosu. Bunların hepsi büyük bir sorun. Önümüzdeki dönem çok konuşacağız bence CHP'yi konuşursak ama soruna yanıtı vereyim. Yeni parti öne çıkan bir isim ama Özgür Özel işte bu anlattığım karmaşa içerisinde ya da kafasındakileri yeni partiye yansıtma amacı içerisinde isim olarak biraz içinde halkın da geçtiği, halkçılığın vurgusunun yapıldığı bir isim arayışı da var. Hepsini pazartesi günü öğreneceksiniz diyorlar ama o iş pazartesini bulmaz. Bence imzaların başlamasıyla itibaren biz yavaş yavaş bugün belki yarın net bir şekilde öğreneceğiz.
1: Bu arada Özgür Özel miras bizde, yetki bizde dedi kürsüdeki konuşmasında. Binayı terk ettik ama çıkarken mirası da alıp çıktık dedi. Ercan Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi tabii yeni partinin ismini konuşuyoruz ama biraz önce Alişer Bey de değindi. Yani siyaseten nerede duracak bu yeni parti? İdeolojik olarak nerede duracak? Bunu halka nasıl anlatacak? Kendini nasıl anlatacak? Ve hangi noktada duracak, ne dersiniz? Bunlar da herhalde konuşuluyor, tartışılıyor bir yol haritası dahilinde.
2: Esra Hanım, bu gerçekten ciddi bir tartışma konusu. Yani şu an itibariyle yani ortada çok büyük bir patırtı olduğu için bu sanki geri planda kalmış gibi dursa da aslında hepimizin duyduğu ve bildiği gibi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında bu konuda farklı fikirler var. Esasen bakın, yani bir partinin içerisinden kopsa da, kopmak zorunda kalsa da bir ekol, o partinin birebir aynı olamıyor. Hiçbir zaman olamıyor. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi ana nüve olacak. Sonuçta Özgür Özel yakın çalışma arkadaşlarıyla da benzer bir değerlendirmeyi yapmış. Ekrem İmamoğlu'na gönderdiğim mesaj da bu yönde bana kalırsa. Diyor ki yani uzaydan birilerini getiremeyeceğimiz için ana omurga Cumhuriyet Halk Partili temel üzerine kurulacak. Ama bunun üzerine bir miktar muhafazakar demokrat, kendi ifadeleriyle söylüyorum, bir miktar farklı görüşten ama demokrat, işte bunları ilave edebiliriz. Zaten bunlar geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi logosunun altında da son dönemlerde işte hepimiz çok iyi biliyoruz, Baykal döneminden bu yana işte muhafazakar açılımı vesaire yapılıyordu. Ama çok da böyle

0: takil duruyordu CHP'nin üzerinde. Böyle sıkıntılı zamanlarda onların kökeni gündeme geliyordu. Şimdi yeni bir parti kurulurken bunlar nasıl yapılacak, nasıl oluşturulacak tartışma konusu. Ama ana nüve CHP'nin üzerine binecek, onu söyleyelim. Silivri'nin buradaki etkisini minimize edebilecek mi Özgür Özel? Ekrem İmamoğlu, çünkü ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu kendisini Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlı hissetmeyen, o ekolden gelmeyen, bu konuda köken itibariyle biraz önce Alişer'in bahsettiği o CHP'li tipolojisi vardır ya, işte babadan, aileden, anneden gelen CHP'li. Böyle bir bağlılık hissetmeyen bir tipolojiyi yansıtan birisi Ekrem İmamoğlu. Bu nedenle diyor ki, yani yeni bir oluşum, yeni bir parti ve bu momentumu da yakalamış bir akımsak, o zaman arkamıza farklı kitleleri de alabiliriz. Tıpkı 2002 yılında, bunu doğrudan dile getirmiyorlar emin olun ama böyle düşünüyorlar. 2002 demeyelim, 2001 hatta 99 kongresinin ardından faziletli yenilikçiler, gelenekçiler ayrımından sonra milli görüşün ikiye ayrılması ve Erdoğan'ın başarısı gibi bir sinerji oluşturabilir miyiz? Bence bunun peşindeler şu anda.
1: Peki bu arada arkadaşlarım da paylaşmaya devam ediyor Özgür Özel'in açıklamalarını. Diyor ki bugün gelinen nokta teslim olmanın noktası değildir. İşgal altındaki İstanbul'da paşa olmak yerine Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur diyor Özgür Özel. Biz yozlaşmış siyaseti geride bırakıyoruz. Özgür ve onurlu insanların ülkesi için yola çıkan anlayışı hayata geçiriyoruz diyor. Bu bir ayrılık değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde iktidara yürüyüşün adımlarıdır. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir diyor. Bu son gelen arkadaşlarımın paylaştığı sözler böyle. Bu sözler üzerinden de Alişer Bey'e döneyim.
2: Hala gördüğüm kadarıyla şeye gelmemiş. Yani konuştuğumuz yeni partinin vizyonu evet. Ne olacak? Herhalde bu kürsüde orada olmayacaktır. Burada hala bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden neden ayrıldığına, neden ayrılması gerektiğine ikna cümleleri gibi okudum. Tamamına bakmamışım. Çok büyük yorum yapmayayım ama neden ayrılıyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz değil de neden ayrılıyoruz ve işte ayrılma gerekçelerine ikna şeyi var. Vallahi büyük konuşayım. Şöyle ben hani bugünkü cümleler bu yeni parti falan geçecektir de bir yerde ben doğrudan ikisini değilse bile Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in de hep beraber bir şekilde seçim zamanı mı olur bir yerlerde podyumda beraber göreceğiz. Yani kameraların karşısında beraber göreceğiz. Bu Özgür Özel'in biraz yeni partiye giderken kafasında şekillendireceği çalışma arkadaşları ve yöntemleri de bunu belirleyecek.
1: Evet, şimdi son dakikayı da verdik. Yeni partimizi kuruyoruz yeni dedi. Evet. Özgür Özel yeni
2: partiye... İsme de ikna almış herhalde tırnak içerisinde kullandığı için arkadaşlar
1: evet,
2: öyle aldı.
1: Evet tırnak içinde aldı arkadaşlar. Yeni partimizi kuruyoruz diyor. Artık yeni partiyi ilan etti. Şu dakika itibariyle Özgür Özel son dakikayı da verdik.
2: İlk
1: rahat koltukları düşünenler geride kalsınlar diyor.
2: Peki hayırlı olsun Türk siyasetinde yeni bir parti sol açısından Cumhuriyet Halk Partisi açısından de yeni ama daha önceki tartışmalarda çok gördüğümüz bir şey. DSP'sini gördük, SHP'yi görmüştük.
1: Ana muhalefet partisi oluyoruz diyor. Bu arada kesiyorum sizi sık sık kusura
2: lütfen,
1: bakmayın
2: daha,
1: ne
2: daha
1: olur. Sözlerinden arkadaşlarım paylaşıyor. Galiba milletvekili sayısından mı bahsediyor herhalde öyle değil mi? Ana muhalefet partisi oluyoruz diyor.
2: Evet yani o 70 ise eğer 60'ın biraz üstü olması yetiyordu sanırım ana muhalefet partisi olmak için.
1: O zaman en az 70 civarı mı diye düşünmek lazım.
0: Tabii.
2: Şu an salona o da baktıysa orada bir
1: açık farkla diyor. Açık farkla yeni partide açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz diyor. Açık fark dediğine göre hani biraz önce o 70 hesabını yaptığımız zaman CHP'nin sandalye sayısı 65'te kalıyordu değil mi? Yani o herhalde açık fark 45 sandalyeyle kastetmiyordur diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Yanlış değilsem matematiğime 135 vekili var. Yani 67-68 ana muhalefet partisi yapıyor ama açık farktan kastı demek ki 70'in üzerinde bir sayı. Zaten dün ve önceki gün evet. Özgür Özel'in yakındakiler milletvekillerini paylaşmışlardı. Vekilleri arayıp geçiyorsun değil mi diye bir temayül yoklaması mı dedi. Onu yapıyorlardı. Demek ki 70'ten fazla bir sayı diye tahmin ediyorum. Bugün salona o da bakmıştır. Yani açık farkta tabii beklentisine bilmiyorum ama şimdiden şunu söyleyeyim. Hani 70 bu rüzgar için

0: yeterli değil. Yani bekledikleri bu değildi. Yani çıktıkları yolda geldikleri bu değildi. Benim geçen hafta konuştuğum Özgür Özel'in çok yakın çevresindeki bir isim 90 beklentisindeydi. Eğer 70'se, altını çizeyim şimdiden gömleyeyim ama eğer 70'se bu az. Yani bu rüzgar 70'te şey yapmıyor. Şöyle düşünün, bu kadar büyük kıyamet kopuyor, anketler havalarda uçuşuyor, işte sokağa çıkamıyorsunuz falan diye suçladıkları partide, Kemal Kılıçdaroğlu tarafında 65 kalıyorsa bu az demektir. Ya siyasetin kendini bir oturup düşünmesi lazım ya da Özgür Özel'in arkasındaki rüzgarı iyi değerlendiremediğinin bir göstergesidir. Ama 70'se yani onu söyleyeyim, ya salondaki gibi ise.
1: Ercan Bey, siz ne dersiniz bu sözlere, yeni sözlerine? Yani artık yeni partiyi ilan etti. Açık farklı ana muhalefet partisi oluyoruz dediğine göre neyi kastediyor acaba? Yani kaç milletvekili?
2: Ya bunu söylediğine göre 70'in çok üzerinde, yani 80'lerde falan olması gerekir. Yani onu söylemek istediğini zannediyorum. Çünkü açık ara burada psikolojik eşiği de aşması gerekiyor. Biraz önce Alişer'in söylediği gibi Esra Hanım, şimdi 135 milletvekili var. Bunun yarısı, yani yarıya yakını 70 ve 70'in bir miktar altı, değil mi? Çok az altı demektir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani orada 65-70 civarında kıl payıyla ana muhalefeti ele geçirmiş olacaksınız. Ben bu nedenle, yani burada açık farklı dediği Sayın Özgür Özel'in 10 milletvekili fark mıdır, daha mı fazladır? Bu şimdi diyeceksiniz ki ne kadar önemli şu aşamada? Bence çok önemli. Çok önemli. Bakın, çok önemli bir psikolojik eşikte tereddüt edenler var. Mutlak butlan kararından sonra işin bambaşka bir yere evrileceğini, bambaşka yere gideceğini düşünenler oldu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu 2-2,5 aylık süreç içerisinde bazı milletvekillerinin kafasını karıştırmış olabilir mi Özgür Özel'in düşüncesiyle? Bu gerçekten çok enteresan bir durum olarak karşımıza çıkar. O nedenle bakın, sayının 80 ila 90 arasında olmasından başka bir şey konuşuruz. 70 olursa bambaşka bir şey konuşuruz. Onu söylemek lazım. Çünkü yani zaman içerisinde şunu da görmek lazım. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Alişer bana katılır mı? Ama yakın zaman içerisinde bugün tavrını Özgür Özel'den yana koymuş olup yakın zaman içerisinde nedamet getirip Kılıçdaroğlu'na dönenler olabileceği gibi, öbür taraftan da bu tarafa gelmek isteyenler olabilir. Siyaset bu. Siyaset yani
1: Yani
2: her
1: şu
2: şekilde.
1: anda hali hazırda o rakam netleşmemiş midir?
2: Yani şu anda kafalarında bir rakam vardır. Yani oraya gelen milletvekillerinin tamamının yeni partide olabileceklerini düşündüğümüz zaman netleşmiştir onların düşüncesi. Ama bakın, Özgür Özel konuşmasının başında ne dedi Esra Hanım? Dedi ki 74 il başkanımız burada ve bizimle hareket ediyor dedi. Bunların bir kısmı görevden alındı tabii, 51'i. Onlar eski il başkanları. Yani 81'de 74, değil mi? Öyle düşünmek gerekir.
1: Evet.
2: Yedisi sadece Kılıçdaroğlu'yla devam ediyor demek istedi. Ama milletvekilleriyle ilgili bir rakam vermekten ısrarla kaçındı. Demek ki orada bir şey var, bir belirsizlik, bir açıkçasını söylemek gerekirse rakamın tam olarak netleşmemesi durumu da söz konusu. Biraz önce konuştuğumuz o üçüncü yolcular olabilir. Bugün belki şu an itibarıyla, yani o gün bu grup toplantısı salonunda olmayıp da aynı zamanda söz vermiş olanlar da olabilir bir tarafa, ya da söz vermemiş iki tarafa da göz kırpanlar da olabilir. Bunların hepsi oluyor siyasette. O
1: Evet.
2: nedenle diyorum, yani bu nedenle Sayın Özgür Özel biraz daha yani bu konuda rakam vermekten imtina ediyor. Kafasında henüz tam olarak milletvekillerinin kaç kişi olacağı konusunda tam bir rakam olmasa da, açık farklı derken o rakamın bana kalırsa 80 civarında olduğunu ima etmeye çalışıyor. Çünkü 70 olunca açık farklı ana muhalefet olunmuyor.
1: Evet. Bu arada yeni partimizi kuruyoruz diyor. Yani bir isim de vermedi aslında. Yani o isim konusunda da işte onu da geçtiğimiz dakikalarda konuşmuştuk. Henüz orada da bir netleşme yok. Tüm demokratları Türkiye İttifakı'na davet ediyorum diyor Alişer Bey. Bu cümleye ne dersiniz? Yani biraz önce dedik ya, nerede duracak? Siyaseten nerede duracak? İdeolojik olarak nerede duracak? Demokratlar vurgusu var ve Türkiye İttifakı vurgusu var.
0: Yok, o cümle bizi kurtarmaz. Türkiye'de bugün demokrat olmadığını iddia eden bir şey yok, siyasi parti yok. O yeterli değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılışta yeterli bir şey değil. Demokrat olmak yeni partiye geçmeye yahut yeni partinin nereye gideceğini bize gösteren bir cümle değil. Daha net konuşması lazım Özgür Özel'in. Konuşacaktır yani. Ben şu an için söylemediğini söylüyorum ama bak, demin Ercan'ın ben yorumundan şunu çok net artık okuyabiliyoruz. Orada aklıma geldi.

0: net bir sayı vermemesi aslında hala tırnak içerisinde bir yerlerde pazarlıkların ya da bazı milletvekillerinin hala kafasının karışık olduğunu ve onları kazanmaya yönelik bir şey. Bak mesela kurduğu cümle neydi? Çok
1: Açık
0: uzak
1: farkla
0: ara açık farkla.
1: ana
0: Yani burada
1: muhalefet partisi kuruyoruz.
0: hala tereddütte olan milletvekillerine bak çok büyüğüz, çok güçlüyüz demek. Yani elinde bir şey olsaydı kendisine bugünden imza vermiş, yarın kurduğunuz partiye geliyorum diyenlerin sayısı şimdi hep beraber düşünelim. 135'ten 120 olsaydı grup toplantısını açıp 120 vekille gidiyoruz deyip kapatırdı herhalde diye tahmin ediyorum yani öyle güçlü olsaydı. Bunu eleştiri için söylemiyorum. O durumu okumak için söylüyorum. Belli ki hala istedikleri kafalarındaki rakama ulaşamamışlar. Belki de o 111 imzanın altında bir şekilde ezilildi. İlk günün tepkisi olarak o 111 vekil ve onun altına düşen her düştüğünde biraz daha hani eyvah bu rüzgar tersine mi dönüyor etkisini göstermek istemediler. Sonuçta belli ki hala bazı vekiller ya da çoğu vekil, bu rakamlar uçuşan rakamlara yorum yapıyor. Çoğu vekil hala gidelim mi, kalalım mı, gitmek mi zor, kalmak mı zor noktasında düşünüyor. Onlara da biraz bu üçüncü yolcular aslında bir formülü vermiş oldu. Şimdi oturuyor kafaya, bende de. Yani Oğuz Kağan Salıcı gibi o partinin önemli isimlerinin daha mutlak buttan kararının ikinci, üçüncü günü çıkıp ayrılmak değil, CHP'de mücadele diyerek Özgür Özel'e gitmeye yakın olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaşamak istemeyenlere bir şey vermiş oldu. Politika öğretmiş oldu. Nedir o politika? CHP'de kalmak. Yani bugün itibariyle hani sokağa çıktıkları zaman bir tepki varsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde kalınmaya yönelik bu isimler şeyi rahat söyleyebilecekler. Biz CHP'de kalıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu değil. Biz parti için mücadeleye devam edeceğiz. Demek ki bu alanlarda hala bir mücadele var. Net bir sayıyı bunun için göremiyoruz. Ama artık geri dönülemeyen bir yola girildi. Özetle toplayayım. Pazartesi itibariyle bendeki bilgi o galiba Özgür Özel de bunu söyledi pazartesiyi. Pazartesi itibariyle başvurusu yapılacak. Dolayısıyla artık kaç vekilin altında imzası varsa başvurusu yapılacak. Yine şimdi anlıyorum ki bu vekillerin sayısını belki de arttırmak için bütün vekiller kurucular kurulunda bulunacak. PM'de bulunacak yani hani toplu bir şey yapıyor. Herkesi işin içine biraz katmak için kaba bir tabirle, ticari tabirle hani ortaklıkla veriliyor gibi yeni partide gibi gözüküyor. Bu işin motivasyonunu arttırmak için yapılan önemli bir şey. Siyaset buralara geldi maalesef. İşte bak ne yeni parti nereye gidecek, hani hangi ideolojide yer alacak, kimleri kucaklayacak, ne yapacak konuşmaktan çok ismi ne olacak, kaç vekil olacak. Hani biz bu işin reytingi var diye konuşuyoruz ekranlarda ama siyasetçiler de sadece ve sadece bunu konuşuyorlarmış. Hatta daha da kötüsü hazır üç gazeteci bir aradayken siyasetçilere biraz daha eleştirelim. Kendi kişisel bekalarını çok konuşuyorlar. Ben İsmen biliyorum belediye başkanlarının birisinin Özgür Özel'e gidip ertesi gün genel merkeze gittiğini bizzat biliyorum yani. Bazı vekillerin bir oraya bir buraya gidip ne veriyorsunuz bir dahaki dönem ne yapacağız dediğini falan biliyorum. Bu maalesef siyasette var. Sadece CHP'de yok bu arada. Her partide olan bir şeydi bu. Buralardan siyaset üretiyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi ilk başladığım yerle bitireyim. Benim biraz vaktim daralıyor onun için hızlı hızlı konuşuyorum. İlk başladığım yerle bitireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık adını net bir şekilde koyabileceğimiz içine düştüğü bu kavga Cumhuriyet Halk Partisi'ne, muhalefete, Türk siyasetine, demokrasiye ve sokağa yaramıyor. Sokaktaki dertleri konuşmuyorlar. Bakın 2,5 aydır Cumhuriyet Halk Partililer dayak yiyen öğretmenleri gördük. NATO nedeniyle gözaltına alınan alakasız isimleri gördük. Çevreciler gözaltına alındı. Yani sokakta açlık, ekonomik kriz pek çok şey varken Cumhuriyet Halk Partililerin kendileri bunları gündeme taşıyamadılar. Grup toplantısı kaç haftadır yapan Özgür Özel parti içerisindeki durumu anlatmakla yetinmek zorunda kaldı. Öyle bir sıkışmışlık. Bu parti geleceğe Türkiye'ye ne taşıyacak, demokrasiye ne taşıyacak? Ben onlardan çok karamsar bakıyorum. Ayrı bir parti ve artık rakip, eğer rakamlar bir de böylese yakın rekabetteki bir parti birbirleriyle kavgayı daha da körükleyecekler. Son cümle olarak söyleyeyim. ANAP ve DYP'nin o kavgalarından kazanan AK Parti olmuştu. Ama yeni bir şeyler söyleyerek, yeni bir ideoloji yaparak, kendi gömleğini de eleştirerek tekrar milli görüş meselesinden yani ideolojik ve temelde bazı farklılıklarla Necmettin Erbakan'la koydukları farklılıklarla bir yol yapmıştı. Özgür Özel'in kafasının netleştirilmesi lazım. Nasıl bir parti, ne söylediği bir parti, kucaklayıcılığı nasıl yapacağını onları duymamız lazım. Yani yolu açık olsun yeni bir parti ama
1: Evet.
0: işleri çok zor, onu söyleyeyim.
1: Bu arada Özgür Özel'in konuşması da sona erdi. Artık CHP'ye veda etmiş oldu bu son grup toplantısında Özgür Özel.

0: Ben Ercan Bey'e şunu da söylemek sormak istiyorum. Şimdi tabii süreç nasıl işleyecek? Herhalde pazartesi itibariyle bir başvuru, işte netleşmesi. Fakat bir de yeni partinin teşkilatlanması var. Tüm yurttaki teşkilatlanması önemli. Altyapı hazır mıdır?
1: Şöyle, altyapının hazır olduğuna dair bazı eski il başkanlarından fotoğraflar geliyor. Mesela görüntüler geliyor. Diyorlar ki il binamız hazır vesaire, ama ben altyapının tam olarak hazır olduğunu zannetmiyorum Esra Hanım. Yani bu kadar kısa süre içerisinde her şeyin mükemmel gitmesini beklememek lazım. Seçime girmek için 41 il başkanlığının en azından örgütlenmiş bir şekilde hazır olması gerekiyor. Bunun tabii bir takım kuralları var, bir takım vecibeleri var. Bunları tamamen bir anda hayata geçirmeleri çok kolay olmayacak, ama büyük oranda da hazırlanmıştır. Yani bazı şeyleri yolda halledebilirler, onu söylemem lazım. Seçime girme yeterliği olan bir parti, yedek parti vesaire bahsediliyor, ama ben kurulacak partinin tamamen seçime girme yeterliği olan bir parti olarak kurulabileceğini, en azından kısa zamanda seçim olmayacağını da öngördüğüm için, gelecek yıl bir seçim olacaktır, muhtemelen sonunda olacaktır. Dolayısıyla ben altyapının bir miktar eksikliklerle birlikte yolda bazı onların eksiklerinin giderilebileceğini düşünüyorum. Burada en önemli sorunlardan biri finans olarak konuşuluyor. Para nereden bulunacak vesaire gibilerinden. Böyle bir sorun olmadığı yönünde bazı eski il başkanlarından da mesajlar var. Bunu söylememiz lazım. Ama biraz önce verilen mesajlardan ben açıkçası partinin oturduğu bağlam anlamında bütün demokratları davet ediyoruz diyor ya Özgür Özel. Biraz önce Alişer'in söylediği gibi kimse demokrat değiliz demeyecektir. Ama bir yandan ben bunun özel bir amacı da olduğunu düşünüyorum. Yani demokrat olun, demokrat başlığı altında geçmişte CHP ile yol yürümemiş insanları da bu akıma davet ediyoruz demek durumundalar zaten. Öyle bir şey demeseler bundan sonrası için %50+1 ile biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı olabiliyor. Böylesi bir duruma ulaşabilmek için belirleyeceğiniz Cumhurbaşkanı için adayı içinde iddialı olmanız ve böyle bir senaryoyu gerçekleştirmeniz için geçmişte de denenen o çok yere açılmış, çok böyle akıma açılmış bir CHP, eski bir CHP yapısının üzerine o olgunlaştırılmış bir yeni parti düşünüyorlar. Dolayısıyla yani işin burasında sizin ne dediğinizden ziyade bunun toplumda ne kadar talep gördüğü önemli. Geçmişte bazı böyle açıkçası ayrılıklar söz konusu oldu. DSP'nin mesela bir gün içerisinde 75 milletvekilinin istifa etmesiyle bölünmesi, sonradan büyük hayal kırıklığının yaşanması. Böyle bir durum değil Özgür Özel'in. Şu anda yeni partiyle çıktığı durum böyle bir durum değil, onu söyleyelim. Ama pasta bir şekilde bölünüyor Esra Hanım. Pastanın büyük kısmı, çok büyük kısmı bizde kalmış, daha küçük kısmı sizde kalmış. Bu ikisi arasında bir tartışma. DYP ve ANAP zamanında olduğu gibi Alişer'e katılıyorum. Ama pasta bölündü mü? Pasta bölündü. Bundan sonrası için bence yani dışarıdan gelecek son derecede sınırlı kitlenin dışında CHP kitlesinin ciddi anlamda bir bölünme yaşayacağını, %3'ün 5'in hesabının da ileride çok ciddi tutulacağını kimsenin unutmaması gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak yayında bizimle beraber oldunuz. Alişer Delek ve Ercan Gürses'e kıymetli katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Görüşmek üzere. Efendim biz bir ara verelim. Bu dilimi, bu saati kapatalım. Kısa bir reklam arası rica edelim sizden. Fakat saat başında bu sıcak yayına devam edeceğiz. Yeni konuklarla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece.

0: Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.
1: Üniversite heyecanı artıyor. Gençler geleceğini şekillendirecek kararın eşiğinde. Üniversite tercihinde nelere dikkat edilmeli? Öğrenci ve adaylara en kritik tavsiyeler neler? Eğitimci İbrahim Taşel yanıtlıyor. Kendi tercihiniz mi, başkalarının beklentisi mi? Doğru karar vermenin adımlarını psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan aktarıyor. Görkem İldaş da yolun başındayken. Çarşamba saat 15.15'te Habertürk'te.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhabalar, haber hattına devam ediyoruz. Saatler bu arada 15 olmak üzere ve sıcak bir gündeyiz. Siyaseten sıcak bir gündeyiz. CHP'nin gündemi çok sıcak. Özgür Özel artık CHP'ye veda etti. CHP grubundaki konuşmasını da Mahir Kılıç takip etti. Habertürk editörü. Şimdi ben Mahir'e döneyim. Mahir merhaba, kolay gelsin. Biraz önce dedim ya, gerçekten çok sıcak bir gün, siyaset açısından da sıcak bir gün, CHP açısından da. Artık Özgür Özel, biraz önce de konuştuk, verdik son sözlerini CHP kürsüsündeki, artık vedasını etti, yeni partiyi ilan etti. Fakat ben senden öncelikle atmosferi bir öğrenmek isterim. Sen de o konuşmayı takip ettin, neler oldu o salonda?
1: Evet, oldukça kalabalıklı, heyecanlı bir grup toplantısı diyebiliriz. Veda grup toplantısı dersek yanlış olmaz. CHP grubundaki son konuşmasıydı. Çok sayıda partili ve milletvekili vardı ki 80 civarında vekilin bu toplantıya katıldığını belirtebiliriz yine. Bazı eski il başkanları da buradaki toplantıda konuştu. Zaman zaman duygulandığı anlar da oldu Özgür Özel'in. Verdiği mesajlarla, yaptığı konuşmayla salondakilerin de duygulandığını ifade etmekte fayda var. Ve resmen yeni partiyi kurduklarını, kuracaklarını ilan etti. Milletvekillerimizle birlikte ilk adımını atarak yeni partimizi kuruyoruz ifadesini kullandı Özgür Özel. Bir saatten biraz fazla bir konuşma gerçekleştirdi. Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz ifadesini kullandı ve konuşmasında da mutlak putlan kararını, Kılıçdaroğlu yönetimini bir kez daha eleştirdi. Partinin işgal altında olduğunu ifade etti. Özgür Özel yaptığı o değerlendirmede ve çıktıkları yolu anlattı. Bu bir ayrılık değil, vazgeçiş değil. Sadece Türkiye'yi daha güçlü şekilde, Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi gerçekleştirmek ve iktidar yürüyüşüne yönelik kararlı bir adımdır ifadesini kullandı. Siyaseten de gömlek değiştirmediklerini, Türkiye için ateşten bir gömlek giydiklerini söyledi Özgür Özel. Yeni parti ifadesini bir okumak gerekirse, yeni partimizi milletimizin seçtiği ve yetki verdiği milletvekillerimize ilk adımını atarak kuruyoruz dedi Özgür Özel. Ve teknik çalışmaların da hemen tamamlanmasının ardından ana muhalefet partisi olacaklarını ifade etti. İsmi noktasında çok tartışma vardı, ancak edindiğimiz bilgi son anda bir değişiklik olmaması halinde yeni parti ismi olacak. Özgür Özel ve arkadaşları kuracağı partinin peki nasıl bir parti olacak? Onu da aslında kısmen tarif etti. 6 oka sonuna kadar bağlıyız dedi Özgür Özel. Partimizin ideallerine bağlıyız ifadesi kullandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını söyledi ve dikkat çeken bir cümlesi vardı. Ne İmamoğlu'nu ne de Mansur Yavaş'ı arkamızda bırakırız dedi. Belediye başkanlarının tavrı çokça merak ediliyordu. Ekrem İmamoğlu cezaevinde, ancak Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Hapseçer gibi isimlerin tavrı merak ediyordu. Onların da tavrını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat Özgür Özel bu isimleri de geride bırakmayacaklarını söyledi. Dediğim gibi altı ok vurgusu oldukça dikkat çekiciydi. Kendi miraslarını geride bırakmadıklarını ve siyaseten de gömlek değiştirmediklerini söyledi Özgür Özel ve geride kalanlara da asıl bir yerde çağrı yaptı. Kiminin şerefinden yana tavır aldığını, kiminin ise korkarak geride kaldığını belirtti. Dolayısıyla geride kalanlara da tepki gösterdi. Eleştirilerini sıraladı. Yozlaşmış eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz. Kontrollü muhalefet olmayı asla kabul etmiyoruz dedi. Ve meşruiyetinde kendilerinden yana olduğunu ifade etti. Özgür Özel bu sözlerle yeni parti mesajını çok net bir şekilde verdi. Ve artık yeni partiyi kurduklarını söyledi. Yetişmesi halinde bu hafta, yetişmemesi durumunda ise önümüzdeki haftanın başında kuruluş dilekçesinin de İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesini bekliyoruz. Kurucular Kurulu milletvekillerinden oluşacak ve yarın itibariyle de milletvekillerinden imza toplanmasını beklediğimizi ifade edelim. Önümüzdeki saatlerde eski ve mevcut bazı il başkanlarıyla bir araya gelecek. Özgür Özel yarın eski PM ve MYK üyeleriyle görüşecek. Yani bu hafta içerisinde kendisini destekleyen milletvekilleriyle de bir araya geleceğini belirtelim. Bu arada grup toplantı salonunda kaç milletvekili olacağı çok merak ediyordu. Bizim sayabildiğimiz kadarıyla

0: 80 civarında milletvekili bu grup toplantısını bizzat salondan takip etti. Ancak parti kurulduğunda 80 milletvekilin tamamı geçecek mi geçmeyecek mi, bunu da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Dediğim gibi bir saatten biraz fazla süren bir konuşmaydı. Zaman zaman duygusallaştığı anlar oldu. Peki başkan neler söyledi? Hangi mesajları, hangi vaatleri verdi Özgür Özel? Dilerseniz bunları da bizzat kendisinden dinleyelim.
1: Bugün gelinen nokta, sarayla uzlaşmanın ya da uzlaşanlarla uzlaşmanın, teslim olmanın noktası değildir. Sinmek, susmak, durmak asla değildir. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Ben onlarla değilim diyen diyebilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
2: Evet, Özgür Özel'in CHP grubundaki son konuşmasını izledik. Özgür Özel CHP'ye bu sözlerle veda etti. Şimdi konuşalım, değerlendirelim. Ana muhalefet partisini kuruyoruz dedi. Dolayısıyla kaç milletvekiliyle geçecek acaba diye bir soru var. İlk sorulardan biri aklımıza gelen. Konuklarım var, görüyorsunuz ekranda. Not1.com yazarı Can Özçelik ve Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş bizimle birlikte. Can Bey benim yanımda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk,
2: İhsan Bey de uzaktan bağlantıyla. İhsan Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
2: Müsaadenizle ben Can Bey'den başlayayım hemen stüdyodan. Hemen size de döneyim ardından. Şimdi ne diyorsunuz? Flash cümlelerini verdik biraz evet. Önce Özgür Özel'in de. Açık farkla ana muhalefet partisi kuruyoruz dedi. Açık fark dediğine göre kaç milletvekiliyle geçiyor acaba?
3: Şimdi programdan önce ben de meclise sordum Özgür Bey'in danışmanına. 82 milletvekili olduğunu söyledi. Yani grubu da, yani grup toplantısını izleyen zaten Mahir Bey de 80 milletvekili olduğunu söylemişti. Yani 82-83 milletvekili grup toplantısını izledi. Ancak şöyle bir bilgi de verdi. Dedi ki yurt dışında olan ve mazeret bildiren, herhalde hastalık vesaire mazeret bildiren milletvekilleri varmış. Yani bu sayının da 90'a çıkma ihtimali de var. O sayıyı söylemedi. Mazeret bildiren ve yurt dışında kaç kişi olduğunu söylemedi ama bugün itibariyle Özgür Özel'in grup toplantısını 82 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili izlemiş. Zaten bunu daha önceden de söylüyorduk. Ana muhalefet partisi olacağını ben ısrarlı bir şekilde söylüyordum. Bu 75 olur, 80 olur, 100 olur, onu bilemeyiz tabii ama burada bir loto toto oynamayacağız ama ortalama 80 ve 80'in üzerinde milletvekilinin Özgür Özel'e destek verdiğini biliyorduk. Burada mesele şu, Özgür Özel gerçekten doğru bir tarif yaptı. Kuracağı siyasi partinin de aslında bir anlamıyla programını da açıkladı. Türkiye İttifakı diyerek evet. İstanbul seçimlerinde özellikle yerel seçimlerde kurdukları ittifaka vurgu yaptı. Ve işte sosyal demokratları, işte muhafazakar milliyetçi, işte sosyalist Kürt demokratları aynı çatı altında toplayacaklarını ifade etti. Bu zaten bilinen ve istenen bir şeydi Cumhuriyet Halk Partisi, yani Özgür Özel'in.
2: Altı oka sonuna kadar bağlıyız dedi.
3: Atatürk'le ve misak-ı milli sınırlarıyla ilgili sorunu olmayanlarla beraberiz dedi. Zaten bu saydığı kesimlerde ne Altıok'la sorunu var, ne Atatürk'le sorunu var, ne de Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili bir sorunu var. O yüzden yerel seçimlerdeki doğru

0: siyaset tarzına, kuracağı siyasi partide de Özgür Özel bu eksende götüreceğini ve bu siyasi yolunu böyle belirleyeceğini ifade ediyor. Şimdi miras bizde demesi önemli. Hı hı. Ve yetki de bizde diyor. Benim anladığım şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir geri dönüşünde yani tamamen kapıyı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatmış değil. Ben şöyle tarif ediyorlar anladığım kadarıyla, iktidar olduktan sonra tekrar döneceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de iktidar olacağız. Yani yetki bizde demesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yetki bizde demesi öyle aslında mi? Buna işaret ediyor. Yani burada anladığımız kadarıyla Kılıçdaroğlu sonrasındaki dönem içinde herhalde burada seçimleri kazandıktan sonra da yeniden bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüş gibi bir sinyali de vermiş oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizde yetki diyor. O yüzden zaten hep altın çizdiği nokta Altok ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iktidar mücadelesiydi. Burada zaten burayı da yalnız bırakmayacağını, işte belediye başkanlarını çok tartışıldı.
1: İsim verdi belediye başkanı.
0: Acaba Ekrem İmamoğlu'nun sırtını mı dönecek, Mansur Yavaş onunla beraber mi olacak, işte Vahap Seçer ne yapacak tartışmalarını da önünde kapatmış oldu aslında. Ne Mansur Yavaş'ı bırakırız gerimizde ne Ekrem İmamoğlu'nu.
1: Yani benimle
0: diyerek
1: geliyorlar demek mi bu?
0: Şöyle, benle beraberler demek. Bugün itibariyle belki Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp Özgür Özel'in yanına gitmeyebilir. Ama kendisiyle beraber olduğunu ifade etmiş oluyor. Ki aksi bir görüş olmadığı takdirde, yani Mansur Yavaş çıkıp hayır Özgür Özel böyle diyor ama ben öyle düşünmüyorum, ben partimde kalacağım demediği sürece Özgür Özel'in bu kamuoyuna açıkladığı durum geçerlidir. O yüzden yani bu yorumları muhakkak çıkacaktır. İşte Özgür Özel böyle söylüyor ama Mansur Yavaş böyle düşünmüyor diye yorumlar çıkacaktır. O zaman şu karşımıza çıkar, çıksın açıklasın ki orada da durumunu belli olsun ki Kemal Bey de bunu isteyecektir. Bütün, yani adını saydığı bütün belediye başkanlarından, il başkanlarından, milletvekillerinden artık şunu isteyecektir Kemal Bey. Kimle berabersiniz? Benle mi ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle mi berabersiniz?
1: Tavrınızı net olarak
0: koyun
1: ortaya
0: diyecektir.
1: Koyun
0: yoksa, yoksa zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş orada kalarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetmek çok mümkün olmaz Kemal Bey açısından, disiplin açısından.
1: Peki
0: da
1: bir süre beklemek, görmek isteyenler olur mu?
0: Muhakkak olur, tabii olur. Ama
1: gidişatı şöyle bir
0: yani
1: görmek
0: bu,
1: isteyenler.
0: Açık ara farklı ana muhalefet partisi olacağımız, evet, olacağız dediğine göre yüksek oranda, yani 70-75'in üzerinde bir milletvekiliyle yeni partiye geçecekler, onu anladık.
1: Ya zaten CHP'nin sandalye sayısı hali hazırda 135.
0: Evet.
1: 70 milletvekiliyle
0: 60,
1: geçse
0: yani 67-68 milletvekili ana muhalefet partisi olmasına yetiyor ama
1: evet,
0: diyor ki kendisi açık,
1: açık
0: ara dediği
1: dedi
0: için, yani bunu 80-75 olarak düşünürsek tabii içeride kalıp kurulta isteyenler de var. Belki üçüncü yolcular vardı. Belki üçüncü yolcular da katılacaktır bu süreçte. Ama anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi artık yeni parti kurulduktan sonra Türkiye'nin üçüncü değil dördüncü partisi, belki de beşinci partisi olacak. Çünkü ana muhalefet partisi yeni parti olacağı için arkasından gelen DEM Parti var, arkasından Milliyetçi Hareket Partisi var ve Cumhuriyet Halk Partisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardında gelecek.
1: Sandalyesi 56.
0: 56. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 44 galiba. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak milletvekili sayısı da işte 35-40'ı bulacak. O yüzden 4. veya 5. siyasi parti olacak. Ama salona da baktığımızda, ben başından itibaren izledim bütün konuşmayı. Salona da baktığımızda o hava ve o heyecan var. Yani hı hı, Özgür Özel'in tarif ettiği heyecan gerçekten salona da yansımış. Hani o dışarıda bahsettiği, işte etrafta insanlar bizi çağırıyor, işte gençler bizi çağırıyor, emekliler bizi çağırıyor, işçiler bizi çağırıyor söylemini salonda da görebiliyorduk. O yüzden bugün itibariyle herhalde bu süreç biraz daha bu hafta da devam edecektir. Pazartesi günü açıklanacak galiba.
1: Evet.
0: Yeni partinin ismi, logosu artık neyse.
1: Evet.
0: Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçekten zor bir süreç bekliyor burada.
1: Şimdi o süreçleri konuşacağız. Ben İhsan Bey'i de daha fazla bekletmeyeyim. Efendim ne dersiniz? Yani Bugüne dair bir beklenti vardı zaten günlerdir. Bugünün bir kopuş günü olacağı bekleniyordu. Nitekim Özgür Özel de CHP

0: grup kürsüsüne çıktı ve CHP'ye vedasını etti. Son grup konuşmasını yaptı. Verdiği mesajları nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle en çarpıcı olanı ana muhalefet partisi oluyoruz dedi, yeni partiyle dedi. Tabii isim olarak yeni parti değil ama kendi telaffuzu böyle olduğu için söylüyorum.
1: Ön yargıda acaba uzlaşma olur mu diye bir beklenti vardı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz uzlaşmanın olmayacağını, aslında bir yönüyle de Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel olarak sizlikçi bir parti ve eğer aralarında bir ihtilaf varsa o çok kökün çok derinlere dayalıdır. Yani de kanaatim bu yönde tuttum. Diğer taraftan verileri takip ettiğimizde de yani kitlenin %70'i büyük oranda Özgür Özel'in arkasında durdu. İşte o tereddütlerle beraber %30'u da Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu. Yani kitle büyük oranda Özgür Özel'in sürüklediği bir Cumhuriyet Halk Partisi kitlesine dönüştü. Burada bir durum daha var aslında. Özellikle DEM Parti'den ve İYİ Parti'den, yani işte yeni kurulacak parti oy verir misiniz dendiğinde onlardan büyük bir destek var. Ama bu destek sadece bir destek olmayabilir. Yani DEM Partililer muhalefet partisi, İYİ Parti muhalefet partisi sempatik bakabilirler. Ama onlar için de eğer bu oy verebiliriz %30'luk rakamı gerçekse onlarla da kendi partileri açısından tedbir almalar lazım. Ya ana muhalefet partisi olacağız iddiası yerinde bir. Çünkü vekil sayısı açısından da bir çokluğu var. Yani şeyin, Özgür Özel'in kuracağı partinin. Kitle açısından da bir yeter şeyi var. Yani bu iddialı olması. Tabii şu tartışmalar çok oldu. 4 Eylül'e birleştirecek parti olacak. Hani bu acaba 4 Eylül'e bahsedebiliriz. Aslında Türkiye'de bir 4 Eylül yok bilindiği gibi. İşte Milliyetçi Muhafızkar bir Cumhur İttifakı var. Şeye geldiğiniz zaman, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğiniz zaman kendi içerisinde çok geniş bir yer var Cumhuriyet Halk Partisi. Hani onlarca farklı kimlikten oluşan bir parti. Dolayısıyla bugüne yarına baktığınız zaman kürsü de söylediği şeylerin, Özgür Özel'in toplumda da karşılığı var. Tabii ki bu şu çok önemli. Parti kurulduktan sonra parti kimliği acaba Cumhuriyet Halk Partisi gibi mi olacak? Daha esnek merkezi partiye mi benzeyecek? Bir de ana aktörler kim olacak? Az önce Can Bey de zikretti. Doğrudan Özgür Özel'in yanında olacak vekiller var. Kılıçdaroğlu'nun yanında duracak vekiller var. Bir de bekle gör politikası uygulayacak milletvekilleri var. Bu da bir bakıma durumu belirleyecek. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir özelliği var. Bütün partilerden farklı olarak çok köklü bir parti ve partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'yle geçmişi, bağları neredeyse genetik düzeyinde bir bağ. Bizim yaptığımız ölçümlerde, yani tamam %70'i Özgür Özel'i, %30'u Kılıçdaroğlu'nu destekliyor ama %50'lik bir kitle de bugüne kadar parti bölünmesin diye bir şey vardı, tutumları vardı. Hatta kim haklı kim haksız da haklıyla haksız ters soru sorduğunuz zaman, mesela haklı dediğiniz zaman Özgür Özel %40 haklı, Kılıçdaroğlu %20 haklı, ikisi de haksız diyen bir %20 kitle var. Tersini sorduğunuz zaman da işte haksız Kılıçdaroğlu %40, Özgür Özel %20 gibi. Ha demek ki yani haklı koltuğuna daha çok kitle elinde bulunduran, Türkiye geneli sorduğumuz, yani Cumhuriyet Halk Partileri ile ilgili sorduğumuz farklı. Abi şu demek oluyor ki Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin, yani 30 üzerinden alırsak %70'i doğrudan, ya yani bu da %20'lik rakamlara tekabül ediyor, Özgür Özel'in yanında olacak. Tabii şu önemli, şu an işte ben hatta Genel Türkiye raporunun Haziran sayısını şöyle yorumlamıştım. Siyaseti alışılmadık bir durumla karşı karşıya, çünkü Türkiye'de şu an siyaset yok. Siyaset nasıl ortaya çıkar? AK Parti kalkınmacı ve yatırımcı bir hükümet, hükümetler serisi. Daha çok işine, gücüne, yatırımlarına odaklı. Şimdi muhalefet partileri toplumu gezerler, araştırırlar. Toplumun ihmal edilmiş taraflarını belirlerler ve öne çıkarırlar. Bu öne çıkarmaya karşılık iktidarın bir tepkisi olur. Ya o işi düzeltir ya da cevabını verir. Aslında siyaset dediğimiz de budur. Şimdi ana muhalefet partisi pozisyonunda bir parti olmayınca neredeyse siyasete siyasetsizlik hakimdi. Bir soru daha tabii soracağız. Burada Can Bey de kendi kanaatini belirtebilir. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan iki parti, ya yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti, bu aralarındaki mücadeleyi devam ettirecekler mi? Yoksa Yeni Parti

Cumhuriyet Halk Partisi'ni geride bırakıp doğrudan hani siyasete odaklanabilecek mi? Yani iktidar eleştirisi, siyaset yapma ya da toplumun önüne yeni fikirler koyma konusunda neler yapacak? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar bir konforu vardı. O konfor da şuydu. Yani söz gelimi, Özgür Özel'i genel başkanlıktan aldınız, %30 oy var. Canı koydunuz.

0: isteyecekler, iş isteyecekler, belki iktidar isteyecekler.
1: Evet.
0: Ve bu konfor bence aslında iki taraf için de bozuluyor. Hem var olan şey için, ya yani Kılıçdaroğlu için, hem de Özgür Özel için. Benim şöyle bir kanaatim var. Bir cümleyle de bunu tamamlayayım. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili iktidar analizini çok iyi yapan ve geleceğe dair politika setleri geliştiren taraf önümüzdeki dönemde büyüyecektir. Tek başına muhalefet etmek, tek başına muhalif duruş ya da işte çarşı her şeye karşı şeyi karşılamıyor. Yani siyaseten çok karşılığı olan bir durum değil. Bugün bir heyecan var, kitlenin bir desteği var. Yarın bunun nasıl yönetileceği, yönlendirileceği biraz Türkiye'nin siyasetinde geleceğini belirlemiş olacak.
1: Evet, peki Can Bey'e tekrar döneyim. Şimdi bu CHP'nin şu andaki mevcut 135 milletvekili listesini 2023 seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yaptı, değil mi?
2: Evet.
1: Hal böyleyken şu anda Özgür Özel'le gidenler niye gidiyor, kalanlar niye kalıyor?
2: Aslında tartışılması gereken şey bu. Yani Kemal Bey ısrarlı bir şekilde partinin elinden delegenin iradesi çalınarak alındığını iddia etse de kendi belirlediği milletvekillerin %70'i 80'i Kemal Kılıçdaroğlu'na sırtını çevirmiş durumda. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti yapan bir liderleri var. Ve gerçekten bir karşılığı, işte ben söylemiyorum, İhsan Bey de söylüyor bunu, bir karşılığı var ve bu karşılığı da büyük oranda kitlelere inandırmış durumda bu karşılığı. Nasıl inandırdı? Birinci parti olmasının ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini, üyelerini şuna inandırdı. Ya 13 yıldır ya 47 yıldır iktidar olamıyoruz ama bir genel başkan geldi. 3 ay gibi kısa bir sürede Cumhuriyet Halk Partisi'ni siyasetiyle birinci parti yaptı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra iktidara yaklaştırdı. Ama Kemal Bey ne yaptı? Özgür Bey'in tam tersine mahkeme kararıyla geri döndü ve partiyi böldü. Bu yorumu yapan Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve üyeleri. O yüzden milletvekilleri de tabanı karşısına alarak bir siyaset üretemezler. İllerine gidiyorlar, ilçelerine gidiyorlar, işte kahve toplantıları yapıyorlar, vatandaşla bir araya geliyorlar, pazara gidiyorlar. Karşılığında bir seçenek olduğunu söylüyorlar. O seçeneği de Özgür Özel olarak gösteriyor zaten Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. O yüzden milletvekillerini Kemal Bey seçse bile milletvekilleri bugün kazanan siyasi liderin arkasında olacaktır ki olmuştur da zaten. O yüzden İhsan Bey'in bir sözünü dedi, hani bana da Can da belki yorumlayabilir dedi, orası önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki tutumunu Özgür Özel belirleyecek aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini de Özgür Özel belirleyecek. Niye? Çünkü Özgür Özel bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidarla beraber hareket eden bir siyasi parti ve genel başkan olarak konumlandıracak. Diyecek ki siz iktidarla beraber partiyi böldünüz. Bu parti, yeni kurulan partinin kurulmasının nedeni sizsiniz. Çünkü siz iktidarla berabersiniz. O yüzden burada Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten siyaseten ne yapacağı, ne tarafta duracağı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkartabilecek mi, çıkartacak mı, halkta karşılığı ne olacak, barajı aşabilecek mi? Evet, bir kitlesi var, doğru. Bir tabelasını da koysa %10-15 bir kitlesi olabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama bu saatten sonra, yani partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapan genel başkanı kendi bünyesinde barındırmayan bir siyasi partiye seçmen ne kadar güvenir? O da düşündürücü. O yüzden ben İhsan Bey gibi düşünmüyorum. Şöyle ilk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten çok düşük bir oyla belki de baraj altında kalma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Şöyle bir durum daha var. Milletvekillerinin sayısı tabii ki önemli bugün itibariyle ana muhalefet partisi olacak olmayacak tartışmasında. Ama onun ötesinde şu daha önemli, halkta karşılığı ne olacak yeni kurulan partinin? Ben söylemiyorum, İhsan Bey araştırma yapıyor, söylüyor ve bir karşılığı olduğunu görüyor. Bir karşılığı olmasa zaten Özgür Özel ve ekibi yeni bir siyasi parti kurma tartışmasına girmez. Ne yapar? Oturur, partisinin içinde mücadele eder. Hatta şimdi İhsan Bey konuşurken yine genel merkezden kaç milletvekili olacağını sorduğumda 90'ı benim yayının başında söylediğim şeyi söylüyorlar. Yani 90
1: civarı diyorsunuz.
2: Evet evet. Yani 90'ın üstü bir milletvekili katılımı bekliyoruz diyor. 90'ın üstü. Bu çok önemli.
1: Yani 90 olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde 45
2: kalacak. O 45

0: Şimdi o 45'inde sadece 25 tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Diğerleri de parti bölünmesin, kurultay yapalım ve Kemal Bey güvenli liman dediği kurultayı yapsın ve artık genel başkanlığı bıraksın diyen kesim. O yüzden Kemal Bey ile bugün beraber olan sadece 25 milletvekili var ve bunu da görüyordur Kemal Bey. Mesela Özgür Özel grup toplantısını yaparken Kemal Bey de bir kahve toplantısı yapıyordu anladığım kadarıyla. Birkaç kişiye böyle orada da söylüyordu. Türkiye'nin önünde seçenekler var. Türkiye kendini kurtarabilir tarzında ifadeler kullanıyordu. Artık o da sokağa iniyor. Onun karşılığı odur. Yani Özgür Özel yeni partiyi kurup kamuoyuna ve milletvekillerine seçmene yeni partiye davet ederken o da artık sokağa çıkmaya başladı. O yüzden ama bir karşılığı olur mu? Ben çok zannetmiyorum.
1: Peki hemen
0: olacağını.
1: İhsan Bey'e de soralım. Şimdi CHP'de ne olacak? Yani kalanlar ve Kemal Kılıçdaroğlu ne yapar? Nasıl bir adım atar? İşte Kemal Kılıçdaroğlu ilk günden itibaren hep bir arınmadan bahsetti. Şimdi bu ayrılığın ardından bir kere hemen bugün yarın bir açıklama yapmasını, bir konuşma yapmasını bekler misiniz? Sonrasında da ilk adımı ne olur mesela? Kurultay süreci hızlanır mı diye de bir soru var aklımızda.
2: Kurumsal avantajını kullanarak daha sabırlı bir şekilde yol almaya çalışacak. Yani yeni partide rol alamayanlar, yani beklediği pozisyon olup olmayacağını tartışanlar ya da pozisyon olarak geriye düşenlere bakacak. Diğer taraftan da ya kökü aile itibariyle, kök itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olan kitlelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılıp ayrılmayacağını takip edecek. Bence burada muhtemelen sabırlı bir şekilde genel merkezin yapacağı şey, yani illerde örgütlenip oyları %3 olur, 5 olur, 7 olur. Milliyetçi Hareket Partisi bölündüğünde Sayın Devlet Bahçeli bir şeye çabaladı. Kurumsal kimlik, logo benim elimde kalsın, kim nereye giderse gitsin. Başarılı da oldu. Bugün baktığınız zaman köklü olan partinin %10'a 8-10 civarında oyu var. İyi Parti'nin son ölçümlerimizde düştüğü oy %4'lerde falan. Dolayısıyla bence benzer bir avantajı kullanmaya çalışacak Sayın Kılıçdaroğlu. İşte Sayın Özgür Özel'in de hamlelerini takip edecek ama benim bu geleneksel hizipçi yapıdan beklediğim şu, kendi aralarındaki tartışma bence bitmeyecek. Sanki şöyle, yani yeni kurulacak parti bir taraftan iktidara doğru eleştiriler yaparken bir taraftan da geriye dönük ya var olan kitleyi almak için ya da kitle kaybetmemek için genel merkezde de mücadele etmek durumunda kalacak. Böyle hani iki cepheden birden uğraş verecekler. Aslında kendilerinin politik olarak belirlediği çizgide, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarın yanına koymak, hani o akıllıca bir şey. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partilerinin iktidara dönük eleştirilerini de bir bakıma bütünleştirmiş olacaklar iktidarla Kılıçdaroğlu'nu. O bir politika. Muhtemelen Kılıçdaroğlu da bunu aşmak için o da iktidar eleştirisi yapacak. Yani işte ilk göreve geldiğinde iktidar yürüyüşümüz başlamıştır gibi bir ifade kullandı. Şöyledir, biraz da acaba toplumun diğer kesimleri, Cumhuriyet Halk Partilerin dışındakiler partiye nasıl bakacaklar? Yani İyi Partili ya da DEM Partililer gibi bugünden olumlu mu bakacaklar? Yoksa arada kalmış, siyaseten karşılık bulmamış insanlar orada zemin bulacak mı? Bu da partinin siyaset üretip üretmemesiyle ilgili. Eğer parti siyaset üretebilirse, ortaya bir fikir koyabilirse, siyasi yani demokratikleşme, kalkınma, özellikle uluslararası ilişkiler, yani hükümetin orada aldığı çok büyük bir mesafe var. Bu konularda topluma ses verebildikçe karşılığını bulur. Bir de AK Parti kurulduğu zaman diğer partiler çok zayıftı. Ama bugün Cumhur İttifakı'nın yani 35 artı 10 dersek yani ortalama 45 puan oyu var. Aynı zamanda da kurulacak parti ister tek başına olsun ister işte Millet İttifakı olarak olsun bu %45 ile mücadele edecek bir zeminde yarışacak. Yani AK Parti'nin iktidara geldiği gibi %10 küsürlük ya da işte %8'lik, %5'lik, %1'lik partilerle mücadele etmeyecek.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim uyarıyor, tamam. Sürem tamamlanmış ama size de şöyle bir cümleyle o soruyu, aynı soruyu İhsan Bey'e yönelttiğim soruyu sormak isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hemen bugün yarın bir hamle bekler misiniz?
0: Ben biraz önce söyledim. Kemal Bey zaten grup toplantısının olduğu an sokağa evet. çıktı. O yüzden artık
1: Kemal, bu vedanın ardından, Kemal bu Bey, vedaya dair.
0: Bu

0: Öyle. Kemal Bey bunu yapmak zorunda zaten. Çünkü kopan çok büyük bir kopuş olacak. Milletvekillerini zaten tutamayacağı belli. Zaten il başkanlarını da tasfiye ediyor ama seçmeli ve parti üyelerini partisinde tutabilmek için bir hamle yapması lazım. Ama bu hamleyi iktidar karşıtı olarak yaparsa da o zaman peki, şu devreye girer. Özgür Özel zaten bunu yapıyordu. Neden buna müsaade etmedin derler. O yüzden bu bir ikilem içinde Kemal Bey'in işinin zor olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Can Bey. İhsan Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
1: Bu sıcak günde bizimle birlikte oldunuz. Şimdi biz bir kez daha Ankara'ya dönelim. Buse Gençtürk'e dönelim. Buse, Numan Kurtulmuş'un temaslarını takip ediyor ve o temaslara dair de notlarını dinliyoruz Buse'den.
3: Esra Toptaş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay sonra bir siyasi parti turuna çıktı bugün itibariyle. Ve ilk duran Milliyetçi Hareket Partisi oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme yaptı Numan Kurtulmuş. O görüşmede Meclis Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Gündem çerçeve yasaydı ve o görüşmenin ardından da DEM Parti grubuna geçti Meclis Başkanı. DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Etimoğulları, Oruç, Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de bir araya geldi. 45 dakika süren o görüşmenin ardından da her iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı. Şu dakikalarda peki kiminle görüşüyor Meclis Başkanı? Yeni Yol Partisi grubuyla bir araya geldi meclisteki makamında. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen'in yanı sıra Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ve Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Birici o görüşmede yer alan isimleri arasında olduğunu not düşelim. Birazdan o görüşmenin de sona ermesini bekliyoruz. Bir sonraki görüşme ise saatler 16'yı gösterdiğinde yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Mermerli Salon'da bir araya gelecek Meclis Başkanı. Bu görüşme Mutlak Butan sonrası Kılıçdaroğlu ve Numan Kurtulmuş'un yapacağı ilk görüşme olma özelliği de taşıyor. Terörsüz Türkiye sürecine çerçeve yasada gelinen son durumun ele alınması bekleniyor görüşmede. Siyasete dair başka başlıklar, CHP'ye dair başlıkların ele alınması da öngörülüyor ki bugün Özgür Özel son grup toplantısını yaptı. Yeni partiyi kuracaklarını açıkladı. Şüphesiz ki bu gelişmelerine değerlendirilmesi yönünde beklentilerimiz. Peki bu temaslarda, bugün Meclis Başkanı'nın yaptığı temaslarda çerçeve yasaya dair neler konuşulacak? Son hazır ele alınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girmeden önce yasanın sunulup ardından meclisin tekrardan bir hafta, iki hafta ya da sonraki bir tarihte toplanıp çerçeve yasayı genel kurula getirmesi söz konusu olabileceği meclis koridorlarında konuşulan kulisler arasında yer alıyor. Ama bir irade var. Bu noktada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir ortak imza ile yasanın getirilmesi için partilere teklifi yapılması öngörülüyor diyelim. Notlarımız bu şekilde. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan diyelim. Grup toplantısında Meclis Genel Kurulu'na taşınması beklenen çerçeve yasanın esaslı bir başlangıç olacağına işaret etti Bakırhan. Yasanın silahsızlanma içinde mekanizmalar içermesi gerektiğini vurguladı. Çerçeve yasa hemen çıkarılmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır dedi.
4: Çerçeve yasa bir bitiş değil, esaslı bir başlangıçtır. Yeni bir döneme geçmek için kullanacağımız bir kapıdır. Bu kapıdan geçmek için çerçeve yasa hemen çıkarılmalı, uygulamaya başlanmalıdır.
5: Çerçeve yasanın önemine değindi. Ortak yol haritası mesajı verdi.
4: Eş zamanlı olarak taraflar ve kamuoyunun mutabık olacağı ortak bir yol haritası çıkarılmalıdır. Demokratikleşme süreci başlamalı ve demokratik entegrasyon inşa edilmelidir.
5: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasanın silahsızlanma mekanizmalarını içermesi gerektiğini belirtti.
4: Çerçeve yasanın zamanlaması, içeriği ve yöntemi sürecin ruhuna uygun olmalıdır. Tek taraflı, dayatmacı, yüzyıllık tekrarları üreten bir çerçeve yasa yol açıcı değil, yol tıkayıcı olur. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır.
5: Bakırhan, süreç olumlu sona erdiğinde Türkiye'nin bölgesel oyun kurucu olacağını ifade etti.
4: Türkiye küresel ve bölgesel gelişmelerden olumsuz etkilenen

0: değil, oyun kurucu bir ülke olacak. Yani özetle, Kürt meselesi çözüldüğünde Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak yepyeni bir zamana merhaba diyecek. Kürt meselesinin çözümüne katkı sunan herkes 100 yıl onurla anılacak.
1: Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler var. Bu sabah 15 kişi daha gözaltına alındı. O isimlerden biri de bu dosyada tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel. Veysi İpek soruşturmaya dair son detayları bize anlatacak şimdi. Veysi karşında, seni dinliyoruz Veysi.
2: Evet, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde eş zamanlı Beşkent'te operasyon yapıldı ve 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ünün doktor olduğunu söyleyelim. Biri hemşire, yine 5 veri toplama kontrol personeli olmak üzere toplam 10 sağlık personelinin yanı sıra yine bilişim şirketinin sahibi ve hafriyat şirketinin sahibi bir iş adamının da aralarında olduğu ifade edelim. Tabii neler aslında olmuştu? Gülistan Doku'nun arkadaşı da yine bu noktada ifade vermişti. Yeni ifadelerinde de Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş yaptığını ve mide bulantısı, karın ağrısı şikayetiyle yatış yapmak istediğini ancak doktorların yatış yapmadığını öne sürmüştü. Hamile olup olmadığı iddiaları vardı bu konuda. Yeni ifadeyle birlikte hamile olma şüphesi gittikçe arttığında söyleyelim. Ancak yatışın yapılmadığını, sorunun ne olduğunu ise kendisine aktarmadığını ifade etmişti arkadaşı ifadesinde. Diğer taraftan da Sağlık Bakanlığı log kayıtlarının silinmesiyle ilgili müfettiş raporları hazırlandı. Müfettiş raporlarında Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra ayın 8'inde 8 Ocak 2020'de tekrar bir giriş yapıldığını, yeni bir benzer bir veri tabanında girişler yapıldıktan sonra da silme işlemi gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Yine 13 Ocak'ta da Gülistan Doku'nun hastaneye giriş kayıtlarının silinmesinin kasıtlı olduğu ifade ediliyor. Bunun bir teknik hatadan meydana gelmediği, kasıtlı ve yoğun bir şekilde silinme programla silindiği ifade ediliyor. Bununla ilgili de hem doktorlar hem de veri toplama personelin yanı sıra bilişim uzmanları da gözaltında, bugün itibariyle gözaltına alındı. Ancak hem Erzurum'da hem de Tunceli'de ifade verme işlemleri başladı. Kritik sorular var. O sorulara cevap arandığında ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi bir canlı bağlantı noktasına daha gideceğiz. Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybetti. O fabrika yangınını hatırlayacaksınız, o faciayı. Bugün o faciaya ilişkin davanın 3. duruşması görülüyor. Gizem Türemen Habertürk muhabiri takip ediyor davayı. Ve bugün bir gelişme daha yaşandı bu davaya dair, onu da Gizem anlatıyor.
3: Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı 7 işçinin Dilovası'nda yanarak hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de olduğu 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı. Yaşanan son gelişme bu ve o iddianamede görüyoruz ki kamu görevlilerini bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlaması yöneltiliyor ve yine iddianamede kamu görevlilerinin görevini yerine getirmediklerini, denetlemediklerini ve fabrikanın ruhsatsız kaçak şekilde devam etmesine müsaade ettikleri ifadesi yer alıyor. Tabii daha bu iddianame kabul olmadı. Kabul edilince iki dosyanın da birleştirilme ihtimali var. En azından aileler bunu bekliyor. Peki şu an biz neredeyiz? Erdi Demir'le beraber Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumu'nun önünden gerçekleştiriyoruz bu yayını. Çünkü Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava burada görülüyor. Şu an itibariyle hala duruşma devam ediyor. Ama şimdiye kadar ne oldu? İzleyiciler biraz içeride ne yaşanıyor bunu anlasın diye müştekilerin, yani çocuklarını, annelerini kaybedenlerin ifadelerini anlatmak istiyorum. Çünkü müştekiler içeride bazı konuşmalar yaptı, beyanlarda bulundu. Aytekin Gikan eşini kaybetmişti. Dedi ki 7 insanı cayır cayır yaktılar. 9, 12 ve 14 yaşında 3 çocuğum annesiz kaldı. Bakıma muhtaçlar. Ben hem anneyim, hem babayım, hem evin bakıcısıyım, hem temizlikçisiyim. Çocuklarımı geçenlerde sünnet ettirdim. Benim eşimin en büyük büyük hayaliydi. Onların sünnet düğününü yaparak kapıda mevlütünü okutmak, göremedi dedi. Dün benim eşimin doğum günüydü ve ben gidip mezar taşını öptüm dedi. Çocuklarım anneme ne oldu diye soruyor. Dumandan zehirlendi diyorum. Yandı, kömür oldu diyemiyorum diye isyan etti. Ve mahkemenin Gebze'de yapılmasını talep ettiğini, Kandıra'nın uzak kaldığını söyledi. Ve dedi ki çünkü 3 çocuğumu ben bugün evde koydum, kapıyı kilitledim, buraya geldim, bırakacak kimsem yok diye tepki gösterdi. Ya da Emine Nur Aldeniz annesini kaybetti, Şengül Yılmaz'ı. Geçen duruşma gelemedim çünkü 8 aylık doğum yaptım dedi ve şu anda bebeğim yoğun bakımda ve ben bir anne olarak çocuğumun yanında olmaktansa burada kendi annemin adalet mücadelesini veriyorum diye haykırdı. Benim çocuğum hastalanıyor, annem yok. Ben hastalanıyorum, annem yok. Annem nerede diye bağırdı oturan sanıklara ve dedi ki bilgisayarlarını açmıyorlar, şifrelerini vermiyorlar. Gerekçe olarak özel hayatım kimse bilmesin, görmesin diyorlar. Burada 7 kişi kömür olmuş, önemli olan senin hayatın mı diye tepki verdi. Pek çok müşteki, pek çok yakınını yitiren bizim evlatlarımızı biz kömür olarak aldık, kefensiz toprağa verdik, adalet istiyoruz diye tepkilerini dile getirdiler. Duruşma sürüyor. Erdi Demir'le beraber takip edip aktaracağız.
1: Peki Gizem, çok teşekkür ediyorum sana da aktardığın bilgiler için. Şimdi Ahbap soruşturmasıyla devam edelim. Oğuzhan Uğur Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı. Onunla birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı da 28'e yükselmiş oldu. Böylece Arzu Kaya takip ediyor soruşturmayı. Son durumu anlatacak Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya dönüyoruz. Arzu, sendeyiz.
4: Esra Taptaş, Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli dün sabah saatlerinde şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bu sabaha karşı ise hakimlikten bir karar çıktı. Çünkü savcı aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Sulh ceza hakimliğinden karar çıktı. Sevk edilen tüm şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Peki hangi suçlardan? Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Ciddi suçlamalar. Peki Oğuzhan Uğur hakimlikteki ifadesine kendisini nasıl savundu? Adalete güveniyorum, suçsuzum. Bu insanlarla karşınızda olduğum için ben de şaşırıyorum. Hesabımdan geri iade olan paralar harf yazım hatasından kaynaklı dedi. Yani kastettiği şey şu: bir masak raporu var. Bu masak raporunda olağan dışı para trafikleri vardı. Hesabına giren paralar, çıkan paralar. Bununla ilgili tespiti de savunması da bir harf yazım hatasından kaynaklı paralar iade olmuştur şeklinde bir savunma yaptı. Haluk Levent 2023 yılından beri görüşmüyoruz dedi. Hakkında dedikodular duydum, bu yüzden ilişkimi kestim dedi. Ancak ifadesinin ardından hakimlik bir tutuklama gerekçesi de söyledi. Dosyada çok fazla delil olduğunu ve şüphelilerin kaçma şüphesi olduğunu belirterek aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Şu anda soruşturma kapsamında 28 şüpheli tutuklu bulunuyor.
1: Arzu, teşekkür ediyorum sana. Son detayları da, gelişmeleri de aktardın. Şimdi tabii milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği yükseköğretim kurumları sınavının sonuçlarına bakalım. Sonuçlar açıklandı. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi, 5 öğrencimiz birinciliği paylaştı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak.
5: Milyonlarca adayın heyecanla beklediği an geldi. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları erişime açıldı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı şampiyonları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumu sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. 20-21 Haziran'daki sınavlarda 3 oturum yapıldı ve toplam 680 soru soruldu. 2.425.628 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek çıktı. Temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde de 5 kişi birinciliği paylaştı. TYT'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayı ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimlerinde erkek adayların ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. TYT'de adayların doğru cevap

0: cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 oldu. Yükseköğretim Kurumları sınavında 2 soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 20 numaralı soru iptal edildi. Matematik testinde 23 numaralı soru yargı kararı gereği iptal olarak değerlendirildi. ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzunu da yayımlayacak. Kılavuzun içeriğinde kontenjanların yanı sıra üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiğiyle yer alacak. Yükseköğretim Kurumu sınavı tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti.
1: Peki böylece haber hattının bugün de sonuna geldik. Ben programı kapatıyorum. Az sonra Selengül Dayıoğlu spordaki gelişmelerle, spor bülteniyle karşınızda olacak. Yarın yine 14'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.
2: İyice netleşen Özgür Özel'in yeni partisi meclis aritmetiğini ve siyaset dengelerini nasıl etkileyecek? CHP içinden çıkan önceki partilere ne oldu? Bu son parti uzun ömürlü olacak mı? İlk kez Habertürk'te açıklanacak son ankete göre kamuoyu kimlere ne kadar destek veriyor? Yolsuzluk davaları ve arınma yaklaşımına seçmen nereden yaklaşıyor? Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Haluk Levent'i nasıl bir yargılama bekliyor? Faruk Aksoy soruyor, kamuoyu araştırmacıları Murat Karan, Murat Gezici, hukukçu Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çerkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Çobani stadındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak. Ve Esra Köse Kadıköy'de bizleri bekliyor. Esra, sana merhaba diyelim. Evet, Sarı Lacivert'te ekip Avrupa sahnesine çıkıyor ve böylelikle de sezonu açıyor. Detaylar sende.
1: Teşekkürler Selen. Kadıköy'den sıcak bir havadan selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkıyor. Sarı lacivertler sezonu evinde açıyor ve Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi konuk edecek Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda. Arkamda gördüğünüz Çoban Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Çok sıcak bir havanın olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Bugün Sarı lacivertli taraftarlar da sezonun açılış mücadelesi takımı yalnız bırakmayacak. Stadın büyük çoğunluğunun dolmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. Fenerbahçe sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkıyor demiştik. Sarı lacivertler 3 yeni takviye gerçekleştirdi. Bunlar Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood. Bu 3 ismin de lisansı çıkartıldı. Tabi bu maçlar için Fenerbahçe UEFA'ya bir liste bildirdi. İlk etapta kadroda Mason Greenwood ve Nathan Ake bildirilmemişti. Ancak dün gerçekleşen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal son 24 saat kala iki değişiklik hakkını kullanacağını söylemişti ve listeye Nathan Ake ve Mason Greenwood ismi eklendi. Bu iki ismin eklenmesiyle birlikte Cengiz Ünder ve Mimović listeden çıkartıldı. Tabi Sarı Lacivertler'de kadroda yer almayan başka isimler de var. Aslında geniş bir liste. Onu da ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Cengiz Ünder, Mimović, sakatlanan Vedat Muriç, Fransa ile dünya Kupası'nda yer alan ve şu an izinde olan N'Golo Kante, Yiğit Efe Demir, Beko, İrfancan Eğribayat, Diogo Carlos, Livakovic, Amrabat ve Nene UEFA listesine bildirilmeyen isimler. Tabii bu isimlerin büyük çoğunluğuyla yolları

0: ayrılması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal aslında birçok başlık verdi dün gerçekleşen basın toplantısında ama yeni transferlerin durumuna dair de konuştu. Bunlardan biri aslında Mason Greenwood'un tam hazır olmadığı, Ake'nin ise Greenwood'a göre daha hazır olduğunu, Asensio'nun da yine %100 hazır olmadığını, ilerleyen günlerde hazır olmasıyla birlikte yeniden ilk 11'e döneceğini söyledi. Mücadele saat 21'de başlayacak. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte biz gün boyu buradan Fenerbahçe'nin mücadelesine dair notları, detayları aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik Kadıköy'den yeniden stüdyoya, merkeze bırakalım.
1: Esra Köse'ye teşekkür edelim. Çobani Stadı'ndan, Kadıköy'den aktardı. Dünkü basın toplantısıyla ilgili detayları da verdi Esra Köse. Biz de basın toplantısıyla ilgili açıklamalara gireceğiz. Dün teknik direktör İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. İyi bir futbolla kazanmak istediklerini belirtti Kartal ve taraftarları mutlu etmek istediğini söyledi. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek için mücadele edeceklerini belirten İrfan Can Kahveci de İsmail Kartal'ın geri dönmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.
2: Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımızla iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Yani benim oyunculara çok net söylemlerim var. Çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor. Sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyuna aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için ve buradan dolayı kendini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini ve bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
3: Önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız. Tabii hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan, en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
1: Galatasaray Mario Lemina ile sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu sonuca vardı. 1+1 yıllık anlaşmaya varılan Gabonlu oyuncunun Avusturya kampına katılması bekleniyor.
4: Kadrosunu güçlendirmenin yollarını arayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı Kırmızılılar Mario Lemina ile sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu sonuca vardı. Sözleşmesi sona eren Gabonlu oyuncuyla uzun bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yapılıyordu. 32 yaşındaki deneyimli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Mario Lemina'nın Galatasaray'ın 23-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avusturya kampına katılması bekleniyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasında özellikle kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in etkin rol oynadığı öğrenildi. Mario Lemina kendisine gelen transfer tekliflerini reddederek Galatasaray'da kalma isteğini göstermişti. Son detayların tamamlanmasının ardından resmi imzalar atılacak. Şubat 2025'te 2,5 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan transfer edilen Lemina, geçen sezon Galatasaray'la 41 maça çıktı. Bu süreçte 3 gol 2 asist üreten Gabonlu orta saha, özellikle Galatasaray'ın takım savunmasında kritik bir isim olarak dikkat çekiyor.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Birazdan HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim Habertürk'te HT360'dasınız. Merhabalar. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Ama önce editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız manşetlerle başlayalım. Özgür Özel grup kürsüsünden son kez konuştu, CHP'ye veda etti. Yeni parti kuracaklarını ilan ederek açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Özel, bizim iktidar yürüyüşümüze herkes güvensin, kimseyi geride bırakmayacağız. Bu iktidar yürüyüşünde ne İmamoğlu'nu ne Mansur Yavaş'ı geride bırakırız dedi. Tüm demokratları Türkiye İttifakı'na davet etti. Özel'in konuşmasını 74 il başkanı izledi. Bu konuşmanın daha detaylı halini birazdan HT360'da ekrana taşıyacağız. Ve diğer manşetimiz terörsüz Türkiye süreciyle alakalı bir görüşme trafiği söz konusu. Nerede? Mecliste. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıktı. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika sürdü bu görüşme. Ve sonrasındaysa görüşmelere DEM Parti grubuyla devam etti. Bugünkü turunu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla yapacağı son görüşmeyle noktalayacak. Ama yarın görüşmeler devam edecek mecliste. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları 10. gününde de devam etti. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz'deki trafiğe müdahale etme kapasitesinin azaltılması için yapıldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran saldırılarında ölen ABD askerleri için İran'ın cezalandırılacağını ifade etti. İran'dan yanıt tabii geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin tam kapsamlı bir savaş içerisinde olduğunu söyledi. Bu cepheye de yine HT360'da etraflıca bakacağız. Hadi başlayalım. Son kez CHP kürsüsüne çıktı ve CHP'ye veda etti. Yeni parti kuruyoruz dedi. Açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz diye de ekledi. Ve Özgür Özel, tüm demokratları Türkiye İttifakı'na davet ediyorum ifadesini kullandı. Bakalım detaylara konuşmasında.
1: Bugün gelinen nokta sarayla uzlaşmanın ya da uzlaşanlarla uzlaşmanın, teslim olmanın noktası değildir. Sinmek, susmak, durmak asla değildir. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Ben onlarla değilim diyen diyebilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
0: Bu arada Özgür Özel'in duyurusunu yaptığı yeni parti için hazırlıklar söz konusu. Önümüzdeki hafta pazartesi artık İçişleri Bakanlığı'na da bir başvurunun yapılması bekleniyor. Ama yeni partinin genel merkez olarak Gelecek Partisi'nin ilk kurulduğu dönemde kullandığı o binayı kullanacağı bilgiler arasında. Emre Aytekin de o binanın önünde sanırım. Emre, bu bilgi doğru mu? O bina mı kullanılacak? Ve tabii hazırlık sürecinde başka neler dillendiriliyor?
2: Evet Dilek Gül, bu arkamdaki binanın kullanımı söz konusu. Özgür Özel'in yeni kuracağı parti arkamdaki binaya ev

0: sahipliği yapacak. Ki burası daha önce de bir partiye genel merkezlik yapmış bir bina. Daha önce burada Gelecek Partisi vardı ve yakın bir zamanda buradan ayrıldı Gelecek Partisi ve bina uzun süredir boştu ve artık Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin binasının burası olması bekleniyor ki çalışmalar da bir yandan devam ediyor. Kameraman Caner Dalgıç ekranlarınıza getiriyor. Binanın önünde çimento torbaları ve kum da bulunuyor ki içerideki bir takım iç kısımda düzenlemeler, çalışmalar yapılıyor. Burada da sona yaklaşıldığını ifade edelim. Burası Mustafa Kemal Mahallesi, aslında diğer partilere de yakın bir konumda yer alıyor. Burası Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin bulunduğu adres, hem İyi Parti'ye hem de Deva Partisi'ne yakın bir noktada, aralarında 1 kilometreden az bir mesafe var. 4 katlı bir binadan bahsediyoruz ki hatta şöyle bir detay da var, ekranlarınıza getirelim. Binanın kiralandığı bilgisi var ancak o kira ilanına ilişkin o afiş ise hala binanın üzerinde duruyor ki Özgür Özel ve ekibinin yeni kuracağı partideki binanın bura olması bekleniyor ki içeride de hazırlıklar devam ediyor. Çankaya ilçesinde bulunuyor bu bina. 4 katlı bir binadan bahsediyoruz. Dış cephede hazırlıklar yapıldı. İç kısımda da bazı noktada hazırlıklar var. Diğer partilere yakın, hem İyi Parti hem de Deva Partisi'ne çok yakın bir mesafede. Daha önce de bu binayı Gelecek Partisi kullandı ki artık gözler Dilekçi'de olacak. Özgür Özel ve ekibi önümüzdeki günlerde, pazartesi gününe kadar dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek ve resmi olarak partinin kurulmasıyla birlikte de Özgür Özel'in yeni partisinin binası burası olacak.
1: Emre, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin binasının önünden bir yayın verdi Emre bize. Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak çerçeve yasa için siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk ziyaretini de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptı. Şimdilerde ise Buse Genç Türkiye gideceğiz, beni düzelsin yanılmıyorsam, Buse Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor olacak diye biliyorum ama o görüşme başladı mı, ne zaman başlayacak ya da başlamadıysa. Bir de Numan Kurtulmuş'un MHP lideriyle yapmış olduğu görüşmeye dair detaylar var mı elimizde?
2: Dilek Gül, o görüşme az önce başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve aracından indikten sonra kendisini destekleyen milletvekillerinin elini tek tek sıktı. Kimler bekliyordu? Deniz Demir, Sevda Erdan Kılıç, Faik Öztürk, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız ve İnan Akgün Alp gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelmişlerdi ve tokalaştıktan sonra da görüşmenin yapılacağı meclis tören salonunun içerisinde bulunan mermerli salona geçiş yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'ndan önce makam aslında o görüşmenin yapılacağı mermerli salona gelmişti ve artık görüşmede çerçeve yasa ana gündem olacak. Yasaya dair son hazırlıkları ele alıyor Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii bu görüşmeden neler çıkar, neler konuşulur? Çerçeve yasaya dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini isteyecek Meclis Başkanı Kurtulmuş ve bunun yanı sıra ortak, yani tek bir yasa teklifi, ortak imzaların yer alacağı bir yasa teklifinin meclise sunulması için bir öneri götürmesi bekleniyor Meclis Başkanı'nın. Eğer gerekirse yeni bir çalışma grubu oluşturulup bu yasa taslağının üzerinden geçilmesi noktasında bir öneri sunabileceği de belirtiliyor. Artık bu temasların ardından da yarın yapacağı temaslarla beraber de partilerin görüşleri doğrultusunda bu yasa taslağının ne zaman ve nasıl sunulacağına karar verilmiş olunacak. Bugün ilk adresi Meclis Başkanı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamı oldu ve yaklaşık 45 dakika süren o görüşmede yine yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Geçtiğimiz hafta Bahçeli DEM Parti'de bulunan İmralı'ya giden heyetteki isimleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya gelmişti. O görüşmenin yansımaları ve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Bugün Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'un görüşmesini. Bunun dışında DEM Parti grubuyla bir araya geldi. DEM Parti eş genel başkanları Tuncay Bakırhan, Tülay Etimoğlu Oruç ve DEM Parti grup başkan vekilleriyle de bir görüşme yaptı Numan Kurtulmuş. O görüşmenin ardından da Yeni Yol grubu partisinin grubunun meclisteki makamında ağırladı. Grup başkanı Mehmet Emin Ekmen ve beraberindeki grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Çerçeve yasanın artık meclis yaz tatiline girmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

0: 12 maddeden oluşuyor. Çerçeve yasa oluşacak ve bu yasada DEM Parti suça karışmış karışmamış ayrımının yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. AK Parti grubu ise bu kategorik ayrımın yapılması gerektiğini belirtiyor. İşte artık yasada münfesih terör örgütü tanımlaması, yani varlığını sona erdirmiş bir terör örgütü tanımlaması yapılacak ve yasa belli bir süre zarfında geçerli olacak. Bugün yapılacak temasların yanı sıra yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Meclis Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelecek ki Şubat ayında siyasi parti turuna çıkmıştı, kurtulmuş. O turda İYİ Parti ile bir görüşme yapmamıştı. İYİ Parti süreç komisyonuna da üye vermemişti. Vermeyen tek partiydi. Bu açıdan önemli bir görüşme olacak. Saatler 15'i gösterdiğinde ise AK Parti grubunda bir ziyaret yapılacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'in yanı sıra Grup Başkan Vekilleri de bir araya gelecek. Bu temasların tamamlanmasıyla beraber de artık çerçeve yasaya dair siyasi partilerin görüşleri, taslağa dair
1: peki,
0: görüşler
1: Buse.
0: alınacak. Ama edindiğimiz bilgiye göre bugün yapılan görüşmede bir yasa taslağı sunulmadı.
1: Peki Buse, çok çok teşekkür ederiz. Buse Gençtürk, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerinin detaylarını aktardı bize. Şimdi 21 Mayıs'tan, yani mutlak mutlak kararından bu yana CHP'yi konuşuyoruz. Tabii bu süreçte hafızalardan silinmeyen görüntü CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi sırasında yaşanan olaylardı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu son açıklamalarında Özgür Özel'e partiden ayrılmaması çağrısında bulundu. Ve şöyle dedi, hatırlayacaksınız. Özgür Özel gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Bu önemli bir ifadeydi. Ama bugün Özgür Özel CHP'ye bir nokta koydu. Yeni partimizi kuruyoruz dedi. Bizdeki özellikle yapmış olduğu, az önce bültende de başında da aktardık o açıklamaların detaylarını. Önemli ifadeleri vardı. Haliyle yeni bir döneme işaret etti Özgür Özel muhalefet açısından. Konuşalım istiyoruz HT360'da, hem siyasetteki hem de muhalefetteki bu durumu Türkiye siyaseti açısından. İki konuğum olacak. Doktor Ufuk Uras ve Profesör Doktor Selami Kur'an, hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Ufuk Bey, yeni partide açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Çok fazla da önemli ifadeleri var elbette ama en azından partideki o değişim adına, çoğunluk adına çok net bir ifade kullandı Özgür Özel. Hem sorum şu olsun, siyasette, Türkiye siyasetinde dengeler değişiyor mu ya da muhalefette dengeler değişiyor mu bu saatten itibaren?
3: Siyaset bir iddia işi. İddiasız siyaset olmuyor. Tabii temennimiz oydu ki CHP içerisinde bu sorun bir şekilde çözülebilsin. Ama böyle tercih edildiğine göre hayırlı olsun demek lazım yeni partinin. Umarım bundan sonra bir pozitif rekabet olur. Çünkü Türkiye seçime doğru giderken hakikaten bir Türkiye ittifakına ihtiyaç var ve CHP ile yeni parti muhtemelen bu ittifak içerisinde de bir arada olacaktır diye düşünüyorum. Bunu bir tür Çekoslovakya modeli diyelim. Yani çok büyük problem olmadan bir iki tatsızlık dışında böyle bir dostane ayrışma iyi bir şey. Fakat bir problem var. O da sonbaharda Yargıtay eğer mutlak kıtlan kararını bozarsa ne olacak? Bunu bilmiyoruz. Ya nasılsa bozmaz varsayımıyla hareket edildi ama hani bozarsa ne olacak? Demek ki iplerin tamamıyla koptuğu varsayılıyor ki bu son derece duygusal konuşma yapılarak düğmeye basıldı. Hayırlı olsun, tabii ki bunun önemli siyasi
1: Peki,
3: etkileri olacaktır ama bunu yaşayıp
1: peki
3: görmek
1: şunu
3: lazım.
1: hemen sorayım. Yani Özgür Özel'e en azından söylenilen, işte mesela açıklamasında da konuştu. Dedi ki sokakta bana söyleniyordu, işte partiyi bırakma ya da işte ayrıl arkandayız gibi ifadeler söz konusuydu. Özgür Özel'in mahkeme kararını bekleyebilecek kadar zamanı var mıydı Ufuk Bey?
3: Var, çünkü sonbaharda seçim olmayacağını biliyoruz muhtemelen. Vaktinde bir seçim olacak. Kurultayların kanlı bıçaklı geçeceği varsayımıyla hareket edildiğini görüyoruz. Bence bu kurultaylarda Özgür Bey'in ekibinin kazanma ihtimali de vardı ama artık bu saatten sonra bunları konuşmanın manası yok. Ağır kamyon şoförleri der ki yolun sonunu

0: göremiyorsanız dönemece gelmişsiniz demektir. Hı hı. Özgür Bey de bir ağırlık kamyon şoförü gibi çok yoğun bir mesai sarf etti. Bu yolun sonunun olmadığını görüyor. Eğer öylesi doğru yaptı, çünkü matruşka siyaseti, yani bebeği açıyorsunuz, içinde başka bir bebek, bu son derece yıpratıcı bir etki yapıyordu. Partinin, yani CHP'nin kurumsal kimliğini zedeliyordu. O yüzden bugünkü konuşmada da ben ne kadar haklıyım konuşması, bu tür meselelerde kimin haklı olduğunun bir önemi olmuyor. Ciddi olarak kurum zaaf görüyor. O yüzden belki de o açıdan hayırlı oldu diyebiliriz. Bir kere daha başarılar diliyorum.
1: Peki Selami Bey, sizce de öyle mi? Ben ne kadar haklıyım konuşması mıydı bugün Özgür Özel'in konuşması? Bir de CHP ve bu yeni partinin ittifakta yer alıp almayacağına dair sizin beklentileriniz neler?
2: Ya Dilek Hanım, evet şöyle, yani kim haklı kim haksız meselesi aslında siyasetin rasyonel zemininde düşünüldüğü zaman çok kıymetli bir soru değil aslında. Ben de katılıyorum. Yani bizim güzel kadim kültürümüzde bir söz vardır. Yani Basra harap olduktan sonra, yani harabı Basra derler. Basra harap olduktan sonra, haraptan da kastım Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok önemli bir siyasi kimliği olan, siyasi mirası olan bir ana muhalefet partisinin ortadan bölünmesi. Ama çoğunluk yok. İşte Özgür Özel ve ekibi etrafında toplanıyor. Tabii bir rüzgar estiği ortada, doğru. Yani CHP seçmeninin %70'ler civarında bir desteği olduğu ifade ediliyor. Ama siyaset böyle heyecanla, duygusallıkla yol alınabilen bir alan değil. Bir rasyonel zemine oturması lazım. Tabii ben yine öncelikle Ufuk Hoca'nın yaptığı yeni bir karar,
1: Selam Bey, ciddi bir yol ayırma. Rasyonel zeminden kastınız nedir? Rasyonel zeminden kastınız nedir?
2: Şöyle,
1: Özgür Özel açısından.
2: Şöyle, ciddi bir sorun olduğu ortadaydı. Yani derin bir kriz, derin bir sorundu. Yani ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış Kemal Kılıçdaroğlu ve bir dönem en azından 2,5 yıl sanıyorum. Özgür Özel ve ekibinin bu sorunu, bu derin krizi rasyonel zeminde çözmedikleri kanaatinde. Çözme kabiliyeti, isteği var mıydı yok muydu bilemiyorum. Ama yani Özgür Özel siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlamış ve Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçi. Dolayısıyla yani genel başkanın yardımcılığı, grup başkanlığı yapmış. Yani önemli siyasi makamlarda, görevlerde bulunmuş. Yani şimdi birdenbire tabii yeni bir siyasi oluşum, yeni bir yol, yeni bir yol ayrımına geldik diyor. Ben de hayırlı olsun diyeyim. Öncelikle böyle bir temennide bulunalım. Ama ben hem kalanlar hem gidenler açısından çok kolay bir sürecin olmayacağı kanaatindeyim. Kalanlar açısından zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi, yani en azından CHP seçmenleri açısından oldukça zor. Yani belirli bir öfke birikiminin olduğu, kızgınlık olduğu ortada. Ama devam eder mi etmez mi onu bilemiyorum. Kaldı ki belki burada sorulması gereken iki tane temel soru var. Aslında ben siyasi figürler üzerinden, milletvekili sayısı, belediye başkanlığı sayısı üzerinden çok, daha çok siyasetin bilimsel anlamdaki temel ilkeleri, verileri üzerinde değerlendirme yapmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Soru bir, yani Türkiye şu anda yeni bir parti için sosyolojik ve ideolojik anlamda bir iklime sahip mi? Yani bunu hem
1: demokrasilerde işte, yeni bu mümkün değil mi Selami Bey? Yani yeni bir parti.
2: Hayır, yeni parti kurulması yasal olarak zaten 180 üzerinde Türkiye'de kurulmuş siyasi parti var. Yeni partiyi siz hukuken tabii ki gerekli sayıda kurucuyu bulduktan sonra, İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini verdikten sonra, yapılan inceleme, denetlemeden sonra bir şey yoksa, bir mahsur yoksa, güvenlik açısından, yani o anlamda söylüyorum, kurulur. Ama ben siyaseten, yani Türkiye'de yani belirli bir ana partiden, ana kurumsal bir siyasi yapıdan ayrılıp başarılı olanlar, özellikle merkez soldakilerin çok başarılı olduklarını görmüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan işte en yakın örnek Muharrem İnce'ydi, Memleket Partisi. İşte daha önce Anadolu Partisi oldu. Daha önce 70'li yıllarda Güven Partisi vardı. Yani çok sonuç alamadılar. Merkez sağdaki sorun, mesele de şurdu. Daha çok kitle partisi ve liderlerini

0: çok güçlü olduğu dönemlerde seçmeni sosyolojik anlamda kendi taraflarına çekip
1: Evet.
0: ya işte iktidara gelme imkanları oluyor. İkincisi de bakın bugün Özgür Özel konuşmasında değindi, bir cümle kullandı. Siyaseten gömlek çıkarmıyoruz dedi ve miras bizde. Bunun anlamı şudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olarak bahsediyorum. Üzerine inşa ettiği siyasi tarihsel kodlara biz sahip

0: Parti'de de bunu uygulayacağız. Yani ayrı farklı bir parti, farklı bir siyasi kimlik değil de ikinci bir CHP ortaya çıkacak gibi bir izlenim alıyorum ben.
1: Anlıyorum.
0: Yani çünkü kamuoyunda tartışılıyor. Yani merkez sağda mı olacak, yeni işte Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, İyi Parti'den katılımlar. Ama şimdi Özgür Özel'in, az önce de söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde siyasete başlamış ve bu 15 yılı 20 yıla yakındır siyasetin, Özgür Özel konuşmasında değindi, bir cümle kullandı. Siyaseten gömlek çıkarmıyoruz dedi ve miras bizde. Bunun anlamı şudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olarak bahsediyorum. Üzerine inşa ettiği siyasi, tarihsel kodlara biz sahibiz ve yeni partide de bunu uygulayacağız. Yani ayrı, farklı bir parti, farklı bir siyasi kimlik değil de ikinci bir CHP ortaya çıkacak gibi bir izlenim alıyorum ben.
1: Anlıyorum.
0: Yani çünkü kamuoyunda tartışılıyor. Yani merkez sağda mı olacak, yeni işte Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, İyi Parti'den katılımlar. Ama şimdi Özgür Özel'in, az önce de söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde siyasete başlamış ve bu 15 yılı 20 yıla yakındır siyaset yapıyor. Siyaseten de gömlek çıkarmıyoruz cümlesinin anlamı, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine bağlı olarak bir siyasi hareket başlatıyorum. Ve bu şekilde siyasi yelpazede bir yol alacağım.
1: Peki.
0: Bir de bir son soru da şu, Ufuk Hoca değindi. Yani hukuki anlamda şu anda derdest olan iki tane dava var. Bir mutlak mutlan davası var. İkincisi de Özgür Özel ve arkadaşlarının, belirli sayıdaki delegelerin Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bir çağrı heyetinin görevlendirilmesi ve olağanüstü kurultay kararı, olağanüstü kongre kararı alınmasını talep ettikleri bir dava var. Şimdi bu davalar eğer, tırnak içinde söylüyorum, bilemiyoruz tabii, Özgür Özel ve ekibinin lehine sonuçlanırsa ne olacak?
1: Geri
0: çok
1: mi
0: ciddi
1: dönecek
0: anlamda hukuki,
1: mesela?
0: İşte net hukuki ve siyasi kaotik bir süreç bizi bekliyor. Erken
1: Anladım.
0: Davranıldı kanaatindeyim. Ben yargısal süreci, Yargıtay sürecinin, özellikle mutlak mutlan davasının, Yargıtay sürecinin tamamlanmasının beklenmesinin çok daha iyi olabileceğini
1: siz
0: ben
1: düşünenlerdenim. Peki
0: başlayayım.
1: Ufuk Bey, şunu sormak isterim. Şimdi Özgür Özel'in bu grup toplantısına 80'i aşkın CHP milletvekilinin katılması, destek vermesi, parti içi güç dengeleri açısından nasıl okunmalı? Bu merak ettiğim bir soru. Yani bu tablo milletvekili grubunun mevcut yönetimine desteğini mi gösterir? Yoksa tırnak içinde hukuki sürece karşı verilen o sembolik bir birlik mesajı anlamına mı gelir? Yani bu 80 desteği, milletvekili desteğini, il başkanlarının desteğini Özgür Özel'in kuracağı bu yeni yol haritasında, yeni partide nasıl yorumlarsınız?
2: Çok açık bir şekilde gerek il başkanları, gerek milletvekili düzeyinde Özgür Bey'e bir destek oldu. Hatta kamuoyu desteği oldu ortada. Hı. Ama bu bugünkü durum. Süreç içerisinde bunun nasıl şekilleneceğini izlenecek politikalar üzerinden görmek lazım. Yani bu anı sabitleyerek mesela bir seçim tahmininde bulunmak zor. Demin söylediğim gibi altlı masada var olan Türkiye İttifakı'nın bir benzeri söz konusu olacağı için seçimlere geldiğimizde muhtemelen CHP ile yeni parti birlikte de siyaset yapma durumunda olabilirler. Yani önümüzdeki süreçte hangi politikalar üzerinden siyasetin şekilleneceği yeni CHP'nin diyelim kaderini büyük ölçüde belirleyecek. O yüzden soru gömlek kimin sorusu değil. Miras yedi olanların miras zedeye dönüşmesi de mümkün. Esas olan geleceğin nasıl kurulacağı, miras kavgasından bir şey çıkmayacağını şimdiden size söyleyeyim. Çünkü merkezde bir yoğunlaşma var. Merkezdeki yoğunlaşma yakın fark narsizmi dediği Freud'un en yakınına en fazla tepkiye de dönüşüyor. Seçmen tarafından hoş karşılanmıyor.
1: Şunu merak ediyorum, bir yol haritasından bahsediyor Özgür Özel. Daha doğrusu Ufuk Bey, sizin söyleminizden yola çıkarak, yani bir hukuki süreç önümüzde var. Bir liderlik tartışması söz konusuydu. Kısmen onu kendisi, kendi adına daha doğrusu bugün ilan ettiği yeni partiyle sonlandırmış oldu. Seçim hazırlıkları önümüzde ilerleyecek. Özgür Özel'i, yeni ekibini ya da işte mevcut...

0: CHP yönetimini bekleyen riskler neler sizce?
1: Bence en önemli problem Özgür Bey demokratlara çağrı yap. Sosyalist demokratlar, liberal demokratlar vesaire. Demokratın tanımından bir tanesi bir arada yaşamayı savunan kesim. Türkiye'ye yönelik bir arada yaşamayı savunup kendi içinizde bir arada yaşamayı savunmayı becerememek bir tortu. Bu tortuyu yani AK Parti'ye oy verirken kararsız olup CHP'ye ve yeni partiyi yöneltmek açısından bu kararsızlıkları ikna etmeniz gerekiyor. Bakın benzer bir şeyi biz kendi dünyamızda yaşadık. Ben bir sosyalist partinin 10 yıl genel başkanlığını yaptım. Yaşadığımız ayrışmada ne kadar haklı olduğumuzu anlatıp durdum. Bunun hiçbir manası yoktu. Sonuçta tarihe nasıl geçtik? Bir arada olmayı beceremeyen insanlar olarak. O yüzden ben haklıydım, sen haklıydın tartışması çok güncel bir şey. Ama tarihe bir arada durmayı beceremeyen siyasi aktörler olarak geçeceksiniz.
0: Ve kısmen de aslında belli dönemlerde seçmen bunun hesabını soruyor, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Aynen. Hiç şüphesiz. Çünkü bizim zamanımızda en azından bizim fikri, ideolojik ayrışmalar vardı. Bugün öyle bir şey de yok. Yani merkeze bu kadar sıkışma olduğu zaman ben hakiki öz CHP'liyim, altı okçu benim. Türkiye'nin devasa meseleleri karşısında yanıt üretmeye yetmiyor. Yani ideolojik siyasi pozisyonlardan politika üretmek kolay bir şey değil. Bunu göreceğiz. Umarım başarılı olurlar. Ama belli ki geri kalan CHP yönelik icazetli parti tanımı hakikaten kanıtlanmaya muhtaç. En azından yeni partide Zoom siyasetinin bir daha tekrarlanmayacağını varsayıp gerekir ki Kemal Bey'in yaşadıklarını Özgür Bey de başka bir şekilde yaşamasın.
0: Ben şunu merak ediyorum Selam Bey. Şimdi Özgür Özel'in konuşmasında yönetime gelmeleriyle beraber işte hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde hem de parti içinde yapılan değişiklikleri ya da başarıları sıralamak gibi bir durum söz konusuydu. Konuşmaya siz de vakıfsınızdır diye düşünüyorum. Tekrar etmeyeyim bir daha. Dolayısıyla Özgür Özel'in CHP'si ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si gibi bir ayrım bu konuşmadan. Bu arada CHP'den ilk istifa haberi de geldi. İzmir milletvekiliydi. Murat Bakan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bir açıklaması da var. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz. Şimdi bu ifadeleri o zaman bir yorumlayalım. Hemen devamında da şu soruyu ekleyeyim. Özgür Özel'in CHP'si ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine yönelik de bir eleştiri söz konusuydu gibi açıklamalarında Özgür Özel'in. Dolayısıyla hani mevcut CHP kriterleriyle ya da bunlarla devam edecekse o zaman neden yeni bir parti? İçeride bir uzlaşı olamaz mıydı'nın ötesinde bir şey de söylemiyor mu sizce Özgür Özel? Ve bir de bakanın istifasına dair ilk yorumlarınızı alayım.
2: Ya şimdi aslında Murat Bakan'ın da istifa açıklamasına da bakarsanız, Özgür Özel'in açıklamalarına da bakarsanız benim az önce ifade etmeye çalıştığım hususun altı çiziliyor. Yani eğer ayrışma olacaksa yani bu tamamen yeni bir siyasi kimliğe sahip bir yeni, gerçekten yeni isim olarak sadece yeni değil. Yani siyasi kimlik olarak, siyasi ideolojik bir kimlik olarak Türkiye'nin ve dünyanın temel meselelerine bakış açısında mevcut siyasi partilerden ayrışan, sadece İktidar Partisi'nden, Cumhur İttifakı'ndan değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ayrışan bir siyasi kimlik mi olacak? Yoksa mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği siyasi değerleri, siyasi ilkeleri aynen muhafaza eden, o şekilde siyaset yelpazesinde yer alan bir siyasi oluşum mu olacak? Bu nedenle aslında CHP dendiği zaman biz önümüzdeki süreçte hangi CHP'den bahsediyoruz diyeceğiz. Eğer aynı CHP ise zaten yani Türkiye İttifakı denen işte yok diğer siyasi kanatlardan gelecek merkeze doğru, ki Ekrem İmamoğlu ve ekibinin daha çok bunu istediği, talep ettiği söyleniyor kamuoyunda en azından. Merkeze hitap eden, merkez siyasetçilerin de yer alabileceği bir oluşum söz konusu mu olacak? Yani burada o nedenle

0: az önce söylediğim, yani ne gidenlerin ne de kalanların işi kolay değil. Yani önümüzdeki süreçte gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ve ayrılanlar açısından en temel soru, Türkiye'de sosyolojik ve ideolojik anlamda bir ayrışmayı biz nasıl kamuoyuna açıklayabiliriz? Özellikle ideolojik anlamda. Şimdi Özgür Özel ve ekibinin yeni ekibin diyelim, yani ayrılanlar açısından söyleyelim. Türkiye'nin mesela ne bileyim ekonomik meselelerine, güvenlik meselelerine, dış politikaya, yargı meselelerine bakış açılarıyla Cumhuriyet Halk Partisi arasında noktasında nerede ayrışacaklar? Aynı şeyi temsil ediyorlarsa az önce de ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp mücadeleyi devam ettirmek, ki Özgür Özel bunun altını hep çizdi. Biz işte genel başkanlık yarışını CHP'li üyeler arasından yapalım ki siyasi partiler kanunu ve tüzüğe göre mümkün değil. Yani delegelerin seçmesi gerekir. Varsayalım ki öyle bir şey mümkünse ve buna güveniyorsanız, o zaman mahallelerden başlayan kongrelerine katılarak gerekli delegasyonu sağlayıp işte Ekim, Kasım gibi kurultayda, kongrede genel başkanlığı ve organların seçimini alırdınız gibi soru da sorma hakkımız doğuyor o zaman. Dolayısıyla burada farklı bir şey, yani Özgür Özel ve kendi ekibinin değil de çok farklı üçüncü bir ismin veya isimlerin, bunu anlamda da böyle çok girift bir şey söylemiyorum. Ekrem İmamoğlu ve yanındakileri bahsediyorum. Yani burada bir iki başlılık, çift başlılık meselesi gündeme gelecek. Yani Özgür Özel, Sayın Özel yeni partide, tırnak içinde söylüyorum ismi kesinleşmediği için, gerçekten genel başkanın olarak, yani hiçbir vesayet altında olmadan genel başkanın tüm yetkilerini kullanma imkanına sahip mi olacak? Yoksa işte uzaktan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının belirli şekilde etkisinde mi kalacak? Ki kamuoyunda bir vesayet altında kalma algısı da var. Bu yok sayamazsınız bunu. Dolayısıyla bu süreç, bu nedenle ben az önce söyledim. Süreç Özgür Özel ve ekibi açısından kolay değil. Yani bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı mücadele verme, çünkü aynı sosyolojiye hitap edecekler seçmene. Bir tarafta işte Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarıyla, belediye başkanlarıyla ilgili yürüyen süreç, yargısal süreçler var. Oradan menfi bir karar çıkarsa, yani bir mahkumiyet söz konusu olursa ne olacak bilmiyoruz tabii. Bu anlamda da bunu da söyleyelim. Umarız ki hepsi beraat ederler. Hiçbir şey olmadan aklanırlar. Temel, samimi benim en azından temennim bu yöndedir açıkçası. Yargılanan tüm kişiler açısından söylüyorum bunu. Ama sonuçları itibariyle Özgür Özel ve ekibi bu yükü oradan çıkabilecek olumsuz bir karar olması durumunda bununla bunu da sırtlamak zorunda kalacaklar. Bu da bir bagajlarında bir şey olarak siyasetten taşımaları gereken bir şey olacak. Bu nedenle ben az önce söyledim, yani mutlak mutlan davasının ki Yargıtay'da kesinleşmesine kadar ve kongre talebi, yasal çağrı talepleri var. Daha dün açıkladı. Yani Murat Karayalçın'ın öncülüğünde bir çağrı heyetinin görevlendirilmesini ve 40-45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmeleri yönünde bir talep geldi. Şimdi varsayalım ki mahkeme bu yönde, talep yönünde bir karar verirse ne olacak? Dolayısıyla ben Özgür Özel ve arkadaşlarının gemileri erken yaktıkları, yakmamaları
1: düşünüyorsunuz.
0: gerektiğini söylemiyorum. O ayrı bir tartışma. Ama erken yaktıkları, zamanlama olarak erken yaktıkları kanaatindeyim. Bakalım sonuçlarını bekleyip göreceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bir taraftan diyeceksiniz ki biz, miras bizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi mirası ve siyasi mirası bizde diyeceksiniz. Diğer taraftan da Türkiye İttifakı, tüm demokratları toplayacağız diyeceksiniz. Benim şahsi kanaatimi de söyleyeyim. Bu ayrışma devam ederse, yalnız siyaseten değil hukuken de, yani kuruluş, partinin kuruluş aşamaları vesaire tamamlandıktan sonra ben önümüzdeki seçimde bir ittifak içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin birlikte hareket etme, ittifak etme imkanlarının
1: Yüksek
0: da çok
1: buluyorsunuz.
0: kolay olmadığı, çok kolay
1: Ha, bir
0: olmadığını
1: yan
0: en
1: yana
0: azından
1: duramayacağını mı
0: söyleyebilirim.
1: düşünüyorsunuz Selami Bey?
0: Evet, yani aynı parti içinde, parti için kavga, mücadele veren iki grubun Türkiye'yi yönetme noktasında

0: milletvekillerinin listesinin çıkarılması, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, bir araya gelip uzlaşma yapmaları kolay mı olur sanıyorsunuz Dilek Hanım? En
1: Peki.
0: basitinden partiyi bu derin krizden çıkarma noktasında hissiyattan uzak, duygusal tepkilerden uzak, az önce söylendiği gibi ve altını çiziyorum, rasyonel bir zeminde, kim haklı kim haksız tartışmasına girmeden, ya tarih gerçekten kimin haklı kimin haksız olduğunu değil, tarih siyasette sonuç alanları yazar. Sonuç
1: Peki.
0: alabiliyor musunuz, alıyor musunuz? Seçmende o güveni verebiliyor musunuz? Ülkeyi yönetme noktasında bir güven telkin edebiliyor musunuz? Seçmen buna bakıyor.
1: Peki Ufuk Bey, son sorum olsun. Siz demiştiniz ki bu bölünmelere karşı bir başarısızlık da söz konusu olabilir. Nitekim geçmişte bunları deneyimledik. Seçmenin de ortaya koyduğu bir tavır söz konusu oluyor. 2028 seçimlerine giderken yeni ittifaklar meselesinde mesela Selami Bey CHP ile, mevcut CHP ile Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin yan yana yürüyemeyeceğini düşünüyor. Neden
0: çok
1: mümkün
0: kolay olmadığını ben.
1: Çok kolay olmadığını söylüyor. Neden mümkün olmasın? Sizce böyle mi durum? Merak ettim fikrinizi. Bir de bu tüm demokratları Türkiye İttifakı'na davet ediyorum ifadesi çok geniş bir alanı kapsıyor gibi geliyor. Ne diyorsunuz?
2: Yani hocam haklı, duygusal kopuş oldu ama bundan sonra o kuşandıkları zırhlardan kurtulacakları için biraz daha esnek, amaca yönelik alınacak. Şimdi sizin alt yazınızda da var ana muhalefet ifadesi. Aslında 50+1 sisteminde ana muhalefetin tanımı çok belirsiz. Yani bu süreçte 50+1'i oluşturmak için butik partilerin ve hibrit siyasetin ön plana çıktığını göreceğiz ki bu 50+1'e ulaşılsın. Hani rasyonel olan nedir dediniz? Rasyonel olan aslında var olan organlar üzerinden siyaset yapmak ve muhtemelen parti kurulları bu Türkiye ittifakını parti içinde değil, genel anlamda herkesi kapsayıcı bir ittifak siyaseti üzerinden şekillendirecekler. Bir sorunuz daha vardı, Yargıtay farklı karar verirse ne olacak
1: geri
2: diye.
1: Dönecek mi?
2: Tabii ki kadük kalacak karar. Çünkü partilerinden istifa ettikleri için o kararın herhangi bir geçerliliği olmayacak. O yüzden zannedersem hocam da erken ve acele bir tutum olarak görüyor ama biz tabii partinin iç işleyişini bilemiyoruz ama organlar üzerinden, kurultay üyeler üzerinden CHP'nin geleceğinin belirlenmesi önemli bir imkandı. Bunun kaçırılması Türkiye demokrasi açısından da iyi olmadı doğrusu.
1: Teşekkür ederiz Doktor Ufuk Kuraz, Profesör Doktor Selami Kur'an, değerli katkılarınız için HT360'a sağ olun efendim. Bir de o zaman Kılıçdaroğlu'nun gündemine bakarak devam edelim HT360'a. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnafı ziyaret etti. Esnafın büyük sıkıntı çektiğini söyledi Kılıçdaroğlu ve devamında şu ifadeleri kullandı. Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahiptir.
3: En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız. Bunun farkındayım, biliyorum zaten. Çiftçilerimiz bunun da farkında. Onlar üretiyorlar. Sonra esnafımız bunu bir şekilde pazarlıyor. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var.
4: Esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Asla umutsuz olmayın mesajı verdi.
3: Sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bir iş yerinde kahvaltı yaparak esnafla sohbet etti. Sorunlar mutlaka gündeme getirilmeli dedi.
3: Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlamaları var. Siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim o. Evet. Sizin dertlerinizi bir şekilde anlatmak.
1: Evet, memleket böyle, siyaset konuşuyoruz memlekette. Peki dünyada neler oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları konuşuyor. Dünya da gözünü kulağını buraya dikmiş halde. ABD Başkanı Trump ölen ABD askerleri için İran'ın bedel ödeyeceğini ifade ediyor. Ve ABD'li kaynaklara göre bu saldırılar Trump aksi yönde karar verene kadar da devam edecek.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları 10. gününde de devam etti. CENTCOM'dan yapılan açıklamada saldırıların İran'ın Hürmüz'deki trafiğe müdahale etme kapasitesinin azaltılması için yapıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran saldırılarında ölen Amerikan askerleri için İran'ın cezalandırılacağını savundu. İran her

0: Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini kat be kat ödeyecek tehdidinde bulundu. Kısa süre sonra CENTCOM, İran'daki hedefleri vurmaya başladığını duyurdu. İran'ın yanıtı gecikmedi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada Bahreyn ve Kuveyt'e İHA saldırıları düzenlendiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ülkesinin tam kapsamlı bir savaş içerisinde olduğunu söyledi. Amerikan basınında yer alan iddiaya göre İran'ın son günlerde düzenlediği saldırılarda 100'e yakın Amerikan askeri yaralandı. Bu askerlerin çoğunun yapılan tedavilerin ardından görevlerine döndüğü belirtildi. Pentagon sözcüsü haberi doğruladı. Sözcü, 7 Temmuz'dan bu yana 100 asker bir derece yaralandı ve bunların %96'sı görevlerine geri döndüğü ifadelerini kullandı. CNN'e konuşan Amerikalı yetkililere göre İran'a saldırılar Trump aksiyonda karar verene kadar sürecek. Yetkililere göre Trump, mutabakat zaptı ihlalleri, Hürmüz'deki durum ve Amerikan askerlerinin öldürülmesi nedeniyle İran'a bedel ödetmek istiyor. Amerikalı kaynaklar buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Arabulucuların 10 günlük ateşkes önerisinin Washington ve Tahran tarafından değerlendirildiği iddialar arasında.
1: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde de arama ve el koyma işlemi yapıldı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yine soruşturma kapsamında belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmış ve Balcıoğlu görevden uzaklaştırılmıştı. Bu arada görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ilk duruşmada ifadesini verdi. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık Bursa Adliyesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. 4 suçtan 402 yıla kadar hapsi istenen Bozbey, ifadesinde 111 gündür iftiracı ve yalancılar yüzünden tutuklu olduğunu savundu. İddialarla ilgili 3 saat ifade verdi. Yaklaşık 11 saat süren duruşma diğer sanıkların ifadeleriyle devam edecek. Yıllar sonra cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku dosyasında ikinci dalga operasyon geldi. Gülistan'ın kaybolmadan önce, 5 gün önce daha doğrusu hastaneye gittiği ve o kayıtların silindiği belirlenmişti. İşte o kayıtlar üzerinde silme ve değiştirme işlemi yaptığı iddia edilen doktorlar, hemşireler, bilgi işlem görevlileri gözaltına alındı. Gözaltındaki dikkat çeken isimlerden biri de tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel. Bu soruşturmanın kilit ismi firari Umut Altaş'ın amcası da bu arada gözaltında. Masak raporunda hakkındaki tespit de oldukça dikkat çekici. Bir detaylara bakalım beraber.
0: Hastane kayıtları silindi. Şüpheli para trafiği tespit edildi. Yoğun telefon trafiği dikkat çekti. Gülistan Doku soruşturmasının son dalgasında dikkat çeken isimler gözaltına alındı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. 6 yıl sonra dosya cinayet soruşturmasına döndü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Ekipler inceleme ve yeni tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan'ın gittiği hastanede görevli doktorlar, hemşireler, bilgi işlem görevlileri ve dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi de var. Dosyada şüphelilere dair önemli bilgilere yer verildi. Gülistan'a ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının silindiği tespit edilmişti. Üstelik bu durum yoğun müdahale sonucu gerçekleştirilmişti. 28 milyonu aşkın kayıt mercek altına alındı. Gülistan Doku adına 8 Ocak'ta yani Gülistan kayıp

0: Kaybolduktan 3 gün sonra Sosyal Güvenlik Kurumu provizyonu alındığı, 4 saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. 1 dakika sonra da kaydın silindiği tespit edildi. Başka bir veri de 13 Ocak 2020'de silindi. İşte bu şüpheli tarihlerde işlem yapan doktorlar da gözaltında. Doktorların Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı belirlendi. Hastanenin bilgi işlem çalışanlarına gelince, Emine Y'nin 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verilerini sildiği belirlendi. Tamer S. ve Mustafa Y'nin de 31 Aralık 2019 tarihli kayıtlar üzerinde silme işlemi yaptığı tespit edildi. Gözaltındaki hemşirenin de Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde işlem yaptığı belirtildi. Gözaltındaki dikkat çeken isimlerden biri de firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş. Yoldaş Altaş veri giriş personeli. Hem banka hem HTS kayıtlarında şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kayıtlarını silen bilgi işlem görevlisi Emine Y'ye para gönderdiği tespit edildi. O para trafiğiyle soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında hafriyat işi yapan bir iş insanı da gözaltında. Gerekçe Gülistan kaybolduktan sonra valilik makamında gerçekleşen bir görüşme. İşte o görüşmenin konusu da soruşturma dosyasına girdi. Gizli tanığın işaret ettiği iki güvenlik korucusu da gözaltında. Gözaltına alınan dikkat çeken isimlerden biri de eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel.
1: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin hakimlikteki verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamalara yönelik şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Ahbap Derneği'nde depremden sonra denetim yapanlar da bu arada tutuklananlar arasında.
0: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Şaşırıyorum diyerek soruşturma dosyasındaki örnekleri açıklamaya çalıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamaları bir kez daha reddetti. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı var. Bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Suçsuzum diyen Uğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap soruşturması kapsamında derneği denetleyen isimler de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Kartaloğlu denetim talebinin Ahbap'tan geldiğini söyledi. 6 Şubat ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında derneği denetlediğini belirten Kartaloğlu, düzenlenen raporun sınırlı olduğunu ifade etti. Kartaloğlu, denetim ekibi haricindeki şüphelileri tanımadığını iddia etti. 9 şüpheli, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili 7 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz de var. 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangın faciası ile ilgili ikisi firari 16 sanık hakkında açılan davada 3. duruşmanın görüldüğü gün yeni bir gelişme yaşandı. Ruhsatsız bina için verilen yıkım kararını uygulamadıkları, faaliyetine göz yumdukları ya da izin verdikleri iddiasıyla tutuklanan 7 kamu görevlisi hakkında savcılık iddianamesini tamamladı. Aralarında görevden alınan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu kamu görevlilerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi. Bu arada Danıştay 1. Dairesi Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Yüksek mahkeme olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin tespit edilmesini istedi.
0: Danıştay Kartalkaya yangınına ilişkin yeni bir karar verdi. İş müfettişi hakkında verilen soruşturma izni bir kez daha kaldırıldı. Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayda birinci derecede sorumlu gösterildi. Bakanlık, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Baş Müfettişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı. Bakanlık, Danıştay'ın kararının ardından yeniden ön inceleme yaptı. İkinci incelemenin sonunda da aynı kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bu karara da itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın önceki kararında belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. Soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Kararda bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği ifade edildi. Ayrıca ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Tüm bakanlık görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla tespit edilmesi, ifadelerinin alınması talep edildi. Ayrıca bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin açıkça ortaya konulması istendi.
1: Antalya'da çıkan yangın nedeniyle evde mahsur kalan iki kişi ölümle burun buruna geldi. Alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaştığını gören gençler can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan iki kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi.
0: Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Kapıdan çıkamayan evdeki iki kişi metrelerce yüksekteki pencereden sarktı.
2: Ay, nereye gidiyor bunlar gitti?
0: Korkutan olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan iki kişi alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan gençler çaresizce kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişilere son anda yetişti.
3: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
0: İtfaiye ekipleri merdivenli araçla pencerede mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz'a ulaştı. Gençlerin sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlar etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
1: Darphane yılın ilk yarısında 9,8 milyondan fazla altın bastı. En yüksek üretim yine çeyrek altında oldu. Üretim için 33 tonu aşkın altın kullanıldı.
0: 9,8 milyon altın üretildi. En yüksek üretim çeyrekte oldu. Üretim için 33,4 ton altın kullanıldı. Darphane verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında farklı türlerde toplam 9.829.183 altın üretildi. Üretimin 8.454.870 adedini Zinet Cumhuriyet altınları oluşturdu. Aynı dönemde 1.362.011 sikke Cumhuriyet altınıyla 12.302 Reşat sikke altını basıldı. Ziynet Cumhuriyet altınları içinde en yüksek üretim 6.222.610 adette çeyrek altında gerçekleşti. Bu rakam 2025 yılında 7.035.000 olarak açıklandı.

0: açılmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında 898.835 yarım, 1.288.413 tam zinet altın üretildi. Basılan zinet Cumhuriyet altınların toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kaydedildi. Toplam 9.829.183 altın için 33 ton 412 kilogram altın kullanıldı. Sikke Cumhuriyet altınları kategorisinde 110.670 çeyrek, 17.582 yarım ve 1.227.909 tam altın basıldı. Reşat altınlarda ise 1.782 yarım, 5.960 tam altın üretildi. Üretilen 12.302 reşat altının toplam ağırlığı 203 kilogram, 123,4 gram olarak hesaplandı.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra akşam haberleriyle Hülya Ökenek sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.

0: Temmuz 2026 Salı. İyi akşamlar, Hülya Hökenek. Ben uzun uzadıya birlikteyiz akşam haberlerinde. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel CHP'ye veda etti. Grup kürsüsünden yaptı bu konuşmayı ve yeni partiyi kuruyoruz dedi. Miras bizde dedi, yetki bizde dedi. Binayı terk ettik ama çıkarken biz mirası alıp çıktık. Yeni partiyle açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Bu ifadeleri kullandı. Açık fark kelimesi önemli. Burada kullandığı ifade. Bakacağız. Konuklarım var. Elbette konuşacağız. Bakın bu arada Numan Kurtulmuş süreç ziyaretleri kapsamında Devlet Bahçeli, DEM Parti eş başkanları, Yeni Yol Grubu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmelerde ana çerçeve süreç yasaları biliyorsunuz. Onun da detaylarına bakacağız elbette akşam haberlerinde. Ve üçüncü gündem maddesi öne çıkardığımız Gülistan 9 soruşturması çok önemli. Bu soruşturma kapsamında yeni gözaltılar var. Gözaltına alınanlar kim, suçlamalar neler? Tüm detaylar birazdan akşam haberlerinde olacak efendim. İyi akşamlar, başlayalım. Ama önce Mahir diyelim. Habertürk editörü Mahir Kılıç, Özgür Özel'in yeni partiyi duyurduğu grup toplantısını ve sonrasında yaşananları takip etti, yakından izledi. Mahir, dolu da kulis var şimdi değil mi? Sosyal medyaya bakıyoruz. İşte bizim böyle bir şekilde iletişim halinde olduğumuz birçok insanla da konuşuyoruz. Yani toplantı salonundaki atmosferi ben çok merak ediyorum. Ya o mimiklerden, o bakışlardan bile bir dolu bir şey çıkar. Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında aslında yaşananlar, o arada kelimeler, mutlaka bize bir şeyler aktaracaksın. Senin yorumunu ve öngörünü de merak ediyorum.
1: Evet, Hülya Hökenek, bugünkü grup toplantısı sonrasında iki kelimeyle özetleyecek olursak eğer coşku ve heyecan olurdu herhalde. Bu kelimeler oldukça da duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel CHP kürsüsündeki son konuşmasıydı. Konuşması esnasında sık sık sloganlar atıldı. Konuşmanın yarıda kesildiğini ifade edebiliriz. Kendisi de kürsüde zaman zaman duygulandı. Geçmiş bir vedanın hüznüyle huzurlarınızdayım ifadesini kullandı. Aynı duygusallık, aynı hüzün partililer de vardı. Zaman zaman tepkilerinde salondan Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilerinde yükseldiğini ifade edebiliriz. O duygusallık grup toplantısı bittikten sonra da devam etti. Uzun süre partiler, milletvekilleri kendi aralarında konuştu ve duygusallığın belki de zirve noktasında biraz da erken gelen bir istifa oldu. İzmir Milletvekili Murat Bakan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu ki CHP grubundan, grup başkan vekillerinden toplu bir şekilde hareket edeceğiz, toplu bir şekilde koordine olacağız açıklamasına rağmen bu istifa haberi geldi. İzmir'den ve yeni parti için istifa eden ilk isim oldu diyebiliriz. Konuşma satır aralarında dikkat çeken mesajları da vardı Özgür Özel'in. Altıok vurgusu vardı. Altıok'a bağlı olduklarını ifade etti. Geçmişin mirasına sahip çıkacaklarını söyledi ve en dikkat çeken cümlelerinden bir tanesi siyaseten gömleğimizi değiştirmiyoruz dedi. Bazı eleştiriler ve tepkiler vardı. Aslında bu satır aralarındaki mesajlar o eleştirileri yanıttı diyebiliriz. Tabii Özgür Özel grup toplantısını yaptı. Son kez CHP kürsüsünden konuştu ve meclisten ayrıldı kısa süre içerisinde. Şu dakikalarda Ankara'da başka bir noktada kendisini destekleyen eski ve yeni ve mevcut bazı il başkanlarıyla görüşme gerçekleştiriyor, toplantı yapıyor. Bundan sonrasındaki yol haritasını biraz daha netleştirmek üzere, bu da oldukça önemli. Yeni parti kurulacak ancak çerçevesi atacağı ilk adımlar yapacakların netleşmesi lazım. Sadece il başkanları değil, aynı zamanda yarın eski PM üyeleri ve MYK üyeleriyle de görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Onlarla da bir istişare gerçekleştirecek Özgür Özel ve yarından itibaren kurucular kurulu, yani milletvekilleri imza atmaya başlayacak. Vekillerin tamamının kurucular kurulu üyesi olmasını bekliyoruz. Yine bu milletvekilleri parti meclis üyesi olarak da görev yapacak, bunu belirtebiliriz. Yetişirse bu haftaya, yetişmezse hafta başına İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilmesini beklediğimizi kaydedin. Tabii yeni parti açıklamasından, genel merkezden de hamleler gelmeye başladı. Genel merkez binasında büyük bir Atatürk afişi, posteri asıldı. Ne cumhuriyetinden ne de partiden vazgeçmeyiz ifadesi kullanıldı. Tekrar gruba dönecek olursak, dediğim gibi duygusal ve heyecan yüksek olduğu bir grup toplantısıydı. Hem grup esnasında hem de sonrasında bu duygusallık, bu coşku hakimdi. Zaman zaman sloganlarla Özgür Özel'in konuşması kesildi, yarıda kaldı. Kendisi de hem kürsüde hem de otururken yerinde anons edilmeden önce duygusal anlar yaşadı. Özgür Özel yaklaşık 2,5 kilo kürsüden seslendi ve bugün son kez kürsüye çıktı. Çok kritik mesajlar da verdi yeni partiye ilişkin. Peki neler söyledi? Hangi dikkat çeken mesajları ve satırları ifade etti? Dilerseniz onu da bizzat Özgür Özel'in kendisinden dinleyelim.

0: ifade edebiliriz.
1: Bugün gelinen nokta sarayla uzlaşmanın ya da uzlaşanlarla uzlaşmanın, teslim olmanın noktası değildir. Sinmek, susmak, durmak asla değildir. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Ben onlarla değilim diyen diyebilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
2: Emre'ye gidelim, Emre Aytekin'e. Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin genel merkez binasında aslında Emre bizi bekliyor. Tabii bina nerede Emre?
3: Hülya Ökenek, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunuyor. Bina Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı bir semt. Aslında birçok parti binasına yakın bir noktada. İyi Parti buraya çok yakın. Deva Partisi yine öyle ki kiralanan bina da daha önce Gelecek Partisi tarafından kullanıldı. 7 ay önce de boşaltıldı bu bina ve şu anda da hazırlıklar devam ediyor binada. Bir yandan çalışmalar yapılıyor, bir yandan da bu hazırlıklar sürüyor. Kameraman Caner Dalgıç ekranlarınıza getiriyor. Bakın hala iç kısımda bazı hazırlıklar var. Çimento torbalarını görüyoruz, yine kum görebiliyoruz, boyalar. Binanın iç kısmında bazı hazırlıklar var. Buradaki esnaflarla konuştuk. Elimizde şöyle bir bilgi vardı. Özgür Özel'e yakın bazı CHP'li milletvekilleri binaya yakın zamanda geldi. İçeride inceleme yaptı ve binanın parti binasına uygun olduğunu ifade etti ki bu bina daha önceden bir partinin genel merkeziydi. Bir partiye ev sahipliği yapmıştı. O da Gelecek Partisi'ydi. Oranın genel merkeziydi. Milletvekilleri de Özgür Özel'in yakın isimler de burada inceleme yaptı. Ve partinin uygun, tutulabilir bir bina olduğunu söyledi ki hazırlıklar sürüyor. Şöyle bir tekrardan hemen ekranlarınıza taşıyalım. Buradaki çalışanlar da aslında az önce ayrıldılar. Binada çalışan kişiler bugünkü tadilatı tamamladı ve ayrıldılar. Şöyle bir dikkat çeken aslında kiralık veya satılık ilanı hala duruyor. O kaldırılmış değil. Onu da şöyle ekranlarınıza getirsin kameraman arkadaşım. Dediğim gibi artık gözler verilecek dilekçede olacak ki önümüzdeki güne kadar, pazartesi gününe kadar bu dilekçenin verilmesi bekleniyor. Dilekçenin verilip partinin kurulmasıyla birlikte de artık Özgür Özel'in yeni partisinin binası arkamdaki bu bina olacak ki uygun bir bina. Daha önce de dediğimiz gibi bir partiye genel merkez ev sahipliği yapmış bir bina. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunuyor ki oldukça da konumu, lokasyonu da kolay bir noktada.
2: Emre çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani Buse'ye gidelim. Çünkü bugünün bir başka önemli gündemi de süreç yasası turu. Buse Gençtürk bize aktaracak. Numan Kurtulmuş meclis başkanı ve mecliste süreç yasası temaslarına başladı. Ama şu ana kadar hangi partileri ziyaret etti ve sırada hangi partiler var, Buse detaylandıracak. Buse.
4: Hülya Ökenek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugünkü temasları sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla az önce yaptıkları görüşme de tamamlandı. Yaklaşık bir saat sürdü o görüşme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tören salonunda bulunan mermerli salonda yapıldı, grup katında değil. Neden o toplantı salonunun anlamı büyük? Tören

0: salonu geçtiğimiz yıl 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaparak onlarca toplantı yapan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantılarının da yapıldığı salon. Bu açıdan da önemli bir noktaydı. Toplantının, görüşmenin yapıldığı yer açısından da neler görüşüldü? Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Kurtulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nden desteğini, talebini, bu noktada taleplerini iletti CHP'ye ve çerçeve yasaya dair de Kemal Kılıçdaroğlu görüşlerini iletti. Yaklaşık bir saatlik görüşmede bu son hazırlıklar ele alındı ama tabii ki tek teması bu olmadı meclis başkanının. Bugün ilk adres Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında bir araya geldi meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Ve o görüşmede hem geçen hafta DEM Parti ve MHP'nin yaptığı o görüşme ve sonrasındaki çerçeve yasaya dair hazırlıklar ele alındı. Ve DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan, Türey Atimoğulları Oruç, grup başkan vekilleriyle de bir araya geldi Numan Kurtulmuş. Yeni Yol Partisi grup başkanı Mehmet Emin Ekmen ve grup başkan vekilleriyle de görüştü. Bugün bir yasa taslağının sunulmadığı ifade edildi. Edindiğimiz bilgiye göre görüşmelerde bir taslak verilmedi partilere ama yasa taslağının temel ilkelerine dair meclis başkanı bir paylaşım yaptı, bilgi verdi. Yasanın içerisinde neler olacağı konuşuldu. Yarın da yapılacak temaslar var. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelecek. 5 ay önce yaptığı siyasi parti turu da Kurtulmuş Dervişoğlu ile bir araya gelmemişti. İYİ Parti aynı zamanda süreç komisyonuna üye vermeyen tek parti. Bu açıdan da önemli bir görüşme ve yarın saat 15'e de AK Parti'yi ziyaret edecek. Bu hafta mı sunulacak yasa yoksa bir sonraki haftaya mı kalacak? Artık bunu da takip ediyor olacağız Hülya Ökenek.
1: Çok teşekkür ediyorum Buse. Şöyle, DEM Parti Genel Başkanı da bu arada Tuncer Bakırhan, Meclis Genel Kurulu'na taşınması beklenen bu çerçeve yasanın esaslı bir başlangıç olacağına da işaret etti. Ayrıca Bakırhan yasanın silahsızlanma için de mekanizmaları içermesi gerektiğini vurguladı. Çerçeve yasa hemen çıkarılmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır diyor eş başkan Tuncer Bakırhan.
2: Çerçeve yasa bir bitiş değil, esaslı bir başlangıçtır. Yeni bir döneme geçmek için kullanacağımız bir kapıdır. Bu kapıdan geçmek için çerçeve yasa hemen çıkarılmalı, uygulamaya başlanmalıdır.
3: Çerçeve yasanın önemine değindi. Ortak yol haritası mesajı verdi.
2: Eş zamanlı olarak taraflar ve kamuoyunun mutabık olacağı ortak bir yol haritası çıkarılmalıdır. Demokratikleşme süreci başlamalı ve demokratik entegrasyon inşa edilmelidir.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasanın silahsızlanma mekanizmalarını içermesi gerektiğini belirtti.
2: Çerçeve yasanın zamanlaması, içeriği ve yöntemi sürecin ruhuna uygun olmalıdır. Tek taraflı, dayatmacı, yüzyıllık tekrarları üreten bir çerçeve yasa yol açıcı değil, yol tıkayıcı olur. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır.
3: Bakırhan, süreç olumlu sona erdiğinde Türkiye'nin bölgesel oyun kurucu olacağını ifade etti.
2: Türkiye küresel ve bölgesel gelişmelerden olumsuz etkilenen değil, oyun kurucu bir ülke olacak. Yani özetle, Kürt meselesi çözüldüğünde Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak yepyeni bir zamana merhaba diyecek. Kürt meselesinin çözümüne katkı sunan herkes 100 yıl onurla anılacak.
1: Ve şöyle, DEM Parti heyetinden de İmralı ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı tam da bu sırada. Ve yasal çerçevenin nasıl şekillenmesi gerektiğine dair detayların ele alındığı da ifade edildi. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet biliyorsunuz. İmralı'ya yapılan ziyaret 5 saat sürmüştü ve görüşmeye dair yapılan açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla yapıcı diyaloğu sürdürmeye, süreci sonuç odaklı ilerletmeye ve kardeşlik hukuku temelinde kalıcı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz denildi. Bir Diyarbakır'a gidelim. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'le konuşalım ve yıllar sonra cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku dosyasında ikinci dalga operasyonu geldi biliyorsunuz. Biz yeni

0: Bir dalga diye veriyoruz haliyle ve 15 kişi gözaltında. Detayları da Veysi İpek bize aktaracak. Veysi.
1: Evet, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 5 kentte İstanbul, Ankara, Elazığ, Tunceli'nin de aralarında bulundu. 5 kentte yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Ankara'da dönemin valisi ve tutuklu olan şüpheli Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel gözaltına alınan isimlerden biri olduğunu ifade edelim. Yine aralarında 3 doktor ki Gülistan Doku aslında hastaneye 31 Aralık 2019'da gitmişti karın ağrısı şikayetiyle, ancak log kayıtları silinmesi tespit edilmişti. Yine Sağlık Bakanlığı yaptığı çalışmalarda müfettişler kasıtlı olarak yoğun bir şekilde silinme işleminin gerçekleştiğini tespit edildiğini ifade eden bir rapor hazırladığında belirtelim. Bu rapor doğrultusunda da yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildi. Üçü doktor, biri hemşire, yine otomasyon görevlerinde bulundu. 10 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Aralarında Handan Sonel'in de bulunduğu, yine 2 korucu, 2 iş adamının da bulunduğu 5 kişi de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığını ifade edelim. Ancak çarpıcı bir not, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bir yazılı açıklama ve yazılı açıklamada Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatı olan korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü ve yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır ifadesi yer aldığı açıklamalarda. Yine gizli tanık Duman isimli bir gizli tanığın da verdiği ifadeler doğrultusunda yeni çalışmalar yapıldığında ifade edelim. Log kayıtları devlet hastanesine silinmişti. Polisin kayıtları silinmemişti. Polnet sisteminde silinmemişti. 8 Ocak ve Gülistan Doku'nun kaybolmasından 3 gün sonra 8 Ocak ve yine 13 Ocak'ta da yeniden sisteme Tunceli Devlet Hastanesi'ne girilip yoğun bir şekilde silme işlemi tespit edildiğinde vurgulayarak sizi sözü size bırakalım Hülya Ökenek.
0: Beysi, çok teşekkür ediyorum. Biz tabii devam edeceğiz akşam haberlerine. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi bakın birinciliği paylaştı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak.
2: Milyonlarca adayın heyecanla beklediği an geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları erişime açıldı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı şampiyonları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar yksesonuc.osym.go.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. 20-21 Haziran'daki sınavlarda 3 oturum yapıldı ve toplam 680 soru soruldu. 2.425.628 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek çıktı. Temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde de 5 kişi birinciliği paylaştı. TYT'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayı ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimlerinde erkek adayların ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. TYT'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, Sosyal Bilimler'de 10,2, Temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 oldu. Yükseköğretim Kurumları sınavında 2 soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testinde 20 numaralı soru iptal edildi. Matematik testinde 23 numaralı soru yargı kararı gereği iptal olarak değerlendirildi. ÖSYM yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da yayımlayacak. Kılavuzun içeriğinde kontenjanların yanı sıra üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiğiyle yer alacak. Yükseköğretim Kurumu sınavı tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, tercih döneminde adaylara yapay

0: zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti.
1: Şimdi Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin annesi ve babası hakkında iddianame artık hazır. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenlemiş. Biri öğretmen, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme, ateşli silahlar kanununa muhalefet, Pınar Mersinli hakkında bilinçli taksi, sihirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan iddianame artık hazır. Bu arada mahkeme iddianameyi de kabul etti diyelim. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklandı biliyorsunuz. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin hakimlikte verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamalara yönelik şöyle bir kelime kullanmış, şöyle bir ifade. Şaşırıyorum demiş. Ahbap Derneği'nde depremden sonra denetim yapanlar da bu arada tutuklananlar arasında. Bir bakalım.
0: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Şaşırıyorum diyerek soruşturma dosyasındaki örnekleri açıklamaya çalıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi Ahbap Derneği

0: aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamaları bir kez daha reddetti. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı var. Bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Suçsuzum diyen Uğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap soruşturması kapsamında derneği denetleyen isimler de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Kartaloğlu denetim talebinin Ahbap'tan geldiğini söyledi. 6 Şubat ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında derneği denetlediğini belirten Kartaloğlu, düzenlenen raporun sınırlı olduğunu ifade etti. Kartaloğlu, denetim ekibi haricindeki şüphelileri tanımadığını iddia etti. 9 şüpheli hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde de arama ve el koyma işlemi yapıldı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor ve soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmış ve Balcıoğlu görevden uzaklaştırılmıştı. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor bu arada. İzmit Belediyesi operasyonu başlığıyla veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Bu soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi de aranıyor. Ve Danıştay 1. Dairesi Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı ve Yüksek Mahkeme olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin tespit edilmesini istedi.
0: Danıştay Kartalkaya yangınına ilişkin yeni bir karar verdi. İş müfettişi hakkında verilen soruşturma izni bir kez daha kaldırıldı. Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayda birinci derecede sorumlu gösterildi. Bakanlık, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Başmüfettişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı. Bakanlık, Danıştay'ın kararının ardından yeniden ön inceleme yaptı. İkinci incelemenin sonunda da aynı kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bu karara da itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın önceki kararında belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. Soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Kararda bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği ifade edildi. Ayrıca ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Tüm bakanlık görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla tespit edilmesi, ifadelerinin alınması talep edildi. Ayrıca bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin açıkça ortaya konulması istendi.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili

0: 7 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendi. Ve şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz de var. 3'ü çocuk, 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangın faciasıyla ilgili. İkisi firari, 16 sanık hakkında açılan davada 3. duruşmanın görüldüğü gün yeni bir gelişme yaşandı. Ruhsatsız bina için verilen yıkım kararını uygulamadıkları, faaliyetine göz yumdukları ya da izin verdikleri iddiasıyla tutuklanan 7 kamu görevlisi hakkında savcılık iddianamesini tamamladı artık ve aralarında görevden alınan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu kamu görevlerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olması suçundan cezalandırılması istendi. Bu arada darphane yılın ilk yarısında 9,8 milyondan fazla altın bastı. En yüksek üretim yine çeyrek altında oldu. Üretim için 33 tonu aşkın altın kullanılmış.
1: 9,8 milyon altın üretildi. En yüksek üretim çeyrekte oldu. Üretim için 33,4 ton altın kullanıldı. Darphane verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829.183 altın üretildi. Üretimin 8 milyon 454.870 adedini Zinet Cumhuriyet altınları oluşturdu. Aynı dönemde 1 milyon 362.011 sikke Cumhuriyet altınıyla 12.302 Reşat sikke altını basıldı. Zinet Cumhuriyet altınları içinde en yüksek üretim 6 milyon 222 bin 610 adette çeyrek altında gerçekleşti. Bu rakam 2025 yılında 7 milyon 35 bin olarak açıklanmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında 898.835 yarım, 1 milyon 288.413 tam zinet altın üretildi. Basılan Zinet Cumhuriyet altınların toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kaydedildi. Toplam 9 milyon 829.183 altın için 33 ton 412 kilogram altın kullanıldı. Sikke Cumhuriyet altınları kategorisinde 110.670 çeyrek, 17.582 yarım ve 1 milyon 227.909 tam altın basıldı. Reşat altınlarda ise 1.782 yarım, 5.960 tam altın üretildi. Üretilen 12.302 Reşat altının toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram olarak hesaplandı.
0: Ve çekirge istilası haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Söylendiği gibi bir istila olmadığı görülen çekirgelerin tamamının Türkiye'deki popülasyona ait olduğu ve tarıma katkı sağladıkları vurgulandı yapılan açıklamada.
1: Türkiye genelinde çekirge istilası yaşandığı haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi.
2: İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir ülkeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.
1: Bakanlık açıklamasında istila anlamına gelmeyen doğal sürecin 81 ilde yakından takip edildiğinin altı çizildi.
2: İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir. Durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, yıllık bitki sağlığı mücadele programı kapsamında 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
0: Boşanma davalarında dosya yükü azalıyormuş. Adalet Bakanlığı bu arada Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl dosya temizleme oranı %100'ü aşmıştı. Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla dava karara bağlandı.
1: Boşanma davalarında yargısal verimlilik son 10 yılda arttı. Mahkemeler 2025 yılına gelen dosya sayısından daha fazlasını karara bağladı. Dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre

0: göre 2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309.479 boşanma davası gitti. Bu dosyaların tamamı ve devredilen dosyalardan bir kısmı karara bağlandı. Temizleme oranı %102 olarak kayıtlara geçti. Benzer artış diğer aile hukuku davalarına da yansıdı. 2025 yılında nafaka davalarında dosya temizleme oranı %108,2'ye, velayet davalarında %103,3'e, ayrılık davalarında %106,8'e yükseldi. Evlenmenin iptali davalarında bu oran %120,1'e ulaştı. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının sayısının bir önceki yıla göre azaldığı belirlendi.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek ve iletişim alanındaki güncel gelişmeler, geleceğe yönelik politikalar, bunların hepsi masaya yatırılacak.
0: Kamu, özel sektör, medya ve akademi temsilcileri bir araya gelecek. İletişim politikalarıyla ilgili eksiklikler ve güçlü yönler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek. Ato Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Kamu, özel sektör, sivil toplum, medya ve akademi temsilcileri iletişim politikalarına dair önerilerini paylaşacak. Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir örnek olması hedeflenecek. Şura için 8-9 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı düzenlendi. 16 çalışma grubunda 425 katılımcının müzakereleri sonucu raporlar hazırlandı. İkinci İletişim Şurası, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki panelle tamamlanacak. Raporlar ve İkinci İletişim Şurası Tebliğler kitapları kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci gençleri desteklemek için bir program başlatıyor ve 200 milyon liralık bir yatırım desteği verilecekmiş. Yatırım desteği başlığıyla veriyoruz. Şimdi programın detaylarına isterseniz birlikte bakalım.
2: Gençlerin, öğrencilerimizin önü açılması lazım.
0: Fikirler tartışılacak. Girişimci gençlere yatırım desteği verilecek. Teknolojik kalkınmaya katkı sağlanacak.
2: Öğrencilerimiz eğer bu düşünceleri akademiden, dersten çıkarıp uygulamaya dönüştürebilirse ve kendilerine de bu desteği bulabilirse elbette ki o zaman geleceği çok daha fazla parlak olacaktır.
0: Bahçeşehir Üniversitesi Bauhub Invest yatırım programını duyurdu. Yeni akademik yılda başlayacak programla girişimci öğrenci ve akademisyenlere destek olunacak.
2: Gençler yeter ki bir fikir oluştursunlar, bir düşünceyi ortaya koysunlar. Bu yapıyı danışmanlarıyla birlikte bunu büyütelim. Bu platform destekleyecek sizi, merak etmeyin.
0: Peki yatırım desteği ne kadar?
2: Bu rakamda 2 yılda 200 milyon TL.
1: Şimdi yılın ilk yarısına dair trafik kazası verileri paylaşıldı bu arada. Kazalarda can kaybı ve yaralı sayısının azalması dikkat çekti.
0: Trafik kazalarında can kaybı ve yaralı sayısı azaldı. En çok kaza İstanbul'da, en az kaza ise Bayburt'ta yaşandı. Yılın ilk 6 ayına ait trafik kazası bilançosu paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında 353.495 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1303 kişi yaşamını yitirdi. 206.572 kişi ise yaralandı. Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kaybı %15,1 azaldı. Yaralı sayısında ise %1 azalma görüldü. Trafik kazalarına neden olan unsurların başında ise sürücü hataları yer aldı.
3: Sürücülerde en sık yapılan hata aşırı hızlanma oldu. Aynı zamanda kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek de sık yapılan hatalar arasında yer aldı.
0: Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde en fazla trafik kazası İstanbul'da yaşandı. Mega kentte toplam 55.283 kaza meydana geldi. Ayrıca Ankara'da 50.697, İzmir'de ise 22.171 kaza gerçekleşti. En az kazanın yapıldığı il ise 219'la Bayburt oldu.
1: Ressam Aslı Baltacıoğlu 40 yılı aşkın sanat yolculuğunda sayısız esere imza attı. Son 3 yıldır da çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Çöpe gidecek kağıtları topluyor Baltacıoğlu ve onları sabırla titizlikle

0: böyle bir sanat eserine dönüştürüyor. Ressam Baltacıoğlu atık kağıtlardan doğan sanat hikayesini Emine Derya'ya anlatmış. Merak ettik hepimiz.
1: Atlaslar, dergiler, hediye paketleri. Çöpe atılacak her kağıt parçasını bir sanat eserine dönüştürüyor.
2: Hatta böyle broşürler falan dağıtılıyor ya, hepsi aynı tonda, mesela kırmızı aynı tonda bir broşür dağıtmışlarsa eğer, onları topluyorum sokakta. Kağıtları şekilde sanat eserine dönüştürmüş oluyorsunuz.
1: Aslı Baltacıoğlu sanat yolculuğunda 40 yılı geride bırakmış bir ressam. Uzmanlık alanı toz pastel ve kara kalem olsa da son 3 yıldır yeni bir alanda eser üretiyor.
2: Kendim bir tane eser çıkardım. Sonra çok hoşuma gitti. Yaptım. İlk başta Kız Kulesi'ni yaptım. Sonrasında dedim bir de çiçek deneyeyim. Şu anda ortalama bir 12 tane falan eser üretmiş oldum.
1: Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları önce renklerine göre ayırıyor. Daha sonra kesip tek tek katlıyor.
2: Her yerde mutlaka çantamda bir hazırlanmış kağıtlarım ve yapıştırıcım vardır. Onlarla katlayıp kendime çok zengin bir renk skalası yaptım. Uçaktaysam, trafikteysem, televizyon seyretmek durumundaysam kağıtları katlıyorum.
1: Atık kağıtların sanat eserine dönüşmesi büyük bir emeğin ürünü. Örneğin Aslı Baltacıoğlu atık kağıtları yalnızca renklerine göre ayırmıyor. Her rengi kendi içinde farklı tonlara göre sınıflandırıyor ve bu tonları eserlerinde kullanıyor.
2: Buradaki renge aynısını koymuyorum tabii ki. Burada kendimden de bir şeyler katıyorum. Bazı yere mesela şurada ışıklar verdim mesela.
3: Aslında burası gökyüzü olan kısım ama mavinin ve morun birden fazla tonu var.
2: Tonu var evet. Mesela burada da öyle. Bakın bak şimdi. Normalde burası bir kubbe. Hı hı. Gri bir kubbe. Ama bak kaç tane tonla o yuvarlaklığı vermeye çalışıyorum.
3: Peki böyle bir eseri bitirmeniz ne kadar vaktiniz alıyor?
2: Ortalama günde 2,5 saatimi ayırabilirsem resmin büyüklüğüne göre, yani şu boyutta bir resmi 2,5 saat çalışırsam günde ve kağıtlarım böyle hazırsa bir ayda bitmiş oluyor.
1: Baltacıoğlu'nun hedefi atık kağıtlardan yaptığı eserlerle Türkiye'nin 81 ilinde sergi açmak.
2: Mesela Konya'nın, Bursa'nın, İstanbul'un, işte bu Kapadokya, Türkiye'nin belirli bölgelerinde yapıp şehir şehir gezdirmeyi planlıyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir finans şirketi dünyaca ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yaptı. Sanat konusunda bahse girer misiniz? Bakın soru bu. Sanatla ilgisi olmayanların da böyle basit tahminlerle oynayabileceği sanat bahsi. Uzun süredir aslında tartışma konusu ama etik tartışma konusu. Da Vinci, Monet, mesela Picasso gibi ressamların resimleriyle başlayan bir bahis uygulaması aslında. Amerika dışında yaşayan üyelere de sanat konusunda bahis oynatıyor. Ayrıntılar da Özün Karşı Çetiner'in haberinde.
4: Dünyada böyle bir bahis uygulama örneği ilk defa oluyor. Şimdi bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan bahis uygulamasının da beraberinde getirdiği tartışmalar var. Bu uygulama akıllara şu soruyu getiriyor. Sanatın bahsi olur mu?
5: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir finans şirketi dünyada ilk kez sanat eserleri üzerinden yasal bir bahis uygulaması başlattı. Her biri kendi yaşadıkları yüzyıla fırça izini bırakmış, Rönesans akımının ünlü ressamlarının eşsiz eserleri şimdi bahis konusu oldu. Sanat camiası ayaklandı.
4: Sanatçılar genelde sanat eserlerinin ticarete konu edilmesinden bile hoşlanmayabilirler. Bahise konu edilecek olunca iyice hakikaten buna karşı. Şu an için sadece en gözde olan, mümkün mertebe kitlesi en geniş olan eserler üzerinde bahis oynatıyor.
5: Normalde bu şirket siyasi seçimlerden futbol karşılaşmalarına kadar pek çok konuda bahis oynatan bir firma. Şirket şimdi de ünlü, dünyaca ünlü ressamların eserleri için bir bahis kategorisi açtı ve bu kategoriye göre şu soruları soruyor. Örnekte de olduğu gibi mesela Picasso'nun bu eseri rekor kıracak mı? Sanat eserleri dünyada bir süredir en yükselen yatırım finans alanlarından biri haline geldi.
4: Bugün karate müsabakaları üzerine bile bahis oynanıyor. Ve bu ekonomi gitgide büyüyor. Tek bir parça için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapılan onlarca satış oldu.

0: son bir yılda. Özellikle yakın zamanda mesela bizim ressamımız Osman Hamdi'nin eseri de satıldı New York'ta. 200 milyon doların üzerinde bir rakamla. Bahis firmaları da oradaki ilgiyi görüp biz de buradan nasıl para kazanabiliriz diye bu bahis türlerini üretiyorlar.
1: Hızla büyüyen bahis şirketinin sanatı bahse konu etmesi doğal olarak sanat çevrelerinde de epeydir tartışma konusu.
0: Bu sanatçıları muhakkak çok rahatsız eder. İşe ticari bakan koleksiyonerler, müzayedeciler, antikacılar için ise sadece işlerin iyi gideceğine bir işaret. Şimdi yaşayan bir sanatçının eseri üzerine bahis oynandığı zaman sanatçı o bahisten de bir gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bir soru işareti.
2: Şimdi bir Türk hekimin felç riski çok yüksek olan bir hastaya yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda ses getirdi. O ameliyat Alman Müzesi'ne sergilenmeye başladı. Çok önemli, bakın bir kere daha tekrar etmek isterim. Alman Müzesi'ne sergilenmeye başlıyor bu ameliyat ve yıllar sonra uluslararası alanda ses getiriyor. Bir skolyoz ameliyatı. Arkadaşımız Buse Deviren o zorlu operasyonu Türk hekimden dinlemiş. Bakın.
3: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak, yani yayınlarla da göstereyim, çok yüksek olduğu bir omurga deformitesiydi bu.
4: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
3: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş, çok beğenmiş ve hani teknolojinin insan hayatına yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
4: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gamma tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
3: Bunda ise omurga gamma'da aşağı doğru geliyor, sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
4: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
3: Ve nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
4: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
5: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
3: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk başta ilk kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey, ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
4: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
3: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya, farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı, bel girintisinde bir asimetri varsa, ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması, bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.
2: Şimdi ya müzakere meselesi çok önemli, biliyorsunuz. Yani bu arada Amerika ile İran masaya mı dönecek, yoksa topyekün savaşa mı dönecek? Axios'a göre bu arada Washington görüşmeler sürerken sürecin başarısız olma ihtimaline de hazırlanıyor. Tabii buna göre Amerika ya Hürmüz Boğazı'nı açacak 10 günlük ateşkesi ya da İsrail'le birlikte İran'a geniş çaplı askeri harekatı tercih edecek. Bakalım.
6: İranlı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan geçici anlaşmanın bozulması üzerine Pakistan'da arabulucularla görüşmelere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise İran'la ateşkes görüşmelerinin başarısız olması ihtimaline karşı topyekun savaşa hazırlandığı iddia edildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'ta yer alan habere göre Washington için iki seçenek bulunuyor. Ya Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayı hedefleyen Katar, Mısır ve Pakistan'ın sunduğu 10 günlük geçici ateşkes kabul edilecek ya da İran'ı tamamen pes ettirmek için İsrail'e ortak geniş çaplı bir harekat başlatılacak. Körfez'deki 10 günlük ateşkes planı çatışmaların durdurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nda iki nakliye koridorunun açılmasını öngörüyor. Trump yönetiminin bu öneriyi değerlendirdiği belirtiliyor. Plana göre Umman Karasularındaki Güney Koridoru İran saldırılarından, İran Karasularındaki Kuzey Koridoru ise Amerikan ablukasından muaf tutulacak. Taraflar bu süre içinde seyri sefer güvenliği için uzun vadeli bir mekanizma üzerinde çalışacak. İran'ın güvenlik ve çevre hizmetleri karşılığında gemilerden ücret alması da seçenekler arasında. İddiaya göre Washington bir yandan müzakerelerin çökme ihtimaline karşı askeri sığınak yapıyor. Bölgeye onlarca savaş ve yakıt ikmal uçağının sevk edildiği, İsrail ordusunun da tam ölçekli harekat için yüksek alarma geçtiği belirtiliyor. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği ve en az iki Amerikan askerinin öldüğü saldırının diplomatik süreci sekteye uğrattığı belirtiliyor.
1: İsrail de bu arada İran'ın nükleer programı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Şimdi buna göre İran, nükleer zenginleştirmede kullanılan binlerce santrifüjü kazma dağının altına taşımış. Tel Aviv ve Washington'ın İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasından endişe ettiği de belirtiliyor.
0: İran'ın binlerce nükleer santrifüjü dağ altındaki tünellere taşıdığı iddia edildi. İddiayı Wall Street Journal gazetesi gündeme getirdi. İsrail istihbaratına dayandırılan habere göre binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjü Kazma Dağı'nın derinliklerindeki tünellere taşındı. İşlemin geçen yılın Haziran ayında İran nükleer tesislerine yapılan saldırılardan önce yapıldığı aktarıldı. Habere göre İsrail istihbaratı bu değerlendirmesini Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştı. Bu durum Tel Aviv-Washington hattında İran'ın ağır hasar gören nükleer altyapısını yeniden kurmaya çalışabileceğine dair endişelere yol açtı. Wall Street Journal'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı yeni askeri operasyonlara ikna etmeye çalışıyor. Trump 13 Temmuz'da verdiği bir röportajda Kazma Dağı'nı büyük bir saldırı için olası hedef olarak nitelendirmişti. Kazma Dağı, Natanz nükleer tesisine 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. İran'ın dağın 80 ila 100 metre derinliğine kadar kazı yaptığı değerlendiriliyor. Dağın granitten oluşan yapısı nedeniyle en gelişmiş sığınak delici bombalara karşı bile koruma sağladığı belirtiliyor. İran, Natanz nükleer santralinde 2020 ve 2021'de yapılan sabotaj eylemleri nedeniyle bazı santrifüjleri dağın altına taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025'te İran'a düzenlediği saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef almış, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu savunmuştu.
1: Ve Mamdani, New York Belediye Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kente gelmesi haline tutuklatabileceği açıklaması bir taraftan Washington'da harekete geçirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun ülkesine hiçbir şekilde tutuklanmayacağını söyledi. Bakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya güvence geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi. Trump'ın açıklaması New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararını uygulamayı değerlendirdiklerini söylemesinin ardından geldi. Mamdani, Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ve yerinin Lahey olduğunu savunmuş, New York Hukuk Birimi ve New York Polis Teşkilatı'nın olası bir tutuklamaya yasaların izin verip vermediğini araştırdığını belirtmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle Netanyahu hakkında 2024 yılında yakalama kararı vermişti. Mahkeme, Filistin'in Roma statüsüne taraf olması nedeniyle bölgede yetkili olduğunu belirtiyor. İsrail ise suçlamaları

0: reddederek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sahte bir mahkeme olduğunu ileri sürmüş, Netanyahu hakkındaki suçlamaları da asılsız olarak nitelendirmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail mahkemeye taraf ülkeler arasında bulunmuyor. Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmesi bekleniyor.
1: Lübnan ordusu pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin çekildiği ülkenin güneyindeki Batı Zaltar beldesinde konuşlanmaya başladı. Anlaşmaya göre İsrail'in kademeli olarak çekilmesi ve Lübnan ordusunun bölgede denetimi sağlaması için model oluşturması hedefleniyor. Gözlerse akşam saatlerinde Beyaz Saray'da yapılacak Trump ve Am görüşmesinde.
0: Lübnan ordusu İsrail askerlerinin pilot bölge uygulamasıyla çekildiği bölgede konuşlanıyor. Güvenlik sağlanana kadar sivillere bölgeye girmemeleri için çağrı yapılıyor. 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda çerçeve anlaşmasında uzlaşılmış, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla pilot bölgelerin uygulanmasında mutabakata varılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın çerçeve anlaşma uyarınca pilot bölge operasyonlarının başladığını açıklamasının ardından Lübnan ordusu Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zaltar beldesinde konuşlanmaya başladı. Pilot bölgede hareketlilik sürerken gözler Beyaz Saray'da yapılacak görüşmeye çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırlayacak. Böylece Aoun, yaklaşık 20 yıl sonra Beyaz Saray'ı ziyaret edecek ilk Lübnan Cumhurbaşkanı olacak. Aoun görüşmede Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yazılı bir plan sunacak. Cumhurbaşkanı ayrıca Trump'tan Lübnan'la İsrail arasında varılan anlaşmanın uygulanması için İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasını talep edecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Washington temasları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmiş, İsrail'in 26 Haziran anlaşması uyarınca çekilmeye başlamasını istemişti. Anlaşma, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesini ve denetimin Lübnan ordusuna geçmesini öngörüyor.
1: Bu ilk dilimdi. İlk dilimi sonlandıralım ama saat başı yine birlikteyiz efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İyice netleşen Özgür Özel'in yeni partisi, meclis aritmetiğini ve siyaset dengelerini nasıl etkileyecek? CHP içinden çıkan önceki partilere ne oldu? Bu son parti uzun ömürlü olacak mı? İlk kez Habertürk'te açıklanacak son ankete göre kamuoyu kimlere ne kadar destek veriyor? Yolsuzluk davaları ve arınma yaklaşımına seçmen nereden yaklaşıyor? Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Haluk Levent'i nasıl bir yargılama bekliyor? Faruk Aksoy soruyor, kamuoyu araştırmacıları Murat Karan, Murat Gezici, hukukçu Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çerkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu

mutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Ve tekrar iyi akşamlar. İkinci dilimdeyiz. Akşam haberlerinin Özgür Özel CHP grup toplantısına son kez kürsüye çıktı, veda etti. Yeni parti kuracaklarını açıkladı. Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye yani veda vakti gelmiş bir, dahası vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi.
1: Bazı gecikmiş vedalar olur. O geciken vedalar en sonunda doğru yere oturur. Bu bir ayrılık değil. Bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: Yeni partinin kurulacağını bu sözlerle resmen duyurdu. Ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.
1: Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı, veda etti.
1: Bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım.
2: Özel, mutlak kararı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yönetimini hedef aldı.
1: Partimiz mutlakla bir esaretin ve bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. Meşruiyet bizdedir, yetki bizdedir.
2: Özgür Özel, siyaseten gömlek değiştirmediklerini sözlerine ekledi. Altı ok vurgusu yaptı.
1: Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için

0: siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Partimizin ideallerine elbette sahibiz.
1: Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse ayrı bir parantez açtı.
0: Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız?
2: Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnafı ziyaret etti. Esnafın büyük sıkıntı çektiğini ifade ediyor Kılıçdaroğlu. Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahiptir dedi.
3: En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız. Bunun farkındayım, biliyorum zaten. Çiftçilerimiz bunun da farkında. Onlar üretiyorlar. Sonra esnafımız bunu bir şekilde pazarlıyor. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var.
1: Esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Asla umutsuz olmayın mesajı verdi.
3: Sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bir iş yerinde kahvaltı yaparak esnafla sohbet etti. Sorunlar mutlaka gündeme getirilmeli dedi.
3: Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlamaları var. Siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim o. Evet. Sizin dertlerinizi bir şekilde anlatmak.
2: Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı ve Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay bizlerle birlikte akşam haberlerinde. Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi Özgür Özel'in vedası var. Ama bu sadece Özgür Özel'in vedası değil belli ki. Ve yeni bir parti süreci. Şimdi şöyle Orhan Bey sizinle başlamak isterim. Yeni partiyi kuracaklarını söyledi Özgür Özel. Başka yol kalmadı dedi. Veda ediyoruz artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne dedi. Ve CHP'nin son grup toplantısı bu aslında Özgür Özel nezdinde bakıldığında ve yeni yol haritasına dair belli ipuçları var. Sorum şu, siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok yakından takip eden bir gazeteci olarak yeni yol haritasının ipuçları ne anlama geliyor? Türkiye siyasetinde biraz isterseniz böyle bakalım. Bir de birçok milletvekilinden bahsediliyor. 80 deniyor, 83 deniyor, 70 küsür deniyor bu milletvekillerine bakıldığında. Aslında bu milletvekillerinin, şimdi açıklamalar da önümde, fiilen yani yeni bir liderliğe, yeni bir yola doğru yöneldiğini mi gösterir? Yoksa aslında burada bir hukuki belirsizlik var. Bu belirsizlikten dolayı bir dayanışmaya mı gösterir? Ne dersiniz? Buyurun.
5: Hülya Hanım, zor soru sordunuz. yani sorunuz açısından meseleye bakarsak aslında ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani seçilmiş yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi içinden taşındığını düşünüyorum. Olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini, altı okunu, anlayışını, geçmişini, Atatürk'ün mirasını devralarak yeni partiye taşındığını düşünüyorum. Ve bu taşınma sadece Özgür Özel'in değil, aynı zamanda milletvekilleriyle birlikte bir harekat olduğunu varsayıyoruz. Yani kaç milletvekili ayrılacak, yeni partiye geçecek. Bu konuda rivayetler muhtelif. Kimisi 100'e kadar çıkıyor, çıkartıyor sayıyı. Kimisi 90 diyor, 75'te diyen var. Bunu yakın zamanda göreceğiz. İlk istifasında zaten Sayın Bakan verdi. Onun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa edenler, yani devletten, E-Devlet'ten istifa edenler de böyle başlamış oldu. Şimdi buradaki mesele Cumhuriyet Halk Partisi niye ayrıldı? Niye daha doğrusu Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni bir partiye taşınıyorlar? Yani bunu çok tartışılan bir şey aslında. Burada da artık gizli saklı hiçbir şey kalmış da değil. Bir kendilerinden, ellerinden alınmış daha doğrusu bir parti söz konusu. Yani ellerinden alınmış ve 13 yıl boyunca bu partiyi yönetmiş ve her zaman için seçimleri kaybetmiş eski bir lideri ve son 38. kurultayda da 39. 40. kurultaylarda da yapılan yeni delegelerle de yapılan kurultaylarda seçimi kaybetmiş bir lidere teslim edildi. Bu AKP'nin bir siyasal hukuk kararı, AKP'nin kararı, bunu öyle gördüler. Bu tabii ki parti içinde bir ikiliyi de beraberinde getirdi. Bugün en azından 25 milletvekili bu Kılıçdaroğlu'nun yanında kalıyor. Yani şu 20-30 milletvekili tam kendi yönlerini belirtmiş değiller, bekliyorlar. Şimdi burada bir rüzgar esti. Yani Özgür Özel ve arkadaşları partide artık bütün kapıların kendilerine kapandığını, hukuk mücadelesini kaybettiklerini gördüler. Yeni yönetimi söyleyeyim. Çünkü Kılıçdaroğlu yeni yönetim olarak oraya getirildi. Kurultayı tekrarlama, daha doğrusu kısa süre içinde tekrarlama konusundaki bütün girişimleri reddedildi. İşte mutlak mutlam var, tedbirliyiz, hiçbir zaman yapılmaz, yasa müsait değil gerekçeleriyle bunu reddettiler. Ama öbür taraftan da parti içinde bütün hamleleri yaptılar. İnsan atıyorlar, 51 il yönetimini feshettiler, milletvekillerini çıkardılar. Ve parti üyelerini, kendilerine karşı olan parti üyelerini atmaya başladılar. Şimdi baktığımız zaman tabii ki son bir çağrı heyeti de var yaptığı. Yani bir çağrı heyetinin 10 gün içinde yeniden bir parti kurultay çağrısı söz konusu oldu. Fakat kendilerine yapılan, yani Kılıçdaroğlu Partisi'ne yapılan hiçbir başvuru, 500 hatta 1000'e yakın delegenin bile başvurusu dikkate alınmadı orada. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Dikkat ederseniz bir uzun zamandır Özgür Özel bütün meydanlarda, bütün konuşmalarında yeni bir yol açacağız mesajını veriyordu. Yani yeni bir partiyle devam edeceğiz diyordu. Ve bir taraftan da mücadelesini sürdürüyordu parti şeyi içinde. Hukuk mücadelesini parti içinde. Bütün bunlar sonuçsuz kaldı. En son sonuçsuz kararı da bu mutlak mutlan kararını veren mahkemenin, istinaf mahkemesinin bu kararını sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam 40 gün sonra yahut da 50 gün sonra Yargıtay'a, tam yargı tatili sırasında, başlayacağı sırada Yargıtay'a göndermesi oldu. Yargıtay'da yaptığı açıklamada biz bunu Eylül'de
2: Eylül gibi işte, evet, hukuki süreç orada
5: yapacağız
2: tabii.
5: Dedi.
2: Orada da zaten böyle hukuki süreç farklı bir karar verirse farklı bir tablo da ortaya çıkabilir yani.
5: Şimdi farklı bir şu an aşamadan sonra farklı bir karar verir mi onu da bilmiyoruz. Peki. Aslında. Yani şöyle bir şey olabilir. Farklı karar verse bile bu yoldan geri döneceklerini pek sanmıyorum. Veyahut da birdenbire zaten parti içinden ayrıldıkları için, partiden istifa ettikleri için, edecekleri için bu süreç içinde çok da anlamlı olmayacak ayrılanlar açısından. Peki. Dikkat edersiniz. Bir noktaya da daha değineyim. Kısaca. Dikkat edersiniz, Özgür Özel uzun süredir bu halkla beraber oldu ve bir nabız yoklaması niteliğindeydi. Burada halkın onun sevgisini, halkla ilişkilerini falan çok net bir şekilde gördük. Ve oradan da güç aldı her zaman için. Yani halktan güç aldı, yeni partiye kur, biz arkandayız
2: Ve onun böyle bir talep var dedi. Böyle bir talep olduğunu da söyledi bugün meclis kürsüsünden söyledi, zaten. Evet. Yani bir şekilde oraya...
5: Bunun sonunda bugünkü veda konuşmasında, evet, hüzünlü bir veda konuşması yaptı. Veda konusunda yeni partiyi kuruyoruz açıklamasını yaptı. Peki. Ve bunu da ilan etti.
2: Peki, yine tekrar geleceğim size. Nur Tuğba Aktay'la devam etmek isterim. İyi akşamlar tekrar Nur. Şöyle yani... Ana muhalefet iddiası önemli bir iddia. Ama sormak isterim sana, ne kadar gerçekçi bir iddia ana muhalefet iddiası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki iç karışıklığı düşündüğünde. Eylül'de tabii süreç ne olur hukuki açıdan bilmiyoruz. Ona bakıldığında belki başka bir şeyle karşılaşabiliriz. Ne dersin? Nasıl okudun? Özellikle bugünkü... açıklama nasıl bir yol haritasına gebe sence? Öngörün nedir? Çok merak ediyorum. Çünkü meclis aritmetiği ve kamuoyu açısından bakıldığında da karşılığı ne olur acaba?
6: Çok teşekkürler sevgili Hülya. Tabii öncelikle şunu, siyasette hep böyle tabii yıllarca tanıklık da ettik Türk siyasi tarihinde. Ne söylediğiniz kadar onu aslında ne zaman ve nerede söylediğiniz aslında belirleyici olur. Yani ne söylediğinizi. Bakın altını çizelim. Belki şu an bugün bu açıklamaları yapan Sayın Özgür Özel'in henüz bu siyasi parti resmi olarak kurulmadı. Yani ortada kurulmuş bir siyasi parti yok. Tüzüğü yok, kadrosu yok. Hukuki altyapısı yok ve bir taraftan da tabiri caizse hayali bir partiden, yani söylem üzerinden baktığımızda, şu an real çerçeveden baktığımızda böyle bir partiyle karşıyayız. Özellikle ana muhalefetin partisinin kürsüsünden çıkıp işte bu benim son konuşmam demesi, bence siyasette böyle ortaya konulan bir vizyon olarak okumadım ben bunu açıkçası. Tam tersine Sayın Özgür Özel'in çok erken, çok hızlı vermiş olduğu bir reaksiyon olarak görüyorum. Tabiri caizse bir siyasi partinin erken doğumu gibi. Peki erken doğumda ne olur? Bence asıl sanıyorum temel sorun burada devreye girecek. Çünkü henüz bir mağduriyeti vardı. Ve yine bugün Sayın Özgür Özel'in konuşmaları baştan aşağıya şeydi. Bir mağduriyet üzerinden yine inşa edildi. Bir siyasi parti kurması elbette çok olağan ve real ve tabii ki mevcut şartlar altında olabilir ama bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi makamları biz eleştirdik. Yani ben Sayın Orhan Bey'le de katıldığım yayınlarda eleştirdim bu tavrın doğru olmadığını. Sayın Kılıçdaroğlu'nun butlan kararını bir farklı bir argüman, farklı bir işte aklanma ya da arınma gibi başlıklarla siyasetteki hıncını ya da geçmiş dönemdeki intikamını alacak bir aracı dönüştürmesi doğru değildi. Özellikle geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Müslüm Sarı birçok net bir şekilde bir açıklama yaptı. Ne dedi? Eylül ayında kurultay süreci, kongre süreci başlıyor dedi. Bir taraftan aslında hani bir yol haritası belirlendi. Böyle bir durumda tabii ki Özgür Özel'in ve ekibinin buna rağmen bir siyasi parti kurmasının arkasındaki ana sebep ne diyor? İşte bütün diyor kurultayda bütün delegeler değişecek. Şimdi bugün konuşması diyor ki ya biz diyor o delege yapısıyla diyor genel başkan olamazdık diyor 38. olan kurultayda. Ne yaptık diyor? Delegeleri değiştirdik diyor. Yani şimdi eleştirdiği şey kendisi değişim ve dönüşüm için kendisi zaten hayata geçirmiş. Dolayısıyla elbette değişebilir, dönüşüm olabilir ama bunu bir müzakere, bir iletişim, hele ki köklü siyasi Türkiye'nin çınarı, kurucu iradesinin, siyasi partisinin bugün geldiği noktada hep diyoruz. Yani siyasi parti, siyaset yapmak sadece bir tabela, bir isim üzerinden inşa edilmez ki. Bu hele ki böyle bir siyasi partinin bir aidiyeti vardır, ideolojisi vardır, bir manevi bir bağı vardır. Sadece tabeladan ibaret değildir. Bir emanettir bir kere en başta Cumhuriyet Halk Partisi. Mağduriyetiniz vardır ama bunun yerine ortaya konulmuş bir yol haritası varken, hele ki en önemlisi hukukçular ne diyor? Daha bu bir tedbir kararı. Olur da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bozulacak. Şimdi mesela bozulacak. Şimdi bu da konuşuluyor mesela. Peki ne olacak? Eylül'de karar verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün yaptığı kararlar tekrar başa alınacak. İşte Özgür Özel'in partiden gitmesi. Peki geri mi dönecek? Ben onun birazcık ipuçlarını aldım. Çünkü bugün yine konuşması dedi. Belki dedi geri de alırız dedi gibi böyle bir o mesajı da verdi. Benim en çok dikkatimi çeken aslında bir taraftan bugün özellikle Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerini konuşmasına böyle çok özenle, itinayla yerleştirmesi de bence çok bilinçli bir şekilde yapılmış bir siyasi kalkan. Bu da bir taraftan. Çünkü
2: o da
6: Özgür
2: bir
6: Özel
2: siyasi
6: çok iyi biliyor.
2: Strateji yani. Çünkü mesela
6: evet, bir kalkan.
2: Siz bu yol haritasında kimlerle bu yolu sırtlayacağınız önemlidir. Yani kimden nasıl nasıl bir iletişim halinde olduğunuz, karşılıklı o görüşmeler.

0: ne kadar müspet, ne kadar menfi. Mesela Mansur Yavaş, yani önemli bir şey söyledin Nur, onu biraz açalım. Çünkü başkanlar kalacak mı, kalmayacak mı? Çünkü belediye başkanları, yani yerel yönetimler üzerinden bir zafer yaşadıkları için, tırnak içinde Cumhuriyet Halk Partisi açısından doğal olarak onu sırtlayarak bütün konuşmaları yapıyorlar. Şimdi bunu birazdan Orhan Bey'e de soracağım. Belediye başkanlarının da aslında hemen yeni partiye geçmesi beklenmiyor. Ama ne yapacağı merakla beklenen en temel isim Mansur Yavaş herhalde, değil mi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani onun da sanırım Mansur Yavaş'ı böyle bilen biri olarak, ben de şahsım adına yani takip eden biri olarak da böyle hemen hareket etmez gibi geliyor. Bir süre izler ve bekler. Yargı kararlarını da belki izleyebilir. Ama bugün dediğin gibi Mansur Yavaş'ın adı özel olarak orada kullanıldı. Biraz açmanı isterim.
1: Tabii dediğim gibi ya, bunun bilinçli bir şekilde bu konuşmayı, bu iletişimi yerleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü toplumsal olarak da bu iki ismin, hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'ın toplumsal rüzgarı, desteği olmadan belki de bu kuracağı o yeni tabelada bence çok fazlaca bir siyasi karşılığı olması beklenemez. Çünkü kabul edelim, her iki ismin de kendince partinin tabanında, partinin seçmen kitlesinde, özellikle yerel yönetimde elde ettikleri kitlesel karşılığın onun için bir kalkan bir parti kuruluşunda. Tabii. Ancak bana göre bu çok doğru bir hani bu hamleyi böyle o isimleri korumanın aksine, bence bir taraftan İmamoğlu ve Yavaş'ın çok net bir şekilde aslında siyasi bir sermayesi var, bir popülaritesi var. Bugün bu konuşmayla bence ipotek koydum. Yani niye bunu söylüyorum? O isimlerin belki de liderlik yapma vizyonu ya da liderlik üzerinden kendilerinin söylemlerine bir şekilde bir hani bir kalkan, şimdilik ya da geçici bir şekilde bunu da ortaya koydu. Aslında seçmen de eğer sahada gezdiğini söyle, işte partinin kurulması, işte az önce Orhan Bey'in söylediği gibi seçmen yeni parti kur dediği için daha kendi teşkilatını bir şekilde yönetememiş ya da bir siyasi akıl bu iki aktörün tabiri caizse omuzlarında bu toplumsal gereklilikleri, karşılıkları, yükleri nasıl taşıyacak? Bence biraz da bunu sormamız gerekiyor. Ama şunu bir kere net bir şekilde söyleyelim sevgili Hülya. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi varsa eğer ki parametrelere baktığımızda 50+1 sisteminin muhalefete dayattığı o bir işte birliktelik zorunluluğu yerle bir olacak ve dolayısıyla ana gövdeden diyorlar ya, ana gövdeden koparacak ama büyük gövde, peki ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi bölünecek. Bölünmeyi kim yapacak peki? Her iki isim bana göre, yani Kemal Kılıçdaroğlu da bana göre bir sebeptir. Özgür Özel de, ama bunun yerine Sayın Özgür Özel kendi siyasal meşruiyetini inşa etti bu siyasi partide, gidip başka bir siyasi parti kurmak yerine bana göre direnmeli ya da işte kendince meşruiyetini, Türk yargısının karşısındaki inancını, inanmasa bile en azından kararlılığını, o siyasi partiyi, çünkü burası bir emanettir, terk etmeden CHP'nin iktidar olması mı, yoksa kişisel şahsi menfaatler, az önce söylediniz, şahsi iktidarları mı kovalayacak? Bu onun için bir testtir. Çünkü liderlik inşasında tarih görmüştür, Türk siyasi tarihi. Birçok siyasi partiler ana gövdeden kurulup birkaç belki örnek vardır ama bunun ötesinde çok fazlaca tam da bu meclis aritmetiğinin, tam da hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parametrelerine ve matematiğine baktığımızda, formülasyonuna, Özgür Özel'in böyle bir yapıda ana muhalefet partisi olması açıkçası şu an soru işareti. Dediğim gibi zaten ortak kurulmuş bir siyasi parti yok. Ve meclisteki koltuğun artıp artmayacağı da netleşmedi. O yüzden ben çok açıkçası biraz puslu görüyorum havayı.
0: Peki. O zaman kısaca Orhan Bey'den de almak isterim. Nur Tuğba Aktay önemli bir şey söyledi. İki isim orada önemliydi. Stratejik olarak belli ki bu yol haritasında o isimlerin de orada olması önemli ama bir taraftan aslında ipotek de koydu dedi, yani o isimleri de oraya söyleyerek. Yerel yönetimlerde ne kadar güçlüyseniz aslında siyaseten de belki o anlamda onu sırtlayabilirsiniz gibi bir duruş vardır. Çünkü AK Parti malum çok uzunca yıllar yerel yönetimlerde çok güçlü bir parti ki hala da öyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde, yerel yönetimlerde bir başarı sergiledi. Zira son dönemde şimdi bakıldığında belediye başkanlarının da, bazı belediye başkanlarının da geçeceği söyleniyor. Ne dersiniz? Bugün ben birkaç belediye başkanıyla da aslında böyle temasta hastaydım. Baktım mesela yani Tekirdağ Belediye Başkanı sanırım o kalıyor. İşte büyük şehirlerde kalanlar var. Balıkesir gibi, Mersin gibi. Bazı belediye başkanları Marmara Ereğlisi'nde mesela belediye başkanı Yeni Çiftlik'ten Onur Bozkurter kalıyor. Sonuna kadar CHP'liyim dedi. Biz CHP'yi hiçbir şekilde

0: bir de terk etmeyiz dedi. Ama CHP'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da yeni partiye geçecek olanlar da olacaktır. Herkesin merak ettiği isimlerden biri Mansur Yavaş ki Özel'e de tam destek veriyor onu biliyoruz. Potansiyelde bir Cumhurbaşkanı adayı olarak da hep konuşuluyor. Ne dersiniz Orhan Bey?
1: Şimdi
0: kısaca alabilirsem.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir partiyi mahalle belediyeler

0: İşte onlar varsa vardır parti ve başarıya ulaşır. Onlar yoksa veyahut da eksilirse, bazıları desteklerini çıkarsa başarıya ulaşamaz şeklinde bir ikileme sıkıştırmak çok yanlış. Böyle bir durum söz konusu değil. Burada bir dip dalga var. Halkın dip dalgası. Halk yerel yönetimleri nasıl orada seçtiyse, fakat partisini de vererek seçti aynı zamanda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiklerini seçti. Özgür Özel halk yerel yönetimleri nasıl orada seçtiyse, fakat partisini de vererek seçti aynı zamanda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiklerini seçti. Özgür Özel ve arkadaşlarının aday gösterdiklerini seçti. Şimdi bunu inkar etmek yanlış bir şey. Bir de bu Kılıçdaroğlu ayrılmasalardı tezini bugün iktidar ve adamları da savunuyor. Ayrıca da Kılıçdaroğlu da savunuyor. Bir taraftan partiyi arındırıyor. Bütün il başkanları da 51'den fazla il başkanını da tasfiye etti. Onları değiştiriyor. Bir sürü böyle milletvekillerini atıyor partiden. Şimdi hem böyle hem de gel istifa etmeyin ve partide kalın şeklinde bir ikili, yani neyin doğru neyin yanlış olduğu da konusunda kafası karışık bir liderin açıklaması var. Burada Özgür Özel'le şu da yatılıyor. Kardeşim bak partiye git, partide Kılıçdaroğlu'nun altında orada partinin
1: Peki.
0: başarısı için çalış şeklinde bir dayatma var Özgür Özel'e. Bu kontrollü bir parti haline dönüştüğü için de bunu Özgür Özel bunun asla olamayacağını gördüğü için de istifa
1: Peki.
0: ediyorlar. Orada yeni bir partiyle yollarını ayırıyorlar. Şimdi çok kısa süre içinde
1: Kısaca şöyle bir iki cümleyle alayım, ne
0: daha
1: olur.
0: seçimler daha henüz anketler tam ortaya çıkmadı ama 4-5 tane anketin sonucu daha parti bile kurulmadan %34'lere varan bir destek olduğunu görüyoruz ve Kılıçdaroğlu'nun partisi de
1: Peki.
0: 4'te 5 arası oy alıyor.
1: Bakalım
0: Başka
1: seçmen
0: bir 4.
1: davranışının nasıl
0: Bakın buradaki irade
1: etkileyecek?
0: önemli.
1: Çok
0: Yani parti kuruluşu değil
1: Orhan Bey,
0: mesele.
1: çok
0: İşte
1: evet.
0: ortada bir cümle
1: Bir
0: söyleyeceğim
1: cümle alayım,
0: burada.
1: ne olur.
0: Evet. Burada bir parti henüz daha kurulmadı. Hayal bir parti kuruldu diyorsunuz. Ama öyle bir durum yok. Zaten
2: Resmi olarak yok şu an parti yok
1: ben
2: ki.
1: çok teşekkür ediyorum. Çin canlı yayına döneceğim. Şöyle ki Amerikan Başkanı Trump'la
0: CHP'den
1: Lübnan
0: atılmış.
1: Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'da ağırlıyor.
2: Hadi
1: O yüzden o
2: görüşürüz.
1: tarafa gideceğim.
2: Orhan Bey, kapatıyoruz. Buyurun
0: CHP'den
1: Orhan Bey.
0: atılmış 51 il var. İrade önemlidir. Bir partiyi
1: Peki.
0: kuruyoruz
1: Teşekkür
0: deyince o
1: ediyorum.
0: parti bir hafta içinde,
1: Teşekkür
0: 10 gün
1: ediyorum
0: içinde
1: efendim.
0: kurulur ve biter mesele.
1: Sağ olun. Orhan Bursalı, çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Mesajlar net alındı. Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. Bakacağız. Yol haritasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından izliyoruz herkes gibi. Lübnan Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'da bu arada. Canlı olarak bu görüntüleri getiriyoruz. Amerikan Başkanı Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da ağırlıyor. Biraz alttan ses de açabiliriz. Yönetmenim Gökhan'dan da rica ediyorum. O ses de gelsin. Lübnan'la ilişkilerimiz çok iyi diyor Donald Trump. Bir taraftan İran görüşmek istiyor mesajı da veriyor. Gerçi savaşın başından beri Donald Trump'ın söylediği şeyler bunlar. Lübnan 10 yıllardır ağır darbeler alıyor diyor. Sorun Hizbullah. Lübnan'a uygun şekilde ve saygıyla muamele edilecek diyor. Avn'ın da bir açıklaması var. Bu arada o açıklamada şu: Lübnan'ın istikrarlı ve güvenli olmasının zamanı geldi diye bir açıklama yaptığı anda. İbrahim anlaşmaları başarılı oldu dedi Donald Trump. Ne olacağını göreceğiz diyor. Trump ayrıca Husi ablukası konusunda da eğer bir şey olursa işi halletmek zorunda kalırız. Lübnan ordusunun Hizbullah'ın çekildikleri köyleri alması konusunda da konuşacağız diyor. Yani bugünkü konuşmanın biraz içeriğinin aslında detaylarını, başlıklarını da vermiş oluyor. Lübnan ordusunun Hizbullah'ın çekildikleri köyleri alma konusunda konuşacağız ama İran'la ilgili asıl temel mesele yaptığı açıklama, işte görüşmek istiyor ama çaresizce görüşmek istiyor demiş Donald Trump. Ancak önemli adımları atmaya hazır olana kadar biz onlarla görüşmekle ilgilenmiyoruz diyor Donald Trump'ın yaptığı açıklama. Şu an canlı olarak Donald Trump biliyorsunuz Beyaz Saray'da ağırlıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı alındı. Karşılıklı olarak konuşmalar, açıklamalar var Donald Trump'ın. Tabii ki Orta Doğu jeopolitiği düşündüğünde

0: Yani dahası bu riskler düşündüğünde yapılan bu açıklamaların hepsi bir yere oturuyor. Hepsinin bir karşılığı var. Hürmüz Boğazı'ndan canlı görüntü verdik. Bir taraftan da Amerika ve İran'dan karşılıklı saldırılar nezdinde işte açık görüntüleri getiriyoruz. Diğer taraftan da ekranı üçe böldük. Şu an canlı olarak Beyaz Saray'dan görüntüleri getiriyoruz. Trump'la Avn'ın basın toplantısını, sorular da var. Bu arada Hegseth'ten de bir açıklama var Savunma Bakanı'ndan. İran'a müzakere etmesi için her fırsat verildi diye bir açıklama yapmış Hegseth'te Savunma Bakanı. Trump çok uzun zamandır biliyorsunuz birçok kez müzakere masaları kuruldu İran'la, ama müzakeresi yapıldığı anda, müzakere masasında da bu bombalama olmuştu İran'a. O yüzden bu masa kaç kez devrildi ve kaç kez kuruldu biliyorsunuz. Ama şimdi bugünkü yapılan görüşme önemli. Çünkü bu savaşın, bu çatışmaların en ağır yarası, en ağır darbesini aslında, en büyük darbeyi de Lübnan aldı. O yüzden şimdi Lübnan'la yapılan bu görüşme, Lübnan Cumhurbaşkanı ile yapılan bu görüşmenin elbette önemini herkes fark ediyor. Ama bakalım ne olacak, nereye varacak bu görüşme tabii. Bugün Amerika ile İran işte masaya mı dönecek, yoksa topyekun bir savaşa mı? Aksiyos'un bir haberi de vardı. Washington görüşmeler sürüyor, işte sürecin başarısız olma ihtimaline de hazırlanıyor. Herkes öyle hazırlanıyor. Amerika ya Hürmüz Boğazı'nı açacak 10 günlük ateşkesi ya da İsrail'le birlikte İran'a geniş çaplı askeri harekatı tercih edecek diye bir haber de vardı zira. Trump şimdi canlı açıklamalar yapıyor. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı orada Beyaz Saray'da ağırlıyor. Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Avn'ın söylediği şu cümle önemli. Lübnan'ın istikrarlı ve güvenli olmasının zamanı geldi cümlesi önemli. Gerçekten Lübnan bu süreçte çok ağır darbe aldı. Her ne kadar karşılıkta verilse de. Lübnan'la ilişkilerimiz çok iyi diyor Trump. Lübnan'da tek sorun Hizbullah. Bunu dediğim gibi savaşın başından beri Trump böyle söylüyordu. Böyle bir dil ve böyle bir üslupla. İbrahim Anlaşması başarılıydı diye bir açıklaması var Donald Trump'ın. Ama ne olacağını da göreceğiz diyor Donald Trump. Tabii ki bu müzakereler ve İran'la temas ve görüşmeler noktasında da Trump'ın başından beri söylediği aynı cümleyi aynı minvalde tekrarlıyor zira. İran bizimle birlikte işte görüşmek istiyor, konuşmak istiyor. İşte biz bakalım görüşmekle ilgilenmiyoruz, görüşmeyi düşünmüyoruz ya da düşüneceğiz gibi açıklamalar yapıyordu. Bugün de böyle. Önemli adımlar atılana kadar görüşmekle ilgilenmiyoruz diyor. Önemli adımlar meselesi aslında en temel enerji meselesi. Tabii ki o da işte Hürmüz Boğazı meselesi. O yüzden biz Hürmüz Boğazı'ndan da canlı bir taraftan görüntüler veriyoruz. Ve Trump'ın açıklamalarına dair altyazı da geçiyoruz. Ablukadan kimse geçemiyor diyor Donald Trump, gemilerden bahsediyor haliyle. İranlı yetkililer de açıklama yapmışlardı. Amerika ile varılan geçici anlaşmanın bozulması üzerine Pakistan'da arabulucularla görüşmelere başlandı demişti. Amerika'da İran'la ateşkes görüşmelerinin başarısız olması ihtimaline karşı topyekun bir savaş hazırlandığında iddia edildi. Yine dediğim gibi Axios'un haberi bu. Şu dakika itibariyle aslında savaşın gidişatına, nereye doğru yöneleceğine, tekrar masaya mı oturulacak yoksa topyekun bir savaşa mı dönülecek, en başına mı dönüleceğine dair önemli açıklamalar bunlar Beyaz Saray'da. Donald Trump Lübnan Cumhurbaşkanı'nı ağırlarken basın açıklamasında biz de son dakika olarak bir taraftan geçiyoruz, bir diğer taraftan da okuma yapıyoruz. Zira bakalım bugün bu toplantıdan ne çıkacak, ama toplantının başlıkları belli. Hem Lübnan meselesi ve en önemli mesele de Hürmüz meselesi elbette. Devam edelim akşam haberlerine. Yüksek Öğretim Kurumları sınavında birinci olan adaylar bunu nasıl başardı? Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çok kıymetli bir soru bu. Peki YKS şampiyonları bu soruya ne yanıt vermiş? Haberimizde izleyelim birlikte.
1: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir his.
2: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi.
3: Çok mutlu oldum tabii ki.
2: TYT

0: Türkçe'de bir yanlışım var. Onun dışında diğer alanlarda yanlışım yok.
1: 6-10, 6-13 gibi falan uyandım. Kalktım, bir anda annem odaya girdi. Miraç, DYT'de birinci olmuşsun dedi. Çok mutluluk verici bir andı.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavının temel yeterlilik testi oturumunda Türkiye birincilerinden biri Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan Miraç Koşar oldu.
1: Annem ve babam öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması da bana çok katkı sağladı pozitif anlamda.
2: İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartarsa hem TYT hem AYT'nin sayısal alanında Türkiye birincisi oldu.
0: Konuları erkenden bitirdim. Ardından bunu çok fazla sayıda soru çözerek pekiştirdim. Ve ardından da son 2, 3, 4 senede yayınlanmış farklı yayınların kurumsal denemelerini, PDF'lerini bulup bulup çözdüm. Yani son 2-3 senede muhtemelen çözülmemiş bir tane kurumsal deneme kalmamıştır.
2: Kabataş Erkek Lisesi mezunu Eylül Uyar'da Almanca testinde birinci oldu. Şampiyonlar adaylara düzenli çalışmayı tavsiye etti.
3: Konuları düzgün çalışsınlar. Yani bitire bitire gitsinler. Acele etmeye gerek yok bence. Sadece bir şeyi güzel bitirmek ve hakim olmak önemli.
0: Özellikle son seneye bırakmamak gerekiyor.
2: Peki şampiyonların hedefi ne?
0: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
1: Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
3: Çok emin değilim hangi üniversite hangi bölüm ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum.
4: Ve Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir başvuru var. Genç kızın ölü bulunduğunda giydiği kıyafetlerin incelenmediği ortaya çıktı. Ailenin avukatının talebiyle kıyafetler üzerinden DNA incelemesi yapılacak.
5: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
6: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak.
2: Kaybolduğu gün giydiği kıyafetler 2 yıl sonra incelenecek. Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümünde bir adım daha merakla beklenecek.
6: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Kim görevini kötüye kullanmışsa Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir.
2: Rojin Kabayış 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. Kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıktı. 15 Ekim'de Van Gölü'nde cansız bedeni bulundu. İntihar mı cinayet mi sorusunun yanıtı aranırken ailenin avukatlarından bir başvuru daha yapıldı. Rojin'in üzerindeki kıyafetlerin DNA incelemesi yapılacak. İncelemenin şimdiye kadar yapılmadığını belirten aile buna tepkili.
6: Neden bunu zamanında yapmamışsınız? 2 sene sonra daha yani avukatımız talep ediyor.
2: Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu bölgeyi gören kameralarla ilgili de belirsizlik var.
6: O esnada bize dediler. Bu bozuktur. Bizde hiç kimse bunu aldırmadı yani. Dikkate alınmadı. Bozuk değilse o zaman bunun görüntüsü nerededir? Neden bu kameranın görüntüsünü ortaya çıkartmıyorsunuz?
4: Yalova'da Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin eğitim sırasında rahatsızlandı. Öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Yalova 18. Ana Üs Komutanlığı'nda icra edilen tatbiki eğitim kampında 1. sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in eğitim sırasında rahatsızlandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan öğrenci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa denetim sonuçlarını paylaştı. 4.704 firma denetlendi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bu arada tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan başta olmak üzere tüketici ürünlerine yönelik denetimler yapıldı. Özellikle hassas tüketici grubundaki bebek ve çocuk ürünlerine öncelik verildi. Etiketlerde bulunması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğuna bakıldı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, toplatılması gibi idari tedbirler uygulandı. Toplam 8,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. Haziran ayında yazlık giysiler, terlik, sandalet, plaj havluları, kum oyuncaklarına yönelik denetimler de yoğunlaştırıldı. 300 bin dolarlık altınla kayıplara karışan iki dolandırıcı sahilde piknik yaparken yakalandılar. Şüphelilerin günler süren hırsızlık planı ve sonrasında nasıl kaçtıkları da ortaya çıktı.
7: Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Koliye atıyor.
8: Kasaya koyar gibi yaptıkları altınları düzenekle çaldılar. Kuryeleri kandırıp kayıplara karıştılar. Perukla kılık değiştiren

0: Dolandırıcılar piknikte yakalandılar.
1: Bu değil mi?
2: Evet.
0: Her şey İstanbul Fatih'te bir sipariş üzerine iş yerine gelen kuryelerin şikayetiyle başladı. Kuryeler iş yeri sahibine 4 kilo altın verdiklerini ama parasını alamadıklarını söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. O gün kendini Peter Savage olarak tanıtan iş yeri sahibi 300 bin dolar değerindeki altını kasaya koymuş. Kuryelere de siz oturun ben para çekip geleyim demişti. Ancak kasanın arkasında bir düzenek vardı. Kasayı açan kuryeler kasanın arkasının açık olduğunu fark etti. İş yeri sahibi de bir daha geri dönmedi.
3: Bu şekilde 4 kilo gibi bir altın gidiyor yani.
0: Polis kameraları mercek altına aldı. Şüphelinin kılık değiştirerek çantacı açtığı ve 2 ay boyunca bu dolandırıcılık planını yaptığı belirlendi. Polis ekipleri kimliği tespit edilen şüphelileri takibe başladı. Ağaçlık alana giren şüpheliler bir daha çıkmadı. Bölgeye giden ekipler peruk, yakılmaya çalışılmış bir cep telefonu ve gözlükle karşılaştı. Şüphelilerin Küçükçekmece'ye gittiği tespiti üzerine ekipler harekete geçti. İki şüpheli sahilde piknik yaparken yakalandı. Ekipler şüphelileri yara izi ve giydikleri tişörtten tespit etti. İki şüpheli gözaltına alındı. Polis altınların peşinde.
4: İstanbul Büyükçekmece'deki bir rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığı öne sürülen öğretmen gözaltına alındı. İddiaya göre öğrenme güçlüğü çeken 2. sınıf öğrencisi oğlunun eğitim merkezine korkarak gittiğini fark eden baba durumdan şüphelendi. Çocuğu sınıfa bıraktıktan sonra pencereden derslikte olanları izledi. Öğretmenin oğluna şiddet uyguladığını gören baba yaşananları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bakın şiddet uygularken görüntüleniyor ve görüntülerle birlikte polise başvurdu. Şikayet üzerine polis öğretmen Halil İbrahim Kay'ı gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş'ta askerden yeni gelen 22 yaşındaki genç katıldığı düğünde rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 9 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir kişinin aldığı ceza ölen gencin ailesini ikinci kez yıktı. Acılı aile verilen cezaya isyan etti.
5: Biz yandık, başkaları yanmasın abi.
0: Düğün eğlencesini çatışmaya çevirdiler. Binden fazla kurşun sıkıldı. O kurşunlardan biri Durdu'yu hayattan kopardı. Düğündeki dehşetten çıkan ceza aileyi isyan ettirdi.
6: 22 yaşındaki kardeşim yani bu şekilde silah sıkılarak öldü ve 3 yıl verdiler. Yani bu şekilde insanı sanki ödüllendirmiş gibi oluyorlar.
7: Pıtık pıtık pıtık. Fiyatı ondan ya.
0: Olay geçen Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Ekinöz ilçesinde yaşandı. Askerden yeni gelen Durdu Tatar bir arkadaşının düğününe gitti. Sokak düğününde atılan yüzlerce mermiden biri 22 yaşındaki genci hayattan kopardı.
5: Düğünlerde yağmur yağmış, şak şak şak insanların üstüne silah sıkıyorlar, girdi diyor kaza diyor.
0: Düğünde havaya silah sıkan 9 şüpheli gözaltına alındı. İnceleme sonrası Durdu Tatar'ı hayattan koparan mermiyi Ali D'nin sıktığı tespit edildi. Sana iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 10 ay 20 gün ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundansa 1 yıl 8 ay hapis ve 83 bin lira para cezası verildi. Karar sonrası tek tutuklu sanık tahliye edildi.
6: Bu davayı gerektiği yere kadar götüreceğim. Evet biliyorum kardeşim geri gelmeyecek ama en azından yani bunun önüne geçilmesini istiyorum.
4: Antalya'da çıkan yangın nedeniyle evde mahsur kalan 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaştığını gören gençler can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan 2 kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi.
0: Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Kapıdan çıkamayan evdeki 2 kişi metrelerce yüksekteki pencereden sarktı.
8: Ay nereye gidiyor bunlar gitti?
0: Korkutan olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan 2 kişi alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı.

0: korkuluk demirlerine tutunarak sarkan gençler çaresizce kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişilere son anda yetişti.
1: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
0: İtfaiye ekipleri merdivenli araçla pencerede mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz'a ulaştı. Gençlerin sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlar etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
2: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada mikserin hortumu yandaki evin duvarını deldi. Ve kırılan duvardan içeri dökülen sıvı beton komşu daireyi bakın ne hale getirmiş.
3: İşçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki dairenin duvarını deldi. Evin salonu betonla doldu. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yabancı uyruklu kadının yaşadığı evin bitişinde inşaat çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binanın 4. katına beton dökülüyordu. Bu sırada bir işçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki binanın 4. katındaki dairenin duvarını kırdı. Kırılan duvardan içeri kilolarca sıvı beton aktı. Sıvı beton kısa sürede salonun zeminini kapladı. Salondaki eşyalar betondan zarar gördü. Çalışmayı durduran işçiler daireye girerek kısmi temizlik yaptı. Kırılan duvara geçici tamirat yapıldı. Müteahhit firma yetkilileri oluşan zararı karşılayacaklarını belirtti.
2: Ve yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini düşürerek hasarsız gibi sattıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 21 şüpheli gözaltında. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi önce. Şüphelilerin yüksek kilometreli ve hasarlı araçlar satın aldığı, teknik cihazlarla kilometre bilgilerini düşürdükleri, hasar kayıtlarını gizledikleri belirlendi ve sahte hesaplar üzerinden verdikleri ilanlarla hasarsız gösterdikleri araçları satan şüphelilerin bu yöntemle 47 kişiyi dolandırdıkları da tespit edildi. Jandarma ekipleri İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yaptı. 21 şüpheli gözaltında, 9 şüpheli aranıyor. Tam 3 yaşında adı Mihrimah bir saat pili yutuyor ve yuttuğu bu saat pili nedeniyle ölümden dönüyor. Mihrimah doktorların hızlı ve doğru müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
4: Doktorlar seni iyi yapmış ya.
5: Piller yutulan yabancı sinirler için de en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor.
0: Bir çocuğun yaşayabileceği en tehlikeli durumlardan birini yaşadı. Oyun oynarken yuttuğu saat pili nedeniyle hastanelik oldu. 3 yaşındaki çocuk doktorların çabasıyla hayata tutundu.
5: Acil şartlarda endoskopiye aldık. Endoskopi yaptığımızda yemek borusuna zarar verdiğini de gördük.
0: Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğur Yurt evinde saat pili buldu. Ailesi küçük kızın pili yuttuğunu fark edince hemen hastanenin yolunu tuttu. Mihrimah ameliyata alındı.
6: Riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı.
0: Yemek borusuna takılan saat pili başarılı operasyonla çıkarıldı. 2 gün boyunca yemek yemeyen Mihrimah'ın durumu şimdi iyi.
6: Durumu iyi. Şu an toparladı. Normal yiyebiliyor işte.
5: Ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler, çocukların ağzının almasına izin vermemesi lazım.
2: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde devam eden kazılarda tiyatro ile Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarılmış bakın. Tam 2000 yıllık 300 metrelik cadde üzerinde iyi korunmuş ekmek fırını, kamu yapıları ve sivil konutlara da ulaşıldı.
7: ...2023 yılının başından itibaren yaptığımız çalışmalarla tiyatro caddesinin 300 metrelik bir bölümünü ortaya çıkardık.
0: Kamu binaları, ekmek fırını...

0: ve sivil konutlar. 2 yıldır süren kazılarda 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılar bir süredir devam ediyor. Yürütülen kazılarda Antik Kent'teki tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi ortaya çıkarıldı.
1: Ve şu an gelen bütün ziyaretçilerimiz tiyatrodan Akropolis'e kadar olan hattı bir antik yolu kullanarak çıkabilme şansına sahipler.
0: Genişliği 3 ila 5 metre olarak değişen antik yolun uzunluğu ise yaklaşık 300 metre. Güzergah üzerinde bulunan tarihi yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.
1: Caddenin tabanında yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit ettik. Cadde üzerinde bulduğumuz bir fırın da ki bu fırının mimari düzeni neredeyse son günde terk edildiği andan itibaren nasıldıysa bugüne de o şekilde korunarak gelmiş.
2: UNESCO Dünya Mirası listesine yer alan Kapadokya'ya turistlerin ilgisi gerçekten çok yoğun. Yılın ilk yarısında tam 300 binden fazla yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın o eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden izlemiş. Bakalım.
3: Kapadokya, doğa, tarih ve kültürün buluştuğu bir destinasyon.
4: Gün doğumunda gökyüzünü süsleyen yüzlerce balon, o balonlardan eşsiz manzarayı seyretmek isteyen binlerce doğa sever Kapadokya'ya geldi. Kapadokya, dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Doğal güzellikleri, gökyüzünden görmek isteyenlerin tercihi balonlar oluyor. Yılın ilk yarısında bölgede 92 gün boyunca uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 11.954 sıcak hava balonu havalandı. 306.777 yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden seyretti.
5: Genelde yabancı misafirlerimiz geldiklerinde vadi yürüyüşleri yapıyorlar. Vadi yürüyüşlerinin ardından balon turuna katılıyorlar. Balon turundan yürüyüş yaptıkları vadileri gökyüzünden de izliyorlar.
4: Peri bacaları, milyonlarca yıllık kaya oluşumları, güvercinlik ve daha fazlası. Vadiler ve tarihi yerleşim yerleri turistler tarafından kuş bakışı seyredildi.
5: Kapadokya'daki en büyük güzelliklerden bir tanesi de gün doğumu. Sabah saatlerinde balonlarla beraber gün doğumunu izliyoruz.
4: Balon turizmine en yoğun ilgi yaz ve sonbahar mevsiminde. Kapadokya'da yılın ikinci yarısında yoğunluğun sürmesi bekleniyor.
2: Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler ve araştırmacılar Ankara'da bir araya gelecekler. Batı sonrası dünya düzenine doğru başlığıyla aslında 5. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmalar Konferansı ve yaz programı düzenlenecek. Dediğim gibi başlık bu. Batı sonrası dünya düzenine doğru başlıklı bir söyleşi. Ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek. Bu organizasyon Ankara Bilim Üniversitesi, Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve işbirliği ile yapılacak. Her yıl farklı ülkelerden akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri bir araya getiren bir program bu. Bu programda İslamofobi ve Batı sonrası dünya düzenine ilişkin güncel tartışmalar masaya yatırılacak diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir uçak iniş yapmaya çalışırken bir evin çatısına düşüyor. Bakalım. Bakın, Piper tipi bir uçak. Bu Texas eyaletinden havalanıyor. Foşiyer yakınlarındaki özel bir havalimanına inmeye çalıştığı sırada düşmüş. Kazada bakın evin çatısında Fort Bend yakınlarındaki bir eve düşüyor. Bu arada pilotun uçakta tek olduğu öğrenildi. Kokpite sıkışmış pilot. Daha sonra pilotu itfaiye ekipleri kurtarıyor. Pilot hastaneye kaldırılıyor. Durumu iyi. Kazanın nedeni ise araştırılıyor. Kaza sonrası böyle bir görüntü oluşuyor. İspanya hepimizi çok sevindirdi. Tabii hep yani herkesi değil bütün dünyada. Yani bazılarını üzdü. Ama mesela bizleri çok sevindirdi. Ve İspanya taraftarıyla buluştu Dünya Kupası şampiyonu. Aslında şöyle, futbolcular Madrid'de öyle bir şehir turu atmışlar ki çok coşkulu. Taraftarla tabii kupa sevincini doyasıya yaşamışlar ve kutlamışlar. Görüntüler var, birlikte bakalım.
6: importante, Saúl.
7: İspanyollar 16 yıl sonra gelen

0: Zafer için sokakları doldurdu. 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İspanya taraftarıyla buluştu. İspanya'da 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Dünya Kupası şampiyonu İspanyol futbolcular Madrid sokaklarında üstü açık otobüsle şehir turu attı. Otobüsün üzerinden taraftarları selamlayan futbolcular Dünya Kupası'nı havaya kaldırarak kutlamalara katılan binlerce kişiyle birlikte zafer coşkusunu paylaştı. Tezahüratlar eşliğindeki Vélez Meydanı'na konulan büyük platforma ulaşan futbolcularla coşku üst seviyelere tırmandı. İspanya milli takım futbolcuları kupayı tek tek kaldırarak sevincini taraftarıyla paylaştı. Milli takım oyuncuları sahnede bir saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. Kutlamalar Madrid sokaklarında gece boyu sürdü.
1: Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da demokratik seçimler tarihe karışıyor. Devlet Başkanı Ortega muhalefetin iktidarı ele geçiremeyeceğini, artık seçim yapılmayacağını duyurmuş.
2: No volverán a haber elecciones.
3: Artık hükümeti ele geçirmeye, iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak.
4: Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkedeki seçimleri kaldırdığını bu sözlerle duyurdu. İktidarı ele geçiremeyecekler dedi. Ortega açıklamayı 1979 Sandinista devriminin yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptı. Binlerce destekçisine seslenen Ortega, muhalefeti Amerikalıların desteklediğini savundu.
3: Savaş yok diye barış var sanmayın. Onlar komplo kuruyorlar, organize oluyorlar, seçimleri kazanmayı hesaplıyorlar. Amerikalıların desteklediği partilerin iktidara gelme dönemi sona erdi. Bir daha asla.
4: Nikaragua Devlet Başkanı'nın görev süresi gelecek yıl doluyor. ABD'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun buna seyirci kalmayacağını savundu. 2007'den bu yana Nikaragua Devlet Başkanlığı yapan Daniel Ortega, 1979 devriminde diktatör Somoza'nın devrilmesinde rol almıştı. Ülkede son olarak 2021'de seçim yapılmış, seçimden önce muhalefetteki siyasiler tutuklandığı için seçimin tartışmalı olduğu savunulmuştu. Ortega geçtiğimiz yıl yaptığı anayasa değişiklikleriyle karısı Rosario Murillo'yu eş devlet başkanı ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi hükümetin insani hakları sistematik olarak ihlal ettiğini belirtiyor.
1: Kısa bir reklam arası verelim.

Akşam haberleri noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Tüm gelişmeler Faruk Aksoy'da olacak ya, ana haberde olacak. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Habertürk'te kalın efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 21 Temmuz Salı. Habertürk'te ana haberde içeriden dışarıdan bir sürü başlığımız var. Önemli gelişmeler var. Bir kere Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda ettiler. Peki bundan sonra ne olacak? Bu vedanın ardından yeni parti ne zaman kurulacak? Ve işler CHP açısından hangi noktaya evrildi? Bunları göreceğiz. Ve tabii ahbap meselesi devam ediyor. Ahbapla ilgili soruşturma, inceleme, yeni tanıklar, sanıklar, iddialar, mesele hala Türkiye'nin neredeyse bir numaralı gündem maddesi. Dışarıda daha ilginç gelişmeler var.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran bir ateşkes imzaladılar. Fakat İsrail hiçbir şekilde rahat durmadı. O ateşkesi sürekli tetikleyecek açıklamalar ve hatta Amerika tarafına sufleler verdi. Şimdi yeni ve büyük bir saldırı hazırlığında Amerika. En azından yorumlar böyle. Ve daha başka neler oluyor Körfez'de? Onlara da bakacağız. Önemli başlıklarım var. Ana haber başlıyor. Şimdi dönelim önce tabii Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel son grup toplantısı. Sayın seyirciler, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Yeni parti kuracaklarını açıkladı. Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi.
1: Bazı gecikmiş vedalar olur. O geciken vedalar en sonunda doğru yere oturur. Bu bir ayrılık değil. Bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: Yeni partinin kurulacağını bu sözlerle resmen duyurdu. Ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.
1: Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı, veda etti.
1: Bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım.
2: Özel, mutlak kararı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yönetimini hedef aldı.
1: Partimiz mutlakla bir esaretin ve bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. Meşruiyet bizdedir, yetki bizdedir.
2: Özgür Özel, siyaseten gömlek değiştirmediklerini sözlerine ekledi. Altı ok vurgusu yaptı.
1: Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Partimizin ideallerine elbette sahibiz.
2: Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse ayrı bir parantez açtı.
1: Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız?
0: Özgür Özel bu konuşmayı yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Sayın seyirciler, parti kuracağını açıkladı ve hemen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri toplandı, bir araya geldi. Yani 81 milletvekili Özgür Özel'le birlikte, diğer kalanlar da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Şu anda öyle zannediyorum ki toplantı halindeler. Eğer meseleyi tam öğrenmek istiyorsak Mahir'e soracağız. Toplantı halindeler mi? Eğer öyleyse Mahir, ne konuşuyorlar? Bu arada onlar için yeni parti kurulma ilanı sürpriz miydi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde nabızlar nasıl atıyor şu anda?
3: Evet, Faruk Aksu milletvekillerinin toplantısıyla başlayalım dilersen. Kendi içlerinde ilk toplantılarını gerçekleştirdiler ve yaklaşık yarım saat önce de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu makamının olduğu 12. kata çıktılar. Şu dakikalarda Kılıçdaroğlu ile gelinen bu aşamayı, yeni parti tartışmalarını değerlendirdiklerini ifade edebiliriz. Gündüz saatlerinde yapılan grup toplantısında 80'den fazla milletvekili Özgür Özel'in

0: Son grup toplantısına katılmıştı. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de burada şu dakikalarda toplantı halinde. Tabii yeni parti açıklaması genel merkezde de konuşuluyor, tartışıyor. Yayınımıza çıkmadan önce Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesiyle görüşme imkanını bulduk ve Özgür Özel'in yeni parti açıklamasını değerlendirdi görüştüğümüz kurmay. Bir siyasal partinin grup kürsüsünden başka bir partinin kuruluşunu ilan etmek etik değil ifadesini kullandı. Devamında ise böyle bir zeminde siyasal mücadeleyi parti içinde sürdürmeden neden oldukları durumu çözmek yerine kaçmayı tercih edip bölücülük yapıyorlar. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorlar ifadesini kullandı ve hangi politik eksende ayrışıyoruz diye de sordu bizlerle sohbet esnasında. Zira gündüz Özgür Özel 6 oka sahip çıktıklarını ifade etti. Geçmişten gelen mirası sahiplendiklerini söyledi. Atatürk'ün ilkelerine sonuna kadar bağlıyız ifadesini kullandı ve bunları hatırlattı konuşmasında da bize. Hiçbir siyasal fikirde ayrışmıyorsan bu kendinize sadece koltuk arıyorsunuz demektir dedi. Fikirsel olarak, ideolojik olarak herhangi bir ayrılık olmadığı halde parti gitmenin koltuk arayışı olduğunu belirtti. Tabii tüm bu tartışmalar, yeni parti, kaç milletvekili gidecek, kaçı kalacak, üye istifaları, tüm bu başlar yarınki MYK toplantısında genel merkeze kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Yine il başkanlarına dönük de bazı kararlar çıkabileceğini belirtelim görevden almaları ilişkin. Özgür Özel'in yeni parti çıkışının ardından CHP üyelerinin yoğun bir şekilde istifa ettiğine dair bazı haberler vardı. Yüz binlere varan rakamlar telaffuz edildi. Görüşümüz kurmaya bunu sorduğumuzda ise sayının çok fazla abartıldığını belirtti. Bir manipülasyonun söz konusu olduğunu kaydederek telaffuz edilen rakamların onda biri ifadesini kullandı. Yani konuşulduğu kadar yüksek bir rakamın söz konusu olmadığını belirtti. Toparlayacak olursak her Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir yol ayrımına tanıklık ettik hep beraber bugün. Özgür Özel yaklaşık son 2,5 yılın ardından son kez bugün CHP grup kürsüsündeydi ve yollarını ayırdığını ifade etti. Bu hafta içi Cuma günü belki ya da Pazartesi günü kuruluş dilekçesinin resmen verilmesini bekliyoruz. Peki. Ve milletvekillerinin de onu destekleyen milletvekillerinin de toplu bir şekilde istifa edip yeni partiye geçeceğini belirtti Faruk Aksoy.
1: Peki Mahir Kılıç, çok çok teşekkürler. Mahir bize Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani Özgür Özel'in ya da CHP'lilerin tabiriyle baba ocağındaki son gelişmeleri anlattı ama epey bir evlat baba ocağından ayrılmış gibi görünüyor. Yani Özgür Özel 81 milletvekili, işte 74 il başkanı, eski il başkanları da var. Kemal Bey'in görevden aldığı il başkanları da var. Bugün böyle bir konuşma yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Özgür Özel ve 81 milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki il başkanları. Peki bundan sonra ne olacak? Gerçekten Türk siyasetinde önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi başlığı altında çokça merak edilen sorular cevap bulacak. Gelişmeleri göreceğiz. CHP'den bir sürü parti ayrıldı, bir sürü parti kuruldu geçmiş dönemlerde. 1945'ten itibaren CHP'den bir sürü parti ayrıldı. O partilerin başarıları, yapıp ettikleri ortada, siyasi tarih okuyanlar iyi bilir. Şimdi yeni bir süreç, yeni bir dönem. Bakalım ne olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Sayın seyirciler, bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı. Mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Yeni Yol Partisi grubuyla görüştü. O görüşmelerde çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı. Yasa taslağı paylaşılmadı.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıktı. Yasanın meclise sunulması için geri sayım başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Meclis Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle geçen hafta yaptığı görüşmede gündemdeydi. Meclis Başkanı'nın bir sonraki durağıysa DEM Parti grubuydu. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncer Bakıran ve DEM Parti grup başkan vekilleriyle yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi. Bir sonraki görüşme ise Kurtulmuş'un makamında oldu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Bilici ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak burtan kararı sonrası Kurtulmuş'ta görüşmek üzere ilk kez meclise geldi. Kılıçdaroğlu'nu 12 CHP'li milletvekili meclis tören salonunun önünde karşıladı. CHP Genel Başkanı vekillerle tek tek tokalaştı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'yla süreç komisyonunun toplantılarının yapıldığı tören salonunun içindeki mermerli salonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde yasa taslağı paylaşılmadı. Çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı. Numan Kurtulmuş siyasi parti turunun ikinci gününde yani çarşamba günü saat 13'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile mecliste bir araya gelecek. Saat 15'te AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri ile görüşecek. Çerçeve yasa meclis yaz tatiline girmeden önce meclise sunulacak. Siyasi parti turunun tamamlanmasının ardından yasa taslağının ne zaman ve nasıl sunulacağı netleşecek.
1: İçeride bunlar olurken dışarıda çok enteresan gelişmeler var. Bültenin açılışında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin özellikle İsrail'in devreye girmesiyle sekteye uğratıldığını ifade etmeye çalıştık. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, çok yakında İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok ciddi ve ağır bir şekilde saldıracağız dedi. ABD Başkanı İran'ın kendileriyle çaresizce görüşmek istediğini öne sürdü. Önemli adımlar atmaya hazır olana kadar biz onlarla görüşmekle ilgilenmiyoruz diyen Trump, çok yakında Kazma Dağı bölgesini çok ağır şekilde vuracağız ifadelerini kullandı. Ülkesinin Lübnan'la ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Lübnan'ın yıllardır ağır darbeler aldığını, sorununsa Hizbullah olduğunu iddia etti. Lübnan'a uygun şekilde ve saygıyla davranılacak dedi. Avn, yaklaşık 20 yıl sonra Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan Cumhurbaşkanı oldu. Ve o görüşmede Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yazılı bir plan sunması da bekleniyor. Yani Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı'na İran'a saldıracaklarını söyledi. Dolayısıyla artık bu açıklamayla birlikte ateşkesten bahsetmek mümkün değil. Zira yakın zamanda 10 günlük hiç olmazsa bir ateşkes sağlansın, taraflar bir masada otursunlar ve tekrar görüşmeler başlasın teklifleri geldi. Pakistan, Türkiye ve diğer ülkeler çok uğraştılar. Özellikle Pakistan bir ateşkesi sağlayan ülkeydi ama sonuç ortada. Donald Trump İran'a çok yakında çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceklerini, yani savaşın tekrar başlayacağını söyledi. Sayın seyirciler, ABD ile İran masaya mı dönecek yoksa topyekün savaşa mı sorusuna aslında Trump biraz önce bir cevap verdi. Axios'a göre Washington görüşmeler sürerken sürecin başarısız olma ihtimalini de masada tutuyor. Buna göre ABD ya Hürmüz Boğazı'nı açacak 10 günlük ateşkesi ya da İsrail ile birlikte İran'a geniş çaplı askeri harekatı tercih edecek. Bu 10 günlük ateşkes içerisinde Hürmüz açıldı açıldı, açılmadı Amerika İran'a vuracak.
3: İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ile varılan geçici anlaşmanın bozulması üzerine Pakistan'da arabulucularla görüşmelere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise İran'la ateşkes görüşmelerinin başarısız olması ihtimaline karşı topyekun savaşa hazırlandığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'ta yer alan habere göre Washington için iki seçenek bulunuyor. Ya Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayı hedefleyen Katar, Mısır ve Pakistan'ın sunduğu 10 günlük geçici ateşkes kabul edilecek ya da İran'ı tamamen pes ettirmek için İsrail'le ortak geniş çaplı bir harekat başlatılacak. Körfez'deki 10 günlük ateşkes planı çatışmaların durdurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nda iki nakliye koridorunun açılmasını öngörüyor. Trump yönetiminin bu öneriyi değerlendirdiği belirtiliyor. Plana göre Umman Karasularındaki Güney Koridoru İran saldırılarından, İran Karasularındaki Kuzey Koridoru ise Amerikan ablukasından muaf tutulacak. Taraflar bu süre içinde seyri sefer güvenliği için uzun vadeli bir mekanizma üzerinde çalışacak. İran'ın güvenlik ve çevre hizmetleri karşılığında gemilerden ücret alması da seçenekler arasında. İddiaya göre Washington bir yandan müzakerelerin çökme ihtimaline karşı askeri sığınak yapıyor. Bölgeye onlarca savaş ve yakıt ikmal uçağının sevk

0: edildiği, İsrail ordusunun da tam ölçekli harekat için yüksek alarma geçtiği belirtiliyor. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği ve en az iki Amerikan askerinin öldüğü saldırının diplomatik süreci sekteye uğrattığı belirtiliyor.
1: Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı'na kazma dağını vuracaklarını söyledi. Kazma dağı. Neden kazma dağı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni kim ne derse desin baştan itibaren daima İsrail yönlendiriyor. Bu çok açık, ortada görünen bir şey. İsrail hedef gösteriyor, Amerika Birleşik Devletleri de o hedefleri vuruyor. Hatta Amerikan Başkanı biraz inisiyatif aldı ve İran'la bir ateşkes imzaladı. En azından 60 günlüğüne. 15 gün bile gitmedi. Çünkü İsrail'in Orta Doğu'daki planları bu ateşkesi içermiyor. İsrail'in planlarını taca atan bir şey. Yeni bir dönem ve İsrail, Netanyahu yeni bir hedef koymuşlar ve bu hedefe gitmek için Amerika Birleşik Devletleri'ni istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Sayın seyirciler, İsrail İran'ın nükleer programı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. İşte anlatmaya çalıştığım şey. Bu iddiaya göre İran nükleer zenginleştirmede kullanılan binlerce santrifüjü kazma dağının altına taşıdı. Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı'na aslında onun için kazma dağını vuracağız dedi. Tel Aviv ve Washington'ın İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasından endişe ettikleri belirtiliyor. Ve hedef olarak da kazma dağı gösteriliyor.
0: İran'ın binlerce nükleer santrifüjü dağ altındaki tünellere taşıdığı iddia edildi. İddiayı Wall Street Journal gazetesi gündeme getirdi. İsrail istihbaratına dayandırılan habere göre binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjü Kazma Dağı'nın derinliklerindeki tünellere taşındı. İşlemin geçen yılın Haziran ayında İran nükleer tesislerine yapılan saldırılardan önce yapıldığı aktarıldı. Habere göre İsrail istihbaratı bu değerlendirmesini Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştı. Bu durum Tel Aviv-Washington hattında İran'ın ağır hasar gören nükleer altyapısını yeniden kurmaya çalışabileceğine dair endişelere yol açtı. Wall Street Journal'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı yeni askeri operasyonlara ikna etmeye çalışıyor. Trump 13 Temmuz'da verdiği bir röportajda Kazma Dağı'nı büyük bir saldırı için olası hedef olarak nitelendirmişti. Kazma Dağı, Natanz nükleer tesisine 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. İran'ın dağın 80 ila 100 metre derinliğine kadar kazı yaptığı değerlendiriliyor. Dağın granitten oluşan yapısı nedeniyle en gelişmiş sığınak delici bombalara karşı bile koruma sağladığı belirtiliyor. İran, Natanz nükleer santralinde 2020 ve 2021'de yapılan sabotaj eylemleri nedeniyle bazı santrifüjleri dağın altına taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025'te İran'a düzenlediği saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef almış, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu savunmuştu.
1: Sayın seyirciler, ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin hakimlikte verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamalara yönelik şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Ahbap Derneği'nde depremden sonra denetim yapanlar da tutuklananlar arasında. Bu notta özellikle Oğuzhan Uğur'un ifadelerinin arkasına eklenmesi gereken bir not. Yani ahbap soruşturması derinleşiyor.
0: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Şaşırıyorum diyerek soruşturma dosyasındaki örnekleri açıklamaya çalıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamaları bir kez daha reddetti. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı var. Bu isnatlarla

karşınızda olduğuma şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Suçsuzum diyen Uğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap soruşturması kapsamında derneği denetleyen isimler de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Kartaloğlu denetim talebinin Ahbap'tan geldiğini söyledi. 6 Şubat ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında derneği denetlediğini belirten Kartaloğlu, düzenlenen raporun sınırlı olduğunu ifade etti. Kartaloğlu, denetim ekibi haricindeki şüphelileri tanımadığını iddia etti. 9 şüpheli, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan

0: Sayın seyirciler, milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi birinciliği paylaştı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak.
1: Milyonlarca adayın heyecanla beklediği an geldi. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları erişime açıldı. 2026 YKS şampiyonları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. 20-21 Haziran'daki sınavlarda 3 oturum yapıldı ve toplam 680 soru soruldu. 2.425.628 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek çıktı. Temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde de 5 kişi birinciliği paylaştı. TET'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayı ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimlerinde erkek adayların ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. TET'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 oldu. YKS'de iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 20 numaralı soru iptal edildi. Matematik testinde 23 numaralı soru yargı kararı gereği iptal olarak değerlendirildi. ÖSYM yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da yayımlayacak. Kılavuzun içeriğinde kontenjanların yanı sıra üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği de yer alacak. YKS tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti. Yükseköğretim Kurulu tarafından YKS tercih sürecinde rehberlik etmek amacıyla hazırlanan tercih kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında bilgiler yer alıyor.
0: Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin annesi ve babası hakkında iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenlemiş, biri öğretmen, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Uğur Mersinli hakkında olası kasta öldürme ve ateşte silahlar kanununa muhalefet, Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme hazırlanan iddianameyi kabul etti. Evet, evet. Bir çekirge meselesidir gidiyor sayın seyirciler. Çekirge istilası haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yaptı. Söylendiği gibi bir istila olmadığı, görülen çekirgelerin tamamının Türkiye'deki popülasyona ait olduğu ve tarıma katkı sağladığı vurgulandı. Yani çekirge istilası yok, rahat olun dedi Tarım Bakanlığı.
2: Türkiye genelinde çekirge istilası yaşandığı haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi.
3: İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir ülkeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.

0: Bakanlık açıklamasında istila anlamına gelmeyen doğal sürecin 81 ilde yakından takip edildiğinin altı çizildi.
1: İstanbul'da tespit edilen türünse tarımsal üretime zarar veren çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir. Durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, yıllık bitki sağlığı mücadele programı kapsamında 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
2: Danıştay 1. Dairesi Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni bir karar aldı sayın seyirciler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Yüksek Mahkeme olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin tespit edilmesini istedi.
0: Danıştay Kartalkaya yangınına ilişkin yeni bir karar verdi. İş müfettişi hakkında verilen soruşturma izni bir kez daha kaldırıldı. Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayda birinci derecede sorumlu gösterildi. Bakanlık, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Başmüfettişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı. Bakanlık, Danıştay'ın kararının ardından yeniden ön inceleme yaptı. İkinci incelemenin sonunda da aynı kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bu karara da itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın önceki kararında belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. Soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Kararda bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği ifade edildi. Ayrıca ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Tüm bakanlık görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla tespit edilmesi, ifadelerinin alınması talep edildi. Ayrıca bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin açıkça ortaya konulması istendi.
2: Bolu Kartalkaya'daki yangından Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangına geçelim. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler, o şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz de var. 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangın faciasıyla ilgili ikisi firari 16 sanık hakkında açılan davada 3. duruşmanın görüldüğü gün yeni bir gelişme yaşandı. Ruhsatsız bina için verilen yıkım kararını uygulamadıkları, faaliyetine göz yumdukları ya da izin verdikleri iddiasıyla tutuklanan 7 kamu görevlisi hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. Aralarında görevden alınan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu kamu görevlilerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi. Tabii raftan indirilen bir dosya. Sayın seyirciler, yıllar sonra cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku dosyasında çarpıcı bir gelişme var. Peki nedir o gelişme? Gelin bakalım, Gülistan'ın hastane kayıtlarında ne vardı? Bu çok önemli bir gelişme, zira birçok kaydın silindiği, bir şekilde imha edildiği, ortadan kaldırıldığı söyleniyor. Peki 28 milyonu aşkın kayıt mercek altına alınarak buraya nasıl ulaşıldı? Gülistan Doku adına 8 Ocak'ta, yani Gülistan'ın kaybolduktan

0: 3 gün sonra SGK provizyonu alındığı, 4 saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. 1 dakika sonra da kaydın silindiği tespit edildi. İşte şimdi savcılık bu tarihlerde yapılan şüpheli işlemlerin üzerinde duruyor. Gülistan'ın silinen hastane kayıtları ile ilgili doktor, hemşire ve bilgi işlem çalışanları gözaltında. Bakın burada özellikle 31 Aralık 2019 tarihlerinde hastane kayıtları siliniyor. Yani dönemin Tunceli valisi zaten tutuklu. Kocaman bir organizasyon, koca bir ekip çalışıyor. Bir kız katlediliyor ve o kızın ardından ulaşılabilecek bütün izler siliniyor. 8 Ocak 2020'de saat 16.04'te Sisoft üzerinden SGK provizyonu alınıyor. Alınıyor, biraz önce anlatmaya çalıştım. 4 saniye sonra benzersiz bir takip numarası da oluşturuluyor. Buraya kadar yol haritası çiziliyor. 1 dakika sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne tahsisli IP adresi üzerinden siliniyor. Şimdi bütün bunlar tesadüf mü? Bütün bunlar bir el olmadan, yani bir organizasyon, bir çete, hatta devlet görevlisi, o çetenin elemanları başta vali olmak üzere, bu hikaye bu şekilde gerçekleşebilir mi? Bunların etkisi olmadan bunlar olabilir mi? Dosya inceleniyor, bakılıyor, tekrar tekrar inceleniyor ve sonunda katile ulaşılmaya çalışılıyor. Haberine bir bakalım, detaylarda ne var ne yok. Gülistan Doku ile ilgili genel değerlendirme.
1: Hastane kayıtları silindi. Şüpheli para trafiği tespit edildi. Cesedini korucular gömdü. Gülistan Doku soruşturmasının son dalgasında dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Çok çarpıcı ifadeler yer aldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. 6 yıl sonra dosya cinayet soruşturmasına döndü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Ekipler inceleme ve yeni tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan'ın gittiği hastanede görevli doktorlar, hemşireler, bilgi işlem görevlileri ve dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi de var. Dosyada şüphelilere dair önemli bilgilere yer verildi. Gülistan'a ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının silindiği tespit edilmişti. Üstelik bu durum yoğun müdahale sonucu gerçekleştirilmişti. 28 milyonu aşkın kayıt mercek altına alındı. Gülistan Doku adına 8 Ocak'ta, yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra Sosyal Güvenlik Kurumu provizyonu alındığı, 4 saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. 1 dakika sonra da kaydın silindiği tespit edildi. Başka bir veri de 13 Ocak 2020'de silindi. İşte bu şüpheli tarihlerde işlem yapan doktorlar da gözaltında. Doktorların Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı belirlendi. Hastanenin bilgi işlem çalışanlarına gelince, Emine Y'nin 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verilerini sildiği belirlendi. Tamer S. ve Mustafa Y'nin de 31 Aralık 2019 tarihli kayıtlar üzerinde silme işlemi yaptığı tespit edildi. Gözaltındaki hemşirenin de Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde işlem yaptığı belirtildi. Gözaltındaki dikkat çeken isimlerden biri de firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş. Yoldaş Altaş veri giriş personeli. Hem banka hem HTS kayıtlarında şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kayıtlarını silen bilgi işlem görevlisi Emine Y'ye para gönderdiği tespit edildi. O para trafiğiyle soruşturma dosyasına girdi. Gizli tanığın işaret ettiği iki güvenlik korucusu da gözaltında. Savcılığın açıklamasına göre Gülistan Doku'nun cansız bedeni şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldü veya yok edildi. Bu yönde önemli tespit ve delillere ulaşıldığı belirtildi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltında. Hafriyat işi yapan bir iş insanı da gözaltına alınanlar arasında. Gerekçe, Gülistan kaybolduktan sonra valilik makamında gerçekleşen bir görüşme. İşte o görüşmenin konusu da soruşturma dosyasına girdi.

0: Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir başvuru var sayın seyirciler. Genç kızın ölü bulunduğunda giydiği kıyafetlerin incelenmediği ortaya çıktı. Ailenin avukatının talebiyle kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılacak.
1: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
2: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi. Ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak.
3: Kaybolduğu gün giydiği kıyafetler 2 yıl sonra incelenecek. Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde bir adım daha merakla beklenecek.
2: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Kim görevini kötüye kullanmışsa Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir.
3: Rojin Kabaiş 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. Kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıktı. 15 Ekim'de Van Gölü'nde cansız bedeni bulundu. İntihar mı cinayet mi sorusunun yanıtı aranırken ailenin avukatlarından bir başvuru daha yapıldı. Rojin'in üzerindeki kıyafetlerin DNA incelemesi yapılacak. İncelemenin şimdiye kadar yapılmadığını belirten aile buna tepkili.
2: Neden bunu zamanında yapmamışsınız? 2 sene sonra daha yani avukatımız talep ediyor.
3: Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu bölgeyi gören kameralarla ilgili de belirsizlik var.
2: O esnada bize dediler. Bu bozuktur. Bizde hiç kimse bunu aldırmadı. Yani dikkate alınmadı. Bozuk değilse o zaman bunun görüntüsü nerededir? Neden bu kameranın görüntüsünü ortaya çıkartmıyorsunuz?
0: Yılın ilk yarısına dair trafik kazası verileri paylaşıldı. Kazalarda can kaybı ve yaralı sayısının azalması dikkat çekti.
4: Trafik kazalarında can kaybı ve yaralı sayısı azaldı. En çok kaza İstanbul'da, en az kaza ise Bayburt'ta yaşandı. Yılın ilk 6 ayına ait trafik kazası bilançosu paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında 353.495 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1303 kişi yaşamını yitirdi. 206.572 kişi ise yaralandı. Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kaybı %15,1 azaldı. Yaralı sayısında ise %1 azalma görüldü. Trafik kazalarına neden olan unsurların başında ise sürücü hataları yer aldı.
5: Sürücülerde en sık yapılan hata aşırı hızlanma oldu. Aynı zamanda kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek de sık yapılan hatalar arasında yer aldı.
4: Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde en fazla trafik kazası İstanbul'da yaşandı. Mega kentte toplam 55.283 kaza meydana geldi. Ayrıca Ankara'da 50.697, İzmir'de ise 22.171 kaza gerçekleşti. En az kazanın yapıldığı il ise 219'la Bayburt oldu.
0: Bu net bir şekilde cezaların artırılmasıyla alakalı bir şey. Sayın seyirciler, boşanma davalarında dosya yükü azalıyor. Peki nasıl oluyor? Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla dava karara bağlandı. Yani boşanmak isteyenler ivedilikle bunu gerçekleştirdi.
4: Boşanma davalarında yargısal verimlilik son 10 yılda arttı. Mahkemeler 2025 yılına gelen dosya sayısından daha fazlasını karara bağladı. Dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309.479 boşanma davası gitti. Bu dosyaların tamamı ve devredilen dosyalardan bir kısmı karara bağlandı. Temizleme oranı %102 olarak kayıtlara geçti. Benzer artış diğer aile hukuku davalarına da yansıdı. 2025 yılında nafaka davalarında dosya temizleme oranı %108,2'ye, velayet davalarında %103,3'e, ayrılık davalarında %106,8'e yükseldi. Evlenmenin iptali davalarında bu oran %120,1'e ulaştı. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının sayısının bir önceki yıla göre azaldığı belirlendi.
0: 3 yaşındaki Mihrimah yuttuğu saat pili nedeniyle ölümden döndü. Mihrimah doktorların hızlı ve doğru müdahalesiyle tekrar hayata döndü.
6: Doktorlar seni iyi yapmış ya.
7: Piller yutulan yabancı simler için de en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor.
4: Bir çocuğun yaşayabileceği en tehlikeli durumlardan birini yaşadı. Oyun oynarken yuttuğu saat pili nedeniyle hastanelik oldu. 3 yaşındaki çocuk doktorların çabasıyla hayata tutundu.
7: Acil şartlarda endoskopiye aldık. Endoskopi yaptığımızda yemek borusuna zarar verdiğini de gördük.
4: Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğur Yurt evinde saat pili buldu. Ailesi küçük kızın pili yuttuğunu fark edince hemen hastanenin yolunu tuttu. Mihrimah ameliyata alındı.
6: Riskli bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı.
4: Yemek borusuna takılan saat pili başarılı operasyonla çıkarıldı. 2 gün boyunca yemek yemeyen Mihrimah'ın durumu şimdi iyi.
6: Durumu iyi. Şu an toparladı. Normal yiyebiliyor işte.
7: Ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler çocukların ağzına almasına izin vermemesi lazım. Evet.
0: Bir ortopedist, bir Türk hekim, felç riski çok yüksek olan bir hastaya yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda ses getirdi sayın seyirciler. O ameliyat Alman Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Buse Deviren o zorlu operasyonu Türk hekimden, kendisinden dinledi.
8: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak yani yayınlarla da göstereyim çok yüksek olduğu bir omurga deformitesiydi bu.
9: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
8: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş çok beğenmiş ve hani teknolojinin İnsan hayatına yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
9: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gamma tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
8: Bunda ise omurga gamma'da aşağı doğru geliyor. Sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
9: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
8: Ve nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
9: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
10: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
8: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk başta kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey. Ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
9: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
8: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı, bel girintisinde bir asimetri varsa ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması, bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.
0: Avustralya'da mucize gibi bir doğum gerçekleşti sayın seyirciler. Doğal yollarla hamile kalan bir kadın tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar bu durumun 15 milyonda bir görülebileceğini söylüyor.

0: 15 milyonda bir ihtimal gerçekleşti. Avustralya'da tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi. Olay 14 Temmuz'da Avustralya'nın Brisbane kentinde gerçekleşti. 34 yaşındaki anne 28 hafta ve 4 günlük hamilelik sürecinin ardından tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar monozigotik dördüz hamileliğin çok yüksek riskli ve son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.
1: Bebekler tek bir yumurtanın dörde bölünmesiyle oluştu. Bu inanılmaz bir şey. Bu tür bir gebeliğin kendiliğinden oluşma olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Avustralya'da daha önce hiç böyle bir durumun yaşandığını sanmıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde birkaç vaka olmuş olabilir.
0: Dördüz bebekler yalnızca doktorlarda değil, ailelere de şaşkınlığa yol açtı.
1: Sanırım büyük bir sürpriz oldu. Annenin evde zaten dört bebeği vardı. Bunlardan birini o sırada emziriyordu. Bu yüzden dördüzleri olacağını öğrendiklerinde şok oldular.
0: Dördüz kızlara Emily, Harriet, Alexa ve Catherine adları verildi. Doğumun ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alınan bebeklerin sağlık durumu iyi.
2: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor Kapadokya. Gerçekten eşsiz bir yer. Çok özel bir yer. Çok farklı şeyler hissettiriyor insana. Yani tarih, yani doğa, yani gerçekten güneşin doğuşu ve batışı, bambaşka medeniyetlere adım atar gibi oluyorsunuz. Bambaşka dönemlere gidiyor gibi oluyorsunuz. Ve tabii turistlerin, hem yerli hem yabancı. Gerçi yerli turist denmez, ziyaretçi denir ama hep birlikte 300 bini aştığı yılın ilk yarısında Kapadokya'yı gökyüzünden izleyenlerin sayısı. Balonlara bindiler ve 300 bin kişi 6 ayda Kapadokya'yı balonlarla seyrettiler.
3: Kapadokya, doğa, tarih ve kültürün buluştuğu bir destinasyon.
4: Gün doğumunda gökyüzünü süsleyen yüzlerce balon, o balonlardan eşsiz manzarayı seyretmek isteyen binlerce doğa sever Kapadokya'ya geldi. Kapadokya, dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Doğal güzellikleri, gökyüzünden görmek isteyenlerin tercihi balonlar oluyor. Yılın ilk yarısında bölgede 92 gün boyunca uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 11.954 sıcak hava balonu havalandı. 306.777 yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden seyretti.
5: Genelde yabancı misafirlerimiz geldiklerinde vadi yürüyüşleri yapıyorlar. Vadi yürüyüşlerinin ardından balon turuna katılıyorlar. Balon turundan yürüyüş yaptıkları vadileri gökyüzünden de izliyorlar.
4: Peri bacaları, milyonlarca yıllık kaya oluşumları, güvercinlik ve daha fazlası. Vadiler ve tarihi yerleşim yerleri turistler tarafından kuş bakışı seyredildi.
5: Kapadokya'daki en büyük güzelliklerden bir tanesi de gün doğumu. Sabah saatlerinde balonlarla beraber gün doğumunu izliyoruz.
4: Balon turizmine en yoğun ilgi yaz ve sonbahar mevsiminde. Kapadokya'da yılın ikinci yarısında yoğunluğun sürmesi bekleniyor.
2: Gerçekten rüya gibi. Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Sadece masayı değiştireceğiz. Nedir ne değildir var. Gerçekten siyaset adına önemli bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ekip yeni partiyi kurdu kuracak. Çok önemli başlıklar, önemli konuklar ve detaylar var. Bu arada Gürsel Tekin enteresan bir şey söyledi. Üzerimizdeki yük kalktı dedi. Ne demek istedi? Gerçekten bütün bunlar, daha başka başlıklar, hepsi biraz sonra nedir ne değildir de konuklarımızla tartışacağımız konular. Az sonra birlikteyiz.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı. Merhabalar, hoş geldiniz. Tabii gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi adına, Türk siyaseti adına önemli bir gün. Aslında beklenen bir şeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel 81 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Ve son kez kürsüye çıktı, bir konuşma yaptı. Vallahi buraya geldim, her şeyi açık açık konuşacağız artık dedi. Çünkü veda günüydü. Özgür Özel konuşmasını yaptı. Böyle hınca hınç dolu bir salon vardı. Tabii ara ara sitemkar bir konuşmaydı. Durumu anlatan, özetleyen, neden ayrıldıklarını anlatmaya çalışan bir konuşmaydı. Özgür Özel'in konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Ve sonra kürsüden aşağıya indi. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ilişkisi kalmadı. Peki süreç nereye gidecek? Ha, bütün bunlar olurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da esnaf ziyaretindeydi. Tabii bütün bunlar olurken gerçekten CHP'den ayrılan bu grup, yani bu ekip, bir yeni parti, hatta adı tartışma konusu oldu. Bir parti kuracaklar. Bunu deklare ettiler ama bu partinin adı nedir? Yani söylendiği gibi yeni parti midir? Nedir? Bütün bunların hepsi bugünün ana gündem maddesiydi. Bir kere buradan başlayacağız. Değerli konuklarım var. İşte arkadaşlar, Özgür Özel'in konuşmasından görüntüler getirdiler ekranlara. Biz bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir kamera koyduk. Kameramızı kurduk. CHP Genel Merkezi'ni göreceğiz. Oradaki gelişmelere bakacağız. Bu arada işte Özgür Özel ve arkadaşlarının Gelecek Partisi'nin eski genel merkezini kullanacakları söylendi. Oraya da bir kamera koyduk. Oraya da bakalım, orada ne oluyor, bir gelişme var mı? Hani darbe günlerinden önce meşhur bir söz vardır. Daha doğrusu bir tanım. İşte genelkurmayın ışıkları sabaha kadar yandı. Şimdi Gelecek Partisi'nin ışıkları artık sabaha kadar, daha doğrusu Gelecek Partisi'nin eski genel merkezinin ışıkları sabaha kadar yanmaya başladı mı, başlamadı mı, onu takip etmeye çalışıyoruz. Gürsel Tekin'in açıklamalarını biliyoruz. Üzerimizden bir yük kalktı dedi. Yani 81 milletvekili CHP'den ayrıldı. Özgür Özel şöyle tarif etti durumu. Üzerimizden bir yük kalktı. İlerleyen dakikalarda Gürsel Tekin'in bu açıklamasının ne anlama geldiğini soracağım kendisine. Belki konuklarım da soracak. Biraz uzattım, hemen konuklarımı takdim edeyim, ondan sonra kısa bir ara verelim. Bu akşam Murat Karan'la başlayacağım. Araya Araştırmaları Şirketi Başkanı. Sevgili Murat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Seninle bu stüdyoda olmak iyi. Çok önemli bir araştırmam var. Bunları tek tek konuşacağız. Bu yeni kurulacak partinin şansı nedir? Millet teveccüh gösteriyor mu?

0: Oraya bir yöneliş var mı? Yok mu? Hepsini tek tek konuşacağız. Avukat Ertuğrul Akar. Ertuğrul Bey geçen hafta yoktunuz.
1: Evet, geçen hafta bir dinlenme yaptık.
0: Peki, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu yeni partiyle ilgili merak ediyorum neler söyleyeceksiniz. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Sayın Müftüoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Aytun Çerkin, Nefes Gazetesi yazarı. Aytun, sana biraz fazla iş düşecek çünkü bu yeni parti meselesi gerçekten bir karşılık bulacak mı? Buluyor mu? Ne oluyor? Senden özellikle bu konuya değinmeni isteyeceğim.
3: Bu arada ben ama saat 9'dan itibaren telefonumu açmam lazım.
0: Öyle mi? Dur,
3: tabii.
0: Tamam.
3: Fener'in maçı var biliyorsun.
0: Fenerbahçe'yi bu akşam askıya alıyoruz. Ama Fenerbahçe daima kazansın yani. Gönlümüz Fenerbahçe'den yana. Murat Gezici, kamuoyu araştırmacısı. Sevgili Gezici, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkürler. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hasan abi, hoş geldin.
5: Eyvallah.
0: Yeni parti meselesini konuşacağız. Tabii başka başlıklarımız da var ama gerçekten gündem çok sıcak. CHP bölündü mü? Yani ortadan mı çatladı? Yoksa CHP'de geride çok az bir şey kaldı? Esas CHP başka bir yere mi taşınıyor? Ana soru bu. Kısa bir ara, dönünce başlıyoruz hemen.

0: Evet, döndük ve başlıyoruz. Biraz önce uzun uzun anlatmaya çalıştım. Meselemiz Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Şimdi CHP Genel Merkezi'nde Mahir Kılıç bizi bekliyor. Az önce ifade ettim, Gelecek Partisi'nin eski genel merkezini kullanacak Özgür Özel arkadaşları, yeni kurulacak parti. Orayı da göreceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir hazırlık var mı? Hazırlanıyor mu yani yeni partiye? Ama önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir toplantı yaptığını söylemeliyim. İşte ekranda, burayı kullanacak Özgür Özel ve 81 milletvekili, il başkanları. Ama herkes merak ediyor, bu yeni partinin adı ne olacak diye. Yani bir sürü isim dolaşıyor ortalıkta. Bu isimlerden hangisi yeni partiye verilecek bilemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1945 yılından bu yana ayrılan bir sürü parti var. O partilere de bakacağız ara ara. Ama esas mesele bugünkü hararetli gündem. Yani Özgür Özel ne mesajlar verdi? CHP'den ayrıldı ama nasıl ayrıldı? Yani kapıyı çarpıp mı gitti? Bir daha geri dönmek üzere, yani hafiften yavaştan mı kapattı? Çünkü biz CHP'liyiz dedi istifa ederken bile. Bu ne anlama geliyor? Bunların hepsini konuşacağız. Mahir, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de geri kalan isimlerle bir toplantı yaptı. O toplantı bitti mi, bitmedi mi? CHP'deki durumu bize kısaca bir özetler misin?
1: Toplantı devam ediyor. 12. katta Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle görüşmeye devam ediyor. Dolayısıyla genel merkezde ışıklar yanıyor, çalışmalar sürüyor dersek herhalde yanlış olmaz. Bundan sonrası ilişkin yol haritası konuşuluyor. Kaç milletvekili gideceği, kaçını kalacağı merak konusu. Bugün 80 üzerinde milletvekili grup toplantısına katıldı. Bunların tamamı gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii. Bir dengeli bölünme ifadesi kullanılıyor Cumhuriyet Halk Partisi için. Yeni partinin kurulması birlikte nasıl bir dağılım olacak? Milletvekillerinden ziyade tabanda ve üyelerde nasıl bir dağılım olacak? İstifa eden üye sayısı ne kadar olacak? Bu çok merak ediliyor. Öğleden sonra Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından yüz binlerce üyenin istifa ettiğine yönelik bazı haberler gündeme geldi. Ancak bizim genel merkezi görüşümüz kaynakları bu rakamın çok abartılı olduğunu, telaffuz edilenlerin onda biri civarında bir istifa olduğunu ifade ettiler. Tabi bundan sonrasını konuşurken özellikle yeni parti noktasında ki ana motivasyon ne olacak? Bu çok konuşuluyor, merak ediliyor. Bugüne kadarki ana motivasyon belki de Butan kararına tepki, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik öfkeydi, eleştiriydi. Ancak artık yeni parti resmen bir iki gün içinde kurulacak. Burayla bir işleri kalmadı. Tepki gösterecek bir yer kalmadı. Tamamen yeni bir parti söz konusu. Bundan sonraki ana motivasyon ne? O kitleyi bir arada tutmak ve yarına taşımak için nasıl bir strateji izlenecek? O oldukça merak ediliyor. Tabii dediğim gibi yeni bir hikaye yazılması lazım. Yeni bir slogan olması lazım. Az önce anons ederken yayını yeni partinin ismi ne olacak diye konuşuldu. Şunu ifade edelim. Yeni parti isminin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta bunun iletişim stratejisi yapılırken Anadolu'daki köy kahvehanelerinden örnek verdi görüşün bir kaynağım. Seçim zamanı geldiğinde kime oy vereceğiz denildiğinde Özgür Özel'in yeni partisine şeklinde bir slogan dahi kullanıldı, ifade edildi. Belki ilerleyen dönemlerde bunu da görmüş olacağız.
0: Mahir, bir şey söyleyeceğim. Yeni partisi Mahir, bir... özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam bir yeni parti kuruldu. Yani Tuncay Özkan kurdu galiba. Yani yeni parti diye bir parti kuruldu aslında. Böyle bir parti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partilerin içinde, yani CHP'den ayrılıp parti kuran isimler içinde Tuncay Özkan da vardı. O partinin adı Yeni Parti'ydi. Acaba bu görüşmeler yapılıp ya da onaylar alınıp ya da nasıl oldu? Yani yeni parti yeni değil, isim yeni değil.
1: Ama Özgür Özel'in başında olacağı parti yeni kurulacak. Öyle ki artık dilekçesi de hazır. İçişleri Bakanlığı'na verilmesi için de tarihler belirleniyor. Aslında dilekçe vermek çok kısa bir süre alacak bir teknik başvuru. Fakat meclisin çalışma takvimine de dikkat ediliyor ilginç bir şekilde. Ben de bugün öğrendim bunu. Normalde 24 Temmuz ya da hafta başında pazartesi günü verilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Fakat meclis çalışmalarını ara verirken evet, Özgür Özel'in kuracağı partinin ana muhalefet partisi olduğu bir aritmetik geride bırakmak isteyebilirler. Yani meclisi kapatırken yeni partinin ana muhalefet partisi olduğu bir görüntü, bir tabloyu geride bırakmak isteyebilirler.
0: Özgür, dolayısıyla Özgür Özel'in, Özgür Özel'in, Mahir, Özgür Özel'in konuşmayı yapması, kürsüye çıkması, yani CHP'den ayrıldım demesinden sonra sen Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördün mü? Yani mesela önce gördün mü?
1: Gördük. Numan Kurtulmuş'la
0: yani yüz hali, görüşmeye ifadesi, zaman, vücut dili nasıldı mesela? Gördük. Kemal Bey böyle tepkili miydi, biraz asabi miydi, yoksa hani normaldir zaten beklediği bir şey gibi mi davranıyordu, nasıldı?
1: Aslında ifadesizdi. Ne üzgün, ne kızgın, ne de mutlu gibi bir ifadesi yoktu yüzünde. Çok fazla bilen bilir, duygularını belli eden bir lider, bir siyasetçi değil Kemal Kılıçdaroğlu. Duygularını da çok iyi kontrol eden bir isim. Dolayısıyla olumlu ya da olumsuz bir ifadesi yoktu. Ancak onu destekleyen milletvekilleriyle Kemal Bey beklerken görüşme imkanı bulduk. 83 isimdi yanlış hatırlamıyorsam toplantıya katılan. Onlar için de bu sayının biraz yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Beklenenden biraz fazla milletvekili onlara göre bu grup toplantısına katıldı. Burada şu soru soruluyor. Grup toplantısına katılan milletvekillerinin tamamı Özgür Özel'le birlikte yeni partide yer alacak. Bu tabii çok merak ediliyor. Burada genel merkeze yaklaşık bir saat önce görüştüm. Önemli bir kurmay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir kurmayı önünde o 83 ismin tamamını gösterdi ve bu listeden en az 20 milletvekilinin Özgür Özel'le birlikte hareket etmesi bizim için çok büyük sürpriz olacak dedi. Yani
0: bir saniye.
1: 83'ün altında bir katılım beklediklerini.
0: Mahir, bu enteresan tabii. Yani bugün Aytunç öyle değil mi? Bugün önemli bir gün, ayrılıyor ve orada 83 milletvekili var. 83 milletvekili orada niye olur? Yani herhalde Özgür Özel'le hareket edeceği belli olduğu için ya da o yönde irade ortaya koymak için orada olmazlar mı? Yani niçin oradadır o 83 milletvekili?
2: Ya 83 kişi orada olur ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Orada olmadığın zaman bir linç yeme süreci de yaşanabilir. Kaygısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: Ama hatlar çok belli artık yani. Hani
2: 21 Mayıs'tan bu yana süren bir kaos var. Ve o kaosun üzerinden çok ciddi bir sosyal medya baskısı var. Evet. Ve şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bazı isimlerin oraya gitme ihtiyacı hissettiği de konuşuluyor. Yani hepsi için demiyorum ama bir bölüm için belki öyle bir durum var.
0: Ya tamam ama yani bu mesela artık hatlar, saflar netleşmiş durumda. Herkes bir yer, öyle değil mi Murat? Yani öyle görünmüyor mu? Bu arada yeni partinin önünde bak çimento, kum, inşaat son hızıyla devam ediyor. Evet. İşte burası yeni kurulacak partinin genel merkezi. Ya bunlar bugün mü burada acaba Kerem? Yoksa daha önceden...
3: O sayı belki de Faruk Bey şeyden de kaynaklanıyor. Gri bölge dediğimiz üçüncü yol denilen bir hatta var ya.
0: Toplantıyı diyorsun.
3: Toplantıdaki sayının tartışma konusu olması belki de biraz da bundan kaynaklanıyor
0: ama
3: olabilir.
0: Şimdi artık
3: henüz
0: Murat
3: kararını tam verememiş
0: ya,
3: olanlar
0: belli.
3: Var belli değil daha.
0: Nasıl belli değil?
3: Son gün son saate kadar o diplomasi Ankara'da gece sabahlara kadar sürer o ikna operasyonları.
0: Yani Mahir çok iyi, CHP'yi çok iyi bilir. Yani çok iyi haber yapar CHP'den, evet. Ama Mahir'in söylediği de iddialı bir şey. Diyor ki o 83 milletvekilinin Özgür Özel'le birlikte hareket etmesi beklenmiyor. Bu sürpriz olur diyor genel merkez için. Ama aynı zamanda şöyle
3: genel
0: de
3: genel merkezin de böyle bir umudu var anlaşılan. O 83 kişi içerisinde de görüştükleri, ikna etmeye uğraştıkları
0: geri
3: her
0: dön
3: iki tarafı içinde. O son güne kadar o sayı belli olmaz.
0: Öyle mi? Müftüoğlu ne diyorsun, o 83 milletvekili Özgür Özel'le hareket edecek anlamına gelmiyor mu?
4: Yok, o anlama gelmez. Hmm. Çünkü şu an bulanık bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: CHP'de.
4: CHP'de, Özgür Özel tarafında da, CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden gruplarda da bir bulanıklık var. Bu bulanıklığın biraz arınması lazım. Süzgeçten geçmesi
0: lazım. Ama herkesin yeri belli değil mi?
4: Değil. Şu ana kadar yer belirleme noktasında Sayın Özgür Özel'le hareket edenlerin de Kemal Bey'le birlikte, Kemal Bey'le görüştüklerini zaten ifade ediyorlar.
0: Yani hocam bak burada...
4: Bir diplomasi trafiği adı konarak bu ilişkiler devam etti ama bunun background'unda da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmanın o kadar kolay olmayacağını, gövdede kalmanın daha yararlı olacağı kanaatini taşıyan milletvekillerinin de olabileceği ihtimalini göz ardı etmemek lazım.
3: Çok 95'in bir
0: çok güzel tamamladınız Sayın Müftüoğlu. Ama artık gövde mi kalmış? Yani rakamlar çok acayip yani. Hani herkes bir yere gitmiş. Bak şöyle, Özel'in yeni partisine kaç milletvekili geçiyor? Kulislerde konuşulan rakamlar 95, 83, 75-72. Yani en az 72'yi

0: koymuşlar. Bu artık net bir rakam. Bugün de kaç kişi vardı orada? 83. Şimdi 83 ile 95 arasında bir şey mi olacak? Yoksa aşağıya doğru, hani söylediğin o tam kararını vermemiş isimler var. Hani onlar geri dön çağrılarına uyacaklar ve CHP genel merkezine mi dönecekler? Bunu göreceğiz ama bu 83 kişinin orada olması, bilemiyorum. Hasan abi sen ne diyorsun ya? 83 kişi Özgür Özel'le birlikte niye bugün o toplantıdaydı?
1: Orası CHP grup toplantısıydı ya, onun için.
0: Tamam. Ama CHP genel başkanı o da değildi. CHP şimdi, genel başkanı genel merkezdeydi.
1: Ya, bu rakamların ben anlamadığım, anlıyorsanız da bana anlatmanızı da isteyeceğim.
0: Bir tabii anlatayım, bütün gruplarım yani, anlıyor. Evet.
1: Hani bu rakamlarla ilgili iddiaya girenler falan da var. İki arkadaş iddiaya da girdi yani. Birisi 80 küsür dedi, öbürküsü 56'yı geçmezlerdi. Büyük iddiaya girdiler. Onlara takip et ama şimdi işin ilginç yanı, ha bir orada yeni parti genel merkezi yazıyor ya orada.
0: Evet.
1: Onu yeni parti genel merkezi inşaatı diyebilirsiniz belki, yani onu da söyleyeyim.
0: Yok yeni.
1: Ama inşaat var ya onun içinde. Şimdi arkadaşlar benim inan anlamıyorum. Yani Allah rahmet eylesin, Ahmet Kekeci şöyle bir şey demişti. Bir siyasi partinin içerisinde yeni bir oluşum içerisinde olmayı tasarlayanlara karşı şöyle diyordu.
0: Evet.
1: Yayınlarımızda. Ya adamın tapulu arazisine gece kondu kurmaya çalışıyorlar falan diyordu. Şimdi bugün olanın Türkiye tarihinde, Türk siyasi hayatı tarihinde örneği var mı? Bu soruyu bir sormamız gerekiyor.
0: Hangi açıdan?
1: Ben yaş olarak herhalde hepinizden büyüğüm, öyle gözüküyor. Ben bir siyasi partiden ayrılan bir siyasetçinin o partinin ayrıldığı grup siyasi partinin grup meclis toplantısında ben Altok'un gömleğini de çıkartmıyorum. İsmimiz değişebilir ama deyip hadi gidiyoruz dediğini hiç görmedim. Bak İsmail Cemler'in falan DSP'den ayrılırken ki söylemlerini
0: gömlek
1: biliyorum.
0: Gömlek nereden aklına geldi ya?
1: Efendim?
0: Gömlek nereden aklına geldi?
1: Ama
0: gömlek
1: öyle diyor. Ben demedim.
0: Altok benim üstümde diyor.
1: Biz gömleği çıkartmıyoruz diyor.
0: Ya orada herhalde AK Parti'nin kuruluşu falan.
1: Yani öyle. Ona mı diyor şey Aydınlığın manşetine mi gönderme Aydınlığı yapıyor? Manşetine. Aydınlığı çünkü ya
0: biz diyor,
1: diye manşeti
0: biz
1: koymuş
0: gömleğimizi
1: yani.
0: Çıkarmıyoruz. Hayır,
1: şimdi
0: peki.
1: Bunu önce bir anlamam. Bu bir absürtlüktür. Bu anakronik bir meseledir. Siz yeni bir parti kuracaksınız.
0: Evet.
1: Bak ben yeni bir parti kuruyorum diyeceksiniz. Bunun ilanını bir partinin doğrudan tüzel kişi olur. Bak bir partinin kürsüsünden söyleyeceksiniz. Oradaki partililere, CHP'lilere hadi gidiyoruz hep beraber. Bu Türkiye tarihinde ben ne okudum, evet, ne gördüm.
0: İlk yeni bir şey.
1: Bakın yani. Arkadaşlar ben yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkan olduğu kurultay dahil ki bak CHP yani daha çok hani öbür tarafları biliyoruz filandır da hani o kurultayı takip etmişim. Demirel'in tekrar siyasete döndüğü günleri, Gündüz Sokak'ta yasaklı olduğu günlerde söyledikleri, gidip röportaj aldığım günlerden Özal'ın Çankaya çıkmadan önce, evet, çıktıktan sonra parti kuracağı zaman, bak parti kuracağı zaman şöyle olmadı biliyor musun?
0: ANAP'ı kuracaklarız.
1: Tamam. Yok hayır.
2: Yeni
1: hayır,
2: parti. O hayır. Zamanki yeni parti.
1: ANAP'ın içerisinde yeni bir parti kurmaya çalışırken arkadaşlarına demedi ki gidip grup toplantısında veya partinin içerisinde Anavatan Partisi'nin o Konya yolundaki genel merkezinde çıkın bir odaya toplanın, bir parti kuruyoruz deyin, açıklama yapın denmedi. Hiç öyle bir şey olmadı. Bu Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. CHP'den kopan Demokrat Parti'nin,
0: evet,
1: başındaki isimler, tamam mı? Celal Bayarlar dahil. Bakın Adnan Menderes.
0: Mahir geleceğim sana. Gidip, az bir dur. Geleceğim.
1: Gidip de CHP grubunda ya da CHP genel merkezinde biz parti kuruyoruz haydi gidiyoruz dendiği görülmedi. Bakın.
0: Ya bu başkanı değil mi?
1: Hayır kardeşim. Hayır.
0: Nasıl
1: bu çok problemli bir şey.
0: Hayır,
1: mesela.
0: Grup başkanı
1: değil mi? Ya dur. Erdoğan milli görüş gömleğini de çıkartarak dedi.
0: Evet.
1: Ayrıldı Refah Partisi'nden. Nasıl ayrıldı? Refah Partisi'nin binasında ya da Refah Partisi'nin grup toplantısında arkadaşlar ben çıkartıyorum gömleğimi de haydi gidiyoruz mu dedi.
0: Hayır,
1: böyle bir şey
0: olmadı,
1: oldu mu?
0: Bambaşka bir süreçti o.
1: Olmadı. Ahmet Davutoğlu da ayrıldı.
0: Evet. O çıktı konuşma yaptı.
1: Nerede?
0: Başbakanlıktan başbakanlığı bıraktı. Bir konuşma yaptı hani
1: nerede?
0: Şeyde.
1: Nerede?
3: Kongrede.
0: Kongrede tamam. AK Parti genel başkanlığı seçiminde.
1: Ama ayrılmadı
0: partide. Kongrede bir konuşma yaptı, gitti.
1: Hayır, gitmedi.
0: Orada ya, gitmedi. Yanlış, partimde kalacağım dedi, sonra parti kurdu.
1: Bakın işte, ayrıldı.
0: Ha, evet.
1: Onu söylüyorum.
0: Tamam.
1: Bakın. Ahmet Davutoğlu en ağır eleştiri yazıları Yeni Şafak'ta ben yazdım Ahmet Davutoğlu.
0: Doğru.
1: Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu kongre ve işte toplandı. Orada yeniden bir genel başkan seçildi. Binali Bey. Ahmet Davutoğlu konuştu. Binali Bey konuştu. Seçim bitti. Ahmet Davutoğlu yerine oturdu bir AK Partili olarak.
0: Ya sen de genel absürt bir durum mu var diyorsun?
1: Absürt bir durum değil. Bunun izahını yapmadan biz yeni kurulan partinin hangi etik değerler üzerinde olacağı konusunda

0: Biraz yani bu kadar değil. Tamam, bir göç isteniyor. Komple işte CHP gömleğini çıkartmadık, daha doğrusu Altok gömleğini çıkartmadık ifadesiyle de
1: Evet.
0: bir göç isteniyor. Yani hakiki CHP'liler olarak yeni partiye geçiyoruz arkadaşlar. Bunu yapmaya
1: Mesajı
0: çalışıyorlar.
1: verdi.
0: Ben bunu
1: Tamam.
0: yapmaya çalışıyorlar.
1: Tamam.
0: Ama bu bir siyasi partiden ayrılıp yeni bir siyasi parti kurarken yeni bir argüman, yeni bir başlangıç, yeni bir serüven, yeni bir mefkure söylemek değildir. Sadece çıkar ilişkilerinin çatıştığı noktada biz buradakileri alıp gidiyoruz anlamına gelir. Yoksa şöyle bir şey yok. Bak Hüsamettin
1: Evet.
0: Özkan'la İsmail Cem, işte üçlü troika öbür gün söylememize gerek yok. Kurup da DSP'nin altını oyalarken en azından İsmail Cem şöyle dedi. Dün de kaldı cancağızım, bugün yeni bir şey söylemek lazım
1: Doğru,
0: diye
1: peki.
0: Mevlana'da okudu ve biz yeni bir yola çıkıyoruz diye ayrıldı.
1: Anladım, anladım.
0: Şimdi ama burada nasıl biliyor musun? Düşün, kavga şu. Çok ilginç değil mi? Haram parayla alınan arabalar satılıktır. Arınma zamanı diyor bir
1: Ya
0: tanesi.
1: şurada şu konuklara çok acayip bakıyorlar
0: Bir
1: Hasan abi
0: tanesi
1: sana. Bak böyle çok dikkatli bakıyorlar.
0: öbürkü de diyor ki
1: Evet.
0: bak birisi bunu söylüyor. Şimdi arınma zamanı, haram parayla alınan arabalar satıyoruz partinin önünde. Öbürkü de diyor ki en CHP'li biriz.
1: Evet.
0: Altı oku biz temsil edeceğiz.
1: Tamam.
0: Biz arkadaşları da alıp gidiyoruz. Ben de
1: Olmaz
0: diyorum
1: bu
0: ki
1: diyorsun
0: bugüne
1: yani.
0: kadar
1: Bu olmaz
0: hayır.
1: diyorsun.
0: Sizin mefkureniz neydi ya? Hangi inanç, hangi değer, hangi ufuk sizi bir arada tutuyordu?
1: Peki. Mahir diyor ki o rakamlara benim bir itirazım var diyor.
0: Tabii olsun. Mahir bu işi en iyi bilenlerden
1: Mahir
0: birisi.
1: şu evet çok iyi bilir. CHP'yi gerçekten çok iyi bilir. Ya Mahir sen bunlara niye itiraz ediyorsun? Yani 83 kişi oradaydı. Kulislerde diyorlar ki
0: Ya
1: 95 tane
0: CHP grup
1: katılabilir.
0: toplantısı demedin mi sen bunu?
1: Efendim?
0: CHP grup toplantısında olacaklar tabii milletvekilleri.
2: İtir
1: Ama
0: milletvekili olmazsa o grup
1: CHP
0: toplantısı toplanamıyor ki zaten.
1: Ya
3: Ya
1: hocam
3: bir şey
1: şöyle
3: diyeceğim.
1: CHP
3: Ya
1: grup toplantısında olacaklar da bu sıradan bir grup toplantısı mı Hasan abi? Allah razı da versen.
0: Ya işte bak,
1: acayip bir toplantı.
0: Hayır, sıradan değil. Hatta sıradan
1: bu sensene normal bir toplantı muamelesi yapıyorsun.
3: Hayır,
1: çok özür abi.
3: Hasan abi.
0: Sıradan değil. Sıradan değil.
3: Evet. Hasan abi.
0: Normal de değil.
3: Hasan abi.
0: Anormal değil de
1: şey söylüyorum zaten.
3: Bir dakika
1: ama.
3: Hasan abi Kılıçdaroğlu.
1: Mahir.
3: Faruk bir dakika bir şey diyeceğim.
1: Söyle.
3: Kılıçdaroğlu bu kadar sinirlenmemiştir Hasan abi gibi.
1: Evet ya Hasan abi çok
0: Hayır,
1: sinirlendi ama anlat
0: ya. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Ya,
0: şurada ben takıldığım yer burası.
1: Mahir geliyorum. Hemen geldim.
0: Bir burada anormallik yok mu? Benim takıldığım yer orası.
1: Tamam.
0: Başka bir şey değil.
1: Hasan
0: burada
1: abi o kadar
0: sinirlenmiyorum ben.
1: Hasan abi o kadar
0: Bana ne?
1: sinirlenmez zaten.
0: Ben
1: ya,
0: izlerim
1: anlatıyorum
0: abi. Ben gazeteci izlerim abi.
1: Tabii.
0: Ben 40
1: Mahir.
0: yıldır izliyorum.
1: Hasan abi bir Mahir'e bakalım. Mahir sen bu rakamlara bir itiraz ediyor musun? Öyle diyor Kerem. Neyine itiraz ediyorsun?
0: Bir de ben poker suratı değilim. Duygularım belli oldu.
2: Önce Hasan abi itiraz ettiği konuya rakamları geleceğim ancak önce Hasan abinin itiraz ettiği konuyla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum.
1: Söyle.
2: Genel merkez kaynaklarının itirazı aslında aynı. Etik davranmamakla eleştiriyorlar Özgür Özel'i. Aynen şu ifadeyi kullandı görüşlü bir kurmay. Bir siyasal partinin grup kürsüsünden başka bir partinin kuruluşunu ilan etmek etik değil ifadesini kullandı. Ve bugün Özgür Özel yaptığı konuşmaların ise tamamında Altı Oka, Mustafa Kemal ilkelerine, Cumhuriyet Halk Partisi mirasına sahip çıktığını net bir şekilde ifade etti ve yine aynı görüştüğüm isim şu ifadeyi kullandı. Hiçbir siyasal fikirde ayrışmıyorsan
1: evet.
2: Kendinize sadece koltuk arıyorsunuz demektir dedi. Yani ikinci bir çelişki noktası gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak, yeni partiye geçme konusuyla ilişkin ise aslında bu en son seçenekti. Görüşüm birçok milletvekili Özgür Bey'le hareket eden, onu destekleyen milletvekili
1: evet.
2: dahil Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istemediklerini net bir şekilde ifade ediyorlar. Kafalar %100 net değil.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Mahir, Mahir sen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ortadaki havayı yani orada esen rüzgarı anlıyorsun. Şimdi tamam da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde kalan milletvekilleri yani kalanlar. Şimdi burada rakamlar var. Orada kalanlar, kalan milletvekilleri. Yani bu gidenler de şunun için gitmişlerdir. Sebepleri şudur. Şunlar oldu burada. Kurultay işte Özgür Özel anlattı. Kurultay istiyoruz. Yok Eylül'de olur, yok bir dahaki sene olur falan dedi kürsüde. Dinledim bugün. Kalanlar bu yönde bir şey diyor mu mesela? Ya gittiler ama şöyle de bir haklı tarafları vardı gibi bir şey söyleyen de var mı? Her iki tarafa da bak lütfen.
2: Aksine eleştiriler var.
1: Evet.
2: Aslında gitmelerini tabii ki genel merkez istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu defaatle ifade etti gitmeyin dedi. Fakat bu mevcut tabloya Özgür Özel'le birlikte hareket eden ekibin, milletvekillerinin aslında neden olduğu belirtiliyor. Mutlak butlan noktasındaki bütün aslında yük, sorumluluk Özgür

0: Özgür Özel ve değişim cephesi daha doğrusu yöneltiliyor. Bu tablonun sorumlusu onlar. Kalıp mücadele etmek yerine bırakıp kaçıyorlar ifadesini kullandılar. Yine CHP'den ayrılma noktasına bir daha geleceğim. Bugün Özgür Bey yaklaşık bir saatin biraz daha üzerinde bir konuşma yaptı. Bir veda konuşması. Yeni partiyi kuracaklarını ifade ilişkin net konuşunca konuşmasının bir yerinde bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi. Gelin dedi 2 milyon üyemiz genel başkan seçsin. Bu çağrıyı yeni partiyi kurduğunu açıklarken ifade etti. Aslında %100 bir kopuş belki de henüz Sayın Özgür Özel için bile gerçekleşmiş değil. Son bir not çok vaktinizi almayacağım. Milletvekili transferine ilişkin aslında rakamlar burada birkaç haftada bir oynadı. İlk etapta buttan karar çıktığında 111 milletvekili imza vermişti. Bir an önce kurultaya gidilmesi için de aynı zamanda buttan karar Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilmişti. O
1: Mahir, ben bizimle biraz daha kalmanı isterim. Ama yok benim işim var diyorsan, eve gitmem lazım diyorsan gidebilirsin.
0: Tabii ki.
1: Ya Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. Arkadaşlar çok acayip bir şey söyledi. Gürsel Tekin dedi ki, yani üzerimizdeki yük kalktı. Daha doğrusu böyle bir açıklama düştü birdenbire gündeme. Şimdi 83 tane milletvekili Özgür Özel'in önünde grup toplantısında orada oturuyorlar. Gürsel Bey telefon attığımızda mı?
2: Evet, telefon hattındayım. İyi akşamlar.
1: Efendim, iyi akşamlar. Şimdi Gürsel Bey, şurada rakamlar var. Belki izliyorsunuz. Bu rakamlar işte kulislerde konuşulan rakamlar. Kaç milletvekili geçti, geçecek falan. Bugün 83 milletvekili Özgür Özel'in önünde orada grupta oturuyorlardı. O da konuşma yaptı. Siz önce gittiler ve üzerimizdeki yük kalktı dediniz mi?
2: Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Faruk Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesidir. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi parti değil. Devleti kuran ve her dönem iktidar olmadığı dönemde de devleti yönetenlere istikamet veren bir partiden bahsediyor.
1: Evet, evet.
2: Böyle bir parti.
1: Evet.
2: Ben 43 yıldır hayatım bu partiden geçti. Ve sadece CHP değil, Türkiye'nin hiçbir partisinde olmayan bir sorunla karşı karşıyayız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir siyasi hareket düşünün. Ana muhalefetsiniz. 30 belediye başkanınız ve 30 belediye başkanıyla beraber 500 tutukluğunuz var. İlk kez tarihimizde 12 Eylül hariç 4 tane il başkanımız tutuklu. 2 tane parti meclisimiz tutuklu. Milletvekilimiz tutuklu. İstisnasız her gün operasyonda karşı karşıyayız. Ve bir partinin yönetimi, takdir edersiniz ki yıllar önce Sayın Berberoğlu'la ilgili bir karardan dolayı dönemin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu 500 kilometre yol yürüdü. Bir eylem biçimidir, bir caydırıcı eylem biçimidir. Bir siyasi hareket düşünün, oyunun başından sonuna kadar, hani futbolda bir deyim var ya, ya oyun kuracaksınız ya oyun bozacak. Ne oyun kurabiliyorsunuz ne oyun bozabiliyorsunuz. En kolay bir şey yakalamışsınız. Sizi var eden, siyasette var eden, olanak tanıyan, imkan tanıyan Sayın Kılıçdaroğlu'na küfür etmeyi bir siyaset yöntemi olarak seçtiniz.
1: Şimdi bir şey soracağım. Gürsel Bey, böyle hızlı hızlı sorayım ki diğer konuklarım da belki soru soracaklar size. Bu önemli bir konuşma. Şimdi arkadaşlar, sevgili Kerem tweet'i getirdi. Gökhan biraz önce geldi değil mi Gürsel Bey'in tweet'i ekrana?
2: Evet.
1: Tamam, orada diyor ki şöyle diyor. Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri. Şimdi Gürsel Bey, 83 milletvekili, grup başkanı, daha önceki dönemden de olan 74 il başkanı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde yük müydü?
2: Efendim, tabii ki onları bir yük olarak görmüyorum. Ama öncelikle şunu
1: söyleyeyim. Ama onlar ayrıldı.
2: Bir dakika, ayrılabilir. Hiç bu konuda sıkıntı yok. Siz siyasi tercihinizi farklı kullanabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde defalarca siyasi partiler doğmuştur. SHP, CHP birleşmiştir, ayrılıklar olmuştur. Ama hep nezaket kuralları içerisinde olmuştur.
1: Evet, doğrudur. Doğrudur.
2: Evet, bu kadar magandaca cümleler hiç kullanılmamıştır Faruk Bey. Şimdi bir şey daha sorayım. Oradaki gazeteci dostlarımıza ve size soruyorum. Bizim ömrümüz siyasi mücadeleden geçti. Sol cenahı da biliriz. İyi kötü oralarda da siyaset yaptık. İtirafçılık çok ayıp bir şeydir bizim mahallemizde, böyle sayılır. İtirafçı dostlarınız, yoldaşlarınız olduğunda dışlanırdınız. Şimdi soruyorum.
1: Evet.
2: Tabii ki ekranlarda bunlar hiç konuşulmuyor. 76 tane itirafçı olabilir mi?
1: 76 tane?
3: İtirafçı.
1: İtirafçı. Evet.
2: Bu itirafçıların önemli kısmı parti yönetenlerin, yöneticilerin kankaları, yol arkadaşları, tatil arkadaşlarıysa elbette bunu yük sayarım. Kimse kusuruma bakma.
1: Tamam Gürsel Bey, ben de bir şey sorayım size. Mesela kaç dedi Gürsel Bey, kaç itirafçı dedi?
3: 76.
1: Şimdi 76 tane itirafçı, anlıyorum ki dediğinizden biz meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Her açıdan göreceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti. Türkiye'nin en eski partisi. Şimdi 76 tane itirafçı var diyorsunuz. Bu 76 tane itirafçıya bu 83 tane milletvekili niye inanmıyor?
2: O benim sorunum değil. O sayın milletvekillerimiz mutlaka bir gün bununla yüzleşecektir yani.
1: Evet.
2: Şimdi şöyle bir şey düşünün. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Başından itibaren, yani son 10 aydır İstanbul'a geldiğim günden itibaren ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. Gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeydeki gazetelerde, televizyonlarda hiçbir belgeyi açıklatamadık.
1: Evet.
2: Kimse bize sormadı. Mesela bu aslında çok ilgi çekici bir şey olması lazım. 76 tane itirafçı olur mu Allah aşkına ya?
1: Evet.
2: Ve bu itirafçılar parti yöneticilerinin çok yakınlarındaysa bu tartışma konusu değil midir? Bu sorgulama konusu değil midir Allah aşkına?
1: Ya sorgulama konusudur ya, tabii.
2: Evet.
1: Yani mutlaka mesela, sorgulama konusudur Gürsel Bey. Ama şöyle Gürsel Bey, şimdi sizin o başta söylediğiniz, yani tweette de belirttiğiniz, hani bazen o hafifler diyorsunuz yani, hafifler. Hocam evet, şöyle yani hafifler dediğiniz parti şu anda ekranda şuraya verebilir misiniz arkadaşlar? Gürsel Bey, aynı zamanda televizyondan izliyor musunuz şu anda?
2: Televizyonda izleyemiyorum ama önemli değil.
1: Ha tamam. Şimdi burada şöyle bir durum var. Mevcut meclis aritmetiği Cumhuriyet Halk Partisi 135 milletvekiliyle ikinci sırada. Türkiye'nin ana muhalefeti parlamentoda. Eğer bu 83 milletvekili bu yeni partiye giderse Cumhuriyet Halk Partisi 52 milletvekiliyle MHP'nin üstünde 1, 2, 3, 4. sıraya düşüyor. Yani ana muhalefet bu yeni parti oluyor. Ana muhalefet oluyor. Şimdi bütün bunlar siz bunların üstüne diyorsunuz ki bu yüktü, bazı yükler kalkar ve hafiflersiniz. Hafifledikçe tamam. CHP aşağıya doğru inmiş efendim.
2: Hayır, aşağıya doğru inmeyecektir Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi küllerinden doğan bir siyasi partidir. Milletvekili arkadaşlarımız tercihlerini kullanabilir. Ama şunu söyleyeyim. Tarihe dipnot düştüm. Habertürk'e tarihe dipnot düştüm. 3 ay sonra, 4 ay sonra giden milletvekillerin yarısı baba ocağına geri dönmek zorunda kalır. Unutmayın.
1: Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Şimdi bu efendim, bayağı ciddi bir iddia. Olur. Mesela ne olur da dönerler?
2: Efendim ne olur? Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın Cumhuriyet
1: Halk Partisi. Ya o zaman niye gidiyorlar? Burası bugün de Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bugün gidiyorlar da 3 ay sonra ne olacak da geri dönecekler?
2: Gelirler. Çünkü burası korunaklı bir ocaktır. Burası Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bir mirastır. Burası arınmış bir mirastır. Onun için gelecekler. O konuda hiçbir tereddütüm yok. İstanbul'daki belediye başkanlarının %95'i şu anda partisinde yoluna devam ediyor.
1: Peki o zaman Gürsel Bey, o zaman şöyle.
2: Ama beni konuşturmuyor.
1: Yok, estağfurullah. Söyleyeceksiniz olur mu? Siz konuşun diye bağladık.
2: Bir kısım tantana ve kirli medyanın muhalefetiyle gerek tabanımız, gerekse maalesef üzülerek söyleyeyim, milletvekillerimiz de psikolojik baskı altında günlerdir. Yani milletvekillerimiz
1: baskı diyor.
2: Büyük olasılıkla benim bu anlattığım hikayelerin çoğunu bilmiyor. Ve bu hikayelerin çoğunu da biz anlatmadık. Dedik ki kol kırılır, yem içinde kalır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç meselemizi dışarıya paylaşmayalım dedik. Ama şimdi sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Butların geliş sebebini biliyor musunuz Faruk Bey? Butların geliş sebebi müteahhitlerle müşahitler arasındaki kavgadan kaynaklı.

0: Anladım.
1: Sorumlusun. Ne Kılıçdaroğlu'dur, ne Gürsel Tekin'dir, ne de sağduyulu bir Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ya Gürsel Bey.
1: Yani çıkıp bir tane itirafçı ben 72 daire verdim kurultay delegelerine diyorsa, çok yakın dostunuz, ona hiçbir işlemde yapmadılar. Turgut Koç diye bir iş adamı, arkadaşınız, dostunuz çıkıp çeşitli delegelere banka yoluyla para gönderdim diyorsa, bunlar da hiçbir gazetede, televizyonda haber olmuyorsa, doğrusu buna şaşarım.
0: Gürsel Bey, Gürsel Bey, az önce ya şimdi Kerem kulağıma fısıldıyor. Dikkat çekici bir şey söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefetten düşmesi hiç önemli değil dediniz. Gerçekten efendim, böyle mi düşünüyorsunuz?
1: Efendim bakın, elbette hiçbir arkadaşımın gitmesini kabul edemem, milletvekili arkadaşlarımızın.
0: Evet.
1: Ama milletvekillerimiz karar vermişse ne yapacağız? Yani başka ne çaremiz var?
0: Ama şimdi az önce de dediniz ki bak, az önce de dediniz ki gidiyorlar ama 3 ay sonra yarısı en az geri gelecek.
1: Gelirler.
0: Yani
1: gelirler.
0: Bu neden gidiyorlar? Baskı mı var? Baskı mı görüyorlar? Bunu mu söylüyorsunuz?
1: Efendim, bu milletvekillerimizin çoğu benim biraz önce anlatmış olduğum hikayelerden haberdar değil. Çünkü bu hikayeleri hiç anlatmadı. Anlatmama sebebimiz kimseden korkumuz da değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar vermemek adına bunu yaptı.
0: Evet. Evet.
1: Ve şöyle bir şey düşünün. Bırakın bir an Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'nin herhangi bir siyasi partisi. İş verdiğiniz müteahhitler tarafında delege iradesi değiştiriliyorsa, bunlar da sorgulanmıyorsa, o zaman benim söyleyecek hiçbir şeyim kalmıyor.
0: Anladım, anladım.
1: Peki
0: bir şey soracağım.
1: Belediye başkanı arkadaşlarımızın da asla baba ocağını terk etmeyeceğini biliyorum. Bugün çeşitli baskılar altında olabilir. Ya 153 bin tane, bunu ben söylemiyorum. Yine itirafçı dostları, neydi adamın adını da unuttum. Yok. O 153 bin kişilik ordu kurdum, ona buna saldırmakla meşhur olan, işte bugün itirafçı olan, ismini şu anda aklıma gelmedi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bir zaman zaman ufacık itirazı olan, örneğin işte Beyoğlu belediye başkanımız,
0: evet,
1: Silivri belediye başkanımız,
0: evet,
1: partide kalacağım dedi günden itibaren troll çetelerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldık.
0: Gürsel Bey,
1: Gürsel Bey
0: şu anda bu 83 ismi biliyoruz. Burada liste, burada var. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Kemal Bey toplantı yapıyor. Mahir'i tutuyorum hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Sağ olsun, eksik olmasın. CHP'nin önünde. CHP'de ışıklar yanıyor. Kimler Kemal Bey'in yanında oturuyor? Kemal Bey'le hareket edenler kimler? Önemli, çok kamuoyuna böyle, kamuoyunda çok bilinen isimler var mı?
1: Ankara'daki milletvekilleriyle ilgili gerçekten bir bilgim yok. Yani size bir sayı verebilecek durumda değilim ama arkadaşlarımızın bana aktardığı 66 milletvekili arkadaşımız kesinlikle baba ocağında kalacağını ifade ettiler ama isimlerini bilmiyorum.
0: Peki bu isimler Gürsel Bey, bu isimler.
1: Bana belediye başkanlarını sorarsanız,
0: evet, evet,
1: başkanı olarak,
0: evet,
1: Beylikdüzü dahil olmak üzere belediye başkanlarımızın çoğu partisinde görevine devam edecektir.
0: Ha, bir şey soracağım. Bunu da bir cevaplarsanız sevineceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay takvimi böylece rafa mı kalkmış oldu?
1: Hayır, rafa kalkmadı.
0: Gittiler zaten yani. Şimdi kurultay yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur demezler mi size?
1: Olur mu? Hayır.
0: Seçmenleriniz.
1: Kurultayı birileri için yapmıyoruz. Kurultay takvimimiz 1 Eylül'den itibaren başlıyor.
0: Evet.
1: Ve büyük olasılıkla yıl sonuna doğru ya da yılın başında büyük kurultayımızı yapacağız. O konuda hiçbir tereddüt yok.
0: Anladım.
1: Kaldı ki daha önce de Habertürk ekranlarında da ifade ettim. Daha 1 ay 40 gün önce. Ertay'ın Özgür Özel ve arkadaşlarının kaygısı.
0: Evet.
1: Kurultaysa, kurultayla ilgili 3 kişi Sayın Özgür Özel belirlesin, 3 kişi de Sayın Kılıçdaroğlu 6 kişilik komisyonla bu 6 aylık süreç içerisinde sağlıklı bir kongre tasvimi yapalım ve kurultaya gidelim.
0: Anladım, anladım.
1: Ya bu kadar iyi niyete rağmen ısrarla gitmeyi tercih edenler konusunda arkasında elbette ağlayacak durumda değiliz.
0: Anladım.
1: Çünkü bizim Türkiye'nin bir arınmaya ihtiyacı var.
0: Bir zaten son bir şey. Son bir şey soracağım. Son bir şey, kısa bir cevap. Sizi epey telefonda tuttum. Eksik olmayın. Sağ olun Gürsel Bey.
1: Rica ederim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bu bahsettiğiniz kurultayda bir aday çıkar mı?
1: Elbette, neden çıkmasın yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde.
0: Peki Kemal Bey kaybedebilir mi? Kaybetme ihtimali olur mu? O bakın, çıkacak adaya karşı.
1: Faruk Bey, ya şunu söylüyorsanız Kemal Bey dönemini de yaşadık. Sayın Özgür Özel'in kısa süreli dönemini de yaşadık.
0: Tabii.
1: Sayın Özgür Özel kendisine oy vermeyen, tercihi kendisinde olmayan herkesi tavsiye etti. Hatta bir kısmını partiden attı.
0: Hmm.
1: Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce aday olurken yeterli imza toplayamadığı için çıktı, kendi arkadaşlarına Sayın Kılıçdaroğlu İnce'ye imza verin, kurultaya katılsın dedi.
0: Evet.
1: Şimdi yani bir Kılıçdaroğlu düşmanlığı iklimi yaşıyoruz, onun farkındayım. Bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Yani tarihimizin birçok dönemlerinde, 12 Eylül dönemi, Nazım Hikmet dönemi, çokça dönemlerde buna Ahmet Gecevit de dahildi. Hep böyle negatif cümlelerle tarif edilmiştir. Sonra hep kahraman çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Türk siyasetinde beğenirsiniz beğenmesiniz, kabul edersiniz etmesiniz, dürüstlüğüyle bilinen, tanınan, kamu imkanları konusunda, kamu mallarını talan edilmemesi konusunda
0: hassastır.
1: En hassas mücadele eden bir liderdir.
0: Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Gürsel Bey gitmeden özür dilerim. Özür dilerim. Zamanı iyi kullanalım. Gürsel Bey zamanı iyi kullanalım. Aytunç bir soru mu var?
2: Evet,
0: hızlıca
2: evet,
0: soralım. Gürsel Bey'e teşekkür edeceğim.
2: Sayın Gürsel Tekin.
0: Aytunç soruyor.
2: Aytunç Erkin ben.
1: Dinliyorum.
2: Evet. Sokağa nasıl ikna edecektiniz?
1: Sokak yani... Ben özellikle cumartesi günü çok büyük bir katılımımız var. Oradaki bütün gazeteci dostlarımı davet ediyorum. Gelin, ben her gün sokaktayım.
0: Şeyde mi? İl binasında mı? İl binasında mı?
1: Efendim bakın, Gürsel Tekin yazarsınız oraya. İlk yazdığınızda imar çetesiyle mücadele eden Gürsel Tekin çıkar. İhale çetesiyle mücadele eden, sahada sokakta milletiyle vatandaşıyla omuz omuza yürüyen bir kişi olarak görülür. Siz sosyal medya çetelerinin, özellikle bir ajanın kurmuş olduğu sosyal medya çeteleriyle psikolojik baskı oluşturamazsınız. Ben 10 aydır nereye gitmedim? Daha geçen hafta Salı Pazarı'ndaydım. Yani Türkiye'nin en büyük pazarı.
0: Evet, evet.
1: Onun için
0: evet.
1: Bizim sokakta veremeyecek hesabımız yok. Biz neyin hesabını veremeyiz biliyor musunuz?
0: Buyurun bugüne efendim, neyin?
1: Bugüne kadar Gürsel Tekin olarak benim hiç itirafçı arkadaşım olmadı. Hiç müteahhit arkadaşım olmadı. Hiçbir müteahhitin aracına binmedim. Hiçbir müteahhitin ofisine gitmedim, girmedim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri bunu bana öğretti.
0: Aytunç ikna oldun mu?
2: Yok, benim ikna olmam önemli
0: hayır,
2: değil.
0: Hayır, şimdi diyor ki yani ben benim tamam diyor. Önemli, benim, bak şimdi her mesele, taraftan bakalım. Hayır,
2: ben Gürsel
0: diyor
2: Bey,
0: ki kardeşim
2: Gürsel
0: ben bu ben, partide...
2: Hayır, ben Gürsel Tekin üzerinden sormadım zaten.
0: Ama yani sokağa genel, nasıl ikna edeceksiniz demedin
2: Gürsel
0: mi?
2: Gürsel Bey sokağa çıkan zaten yıllardır takip ediyoruz. Tanırız
0: ya
2: kendisini.
0: Ya otobüs vardı
2: dostumuz,
0: Gürsel Bey
2: kendisi,
0: pazar pazar geziyordu.
2: Ya biliyorum ben zaten. Evet. Ben beraber zaten kendisiyle
0: de
2: görüşen
0: biriyim. Beni de çok çağırdı ama gidemedim. Bir kere gideceğim.
2: Ama buradaki esas mesele o değil. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o tabanın duygusal kopuşundan bahsediyorum ben. Ve Özgür Bey'e doğru olan bir yönelim var. Mesele o. Yani o, Sayın Kılıçdaroğlu'na olan tepkiyi nasıl yeneceksiniz?
0: Ya diyor ki yani partide usulsüz işler oldu diyor. Yani çok Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni diyor, dürüst bir seçmendir. İşte bütün partilerin seçmeni dürüsttür, namusludur ama bizde böyle şeyler olmaz diyor. Müteahhitler var, şunlar var, bunlar var diyor. Bunları anlatacağız diyor, demeye çalışıyor herhalde.
1: Efendim, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Elbette bir kısım seçmenimizin duygusal kopuşunu görüyorum.
0: Evet.
1: Onlarla yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Onlar özellikle belli televizyonlarda gerçek olmayan haberleri gerçekmiş gibi sundukları için
0: evet,
1: önümüzdeki günlerde saç kesilecek, kel görülecek. Hepimiz birbirimizi göreceğiz. Uzaylı falan değiliz. Sonuçta biz de elimizdeki olan imkanlarımızda siyaset yapacağız.
0: Evet.
1: Arkadaşlarımız %40-45, Allah %55 nasip etsin. Hadi göreceğiz. Ama Sakın ha, biz bugüne kadar bütün kötülük

0: tehditlere rağmen,
1: evet,
0: tüm yalanlara rağmen, bütün iftiralara rağmen hiçbir arkadaşımızın duygusunu incitmedik. Ama ne yazık ki Sayın Özgür Özel bugün son günde bile, evet, Sayın Genel Başkan'ın söyledikleri lafları hiç kendisine yakıştıramadım.
1: Peki.
0: Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu sizi siyasette var etti. Beni etmedi. Öncelikle onu da söyleyeyim.
2: Çok yaşa.
1: Peki. Peki. Gürsel Tekin, evet, Cumhuriyet Halk Partisi 21. dönemde değil mi milletvekili? 27. dönem, özür dilerim. 27. dönem.
0: İstanbul İl Başkanı Faruk Bey.
1: Yok yok, 27. dönem milletvekili, İstanbul İl Başkanı.
0: Aynen öyle.
1: Tabii biz bütün ünvanları, titrileri söylüyoruz efendim. Bizim öyle bir sıkıntımız yok.
0: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin müşahidiyim, müşahit.
1: Eyvallah. Peki, çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Gürsel Tekin'e gerçekten teşekkürler. Yani bayağı ağır bir cümle kurdu. Hani yük kalktı. Ne demek yani 83 milletvekili gitmiş partiden, yük kalktı demek bayağı bir riskli
3: ama
1: bir
3: hocam,
1: şey.
3: Ama hocam.
4: Ya bir dakika.
3: Şey, şuradan başlatırsanız ne anlama gelir bak.
1: Ne anlama gelir?
3: Ekrem İmamoğlu ne diyordu? CHP bizim üzerimize bir yük. Ondan kurtulmamız lazım derse Ekrem İmamoğlu.
1: Öyle dedi mi İmamoğlu? Bugün, öyle diyor muydu?
5: Bugün öyle kulislerde dolaşan bir nokta
3: bugün,
5: var.
3: Bugün gidenler içinde Gürsel Tekin bu cümleyi kurar. Yani önü ve sonrasına bakmak lazım.
4: Logosundan da rahatsızlardı.
1: Efendim Murat Gezici?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu da hem seçim döneminde yoğun olarak kullanmadı hem de mor zarar verdiğini ifade ediyor. Kim?
5: LGBT rengi mor ya ondan.
1: Evet. CHP'den rahatsız oldu. CHP'nin logosunu kullanmadı.
4: Seçimde kullanmadı.
3: Bir tane okun rengini de değiştirecekti.
5: Mor LGBT rengi mor.
3: Yani şöyle bir şey.
5: Allah Allah kendisi bak, söyledi ya.
3: En hakiki.
1: Aytun şaşkınlıkla bakıyor.
5: LGBT, İlk defa duymuş ya. Gibi
1: Ertuğrul Akar sana şaşkınlıkla bakıyor.
5: LGBT ya. Ben bunların var ya bu rollenmelerine bayılıyorum ya. Sanki ilk defa duymuş gibi hareket ediyor. Bak.
6: Hayır şunu bir dakika Ertuğrul. Fenerbahçeli olduğun için hafif konuşacağım. Ya konuşacağım şimdi ama.
5: Ama önce
6: hayır, LGBT rengi mor. LGBT rengi yapıldı moru.
5: Biz yapmadık, ya Allah aşkına, siz yaptınız ya.
6: Öyle bir şey yok. Ne alakası
1: dakika,
6: var?
1: Ertuğrul
6: ne alakası var? LGBT'ler bilmem nelerle ya.
1: Ya Ertuğrul Akar'ın kravatını göster. LGBT'ler.
6: Bak ideolojik olarak tartışırız. Sen mor kravat takmışsın.
5: Bir dakika.
1: Görüyorum.
6: Allah Allah. Bak şimdi bir şey diyeceğim.
5: Ama ben
6: bak,
5: bunu işim
6: bir şey,
5: sonra...
6: Bir şey diyeyim, ben bir şey diyeyim. Pardon, geleceğim. Bir söyle ya, sonra. Ben bir cümle kurayım.
5: Adamlar LGBT'yi destekliyor, Mahir'dir, diğerleridir.
1: Ya arkadaş bak, ekrana yansıyor.
3: Hayır, Ekrem İmamoğlu.
5: Hayır, bu mor değil ya.
3: Açıklaması var canım.
6: Ya, bak, öyle bir şey yok.
3: Halkımız buna bak, hazır moru, değil, hazır olduğu zaman...
6: Moru şöyle eleştirebilirsin. Devletçiliği boyayacağım, yeşile boyayacağım, hani... Altopu değiştireceğim zaten anlamındaki ideolojik anlamdaki tartışmada eleştirebilirsin yani,
5: alto,
6: ama sen altopu eleştireceksen sen zaten altopu zaten eleştiriyorsun.
5: Kim?
6: Öyle değil mi?
5: Ben mi?
6: Zaten altopla kavgalısın zaten.
5: Ben mi?
6: Evet.
5: Evet.
6: E tamam. E sen o zaman gerek yok zaten söylemene bir şey.
5: Hayır diyeceğim
6: öyle bir şey öyle gerek yok.
5: Hayır diyeceğim mi zannettin?
6: Hayır öyle bir şey demiyorum. Öyle bir durum peki, yok zaten.
1: Peki.
6: Ya CHP'yi bir salın artık
5: bak,
6: ya.
5: Bak bir şey söyleyeceğim.
6: Siz CHP'yi salın
5: bak,
6: artık
5: bir
6: bırak.
5: Bir şey söyleyeceğim.
6: Ya gerçekten.
5: Şunu artık kabul edin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veren bak en çok zarar veren gene Cumhuriyet Halk Partililerin kendisidir.
6: Bu doğru.
5: Niye biliyor musun? Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ki... Altı oku bırakıp beşe indireceğiz, birini mora boyayacağız diyorsa kendi ilkesel duruşuna ihanet etmiş demektir. Şimdi bunu bir düşünmek lazım zaten. Yani o günden başlaması lazımdı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının Özgür Özel'i sorgulamaya. O gün başlaması lazım.
1: Şimdi Özgür Özel'in bir açıklaması var. Açıklamayı burada göstereceğim şimdi size. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi... Ni bir görelim mi? CHP Genel Merkezi'ni bir görelim. Mahir şimdilik orada değil. CHP Genel Merkezi Mahir içeriye gitti değil mi? Çok iyi. Bak Mahir şimdi CHP'nin kaçıncı katı vardı? Çıkılmayan kat Hasan abi.
5: 14.
1: 12. kat.
5: 12 mi? 14 müydü?
1: 12 miydi? 12 mi?
3: Genel Başkan.
1: 12 değil mi? Şimdi Mahir 12. kata çıkıyor. Tamam mı? 12. kata çıkacak. Ve Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplantı yapıyor. Mahir oradan ne var ne yok, nasıl bir politika belirleyecekler? Mesela yeni partiye karşı yeni argümanları ne olacak? Onları öğrenecek, birazdan dönecek aşağıdan yayına girecek. Mahir CHP Genel Merkezi'nin içinde, o toplantı da orada. Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu, tabii 83 kişi bugün Özgür Özel'e karşı böyle bir toplantı yapılıyor. Acil olarak toplandı onlar da haklı olarak.

0: CHP Genel Merkezi'nin son hali bu. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz diyor CHP'liler. Atatürk'e istinaden yazmışlar. Yani bugüne yönelik anlamlı bir cümle bu. Atatürk posterinin, Atatürk'ün resminin altına Cumhuriyet Halk Partisi şöyle yazıyor. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz. Bu ne demek? Ya bu şimdi Özgür Özel'e, Murat, ne demek bu?
1: Burada şunu görüyoruz. Yani bu,
0: yani Özgür Özel ve arkadaşları vazgeçti mi diyorlar?
1: Yeni bir yol arayışında olanlara bir mesaj veriyor aslında. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hafızasının bir anda silemezsiniz. Ve onları bir yerden alıp diğer bir partiye taşıyamazsınız. Evet. Belki sayısal anlamda milletvekillerini taşıyabilecekler. Fakat hı hı. örgütsel anlamda, seçmen anlamda
0: evet.
1: bunların zaman alacaktır. Bir hikayeye ihtiyaçları var. Şu an tam anlamıyla bir hikayelerin olmadığını görüyoruz. Bunun hakikat sonrasını diye konuşuruz ya, böyle bir evredeyiz. Bunu anlatmaları gerekiyor.
0: İşte bunu yazacaklarını bildikleri için.
1: Evet.
0: Hasan abi programın başında, kardeşim ben böyle bir şey hiç görmedim. Yani partiden ayrılıyor, geliyor partinin kürsüsünden, biz buradan hop oraya gidiyoruz diye deklarasyonda bulunuyor dediği şey. Hı-hı. Ama bu Özgür Özel tarafını da şöyle bir yere götürmüyor mu sence? Mesela Hasan abinin eleştirdiği şey. Bak Özgür Özel kürsüde dedi ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmıyoruz. Yani o fikirden çıkmıyoruz, o gömleği çıkarmıyoruz dedi. Bunu yazacaklarının bildiği için mi dedi acaba?
1: Bu biliniyordu. Son bir haftadır çok dikkat etmeye başladılar Özgür Özel ve ekibi. Hı. Çünkü açığa çıktı. Küreselci ve liberal politikalarla bir harmanladıklarını görürüz kendilerinin. Dört eğilimli. Küresel bir politikaya dönüştürmek ve amaçları aslında ana modeli bir parti kurmak. Aslında bu okyanus ötesinin hep hayaliydi. 2012'den bu yana Türkiye'de birçok siyasi parti
0: okyanus
1: kurdular.
0: Okyanus ötesi derken?
1: Yani Amerika olarak bakmak
0: Amerika,
1: lazım. Yani İngiltere diye bakmak
0: Türkiye'de
1: lazım.
0: Türkiye'de Fethullahçılar olarak konumlandı kafamızda. Mesela yani ben
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na gelince ilk
0: FETÖ'cüler cümlesi, gibi anlıyorum onu.
2: İlk cümlesi ne oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na?
0: Ne oldu? Benim ya, etrafımı sarmışlar.
2: Ne sarmışlar?
0: İşte özür dilerim, fark edememişim falan dedi. Okyanus ötesi dediğin Amerika mı böyle bir şey istiyor?
1: Ben ya İngiltere demek lazım aslında. Baktığınız zaman bu işlerin başı aslında İngiltere. İngiltere Türkiye'de 2012'den bu yana siyasi parti kurdurmak istedi. Kurdurdu, kapananlar oldu veya halen hayatta olanlar var. Baktığınız zaman ama başarılı olamadılar.
2: Hocam bu işte kışın karda kışta balık yemeyecek de. Ondan oldu yani. Balık yesin. Onu yazın yeseler ya,
0: nasıl olacak? Kışın balık tamam. yenir. Ya Aytunç niye ama. Kızıyorsun? Gene kızdın Aytunç.
3: Yok dinliyorum.
4: Gene rollendi. Dur bakalım bir şey çıkacak orada.
0: Evet.
3: Ya Türkiye'de
0: Murat
3: siyaset.
0: Şey
3: Murat Bey bitirsin de Türkiye'de yok, siyasette.
0: Ya zaten konuşuyoruz.
3: Ya daha milletvekili olmadan Sayın Erdoğan'ın altına kırmızı halıyla halı sermişti ya.
0: Ya kardeşim devlet başkanları.
3: Ya ay olur ya devlet başkanı seçilmeden.
0: Yok başka
3: şey yoktu.
0: Başka bir şey.
3: Bu ülkede yıllarca siyaseti Batı, Amerika, Avrupa dizayn etmeye çalıştı ve edecektir tabii ki. Buna zaten karşı göğüs
0: sen
3: durmak lazım.
0: Sen etmesin diyordun.
3: Hayır ben karşı göğüs durmak lazım. Ben zaten başından beri, ben çocukluğumdan beri ben hayata öyle bakıyorum zaten.
0: Ama Murat Gezici iddia ediyor. Diyor ki kardeşim bunu ediyorlar diyor. Şu andaki yapılanma o okyanus ötesi diyor. Hatta
3: ben,
0: İngiltere
3: Özgür Özel ve arkadaşlarının yerli olduğunu
0: İngiltere
3: düşünüyorum.
0: İngiltere diyor.
3: Özgür Özel ve arkadaşlarının yerli olduğunu düşünüyorum.
0: Yerli ve milli.
3: Yerli ve milli. Şimdi bak bu yerli ve milli. Milli o kantar mi? Var. Evet. Birisi diyor ki sen yerli ve milli değilsin. Ha tamam o zaman hop buraya doğru iniyoruz biz. Orası Aytunç diyor ki Bey. Sen yerli ve millisin Bey. Buradan çık. Ya kim belirliyor bunu? Kim belirliyor bunu? Allah aşkına kim belirliyor bunu?
0: Kantar söylediğin kantar şu.
3: Kim belirliyor bunu?
4: Kantara koyacağım.
0: Bir cevap versin.
1: Yerli ve milli. Aytunç Bey diyor ki yerli ve millidir diyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. Peki bakalım hangi siyasi lider
3: Özgür
1: Türkiye'de.
3: Özel ve ekibi dedim ben. Ekrem İmamoğlu içeride şu anda.
1: Ekibi değil
3: Ekrem
1: mi?
3: İmamoğlu'nu koymadım. Özgür Özel İmamoğlu siyasetin mu? Lideri Özgür Özel.
1: İmamoğlu
3: ben Özgür ekibi. Özel'den bahsediyorum.
0: Bir Murat'ı tamam. bir
3: ama hayır ben öyle demediğim lafı demediğim evet. laf demediğim tamam. cümleyi siz, kurmamam
1: siz,
3: lazım.
1: Siz diyorsunuz ki Özgür Özel ve ekibi
2: böyle oluyor hocam.
1: Özgür Özel ve ekibi milli ve yerli diyorsunuz.
3: Evet.
1: Hangi yerli ve milli Türkiye'ye gidip İngiltere'ye şikayet edebilir? Hangi lider gidip Amerika'ya Türkiye'ye şikayet eder? Hangi lider gitti NATO'nun güvenliğini bana emanet edebilir?

0: Türkiye'de ben varım. Eğer ki Türkiye'deki istikrarı istiyorsanız size Karadeniz'in güvenliğini, Doğu Akdeniz'in güvenliğini, NATO'nun güvenliğini, daha ileri giderek Avrupa'nın güvenliğini NATO'dan, size
1: NATO'dan
0: sunacağım
1: çıkalım
0: diyor.
1: O zaman Murat.
0: Söyle, siz bu kelimeden...
1: NATO'dan çıkalım mı?
0: Türkiye siz bu NATO'dan çıkalım mı? Rahatsız olmadınız.
1: Bir şey diyeceğim. Mı? NATO'dan çıkalım mı?
0: NATO'da biz
1: çıkalım mı?
2: Hayır, Murat Gezici, hayır,
1: çıkalım mı? Çıkalım diyorsanız anlaşırız. Böyle, bakın diyorsanız anlaşırız.
0: Ben söyleyeyim.
1: Burada bir sıkıntı yok. Ya NATO zirvesi ya. Türkiye'de oldu.
0: Evet.
1: Türkiye'de Ankara'da sıkı öğretim ilan edildi.
0: Türkiye'de
1: yani NATO, ben yanlış mı biliyorum? NATO zirvesi ya, nerede yapıldı yani?
0: Siz bana cevap verin.
1: Öyle bir şey yok. Konunun dışına çıkmayalım.
0: Tamam.
2: Hani ama çok örnek, dağılıyor yerli, konu. İdeolojik bir tartışmaya gitmeyelim. Biz bugün şu CHP genel merkezini konuşuyoruz.
0: Özgür Özel yerli ve milli demek.
2: Evet.
0: Hakikati hakikat sonrasını yaşatmaktır. Neden? Bir, bu şahıs baktığınız zaman Doğu Akdeniz'in...
2: Sen
0: Doğu
2: proje mi
0: Doğu Akdeniz'in... Öncesini söyleyelim.
2: Evet.
0: Doğu Akdeniz'in güvenliğini vereceğini söylüyor. Kime söylüyor? Batılılara söylüyor. Karadeniz'in güvenliğini vereceğini söylüyor. NATO'nun güvenliğini...
2: Çok ağır bir değil mi mesela?
0: Yani kendisinin şöyle, söylediği...
2: Bak ben de bir adım ileri gideyim.
0: Kendisinin söylemleri.
2: Murat, şöyle soru sorayım.
0: Siz doğru buluyor musunuz?
2: Hocam tartışıyormuş gibi tamam. Olmayalım. Ben sorumu sorayım.
0: Tamam.
2: Şöyle, aslında sen şunu söylüyorsun. Yani tırnak içinde değil artık. Dışına taşan bir şey var. Yani Özgür Özel, işte Karadeniz'in doğusu, batısı, şurayı burayı verelim derken... Yani ülkeyi mi satıyor diyorsun?
0: Şimdi... baktığınız zaman ülkeyi doğrudan satma olmaz.
2: Niye yani? Bu anlama gelmiyor mu? Öyle değil mi?
0: Dünya düzeninde Türkiye'nin yerli ve milli çizgiden çıkmasını ister. Eksenini değiştirmek isteyecektir. Türkiye artık kendi eksenini kurmuş bir ülke. Bunun değiştirmek isteyen, çok denklemli bir yapıya dönüştürmek isteyen bir güç var. 2012'den bu yana Türkiye'de bunu siyasi partiler kurarak yapmak istediler. Şimdi gelinen nokta ise Özgür evet. Özel'in Türkiye'yi açık ve netçe şikayet etti. Amerika'da ünlü bir gazeteye demeç verdi
2: evet,
0: baktığınız zaman.
2: Evet, verdi.
0: Bu kabul edilebilecek bir demeç değildi. Şimdi günümüzün şartlarına baktığımız zaman bu isim eğer ki yerli ve milli ise Atatürk'ün nutukunu okumalarını tavsiye etmeleri gerekirken geçen haftadan itibaren bu kişiler örneğin Bülent Arınç'ın anılarını okumayı tavsiye ediyor. Kim ediyor? Özgür Özel'in ekibi. Sizin bahsettiğiniz yerli ve milli dediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış.
2: Bak Aytunç seni can damarından vuruyor
0: ulusalcı,
2: özellikle.
0: Ulusalcı dediğimiz Ergenekon davalarında yanına gittiğimiz kişi geçen bir yayında çıktı.
2: Peki.
0: Diyor ki Bülent Arınç'ın anılarını, kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum.
2: Geleceğim diyor. Gezici.
0: Yani tekrar Türkiye'de geleceğim. Biz bunları duymaya başladık.
2: Peki.
0: Özgür Özel... Baktığınız zaman Abdullah Gül, Bülent Arınç çizgisinde liberal bir politikaya oluşturmaya, onların desteğiyle beraber bir yeni yola gitmiştir.
2: Bunu peki, peki, teşekkürler. Geleceğim. Yeni partiyi biraz konuşalım. Bak orada çimento var, kum da var. Bir kere bu partinin adı ne olacak?
3: Orası aslında Gelecek Partisi'nin eski genel merkez binası.
2: Evet,
3: bir siyasi parti binası olarak da inşa edilmişti.
2: Bir deneme yapıldı orada.
3: İçi zaten ona çok uygundu ama demek ki ufak tefek tadilatlar, başka düzeltmeler.
1: Yeni olmuş gibi olsun diye.
3: Düzeltmeler de yapmak için.
4: Yani binaları bile kopya. Yani binaları bile yeni değil yani.
2: Ya binalar
4: tüzük gibi. Parti gibi binada.
3: Bina sonra, bir şahsın mülkü.
4: Sonradan,
3: bir dönem Gelecek Partisi kirası karşılığında
4: yeni
3: orada
4: bir bina
3: bulunmuş.
4: Da, almaya evet. Yapılamamış.
3: Şimdi de eğer o binaysa, o bina tutulacaksa, o binanın şu anda yeni kurulacak parti ağırlıklı olarak yeni parti ismi ağırlık kazanmış.
2: Yeni parti mi olacak?
3: Yeni parti ismi olarak.
2: Bu şeyin vardı. Ne o eski milletvekili var ya, CHP'den ayrıldı. Ya eski televizyoncu söylesenize milletvekili. Tuncay Özkan parti kurdu. Onun partisi vardı, yeni parti.
3: Demek ki tesciller yapılmadı ya da yani partinin önüne arkasına
2: Tuncay Özkan'ın partisi var. Parti kurmuştu yani yeni parti diye.
5: Ya Yusuf Bozkurt Özal da yeni parti
3: evet,
5: kurmuştu.
3: Yeni parti ismiyle hatta birden fazla yani 3-4 tane böyle yeni parti ismi var ama burada muhtemelen ya tescilleriyle alakalı ya da o ismin önüne arkasına başka bir şey koyarak bir adıyla beraber yeni parti izleyecek.
2: Sevgili Murat, senin çalışman var, ona bakacağız. Evet. Çünkü gerçekten çok önemli şeyler var orada, materyaller var.
3: Evet.
2: Şimdi bunlar CHP kökenli siyasetçilerin kurduğu partiler.
3: Evet.
2: Bak böyle bir kısaca görelim, hafif de bir tarih yapalım. Hasan abi, dikkat, ilgini çekiyor mu? Çekmez
1: mi?
2: Bak nasıl çekmez mi? Ha böyle manidar.
1: Ya söylüyorsun.
3: Hayır, Gürsel Tekin.

0: Söylediği bir tane laf var.
1: Ne söyledi?
0: O daha çok dikkat çekti.
1: Ne?
0: Dedi ki iktidar olmasak bile iktidarlara yön veren bir partiyiz. Devlete yön veren bir partiyiz dedi.
1: Doğru.
0: Niye o zaman CHP zihni, hani CHP iktidar olmadı diye arkadaşlar eleştiriyor ya, yıllardır siz varsınız, Aytun Çep der ya, yıllardır siz varsınız sağ partiler yönetmeyi niye yani, ediyorsunuz?
1: Gürsel Tekin yani, bir itirafta mı bulundu Türkiye'nin, diyorsun? İtirafta mı bulundu
0: İtiraf değil de bir gerçeği işaret ediyor. Onunla mücadele ediyor zaten Türkiye. Onun için de bu kadar parti çıkmaz doğal.
1: Bak şimdi yani. Şöyle oluyor, hızlıca söyleyeyim. Ya bir logo düşünün. Herkes yeni partiye bir logo düşünsün. Niye biraz ya? Sonra soracağım fikriniz ya? Nedir? Ya yeni bir parti kurulmuyor mu?
0: Bize ne?
1: Ne demek size ne burada? Hayır, yani biz, herkesin biz, bir katkısı olsun. Sonra çorbada bir tuzunuz olsun, yani, bir şey olsun yani. Allah bir katkınız Allah. Olsun. Bir düşünün belki yeni isim, belki yeni diyor ama yeni kesin gibi adı herhalde.
2: Para mizah yapabiliriz ama hoş olmuyor.
1: Bir logo tasarlayacağız. Hayır, niye mizah olsun yani?
3: Yeni
1: düşünüyoruz.
3: Kesin, yeni kesin
1: değil. 1945.
3: Abi. Yeni parti ismi kesin değil.
1: Kesin değil mi?
3: Hayır.
1: Ne olacak?
3: Ay daha tartışılıyor bu.
1: Özgürlük ve Demokrasi Partisi ÖDP vardı değil mi? Hani Özgür Maalesef Özel'den özgürlük falan. Ama o da HDP, çok... ÖDP ne oldu sonra? O da başka
0: o
1: bir...
0: O Ekim Partisi gibi bir şey olur. Özgür
4: Şahsi, şahsi evet, özel evet. Bir
0: şey
4: olur.
0: Yani evet. Ekim İmamoğlu Partisi'ni kuramadık, Özgür Özel Partisi'ni kuralım der. Ama Silivri karşı çıkar ona.
1: Silivri karşı çıkar. He. Kim Silivri? İmamoğlu mu karşı çıkar diyorsun? Yok yok,
0: Silivri'deki...
1: İmamoğlu mu karşı çıkar diyorsun?
2: Umut olabilir benim tahminim. Bu da konuşuluyor.
1: Umut Partisi diyor. Evet. Şimdi Milli Kalkınma Partisi Nuri Demirağ. Nuri Demirağ çok başka bir isim.
0: Evet.
1: Allah yani İnönü'yle ciddi problemler, İsmet Paşa ile problemler yaşamış bir isim. Sonra Demokrat Parti 46 CHP'den ayrılıp en ciddi icraatlar yapan. Yani memleketi olan. İdare eden değil mi?
4: Ana damarı olan.
1: Tabii tabii. Aslında. Cumhuriyetçi Güven Partisi. Bak genellikle hep buralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmadığını anlatmaya çalışan isimler telaffuz ediliyor. Yani bir CHP şeyi gelsin diyor yani. Bir CHP adı dolansın diyor. Cumhuriyetçi Parti, Kemal Satır, Turhan Feyzoğlu mesela çok önemli bir isim. Sonra Demokratik Sol Parti, Bülent Bey, merhum Bülent Ecevit, DSP 1983. 85'te Erdal Bey, Erdal İnönü, Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Bu da çok renkliydi yani Türk siyasetinde. Bayağı bir şeydi yani başka bir hareketti.
2: Ama şu yanlış olmuş diye düşünüyorum. Yeni Türkiye Partisi DSP'den çıkmış bir parti.
0: Evet.
2: DSP de CHP kapalıyken kurulmuş bir siyasi parti.
3: Pardon buradaki hata şu. İşte, hatayı söyleyeyim. 83'te Halkçı Parti var. Evet. Necdet Çalpin Partisi var.
1: Evet.
3: 85'te Demokratik Sol Parti'yi Sayın Raşani, Rahmetli Raşani Cevit kuruyor. Tamam. 85'te.
1: Tabii, tabii.
3: Yani o yani sıralamada tarihsel anlamda
2: hepsi CHP'den
1: mesela
2: değil,
1: geldik şeye. Bak, yeni İsmail parti, Cemler'in partisine.
0: Yeni parti CHP'den
1: yeni,
0: çıkmadı.
1: Yeni Türkiye Partisi.
0: Şöyle,
1: sonra
0: CHP'nin torunu. CHP'nin torunu.
1: Evet. Tam tabiriyle torunu. Gerçekten evet. Öyle. Halkın Yükselişi Partisi Yaşar Nuri Hoca kurdu bunu. CHP'den çıktı. O da bir parti denedi. Olmadı. İşte yeni parti Tuncay Özkan. Sonra Anadolu Partisi Emine Ülker Tarhan, bunlar yakın zamanda herkes hatırlıyor. Anadolu Partisi evet, Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz. Bu enteresandı böyle bir devam ediyor değil mi Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi'ne?
3: Evet.
1: Peki Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül. Sarıgül bu arada çok dikkat ettim yani benim için şeydi hani nerede yer alacak merak ettiğim isimlerden Özgür biriydi. Bey'in. Bugün gruptaydı.
4: Özgür Bey'in
1: ve o 81 kişilik heyetin içinde var.
2: Bazı milletvekilleri de arka sıralara oturtulmak istenmiş.
1: Niye öyle? Zaman.
2: Yani çünkü bazı isimler zarar verebileceğini düşünüyorlar.
1: Yani kamuoyu seni görmesin.
2: Evet,
1: sen
2: evet.
1: Arkalara mı git demişler?
2: Mesela evet Tan gibi.
1: Ama o öyle olmaz ki yani gitmiş.
0: Nasıl ya, o CHP'nin geleneğinde olan bir şey ya.
1: Neden?
0: Ya Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Sonra da tuvaletin önüne oturtturup şutladılar partiden.
1: Yani ya Hasan
0: CHP'de
1: abi.
0: CHP'de geleneğidir bu. CHP bu anlamda
1: peki,
0: çok...
1: Peki,
0: bu
1: Memleket Partisi.
0: Ya, bu partiler kurulurken ne acılar çekip... Sen kendin söyledin. Nuri Demirağ dediğimiz adam...
1: Tabii. Yani, enteresan.
0: Allah rahmet eylesin. Nuri Demirağ gibi bir adam... CHP'den ayrılıp parti kurmak zorunda kaldığı günlerden bahsediyoruz.
1: Nuri Demirağ'ın
0: Demokrat Parti Celal Bayar Adnan Menderes...
1: Atatürk vermiştir. Demir yolları dolayısıyla.
0: Ya şimdi evet, Nuri Demirağ...
1: Memleket Partisi Muharrem İnce...
0: Nuri Demirağ de, aynı zamanda Kafkas İstanbul Orduları Komutanı değil miydi arkadaşlar? O değil mi o?
1: Değil.
0: Kıllıgil mi
1: Nuri Kıllıgil. Şimdi evet, Memleket Partisi Muharrem İnce ve yeni kurulması beklenen parti Özgür Özel. Özel'in partisi.
2: Şimdi

0: Şimdi buraya baktık ya.
1: Mesela CHP kapalı olduğu dönemde DSP kurulmuştur. Çünkü DSP
0: tamam
1: örneğini
0: veriyorlar. CHP seçmenine hitap ediyor da tamam, onun için doğru. Öyle
1: fakat
0: yazıyoruz.
1: Buradaki yeni oluşumun başarılı olacağını referans noktası DSP'yi gösteriyorlar. O yüzden doğru bir örnek değil. Cumhuriyet Halk Partisi kapalı iken DSP kurulmuştur. DSP de anlaşamamışlardır. Koltuk kavgası olmuştur. Oradan evet. da Yeni Türkiye Partisi doğmuştur. Yani bunu artı belirtmek lazım.
0: Yani Özgür Özel bu yeni partiyi kurarken DSP'yi örnek vermesi doğru değil diyorsun.
1: Doğru değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kapalı iken kurulmuştur DSP.
0: Yani mecburiyetten mi?
1: Mecburiyetten. Hatta bir kadro oraya destek
0: ama
1: vermiştir.
0: Bu Özgür Özel başından beri Sayın Özel 74 CHP'sinden Bülent Ecevit'ten çok şey yapıyor hani. Çok bahsediyor yani o şimdi, döneme de atıf
1: Türkiye,
0: yapıyor.
1: CHP'nin son,
0: tabii çok şey yapıyor yani. Şöyle
1: bir bilgi vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihine baktığımız zaman son 40 yıl içerisindeki parti içerisindeki kavgalar koltuk savaşıdır.
0: Evet.
1: Ama 40 yıl öncesinden yani 80 yılın öncesinde ise ideolojik kavgalar vardı.
2: Daha, bak çok önemli bir ayrıntı bu.
1: Daha demokratik, daha liberal politikalara dönmelerinin yani daha liberal politikalara dönme kavgası vardı. Ama son 40 yılda ise kendi içlerinde çatışmanın ana sebebi koltuk savaşıydı.
0: Anladım. Peki sevgili Murat böyle bir gelebilir misin? Bana 6 numaralı şeyi bir verin arkadaşlar. Şu 6 numaralı LED'i bir getir. Bak şimdi
1: benim
0: buna bakacaksın
1: ama.
0: Sadece bak şimdi Murat'ı alacağım zaten başlayacağız bunu anlamaya.
1: Bunu almak lazım.
0: Hayır hayır benim sana bir şey soracağım burada. Şimdi sen bize az önce söylediğin dolayısıyla seni kaldırdım.
1: Evet.
0: Şimdi bize diyorsun ki Demokratik Sol Parti pek şey değil. Yani
1: MHP neden yok
2: örnek
1: onu göremedim. Milliyetçi Hareket Partisi ha, yukarıda.
0: Murat, sen de
1: sırada.
0: Sen de gel. Sen de gel. Şimdi sana soru şu.
1: Şimdi seçmen, izleyiciler yanlış düşünebilir. İki Murat var. İki
0: sorun
1: kamu
0: değil. Murat'ın araştırması. Ben sana şu tabloyu göstererek
1: evet.
0: bir tek şey soracağım. Sen dedin ki Demokratik Sol Parti Özgür Özel'in örnek gösterebileceği bir parti değil.
1: Değil.
0: Bambaşka işler dönüyor dedi.
1: O dönemin şartları çok farklıydı.
0: Ben sana burada AK Parti'yi gösteriyorum. Mesela AK Parti kurulduğunda Sayın Erdoğan orada Saadet Partisi oradaydı. Yani Fazilet Partisi falan hepsi yani o akım oradaydı.
1: Evet.
0: Ama kurdu, aldı ve götürdü. Aldı ve götürdü. Şimdi DSP yanlış örnek derken mesela Türk siyasi tarihinde bu örnek AK Parti müthiş bir örnek. Buraya niye hiç hak vermiyorsun ya da şans vermiyorsun? Şans vermiyorsun.
1: Şans vermiyor derken Özgür Özel'i...
0: Evet.
1: Şimdi bakın.
0: Yani AK Parti de Saadet Partisi varken kuruldu. Bunlar kurdu, bunlara şans vermiyorsun. Onun böyle gerçek bir sebebini istiyorum. Yani dayanağın nedir?
1: Özgür Özel bir siyasi bir oluşum oluşturma, yeni bir yol oluşturma gayreti içerisinde ANAP modeli yani liberal ve küreselci bir siyasi parti.
0: Evet.
1: Bunun içerisinde Milliyetçi Hareket Partililer var, AK Partililer var, MHP'liler var, CHP'liler var baktığımız zaman.
0: Evet.
1: Aslında bunların rakamlarını ifade etmek çok temelde önemi yok. Burada önemli olan dahiller mi değiller mi? Evet, oy vermek isteyebilirler, yeni bir parti kursunlar diyebilirler. Çünkü evet. Türkiye'deki seçmenin %55'i oy verdiği siyasi partiye gönülden bağlı değil. Gönülsüz bir seçmen
0: %55'i.
1: Oo, yani
0: inanılmaz bir rakam. Yani böyle gezen seçmen.
1: Gezen seçmen. Aslında bunların ideolojilerinin olmadığını ama şu yönde bir artış var. Üniter devlet anlayışında. Milliyetçilikte ama Türk milliyetçiliğinde artış olduğunu görüyoruz. Bu seçmenin Atatürkçülükte de çok ciddi bir artış var. %64'lere çıktığını görüyoruz. O yüzden yeni bir siyasi parti olarak bakan bir seçmen var. Çünkü son 25 yıldır AK Parti Türkiye'yi yönetiyor.
0: Peki.
1: Sıkılmış, biraz öfkeli olan bir seçmen var. Bu sadece muhalif seçmenlerde değil. AK Parti'nin içerisinde de var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de var. Fakat bunlara hangi anlatıyla, hangi meşruiyetinizi sağlayarak onları ikna edebilirsiniz? Mesela deniyor ki Özgür Özel yeni kuracağım partide Özgür Karabat olmayacak. Burhanettin Bulut olmayacak diyor.
0: Nasıl milletvekilleri oradaydı?
1: Ali Mahir Başarır olmayacak.
3: Yönetimde olmayacak.
1: Şöyle kurucular kurulunda yer almayacak diyor. Neden? Çünkü onlar hakkında şaibe var diyor. Yarın bir gün ben partimde bunları almış olursam diyor. Kurucular kurulunda.
0: Orada bir bölünme daha yaşar o zaman.
1: Evet.

0: Öyle değil mi? Ve ya şimdi CHP, daha yeni ayrılmışsın, hani orada CHP, bile şaibeler var dersen orada bir bölünme daha evet, yaşarsın.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
2: Hocam zaten Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel tam mutabık mı ki bu partinin, nasıl olacak?
0: Bilmem.
1: Bugün baktığımız zaman bakacağız. Özgür Özel...
0: Şimdi bakacağız.
1: Özgür Özel
0: şimdi
1: ne
0: bakacağız.
1: Yaptı?
0: Çok önemli bilgiler var.
1: Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman evet, parti meclis üyelerini veya MYK üyelerini veya milletvekillerini ya da il başkanlarını tek tek arayıp bir konu için hiç ikna etmeye çalışmamıştır. Ama bugün ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir genel başkan masaya oturup bütün milletvekillerini tek tek arıyor. Hmm. Aldığı cevaplar.
3: 83 oldu mu olmadı mı?
1: Aldığı tepkilerden bir tanesi, o A takımı olarak ifade ettiği grubun yeni partide olmamasını isteyenler çıkıyor. Peki. Kurucular kurulunda peki, olmasın diyor. Doğru. Şimdi siz neye ve neden, niçin karşı çıktığınızı ifade etmeden, arınmaya karşı çıkarak, meşruiyeti sağlamadan yeni kuracağınız partide de onları da istemiyorsanız kenarda dursunlar ama kurucular kurulunda yer almasın derseniz bu iş olmaz.
0: Çok iyi anladım.
1: O zaman parti peki, meclisinin ya da partinin genel kurulunda siz arınmayı savunacaksınız ama partinin bütününde ise arınma olmayacak.
0: Çok teşekkürler.
1: Burada büyük bir çelişki var.
0: Çok teşekkürler sevgili Murat. Seni evet, alalım. Bundan sonra yine konuşacağız. Şimdi geldik Area'nın araştırmasına. Bir sevgili Murat'tan öteki sevgili Murat'a geldik. Şimdi sizce arkadaşlar, bu çok önemli bir çalışma. Daha böyle sıcak, taze, yeni bir çalışma. İlk kez bu kadar açık, şeffaf, böyle biraz şey gibi oldu. Seçim akşamı hani buraya yansıtıyoruz ya, hangi parti ne kadar oy aldı evet, falan. Böyle heyecanla Türkiye takip ediyor. Biraz öyle oldu. Sevgili Murat, Area araştırma olarak Temmuz 2026'da bu araştırmayı yaptı. Künye bu.
3: 11-15 Temmuz tarihlerinde 81 il...
0: 81 il.
3: İl, evet. Tamam. 183 ilçe, 40 kent ayrımını da gözeterek... Toplam 2030 kişiyle yapılmış bir çalışma. Künye'yi de söyleyelim başta.
0: Güzel. Sizce Özgür Özel ve arkadaşları bundan sonra ne yapmalıdır? %33,5 CHP içerisinde kalarak parti içerisinde mücadeleye devam etmelidir.
3: Yeni
0: bir parti kurmalıdır. Fikir belirtmiyor 18,3'ü. Bu yeterli bir oran mıdır arkadaşlar?
3: Şimdi onu, bu tür sorularda asıl hedef kitlenin ne düşündüğünü, yani genel seçmenden ziyade bu tür soruların muhatabiyeti, yani öznesi kimse, o öznenin muhatap olduğu kitlenin ne düşündüğüne bakmak gerekiyor.
0: Evet.
3: İşte o yüzden de o parti kırılımlarını yan tarafa verdik. AK Parti seçmeninin %28'i parti içerisinde kalsın, 42'si ise yeni bir parti kursun diyor.
0: Ama bir şey söyleyeyim, AK Parti seçmeni çok dürüst davranıyor.
3: Evet.
0: Bak, AK Parti seçmeni gerçekten çok dürüst davranıyor. Yani adama sormuşlar. Demişler ki sen AK Partili misin? Adam demiş ki evet. Peki demişler, bu Özgür Özel ve arkadaşları CHP'nin içinde kalıp CHP'de bir genel başkanlık mücadelesine mi devam mı etsinler? Yoksa yeni bir parti mi kursunlar? AK Parti seçmeni demiş ki kardeşim yeni bir parti kurmaları lazım demiş. %42,7'si.
3: Biraz stratejik düşünmüşler İlginç, galiba.
0: Öyle mi? MHP... Ha, bölmeye yönelik mi?
3: Evet.
0: Ya ben bunu düşünmemiştim.
3: Orada AK Parti seçmeni bu konularda evet, daha stratejik düşünüyor. Dikkat ediyorsanız parti kroslarında...
0: Ya
3: şimdi...
0: Kerem böyle konuklara sopa uzatınca...
3: Yani... Sopa benim sopa. Evet. Tamam. Şimdi
1: bak,
3: slaytların
0: Kerem
3: sonu...
0: Kerem kulağıma söylüyor ya.
3: Evet. Slaytların sonunda gelecek ama şimdi söyleyelim ki aha, hangi rakamsal karşılığa geldiğini bilelim. Bu çalışmamızda geçerli oylar üzerinde Özgür Özel Bey'in kuracağı parti geçerli oylarda %19,8, CHP 11,8'de. Yani yaklaşık olarak %20 bir oy tespit ettik bugün için. Yani bugün seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunda.
0: Kime oy verirsiniz
3: çıkıyor? Özgür Özel %20 çıkıyor. Şu
0: 20.
3: An için %20.
0: Bu çok düşük değil mi?
2: Ciddi bir CHP 1 alacak da ne ol? CHP
0: ya hocam şimdi.
3: CHP ise 11,8.
2: Hocam 11,8.
0: Çok önemli. Mesela evet, CHP'nin oyunu ben çok yüksek buldum. Bu Özgür Özel ve ekibinin oyunu da çok düşük buldum. Şimdi niye? Yani ortadaki hani kavga, tartışma, hani işin sesli tarafına bakarak evet, söylüyorum bunu.
3: Şimdi bu tür çalışmalarda bir siyasi parti kurulmadan önce veya bir siyasi partinin oluşumu sırasında biz iki tür soru sorarız. Sevgili meslektaşım da zaten o teknikle yapıyordur büyük ihtimal. öncelikle bir partinin potansiyelini sorarız. Şimdi şu anda yayınlanan kamuoyu yoklamalarında büyük çoğunlukla Özgür Özel ve bu işte. Peki, evet. Özgür Özel iki tane sorumuz var bizim.
4: Peki evet. Murat Bey 2023'te kime oy verdiniz sorusuyla şu an bir seçim olsanın kırılımını varsa ekrana verebilir miyiz?
3: Şu anda yok ama aslında o çok ana anlamda raporda olur. Var.
4: Yani AK Parti'ye oy verenlerin yüzde kaçı yeni partiye oy verecek? Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerin ne kadar yüzde kaçı?
0: Murat da sürekli olmayan şeyi soruyor.
4: Ama mesela MHP'ye oy verenlerin yüzde kaçı oy veriyor? Merak ediyorum.
0: Tabloyu bir anlasak peki.
2: Oy veriyor mu acaba?
0: Sevgili Murat bu tabloyu bize bir anlasak.
3: Evet önce buradan başlamak gerekiyor. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Evet. Burada herhangi bir yönlendirme yok. Az önce söylediğim bir partinin potansiyelini ölçebilmemiz için orada bir yönlendirme yapıyoruz. Evet. Yani şu Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı partiye oy verir misiniz? Hmm. Bu soruyu sorduğumuzda oran %35 civarında çıkıyor. Geçtiğimiz ayda bu ayda %35'lerde çıkıyordu.
0: Evet.
3: Ama bu bir potansiyeli gösterir. Yani kabaca iktisattan, finanstan bir kavram ödünç alırsak aslında bir bürütü gösteriyor, neti göstermiyor. Bizim için şu anda net olan ama sorduğumuzda kime oy vereceksiniz sorusu siyasi partileri de sıraladığımızda
0: sordun kaç
3: AK Parti %34.2 çıktı.
0: Şu anda
3: peki. AK Parti Ocak ayında bu oranı %30'lardaydı. Şu an için geçen ay ve bu ay %34 gibi bir oran tespit etti.
0: Araştırmayı sen yapıyorsun ama mesela o arada sende bir fikir oluşuyor mu? Niye bu %4 arttı?
3: Şöyle ki AK Parti seçmeni Ocak ayına kadar özellikle Ocak ayında bu memur emekli maaş zamları meselesinde seçmeninin bir kısmı Ocak ayında mesela AK Parti'ye 2023'te oy vermiş seçmenin yaklaşık 7 puanı kararsız bölgeye geçmişti. Ama özellikle şu savunma sanayi konusu, NATO zirvesi çerçevesinde seçmeninin bir kısmı geri geldi.
0: Özgür Özel'in partisi %19,4.
3: CHP %11,8. Bu CHP için her ne kadar CHP seçmeninin şu anda şu ikisini de toplam gözle bakmak gerekiyor. 30-32 bandındaki oy şu anda yaşananlarla ilgili bu seçmende bir öfke gitgel nöbetleri yaşanıyor. Evet. O öfkeyle beraber verilmiş cevaplar aslında biraz da bizde. Tamam. Oranın biraz daha sakinleşmesi, taşların yerine oturması, yeni parti kurulduktan sonraki kadroların ortaya çıktıktan sonra daha böyle soğukkanlılıkla cevap verecektir.
0: DEM %8,7.
3: 8,7.
0: MHP 8,1.
3: Evet.
0: İYİ Parti 6. Baraj 7.
3: Baraj 7.
0: Zafer Partisi 3,5.
3: 3,5.
0: 3,5 deyince böyle 3,5 atıyorsun gibi bir şey oluyor ya. Anahtar Parti 2,6.
3: Evet.
0: Tip 2,3. Yeniden Refah 2,1. Diğerleri de 1,4.
3: Bakın şurayı toplayın. İYİ Parti, Zafer ve Anahtar. İYİ Parti'nin türevleri yani
0: evet,
3: İYİ Parti'den
0: doğru.
3: Ayrılan partiler.
0: Ümit Hoca'nın partisi.
3: Evet.
0: İYİ Parti Müsavat Bey.
3: Evet.
0: Burada da 9, Yavuz Aralioğlu.
3: 12.
0: Evet 12 yapıyor.
3: 12 yapıyor. MHP'yi de üstüne koyun 20.
0: Şimdi bu soruyu...
3: Büyük Birlik de diğerde %1'ler civarında. Bakın 2018 seçimleri, 2023 seçimleri ve 2023'ten sonra yaptığımız araştırmaların neredeyse tamamında milliyetçi söylemleri, Türk milliyetçiliği söylemleri önde olan siyasi partilerin toplam oy havuzu %21-22'lerde.
0: Bir saniye. Müftüoğlu, MHP Murat'ın çalışmasına göre 8,1 oy alıyor. Sence normal, beklenen bir oy mudur yoksa
3: Mehmet abiye
0: MHP
3: geçmeden
0: biraz daha fazladır mı diyorsun?
3: Mehmet abiye geçmeden ben şimdi bir dipnot vereyim ondan sonra
2: evet.
3: Fazla şey yapmayayım. Şimdi evet. Biz bu tür siyasi araştırmalarda özellikle asker, polis ve devlet memuru kişilerle anket yapma konusunda zorlanırız. Ve biz anketlerimizde genelde kamuoyu yoklamalarında MHP sandıktan çıkana göre ortalama 2 ila 3 puan daha geride buluruz. Ve bu artık
0: MHP'yi
3: bütün sektörde
2: neredeyse oturmuştur. Her zaman %10'un üzerinde oy oranı var.
5: Yani anketçiler doğruyu bulamıyorlar hiçbir zaman.
0: Hayır, hayır. Şöyle diyor ama.
3: Biliyorum.
0: Çok
3: ulaşamıyoruz Hasan abi.
0: Çok güzel bir tespit
3: biliyorum
0: oldu.
3: Biliyorum yani.
2: Şimdi, sevgili Faruk, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yıllardır bütün anket firmaları tenzih ederek söylüyorum.
3: Yok katabilirsin Mehmet abi. O dipnotu koyarak ben de ilan ediyorum.
2: Ama hayır,
0: katabilirsin diyor.
2: Hayır dipnot koyduğun için tenzih ediyorum.
6: Murat Bey, programın başından beri MHP'den giden oylar, AK Parti'den giden oylar. MHP'den giden oy yok.
3: Sataşma eğer, var Faruk abi.
6: Eğer giden bak, oy varsa...
0: MHP'den giden oy yok diyor.
6: Giden oy varsa... ne Milliyetçi kadar Hareket var? Partisi niye %10'un her zaman üzerinde duruyor? %3 gösterilen Milliyetçi Hareket Partisi var. Siz daha önceki yaptığınız anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi kaç gösterdiniz?
4: 9.
6: Kaç çıktı?
3: 10.
0: 10 çıktı. Ama söyledi sebebini.
6: Hayır.
0: Ya bu arada burada...
6: Hayır,

0: Yani anket firma sahipleri olduğu için söylüyorum. Hmm. Deminden beri MHP'yi konuşuyor. MHP'nin oyları ama işte diyor ya, CHP şey diyor, asker, Özgür Özel'e gidiyor asker, diyor. Asker, CHP'ye polis, gidiyor diyor. Bak,
1: polis diyor mesela. Onu ne diyor biraz? Polis, polis MHP'ye oy verir diyor ama MHP, polis, asker yani memur insanlar görüş belirtmiyorlar diyor. Onun için MHP sürekli bizim
2: bu meslek gruplarının ankete katılımı
3: zaten bu lojmanlar da
1: tabii.
0: Hasan
1: parti.
0: Abi bir dönem şu an yanımda yok şeyler sonuçları. Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi Güneydoğu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde oy oranı, oyuna sahipti, oy almıştı.
1: MHP mi?
0: Milliyetçi Hareket Partisi.
1: Ya MHP, Muş'ta belediye başkanı MHP'liydi.
0: Şimdi MHP'nin oyları farklıdır. Konjektüre göre değişmiyor.
1: Evet.
0: Sabit oyu var, üstüne koyar ama aşağıya inmez. %3'lerde bahsediliyordu. Şimdi bir örnek daha vereyim. Siz bakın %8.1 çıkardınız. Tamam diyorum buna. Bak tamam diyorum. Hani...
1: Murat çok itiraz ediyor ama.
0: Hayır itiraz etmiyorum. Hani terörsüz Türkiye olduğu zaman MHP sıfıra inmişti. Ne oldu?
2: Sıfıra inmedi Mehmet abi ama ilk dönem o Ekim i̇şte ayında oldu, Sayın Genel Başkanı...
0: Hayır ne oldu soruyorum ben şimdi evet. Bunlara.
2: Evet. İnmedi ama Sayın Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin o ilk açıklamasında, meclis kürsüsündeki ilk açıklamasından sonraki 3 aylık süreçte seçmeninde ciddi bir gitgel yaşanmıştı. %4'lere 5'lere kadar şu, indi.
0: Şudur.
2: Ve sen tekrar şudur, toparladı %8'lere
0: öncelikten kadar. İnsanlar anlamaya çalışıyor. Anladıktan sonra ki şu bu saatten sonra zaten Devlet Bahçeli'yi kimse ben Devlet Bahçeli'yi anlamadım diye yaklaşmıyor. Devlet Bahçeli artık ne diyorsa anlamasa dahi anlıyorum diyerek hareket ediyor. Öyle yaklaşıyor artık.
1: Şimdi
0: onun için
1: gezici,
0: ben de iddia şey ediyorum önümüzdeki dönem Milliyetçi Hareket Partisi yani belki böyle şey olacak şu anda söylersem ya bu kadar düşük söyleyin mü söyledin abi diyeceksiniz ama %12'nin üzerinde 12,5'un üzerinde oy alacak.
2: Şimdi az önce Faruk abi bir şey söyledi. Türkiye'deki milliyetçi partilerin
3: 12 çok düşük.
0: Yok ben kalkmıyorum.
2: Milliyetçi partilerin
0: onu diyeceğim.
1: Yeni ayakkabılar, yeni ayakkabıları
0: bildiğim için söylüyorum.
1: Halkımız izleyicilerimiz yeni ayakkabılarını bir görsün.
0: Siz bu
3: Milliyetçi Hareket Partisi iktidara yürümek için 12 yetmez. Ben iktidar olmasını arzu ederim. Siz 12'de sınırlandırdınız
0: bak,
3: partiyi.
0: Bak. Yani şimdi bana benle sataşmaya kalkıyor.
3: Ben gerçekleri konuşuyorum.
1: Peki.
2: Sizin burayı gibi afaki
0: sataşma için konuşmuyorum.
1: Aytunç buraya bir itirazın var mı? Bir saniye. Aytunç buraya bir itirazın var mı? Biz geleceğim gezici geleceğim. Aytunç bir itirazın var mı şuraya?
4: Hayır şimdi şöyle ben de potansiyel anlamında baktığımızda zaten geçen 2-3 gün önce çıkan İstanbul Reves'le yaptıkları araştırmada da potansiyel oyunu 35 ile 49 arasında olduğunu kendileri de söylüyor.
1: Kim AK Parti mi?
4: Hayır İstanbul araştırma var.
1: Şeyi diyorsun yeni kurulan parti.
4: Yeni kurulan evet, parti. Yani şimdi o anlamda baktığımızda şu anda bu Murat'la da biz hep konuşuruz bunları. Anı ölçen bir süreçten bahsediyoruz. Ve yeni parti daha şu anda şekillenmedi.
1: Ama anı hani, ölçsen de hocam bak şöyle bir hakkı teslim ettik.
4: Harbi bitirelim ya çok araya giriyorsun. Bir bitireyim lütfen. Ya şu bitireyim la bir dakika.
1: Bitir.
4: Şimdi baktığımızda partinin potansiyeli var. %35'lere de ulaşabilir.
1: Evet.
4: Ama önümüzde izleyeceği politikalarla %20'lerde de kalabilir. Kılıçdaroğlu ve ekibinin yapacağı hamlelere göre %2'de olabilir o parti, %10'larda, %15'lerde de olabilir. Ya bunlar daha zaman içinde gözükecek. Yani şu andaki anketlerin yani tam anlamıyla bize geçici, sağlıklı bir şekilde
1: değişir.
2: Yani bir sonraki sorularda Aytunç Bey'in ne demek istediğini daha iyi anlayacağız.
4: Yani, şimdi ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok ankette zaten %32 ile %34 arasında çıkmaya başladığını görüyoruz zaten. Bu bir gerçeklik. Yani işte o güvenli liman dedikleri, o NATO zirvesi üzerinden kurulan, savunma sanayi üzerinden kurulan vesaire. Yani bunların hepsinde bir sıkıntı yok. Hı hı. Bu önümüzdeki süreçte Özgür Özel'in partisinin ne yapacağını göreceğiz. Yani bu...
1: Mesela şöyle, buradaki
4: bak,
1: rakam...
4: Ben biraz... bu araştırmayı gelmeden önce ben de gördüm.
1: Evet.
4: Murat'tan istemiştim zaten.
1: Çok iyi, çok güzel.
4: Şimdi mesela ANAP gibi Türk siyasi tüm siyasi ilimleri kapsayan bir parti kurması durumunda... Oy verme davranışı diye soruyor
2: gelecek.
4: Murat şimdi.
2: Evet.
4: %32 diyor bak.
2: Gelecek
4: oy şimdi. Verebilirim. %32 diyor.
1: Hani ha, işte burada geldi.
2: Evet, geldi.
4: Şimdi bak
2: merkez.
1: Evet.
4: Yani bu %32'yi gösteriyor. Hı. Ama potansiyel daha başka bir. %35-49 tamam. Arası çıkıyor zaten herhalde.
1: Anladım.
4: Çok özür dilerim. Buraya gelmeden tamam. Önce geçen 2 gün önce çok önemli bir araştırmacıyla sohbet ederken şu anda ismini vermiyorum. Biraz sonra daha sonrasında anlatacak, röportaj yapacağım kendisiyle evet. Ama

0: şunu söyledi. Şu andaki 35'ler, 50'ler, 45'ler, 60'lar ne çıkıyorsa havada çok uç. Naif rakamlar dedi. Tamam, daha erken dedi bunlar için. Bunları konuşmak anladım için dedi. Görmemiz gerekiyor.
1: Ertuğrul Akar.
2: Evet.
1: Az önce bu dursun. AK Parti %34, kaçtı?
2: 4.
1: 34,4. Kısaca, çok kısa. Bu AK Parti için senin nezdinde inandırıcı bir oran mı?
2: Ya şu aşamada AK Parti'nin oturduğu baraj o. Evet, 34-35 bandı şu aşamada.
1: Normal diyorsun.
2: Normal tabii, seçime daha çok var.
1: Daha önce söylediği de ilginç. Mesela 30'a inmişti diyor, 34'e çıktı
2: yani,
1: diyor.
2: Emekli maaşları, enflasyon durumu, ekonomik durum, bunlar tabii ki etkiliyor. Devamında NATO, Milli Savunma Sanayi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uluslararası politikaları, bunların hepsi önemli seçmen için. Yani o liderliğin, yönetimin vermiş olduğu güveni alan seçmen artık şuna da inanmaya başlıyor. Evet, ekonomiyi de yine Sayın Cumhurbaşkanı düzeltecektir ve Cumhuriyet Halk Partisi ondan içerisindeki bu kavga da bunu tetikliyor.
1: Peki. Gezici, bir şey diyecektim. Çok şimdi, kısa ama almaya devam edelim, inceleyelim.
2: Yorum yapmak istiyorum. Yani bu söyle, oy olanları falan, bunlarla ilgili sıra bana ne zaman gelecek?
1: Gelir, sıra sende.
2: Tamam, ben yorum yapmak istiyorum çünkü o kanattan cevaplarım var oralara.
0: Tabii, o kanattan dedi ya.
2: Sosyalist kanada cevap.
0: Greenwood kanadı diyelim.
2: Sosyalist kanada.
1: Dur, o zaman geleceğim. O zaman geleceğim.
3: Tamam, o kanat dedin. Gezici. Ben de burada oturuyorum.
2: Sen arada kötü yerde.
3: Gezici kanadı temsil ediyorum.
4: Gezici hattılar buraya değil mi Mehmet abi?
1: Gezici bir şey söyleyeceğim.
4: Sizi de hattılar buraya.
3: Valla.
1: Çok özür dilerim. Gezici,
5: şimdi bu oy verebilirim, kararsızım, oy vermem kısmı önemli.
1: Doğru.
5: 2023'te kime oy verdiğinizde, şu an bir seçim olsa kime verirsiniz? Bunun çaprazı, yani kroz dediğimiz o kırılımı merak ediyorum. Eğer ki notlarınızdan okursanız mutlu olurum. Yani onu mesela buraya baktığımız zaman AK Parti'ye oy verenlerin %10'un üzerinde kararsızları dağıtarak gidiyor. MHP'ye oy verenlere baktığınız zaman %10'a yakını gidiyor. Ama somut olarak ne kadarı veriyor? Peki. Onu merak ediyorum.
1: Peki. Ne diyorsun Murat? Şimdi burada Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 1980'lerde Özal'ın kurduğu ANAP gibi tüm siyasi eğilimleri kapsayan bir parti kurması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?
4: Şimdi bu iki peş peşe iki soru sorduk, evet, bu konuyla alakalı.
1: Güzel bir soru ama. Değişik bir soru.
4: Evet, yani oy verebilirim. İşte bu potansiyeli gösteriyor. He. İşte merkezde bir parti kurulursa oy verir misiniz sorusu, oy verebilirim
1: diyor.
4: Dediğim gibi bir varsayımsal cevap aldık. Ve bu sorunun hemen arkasından da, az önceki sorunun hemen arkasından da Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kuracağı parti siyasi yelpazenin neresinde olmalıdır? He. Aslında az öncekiyle birbirini çok tamamlayan yani.
6: Gömleği çıkartsınlar mı çıkartmasınlar mı? Alto gömleği çıkartsınlar mı çıkartmasınlar mı?
0: Sana bir şey diyeyim mi? Buradaki yanıt bugün Özgür Özel'in konuşmasının içinde var.
6: Hadi bakalım.
2: Var değil mi?
0: Var.
4: Nedir? Bakın var. Genel
6: gömleği çıkartıyoruz ama.
0: Şimdi o konuşmayı taraflı olarak okuma değil, gazeteci olarak okuduğun zaman.
6: Yok, ben esas olarak dedim de.
0: Hayır, burada diyor ki.
6: Ben dinledim.
0: Sosyal demokrat, Altok, Atatürk, evet, üzerinden merkez solu anlatan bir çizgi. Evet. Ama onun devamında bir Türkiye ittifakı. Merkez solda ve merkezde diyenlerin oranı hemen hemen birbirine eşit durumda.
4: Evet.
1: Anladım. Peki,
6: bakın, ben bir şey daha
4: söyleyeyim. Burası önemli.
1: Bunu, bir saniye müftü.
4: Bunu bir
1: dipnot
4: düşmem gerekiyor.
6: Türk editleri, evet, editleri falan filan diye devam ediyor.
1: Hasan
6: yani
1: abi, Murat bir burayı bir anlatsın.
6: Murat,
1: evet, önemli bir şey söylüyor.
6: Oyları yüzde kaç demiştiniz?
4: %22 abi. Milliyetçi 22. Partilerin aldığı oy havuzu %22.
6: Şimdi bu partiler nereden koptular?
4: MHP'den koptular. Hepsi
6: MHP'nin oyları işte. Bunlar MHP'nin oyları. Tamam mı?
4: Eğer potansiyel diyorsanız MHP...
6: Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi CHP'nin kopuşuna bakalım. Nerede CHP koptuğunda oylar nereye gidiyor?
4: Şu anki yeni kurulacak partiye gidiyor. Yani %30 civarındaki bir oyun.
6: Daha önce kopanlar da hiç yere gitmedi,
4: 20
6: değil mi?
4: Özgür
1: Sayın parçalanmadı. Nereye varmaya çalışıyorsun?
6: Nereye varmaya çalışıyorum?
1: Nedir derdiniz ne?
6: Şuraya varmaya çalışıyorum. Şuraya varmaya, evet, çalışıyorum. Sürekli hani böyle kaygan zeminden, işte geçişkenlikten falan bahsediliyor, evet, ya. Milliyetçi oylar, milliyetçi söylemlerle çıkış yapanları da kalıyor. Ama sol oylar hiçbir yere gitmiyor. Yine solda kalıyor. Anlatmak istediğim o.
1: Peki. Peki. Şurayı bize bir anlatsana Murat.
4: Araştırmanın aslında biraz da kalbi bu.
1: Evet. Yani CHP önemli, değil mi? En önemli noktası
4: evet,
1: bu.
4: En önemli tablo benim için.
1: Nerede bu duracak çünkü? Bu yeni parti nerede dursun?
4: İşte bir siyasi parti oluşturulurken evet. Siyasi partinin siyasi koordinatları. Bu partinin siyasi koordinatları sadece o partinin kuranlarının ne dediğinden bağımsız yürür sonraki süreçte. Şöyle ki bakın İYİ Parti de Deva Partisi de Türk siyasetinde merkez iddiasıyla kurulmuş iki siyasi partiydi yakın zamanda.
1: Ama Deva her Partisi ikisi, ve
4: Deva Partisi ve İYİ Parti. İkisi de büyük.
1: Gelecek.
4: O daha merkez algısı yoktu. En azından kurucu kadrolarında.
1: Mesela geleceğe İslamcı diyebilir misin?
4: Daha muhafazakar diyebilirim. Evet. İslamcılık tamam. Biraz evet. Daha
1: şey. Ama İYİ Parti o merkezde yer bulmadı mı?
4: Şöyle ki evet siz bir iddiayla ortaya çıkarsınız ama siyasi kadrolarınızdan bazıları öyle bir öne çıkar ki o iddianızın gerisinde kalırsınız. Seçmen sizi sizin konumlandırdığınız yere değil kendi zihnindeki yere konumlandırır.
5: Çok iyi.
4: Şimdi doğru. Mesele çok, burada çok şu. Evet. Merkez solda olsun diyen genel seçmende,
1: evet.
4: Merkezde olsun diyen de %30. Ama bizim için asıl önemli olan konu Özgür Özel'in kuracağı partiye oy veririm diyen o %20'lik seçmen ne diyor?
1: Ne diyor? Hı.
4: Yarısı %46'sı merkez solda olsun diyor. %43'ü de merkezde olsun diyor. Yani. Aslında burada aslında şu son 1-1,5 aydır kamuoyunda da yansıyan bazı tartışmalar var. Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının bu yeni partinin siyasi koordinatlarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının siyasi koordinatları öngörülerindeki farklılıkları görüyoruz. En son
1: Hasan
4: Sayın
1: abi
4: Özgür Özel
1: çok vurgu yapıyor. Aynı evet. Görüşte değiller diyor.
4: Sayın yok, Özgür hayır, Özel en son yani, Ecevit kasketiyle aslında şuraya vurgu yapıyor.
1: Yani nereye yapıyor?
6: Şuraya.
1: İmamoğlu nereye yapıyor?
6: Merkez,
4: Sayın İmamoğlu'nun başından beri söylediği aslında merkezde olunması. Merkezde. Yani sağı da içine kapsayacak. Efendim liberal
1: Hasan
4: söylemleri
1: abi gel.
4: De.
6: Yo, yo, sağ.
1: Gel rakamlara sağ, bak gel.
6: Sağ. Rakamlara ben ya buna daha iyi görüyorum. Ben bunun, seni aynı zamanda hipermetropum ya oradan görelim.
2: Bunun mesajını tamam. Özgür Özel bugün zaten
4: bir dakika,
2: verdi.
4: Şimdi burası için yeni dakika, kurulacak bak, partinin. Şey
1: şimdi sorunun büyüğü bak, şu.
6: Dur.
1: Sence Özgür Özel şey İmamoğlu burada diyorsun, bu burada diyorsun.
4: Evet.
1: Hangi yerde konumlanırsa bu yeni kurulan şimdi, partinin şansı daha
4: şimdi
1: fazla.
4: Şimdi Faruk abi burada %20 oy var.
1: Evet,
4: %20 oyu kabaca şöyle diyebiliriz.
1: Nereye koyarsan koy %20 diyor.
4: 10 puanı bu %20 oyun 10 puanı evet. 20'nin 10 puanı merkez solda olsun diyor. 10 puanı da merkezde olsun diyor. Hı. Eğer bu yeni kurulacak parti evet. Söyleminden bağımsız bu seçmenin zihninde eğer merkezde algılanırsa yeterince sol bulunmazsa buradaki seçmenin büyük çoğunluğu tekrar eski yuvasına az önce Gürsel Bey'in telefon bağlantısında dediği gibi. Çünkü şu anda yeni kurulan bir yapı bu.
1: Yani bu yeniler için yapıda, böyle bir tehlike var.
4: Tabii
1: yani
4: ki.
1: CHP seçmenini burada tutabilmek için merkez solda mı, merkez sağda mı konumlanacaklarına iyi karar vermeleri lazım diyorsun. Merkez yoksa seçmen CHP'ye döner.
4: Bir de onun formülünü, kadrosunu, siyasi dilini, o diskurunu çok doğru tespit etmeleri gerekiyor. Çünkü 100 yıllık bir siyasi parti. CHP içerisinde Sayın Cemal Enginyurt'la Sayın Sezgin Tanrıkulu'nu absorbe edebilirsiniz. Aynı vitrinde her ikisini de seçmenize
1: yeni yerde edemezler mi?
4: Yeni yerde bunlar daha riskli olur. Çünkü kadrolar yeni oluşuyor ve bu yeni oluşan kadroda herkes biraz kendisinden kimin olduğundan ziyade karşı olanlardan kimler bu vitrinde varı daha çok önemseyerek bakarlar.
1: Ya kardeşim çimento orada, kum orada. Ön tarafa koymuşlar yeni şeyin binanın önünü. Kerem getir görüntüyü. İçeride ama çalışma var mı bir bakalım.
2: Orada Özgür Özel bu tehlikeyi
1: çalışma
2: aşmak
1: var
2: için
1: mı orada?
2: Vurgu yaptı.
4: Bugünkü aslında bütün vurgusu biz şunun etrafında
6: evet.
4: Bunu da kapsıyoruz. Hatta tabii. Bu yeşili de kapsıyoruz.
2: Yani Ankara,
4: merkez sağı da
2: Ankara
4: kapsıyoruz
2: Belediye Başkanı'nı vurguladı.
6: Gömlek işte ya gömlek.
1: Bir dakika. Bir dakika.
6: Ruhuyla gidiyoruz dedi.
1: Ne? Ankara?
2: Özgür Özel Ankara evet. Belediye Başkanı'nı vurguladı. Bizimle dedi. Orada sağ ve milliyetçi seçmene mesajını gönderdi.
1: Evet.
2: Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakmıyoruz dedi. Yine Ekrem İmamoğlu'nun 4 Eylül noktasında sevenlerine mesaj gönderdi. Kendisi de solda CHP'nin altı oku ve ilkesel duruşunu biz temsil edeceğiz diye CHP tabanına mesaj gönderdi. Aslında tüm
1: herkese
2: tabanına,
1: bir mesaj gönderdi.
2: Evet, mesaj ve peki. Somutlaştırarak isimler vererek yaptı bunu.
1: Peki. Hani nerede yeni genel merkez göremiyorum. Bak içeride doğru, bir çalışma var. İşte ışık var.
6: İşte ben dedim yani genel merkez değil. Genel merkez inşaatı yapmış.
1: Ya genel merkez yapılıyor işte. Şurada muhtemelen evet. Gelecek Partisi'nin tabelası şurada mıydı?
4: Onun çok olduğunu sökelim.
2: Bak, burayı kim yaptırıyor acaba? Sıvacı Adem falan var mı işin içinde?
1: Nasıl ya?
2: Ne sıvacısı? İnşaatçılar var ya onların tanıdığı müteahhitler. Sıvacı Adem var yani. Sıvacı Adem falan
6: ama
2: var.
6: Ama

0: Bunlar yapıyor muydu acaba?
1: Ama o itiraf
2: hep
1: oldu.
0: Oldu mu itiraf ya?
2: Hep provokasyon.
1: O ayrı yerde.
3: Harbiden ya.
0: Ben inşaatçı ya, onun için sordum.
3: Gerçekten hep provokasyon. Bak. Bunlar... Müftüoğlu bile çok sert bakıyor ya.
0: Yani inşaatçı ya, onun için sordum.
1: Hayır, onlar
3: ya çünkü... inşaatçı. Herkes inşaat yapıyor.
4: Onlar 25 yıldır ülkenin her tarafını inşaat yapan Adalet ve Kalkınma Partisi 25 yıldır Türkiye'yi inşaata çevirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi dedi ki Cumhuriyet Halk Partileri inşaatçı oldu dediler. Ya Allah aşkınıza yapmayın ya. Allah aşkınıza yapmayın ya. Bu kadar insaflı olun ya.
0: Ya inşaat hakkı gördüm. Sıvacı Adem aklıma
4: geldi. Biraz insaflı olun ya.
0: Kim Sıvacı Adem kim?
4: Ya insaflı olun.
0: Ya Sıvacı Adem kim
4: Hasan,
0: bana
4: Hasan Öztürk'ün yazılarını oku Allah aşkına Sıvacı ya. Sen Adem Hasan kim? Abinin Sıvacı yazılarını Adem okuyacaksın. Kim? Adalet ve Kalkınma Partisi Sıvacı 25 yıllık Adem pratiğini kim? Anlatıyor. Anlatıyor.
0: Sayın neyse. Moderatör, bir soru soruyorum.
4: Buyurun efendim.
0: Sıvacı Adem kimdir? Kim ya? Niye
4: Adem
0: bu kadar...
4: Soytekin.
0: Ha, kim
4: Adem
0: bu adam?
4: Adem Soytekin.
0: Aklıma
4: var iddianamede.
0: İnşaat görünce niye tepki
4: var,
0: gösteriyorsun?
4: Var iddianamede.
0: Ya niye tepki gösteriyorsun?
4: Var da. Ya ne olacak yani? Şimdi Sıvacı Adem mi yapacak
0: bak,
4: burayı?
0: Bak Özgür
4: şimdi?
0: Özen.
4: Somut bir şey söyle. Burayı Sıvacı
0: Ali
4: Adem
0: Mahir
4: mi yapacak?
0: Ali Mahir Başarır'ı kadro dışında tutarak zımnen yediğiniz halkları kabul ediyorum diyor. İki kere iki dört kıvırmayın.
4: Ya kurucular kurulunda
0: babacığım,
4: bütün milletvekilleri olacak ya.
0: Yüreği olan,
4: kurucular kurulunda bütün milletvekilleri olacak.
0: Yolu yürüyoruz diyen o adamları
4: ya kurucular kurulunda
0: bırakmaz.
4: Bütün milletvekilleri olacak Ertuğrul Akay, anlatamıyorum galiba.
0: O isimler dışarıda kalırsa Özgür Özel
4: ya kurucular kurulunda olacaklar. Kurucular kurulunda olacaklar. Sonrasında
3: siz ne derseniz deyin. Yani. Siz ne söylerseniz söyleyin. Yeni partinin binasında içeride ışık var, bir çalışma var. Bunu herhalde bir hafta içinde hazır hale getirecekler. Ya bu logo meselesine hiç bakmadık. Murat sen düşündün mü mesela logo ne olur?
1: Ama orada logo var.
2: Profesyoneller çalışıyor Faruk abi bize kalmadı.
3: Yok mesela ne olabilir ki?
1: Faruk Aksoy orada logo var bak.
3: Nerede?
1: Özgür Özel.
3: Ya Özgür Özel'in fotoğrafı var. Fotoğrafı yeni kuracağı parti diyor.
5: Yalnız Faruk Bey.
3: Mesela.
5: Devamı var mı? Başka soru var mı? Başka tablo var mı?
3: Gelir.
5: Şöyle. Baktığımız zaman...
3: Ya Murat sen benim bir soruma cevap ver. Logo. Aklında bir logo var. Mesela sen olsan yeni parti kuruluyor. Nasıl bir logo yaparsın?
5: Ben Özgür Özel'in yerinde olsam herhalde kartal koyarım. Küreselcilerin en önemli sembolü.
3: Ya sen de çok ciddi şey yapıyorsun zaman. Ya. Doğru mu?
5: Yani kartal diyor. Kartal evet. Konur yani.
3: Ya kartal Beşiktaş'ın yani ne küreseli müreseli. Şurada aşağıya inersin. Beşiktaş stadında orada kartalı görürsün.
5: Doğru.
3: Böyle duruyor.
5: Şimdi
3: hangi
5: bu,
3: küreselci?
5: Şimdi Sayın Meral Akşener de bir siyasi parti kurduğunda oy verebilirimlerle beraber 24
0: evet.
5: olurdu. Fakat günün sonunda %10 civarında oy aldı. Bunu unutmayalım. Yani,
3: Akşener mi?
5: Evet.
3: Evet. Söylüyor zaten bu partinin de oyunu söylüyor yani.
5: Daha da aşağıya düşecektir.
3: %20 diyor.
5: Şimdi baktığımız zaman bakın bütün siyasi parti seçmeninden ifadeler var. İşte merkez solda ya da merkezde ya da sağda merkez sağda yer alsın diyor. Fakat günün sonunda oy vermediğini görüyoruz. Şu an bir seçim olsa tablosunu ekrana verirsek toplayalım. CHP ile Özgür Özel'in partisinin oy oranı toplamı %30 yapıyor. Yani aslında Özgür Özel genel başkanlığında genel başkanlığından veda ettiği dönemde yani aslında genel başkanlıktan ayrıldığında CHP'nin oy oranı zaten 28-29'du baktığımız zaman. Şimdi de baktığımız zaman hem CHP hem Özgür Özel'in yeni partisinin toplamı %29-30 yapıyor.
3: Şimdi Özgür Özel demek burada ki, olsa, bir burada, saniye, bir dakika. Özgür Özel burada olsa, şurada benim dikildiğim yerde dursa, sana şöyle bir soru sorar, normal. Der ki ya tamam gezici de bir seçime girdik, hani yerel seçim falan. Yani Türkiye'de epey ciddi vilayetleri aldık biz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: ya
3: yerel
0: seçimi
3: seçimde...
0: kazanan kim ya? İmamoğlu ben kazandım diyor. Özgür Özel ben kazandım
3: ya CHP,
0: diyor.
3: CHP olarak diyorum.
0: Mansur
3: ya.
0: Tamam. Mansur
1: diyor ki benim ektiğim
0: evet,
1: fidanlar ağaca durdu diyor.
0: Hepsi ben kazandım diyor. Kim yaptı bunu?
5: Bakın.
3: Ya bunu CHP ben, parti ben olarak kazandı. Kim kazandı?
0: Hayır canım. O bir Ekrem Özgür... İmamoğlu diyor ki ben yaptım. Değişim zamanı ben başarılıyım.
3: Ya şimdi Ekrem İmamoğlu cezaevinde değil mi? Şu anda.
0: Ya
3: mesela seçim oldu
0: olması...
3: diyelim. Bir saniye. Seçim oldu şimdi.
0: Seçime girdi adam neticede.
3: Ya bir saniye sorun. Şimdi seçim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar. Geldiler şimdi bu yeni parti şeyi kazandı. Birinci parti çıktı velev ki. O zaman yani hani bunu kim kazandı diyeceksin.
0: İşte onu soruyorum. Ben, bu kim diyeceğiz?
3: Bilmiyorum cevabı siz vereceksiniz.
0: Ekrem İmamoğlu'nun o günkü pozisyonuna bakacağız. Mansur Yavaş'ın pozisyonuna bakacağız.
3: Özgür
0: Özel'in
3: pozisyonuna
0: ve CHP'nin pozisyonuna bakacağız. Bakalım.
3: Sen niye Ali Mahir Başarır'a taktın?
0: Hayır, isme takmadım ben. Üstad dedi ki Bazı

0: İsimleri dedi, kurucular kurulunda, siz söylediniz.
1: Almayacağım.
0: Tepki doğmasın veya bir algı oluşmasın diye, çünkü yeni partide rizikodur bu, dışarıda bırakacak. Özellikle dışarıda bırakacağı isimlerin de yine gelen milletvekillerinden gelen tepkilerden bunu anlıyoruz. Soruşturmada ismi olabilen veya hakkında fezleke
1: dışarıda bırakacağım.
0: Ben de şunu soruyorum. Madem yiğitsen, madem adam satmayacaksan, madem sen bir duruş ortaya koyuyorsan,
1: satmadım diyor bugün yatılı okuldan beri arkadaşımı satmadım diyor.
0: Tamam, onları kurucular kuruluna koyarsın. Ben de görürüm. Nasıl bir parti kuracaksın?
1: Peki bir şey soracağım.
2: Ben şunu ekleyeyim.
1: Bak, size yarım tarihi kaldı. Bir soru soracağım.
2: Şey, cevap
1: tarihi
2: veremedim.
1: Bir soru. Ekleyeceksin. Tarihi bir soru soracağım. Hı-hı. Şimdi yarın seçim oldu. Parti kuruldu, oldu bu oldu. Ne oldu oldu. Bakıyor, izliyoruz. Türkiye ikinci tura gitti.
3: Cumhurbaşkanı.
1: Burada Tayyip Bey, burada da şu yeni kurulan partinin cumhurbaşkanı adayı X ya da Y şahıs, kimse. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, yani CHP'nin de bir adayı olacak değil mi? Yeni partinin bir cumhurbaşkanı adayı olacak. CHP'nin de olacak, öyle değil mi? İkinci tura gitti seçim.
4: Bilmiyoruz.
1: İşte ikinci tura gitti seçim. Bak burada mesela. İşte buyur. Bak geldi.
3: Açık koşullu soru.
1: Kerem çok sağ ol ya. Sizce önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde kim cumhurbaşkanı olmalıdır?
3: Yok, diye sormuş. Açık uçlu soru.
4: Açık uçlu soru.
1: Açık, evet. %30,2 Recep Tayyip Erdoğan adayı.
3: Sayın Hakan Fidan'ı da üstüne koyun. Kabaca 35.
1: 35. Ha, aynı partiden şey, bakan olduğu için. Mansur Yavaş 19,1. Ekrem İmamoğlu 14,1.
3: Ne yaptı?
1: Selahattin 33. Demirtaş 6,5. Hakan Fidan 4,5. Özgür Özel 4,3. Diğerleri 5,9, fikrim yok, uğraşmıyorum bu işlerle diyen %15. Toplam 100. Şimdi burada, soru şu. Bak soru şu.
2: Açık uçlu ya.
1: Soru şu. Mesela açık uçlu.
2: Devlet Bahçeli Bey'in ismi hiç yok. Onu gördüm.
1: Ama yani. Devlet Bahçeli Bey'in cumhurbaşkanı adaylığı herhangi bir Müftüoğlu ne oldu? Bak Müftüoğlu diyor ki, ya sen niye diyor dönüp dolaşıp bizim oralara. Ama
0: Sayın Devlet Bahçeli'nin adayı zaten Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Hayır hayır, benim sorum şu.
5: Devlet Bahçeli'nin orada ismi yok diye.
1: Şimdi, sevgili Murat, şimdi seçim
3: bunu
1: oldu.
3: Bunu
1: seçim
3: şöyle oldu. Değerlendireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan burada onu değerlendirecek.
5: Kemal Bey'i koyalım oraya, Kemal Kılıçdaroğlu'nu.
1: Bak şimdi.
3: Diğerinin içinde var abi.
1: Hocam bak, Cumhurbaşkanı burada. Hı hı. Seçimin, velev ki seçimden birinci çıktı ama %51 olmadı. Diyelim 45 aldı. İşte burada da aday kim? Velev ki Özgür Özel diyelim. Hani İmamoğlu cezaevinde. Yani ne bileyim, ve de Mansur Yavaş diyelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, şu andaki CHP'de kalan seçmen. Seçmeni bırak, Kemal Kılıçdaroğlu. O da oy kullanıyor ya. Gidecek sandığa. Şey,
4: hocam
1: gidecek.
4: Mansur Yavaş kabine kime adayı? Bir dakika.
1: Kime oy verir?
4: Bir dakika.
1: Kime oy verir?
4: Hayır. Soruyu öyle sormayacaksın.
1: Nasıl sorayım?
4: Yani Mansur Yavaş kimin adayı olarak ikinci tura kaldı?
0: Veya Ekrem İmamoğlu var orada.
1: Ya diyorum ya, yeni partinin adayı olarak.
4: Mansur Yavaş yeni
1: mesela
4: partinin.
1: Mesela isim seç ya.
4: Yok hayır. Özgür ya, Özel öyle de. Olmaz. Öyle bakma, öyle bakarsan olmaz.
1: Nasıl sen, bakalım?
4: Mansur Yavaş İyi Parti ve kuracağı, yanındakilerle beraber kuracağı bir ittifakla aday olursa başka bir şey olur. CHP'nin adayı olursa başka bir şey olur. CHP'nin kuracağı bir ittifakın adayı olursa başka bir şey olur. Özgür Özel'in Türkiye İttifakı diye kuracağı bir ittifakın
1: bambaşka
4: adayı olursa
1: bir şey
4: bambaşka bir şey.
1: Anladım. Heh,
4: oradaki hepsi değişir.
1: Peki şimdi Murat gelelim, bize cevap versin.
3: Gelelim bu tabloya.
1: Evet.
3: Bakın Sayın Erdoğan ve Sayın Hakan Fidan toplayın ortalama %35.
1: Tamam.
3: %35 fikir belirtmiyor. Şu an için kararsızım diyor. 5 diğerleri, %6 da Selahattin Demirtaş. Burada da yaklaşık olarak bir 25'lik bir kitle var. 75'in 35'i iktidar tarafında.
1: Tamam.
3: Yaklaşık 30'u da muhalefet tarafında.
1: Tamam.
3: Bunu kabaca bu rakamları ortalarsak aslında o bizim %52'ye 48 değişmeyen bir oran var ya.
1: Evet.
3: Yaklaşık %50'ye 50. Bugün de hala Türkiye'de ya. Türkiye'deki özellikle bu sosyal, çünkü diğer sorularda da biz hükümetin performansı, Sayın Erdoğan'la ilgili kanaat sorduğumuzda en son çalışmamızda, bu çalışmada Sayın Erdoğan'la ilgili kanaat %48 olumluydu.
1: %48?
3: 48 olumluydu.
1: Yani aslında Cumhurbaşkanı o zaman oyundan, yani bu cevaba göre bir şey kaybetmemiş gibi duruyor. 48 olumluysa.
3: Zaten oy oranları açısından da bakmıyor.
1: %48 diyor yani.
3: Toplam seçmende %48.

0: Zaten geçerli oylarda yani fikrim yokları peki, kenarda tuttuğumuzda 50'nin üzerinde bir olumlu kanaate sahip zaten.
1: Önemli şimdi, bir soru sormak istiyorum.
0: Buyur.
1: Bunları değerlendirirken Cumhurbaşkanı için hı-hı, söylüyorum. Çünkü biz 2023 seçiminde onu net bir şekilde gördük.
2: Hasan abi sıcaktan rahatsız oldu galiba.
3: İkinci yok yok gayet iyi. Çok
0: peki,
3: şahane.
0: Peki.
1: İkinci yok, tura.
3: Bak Murat da memnun. Dizleri ağrımıyor.
1: Evet. İkinci tura giderken biz onu gördük. Çünkü evet, 2023 seçimlerinde parlamento. Çünkü ikinci tura giderse parlamento seçim bitmiş olacak kesin tamam, sonuçla. İkinci tura giderken parlamentodaki partilerin dağılımı Cumhurbaşkanı adayına verilecek oyu etkiliyor mu?
0: Çok etkiliyor.
2: Çok güzel bir soru. O, çok güzel bir soru.
1: Önemli
0: tabii
1: olacak.
0: O psikolojik üstünlüğü elde ediyor. Zaten yaşadık, bu son 2023 seçimlerinde üstad aslında ikinci turun da biraz o 52'ye 48 bitmesinin zaten en önemli gerekçesi oydu. Çünkü hmm, seçmen özellikle sandığa giderken bak sandıktan 2-3 ay önce muhalefet daha öndeydi. Ama sandığa giderken altılı masanın o çok parçalı yapısı orada bir devlet, hükümet yönetilebilir mi tereddütü oluşturdu. Sonrasında ikinci turda ise parlamento çoğunluğu dolayısıyla yani parlamento kimdeyse
1: i̇stikrar
0: Cumhurbaşkanlığı
1: seçildi
0: da olsa.
2: Evet, peki, istikrar. Bir sonraki şeyimiz gelsin arkadaşlar. Şey bu araştırmanın bir ledi daha var mıydı?
0: Vardı. 2-3 tane daha ledleri vardı. Sonrakiler.
2: Ha, bunlar sanırım bunları toparladı.
0: Cumhurbaşkanlığı ile tamam, ilgili de tamam, son olarak bir şey belirteyim. Hı-hı. Cumhurbaşkanlığı meselesinde bu ay mesela bir soru daha sormuştuk. Sayın Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçilip devam etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
2: Ne diyor halk?
0: Buna evet diyenlere de gerekçesini, alt kırılımlarını sormuştuk. Son çalışmamızda %38-40'a yakın, %40 evet cevabını almıştık. Evet. %55 ise bu soruya hayır cevabını aldık. Yani o muhalefet partilerinin zaten toplam oyuna bakacak olursak...
2: Murat, sevgili Murat, bak şunu anlamıyorum. Yani işin uzmanı sizsiniz. Hı hı. Şimdi sen sordun millete, dedin ki kardeşim Cumhurbaşkanı bir kere daha bu işe devam etsin mi?
0: Evet.
2: Yani hani mahkeme kadıya mülk değil. Yani Cumhurbaşkanı görevini yapar, halk teveccüh gösterir, bir daha seçilir, bir daha yapar falan. Bu ülkede hizmet yarışı olmalı ve öyle oluyor. Fakat şöyle bir sıkıntı yok mu? Sordun %40
0: devam etsin diyor.
2: %40 devam etsin diyor. Hı hı. Ama bir önceki soruda sordun. Halka dedin ki bu Cumhurbaşkanını kaç oranda destekliyorsunuz? %48 çıktı. 48.
0: Tabii o kanaat.
2: Ama hakkındaki şimdi hani kanaat %48 olumlu. Cumhurbaşkanı na oy vereceğini tabii, söyleyen insanlar birdenbire %40'a nasıl düştü?
0: Net ve bürüt meselesi. Kanaat olumlu diyenler %48 ama devam etsin mi Cumhurbaşkanlığına? Evet. Hocam, bu zamana kadarki performansı iyi değil.
2: Değişim
0: olmalıdır.
3: Bak edebiyatçı olunca rakamlarla arası bu kadar.
2: Benim rakamlarla aram iyi değil ama şöyle yani. Mesela diyor ki 48 tamam. Erdoğan'a diyor ki kardeşim ben sana oy vereceğim diyor. Tamam. Aynı kitle
0: hakkındaki kanaat, oy vereceğim değil. Ne? Yok, hakkındaki kanaat.
2: Ha kanaat, olumlu tabii, kanaat.
0: Çünkü o
2: yani
0: soruda biz...
2: olumlu kanaat olan soru devam etsin mi olunca kanaat 40'a mı düşüyor?
0: 40'a düşüyor, bu da gayet normal.
2: Ben enteresan.
0: Bu da gayet normal çünkü bir kişiyle ilgili kanaatle bu farklı. Bu az önceki bir tabloyla bu Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı siyasi partiyle ilgili...
2: Bir hemen hızlıca
0: oy verme,
2: onu.
0: Oy verme davranışında...
2: Şu oy verme davranışı Özgür Özel... Hani oy verme hani davranışı var diye ANAP meselesi var.
0: Nerede bir olsun? Yok, siyasi yelpazenin neresinde
2: hadi
0: olsun?
2: Hadi Gökhan reklama
0: siyasi
2: gitmeden
0: siyasi yelpazenin neresinde? Bu. Yok bir sonrakiydi.
2: Bir sonraki.
0: Bu dörtlü boru grafiğinin olduğu.
2: Bir sonraki.
0: Şimdi orada hani dedik ya tam ortadan ikiye ayrılmış şu durumdalar. Mu? Bir sonrakine gelelim.
2: Bu değil mi?
0: Bunun bir sonrası.
3: Merkez solla merkez yazan.
2: Merkez sol yazıyor ya.
0: Evet.
2: Gel bir sonra bas düğmeye.
0: Geldi.
2: Geldi mi? Yok gelmedi. Hadi bir sonraki şey gelsin. Hani şurada merkez sağ, merkez sol diyordu ya.
3: Merkez sağ yok da merkez ve merkez.
0: Merkez.
3: Sol.
0: Merkez sol. Orayla ilgili seçmende ben anlatayım isterseniz.
2: Evet. Ya gelir şimdi.
0: Anlatayım.
2: Evet.
0: Şimdi o özellikle Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiyle alakalı siyasi koordinatların nerede olmasından sonraki en önemli... o seçmenin zihnindeki biraz da kafa karışıklığı.
1: Evet.
0: Oradaki kafa karışıklığı. Şimdi CHP son seçimde seçimin birinci partisiydi. %38.
2: Birinci... 11 numaralı şeyi getirin ekrana. 11.

0: 11'i bir getirin.
1: Şimdi CHP'yi evet.
0: Bu mu?
1: Evet burası.
0: Tamam bu.
1: Bakın yarı yarıya dedik az önce. Evet. Merkez solda ve merkezde olsun slaytlarını gördük burada.
0: Evet.
1: Burada bu seçmenin özellikle bakacağı, çok ciddi manada bakacağı bir konu daha var. CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti yapmış yereldeki güçlü aktörler. Bu yereldeki güçlü aktörlerin parti kurulduktan sonraki alacakları tavırlar da seçmenin oy verme davranışı
2: çok önemli. Yani
1: Zeydan Karalar'la Mansur Yavaş nerede olacak?
2: Vahap Seçer
1: nerede olacak sorusu çok büyük anlam kazanıyor şu anda. Şu anda da görünen o ki belediye başkanlarının birçoğu Sayın Özgür Özel'in de açıklamasından da anlıyoruz ki CHP çatısı altında kalacak. Bu kaç milletvekilinin bu partide kurucu olduğundan bana kalırsa seçmen açısından daha da önemli bir konu başlığı. Belediye başkanları ne yapacak?
0: Reklama gidiyoruz. Reklama gidiyoruz. Murat çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Şunu
0: çok
1: yerine bırakayım.
0: Bırak. Yalnız bir şey söyleyeceğim bak.
1: Ayrılıyor
0: çok ilginç
1: musun?
0: Bir bilgi geldi. Mesela bilgiden öte şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 500 bin istifa oldu mu?
3: Ya yok öyle bir ihtimal olmaz.
0: Yani böyle bir iddia var.
3: Bu kadar süre içinde
0: var mı öyle bir
4: ihtimal? Ben size bir düzeltme de söyleyeyim.
0: Mesela yok, 2000... Araya gitmem lazım hızlıca.
4: Tam kısa.
0: Var mı yok mu? Bilgin var mı?
4: Bu iddia. Öyle bir rakam yok. Şehir efsanesi.
0: Peki. Bir gidip geleyim. Reklama bir gidip gelelim. Konuşalım.

0: Evet, döndük. Devam ediyoruz. Tabii bir taraftan yani ilginç iddialar da var. Ya CHP'den 500 bin kişi istifa etti diye bir iddia var. Aytunç rakam aldı. Kaç kişi?
1: 387 bin istifa almış.
0: 387 bin.
2: Kaç gündür? Ne kadar
3: ne gün abi, saat
4: bugün,
3: ya.
4: Bugün.
3: Saatle ya.
5: O kolay E-Devlet'ten çünkü giriyorsun. Tabii.
0: Yani parti bu CHP'den istifa eden üye sayısı değil mi?
1: Evet.
0: Üye sayısı.
5: 2 milyona yakın üye vardı.
1: 1.870 falan da öyle.
0: Yalnız bazı iddialar var. Gezici söyleyecek.
4: Yani şöyle önemli bir iddia var.
0: Çok önemli bazı ama bakın buraya dikkat lütfen. Bu çok ciddi bir iddia. Yani geziciyi töhmet altında da bırakabilecek bir şey iddia yani.
4: Evet.
0: Buyur.
4: Yani şunu görüyoruz. Bakın Özgür Özel partinin genel başkanı olduktan sonra 400 bin civarında partinin oyunu arttırdı. Bu bir gerçek.
0: Evet.
4: Fakat bunu nasıl yapmışlardı? İş insanlarına, çalışanlarını dahil ettiler. Çok hızlı bir, proaktif bir şekilde üye sayısını arttırdılar. Özel bir çalışmayla. Şimdi de o yapının bir an önce partiyi terk etmesi istendi. Özel bir talimatla. Hatta bazı belediyelerde bu işin içerisinde 1000 lira gibi, 2000 lira gibi rakamlardan bahsediyorlar, iddia ediyorlar. Bu paraları yani? Dağıt. Yani üyelikten istifanızı edin, bize bunu E-Devlet'ten kanıtlayın, size 1000 lira, 2000 lira verelim iddiası var.
3: Hadi buyur.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi?
3: Hadi buyur.
1: Yani bunlar çok şey yani sonuçta...
0: Aytunç sen diyorsun? Yani üyelikten CHP'den istifa et diyor. Gezicinin iddiası bu. Diyor ki üyelikten istifa edenlere 1000 lira 2000 lira mı diyorsun?
4: Gibi para.
1: Ama küreselciler ya küreselciler 1000 lira 2000 lira az para veriyormuş. Yani
4: bunları söylüyorlar.
0: Söylüyorlar. Tabii başka bir şey. Hani bu süreçte mesela bu kadar tartışma var, şu var, bu var. Hani bu süreçte bunlar olur mu yani?
4: Yani kongrede oldu biliyorsunuz. Kongrede müzikolün önünde pazarlık yapılarak...
3: Müzikol değil yalnız o, pavyon.
4: Yani şimdi orada baktığı zaman parayı alan kişi gidiyor şikayet ediyor. Neden ediyor? Diyor ki bana diyor bu kadar para verdiler, sen diyor Mehmet'e daha fazla verdin. Öteki diyor ki ona ev verdin diyor, telefon verdin diyerek böyle bir kendi işlerinde çatışma çıktı.
0: Anladım, yarın bir günde... Son söylediğin çok ciddi bir yarın iddia. Yani bir günde, şu anda 300 kaç kişi istifa
1: 87
0: etmiş?
1: 87 bin.
0: Şimdi bu 387
4: yarın
0: bin kişiye...
4: Yarın bir günde şunu duyabiliriz. 387... Üyelik istifasında da Mehmet'e 2000 lira verdi.

0: verdin, bana 1000 lira verdin kavgasını duyabiliriz. Bir dakika şimdi.
1: 387 bin mi?
2: Parayla...
1: İstifa edene 1000 lira verseler kaç para yapıyor? Ya, dedi ya onun için.
2: Kaç para önemli değil.
1: Hayır önemli.
2: Mutlak mutlan nereden
1: yani
2: çıktı?
1: Bu mesela hani mutlak öyle bir şey çıkar ki ortaya. Çıktı? Hayır evet. Bu zaten mümkün müdür değil midir diye bir şey anlarsın. Ya bu çok önemli bir iddia. Ciddi evet. Bir iddia ortaya atıyor.
2: Ama tabii onu şöyle bir şey var. Mutlak
1: doğru mu değil mi anlamamız gerekiyor.
2: Şimdi mutlak mutlanın çıkış sebebi nedir?
1: Nedir?
2: Para mevzusu değil mi yine? Delegelere para dağıtıldı. Şu oldu bu.
1: Tamam. Evet.
2: Şimdi aynı hataya Özgür Özel niye düşsün?
1: Ben de onu soruyorum yani. Diyorum ki Murat Gezici bu
0: Özgür
1: süreçte
0: Özel diyor ki istifa ben, eden... Özgür Özel kabul ben, etmiyor ki para dağıtıldığını. Ben, kabul ediyor mu?
2: Anlamakta güçlü. Yani abi neticede şimdi, bulunur bir şekilde.
3: 387 hayır,
0: Özgür
3: milyon
0: Özel
3: yapıyor.
0: Kabul ediyor mu?
1: Ya 387 milyon parayı nerede bulacak Cumhuriyet Halk Partisi?
0: Özgür şey, Özel bu kabul ediyor
2: hayır,
0: mu?
2: Ben soruyorum. Hocam, ben
0: de soracağım. Yani. Şey, kabul var ediyor mu?
4: Hocam yani lütfen. Yani bak inşaat yapıyorlar biraz önce. Orada o parayı nereden buldular?
5: Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak bu tür işlerde siyaseti bilmek lazım.
4: Ama ben
5: hani
4: bu iddiayı
5: lazım.
4: Doğru olarak kabul etmiyorum. Ama hani parayı nereden bulacaklar sorusuna cevap olarak söylüyorum. Abi
1: paranın bak, kaynağını biliyorum.
5: Şimdi siyaset...
4: Nereden bileyim ben ya paranın?
1: Nereden ama bulacaklar?
4: Ben ama yaşam tarzlarına bakınca paranın olduğunu görüyorum.
1: Ama bu...
4: Ha, şey demiyorum ben. Haram parayla alınan arabayı satın diyen ben değilim.
1: Ertuğrul Akar, yani, Murat'ın iddiasını bak şimdi, doğru bulur musun?
0: Olabilir mi diyor.
5: Şöyle...
1: Olabilir mi yani böyle bir şey?
5: Yani,
1: mümkün mü?
5: Yani işin içinde para... Satın alma, şantaj, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve benzeri kavramlar varsa ihtimal veririm. %50, %50 her zaman ihtimalim vardır benim bu konuda. Çünkü secereleri belli yani. Yapmışlar, kardeşim,
1: tamam da,
5: yapacaklar.
1: Tamam da şimdi daha yakın zamanda bak, bu tartışma olmuyor. Yani büyük hadiseler
5: ya Allah
1: olmuş.
5: Aşkına bir şey söyleyeceğim. Yani,
1: evet.
5: İBB operasyonu yapıldıktan sonra...
1: Evet.
3: Şimdi çok özür dilerim. Zeydan Karalar'ın tavrı... netleşti.
1: Ne diyor Zeydan Karalar?
3: Özgür Özel'in kuracağı partiye geçmiyorum. CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele Atatürk'ün iki bravo büyük eserinden olan CHP'de sürdürülmeli.
5: Abi.
1: Peki Zeydan Karalar.
6: Bu olur.
1: Zeydan Karalar cezaevinde değil.
3: Hayır değil ama Adana'da şu anda.
1: Görevde mi?
3: Görevde geri değil dönebilir ama Adana'da şu anda gölge başkan gibidir. Yani öyle bakılır.
1: Yani göreve geri dönebilir.
0: Geri dönebilir. Ha?
6: Esas başkandır.
3: Esas başkandır yani. Ama Zeydan bu başkandır. Biraz önce Murat Kara'nın dediği Zeydan Karalar böyle diyorsa Vahap Seçer de Vahap Seçer de böyle diyordur. Vahap Seçer de öyle diyorsa Mansur Yavaş da öyle der.
0: Doğru.
3: Ben daha ileri gideyim o zaman.
5: Tabii o oturur ve yerine peki, şu an erken
1: bir
5: zaten.
1: Önemli bir bilgi vereyim. Bilgi Özgür Özel. Şimdi, Özgür Özel bak, dedi ki bütün belediye başkanları yerinde kalacaktır.
5: Şimdi bak bir şey söyleyeceğim.
1: Hayır, onunla bir kalacak, ilgisi olabilir bak, mi?
3: Yerinde kalmak
1: bir şey. Yeteri kadar bak, vereceğim Ertuğrul.
3: Şöyle yerinde kalmak ayrı bir şey.
1: Evet.
3: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım. 54 yıllık partiliyim evet demek başka bir şey.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok, bir dakika, evet, bir saniye. Herkes Aytunç Zeydan Karalar'ın bu söylediğini... Şimdi bizimle paylaştıktan sonra herkes şunu düşündü mü? Şimdi bir dedikodu başlayacak, bir tartışma başlayacak. Diyecekler ki Zeydan Karalar cezaevinde değil, dışarıda. Onun için böyle bir karar verdi. Bu tartışma yaşanacak mı?
6: Hayır.
1: Muhtemelen. Ya yaşanacak mı?
5: Bence değil. İçeride olsa bunu yapsaydı ya,
4: CHP'ler niye aklına bu geldi? Nereden
1: yok,
4: geldi aklına?
1: Ya CHP şimdi ayrılan bu partiler yarın ama söyleyecekler bunu, tartışacaklar
2: ama
1: diyecekler.
2: Ama görevde değil ama.
1: İşte bunun için, işte bunun için diyecekler bu ekip.
0: Ama Özgür Özel şey, Zeydan Karal'ın davasının tarihine bakalım. Tam 10-12 yıl öncesiyle alakalı bir davadan yargılandı ve cezaevine girdi. Şu anki mevzuyla değildi. O diğer konulardan merak etti.
4: O zaman Vahap Seçer geçmeyecek. Cezaevinde değil veya mahkemesi yok.
1: Tartışacaklar mı?
4: Efendim Mansur Yavaş geçmeyecek.
1: Bak göreceksin. Yarın akşam bunu başlayacaklar tartışmaya. Yarın sabahtan itibaren.
4: Bak bir şey söyleyeyim ben. Bak, bunun altını çizmekte fayda var. Hı-hı. Yani biz bu ayrılığın nedenini bile bilmiyoruz. He. Yani bu CHP'liler yani Özgür Özel arkadaşlar, CHP'liler CHP'den niye ayrıldı sorusunun cevabı bile yok. Şimdi böyle bir acayip bir tabloyla karşı karşıyayız ya.
1: Evet.
4: Tek bir nedeni var aslında. Tek bir neden bulabiliyoruz. Ekrem İmamoğlu istedi, bunları ayrıldılar. Yoksa Özgür Özel tutup da bir önce sen bir soru sordun ilk bölümde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte efendim önümüzdeki kurultayda seçilmeme ihtimali olabilir mi dedin.
1: Gürsel Tekin'e
4: cevap evet vermedi. Yani olay başka adam
1: vermedi, evet.
4: Şimdi parti içinde Özgür Özel kalsaydı

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun birebir seçtirdiği delegelerle bile CHP'nin genel başkanı olabilirdi.
1: Tabii olabilirdi. Ha, doğru.
0: Ha, ve büyük bir müktesebatla ve 31 Mart'taki o zaferle tırnak istiyorum.
1: Tamam,
0: zaferle başka işler de yapabilirdi. Yürüyüp gidebilirdi.
1: Doğru.
0: Ama bu başka bir şey. Ben yeni bir parti istiyorum. Bu partide şöyle olacak diyen bir irade var. Bir yerde bir irade var. Silivri'de bir irade var. Ekrem İmamoğlu bu partiden kurtulmak istiyor. CHP'den kurtulmak istiyor. Ve burada da Özgür Özel ve arkadaşları burada bugün söyledi. Bana dediler ki, yani kendi ifadesi söyle. Bana dediler ki arkadaşlarını terk et. Otobüsün üzerinde siyaset yap. Ben bunu kabul etmiyorum. Arkadaşlarımız terk etmedim.
1: Satmadım falan filan. Baksana bir cevap var.
0: Bu.
1: Bir cevap var.
0: Olabilir.
1: Şöyle. Hani dedin ya, neden ayrılmadı diye. Ne ayrıldığını bilmiyoruz dedin ya. 10 numaralı şeyi bir getirin arkadaşlar bilgi ekranına. 10 numaralı açıklamayı. 10. 10 numara. Aha geldi. Özel'den Kılıçdaroğlu'na var mısın? Ne demek bu?
0: Evet.
2: Bugün de.
1: Mutlan kararının üzerinden 61 gün geçti. Sonra diyorlar ki gitmeyin partiden. Sen dedin ya neden?
0: Tamam.
1: Yok öyle ya ama. Yarışalım. %96 oyu güvensizlik sayarım ve partinin önünü açarım. Var mısın? Tamam. Yani ben diyor. Yap kurultayı. Ben %96 oy alırsam tamam ben diyor sen otur diyor.
0: Tamam.
1: İşte onun için gittik diyor. Bu yarışmayı yapmıyoruz.
0: Kurultay yapmayacağım mı demiş Özgür
1: şey. Ya o da diyor ki işte zamana yayıyorsun diyor. Zamanında tamam. Yapmıyorsun.
0: Ben şimdi bir soru sorabilir miyim?
1: Buyurun lütfen.
0: En hakiki Kemalist kim ikisinin arasında? Hangisi en hakiki Kemalist?
1: Kemalist derken?
0: Dur ya Kemalist kim?
1: Ben Atatürkçülük hayır, dersen dur, Özgür Özel.
0: Dur hayır onu da soracağım merak etme. Kemalist kim? En Kemalist kim?
1: Kim Aytunç?
0: Yok ben sana soruyorum ya bir dakika hep sen soruyorsun ya.
1: Ha tamam sor.
0: İkinci soru. En hakiki Atatürkçü hangisi?
1: Bence Özgür Özel daha Atatürkçüdür.
0: Ha sence? Evet devam et. En hakiki çağdaş kim?
1: Bu nereden buldun soruları?
0: Ya şöyle.
1: En hakiki çağdaş.
0: Bakın anket bir dakika sor. Bir dakika. O bir tablo var ya 45 küsüre 42 küsür. Yani merkezde evet. Bir parti, merkez sol bir parti. Hı. Şimdi merkez sol bir partinin içerisinde aynı zamanda Kemalizm ve Atatürkçülük altokun unsurlar
1: olması gerekiyor.
0: Olacak. Özgür Bey bunu istiyor. Bak Özgür Bey bunu isteyince CHP'den ne fark olacak? Onun için bu soruları soruyorum. Yani en hakiki CHP'li tartışmasını en hakiki Atatürkçü, en hakiki çağdaş bla bla alt okun tamam söylüyor. Kim abicim? En milliyetçi, en hakiki milliyetçi kim?
1: Kim?
0: Kemal Bey mi, Özgür Bey mi? Şimdi eğer böyle bir sınırlamayla kalırsak burada hani gömleği alıp gitmişse alt okunu gömleği alıp gitmişse evet, parti evet. O gömlek üzerine inşa edecekse Özgür Bey
1: evet.
0: O zaman CHP ile ikisi belli bir süre sonra birleşir. Göreceksiniz.
1: O yani, olabilir.
0: Ama ben bugün ben arkadaşlarımı satmam. Bana bırak arkadaşlarımı dediler. Bırakmam deyip de eğer İmamoğlu'nun tasarladığı, istediği merkez parti kurarsa
1: evet.
0: o zaman içerisinde Atatürkçülüğü bir şey yapamam ama Kemalizm'den hızla uzaklaşan Özgür Özel göreceğiz. Bu Özgür Özel'in kendi geçmişiyle hani o gömlek çıkartmadığına göre hesaplaşabileceğini mi? Hesaplaşamayacaksa Silivri'deki vesayetten kurtulamadığının göstergesi olmayacak mı? Bu da bir soru.
1: Ya şu anda ben bütün bunların içinde bu tartışmalardan öte
3: Faruk, bir dakika, çok özür dilerim. Buyur lütfen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Bu arada Hasan abinin sorularını da cevap da ver.
3: Hayır yok şimdi Cumhuriyet
1: Bana
3: Halk
1: soruyor
3: Partisi.
1: Ama,
3: Cumhuriyet Halk Partisi
1: gelinim sen
3: 14-28 Mayıs 2023 öncesinde.
1: Evet.
3: Altıokçu muydu?
1: Bir daha sorsana.
3: Altıokçu muydu?
1: Kim?
3: 14-28 Mayıs 2023 öncesinde.
1: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi özbeöz altıokul takvişisi miydi?
0: Cevap verebilir miyim?
3: Hayır.
0: Cevap verebilir miyim?
3: Değildi. Hayır çünkü daha evrensel bir saniye. Bir şekilde.
0: Şimdi Aytunç, bak, bana bir dön.
3: Sayın Kılıçdaroğlu bir şey diyeceğim.
0: Dur ama bir şey yaşandı.
3: 14-28 Mayıs öncesi bugün bak. Yerli ve milli ilan edilen Kılıçdaroğlu projeydi.
0: Hocam.
3: Küreselcilerin adamıydı.
0: Hocam.
3: Bugün Özgür Özel küreselcilerin adamı.
0: Hocam.
3: Yarın başka biri çıkarsa o da küreselcilerin adamı. Aytunç, öyle olacak. Başka türlü bir şey yok. Bunu aşmamız gerekiyor. Ben diyorum ki bak.
0: Dur bir saniye. Bir örnek vereyim de.
3: Dur.
0: Bu ekranda, bu stüdyoda 2020 seçimlerine giderken Gürsel Bey'le biz karşı karşıya. Ben bu tarafta oturuyordum, o bu tarafta oturuyordu. Stüdyo bu sefer tamam. Farklıydı. Ben aynen dedim ki Gürsel Bey, CHP, şu anki anlattığınız CHP, Mustafa Kemal'in kurduğu CHP.
1: CHP.
0: Evet dedi.
1: Tamam.
0: İnanıyor musunuz dedim. İnanıyorum dedi. Ben inanmıyorum dedim. Sıraladım. Şundan. Dedi ki böyle bir CHP eleştirisinin karşısında ben yayında duramam da ayağa kalktı gitmek üzereydi. Şimdi senin hani o zaman Altokçu muydu sorusunun cevabını diyordu ki Gürsel Tekin, evet ama ben de katılmıyordum. Hayır. Fakat işte bu bir kim, bu var ya bir...
1: Ama birleşir siz, diyor bak, bu önemli bir şey. Diyor ki nihayetinde birleşirler, siz, birleşebilirler diyor.
2: Çok siz, ağır laflar söylendi.
0: Siz
2: o laflar hayır, olmaz hayır, yeni bir kurulacak laflar ya. Değil şu anda.
0: Bu mücadelede başladığında ilk söylediğim cümleyi bugün tekrar söyledim. Bu yayında söylemiştim. Demiştim ki birbirlerinin nasırlarına basıyorlar,
1: evet.
0: Ve birbirlerinin parmaklarını ısırıyorlar. Acıya kim dayanırsa kazanır. Kemal Bey bugün biraz önce Mahir de dedi.
1: Güzel. Yani,
0: rengi nasıl bu olaya nasıl tepki veriyor? Poker.
2: Hep öyleydi.
0: Yani
2: hep öyle. Sural,
0: dolayısıyla acıya dayanıklı, tepki vermeyen birisi olarak onunla birazcık damarlarına basınca çıkıp gittiler.
1: Sağ ol. Bu arada Kemal Bey genel merkezden bir saat önce ayrıldı mı? Yeni partinin inşaatı devam ediyor. CHP'de ışıklar yanıyor. Kapandı, ışıklar kapanmış CHP'de. Kemal Bey toplantıyı bitirip gitmiş. 52 milletvekili var değil mi yanında bugün? Kemal Bey'in yaptığı toplantıda. Çünkü 83 bu tarafta, geriye 52 kalıyor orada.
0: Hepsi orada olmayabilir.
2: Olmayabilir.
1: Evet. Ertuğrul Akar diyor ki, Aytunç benimle ilgili çok ağır şeyler söyledi. Hayır, bir cevaplarım var diye alalım cevaplarını.
4: Genel itibariyle.
0: Ama sözünü kestim yani.
1: Yok, Aytunç toparlayacak.
0: Sözünü kestim ben. Bir parantez açmıştım yani.
1: Buyur toparla bitir. Kalan bir şey varsa.
2: Hangi cümlede?
1: Hayır. Şeyi diyor ya.
2: O kadar araya giriyorsun ki.
1: Girmiyorum.
2: Ondan
1: ya. CHP genel
2: oluyor.
1: Merkezine haber
2: ondan
1: alıyor.
2: Ondan dolayı. Şimdi genel merkezden haber. Ne genel merkezden haber? Yarın çıkar öbürsü gün gelir. Neyse. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta kendisini daha çok o sol Kemalist çizgiden daha sosyal demokrat bir çizgiye oturtmaya çalışan.
1: Evet.
2: Daha evrensel ve uluslararası politikaları da takip eden bir çizgiyle yol aldı. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi. Baykal döneminin bir dönemi de öyledir. Hatırlayın o sahneye çıktı, işte şeyler yaptı, böyle Mickey müziklerle, Martin. Ricky Martin'lerle Martin, vesaire.
1: Evet, abi tabii.
2: Yani, şimdi o yüzden bugün en Kemalist kim, en Atatürkçü kim tartışması değil. Ama şöyle bir durum var tabii ki. Partiye oy veren %15 ile 20'lik kesim Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık konusunda bu şekilde. Hiçbir şekilde ödünü yok.
1: Vermez.
2: Ya vermiyor.
1: Çelik çekirdeği.
2: Bunu Özgür Özel ve arkadaşları biliyor. Özgür Özel biliyor. Ve o yüzden Özgür Özel'in kodları da o zaten. Hani Özgür Özel hani yatılı okuldan gelene kadar geldiğinde hepsi. Vesaire baktığında diyoruz ya anlatıyor
1: evet.
2: Ya kendini.
1: Evet.
2: Ve o da kendisini tanımlarken kendini bir Cumhuriyet Halk Partili olarak tanımlıyor. Yani Eczacı'yı kendi Cumhuriyet Halk Partili. 2010'larda partiye girdikten sonra ama da Cumhuriyet Halk Partili.
4: 2008'de üye oluyor.
2: Bundan 3 yıl önce Kılıçdaroğlu bundan 3 yıl önce Kılıçdaroğlu küreselcilerin adayıydı. Şimdi Özgür Özel küreselcilerin adayı. O onun adayı, bu bunun adayı. Ya şimdi evet. Artık bu tartışmalardan artık uzak duralım. Demek yani bunları konuşuruz. Bu yukarıda politikalar sorun. Bunlar. Yani bu çünkü baktığımız zaman Ergenekon balyozu AKP ile cemaat beraber yaptılar unutmayalım. Tek başına cemaatle Fethullahçılar yapmadı. O zaman kağıdıyla diyorum FETÖ yapmadı. Nasıl oluyor bu şimdi? Küresel operasyonda o da Türk ordusunun Mavi Vatan'da Milge projesini yapan özden örnekleri içeri aldılar. Kim yerli ve milli o zaman? Şimdi bunların hepsi tartışma konusu. Oraya döndüğümüz zaman çıkamayız. Ama biz önümüze bakalım. Önümüzde ne oluyor? Neler oluyor? Anlatabiliyor muyum? Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanlar sokaktaki insanın taleplerini karşılayabilecek mi? Bugünkü öfkelerine cevap verebilecek mi? Ve onların ekonomik anlamdaki hayat pahalılığına karşı bir çözüm olarak umut verebilecek mi? Sayın Kılıçdaroğlu da seçmeni, kendisinden duygusal anlamda kopmuş seçmeni ikna edebilecek mi? İki soru var şu anda karşımızda.
1: Peki. Ertuğrul Akar.
4: Evet. Ya şimdi tabii çok konu birikti. Hangi birine cevap vereceğim bilmiyorum.
1: Ya sen hukukçusun şimdi. 2 dakikada hepsini halledersin.
4: Tamam, 2 dakikada hallederim. Hap gibi vereceğim şimdi bak. Tamam mı?

0: Şimdi Aytun Çerkin çok ilginç bir aslında detay verdi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi de uluslararası politikalarla ilgileniyor dedi. Örnek verirken de bir genel başkanın Ricky Martin'le dans etmesini örnek verdi. İşte bu yüzden iktidar olamıyor. Ricky Martin'le sahnede dans ederek uluslararası politika izlenmez. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısını değiştirmesi gerekiyor bak. Genel başkanlardan bağımsız olarak söylüyorum.
1: Çok pardon. Şimdi bir son dakika bilgisini vereyim de İstanbul İl Başkanlığı Gürsel Tekin, CHP Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkan ve yönetimlerini görevden almışlar.
2: Tabii tabii 7
0: il doğal bir süreç yaşanıyor. Şimdi evet. Bak bir şey söyleyeceğim.
3: Bunları Gürsel Tekin mi görevden aldı?
1: O tabii İstanbul tabii İl Genel Merkezi'ne birlikte tamam. Almışlar.
3: Buyur.
0: Şimdi bak buradan bir analiz yapmak istiyorum. Evet. Bu kendimce naçizane görüşümdür. Bak.
3: Estağfurullah, buyur.
0: Şimdi evet Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzel kişilik olarak belli ilkeler ile yola çıkmış olabilir. Evet. Tamam mı? Ama tüzel kişilerin yaşayabilmesi için güncel konjonktüre uygun evrim geçirmesi gerekiyor. Hani telefonumuzda uygulamalar var ya, güncellemeler geliyor.
3: Evet, evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi sürekli bir tramvanın içinde debeleniyor. Nedir bu tramva? Şu. 2026'yı uzay çağını yaşarken 100 yıl öncesinde kalmaya direnen bir Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı var. 6 okta 6 ok. 6 okta 6 ok. Ya kardeşim, o günün şartları 6 oktu. Bugünün şartları belki 4, belki 3, belki 2, belki oku kaldıracaksın. Bugün devletçilik anlayışıyla sen devlet yönetebilir misin? Bir ekonomi yönetebilir misin? Olmaz.
2: Ben onu
0: liberal sistem buna izin vermez.
2: Yok abi,
0: kapitalist sistem buna izin vermez. Şimdi hadi gitti biri. Kaldı mı sana 5? Ne yapacaksın? Kendini güncellemeden olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni hala ve ısrarla Mustafa Kemal Atatürk'ü başta görmek istiyor. Bak bu kafadan çıkmak lazım.
3: Neden?
0: Şimdi niye?
3: Niçin çıksın?
0: Şöyle.
3: Partinin kurucusu.
0: Hayır Atatürk. Bir dakika. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in de kurucusu. Evet. Orada değiliz biz. Biz CHP adına konuşuyoruz şu anda. Şimdi gözünü kapatıyorsun CHP'nin genel başkanı Atatürk. Gözünü açıp ekrana bakıyorsun Özgür Özel. Abi travma yaşarsın ya, bunalıma girersin. Gözünü açıyorsun Ali Mahir Başarır. Gözünü açıyorsun Sezgin Tanrıkulu. Ve 100 yıl önce de kalmaya ısrar eden bir akıl. Bugüne gelemiyorsun. Gelemiyor, izin vermiyor taban buna. Ya kardeşim, siyaset değişti. Güncel şeyler konuşmak lazım. Yurtta sulh, cihanda sulh çöpe atıldı. Dünyada yapıldı. Askerlere kurdurulan devlet sistemleri bitti. Liberal, kapitalist bir sistem artık işliyor dünyada. Devletçilik yok. Laiklik tartışılmaya hocam, başlanıyor
2: COVID
0: dünyada.
2: COVID-19 oldu.
0: Nasıl?
2: Hocam COVID-19 oldu. Ya liberalizm biz, çöktü hocam.
0: Ya işte bir sürü küresel ve bir liberal sürü şeyler var.
4: Dünyada evet. Çöküyor.
3: Çöktü. Konuda kalarak, kamulaşma CHP merkezinde CHP kalarak.
2: Şimdi, yine geriden geliyor. Bu sefer liberalizmi geliyor. Savunacaklar.
0: Çünkü. Şimdi şöyle bak bir şey söyleyeceğim hemen bitireceğim. Şimdi Sayın Özgür Özel'in daha ilk dakikadan gömleği yanlış ilikliyorsun kardeşim sen. Şimdi sen başka bir partinin amblemi altında tırnak içinde korkakça ayrılıp gidip mertçe, yiğitçe, gür sesinle ben başka parti kurdum diyemiyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı altında, amblemi altında onun imkanlarıyla onun sana sunduğu meclis kürsüsünde ahkam kesiyorsun. Bak bu yanlış iştir. Siyaseten bu doğru değildir. Ben siyaset ve hukukta temelin mutlaka ahlak olması gerektiğine inanan bir ismim. Şimdi bak aynı Özgür Özel biz seçmene traktör vaat ediyoruz her çiftçiye dedi mi? Evet. Peki yine bu Habertürk ekranında kendisine sorulduğunda ya kardeşim sen her çiftçiye bir traktör demiştin ne oldu o iş? Hayırdır denildiğinde ya biz onu seçim kazanmak için öylesine söylemiştik diyen adam sen değil misin ya? Sen seçmeni yalan konuşarak mı yeni partiye çekmeye, ikna etmeye çalışıyorsun? Sen yalan konuştun seçmene. Yalan. Bak kıvırmıyorum, yorum yapmıyorum. Yalan konuşan bir insan Türk milletinden oy alamaz. Türk milletinin karşısına ben sizi yöneteceğim diye çıkamaz. Yalan konuştun sen. Bak daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu ve bizim de defaten dillendirdiğimiz İngilizlere...

0: ağlamasından tut, AB'ye ağlamasından tut, Amerika'dan demokrasi beklemesinden tut, tut, tut, tut, neresinden tutarsan tut elinde kalan bir siyasi tabloyla.
1: Az önce Aytunç şimdi, dedi ki, devam et, Aytunç dedi ki, ya bu dün dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynı eleştiriler yapıldı dedi.
0: Evet.
1: Ama bugün yapılmıyor dedi.
0: He, niye yapılmıyor?
1: Niye yapılmıyor?
0: Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. İlk grup toplantısında yaptığı konuşmayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin
2: evet,
0: milletin ne istediğine artık kulak vereceğini gösterdi. Ders almış. Ders almış. Çok önemlidir bu. Yani Osman

0: Ya yayında kardeşim, da sordum. Hani bizler evet, tarafından tamam. Bugün AK Partili biri ne kadar, sen AK Partili birisin yani anladığım kadarıyla. İnsanlar partilerini ayrıca söylemek durumunda da değil. Ama bu övgü Kılıçdaroğlu'na yönelik övgü oya dönüşür mü? Yani bir mesele
1: şimdi,
0: bu.
1: Siyaset... Şimdi siyaset...
0: Hani, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şey diyordu yani beni çok seviyorlar. Ben kendisiyle çok uzun süre önce tanışmıştım. İyi de bir röportaj yapmış. Ya beni çok seviyorlar. Ama sandığa gittiklerinde oy vermiyorlar neden diyordu. Bak,
2: rahmetli Bölükbaşı'nın da
1: dediği gibi. Bak, sebebi şu.
3: Geliyoruz mitinge şimdi, ama oy yaşak çok da
0: yani
3: yok.
0: Şimdi Kemal Bey ama mesela Ertuğrul Akar'ın, avukat Ertuğrul, hukukçu Ertuğrul Akar'ın gözünde hatalarını görmüş. Milli çizgiye dönmüş. Evet. Yani milli bir çizgi benimsemiş diyorsun sen. Heh,
1: bunu tamam, belirleyecek olan
0: bu Kemal
1: nedir?
0: Kılıçdaroğlu'na oy olarak dönüyor. Heh, onu merak ediyorum.
1: Bunu belirleyecek olan siyasette olmazsa olmaz şey sürekliliktir. Yani bir irade göstermektir. Hı. Senin Özgür Özel'in yalancı traktör vaadi gibi beni kandırmak için mi konuştuğunu yoksa gerçekten o iradeyle o vizyonla mı siyaset yaptığını seçmen anlar. Ona göre oy verir seçmen. Türk milleti böyle bir millettir. Ve şunu unutmayın, bakın Özgür Özel DSP'ye örnek veriyor, Sayın Bülent Ecevit'e örnek veriyor ki başarılı bir süreçte değildi Sayın rahmetli Ecevit'in dönemi de zaten başarılı bir süreçteydi. Evet, sonra Erbakan'a evet, geçti falan. Bak şimdi burada şunu unutmayın, tarihin seyrini değiştiren bir adam var hikayenin tam ortasında, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hikayesinden önce tecrübeler ve tarih başkadır. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hikayesinin başlangıcından itibaren Türkiye'de
0: tarih
1: siyasi tarihin, bak siyasi tarihin dengeleri, değişim süreci bambaşka seyretmiştir. Peki. Onun için seçmen artık çıtayı güven, yönetim ve bu noktada idare anlamında Recep Tayyip Erdoğan'a koymuştur. Bunun üstüne çıkabilecek misin? Bunu aşabilecek misin? Bu senin sonunu belirleyecek. Ama sen ne yapıyorsun? Hala Ekrem İmamoğlu bizimledir diyorsun. Ya kardeşim adam yargılanıyor. Adam 5000, 10000 yılla yargılanıyor ya. Senin daha parti kurarken şunu söylemen lazımdı. Biz arkadaşlarımızın arkasındayız. Hukuki süreç devam edecek. Elbette aklanıp gelecekler. Ama sen daha baştan buradaki çamuru alıp kucağına yola çıkmaya çalışıyorsun. Ya senin kucağında çamur var Özgür Özel. Çamur var. Sen o çamurla hiçbir şey yapamayacaksın. Bunu bil. Tayyip Erdoğan'ı kendinize örnek alıyorsunuz ama gücünüz yetmez ki. Fikriniz yetmez. İdeolojiniz yok. Bugün Özgür Özel dendiğinde ideolojik olarak diyorum. Aklınıza ne geliyor? Bak Hasan abinin sorduğu soru kısıtlı bir soru. Kemalist misin, cumhuriyetçi misin, Atatürkçü müsün? İkisinden birini söyler geçersin. Ben onu sormuyorum. Özgür Özel deyince ideolojik olarak aklına ne gelir? Abi hiçbir şey, sıvacı Adem. Hiçbir şey. Peki Tayyip Erdoğan deyince aklına ne gelir? Devlet Bahçeli deyince aklına ne gelir? Turgut Özal deyince, Adnan Menderes deyince, Atatürk deyince aklına bir şey geliyor mu? Heh, lidersin o zaman. Özgür Özel deyince benim aklıma, yoldaki adamın aklına sıvacı Adem geliyorsa baba... Olmaz. Kucağında çamurla yola başlayamazsın. Hodri Meydan, peki. Er Meydanı göreceğiz.
2: Peki. Hocam ya. Peki. Çok ciddi şeyler
4: konuşuyorlar. Buyurun bir ekleme istedim.
2: Bir saniye. Gelin. Bugün evet, biraz trajikomik benim başıma bir şey geldi. Onu size anlatayım. Konuyla ilgili.
0: Evet. Evet.
2: Şimdi Şaban Sevinç hemen liste yayınladı. Bizim Şaban.
0: Gördüm. Gördüm.
2: Orada
0: ben.
2: Hasan
0: Şaban Sevinç'in listesini
2: yani
0: gördüm.
2: Özgür Bey'le gidecek milletvekilleri. Hasan evet. Öztürk de var. Şimdi
0: Hasan Öztürk var orada bak. Bir dakika, aklıma geldi orada ben de gördüm.
2: İşte. Sonra
0: hem de üçüncü sırada.
2: Şimdi ne oldu? İşte hemen benim ismimle karıştırdığı için ama beni mentionlayarak sosyal medyada yazmaya başladılar. Hocam şunu gördüm. Ben bu kadar bilmiyordum. Tamam biraz takip ediyorum o X'i mix falan da. Ya bunların arasındaki mesele hani evlat acısı kuyruk yarasını falan çoktan geçmiş. Yani hani onun çok ötesinde nasıl şeyler? Yani ben Hasan Öztürk olarak, misafir olarak olaya şahit olmaya başladım. Hala yazıyorlar da. Ya böyle bir şey yok. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenmedik laf kalmıyor. Tamam. Öbür tarafta Özgür Özel'e söylenmedik laf kalmıyor. Tamam. Öbür tarafı İmamoğlu'na söylenmedik laf kalmıyor. Tamam.

0: Öbür korkunç bir bel altı dahil, hakaret dahil.
1: Peki.
0: Gali,
1: orası
0: isimler
1: bir
0: de belli.
1: Çöplük oldu
0: Bakın
1: ama abi.
0: isimler
2: Ama
0: de belli.
2: Sosyal
0: Ali,
2: medya öyle ya.
0: hayır Ali Veli hani bu böyle sadece troll hesaplar değil. Öyle şeyler yazıyor. Aa dedim ya hani ben arada kırıntı,
1: Anladım.
0: Selamlaşma hukuku kalabilir
1: Anladım.
0: Mi?
1: Ne değil sen?
0: Aa,
1: robot
0: o kırıntı bile kalmıyor. Bu benim başıma gelen.
2: Peki.
0: Ertuğrul Bey'e de şerh düşüyorum. Hocam CHP gerçekten geriden geliyor. Liberalizm çöktüğü yerde liberal bir parti kurmaya çalışıyorlar. Devletçi partilerin ya da şöyle diyelim mesela karma ekonominin kamuculuğun tekrar tekrar Covid'le beraber gündeme geldiği ve
3: tam oturmadığı için öyle
0: geldiği yerlerde
3: ben.
0: De tam
1: Peki.
0: tersini yapmaya kalkıyorlar onun altı çizim.
1: Peki efendim, teşekkürler Müftüoğlu. Şimdi kuracağımız partiyle açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz diyor Özgür Bey. Bugün bu kürsüye veda ederken ana muhalefet partisinin grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Hasan Öztürk'ün baştan beri işaretlediği şey. Yeni yolu açıyoruz. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Şimdi bunu gördük. Sorum şu. Bu 300 küsür bin ya da 400 bin diyelim. 400 bin kişinin bir günde CHP'den istifa etmesi normal mi? Ve o istifalar, bu yeni yol açıyoruz diyor ya, bunlar parti kurulduğu gün bu Özgür Özel'lerin partisine mi gidecekler? Oraya mı üye olacaklar?
4: Şimdi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi için de Sayın Özgür Özel'in karşı daha doğrusu bir teveccüh oluştuğu ve o teveccühü arkasında sürüklemek için bir gayret içinde olduğunu gördük.
1: Evet.
4: Nerede gördük? Neredeyse... Mutlak Mut'tan sonrası ve öncesinde de bütün 81 ili dolaşarak mitingler düzenledi.
1: Evet.
4: Ve mitinglerine devam etti. Ve bugünlere geldi. Şimdi bugün de meclisteki grup konuşmasında evet milletvekilleri vardı ama dışarıdan da vatandaş yani CHP'liler katılım sağladı. Ve orada bir nevi bir ayrılışın gövde gösterisi şeklinde dönüşmesinin yeni kurulacak olan, daha doğrusu yola çıktıkları süreçte yalnız olmadıklarını kamuoyuna göstermeye çalışıyor. Tabii ki ilk gün bu tepki olarak da...
2: Bu organize bir iş midir bu istifalar?
4: Ya organize bilemem ben. Organize olup olmadığını bilemem ama...
5: Sayı çok büyük. Organize olması çok imkanlı.
4: İmkan gözük... Bence organize olması...
5: 300 binin üstü çünkü.
4: Organize olsaydı kitlesel olarak bir istifa söz konusu olurdu. Bu tabii ki nerelerden istifa ettiğini bilemediğimiz için organize olup olmadığını şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama az önce sen mi söylemiştin Gürsel Tekin görevden aldı diye mesela.
1: Son bilgi verdi son dakika.
6: Evet evet. Yeni parti paylaşımları, yeni parti paylaşımları yapmış hepsi bu ülke başkanlarının.
4: Şimdi bu eğer mesela bu tür görevden almalar devam ederse Sayın Özgür Özel'in etrafında daha da kenetlenebilecekleri ihtimalini artırıyor. Yani bu kenetlenme daha da artabilir bu süreç içinde. Hani istifalarla, ihraçlarla beraber
1: evet.
4: Sayın Özgür Özel'de toparlanma olabilir. Ama Sayın Özgür Özel kitlendi ya da yumuşak karın olarak söyleyebileceğimiz bir durumu var. O da şu. Hatırlayalım Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrı yapılmıştı MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından. Ya belediye başkanlığını yap ya da bırak Cumhurbaşkanı ya da genel başkan ol tarzında.
1: Hatırladım bak evet böyle de bir çağrı vardı.
4: Bir çağrısı olmuştu ama ısrarla belediye başkanlığını bırakmadı. Şimdi de aynı durumu Sayın Özgür Özel yaşıyor. Tamam tabii ki bırakması imkansız gözüküyor ki imkansız bana göre de imkansız. Çünkü bir beraber yola çıktıklarını, işte bir yapı kurduklarını zaten herkes biliyor, hepimiz de biliyoruz. Bu durumda zaten mutlak butlan sürecinde kilitlendiği, direkt olarak hedef alındığı, hatta ve hatta mutlak butlan kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki süreçte de direkt ve ilk etapta hedef gösterdiği ve ayrılma noktasında artık sahip çıkmayacağını ifade eden ya Özgür Özel'e özür dilerim Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmayacağını ifade eden bir CHP Genel Merkezi, CHP Genel Başkanı var.
3: Evet.
4: Şimdi bu

0: yol ayrımını hızlandıran bir durum oldu. Ama bugün Sayın Özgür Özel, ben Ekrem İmamoğlu'nu bırakmayacağım ifadesi tabii ki eğer başka bir takım argümanlar, siyasi söylemler, siyasi mesajlar ya da parti tüzüğüyle ilgili Sayın Ekrem İmamoğlu ile partisini ilintileyerek değil de ben artık ana muhalefet diyor ya, hani ana muhalefet biziz, biz
1: evet,
0: olacağız.
1: Evet, evet.
0: Ana
1: evet.
0: muhalefet gibi bir siyaset söylemiyle, siyasi yol haritasıyla eğer yoluna devam ederse tabii ki ana muhalefet olabilme ihtimalini CHP'de yaşanan bu olumsuzluklarla birlikte, yani görevden almalar, ihraçlar ve kopuşlarla birlikte Sayın Özgür Özel'in şansını artırabilir. Ama
2: bir şey soracağım Müftüoğlu. MHP'yi çok dikkatle takip ediyorum, Sayın Bahçeli'yi.
0: Evet.
2: Mesela önce dağılmayın dedi. Yani böyle izliyorum yani açıklamalarını, grup toplantılarını Doğru. vesaire demeçleri. İşte Türk Günde haber yapıyorsunuz.
0: Doğru, röportajlar da yani yayınladı.
2: MHP'nin bakışını bu noktada. Yanılıyor olabilirim. MHP şöyle de bakıyor sanki. Yani ayrılmayın önce. Bir arada kalın. Türkiye, terörsüz Türkiye süreci geçiriyor. Bu çok önemli Doğru. bir şey. Önemli işler dönüyor dışarıda. Amerika İran'a saldırıyor. Ortalık karışık. Şimdi burada bir de parti parçalanmasın falan gibi bir yerden baktı. Baktı ki bu artık olacak yani. Hani bu parti bölünecek. Bu göründü. Sonra MHP yani ayrılmayı kafaya koyan ekibe de, Özgür Özel grubuna da, Kılıçdaroğlu grubuna da böyle son derece eşit bir mesafe inşa etti. Doğru. Yani orada duruyor. Yanılıyor
0: Doğru.
2: muyum?
0: Doğru. Kalkın.
2: MHP bunu neye göre belirliyor?
0: Ben de onu farkındayım. Çünkü zaten bir siyasi parti...
2: Hani MHP'yi bildiğin için sana soruyorum.
0: Şöyle söyleyeyim. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle ilk çıkış yaptığında, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu hadiseler üzerinden çıkış yaptığında, Türkiye'nin şartları da ortadaydı. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bu durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bütün olarak Türkiye'nin içeride safların sıklaştırılması ve aynı zamanda terörsüz Türkiye ile birlikte dışarıya karşı önemli bir kalkan vazifesini topyekun sağlamak adına...
2: İç cephe meselesi.
0: Tabii. Evet. evet. İç cephenin güçlendirilmesi, tahakküm edilmesi noktasında. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, parçalanması aynı zamanda iç cepheyi de zayıflatırdı. Terörsüz Türkiye'ye de bunun yansıması olumsuz
2: bir
0: yönde...
2: Bir zarar verirdi diyor.
0: Olumsuz yönde olabilirdi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bu demek değildir ki yaşanmayabilir.
2: Şimdi yani MHP'nin bu hassas kantarı, yani ya CHP'yi şimdi, daha doğrusu CHP merkezli siyasi olayları tartan MHP'nin bu hassas kantarı, birinci öncelik terörsüz Türkiye sürecinde şimdi içeride önce, sıkıntı önce olmasın. Ülkem, şimdi onu baktı ki yani mesela şu görüldü, parti ayrıldılar ama MHP yine böyle çok şey bir yerde duruyor böyle. Böyle ortada bir yerde böyle duruyor, orada kendini inşa
0: şu an,
2: etmiş.
0: Şu an ben takip ediyorum. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli hiç son dönemlerdeki açıklamalarına bakıyoruz. Herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'yle evet. ilgili herhangi bir değerlendirmesi
2: i̇şte
0: yok.
2: Yapmıyor mesela. Yapmıyor. Bu da bir gösterge.
0: Ama bu saatten sonra bir değerlendirme yapmak ya da işte bir mesaj vermek hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir hem de ülkeye zarar verir. Dolayısıyla MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli tamamen...
3: Bizim daha mühim işlerimiz vardı.
0: Evet, odaklandığı nokta, çünkü iki tarafa da ciddi anlamda uyardı. Türkiye'nin daha önemli meseleleri varken siz içeride bölünmeyle uğraşıyorsanız, birbirinizden yok etmeyle ya da birbirinizden didişiyorsanız bu ülkeye bir hayır getirmez. Ama şunu da söylemek lazım. Türkiye gerçekten... ön açıcı adımlar atarken MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, CHP'nin bu durumda kalması hakikaten ülkeye de ciddi anlamda zarar verir.
2: Peki. Şimdi bir 10 dakikam var. Bölüşeceğim. Söz hakkı vereceğim. Gezici'ye de vereceğim. Hasan abi senin bir dakikalık
3: bir buyur, şey söyleyeyim. Ben sonunda buyur. Söz almayayım. Şimdi Özgür Bey bugün CHP grubunda yaptığı son konuşmada partimiz işgal altındaydı. Önce bunu söyleyeyim.
2: Ne dedi? Parti işgal altındaydı.
3: Evet. Bir. Hı. İki. Gömleği, altı ok gömleğini çıkartmıyoruz. Altı oka sahip

0: Biz CHP ruhu bizimle beraber dedi.
1: Tamam.
0: Ruhun çıktığı beden artık ölü bir bedendir. O zaman 99'da baraj altı kaldığı zaman İzmir'deki benim bir takım arkadaşlarım gıyabi cenaze namazı kılmıştı CHP'nin. Ben de Özgür Bey'e tavsiyemdir. CHP'nin gitsinde bir cenaze namazı kılsınlar. Nasıl bir tepki olacak baksınlar. Bu kadar.
1: Peki.
2: Ben de kısa bir şey söyleyeyim.
1: İki dakika. Gel sana da geleceğim Gezici. İki dakika lütfen.
2: Konudan bağımsız olarak genel son dönemde özellikle bu hafta büyük operasyonlar yapıldı. Bunları kaçırmamak lazım. Devletin güvenliği açısından devlet içerisine çöreklenmiş örgütlerin adliyede, emniyette, maalesef
3: tabii,
2: ki
3: avukatlar var bir sürü.
2: İçerisinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yine Sayın Barış Kurman Başsavcımız ekibi hakikaten büyük bir operasyon yaptı. Yine Bakan Bey, bu noktada Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız son derece iyi çalışıyorlar. Sokaktan gelen tepkiler hakikaten bu noktada devlet adına ilk defa insanlar neredeyse korkulmadan hukukun uygulanmasından memnunlar. Bunu söyleyeyim. Çünkü bir şeyler de vardı, eleştiriler de vardı. Acaba çok sert mi gidiliyor, çok güvenlikçi politikalarla mı gidiliyor noktasında. Tam tersine bakanlığımız iyi çalışıyor, hükümet iyi çalışıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iyi çalışıyor. Ben bu anlamda teşekkür etmek istedim.
1: Peki, devam teşekkürler.
4: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının tekrar açıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastinin açılması
0: bugün
4: çok önemli.
0: Bugün Aykut Çerkin'in Nefesteki yazısını okumanızı tavsiye ederim. Çok ayrıntı var orada. Yani izleyiciye tavsiye ederim.
3: Yazıcıoğlu dosyası önemli diyorsun.
0: Evet.
4: Çok çok.
0: Gezici, orada bir belge var ki.
1: Murat Gezici'yi bir 3 dakika dinleyelim. 3 dakika ama.
3: Şimdi şöyle.
1: Diğer konuklarıma da söz vereceğim.
3: Ertuğrul Bey'in bir 20 dakika önceki konuşması yanlış anlaşılabilir. Hem iktidara zarar verir hem muhalefete. Sanki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın çizgisine geldi anlamını taşıyabilecek bulgularla ifade etti. Aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son 10 yıldır merkez sağ ile kopan o köprüleri tadilat etmeye çalışmıştır. O köprüleri yeniden inşa etmeye çalışmıştır. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'dan önce Mavi Vatan'da Doğu Akdeniz'in güvenliği ile ilgili çok ciddi söylemleri var. İki farklı devleti savunan en önemli isimlerden biriydi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda Türkmen devletleri ile ilgili yaptığı açıklamalar var. 2025'in Aralık ayında önemli bir makale yayınladı. Türkiye'nin bu makalesi yine 3 yıl öncesine de referans alarak oluşturdu. Doğu Akdeniz'deki çalışmalar, aynı zamanda Suriye, Irak'taki çok denklemli siyasette atıfta bulundu. O makalede şunu yazıyordu. Çok boyutlu, çok denklemli, kendi ekseninde bir Türkiye'nin olması, yani Çin'le de Rusya'yla da diyaloğu olan, Avrupa'yla da diyalog halinde olan, işbirliği yapan bir Türkiye'yi ifade ediyordu.
1: Evet.
3: Hatırlayalım, 2016'da PKK tarafından suikaste uğramış, saldırıya uğramış, öldürülmek istenmişti ve o dönemin İçişleri Bakanı AK Partili bu saldırıyı PKK yapmıştır demişti.
2: Ama oralara nereden geldi? Libya'da, şöyle, Suriye'de ne işimiz vardan geldi? Önemli.
3: Ama
2: o çizgiyi
3: Libya'daki
2: lazım.
3: Kaygısı çok farklıydı. Daha milli ve yerliydi. Türk askerlerinin orada bir oyunla, biliyorsunuz Libya o dönemde de 3 farklı bir denkleme bölünmüştü. O yönden bir hassasiyeti
1: toparla
3: vardı.
1: Lütfen.
3: Şimdi Özgür Özel, Hasan Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi diyor ki parti istila edildi. Aslında parti daha farklı işgal ediliyor diyor. İstila ediliyor diyor anlamında. Aslında parti, ben Sayın Kemal Bey'e de 2022 dönemlerinde de ifade ettim. Parti bir şekilde istila ediliyor. Yani işgal ediliyor. Kim tarafından? Şu anki tartıştığımız bu isimler tarafından. Bakın, Özgür Özel Bey %37 civarında bir oy aldı 2024'te. Ama Kemal Kılıçdaroğlu 2019'da %38 civarında oy aldı. Baktığınız zaman partisinin oyunu. Evet, kabul edelim. Özgür Özel partiyi birinci parti yaptı. Hemen ne oldu? Özgür Özel iktidara seslendi. Sayın Erdoğan'a seslendi. Ne dedi? Seçimi 2 yıl sonra yapalım dedi. Erken seçim istemedi. Tam tersine 2 yıl sonrası için bir takvim verdi. Ve bunu da neden dolayı söylüyor? Diyor ki, Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu bakanın politikalarını uygulasın. Zaman veriyorum diyor. Müsaade ediyorum
1: bu
3: size diyor.
1: Bu iyi bir şey. Yani
3: Bu muhalefet, yani siyasetin kötü.

0: Ayışını gösterir.
1: Bu öyle değil muhalefet yani? Açısından kötü bir muhalefetin ana lideri Özgür Özel açısından yanlış bir strateji.
0: Siyasi yani, hata diyorsun.
1: Tabii stratejik siyasi hata. Bir hata. Peki. Yani Sayın Erdoğan'a meşruiyetini sağlamış, onun iktidarını uzatmaya çalışmıştır. Daha sonrasında ne oldu? Peki. Partinin birinci parti olmasına rağmen baktığınız zaman bir AK Parti'nin ömrünü uzatmaya çalışmıştır. Ardından ne yapmıştır?
0: Bir cümle
1: Türkiye'de,
0: ama vakit doldu. Arkadaşlara
1: ben
0: sözüm.
1: Bu reklam arasında ilk defa konuşuyorum.
0: Tamam, ya, bir
1: bu,
0: sürü
1: burada Murat. Sayın Özgür Özel ne söylemiştir? Demiştir ki normalleşelim.
0: Tamam.
1: Yani biz senin meşruiyetini sağlayalım. Seninle münakaşa, seninle mücadele etmeyeceğim. Gel benim partime de seni ağırlayayım demiştir. Bunları yapan kişi
2: peki.
1: İktidarla özleştirilemiyor. Sarayla mücadele yap diyen Kemal Bey partiyle özleştirilmeye çalışılıyor.
2: Çok teşekkür ederim. Evet.
3: Bir kısa panorama yapayım.
2: Çok kısa, çok kısa ama 1,5-2 dakika.
3: 65 milyon seçmenimiz var an itibariyle. Bu 65 milyon seçmenin...
2: 65 var mı ya?
3: 65 milyon oldu. Bu yılki ADNKS, adrese evet. dayalı nüfus kayıt Maşallah. Sistemine göre 18 yaş ve üstleri seçmen. Bu seçmenin %55'i 45 yaş altı, 18-45 yaş grubu. Bu demek oluyor ki AK Parti siz oy pusulası almamış seçmen. Yani AK Parti öncesinde sandığa gidip oy kullanmış seçmen oranı %45. Ve bu her yıl büyüyor bu oran. Şöyle ki her yıl 1.300.000 genç 17 yaşından 18 yaşına giriyor. Ve her yıl ortalama 500.000 büyük çoğunlukla yaş almış seçmen de vefat ediyor. Yani seçmen havuzu hızla...
2: 1 milyon ortalama artıyor.
3: 800-900 bin evet. aralığında artıyor, evet. Bu artış söz konusu. Ve bu seçmenin özellikle işte bu bahsettiğimiz ilk bölümde de sunumu yaparken Murat Bey'in de atıfta bulunduğu seçmen aidiyeti her geçen gün azalıyor. Seçmenin şu anda her iki seçmenden birinin bir sadakatle bağlı olduğu partisi var. Diğer seçmen yani %50'lik seçmenin ise bir sadakatle bağlı olduğu bir seçmen profili yok karşımızda. Ve biz Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Aslında parametreler siyasi partiler açısından bakılarak seçmen tarafından değerlendirilmiyor. Biraz da bunun tetikleyicisi de oldu. Artık Türkiye'de %49.9 eşittir 0, %50.1 eşittir 100 hükümetsiniz demektir. Şu anki yaşanan siyasi partilerdeki kavgalarda da bu. Seçmen aslında bir siyasi parti içerisinde yaşanan %30-35, son seçimde 38 oy almış CHP'nin parti içerisindeki tartışmalarından bölünüp yeni partiler kurulmasından ziyade yaşanacak ilk seçimlerde, çünkü hükümet olmak iddiası söz konusu, o hükümet olmakta Cumhurbaşkanı adaylığında söz konusu. Orada seçmenin daha çok üzerine yoğunlaştığı, baktığı şey Cumhurbaşkanı adayları üzerinde aslında artık seçmen oy verme davranışlarını şekillendiriyor.
2: Aday. Aytunç, 1,5-2 dakikam var.
4: Şimdi sen programın bütününde bir soru sormuştun.
2: Cumhuriyet Hep kestim Partisi.
4: Yok, kestin. Kesiyorsun evet, var öyle bir şey. Huyum var. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi ve Özgür Özel'in kuracağı partiye oy verecek kitle %50+1'lik Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapar? Şimdi burada Kılıçdaroğlu'ndan ve Özel'den bağımsız bakalım. İki seçmen grubu da bugün gelinen noktada uzaydan inmedi. Hepsi Erdoğan'ın değişmesini isteyen, sandıkla gitmesini isteyen yurttaşlardan oluşuyor.
5: Onu gönderelim, kavgamıza devam ederiz diyorlar, öyle
4: yani
5: mi?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitle, yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek kitle,
2: evet.
4: %50+1'e ulaşmak için eğer Özgür Özel'in göstereceği aday ikinci tura kalırsa,
2: evet.
4: onu destekler. Yani şimdi
2: ben
4: o yüzden,
2: başında sorduğum soruya cevap veriyorsun.
4: Evet, o yüzden.
2: Nereden biliyorsun bunu?
4: Çok net ya. Şimdi ya bir dakika.
5: Az önce yani. Dedin ki
1: hocam,
5: bu kadar
1: şöyle
5: ağır...
1: bir gerçekliğimiz
4: hayır,
1: var.
4: Hayır. Bak, o yönetimlerden bak var. Yönetimler
5: yine
4: başka bir şey.
5: Kavga edeceğiz burayla. Öyle bir seçmen kitlesi var ki ikinci tura kalırsa tuvalet terliğine de oy vermeyi düşünen seçmen
4: yok,
5: kitlesi.
4: Neyse
5: var.
4: Öyle değil ya, tuvalet yani. Terliği falan değil. Yani sonuçta bilinçli bir seçmenden
5: yani
4: bahsediyoruz.
5: Onu gönderebiliriz, kavgaya devam ederiz.
4: Yani
5: paylaşım
4: bilinçli
5: yaparsın.
4: Bir seçmenden bahsediyoruz. Yok, bir daha o kadar söyle... bilinçsiz değil bu seçmen. Yani sonuçta 25 yıllık pratik var. 114 bin lira yoksulluk Peki. sınırı var. Yani bunu çözülemiyor. Peki. Böyle bir durum var yani. Peki. Şimdi sen onu konuşmayacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'de bu var diyeceksin.
2: Yine kesiyor.
4: Her terlik bilmem
6: ya,
4: ne.
6: Belediyelerden maaşlar ödenmiyor. Hangi ekonomiyi düzeltecekler bunlar?
4: Bak,
6: CHP'li belediyelerde bugün maaşlar ödenmiyor.
4: Sonuçta,
2: bir cümle bitti. Süre bitti.
4: Sonuçta,
2: bir cümle.
4: Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in işi şu anda çok zor. Şu anlamda çok zor. Hem merkez sol hem merkez sağ bunları birleştirecek o siyasi o koordinatlar dediğimiz yapıyı bir arada tutabilecek.
2: Peki.
4: Zor bir göreve kalkışmış durumda.
2: Bütün konuklarıma tek tek teşekkür ediyorum. Hızlıca reklama gidiyorum. Sonra kapanış için döneceğim.

Ve yayın bitti. Herkese çok çok teşekkürler. İzlediğiniz için en çok size teşekkürler. Konuklarım gitti. Biraz sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. İyi geceler Türkiye.

0: Efendim iyi geceler. Burası Habertürk. Yurdun ve dünyanın gündemini anlatmak üzere buradayız. 2 saatlik haber maceramızda iç siyasette değişen dengelerin yanı sıra Orta Doğu'nun o değişmeyen makus haline, bitmek bilmeyen çatışmalara yakından bakacağız. Her gece olduğu gibi bilmeniz gereken tüm gelişmeler gece raporunda olacak ama önce özetlerimiz diyelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde haftalardır beklenen o kopuş başladı diyebiliriz. Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıkladığı yeni partiyi kuracağız dedi. Peşi sıra istifalar da geldi. CHP Genel Merkezi'nde bir durum değerlendirmesi de yapılıyor. Son durumu paylaşacağız. Elimizde sıcak bilgiler var. Ve Gülistan 9 soruşturmasında yeni gözaltılardan bahsediliyor. İkinci dalga operasyonda doktor, hemşire ve bilgi işlem çalışanları 15 kişi gözaltına alındı. O kritik soruşturmanın detaylarına da bakacağız. Ve ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar durmuyor. Savaşta yeni bir cepheden de bahsediliyor. Yemen'deki Husilerin olası ablukasına müdahale sinyali vermişti Trump ama İran'la görüşmeye ben istekli değilim diyor. Savaştaki güncel durumda birazdan gece raporunda olacak. Efendim başlayalım. Gece raporuna birazdan Ankara'ya gideceğiz. Sıcak bilgiler alacağız ama Özgür Özel'in açıklamalarıyla başlamakta fayda var. Özel, CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı ve vedasını etti. Duygusal tonu ağır basan bir konuşmaydı ve o konuşmasında yeni partiyi kuracaklarını açıkladı. Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi.
1: Bazı gecikmiş vedalar olur. O geciken vedalar en sonunda doğru yere oturur. Bu bir ayrılık değil, bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
2: Yeni partinin kurulacağını bu sözlerle resmen duyurdu. Ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.
1: Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı, veda etti.
1: Bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım.
2: Özel, butlan kararı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yönetimini hedef aldı.
1: Partimiz butlanla bir esaretin ve bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. Meşruiyet bizdedir, yetki bizdedir.
2: Özgür Özel siyaseten gömlek değiştirmediklerini sözlerine ekledi. Altı ok vurgusu yaptı.
1: Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için

0: için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Partimizin ideallerine elbette sahibiz.
1: Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse ayrı bir parantez açtı.
0: Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız?
2: Evet, aslında yaklaşık 10 yıllık bir maceranın sonu anlamına geldi bu Özgür Özel adına ve o açıklamasında bir anlamda yeni partiye dair şifreleri de satır aralarında verdi Özgür Özel. Ama şimdi Özel'in ayrılık kararının ardından az evvel söylemiştim, CHP Genel Merkezi'nde de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve ekibi bir araya gelmişti. O toplantıda önemli başlıklar konuşuldu ve Kılıçdaroğlu tabii bu yaşanan gelişmelere ne gibi bir tepki verdi? Tüm bunları şimdi Habertürk editöründen, çok deneyimli bir isimden, Mahir Kılıç'tan öğreneceğiz. Mahir, açıklamaların nasıl bir tepki oluşturdu Kılıçdaroğlu'nda? Önce dilersen buradan bir başlayalım.
3: Evren, hemen aktaralım. O yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle ve bu yeni parti ayrılık süreçlerinde değerlendirdi. Edindiğimiz bilgileri hemen aktaralım. Kılıçdaroğlu o toplantıda bundan sonra hedefimiz iktidardır, muhalefete muhalefet etmeyeceğiz dediğini aktardı görüştüğümüz kaynaklar. Devamında bundan sonra iktidara yönelik eleştirilerin dile getirileceğini ifade etti. Tabi ayrılanlara yönelik de hiçbir olumsuz açıklamayı yapmayacaklarını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kez daha belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılan hiçbir milletvekili, hiçbir partiliye yönelik olumsuz bir açıklama yapmayacaklarını söyledi. Onlar zamanında bizim yol arkadaşımızdı ifadesini kullandı. Edindiğimiz bilgilere göre ayrıca konuşmasının devamında hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı tırnak içinde ifade ediyorum, şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Edindiğimiz bilgilere göre bugün Özgür Özel grup toplantısında yeni partiyle ilişkin açıklamalarını yaparken gidenler ve kalanlar üzerine bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Konuşmasının bir yerinde 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın ifadesini kullanmıştı. Bu söze yönelik bir tepki, bir eleştiri diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu edindiğimiz bilgiye göre vekillerle yaptığı toplantıda hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamları altında bırakmayacağız dedi. Bir kez daha ifade edelim. Öğlen saatlerinde saat 13.30'da grup toplantısında Özgür Özel resmen yeni partiyi kuracaklarını duyurdu. Kısa süre içerisinde de kuruluşa yönelik gerekli başvuruların yapılmasını bekliyoruz. Ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na, genel merkez cephesine çevrilmişti. Aslında Özgür Özel'in konuşmasından yaklaşık 1,5 saat sonra Kılıçdaroğlu meclise geldi. Çerçeve yasa görüşmesi kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Mermerli Salon'da baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat herhangi bir değerlendirme yapmadı. Kendisine seslenen basın mensupları vardı yeni parti tartışmalarına ilişkin. Herhangi bir değerlendirme söz konusu olmadı. Ardından Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri genel merkezde önce kendi aralarında bir toplantı yaptı. Bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 7. katta daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına çıktılar ve orada bir değerlendirme süreci başladı. Herkes fikrini ortaya koydu. Düşüncelerini net bir şekilde ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu ağırlıklı olarak milletvekillerini dinlediğini, onların yorumlarını izlediğini belirtebiliriz. Çok az konuştu o toplantıda ve edindiğimiz bilgilere göre de o milletvekilleri görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra hedefimiz iktidardır, muhalefete muhalefet etmeyeceğiz dediği belirtiliyor. Aynı zamanda iktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıp Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçecek olan hiçbir isme yönelik olumsuz bir açıklama yapmayacaklarını kaydetti. Onlar zamanında yol arkadaşımızı, hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamları altında bırakmayacağız dedi. Bundan sonra artık kendi programlarını anlatacaklarını ve hedeflerin iktidar olacağını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu da belirtelim. Son bir not, yarın önemli bir toplantı olacak CHP Genel Merkezi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu MK toplantısına başkanlık edecek. Hiç şüphesiz yeni parti süreci de orada değerlendirilecek. Aynı zamanda

0: bazı il başkanlarına yönelik de yeni görevden alma kararları beklediğimizi ifade edelim Evren.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan Ankara'nın o sıcak gelişmelerini aldık. Neler söyleyeceği merak ediliyordu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. İki cümlede özetlemek gerekirse muhalefete muhalefet etmeyeceğiz mesajı oldukça dikkat çekici ve ayrılanlara yönelik herhangi bir olumsuz açıklama bizim tarafımızdan gelmeyecek diyor Kılıçdaroğlu. Zira onlar bizim yol arkadaşımız diye de eklemiş Mahir Kılıç'tan. Tüm bu sıcak gelişmeleri aldık, yolumuza devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı. Mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Yeni Yol Partisi grubuyla görüştü. O görüşmelerde çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı ve yasa taslağı bu arada paylaşılmadı.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıktı. Yasanın meclise sunulması için geri sayım başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Meclis Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle geçen hafta yaptığı görüşmede gündemdeydi. Meclis Başkanı'nın bir sonraki durağı ise DEM Parti grubuydu. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncer Bakıran ve DEM Parti grup başkan vekilleriyle yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi. Bir sonraki görüşme ise Kurtulmuş'un makamında oldu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Bilici ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak butlan kararı sonrası Kurtulmuş'la görüşmek üzere ilk kez meclise geldi. Kılıçdaroğlu'nu 12 CHP'li milletvekili meclis tören salonunun önünde karşıladı. CHP Genel Başkanı vekillerle tek tek tokalaştı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'yla süreç komisyonunun toplantılarının yapıldığı tören salonunun içindeki mermerli salonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde yasa taslağı paylaşılmadı. Çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı. Numan Kurtulmuş siyasi parti turunun ikinci gününde yani çarşamba günü saat 13'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile mecliste bir araya gelecek. Saat 15'te AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri ile görüşecek. Çerçeve yasa meclisi yaz tatiline girmeden önce meclise sunulacak. Siyasi parti turunun tamamlanmasının ardından yasa taslağının ne zaman ve nasıl sunulacağı netleşecek.
1: Peki süreç konusundaki bu yasal adım hazırlıkları nasıl görülüyor DEM Parti cephesinde? Buna da şimdi eş genel başkan Tuncer Bakıran'ın açıklamaları üzerinden bakalım. Meclis Genel Kurulu'na taşınması beklenen çerçeve yasaya değindi ve bunun esaslı bir başlangıç olacağına işaret etti Bakıran. Yasanın silahsızlanma içinde mekanizmalar içermesi gerektiğini vurguladı. Çerçeve yasa hemen çıkarılmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır dedi.
3: Çerçeve yasa bir bitiş değil, esaslı bir başlangıçtır. Yeni bir döneme geçmek için kullanacağımız bir kapıdır. Bu kapıdan geçmek için çerçeve yasa hemen çıkarılmalı, uygulamaya başlanmalıdır.
4: Çerçeve yasanın önemine değindi. Ortak yol haritası mesajı verdi.
3: Eş zamanlı olarak taraflar ve kamuoyunun mutabık olacağı ortak bir yol haritası çıkarılmalıdır. Demokratikleşme süreci başlamalı ve demokratik entegrasyon inşa edilmelidir.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasanın silahsızlanma mekanizmalarını içermesi gerektiğini belirtti.
3: Çerçeve yasanın zamanlaması, içeriği ve yöntemi sürecin ruhuna uygun olmalıdır. Tek taraflı, dayatmacı, yüzyıllık tekrarları üreten bir çerçeve yasa yol açıcı değil, yol tıkayıcı olur. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır.
4: Bakırhan, süreç olumlu sona erdiğinde Türkiye'nin bölgesel oyun kurucu olacağını ifade etti.
3: Türkiye küresel ve bölgesel gelişmelerden olumsuz etkilenen değil, oyun kurucu bir ülke olacak. Yani özetle, Kürt meselesi çözüldüğünde Türkiye ekonomi

0: ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak yepyeni bir zamana merhaba diyecek. Kürt meselesinin çözümüne katkı sunan herkes 100 yıl onurla anılacak.
1: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin hakimlikte verdikleri ifade ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamalara yönelik "şaşırıyorum" ifadesini kullandı. Ahbap Derneği'nde depremden sonra denetim yapanlar da tutuklananlar arasında.
2: Hakkındaki suçlamaları reddetti. "Şaşırıyorum" diyerek soruşturma dosyasındaki örnekleri açıklamaya çalıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamaları bir kez daha reddetti. "Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı var. Bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum" ifadelerini kullandı. "Suçsuzum" diyen Uğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap soruşturması kapsamında derneği denetleyen isimler de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Kartaloğlu denetim talebinin Ahbap'tan geldiğini söyledi. 6 Şubat ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında derneği denetlediğini belirten Kartaloğlu, düzenlenen raporun sınırlı olduğunu ifade etti. Kartaloğlu, denetim ekibi haricindeki şüphelileri tanımadığını iddia etti. 9 şüpheli, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Yıllar sonra cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku dosyasında ikinci dalga operasyon vardı. Gülistan'ın silinen hastane kayıtlarıyla ilgili doktor, hemşire ve bilgi işlem çalışanları gözaltında. Bu arada gözaltındaki korucularla ilgili savcılıktan da çok çarpıcı bir açıklama geldi.
2: Hastane kayıtları silindi. Şüpheli para trafiği tespit edildi. Cesedini korucular gömdü. Gülistan Doku soruşturmasının son dalgasında dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Çok çarpıcı ifadeler yer aldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. 6 yıl sonra dosya cinayet soruşturmasına döndü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Ekipler inceleme ve yeni tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan'ın gittiği hastanede görevli doktorlar, hemşireler, bilgi işlem görevlileri ve dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi de var. Dosyada şüphelilere dair önemli bilgilere yer verildi. Gülistan'a ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının silindiği tespit edilmişti. Üstelik bu durum yoğun müdahale sonucu gerçekleştirilmişti. 28 milyonu aşkın kayıt mercek altına alındı. Gülistan Doku adına 8 Ocak'ta yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra Sosyal Güvenlik Kurumu provizyonu alındı. 4 saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. Bir dakika sonra da kaydın silindiği tespit edildi. Başka bir veri de 13 Ocak 2020'de silindi. İşte bu şüpheli tarihlerde işlem yapan doktorlar da gözaltında. Doktorların Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı belirlendi. Hastanenin bilgi işlem çalışanlarına gelince Emine Y'nin 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verilerini sildiği belirlendi. Tamer S. ve Mustafa Y'nin de 31 Aralık 2019 tarihli kayıtlar üzerinde silme işlemi yaptığı tespit edildi. Gözaltındaki hemşirenin de Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde işlem yaptığı belirtildi. Gözaltındaki dikkat çeken isimlerden biri de firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş. Yoldaş Altaş veri giriş personeli. Hem banka hem HTS kayıtlarında şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kayıtlarını silen bilgi işlem görevlisi Emine Y'ye para gönderdiği tespit edildi. O para trafiğiyle soruşturma

0: dosyasına girdi. Gizli tanığın işaret ettiği iki güvenlik korucusu da gözaltında. Savcılığın açıklamasına göre Gülistan Doku'nun cansız bedeni şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldü veya yok edildi. Bu yönde önemli tespit ve delillere ulaşıldığı belirtildi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de gözaltında. Hafriyat işi yapan bir iş insanı da gözaltına alınanlar arasında. Gerekçe, Gülistan kaybolduktan sonra valilik makamında gerçekleşen bir görüşme. İşte o görüşmenin konusu da soruşturma dosyasına girdi.
1: Evet, yurttan gelişmelere yine gece raporunda birazdan döneriz. Ama şöyle başımızı Türkiye'den dışarı doğru, pencereden dışarı doğru uzatalım ve Orta Doğu'daki gelişmelere bir bakalım. Aslında gelişmeler sabit. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar, çatışma devam ediyor. İran bölgedeki Amerikan üslerine bu akşam da hedef aldı. Bakalım nerelere. Irak basınının aktardığına göre Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. 3 kamikaze yanın düşürüldüğü kaydedildi. Tahran yönetimi ise Erbil yakınlarındaki muhalif kamplardan birine 2 füzeyle hedef alındığını açıkladı. Bahreyn'de de yine gün boyu sirenler çaldı. Halka sakin kalmaları ve güvenli alanlara gitmeleri çağrısı yapıldı. Bu arada İsrail basınının aktardığına göre İran, İsrail'in Bahreyn Büyükelçiliğine hedef aldı. İran ordusu ise kuzeybatıdaki topraklarında bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 11 gecedir devam ediyor. 7 Temmuz'dan bu yana 3 Amerikan askerinin öldüğü, 100 askerin ise yaralandığı belirtiliyor. Peki şimdi merak ediyorsunuz, ortalık toz dumanken diplomasi açısından bir umut var mı? Arabulucular Amerika ve İran'ı yeniden barışa döndürmeye çalışıyor ve ülke liderlerinden de peş peşe yeni açıklamalar var. İran dini lideri Hamaney, Amerika'yı büyük şeytan olarak niteledi bir kez daha. Amerikan Başkanı Trump ise İran çaresiz bir şekilde görüşmek istiyor dedi ama şu anlık bununla ilgilenmediğini belirtti. Hevesim yok dedi.
2: Arabulucuların barış çabaları sürerken liderlerden karşılıklı açıklamalar geldi. İran dini lideri Müçtebe Hamaney, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha İran'ın görüşmek istediğini savundu.
3: I will tell you, they want to desperately meet and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
2: Trump açıklamayı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesi sırasında yaptı. İran henüz hiçbir şey görmedi. Şimdiye kadar nazik davrandık dedi. Onların bir daha toparlanabileceğine inanmıyorum diye belirtti. Trump'a Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı da soruldu. ABD Başkanı böyle bir durum ortaya çıkarsa işi bitiririz dedi. Husiler ise pazartesi günü başlattıkları deniz ablukası doğrultusunda en az 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu. Müçtebe Hamaney sosyal medya paylaşımında ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır ifadesini kullandı. Arabulucuların barışı sağlama çabaları ise sürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'yi İslamabad'da kabul etti. Taraflara bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulundu. Pakistanlı hükümet kaynakları Pakistan ve Katar'ın gerilimin düşürülmesine yönelik ortak öneriyi ABD ve İran'a ilettiğini kaydetti. Ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını belirtti. Amerikan basını Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. ABD'li bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
1: İsrail'den İran'ın nükleer programına dair yeni bir iddia geldi. Buna göre İran nükleer zenginleştirmede kullanılan binlerce santrifüjü Kazma Dağı'nın altına taşıdı. Bu iddianın doğru olabileceğini söyleyen Amerikan Başkanı Trump ise bu dağı Kazma Dağı'nı vurmakla tehdit etti. Vurmayın!
2: İran'ın binlerce nükleer santrifüjü dağ altındaki tünellere taşıdığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump o dağı vuracaklarını söyledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İsrail istihbaratına dayandırılan habere göre binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjü Kazma Dağı'nın derinliklerindeki tünellere taşındı. İşlemin geçen yıl Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıdan önce yapıldığı aktarıldı. Habere göre İsrail istihbaratı bu değerlendirmesini ABD ile paylaştı. Bu durum Tel Aviv-Washington hattında İran'ın ağır hasar gören nükleer altyapısını yeniden korumaya çalışabileceğine dair endişelere yol açtı. Wall Street Journal'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla Trump'ı yeni askeri operasyonlara ikna etmeye çalışıyor.

0: söyledi. Ancak buna dair bir kanıt olmadığını dile getirdi. Kazma Dağı'nı yakında vuracaklarını kaydetti.
1: We'll be hitting that area pretty soon and very heavily.
0: Kazma Dağı, Natanz nükleer tesisine 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. İran'ın dağın 80 ila 100 metre derinliğine kadar kazı yaptığı değerlendiriliyor. Dağın granitten oluşan yapısı nedeniyle en gelişmiş sığınak delici bombalara karşı bile koruma sağladığı belirtiliyor. İran, Natanz nükleer santralinde 2020 ve 2021'de yapılan sabotaj eylemleri nedeniyle bazı santrifüjleri dağın altına taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. ABD'nin 2025'te İran'a düzenlediği saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef alınmış, ABD ve İsrail bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu savunmuştu.
2: Bu arada Amerikan Başkanı tarife silahını yine cebinden çıkardı. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yine tırmandı yani. Başkan Trump otomobilden süt ürünlerine kadar çok sayıda Kanada ürününe %50 ek gümrük vergisi getirdi. Trump'ın 60 ülkeye de %12,5'a varan gümrük vergisi getirebileceği iddia ediliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya karşı yeni bir ticaret savaşı açtı. Kanada'dan ithal edilen belirli ürünlere %50 ek gümrük vergisini getiren 3 ayrı başkanlık bildirisini imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre karar, süt ürünleri, mobilya, hazır giyim, çimento ve hokey ekipmanları gibi geniş bir ürün grubunu etkileyecek. Söz konusu tarife, bir ürünün ABD-Meksika-Kanada anlaşması kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm ilgili mallara uygulanacak. Ancak enerji, potas, balık ve kritik mineraller gibi bazı ürünler kapsam dışında tutulacak. Yeni tarifenin gerekçesi de açıklandı. Açıklamada Kanada'nın ABD'den ithal edilen otomobillere tarife ve kota uygularken diğer ülkelerden yapılan ithalatlara aynı uygulamaları getirmediği belirtildi. Kanada'ya yönelik tarife 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Kararın ardından konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'la görüştüğünü söyledi. Ticaret müzakerelerini yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
3: Amerikan gümrük vergisi 29 gün içinde yürürlüğe girecek. Eğer yürürlüğe girerse nasıl karşılık vereceğimiz konusunda tüm seçenekleri değerlendireceğiz.
0: Trump yönetimi 2025'te Kanada ürünlerine sınır güvenliği ve fentanil gerekçesiyle ek vergi getirmiş, Ottawa'da Amerikan ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamıştı. Financial Times'a Trump'ın yaklaşık 60 ülkeye yönelik süresi 24 Temmuz'da dolacak %10'luk küresel tarifenin yerine %10-12,5 arasında değişen yeni vergiler getirmeye hazırlandığını ileri sürdü.
2: Tüm dünya bugünlerde Orta Amerika ülkesi Nikaragua'yı konuşuyor. Neden diyecek olursanız sıra dışı bir karara imza atıldı. Ülkede demokratik seçimler tarihe karışıyor. Devlet Başkanı Ortega muhalefetin iktidarı ele geçiremeyeceğini artık seçim yapılmayacağını duyurdu.
4: No volverán a haber elecciones.
3: Artık hükümeti ele geçirmeye, iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak.
0: Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkedeki seçimleri kaldırdığını bu sözlerle duyurdu. İktidarı ele geçiremeyecekler dedi. Ortega açıklamayı 1979 Sandinista devriminin yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptı. Binlerce destekçisine seslenen Ortega, muhalefeti Amerikalıların desteklediğini savundu.
3: Savaş yok diye barış var sanmayın. Onlar komplo kuruyorlar, organize oluyorlar, seçimleri kazanmayı hesaplıyorlar. Amerikalıların desteklediği partilerin iktidara gelme dönemi sona erdi. Bir daha asla.
0: Nikaragua Devlet Başkanı'nın görev süresi gelecek yıl doluyor. ABD'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun buna seyirci kalmayacağını savundu. 2007'den bu yana Nikaragua Devlet Başkanlığı yapan Daniel Ortega, 1979 devriminde diktatör Somoza'nın devrilmesinde rol almıştı. Ülkede son olarak 2021'de seçim yapılmış, seçimden önce muhalefetteki siyasiler tutuklandığı için seçimin tartışmalı olduğu savunulmuştu. Ortega geçtiğimiz yıl yaptığı anayasa değişiklikleriyle karısı Rosario Murillo'yu eş devlet başkanı ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi hükümetin insani hakları sistematik olarak ihlal ettiğini belirtiyor.
2: İngiltere Kralı 3. Charles Cambridge kentindeki camiyi ziyaret etti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkısıyla inşa edilen camide Müslüman toplumun

0: temsilcileriyle de bir araya geldi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ziyareti çok kıymetli bulduğunu ifade etti.
1: İngiltere Kralı 3. Charles, Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığı ve ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde kralın ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade etti. Kral Charles'ın ziyareti, İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirildi. İngiltere Kralı'nın ziyaretinde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun'la çok sayıda davetli de yer aldı. Kral Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles'ın ziyaretinin ardından bir mesaj yayınladı. Kralın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, ilk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde kralın ziyaretinin çok kıymetli olduğuna dikkati çekti. İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen cami 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Avrupa'daki çevre dostu ilk cami olarak nitelenen cami sıfır karbon ayak izi özelliğiyle dikkat çekiyor. Caminin elektriğinin yaklaşık %40'ı güneş enerjisinden elde edilirken bahçedeki fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı da Sanchez'i tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Sanchez'i NATO Ankara zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan da memnuniyet duyacağını ifade etti. Evet, iki lider arasında anlaşılan böyle futbol dolu bir sohbette gerçekleştirilmiş. Şimdi Dünya Kupası da demişken şampiyonadan biz de Türkiye olarak bazı kuralları buraya getirdik, ithal ettik. Şimdi o yeni kurallar neler? Beraber bir bakacağız, değerlendireceğiz aynı zamanda ki o bugün ilk kez HT Spor yayınında duyuruldu o kurallar. Gelin bir bakalım, birazdan konuğumuza da değerlendiririz. Hayatımıza yeni giren kurallar nelermiş? Süper Lig'in yeni kuralları. Şimdi aslında burada temel amaç Türkiye'de futbol ikliminin nasıl olduğunu az çok biliyoruz aslında. Çok yavaş oynanan bir spor müsabakaları görüyoruz futbolda ama şimdi bu hızın artırılması hedefleniyor. Şimdi birinci olarak oyundan çıkan oyuncu 10 saniyede sahayı terk etmezse giren oyuncu 1 dakika boyunca dışarıda kalacak ve takımını da eksik oynatmak durumunda kalacak. Yani artık biraz hızlanalım beyler olacak. 2. Oyunun durmasına sebep olan oyuncu 1 dakika sağ dışında kalacak. Ve üçüncü maddemiz ağız kapama, sarı kartla cezalandırılacak ki ilk örneklerini Dünya Kupası'nda görmüştük ama daha da ağır bir ceza görmüştük orada. Kırmızı karttı orada, Dünya Kupası'nda Türkiye'ye geldiğinde sarı kart olarak uygulanacak, öyle gözüküyor. Ve oyuncu sağlığı açısından önemli bir başlık. Sıcaklık 32 derece ve üzerinde ise su molası verilecek. Dünya Kupası'nda çok tartışılan hydration break, yani su molası konusu Türkiye'ye geldi ama burada bir sıcaklık koşulu var. 5. Taç atışının geciktirilmesi halinde atış rakip takıma verilecek. Gerçekten çok iyi olmuş bu kural. 6. Kale vuruşu geciktirilirse de rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. İşte Süper Lig'in yeni kuralları bunlar. Yeni kurallarla, bu 6 yeni kuralla birlikte futbolun daha da hızlanmasını ümit ediyoruz. Şimdi VAR'ın yetkileri de genişletiliyor. VAR sistemi ülkemizde çokça tartışılan bir konu. Yıllardır hayatımızda ama sürekli o da yeni kurallarla genişletiliyor. Şimdi VAR'da da hatalı ikinci sarı kartta ve hatalı köşe vuruşu kararlarında VAR'ın devreye girdiğini göreceğiz. Yeni sezonda oynanacak futbol müsabakalarında ve hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespiti halinde de yine VAR devreye girecek ve hakemi uyaracak.

0: Ve dördüncü madde, duran topta top oyuna girmeden önce meydana gelen gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlallerde de yine bir VAR müdahalesi olduğunu göreceğiz. Şimdi spordan başladık, öyle devam edelim ki Fenerbahçe'nin de bugün çok kritik bir müsabakası vardı. Yeni sezona merhaba dedi. İlk resmi maçında Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Sarı Lacivertler Polonya temsilcisini Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçını çıktı. Sarı Lacivertliler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırladı. Sarı Lacivertliler Talisca'nın frikik golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kadıköy'deki mücadelede Sarı Lacivertlilerin iki topuysa direkten döndü. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı ise 29 Temmuz Çarşamba günü elbette Polonya'da olacak. Gece raporunda futbol gündemini biraz daha açalım. O pencereyi genişletelim. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizlerle birlikte olacak. Ata'yı da göreyim. Ata, hoş geldin. Gece raporuna Habertürk'e.
1: Evren, iyi geceler, iyi yayınlar.
0: Ata, az evvel ben dilim döndüğünce biraz anlatmaya çalıştım. Bu yeni kurallar neler getirir onları konuşacağız ama bir Avrupa mücadelesi başladı. İlk Fenerbahçe startını verdi. Umarız Avrupa yolunda tüm mücadelelerimiz böyle galibiyetle sonuçlanır. O ülke puanımız sürekli artar. Ama Fenerbahçe'yi sorayım sana. Biz yayına hazırlandığımız için fazla bakamadık. Maçın şifreleri sende. Nasıl oynadı Fenerbahçe, Ata?
1: Evren, aslında skor çok maçı gösteriyor mu bence emin değilim. Daha farklı olmalıydı. Çünkü gerçekten inanılmaz bir hakimiyet kurdu Fenerbahçe ve belki de sezonun ilk karşılaşmasında, evet, şu anda baktığımız zaman hazırlık maçlarında gerçekten verimli futbol oynayan, iyi futbol oynayan, göze hoş gelen bir futbol oynayan, bitiricilik konusunda oldukça etkili, keza daha transferleri kadroya katılmamış olmasına rağmen gerçekten fark yaratan bir Fenerbahçe profili vardı ama sonuçta adı üstünde hazırlık maçı. Biraz da test maçları ve bu maçlarda hani biraz daha kadroları farklı kurgulayabiliyorsunuz. Rakipleriniz biraz daha zayıf olabiliyor vesaire. O yüzden her ne kadar bugün Fenerbahçe'nin rakibi Górnik Zabrze'ydi ve Górnik Zabrze Fenerbahçe'nin direkt olarak bir rakibi olmayacak pozisyonda bir takım olsa bile, burası Devler Ligi arenası. İkinci eleme turu da olsa, birinci eleme turu da olsa, üçüncü eleme turu da olsa, playoff da olsa. O yüzden burada bir şekilde sezon başlıyor, bir rehavetiniz olmaması lazım. Yahu daha ilk maçımız ne olacak, ikinci maç götürürüz. Olmuyor buralarda. Onları biraz da Fenerbahçe bence kafasında iyi kodlamış. Ben bugün onu gördüm. Yani biz önce gerçekten sağlam bir savunma yapalım. Aynı zamanda da hücumda da oyunumuz aksın. Ve bunu gerçekten İsmail Kartal'ın öğrencileri çok iyi bir şekilde uyguladı ki yeni transferlerinden sadece Nathan Ake'yi kullanabildi. Onun dışında Greenwood sonradan oyuna girdi. Vedat Muriç için zaten bir sakatlığı var biliyorsun. Yani ilk 11 için de hazır olmadıklarını söylemişti İsmail Kartal. Bir taraftan yeni transferler dışında Fenerbahçe'nin geçen sezonun sonunda kullanamadığı, sakatlığında onu çok fazla aradığı bir isim vardı biliyorsun. Marco Asensio. Onun da yokluğu vardı ama Bartu Elmaz mesela bence sürprizdi ilk 11'de ve çok iyi bir performans sergiledi. Keza İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'de sona erdiğinden beri hem Fenerbahçe'de olmadı, sonra Kasımpaşa'ya gitti, çok iyi bir performans sergilemedi yarım dönem ve bunları düşündüğümüzde de yine İsmail Kartal geldi. Ben senden nasıl verim alınacağını biliyorum dedi. İlk 11'e koydu. Gerçekten yine fark yaratan bir profil oldu. Ama şöyle bir realite var ki, evet, Fenerbahçe çok üretti, çok pozisyona girdi. Hatta bakayım şöyle bir istatistiklere. 15 şutu var, 6'sı isabetli. Rakibin sadece 2 şutu var, birisi isabetli. Yani maçı tam anlamıyla domine etti ve bir hakimiyet kurdu diyebiliriz. Bununla birlikte de bir taraftan şöyle bir gerçek var ki, bir de bitiricilik kısmı var. Gol biliyorsun Anderson Talisca'dan geldi ve Talisca'nın frikik golüyle geldi. Gerçekten uzak mesafeden, böyle yakın bir mesafede değil, uzak mesafeden çok şık bir golle geldi. Ama o şık gol olmasaydı, belki maç 0-0 gitseydi Fenerbahçe'nin ihtiyacına karşılar mıydı, golü bulur muydu bunu bilmiyorum. Ama bir taraftan da sıkışa da bilirdi. Yani bu kadar pozisyona da sanki biraz daha bitiricilik oranı yüksek olsun isterdi Fenerbahçe camiası ve biz futbol severler, kamuoyu. Gerçekten bu konuda 1-0'lık bir sonuç, dediğim gibi, en başta söylediğim gibi, çok hakkı değil. Yani rövanşta da Polonya'ya gidecek olduğunu düşünürsek Fenerbahçe'nin, evet, zaten bugün her şey belli oldu. Ne kadar üstün bir takım olduğu rakibine göre, oyun olarak gerçekten verimli bir Fenerbahçe var. Ama deplasman

0: Öncesi de hiç şüphesiz ki Fenerbahçe taraftarı da burada en azından bir iki farkı yakalasaydık iyi olurdu diye konuşuyordur şu anda. Ya
1: Peki.
0: ben bundan eminim.
1: Peki Atak, karşılaşmayı izleyemeyen kesim için güzel bir fotoğraf çektin. Ben de sen anlatırken böyle dakika dakika neler yaşandığını anlayabilmiş oldum. Şimdi Atak, yeni kurallara da biraz değinelim dilersen. Aslında Dünya Kupası'nda biraz daha seyir zevkini artırdığını, biraz daha böyle basketbol NBA'ye yaklaştığını görmüştük. O kurallar şimdi Türkiye'ye doğru yola çıktı, geliyor ama benim aklımda şöyle bir soru var. Şimdi kurallar iyi, güzel, hoş ama gerçekten tam manasıyla Türkiye'de uygulanabilecek mi? Bunu merak ediyorum Atak.
0: Bence zaten en iyi fotoğrafı sen çektin. Az önce dedin ya maçla ilgili iyi fotoğraf çektin diye. Şu anda da en iyi fotoğrafı sen çektin. Çünkü buradaki mesele zaten tam olarak bu. Şimdi sen detaylıca anlattın. Grafiker arkadaşlarımız da gerçekten bence çok güzel bir grafik hazırlamışlar. Her şey net bir şekilde belli oluyor. Bugün de biz de gerçekten uzun süredir bunu araştırıyoruz. Her tarafla temasa giriyoruz. Bir şekilde öğrenelim diye. Çünkü biliyorsun seninle de burada defalarca kez konuştuk Dünya Kupası devam ederken. Bu kurallar uygulanacak mı Türkiye'de? Türkiye'de de her zaman ben de sana şu cevabı vermiştim. UEFA'ya bağlı Türkiye diye ve UEFA bu kararları açıkladı. Bence burada en çarpıcısı uygulananlar değil. Bir kuralda değişiklik var fark ettiysen. Ağız kapama meselesi.
1: Evet, orada
0: Normalde
1: bir
0: ağız
1: hafifletilmiş
0: kapamada
1: sanki ceza değil mi Ata?
0: evet ve şöyle bir gerçek var. Şimdi ağız kapamada biliyorsun 3 tane ya da 2 tane kırmızı kart örneği vardı Evren. O örneklere baktığımızda da o örneklerde genelde karşılığı VAR üzerinden görmüştük biz. Yani VAR çağırmıştı. Şimdi burada UEFA diyor ki ben buna kırmızı kart vermeyeceğim. Tamam ama bu şu anlamada geliyor. VAR da devreye girmeyecek. Çünkü sarı kartlarda VAR devreye girmiyor biliyorsun. Şimdi UEFA bence FIFA'da buradan FIFA'nın kurallarına göre çok ciddi bir ayrıştırma yapmış aslında. Çok ciddi bir
1: Evet,
0: farklılık
1: evet.
0: yapmış. Ağız kapamayla ilgili diyor ki maç sırasında yaparsan sarı kart, maçtan sonra disiplin ihlali teşkil eden bir hakaret, bir ırkçılık, bir aşağılayıcı söz, bir küfür tespit edilirse o zaman disiplin cezası alırsın diyor. Ama maçı direkt etki eden bir olay olma durumundan çıkartmış. VAR protokolünden de çıkartmış. Çıkartmış demeyelim, eklememiş hiç. Bence bu çarpıcı. İkincisi senin de zaten aslında parantez açtığın konu su molası. Evet yine 3 dakikalık bir su molası esnetmesi var bu arada. Normalde 3 dakika ibaresi yoktu. Şimdi burada 3 dakikalık bir su molası durumu var. Ve bu 3 dakikalık su molası durumuna baktığımız zaman da burada FIFA'dan ayrıştıran şey de şu Evren. Diyorlar ki maçlardan önce tayin edilecek, karar verilecek. 32 derece ve üstüne çıkarsa hakem de o tamam derse vereceğiz diyor. Yani bu FIFA Dünya Kupası'nda biliyorsun şunlar çok tartışılmıştı. İşte hava 25 derece, 26 derece yahu neyin su molası çok tartışılmıştı. UEFA bunun önüne geçmiş. Ama 3 dakika kuralını da sabit tutmuş. Şimdi bu 3 dakika kuralı önemli. Bu çünkü gerçi bu hani su molası çok Şampiyonlar Ligi'ne denk gelecek bir serüven olmayacak. Şampiyonlar Ligi biliyorsun Eylül'de başlıyor, Mayıs gibi bitiyor. Hani çok
1: Tabii.
0: fazla bu su molası durumuna ihtiyaç olmuyor ama liglerde bence şunun önünü açtı. Şimdi 32 derece hava var. 32 ve üstü. Şimdi biliyorsun zaten İstanbul'da her zaman bu dereceler belki yakalanmıyor ama özellikle hani Güneydoğu Anadolu bölgesinde, işte Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde sıcaklığın çok çok daha üstüne çıktığını biliyoruz. Ve maçlar da Ağustos'un ortasından itibaren başlayacak. Bu acaba yayıncı kuruluşa bir reklam molası hakkı tanıyacak mı?
1: Evet.
0: Tanırsa bu sefer aslında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda olanı aslında UEFA'da getirmiş diyeceğiz. O önemli. Diğer tarafa geliyorum. Sen aslında oynanış kurallarından bahsettin. Burada da oynanış kurallarında şu çok önemli bence. Birincisi işte bu taç atışını geciktirmeyin diyor. Geciktirmeyin, oynayın diyor ki burada senin dediklerin çok önemli. Tamam bir dakika kenarda kalsın. Tamam o oyuncu bir dakika geç girsin. Her şey tamam. Sakatlanmadı belki yere yattı. Bir dakika kenarda kalsın. Tamam. Ama bu ne kadar sürdürülebilir olacak, ne kadar uygulanabilir olacak? Bunu 48 takımlı bir formatta, toplamda 40 günlük bir süreçte uygulayabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ama genel ligin her hafta, ya bizim ligde her hafta 9 tane maç var. Totalde bir haftada 9 tane maç desen 34 tane hafta var. Sen hesaba kat kaç maç var. Şimdi bu kadar maçta bu
1: Yani
0: istikrarı
1: Ata, bir yandan da
0: sağlayabilmek
1: bakıyorum şimdi Türkiye'de en çok tartışılan şey ya futbolda neti hakemler ama burada şimdi tüm bu başlıkları şöyle hızlıca baktığımda hakemlere yani yeni görevler, yeni yükümlülükler getiriliyor ve böylece hakemler belki çarpı 5 daha çok tartışılacak. Yanlış mı Ata?
0: Evren kesinlikle öyle ve bir taraftan da biz senin dediğin gibi hakemlerin yeterliliklerini tartışırken,
1: Evet.
0: mevcut kurallar üzerinden bir yeterliliği tartışırken yeni kurallar geldi.

0: Şimdi ben burada Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir eleştiride bulunmam. Neden? Çünkü bunların hepsi futbolu güzelleştirmeye yönelik, futboldaki bazı haksızlıkların önüne geçmeye yönelik hamleler. Ama burada da senin dediğin kısım önemli. Burada öncelik bunu ne kadar uygulayabileceğiz? Bunu uygulayamazsak, bir maçta uygulayıp, iki maçta uygulayamazsak, üçüncü maçta uygulayıp, dördüncü maçta uygulayamazsak hiçbir şey ifade etmez. Ha bak, burada mesela bizim ilk başta edindiğimiz bilgilerde yoktu bu. Sonra bir kural açıklandı. Bak mesela o kuralı sana söyleyeyim Evren. Sizin grafikte de yok. Bence çarpıcı ve önemli. Diyor ki geçici oyun dışı bırakma süresi diye bir kural geldi. Şimdi bu
1: Nedir
0: kural
1: o?
0: ne? Hakemi aldatma. Rakip takımın oyunu tekrardan başlatmasını kasıtlı olarak geciktirme. Söz veya hakaretle hakeme itiraz. Çekerek, tutarak, iterek ya da bilerek elle oynayarak umut vadeden bir atağı durdurma ve müdahale etme. Penaltı vuruşunda vuruşu kullanan oyuncunun kural dışı yanıltması, geçici oyun dışı bırakma süresi tüm ihlaller için aynıdır diyor. Hakem maçın toplam oyun süresinin yani 90 dakikanın %10'u ya da 15'i aralığında bu ihlalleri yapan futbolcuyu geçici oyun dışı bırakabilecek. Bence bu çok enteresan.
1: Çok
0: Şimdi
1: enteresan
0: bu
1: Ata gerçekten.
0: ve
1: Yani uygulanabilir
0: şu da
1: olabilmesi bunun çok zor gibi duruyor.
0: şimdi hem o hem hakeme çok fazla söz hakkı
1: Evet.
0: bırakıyorsunuz. Yani hakemin alanını kuralla çevrelemiyor aslında bu kural. Bu da İFAB'dan gelen bir kural. Yani bunların hepsi UEFA'nın kuralları bu arada. Hani federasyon tek başına bir karar almıyor. UEFA bu kararları uyguluyor. Federasyon
1: Evet.
0: İFAB'dan gelen metin doğrultusunda bunu
1: Yani vallahi
0: yapıyor.
1: Ata bugüne kadar
0: Şimdi
1: hakemlerin işi gerçekten çok zordu ve bu yeni kurallarla birlikte o zorluk kat be kat artacak. Yani Allah kolaylık versin diyelim hakemlere.
0: Evren kesinlikle öyle ve şunu da ekleyeyim. Şimdi bu mesela kuralda VAR devreye girmeyecek. Şimdi diyor ki hakeme %10 ile 15 yani 9 dakika ile 13,5-14 dakika aralığında hakem oyun dışı bırakabiliyor. Şimdi burada ya bence çok enteresan. Mesela birinde yapılıp ya hakem öyle yorumlar. Çünkü bu hakem yorumudur.
1: Tabii.
0: Bizde bu her ne kadar anlaşılmasa da hakemler çoğu kararı yorumlar. Çoğu kuralı yorumlar. Çünkü yoruma açıktır. Hakemlik yorumuna açıktır. Zaten iyi hakem kötü hakem de orada belli olur. Şimdi
1: Evet.
0: burada çok fazla hakem yorumuna bırakılmış bir kuraldan bahsediyoruz. Bunun önüne nasıl geçilecek? Burada bir maçta bir takımın oyuncusunu 10-15 dakika kenarda görürsek, ikinci maçta X takımın oyuncusunu görmezsek, dördüncü maçta Y takımın oyuncusunu görüp beşinci maçta A takımının oyuncusunu görmezsek, bu sefer hem inanılmaz bir standartsızlık oluşuyor, hem de bu kurallar acaba pozitif mi negatif mi tartışmaya doğru gidiyoruz.
1: Evet.
0: Bu bence çok enteresan bu kural. Bu bizim ilk araştırmalarımızda yoktu. O yüzden ET Spor kaynaklarında göremediler izleyiciler onu. Ama sonrasında federasyonun açıklamasında var. 250 sayfalık bir metin. İncik cincik baktık, aradık, taradık. Gerçekten çok enteresan kural değişiklikleri. Mesela
1: Peki.
0: bu biliyorsun Dünya Kupası'nda da yoktu. Yeni bir kural. Enteresan bir kural. Uygulanacak mı acaba? Bence uygulandığında bir konuşalım tekrar seninle.
1: Ata
0: Bir
1: kesinlikle yani
0: enteresan bir
1: bu
0: tablo
1: çok su
0: oluşacak.
1: kaldırır gibi duruyor. Daha önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. Senin satır aralarında vardı. Türkiye'de en büyük sorunlardan biri standartın sağlanamaması futbolda. Özellikle futbolda diğer branşları çok bilmiyorum ama yani umarım bunlar o standartın sağlanması katkı getirir ama şu anda birçok soru işareti var. O soru işaretlerini yavaş yavaş sen de yok ederiz. Ata Selçuk çok teşekkürler katkıların için. Dolu dolu konuşma fırsatımız oldu. Sağ ol tekrar.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet, futbol gündemini Ata Selçuk'la değerlendirdik. Devam edelim yolumuza. 3 yaşındaki Mihrimah yuttuğu saat pili nedeniyle ölümün kıyısından döndü. Mihrimah doktorların hızlı ve doğru müdahalesiyle yeniden sağlığına kavuşabildi.
2: Doktor bak, seni iyi yapmış ya.
3: Piller yutulan yabancı sinirler için de en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor.
4: Bir çocuğun yaşayabileceği en tehlikeli durumlardan birini yaşadı. Oyun oynarken yuttuğu saat pili nedeniyle hastanelik oldu. 3 yaşındaki çocuk doktorların çabasıyla hayata tutundu.
3: Acil şartlarda endoskopiye aldık. Endoskopi yaptığımızda yemek borusuna zarar verdiğini de gördük.
4: Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğur Yurt evinde saat pili buldu. Ailesi küçük kızın pili yuttuğunu fark edince hemen hastanenin yolunu tuttu. Mihrimah ameliyata alındı.
5: Riskli bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı.
4: Yemek borusuna takılan saat pili başarılı operasyonla çıkarıldı. 2 gün boyunca yemek yemeyen Mihrimah'ın durumu şimdi iyi.
5: Durumu iyi. Şu an toparladı. Normal şey, yiyebiliyor işte.
3: Ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. piller, yabancı

0: İsimler, çocukların ağzına almasına izin vermemesi lazım.
1: Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Antalya'da kayıt altına alındı. Yangın nedeniyle evde mahsur kalan iki kişi ölümle burun buruna geldi. Alevlerin her yeri sarıp kendine yaklaştığını gören gençler o can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutundular ve o iki kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi. Sonra neler mi oldu? Hepsi burada.
2: Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Kapıdan çıkamayan evdeki iki kişi metrelerce yüksekteki pencereden sarktı.
3: Ay nereye gidiyor bunlar gitti?
2: Korkutan olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan iki kişi alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan gençler çaresizce kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişilere son anda yetişti.
4: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
2: İtfaiye ekipleri merdivenli araçla pencerede mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz'a ulaştı. Gençlerin sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlar etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
1: İstanbul'un Avcılar ilçesinde son zamanlarda yoğun bir çalışma, kentsel dönüşüm çalışmaları var ki o kapsamda inşaat halindeki bir binaya beton dökülüyordu. O sırada mikserin hortumu yandaki evin gitti duvarını deldi. Kırılan duvardan içeri dökülen sıvı beton komşu daireyi bakın ne hale getirmiş.
5: İşçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki dairenin duvarını deldi. Evin salonu betonla doldu. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yabancı uyruklu kadının yaşadığı evin bitişinde inşaat çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binanın 4. katına beton dökülüyordu. Bu sırada bir işçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki binanın 4. katındaki dairenin duvarını kırdı. Kırılan duvardan içeri kilolarca sıvı beton aktı. Sıvı beton kısa sürede salonun zeminini kapladı. Salondaki eşyalar betondan zarar gördü. Çalışmayı durduran işçiler daireye girerek kısmi temizlik yaptı. Kırılan duvara geçici tamirat yapıldı. Müteahhit firma yetkilileri oluşan zararı karşılayacaklarını belirtti.
1: Avustralya'dan bir haber. Mucize gibi bir doğum bu. Doğal yollarla hamile kalan bir kadın tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Doktorlar diyor ki bu durum 15 milyonda bir görülüyor.
2: 15 milyonda bir ihtimal gerçekleşti. Avustralya'da tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi. Olay 14 Temmuz'da Avustralya'nın Brisbane kentinde gerçekleşti. 34 yaşındaki anne 28 hafta ve 4 günlük hamilelik sürecinin ardından tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar monozigotik dördüz hamileliğin çok yüksek riskli ve son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.
6: Bebekler tek bir yumurtanın dörde bölünmesiyle oluştu. Bu inanılmaz bir şey. Bu tür bir gebeliğin kendiliğinden oluşma olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Avustralya'da daha önce hiç böyle bir durumun yaşandığını sanmıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde birkaç vaka olmuş olabilir.
2: Dördüz bebekler yalnızca doktorlarda değil, ailede de şaşkınlığa yol açtı.
6: Sanırım büyük bir sürpriz oldu. Annenin evde zaten 4 bebeği vardı. Bunlardan birini o sırada emziriyordu. Bu yüzden dördüzleri olacağını öğrendiklerinde şok oldular.
2: Dördüz kızlara Emily, Harriet, Alexa ve Catherine adları verildi. Doğumun ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alınan bebeklerin sağlık durumu iyi.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Evet efendim, yeniden huzurlarınızdayız. Tam da yeni güne adım atmak üzereyken, yelken açmak üzereyken hemen başlayalım özetlerimizde yeni saate gece raporunda. CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisine veda etti. Grup toplantısında yeni partiyle yola devam edeceklerini duyuran Özel, açık ara farklı ana muhalefet partisi olacaklarını savundu. Konuşmasında altı ok vurgusu da yapan Özel, siyasette gömlek değiştirmiyoruz, ideallere bağlıyız ifadesine imza attı. Bu arada yeni parti açıklaması CHP Genel Merkezi'nden de ilk tepkinin geldiğini duyduk. Sözcü Sarı'dan geldi. CHP kürsüsünden yeni parti ilanının etik olmadığını söyleyen Sarı, kendilerine koltuk aramaktadırlar eleştirisinde bulundu. Bu arada APAP soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin hakimlikte verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamalara yönelik "şaşırıyorum" ifadesini kullandı. Ve Gülistan 9 soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gülistan'ın silinen hastane kayıtları ile ilgili doktor, hemşire ve bilgi işlem çalışanlarının da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gülistan'ın akıbetine ilişkin savcılıktan da yeni bir açıklama geldi. Korucuların Gülistan'ın cesedini gömdüğü ya da yok ettiği belirtiliyor. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği yükseköğretim kurumları sınavının da sonuçları açıklandı. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi birinciliği paylaştı. Tercihler ise 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın Başbakanı Sanchez'i arayarak tebrik etti. Görüşmede İspanya'nın Gazze yönelik tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde karşılık bulduğunu belirtti. Bu arada arabulucular ABD ve İran'ı yeniden barışa döndürmeye çalışırken liderlerden de peş peşe önemli açıklamalar geldi. İran'ın dini lideri Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'ni büyük şeytan olarak niteledi. Amerikan Başkanı Trump ise İran çaresiz biçimde görüşmek istiyor dedi. Ancak şu anlık bununla ilgilenmediğini de sözlerine ekledi Trump.

0: Gece raporunda yeni saate başladık. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız ve Eskişehir'e doğru gidelim. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin Eskişehir yerleşkesinde bir yangın çıktı ve itfaiye ekipleri şu dakikalarda alevlere müdahale ediyor. Burası tam olarak neresi diyecek olursanız Esentepe mahallesindeki TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesi ve akşam saatlerinde saat 21.30 sıralarında çıktı yangın. İlk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı. İhbar üzerine yerleşkeye itfaiye ekipleriyle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de sevk edildi. Ekipler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları yani tomalarda destek veriyor. Yani yoğun bir destek olduğunu söylememiz lazım. Ekiplerin yangına müdahalesi şu dakikalarda devam ediyor. TUSAŞ tesisindeki yangına ilişkin ilk görüntüler de bu şekilde. Siyasette devam. Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak vedasını etti. Yeni parti kuracaklarını da açıkladı. Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi.
1: Bazı gecikmiş vedalar olur. O geciken vedalar en sonunda doğru yere oturur. Bu bir ayrılık değil. Bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: Yeni partinin kurulacağını bu sözlerle resmen duyurdu. Ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.
1: Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı, veda etti.
1: Bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım.
2: Özel, mutlak kararı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yönetimini hedef aldı.
1: Partimiz mutlakla bir esaretin ve bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. Meşruiyet bizdedir. Yetki bizdedir.
2: Özgür Özel siyaseten gömlek değiştirmediklerini sözlerine ekledi. Altı ok vurgusu yaptı.
1: Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Partimizin ideallerine elbette sahibiz.
2: Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse ayrı bir parantez açtı.
1: Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız?
0: Evet, Özel'in yeni parti açıklamasına CHP Genel Merkezi'nden de tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı CHP kürsüsünden yeni parti ilanının etik olmadığını söyledi. Fikirsel olarak bir ayrışmanın söz konusu olmadığını da kaydeden Sarı kendilerine koltuk arıyorlar dedi.
3: Barışa, eşitliğe.
4: Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. Özgür Özel'e koltuk eleştirisi getirdi. CHP'de gündem yeni parti tartışması.
1: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
4: Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracaklarını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri önce kendi aralarında durumu değerlendirdi. Ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.

0: geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve herhangi bir açıklama yapılmayan toplantı 2 saat sürdü.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı ise Özel'in yeni parti açıklamasını değerlendirdi.
2: Bir siyasal partinin grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durum açıkçası. Dolayısıyla hiç etik olmamıştır. Parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirken, partinin meşru zeminleri içinde bir siyasal mücadele yapılacakken, partinin dışına çıkmak ve parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce bölmek anlamına gelmektedir ki Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz.
0: Sarı, Özel ve beraberindeki milletvekillerini koltuk sevdalısı olmakla eleştirdi.
2: Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır. Bu programlara rağmen arkadaşlarımızın herhangi bir fikir üretmeden bir siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'daydı ve esnafı ziyaret etti. Esnafın büyük sıkıntı çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahiptir dedi.
4: En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız. Bunun farkındayım, biliyorum zaten. Çiftçilerimiz bunun da farkında. Onlar üretiyorlar. Sonra esnafımız bunu bir şekilde pazarlıyor. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var.
5: Esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Asla umutsuz olmayın mesajı verdi.
4: Sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bir iş yerinde kahvaltı yaparak esnafla sohbet etti. Sorunlar mutlaka gündeme getirilmeli dedi.
4: Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlamaları var. Siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim o. Evet. Sizin dertlerinizi bir şekliyle anlatmak.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turunu başlattı. Mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Yeni Yol Partisi grubuyla görüştü. O görüşmelerde çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alınırken yasa taslağı paylaşılmadı.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıktı. Yasanın meclise sunulması için geri sayım başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Meclis Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle geçen hafta yaptığı görüşmede gündemdeydi. Meclis Başkanı'nın bir sonraki durağıysa DEM Parti grubuydu. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncer Bakıran ve DEM Parti grup başkan vekilleriyle yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi. Bir sonraki görüşme ise Kurtulmuş'un makamında oldu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Bilici ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak butlan kararı sonrası Kurtulmuş'la görüşmek üzere ilk kez meclise geldi. Kılıçdaroğlu'nu 12 CHP'li milletvekili meclis tören salonunun önünde karşıladı. CHP Genel Başkanı vekillerle tek tek tokalaştı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'yla süreç komisyonunun toplantılarının yapıldığı tören salonunun içindeki mermerli salonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde yasa taslağı paylaşılmadı. Çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı. Numan Kurtulmuş siyasi parti turunun ikinci gününde yani çarşamba günü saat 13'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile mecliste bir araya gelecek. Saat 15'te AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri ile görüşecek. Çerçeve yasa meclis yaz tatiline girmeden önce meclise sunulacak. Siyasi parti turunun tamamlanmasının ardından yasa taslağının ne zaman ve nasıl sunulacağı netleşecek.
3: Adalet Bakanlığı Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabaiş dosyası ile ilgili genç kızın kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarına dair açıklama yaptı. Rojin kaba eşin üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerini

0: yapıldığı belirtilen açıklamada ayrıntılı rapora dikkat çekildi. Bakanlık açıklamada söz konusu kıyafetler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmiş ve yapılan biyolojik incelemelere dair rapor düzenlenmiştir. Kıyafetler daha sonra Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'ne gönderilmiş, incelemeler sonucunda da ayrıntılı rapor hazırlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstruasyon kaynaklı kan incelemesi ve DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Rojin Kabaeş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeği yansıtmamaktadır ifadelerini kullandı. Türkiye, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek amacıyla kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na kurucu üye olarak katılma kararı aldı. Ortak bankanın Türkiye ile birlikte 9 NATO üyesi ülkenin bulunduğu bir konsorsiyum tarafından hayata geçirilmesi planlanıyor. Bankanın merkezinin ise Kanada'nın Montreal kenti olması öngörülüyor. Bankanın temel amaçları arasında benzer güvenlik anlayışına sahip müttefik ülkelerin savunma kapasitesini artıracak projelere uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlamak da yer alıyor. Yeni bankayla savunma sanayinin yalnız üretimden ibaret değil, yeni bir finans ekosistemi haline gelmesi de hedefleniyor. Orta Doğu'da tansiyon 10 gündür çok yüksek ve ABD ile İran arasında saldırılar da halen devam ediyor. İran bölgedeki Amerikan üslerini bu akşam da hedef aldı. Irak basınının aktardığına göre Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. 3 kamikaze yağının düşürüldüğü kaydedildi. Tahran yönetimi ise Erbil yakınlarındaki muhalif kamplardan birini 2 füzeyle hedef aldığını açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı. Halka sakin kalmaları ve güvenli alanlara gitmeleri çağrısı yapıldı. Bu arada İsrail basınının aktardığına göre İran, İsrail'in Bahreyn Büyükelçiliğine hedef aldı. İran ordusu ise kuzeybatıdaki topraklarına bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi. ABD ile İran arasındaki saldırılar 11 gecedir devam ediyor. 7 Temmuz'dan bu yana 3 Amerikan askerinin öldüğü, 100 askerin ise yaralandığı belirtiliyor. Peki o seçenekler, o hangi senaryolar daha uygun? ABD ile İran bir masaya mı dönecek yoksa topyekün bir savaşa mı gidiyoruz? Aksi olsa bakarsak Washington görüşmeler devam ederken sürecin başarısız olma ihtimalini de yine cebinde tutuyor. Buna göre ABD ya Hürmüz Boğazı'nı açacak 10 günlük ateşkesi ya da İsrail ile birlikte İran'a geniş çaplı bir askeri harekatı tercih edecek.
1: İranlı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan geçici anlaşmanın bozulması üzerine Pakistan'da arabulucularla görüşmelere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise İran'la ateşkes görüşmelerinin başarısız olması ihtimaline karşı topyekun savaşa hazırlandığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'ta yer alan habere göre Washington için iki seçenek bulunuyor. Ya Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayı hedefleyen Katar, Mısır ve Pakistan'ın sunduğu 10 günlük geçici ateşkes kabul edilecek ya da İran'ı tamamen pes ettirmek için İsrail'e ortak geniş çaplı bir harekat başlatılacak. Körfez'deki 10 günlük ateşkes planı çatışmaların durdurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nda iki nakliye koridorunun açılmasını öngörüyor. Trump yönetiminin bu öneriyi değerlendirdiği belirtiliyor. Plana göre Umman Karasularındaki Güney Koridoru İran saldırılarından, İran Karasularındaki Kuzey Koridoru ise Amerikan ablukasından muaf tutulacak. Taraflar bu süre içinde seyri sefer güvenliği için uzun vadeli bir mekanizma üzerinde çalışacak. İran'ın güvenlik ve çevre hizmetleri karşılığında gemilerden ücret alması da seçenekler arasında. İddiaya göre Washington bir yandan müzakerelerin çökme ihtimaline karşı askeri sığınak yapıyor. Bölgeye onlarca savaş ve yakıt ikmal uçağının sevk edildiği, İsrail ordusunun da tam ölçekli harekat için yüksek alarma geçtiği belirtiliyor. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği ve en az 2 Amerikan askerinin öldüğü saldırının diplomatik süreci sekteye uğrattığı belirtiliyor.
0: Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni Beyaz Saray'da ağırladı. Ülkesinin Lübnan'la ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi Trump. İki lider görüşme öncesi kameraların karşısına geçti. Amerikan Başkanı Lübnan'ın yıllardır ağır darbeler aldığını, sorununsa Hizbullah olduğunu iddia etti. Lübnan'a uygun şekilde ve saygıyla davranılacak dedi. Görüşme sonrası sosyal medya paylaşımı da yapan Trump, tüm ABD hava yolu şirketlerine Lübnan'a doğrudan uçuş izni talimatı verdiğini belirtti. Görüşme sonrası konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı ise Lübnan için artık barış zamanının geldiğini belirtti. Nihai hedef İsrail'le düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek dedi. ABD ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında İsrail ordusu da işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekiliyor. İsrail'in çekilmesiyle Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki Furun beldesinde de konuşlanmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Bağdat'ta temaslarda bulundu. Irak Başbakanı Ali Ezzeyt Ulaştırma ve İletişim Bakanları ile görüşmeler yaptı. Bakan Uraloğlu, kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi.
2: Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüştü. Gündemde kalkınma yolu projesi vardı.
3: Bazı projelerden, özellikle kalkınma yolundan bahsetti. Kendisinin o noktadaki heyecanını görmüş olduk. Kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Burada proje bitti diyebiliriz. Çok ufak eksiklikleri kaldı.
2: Bakan Uraloğlu kalkınma yolu projesinde çalışmaların bu sene başlanılmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Finansman noktasında Sayın Başbakan'ın çok net bazı önerileri oldu. Bunları da Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecekler. Ve bu yıl içerisinde biz Türkiye'de ilk kazmayı vurma ya da temel atma diyoruz. Irak'ta Sayın Başbakan ilk taşı koyalım diyor. Yani bu da işin başlatılması demektir. Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz.
2: Bakan Uraloğlu Bağdat ziyaretinde Irak Ulaştırma Bakanı El Haseni ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Cabbar senetleri bir araya geldi. Kalkınma yolu projesinin aynı zamanda enerji nakil hatlarının, boru hatlarının da olacağı bir güzergah olduğunu vurguladı.
0: Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişinin emniyet işlemleri devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi de aranıyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği o yangın faciası ile ilgili 3. duruşmada ara karar çıktı. Şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz de var. Bu arada duruşma 8 Eylül'e ertelendi. 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangın faciası ile ilgili firari 16 sanık hakkında açılan davada 3. duruşmanın görüldüğü gün yeni bir gelişme yaşandı. 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Ruhsatsız bina için verilen yıkım kararını uygulamadıkları, faaliyetine göz yumdukları ya da izin verdikleri iddiasıyla tutuklanan 7 kamu görevlisi hakkında savcılık iddianamesini tamamladı. Aralarında görevden alınan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu kamu görevlilerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 3. duruşmada ara karar çıktı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrollerin devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül tarihine ertelendi. Danıştay 1. Dairesi Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Yüksek Mahkeme olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin tespit edilmesini istedi.
1: Danıştay Kartalkaya yangınına ilişkin yeni bir karar verdi. İş müfettişi hakkında verilen soruşturma izni bir kez daha kaldırıldı. Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi.

0: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayda birinci derecede sorumlu gösterildi. Bakanlık, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Baş Müfettişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı. Bakanlık, Danıştay'ın kararının ardından yeniden ön inceleme yaptı. İkinci incelemenin sonunda da aynı kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bu karara da itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın önceki kararında belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. Soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Kararda bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği ifade edildi. Ayrıca ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Tüm bakanlık görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla tespit edilmesi, ifadelerinin alınması talep edildi. Ayrıca bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin açıkça ortaya konulması istendi.
1: Gazeteci Alican Ulu da halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Uludağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlara yöneltildi. Gözaltına alınan Uludağ'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İlde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 127 şüpheli yakalandı. Jandarmanın düzenlediği operasyonlara ilişkin detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Sosyal medyadan yatırım danışmanlığı gibi ilanlarla dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve tehdit suçlamaları üzerine harekete geçildi. 12 farklı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 74'ü tutuklanırken 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kahramanmaraş'ta askerden yeni dönen 22 yaşında bir genç katıldığı bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 9 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir kişinin aldığı ceza ölen gencin ailesini adeta ikinci kez yıktı. Acılı aile verilen cezaya bakın nasıl isyan ediyor.
0: Düğün eğlencesini çatışmaya çevirdiler. Binden fazla kurşun sıkıldı. O kurşunlardan biri Durdu'yu hayattan kopardı. Düğündeki dehşetten çıkan ceza aileyi isyan ettirdi.
2: 22 yaşındaki kardeşim yani bu şekilde silah sıkılarak öldü ve 3 yıl verdiler. Yani bu şekilde insanı sanki ödüllendirmiş gibi oluyorlar.
3: Pıtık pıtık pıtık. Yani.
0: Olay geçen Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Ekinöz ilçesinde yaşandı. Askerden yeni gelen Durdu Tatar bir arkadaşının düğününe gitti. Sokak düğününde atılan yüzlerce mermiden biri 22 yaşındaki genci hayattan kopardı.
2: Düğünlerde yağmur yağıyor, şak şak şak insanların üstüne silah sıkıyorlar, girdi diyor kaza diyor.
0: Düğünde havaya silah sıkan 9 şüpheli gözaltına alındı. İnceleme sonrası Durdu Tatar'ı hayattan koparan mermiyi Ali D'nin sıktığı tespit edildi. Sana iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 10 ay 20 gün ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundansa 1 yıl 8 ay hapis ve 83 bin lira para cezası verildi. Karar sonrası tek tutuklu sanık tahliye edildi.
2: Bu davayı gerektiği yere kadar götüreceğim. Evet biliyorum kardeşim geri gelmeyecek ama en azından yani bunun önüne geçilmesini istiyorum.
1: Efendim boşanma davalarında dosya yükü azalıyor. Şimdi bunu bazı verilerle, istatistikle de güçlendirelim. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla dava karara bağlandı.
0: Boşanma davalarında yargısal verimlilik son 10 yılda arttı.

etti. Mahkemeler 2025 yılına gelen dosya sayısından daha fazlasını karara bağladı. Dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309.479 boşanma davası gitti. Bu dosyaların tamamı ve devredilen dosyalardan bir kısmı karara bağlandı. Temizleme oranı %102 olarak kayıtlara geçti. Benzer artış diğer aile hukuku davalarına da yansıdı.

0: 2025 yılında nafaka davalarında dosya temizleme oranı %108,2'ye, velayet davalarında %103,3'e, ayrılık davalarında %106,8'e yükseldi. Evlenmenin iptali davalarında bu oran %120,1'e ulaştı. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının sayısının bir önceki yıla göre azaldığı belirlendi.
1: Şimdi de trafik kazası verilerine bakalım. Yılın ilk yarısına dair rakamlar paylaşıldı. Şöyle bir baktığımızda kazalarda can kaybı ve yaralı sayısının azalması dikkat çekiyor.
0: Trafik kazalarında can kaybı ve yaralı sayısı azaldı. En çok kaza İstanbul'da, en az kaza ise Bayburt'ta yaşandı. Yılın ilk 6 ayına ait trafik kazası bilançosu paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında 353.495 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1303 kişi yaşamını yitirdi. 206.572 kişi ise yaralandı. Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kaybı %15,1 azaldı. Yaralı sayısında ise %1 azalma görüldü. Trafik kazalarına neden olan unsurların başında ise sürücü hataları yer aldı.
2: Sürücülerde en sık yapılan hata aşırı hızlanma oldu. Aynı zamanda kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek de sık yapılan hatalar arasında yer aldı.
0: Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde en fazla trafik kazası İstanbul'da yaşandı. Mega kentte toplam 55.283 kaza meydana geldi. Ayrıca Ankara'da 50.697, İzmir'de ise 22.171 kaza gerçekleşti. En az kazanın yapıldığı il ise 219'la Bayburt oldu.
1: Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği yükseköğretim kurumlarının sınav sonuçları açıklandı. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilikte 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi birinciliği paylaştı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
3: Milyonlarca adayın heyecanla beklediği an geldi. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları erişime açıldı. 2026 YKS şampiyonları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. 20-21 Haziran'daki sınavlarda 3 oturum yapıldı ve toplam 680 soru soruldu. 2.425.628 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek çıktı. Temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde de 5 kişi birinciliği paylaştı. TET'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayı ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimlerinde erkek adayların ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. TET'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 oldu. YKS'de iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 20 numaralı soru iptal edildi. Matematik testinde 23 numaralı soru yargı kararı gereği iptal olarak değerlendirildi. ÖSYM, yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da yayınladı. Kılavuzun içeriğinde kontenjanlarla birlikte üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği yer alıyor. YKS tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti. Yükseköğretim Kurulu tarafından YKS tercih sürecinde rehberlik etmek amacıyla hazırlanan tercih kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında bilgiler yer alıyor.
1: Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin anne ve babası hakkında iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenlemiş bir öğretmen 10 kişi hayatını kaybetmişti.

0: Daha sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı. Uğur Mersin'in hakkında olası kasta öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet, Pınar Mersin'in hakkında ise bilinçli taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. İstanbul Büyükçekmece'de bir rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen tutuklandı. İddiaya göre öğrenme güçlüğü çeken 2. sınıf öğrencisi oğlunun eğitim merkezine korkarak gittiğini fark eden baba durumdan şüphelendi. Çocuğu sınıfa bıraktıktan sonra pencereden derslikte olan biteni izledi. Eğitmenin oğluna şiddet uyguladığını gören baba yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerle birlikte de polise başvurdu. Şikayet üzerine polis eğitmen Halil İbrahim K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa'da akrabalarının yanına tatil için gelen iki kız kardeş gölette boğuldu. Olay akşam saatlerinde Atatürk Baraj Göleti'nde yaşandı. İstanbul'dan Siverek'teki akrabalarının yanına tatile gelen Merve Nur'la kardeşi Eda Nur Çakırtaş serinlemek için suya girdi. 12 ve 15 yaşındaki iki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Tam 300 bin dolarlık altında sırra kadem basan iki dolandırıcı nerede yakalandı biliyor musunuz? Sahilde hem de piknik yaparken. Şüphelilerin günler süren o hırsızlık planı ve sonrasında nasıl kaçtıkları da teker teker ortaya çıktı.
1: Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Koliye atıyor.
2: Kasaya koyar gibi yaptıkları altınları düzenekle çaldılar. Kuryeleri kandırıp kayıplara karıştılar. Perukla kılık değiştiren dolandırıcılar piknikte yakalandılar.
3: Bu değil mi?
1: Evet.
2: Her şey İstanbul Fatih'te bir sipariş üzerine iş yerine gelen kuryelerin şikayetiyle başladı. Kuryeler iş yeri sahibine 4 kilo altın verdiklerini ama parasını alamadıklarını söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. O gün kendini Peter Savage olarak tanıtan iş yeri sahibi 300 bin dolar değerindeki altını kasaya koymuş. Kuryelere de siz oturun ben para çekip geleyim demişti. Ancak kasanın arkasında bir düzenek vardı. Kasayı açan kuryeler kasanın arkasının açık olduğunu fark etti. İş yeri sahibi de bir daha geri dönmedi.
1: Bu şekilde 4 kilo gibi bir altın gidiyor. Yani.
2: Polis kameraları mercek altına aldı. Şüphelinin kılık değiştirerek çantacı açtığı ve 2 ay boyunca bu dolandırıcılık planını yaptığı belirlendi. Polis ekipleri kimliği tespit edilen şüphelileri takibe başladı. Ağaçlık alana giren şüpheliler bir daha çıkmadı. Bölgeye giden ekipler peruk, yakılmaya çalışılmış bir cep telefonu ve gözlükle karşılaştı. Şüphelilerin Küçükçekmece'ye gittiği tespiti üzerine ekipler harekete geçti. İki şüpheli sahilde piknik yaparken yakalandı. Ekipler şüphelileri yara izi ve giydikleri tişörtten tespit etti. İki şüpheli gözaltına alındı. Polis altınların peşinde.
0: Gerçekten aksiyon filmlerini aratmayacak bir görüntü bu ama her şey gerçek hayatın içinden. Antalya'da yangın nedeniyle evde mahsur kalan iki kişi ölümün kıyısından döndü. Alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaştığını gören gençler canavliyle kendini pencereye attı. Korkuluk demirlerine tutunan ve sarkan iki kişi bakın nasıl kurtarılmayı bekledi.
2: Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Kapıdan çıkamayan evdeki iki kişi metrelerce yüksekteki pencereden sarktı.
4: Ay nereye gidiyor bunlar işte?
2: Korkutan olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan iki kişi alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine canavliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan gençler çaresizce kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişiler...

0: Ve son anda yetişti.
1: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
0: İtfaiye ekipleri merdivenli araçla pencerede mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz'a ulaştı. Gençlerin sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlar etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
2: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da ikinci İletişim Şurası düzenlenecek. İletişim alanındaki güncel gelişmeler ve geleceğe yönelik politikalar masaya yatırılacak.
0: Kamu, özel sektör, medya ve akademi temsilcileri bir araya gelecek. İletişim politikalarıyla ilgili eksiklikler ve güçlü yönler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek. Ato Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Kamu, özel sektör, sivil toplum, medya ve akademi temsilcileri iletişim politikalarına dair önerilerini paylaşacak. Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir örnek olması hedeflenecek. Şura için 8-9 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı düzenlendi. 16 çalışma grubunda 425 katılımcının müzakereleri sonucu raporlar hazırlandı. İkinci İletişim Şurası, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki panelle tamamlanacak. Raporlar ve İkinci İletişim Şurası Tebliğler kitapları kamuoyuyla paylaşılacak.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac kurası bugün çekilecek. Toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura 10.30'da noter huzurunda yapılacak. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonuçları E-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenler kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'ya turistlerin ilgisi her zaman yoğundur. Yılın ilk yarısında da 300 binden fazla yerli ve yabancı turist Kapadokya'daydı. O eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Biz de izlemek isterdik ama şimdilik sadece plazmamızdan izleyebileceğiz.
3: Kapadokya, doğa, tarih ve kültürün buluştuğu bir destinasyon.
4: Gün doğumunda gökyüzünü süsleyen yüzlerce balon, o balonlardan eşsiz manzarayı seyretmek isteyen binlerce doğa sever Kapadokya'ya geldi. Kapadokya, dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Doğal güzellikleri gökyüzünden görmek isteyenlerin tercihi balonlar oluyor. Yılın ilk yarısında bölgede 92 gün boyunca uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 11.954 sıcak hava balonu havalandı. 306.777 yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden seyretti.
5: Genelde yabancı misafirlerimiz geldiklerinde vadi yürüyüşleri yapıyorlar. Vadi yürüyüşlerinin ardından balon turuna katılıyorlar. Balon turundan yürüyüş yaptıkları vadileri gökyüzünden de izliyorlar.
4: Peribacaları, milyonlarca yıllık kaya oluşumları, güvercinlik ve daha fazlası. Vadiler ve tarihi yerleşim yerleri turistler tarafından kuş bakışı seyredildi.
5: Kapadokya'daki en büyük güzelliklerden bir tanesi de gün doğumu. Sabah saatlerinde balonlarla beraber gün doğumunu izliyoruz.
4: Balon turizmine en yoğun ilgi yaz ve sonbahar mevsiminde. Kapadokya'da yılın ikinci yarısında yoğunluğun sürmesi bekleniyor.
2: Darphane yılın ilk yarısında 9,8 milyondan fazla altın bastı. En yüksek üretim yine beklendiği gibi çeyrek altında oldu. Üretim içinse 33 tonu aşkın altın kullanılmış.

0: 9,8 milyon altın üretildi. En yüksek üretim çeyrekte oldu. Üretim için 33,4 ton altın kullanıldı. Darphane verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829.183 altın üretildi. Üretimin 8 milyon 454.870 adedini Zinet Cumhuriyet altınları oluşturdu. Aynı dönemde 1 milyon 362.011 sikke Cumhuriyet altınıyla 12.302 Reşat sikke altını basıldı. Zinet Cumhuriyet altınları içinde en yüksek üretim 6 milyon 222.610 adette çeyrek altında gerçekleşti. Bu rakam 2025 yılında 7 milyon 35.000 olarak açıklanmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında 898.835 yarım, 1 milyon 288.413 tam zinet altın üretildi. Basılan zinet Cumhuriyet altınların toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kaydedildi. Toplam 9 milyon 829.183 altın için 33 ton 412 kilogram altın kullanıldı. Sikke Cumhuriyet altınları kategorisinde 110.670 çeyrek, 17.582 yarım ve 1 milyon 227.909 tam altın basıldı. Reşat altınlarda ise 1.782 yarım, 5.960 tam altın üretildi. Üretilen 12.302 Reşat altının toplam ağırlığı 203 kilogram, 123,4 gram olarak hesaplandı.
1: Birleşik Devletler'de büyük bir finans şirketi dünyaca ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yaptı. Sanata ilgisi olmayanların da basit tahminlerle oynayabileceği sanat bahsi uzun süredir etikte bir tartışma konusu. Da Vinci, Monet, Picasso gibi ressamların resimleriyle başlayan uygulama Amerika dışında yaşayan üyelere de sanat konusunda bahis oynatıyor. Ayrıntılar Özgür Karşı Çetin Er'in haberinde.
2: Dünyada böyle bir bahis uygulama örneği ilk defa oluyor. Şimdi bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan bahis uygulamasının da beraberinde getirdiği tartışmalar var. Bu uygulama akıllara şu soruyu getiriyor: sanatın bahsi olur mu?
3: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir finans şirketi dünyada ilk kez sanat eserleri üzerinden yasal bir bahis uygulaması başlattı. Her biri kendi yaşadıkları yüzyıla fırça izini bırakmış, Rönesans akımının ünlü ressamlarının eşsiz eserleri şimdi bahis konusu oldu. Sanat camiası ayaklandı.
2: Sanatçılar genelde sanat eserlerinin ticarete konu edilmesinden bile hoşlanmayabilirler. Bahise konu edilecek olunca iyice hakikaten buna karşı. Şu an için sadece en gözde olan, mümkün mertebe kitlesi en geniş olan eserler üzerinde bahis oynatıyor.
4: Normalde bu şirket siyasi seçimlerden futbol karşılaşmalarına kadar pek çok konuda bahis oynatan bir firma. Şirket şimdi de ünlü, dünyaca ünlü ressamların eserleri için bir bahis kategorisi açtı ve bu kategoriye göre şu soruları soruyor. Örnekte de olduğu gibi mesela Picasso'nun bu eseri rekor kıracak mı?
3: Sanat eserleri dünyada bir süredir en yükselen yatırım finans alanlarından biri haline geldi.
2: Bugün karate müsabakaları üzerine bile bahis oynanıyor. Ve bu ekonomi gitgide büyüyor. Tek bir parça için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapılan onlarca satış oldu son bir yılda. Özellikle yakın zamanda mesela bizim ressamımız Osman Hamdi'nin eseri de satıldı New York'ta. 200 milyon doların üzerinde bir rakamla. Bahis firmaları da oradaki ilgiyi görüp biz de buradan nasıl para kazanabiliriz diye bu bahis türlerini üretiyorlar.
4: Hızla büyüyen bahis şirketinin sanatı bahse konu etmesi doğal olarak sanat çevrelerinde de epeydir tartışma konusu.
2: Bu sanatçıları muhakkak çok rahatsız eder. İşe ticari bakan koleksiyonerler, müzayedeciler, antikacılar içinse sadece işlerin iyi gideceğine bir işaret. Şimdi yaşayan bir sanatçının eseri üzerine bahis oynandığı zaman sanatçı o bahisten de bir gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bir soru işareti.
1: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde devam eden kazılarda tiyatro ve akropolisi birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. 300 metrelik cadde üzerine iyi korunmuş bir ekmek fırını, kamu yapıları ve sivil konutlara da ulaşıldı.
5: ...2023 yılının başından itibaren yaptığımız çalışmalarla tiyatro caddesinin 300 metrelik bir bölümünü ortaya çıkardık.
0: Kamu binaları, ekmek fırını ve sivil konutlar. İki

0: Yıldır süren kazılarda 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılar bir süredir devam ediyor. Yürütülen kazılarda Antik Kent'teki tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi ortaya çıkarıldı.
1: Ve şu an gelen bütün ziyaretçilerimiz tiyatrodan Akropolis'e kadar olan hattı bir antik yolu kullanarak çıkabilme şansına sahipler.
0: Genişliği 3 ila 5 metre olarak değişen antik yolun uzunluğu ise yaklaşık 300 metre. Güzergah üzerinde bulunan tarihi yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.
1: Caddenin tabanında yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit ettik. Cadde üzerinde bulduğumuz bir fırın da ki bu fırının mimari düzeni neredeyse son günde terk edildiği andan itibaren nasıldıysa bugüne de o şekilde korunarak gelmiş.
2: Bir Türk hekimin felç riski çok yüksek olan bir hastaya yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda büyük ses getirdi. O ameliyat Alman Müzesi'nde sergilenmeye bile başladı. Buse Deviren o zorlu operasyonu Türk hekimden dinledi.
3: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak yani yayınlarla da gösterim çok yüksek olduğu bir omurga deformitesiydi bu.
4: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
3: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş, çok beğenmiş ve hani teknolojinin insan hayatına yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
4: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gamma tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
3: Bunda ise omurga gamma'da aşağı doğru geliyor, sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
4: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
3: Ve nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
4: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
5: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
3: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk başta ilk kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey. Ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
4: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
3: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı, bel girintisinde bir asimetri varsa ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması, bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavında birinci olmayı başaran adaylar bunu nasıl yaptı? Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için bu çok kıymetli bir soru. Peki YKS şampiyonları bu soruya hangi yanıtları verdi? Hadi izleyelim.
6: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir his.
7: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi.
8: Çok mutlu oldum tabii ki. TYT Türkçe'de bir yanlışım var. Onun dışında diğer alanlarda yanlışım yok.
6: 6, 10, 6-13 gibi falan uyandım. Kalktım, bir anda annem odaya girdi. Miraç, TYT'de birinci olmuşsun dedi. Çok mutluluk verici bir anda.
7: Yükseköğretim Kurumları sınavının temel yeterlilik testi oturumunda Türkiye birincilerinden biri Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan Miraç Koşar oldu.
6: Annem ve babam öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması bana çok katkı sağladı pozitif anlamda.
7: İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartarsa hem TYT hem AYT'nin

0: Sayısal alanında Türkiye birincisi oldu.
1: Konuları erkenden bitirdim. Ardından bunu çok fazla sayıda soru çözerek pekiştirdim. Ve ardından da son 2-3-4 senede yayınlanmış farklı yayınların kurumsal denemelerini, PDF'lerini bulup çözdüm. Yani son 2-3 senede muhtemelen çözülmemiş bir tane kurumsal deneme kalmamıştır.
0: Kabataş Erkek Lisesi mezunu Eylül Uyar'da Almanca testinde birinci oldu. Şampiyonlar adaylara düzenli çalışmayı tavsiye etti.
2: Konuları düzgün çalışsınlar, yani bitire gitsinler. Acele etmeye gerek yok bence. Sadece bir şeyi güzel bitirmek ve hakim olmak önemli.
1: Özellikle son seneye bırakmamak gerekiyor.
0: Peki şampiyonların hedefi ne?
1: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
3: Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
2: Çok emin değilim hangi üniversite, hangi bölüm, ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum.
4: Yani tam da şu çekirge istilası haberlerinden gına gelmişti ki Tarım ve Orman Bakanlığı o beklenen açıklamayı yaptı. Söylendiği gibi bir istila olmadığını belirtti. Görülen çekirgelerin tamamının da Türkiye'deki popülasyona ait olduğu ve tarıma katkı sağladıkları vurgulandı.
5: Türkiye genelinde çekirge istilası yaşandığı haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi.
6: İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir ülkeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.
5: Bakanlık açıklamasında istila anlamına gelmeyen doğal sürecin 81 ilde yakından takip edildiğinin altı çizildi.
6: İstanbul'da tespit edilen türünse tarımsal üretime zarar veren çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir. Durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, yıllık bitki sağlığı mücadele programı kapsamında 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
4: Ressam Aslı Baltacıoğlu 40 yılı aşkın sanat yolculuğunda sayısız esere imza attı. Son 3 yıldır da çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları sabır ve titizlikle birer sanat eserine dönüştürüyor. Ressam Baltacıoğlu atık kağıtlardan doğan sanatının hikayesini Emine Derya'ya anlattı.
7: Atlaslar, dergiler, hediye paketleri, çöpe atılacak her kağıt parçasını bir sanat eserine dönüştürüyor.
8: Hatta böyle broşürler falan dağıtılıyor ya, hepsi aynı tonda, mesela kırmızı, aynı tonda bir broşür dağıtmışlarsa eğer onları topluyorum sokakta. Kağıtları şekilde sanat eserine dönüştürmüş oluyorsunuz.
7: Aslı Baltacıoğlu sanat yolculuğunda 40 yılı geride bırakmış bir ressam. Uzmanlık alanı toz pastel ve kara kalem olsa da son 3 yıldır yeni bir alanda eser üretiyor.
8: Kendim bir tane eser çıkardım. Sonra çok hoşuma gitti. Yaptım. İlk başta Kız Kulesi'ni yaptım. Sonrasında dedim bir de çiçek deneyeyim. Şu anda ortalama bir 12 tane falan eser üretmiş oldum.
7: Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları önce renklerine göre ayırıyor. Daha sonra kesip tek tek katlıyor.
8: Her yerde mutlaka çantamda bir hazırlanmış kağıtlarım ve yapıştırıcım vardır. Onlarla katlayıp kendime çok zengin bir renk skalası yaptım. Uçaktaysam, trafikteysem, televizyon seyretmek durumundaysam kağıtları katlıyorum.
7: Atık kağıtların sanat eserine dönüşmesi büyük bir emeğin ürünü. Örneğin Aslı Baltacıoğlu atık kağıtları yalnızca renklerine göre ayırmıyor. Her rengi kendi içinde farklı tonlara göre sınıflandırıyor ve bu tonları eserlerinde kullanıyor.
8: Buradaki renge aynısını koymuyorum tabii ki. Burada kendimden de bir şeyler katıyorum. Bazı yere mesela şurada ışıklar verdim mesela. Bak.
9: Aslında burası gökyüzü olan kısım ama mavinin ve morun birden fazla tonu var.
8: Tonu var evet. Mesela burada da öyle. Bakın şimdi. Normalde burası bir kubbe, gri bir kubbe. Ama bak kaç tane tonla o yuvarlaklığı vermeye çalışıyor.
9: Peki böyle bir eseri bitirmeniz ne kadar vaktinizi alıyor?
8: Ortalama günde

0: saatimi ayırabilirsem resmin büyüklüğüne göre, yani şu boyutta bir resmi 2,5 saat çalışırsam günde ve kağıtlarım böyle hazırsa bir ayda bitmiş oluyor.
1: Baltacıoğlu'nun hedefi atık kağıtlardan yaptığı eserlerle Türkiye'nin 81 ilinde sergi açmak.
0: Mesela Konya'nın, Bursa'nın, İstanbul'un, işte bu Kapadokya, Türkiye'nin belirli bölgelerinde yapıp şehir şehir gezdirmeyi planlıyorum.
2: Efendim noktalıyoruz. Gece raporunun sonuna geldik. Birazdan Nurdan Üstsev gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 21 Temmuz'u 22 Temmuz'a bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yangın Esentepe Mahallesi'ndeki TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Eskişehir yerleşkesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında çıktı. İmalat bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı. İhbar üzerine yerleşkeye itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekipleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tomalar da destek verdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yangında can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar etmeyin istedi. İmalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ve gündemin en sıcak gelişmelerinden biriyle devam edelim. Özgür Özel, CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Yeni parti kuracaklarını açıkladı. Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi.
1: Bazı gecikmiş vedalar olur. O geciken vedalar en sonunda doğru yere oturur. Bu bir ayrılık değil, bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: Yeni partinin kurulacağını bu sözlerle resmen duyurdu. Ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.
1: Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı, veda etti.
1: Bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım.
2: Özel, butlan kararı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yönetimini hedef aldı.
1: Partimiz butlanla bir esaretin ve bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. Meşruiyet bizdedir. Yetki bizdedir.
2: Özgür Özel siyaseten gömlek değiştirmediklerini sözlerine ekledi. Altı ok vurgusu yaptı.
1: Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Partimizin ideallerine elbette sahibiz.
2: Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse ayrı bir parantez açtı.
1: Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız?
0: Öte yandan Özgür Özel'in yeni parti açıklamasına CHP Genel Merkezi'nden tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP kürsüsünden yeni parti ilanının etik olmadığını söyledi. Fikirsel olarak bir ayrışmanın söz konusu olmadığını kaydeden Sarı, kendilerine koltuk aramaktadırlar dedi.
3: Barışa, eşitliğe...
4: Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. Özgür Özel'e koltuk eleştirisi getirdi. CHP'de gündem yeni parti tartışması.
1: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
4: Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracaklarını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri önce kendi aralarında durumu değerlendirdi. Ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve herhangi bir açıklama yapılmayan toplantı 2 saat sürdü.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
4: CHP sözcüsü Müslim Sarı ise Özel'in yeni parti açıklamasını değerlendirdi.
5: Bir siyasal partinin grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durum açıkçası. Dolayısıyla hiç etik olmamıştır. Parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirken, partinin meşru zeminleri içinde bir siyasal mücadele yapılacakken, partinin dışına çıkmak ve parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce bölmek anlamına gelmektedir ki Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz.
4: Sarı, Özel ve beraberindeki milletvekillerini koltuk sevdalısı olmakla eleştirdi.
5: Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır. Bu programlara rağmen arkadaşlarımızın herhangi bir fikir üretmeden

0: siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Teröristiz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı. Meclise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Yeni Yol Partisi grubuyla görüştü. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı. Yasa taslağı paylaşılmadı.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıktı. Yasanın meclise sunulması için geri sayım başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Meclis Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle geçen hafta yaptığı görüşmede gündemdeydi. Meclis Başkanı'nın bir sonraki durağı ise DEM Parti grubuydu. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncer Bakıran ve DEM Parti grup başkan vekilleriyle yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi. Bir sonraki görüşme ise Kurtulmuş'un makamında oldu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Bilici ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak butlan kararı sonrası Kurtulmuş'la görüşmek üzere ilk kez meclise geldi. Kılıçdaroğlu'nu 12 CHP'li milletvekili meclis tören salonunun önünde karşıladı. CHP Genel Başkanı vekillerle tek tek tokalaştı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'yla süreç komisyonunun toplantılarının yapıldığı tören salonunun içindeki mermerli salonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
3: Bir açıklamanız olur mu?
2: Edinilen bilgiye göre görüşmelerde yasa taslağı paylaşılmadı. Çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı. Numan Kurtulmuş siyasi parti turunun ikinci gününde yani çarşamba günü saat 13'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile mecliste bir araya gelecek. Saat 15'te AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri ile görüşecek. Çerçeve yasa meclis yaz tatiline girmeden önce meclise sunulacak. Siyasi parti turunun tamamlanmasının ardından yasa taslağının ne zaman ve nasıl sunulacağı netleşecek.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, meclis genel kuruluna taşınması beklenen çerçeve yasanın esaslı bir başlangıç olacağını işaret etti. Bakırhan, yasanın silahsızlanma içinde mekanizmalar içermesi gerektiğini vurguladı. Çerçeve yasa hemen çıkarılmalı ve uygulamaya başlanmalıdır dedi.
4: Çerçeve yasa bir bitiş değil, esaslı bir başlangıçtır. Yeni bir döneme geçmek için kullanacağımız bir kapıdır. Bu kapıdan geçmek için çerçeve yasa hemen çıkarılmalı, uygulamaya başlanmalıdır.
5: Çerçeve yasanın önemine değindi. Ortak yol haritası mesajı verdi.
4: Eş zamanlı olarak taraflar ve kamuoyunun mutabık olacağı ortak bir yol haritası çıkarılmalıdır. Demokratikleşme süreci başlamalı ve demokratik entegrasyon inşa edilmelidir.
5: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasanın silahsızlanma mekanizmalarını içermesi gerektiğini belirtti.
4: Çerçeve yasanın zamanlaması, içeriği ve yöntemi sürecin ruhuna uygun olmalıdır. Tek taraflı, dayatmacı, yüzyıllık tekrarları üreten bir çerçeve yasa yol açıcı değil, yol tıkayıcı olur. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır.
5: Bakırhan, süreç olumlu sona erdiğinde Türkiye'nin bölgesel oyun kurucu olacağını ifade etti.
4: Türkiye küresel ve bölgesel gelişmelerden olumsuz etkilenen değil, oyun kurucu bir ülke olacak. Yani özetle Kürt meselesi çözüldüğünde Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak yepyeni bir zamana merhaba diyecek. Kürt meselesinin çözümüne katkı sunan herkes 100 yıl onurla anılacak.
1: Adalet Bakanlığı Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyasıyla ilgili kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi.

0: daha önce gereken yapılacak şeylerdi. Ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin denalarına bakılacak.
1: Adalet Bakanlığı o iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gerçeği yansıtmamaktadır. Detaylı DNA analizi yapılmıştır dedi.
0: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Kim görevini kötüye kullanmış? Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir.
1: Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kıyafetler üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'yla Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan incelemesi ve DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
2: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya yayıncısı Ozan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin hakimlikte verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Ozan Uğur suçlamalara yönelik şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Ahbap Derneği'nde depremden sonra denetim yapanlar da tutuklananlar arasında.
3: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Şaşırıyorum diyerek soruşturma dosyasındaki örnekleri açıklamaya çalıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamaları bir kez daha reddetti. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı var. Bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Suçsuzum diyen Uğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap soruşturması kapsamında derneği denetleyen isimler de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Kartaloğlu denetim talebinin Ahbap'tan geldiğini söyledi. 6 Şubat ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında derneği denetlediğini belirten Kartaloğlu, düzenlenen raporun sınırlı olduğunu ifade etti. Kartaloğlu, denetim ekibi haricindeki şüphelileri tanımadığını iddia etti. 9 şüpheli, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı.

0: Ve dış gündeme bakalım. Bozulan ateşkesin ardından ABD ile İran arasında uzlaşma hala sağlanamadı. İran bölgedeki ABD üstlerini yine hedef aldı. Irak basınının aktardığına göre Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. 3 kamikaze İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. İran ordusu ise Erbil yakınlarındaki muhalif kamplardan birini 2 füzeyle hedef aldığını açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı. Halka sakin kalmaları ve güvenli alanlara gitmeleri çağrısı yapıldı. İsrail basınının aktardığına göre İran, İsrail'in Bahreyn Büyükelçiliğini hedef aldı. İran ordusu ise kuzeybatıdaki topraklarında bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi. 7 Temmuz'dan bu yana İran'ın saldırılarında 3 ABD askerinin öldüğü, 100 askerin ise yaralandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya paylaşımında 4 ayda 18 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Arabulucular ABD ile İran'ı yeniden barışa döndürmeye çalışırken ülke liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. İran dini lideri Hamaney, ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. ABD Başkanı Trump ise İran çaresizce görüşmek istiyor dedi ancak şu anlık bununla ilgilenmediklerini belirtti.
1: Arabulucuların barış çabaları sürerken liderlerden karşılıklı açıklamalar geldi. İran dini lideri Müçtebi Hamaney, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini kaydetti.

0: ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha İran'ın görüşmek istediğini savundu.
1: I will tell you, they want to desperately meet and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
0: Trump açıklamayı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesi sırasında yaptı. İran henüz hiçbir şey görmedi. Şimdiye kadar nazik davrandık dedi. Onların bir daha toparlanabileceğine inanmıyorum diye belirtti. Trump'a Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı da soruldu. ABD Başkanı, böyle bir durum ortaya çıkarsa işi bitiririz dedi. Husiler ise pazartesi günü başlattıkları deniz ablukası doğrultusunda en az 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu. Müştebe Amaney sosyal medya paylaşımında ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır ifadesini kullandı. Arabulucuların barışı sağlama çabaları ise sürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'yi İslamabad'da kabul etti. Taraflara bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulundu. Pakistanlı hükümet kaynakları, Pakistan ve Katar'ın gerilimin düşürülmesine yönelik ortak öneriyi ABD ve İran'a ilettiğini kaydetti. Ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını belirtti. Amerikan basını Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. ABD'li bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
2: ABD Başkanı Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'u Beyaz Saray'da ağırladı. Trump görüşme sonrasında tüm ABD hava yolu şirketlerine Lübnan'a doğrudan uçuş izni talimatı verdiğini belirtti. İsrail ise pilot bölge uygulaması kapsamında Lübnan'daki bazı bölgeleri Lübnan ordusuna bırakarak çekiliyor.
0: Yaklaşık 20 yılın ardından ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'a gitti. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı.
1: I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people, professors, doctors, lawyers, great intellects, and it's been hit hard for many, many decades, really.
0: Trump, ülkesinin Lübnan'la ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi. Lübnan'a uygun şekilde ve saygıyla davranılacak dedi.
1: Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
0: Görüşme sonrası sosyal medya paylaşımı yapan ABD Başkanı, tüm ABD havayolu şirketlerine Lübnan'a doğrudan uçuş izni talimatı verdiğini belirtti. Anda görüşme sonrası açıklama yaptı. Lübnan için artık barış zamanının geldiğini belirtti. Nihai hedef, İsrail'e düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek dedi. ABD ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında İsrail ordusu da işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekiliyor. İsrail'in çekilmesiyle Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Furun beldesinde konuşlanmaya başladı. İsrail askerleri Batı Zavter beldesinde konuşlanmaya başlayan Lübnan askerlerinin yakınına ise ateş açtı. Lübnan ordusu yazılı açıklamasında saldırıların konuşlanma adımlarını aksatabileceğini vurguladı. İsrail ve Lübnan heyetleri 14-15 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da müzakerelerin 6. turunu gerçekleştirmişti. Görüşmeler sonunda imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında İsrail'in pilot bölgelerden çekileceği konusunda anlaşılmıştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Sanchez'i NATO Ankara zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. İngiltere Kralı 3. Charles Cambridge

0: Çarşı kentindeki camiyi ziyaret etti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen camide Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyareti çok kıymetli bulduğunu söyledi.
1: İngiltere Kralı 3. Charles, Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığı ve ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde kralın ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade etti. Kral Charles'ın ziyareti, İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirildi. İngiltere Kralı'nın ziyaretinde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun'la çok sayıda davetli de yer aldı. Kral Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles'ın ziyaretinin ardından bir mesaj yayınladı. Kralın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, ilk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde kralın ziyaretinin çok kıymetli olduğuna dikkati çekti. İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen cami 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Avrupa'daki çevre dostu ilk cami olarak nitelenen cami sıfır karbon ayak izi özelliğiyle dikkat çekiyor. Caminin elektriğinin yaklaşık %40'ı güneş enerjisinden elde edilirken bahçedeki fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor.
0: Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da demokratik seçimler tarihe karışıyor. Devlet Başkanı Ortega, muhalefetin iktidarı ele geçiremeyeceğini, artık seçim yapılmayacağını duyurdu.
2: No volverán a haber elecciones.
3: Artık hükümeti ele geçirmeye, iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak.
4: Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkedeki seçimleri kaldırdığını bu sözlerle duyurdu. İktidarı ele geçiremeyecekler dedi. Ortega açıklamayı 1979 Sandinista devriminin yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptı. Binlerce destekçisine seslenen Ortega, muhalefeti Amerikalıların desteklediğini savundu.
3: Savaş yok diye barış var sanmayın. Onlar komplo kuruyorlar, organize oluyorlar, seçimleri kazanmayı hesaplıyorlar. Amerikalıların desteklediği partilerin iktidara gelme dönemi sona erdi. Bir daha asla.
4: Nikaragua Devlet Başkanı'nın görev süresi gelecek yıl doluyor. ABD'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun buna seyirci kalmayacağını savundu. 2007'den bu yana Nikaragua Devlet Başkanlığı yapan Daniel Ortega, 1979 devriminde diktatör Somoza'nın devrilmesinde rol almıştı. Ülkede son olarak 2021'de seçim yapılmış, seçimden önce muhalefetteki siyasiler tutuklandığı için seçimin tartışmalı olduğu savunulmuştu. Ortega geçtiğimiz yıl yaptığı anayasa değişiklikleriyle karısı Rosario Murillo'yu eş devlet başkanı ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi hükümetin insani hakları sistematik olarak ihlal ettiğini belirtiyor.

0: Yıllar sonra cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku dosyasında ikinci dalga operasyon yapıldı. Gülistan'ın silinen hastane kayıtları ile ilgili doktor, hemşire ve bilgi işlem çalışanları gözaltında. Gözaltındaki korucularla ilgili savcılıktan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Gülistan'ın cesedini korucular gömdü ya da yok etti ifadeleri kullanıldı.
1: Hastane kayıtları silindi. Şüpheli para trafiği tespit edildi. Cesedini korucular gömdü. Gülistan Doku soruşturmasının son dalgasında dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Çok çarpıcı ifadeler yer aldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. 6 yıl sonra dosya cinayet soruşturmasına döndü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel,

Oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Ekipler inceleme ve yeni tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan'ın gittiği hastanede görevli doktorlar, hemşireler, bilgi işlem görevlileri ve dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi de var. Dosyada şüphelilere dair önemli bilgilere yer veriyor.

0: 8 milyonu aşkın kayıt mercek altına alındı. Gülistan Doku adına 8 Ocak'ta yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra Sosyal Güvenlik Kurumu provizyonu alındığı, 4 saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. 1 dakika sonra da kaydın silindiği tespit edildi. Başka bir veri de 13 Ocak 2020'de silindi. İşte bu şüpheli tarihlerde işlem yapan doktorlar da gözaltında. Doktorların Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı belirlendi. Hastanenin bilgi işlem çalışanlarına gelince Emine Y'nin 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verilerini sildiği belirlendi. Tamer S. ve Mustafa Y'nin de 31 Aralık 2019 tarihli kayıtlar üzerinde silme işlemi yaptığı tespit edildi. Gözaltındaki hemşirenin de Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde işlem yaptığı belirtildi. Gözaltındaki dikkat çeken isimlerden biri de firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş. Yoldaş Altaş veri giriş personeli. Hem banka hem HTS kayıtlarında şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kayıtlarını silen bilgi işlem görevlisi Emine Y'ye para gönderdiği tespit edildi. O para trafiğiyle soruşturma dosyasına girdi. Gizli tanığın işaret ettiği iki güvenlik korucusu da gözaltında. Savcılığın açıklamasına göre Gülistan Doku'nun cansız bedeni şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldü veya yok edildi. Bu yönde önemli tespit ve delillere ulaşıldığı belirtildi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de gözaltında. Hafriyat işi yapan bir iş insanı da gözaltına alınanlar arasında. Gerekçe, Gülistan kaybolduktan sonra valilik makamında gerçekleşen bir görüşme. İşte o görüşmenin konusu da soruşturma dosyasına girdi.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili 3. duruşmada ara karar çıktı. Şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz de var. Duruşma 8 Eylül tarihine ertelendi. 3 çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangın faciası ile ilgili ikisi firari 16 sanık hakkında açılan davada 3. duruşmanın görüldüğü gün yeni bir gelişme de yaşandı. 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Ruhsatsız bina için verilen yıkım kararını uygulamadıkları, faaliyetine göz yumdukları ya da izin verdikleri iddiasıyla tutuklanan 7 kamu görevlisi hakkında savcılık iddianamesini tamamladı. Aralarında görevden alınan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu kamu görevlilerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi. Üçüncü duruşmada ara karar çıktı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrollerin devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül saat 10'a ertelendi. Danıştay 1. Dairesi Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Yüksek Mahkeme, olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin tespit edilmesini istedi.
0: Danıştay Kartalkaya yangınına ilişkin yeni bir karar verdi. İş müfettişi hakkında verilen soruşturma izni bir kez daha kaldırıldı. Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayda birinci derecede sorumlu gösterildi. Bakanlık, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Baş Müfettişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı. Bakanlık, Danıştay'ın kararının ardından yeniden ön inceleme yaptı. İkinci incelemenin sonunda da aynı kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bu karara da itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın önceki kararını

0: da belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. Soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Kararda bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği ifade edildi. Ayrıca ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Tüm bakanlık görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla tespit edilmesi, ifadelerinin alınması talep edildi. Ayrıca bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin açıkça ortaya konulması istendi.
1: Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin annesi ve babası hakkında iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenlemiş bir öğretmen 10 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı. Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet, Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Gazeteci Alican Uludağ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Uludağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları yöneltildi. Gözaltına alınan Uludağ'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Çekirge istilası haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Söylendiği gibi bir istila olmadığı, görülen çekirgelerin tamamının Türkiye'deki popülasyona ait olduğu ve tarıma katkı sağladıkları vurgulandı.
0: Türkiye genelinde çekirge istilası yaşandığı haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi.
2: İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir ülkeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.
0: Bakanlık açıklamasında istila anlamına gelmeyen doğal sürecin 81 ilde yakından takip edildiğinin altı çizildi.
2: İstanbul'da tespit edilen türünse tarımsal üretime zarar veren çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir. Durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, yıllık bitki sağlığı mücadele programı kapsamında 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
1: 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmelikle kesimhanelerde kamera sistemi kurulacak, hayvanlar elektronik küpelerle dijital olarak izlenebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin takibini sağlamak amacıyla hayvan bekleme ve kesim alanlarıyla işlem yapılan bölgelere kamera sistemi kurulması zorunlu hale getirildi. Kamera sistemlerinin geniş açıdan yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip olması ve en az bir aylık kayıt tutabilmesi şart koşuldu. Yılın ilk yarısına dair trafik kazası verileri paylaşıldı. Kazalarda can kaybı ve yaralı sayısının azalması dikkat çekti.
0: Trafik kazalarında can kaybı ve yaralı sayısı azaldı. En çok kaza İstanbul'da, en az kaza ise Bayburt'ta yaşandı. Yılın ilk 6 ayına ait trafik kazası bilançosu paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında 353.495 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda

0: 1303 kişi yaşamını yitirdi. 206.572 kişi ise yaralandı. Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kaybı %15,1 azaldı. Yaralı sayısında ise %1 azalma görüldü. Trafik kazalarına neden olan unsurların başında ise sürücü hataları yer aldı.
1: Sürücülerde en sık yapılan hata aşırı hızlanma oldu. Aynı zamanda kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek de sık yapılan hatalar arasında yer aldı.
0: Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde en fazla trafik kazası İstanbul'da yaşandı. Mega kentte toplam 55.283 kaza meydana geldi. Ayrıca Ankara'da 50.697, İzmir'de ise 22.171 kaza gerçekleşti. En az kazanın yapıldığı il ise 219'la Bayburt oldu.
2: Boşanma davalarında dosya yükü azalıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre geçen yıl dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla dava karara bağlandı.
0: Boşanma davalarında yargısal verimlilik son 10 yılda arttı. Mahkemeler 2025 yılına gelen dosya sayısından daha fazlasını karara bağladı. Dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309.479 boşanma davası gitti. Bu dosyaların tamamı ve devredilen dosyalardan bir kısmı karara bağlandı. Temizleme oranı %102 olarak kayıtlara geçti. Benzer artış diğer aile hukuku davalarına da yansıdı. 2025 yılında nafaka davalarında dosya temizleme oranı %108,2'ye, velayet davalarında %103,3'e, ayrılık davalarında %106,8'e yükseldi. Evlenmenin iptali davalarında bu oran %120,1'e ulaştı. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının sayısının bir önceki yıla göre azaldığı belirlendi.
2: İstanbul Büyükçekmece'deki bir rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen tutuklandı. İddiaya göre öğrenme güçlüğü çeken 2. sınıf öğrencisi oğlunun eğitim merkezine korkarak gittiğini fark eden baba durumdan şüphelendi. Çocuğu sınıfı bıraktıktan sonra pencereden derslikte olanları izledi. Eğitmenin oğluna şiddet uyguladığını gören baba yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerle birlikte polise başvurdu. Şikayet üzerine polis eğitmen Halil İbrahim K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini düşürerek hasarsız gibi sattıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 21 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Şüphelilerin yüksek kilometreli ve hasarlı araçlar satın aldığı, teknik cihazlarla kilometre bilgilerini düşürdükleri, hasar kayıtlarını gizledikleri belirlendi. Sahte hesaplar üzerinden verdikleri ilanlarla hasarsız gösterdikleri araçları satan şüphelilerin bu yöntemlerle 47 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yaptı. 21 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli de aranıyor. $300,000 altında kayıplara karışan iki dolandırıcı sahilde piknik yaparken yakalandı. Şüphelilerin günler süren hırsızlık planı ve sonrasında nasıl kaçtıkları da ortaya çıktı.
3: Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Koliye atıyor.
0: Kasaya koyar gibi yaptıkları altınları düzenekle çaldılar. Kuryeleri kandırıp kayıplara karıştılar. Perukla kılık değiştiren dolandırıcılar piknikte yakalandılar.
4: Bu değil mi?
3: Evet.
0: Her şey İstanbul Fatih'te bir sipariş üzerine iş yerine gelen kuryelerin şikayetiyle başladı. Kuryeler iş yeri sahibine 4 kilo altın verdiklerini ama parasını alamadıklarını söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. O gün kendini Peter Savage olarak tanıtan iş yeri sahibi $300,000 değerindeki altını kasaya koymuş, kuryelere de siz oturun ben para çekip geleyim demişti. Ancak kasanın arkasında bir düzenek vardı. Kasayı açan kuryeler kasanın arkasının açık olduğunu fark etti. İş yeri sahibi de bir daha geri dönmedi.
3: Bu şekilde 4 kilo gibi altın gidiyor yani.
0: Polis kameraları mercek altına aldı. Şüphelinin kılık değiştirerek çantacı açtığı ve 2 ay boyunca bu dolandırıcılık planını yaptığı belirlendi. Polis ekipleri kimliği tespit edilen şüphelileri takibe başladı. Ağaçlık alana giren şüpheliler bir daha çıkmadı. Bölgeye giden ekipler peruk, yakılmaya çalışılmış bir cep telefonu ve gözlükle karşılaştı. Şüphelilerin Küçükçekmece'ye gittiği tespiti üzerine ekipler harekete geçti. İki şüpheli sahilde piknik yaparken yakalandı. Ekipler şüphelileri yara izi ve giydikleri tişörtten tespit etti. İki şüpheli gözaltına alındı. Polis altınların peşinde.
2: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada mikserin hortumu yandaki evin duvarını deldi. Kırılan duvardan içeri dökülen sıvı beton komşu daireyi bakın ne hale getirdi.
4: İşçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki dairenin duvarını deldi. Evin salonu betonla doldu. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yabancı uyruklu kadının yaşadığı evin bitişinde inşaat çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binanın 4. katına beton dökülüyordu. Bu sırada bir işçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki binanın 4. katındaki dairenin duvarını kırdı. Kırılan duvardan içeri kilolarca sıvı beton aktı. Sıvı beton kısa sürede salonun zeminini kapladı. Salondaki eşyalar betondan zarar gördü. Çalışmayı durduran işçiler daireye girerek kısmi temizlik yaptı. Kırılan duvara geçici tamirat yapıldı. Müteahhit firma yetkilileri oluşan zararı karşılayacaklarını belirtti.
2: 3 yaşındaki Mihrimah yuttuğu saat pili nedeniyle ölümden döndü. Mihrimah, doktorların hızlı ve doğru müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
5: Doktor bak, seni iyi yapmış ya.
6: Piller yutulan yabancı sinirler içinde en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor.
0: Bir çocuğun yaşayabileceği en tehlikeli durumlardan birini yaşadı. Oyun oynarken yuttuğu saat pili nedeniyle hastanelik oldu. 3 yaşındaki çocuk doktorların çabasıyla hayata tutundu.
6: Acil şartlarda endoskopiye aldık. Endoskopi yaptığımızda yemek borusuna zarar verdiğini de gördük.
0: Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğur Yurt evinde saat pili buldu. Ailesi küçük kızın pili yuttuğunu fark edince hemen hastanenin yolunu tuttu. Mihrimah ameliyata alındı.
7: Riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı.
0: Yemek borusuna takılan saat pili başarılı operasyonla çıkarıldı. 2 gün boyunca yemek yemeyen Mihrimah'ın durumu şimdi iyi.
7: Durumu iyi. Şu an toparladı. Normal şey, yiyebiliyor işte.
6: Ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler çocukların ağzına almasına izin vermemesi lazım.
2: Antalya'da çıkan yangın nedeniyle evde mahsur kalan 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaştığını gören gençler can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlere tutunarak sarkan 2 kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi.
0: Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Kapıdan çıkamayan evdeki 2 kişi metrelerce yüksekteki pencereden sarktı.
8: Ay nereye gidiyor bunlar gitti?
0: Korkutan olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan 2 kişi alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan gençler çaresizce kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişilere son anda yetişti.
9: 2 tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
0: İtfaiye ekipleri merdivenli araçla pencerede mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz'a ulaştı. Gençlerin sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlar etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
2: Avustralya'da mucize gibi bir doğum gerçekleşti. Doğal yollarla hamile kalan bir kadın tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Doktorlar bu durumun 15 milyonda bir görülebileceğini söylüyor.
0: 15 milyonda bir ihtimal gerçekleşti. Avustralya'da tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi. Olay 14 Temmuz'da Avustralya'nın Brisbane kentinde gerçekleşti. 34 yaşındaki anne 28 hafta ve 4 günlük hamilelik sürecinin ardından tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar monozigotik dördüz hamileliğin çok yüksek riskli ve son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.
10: Bebekler tek bir yumurtanın dörde bölünmesiyle oluştu. Bu inanılmaz bir şey. Bu tür bir gebeliğin kendiliğinden oluşma olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Avustralya'da daha önce hiç böyle bir durumun yaşandığını sanmıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde birkaç vaka olmuş olabilir.
0: Dördüz bebekler yalnızca doktorlarda değil, ailede de şaşkınlığa yol açtı.
10: Sanırım büyük bir sürpriz oldu. Annenin evde zaten 4 bebeği vardı. Bunlardan birini o sırada emziriyordu. Bu yüzden dördüzleri olacağını öğrendiklerinde şok oldular.
0: Dördüz kızlara Emily, Harriet, Alexa ve Catherine adları verildi. Doğumun ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alınan bebeklerin sağlık durumu iyi.
2: Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi birinciliği paylaştı. Tercihler 29 Temmuz ile 10 Ağustos arasında yapılacak.
4: Milyonlarca adayın heyecanla beklediği an geldi. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları erişime açıldı. 2026 YKS şampiyonları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, yksesonuç.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. 20-21 Haziran'daki sınavlarda 3 oturum yapıldı ve toplam 680 soru soruldu. 2.425.628 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek çıktı. Temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde de 5 kişi birinciliği paylaştı. TET'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayı ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimlerinde erkek adayların ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. TET'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 oldu. YKS'de iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 20 numaralı soru iptal edildi. Matematik testinde 23 numaralı soru yargı kararı gereği iptal olarak değerlendirildi. ÖSYM, yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da yayınladı. Kılavuzun içeriğinde kontenjanlarla birlikte üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği yer alıyor. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti. Yükseköğretim Kurulu tarafından YKS tercih sürecinde rehberlik etmek amacıyla hazırlanan tercih kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında bilgiler yer alıyor.
2: Yükseköğretim kurumları sınavında birinci olan adaylar bunu nasıl başardı? Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çok kıymetli bir soru. Peki YKS şampiyonları bu soruya ne yanıt verdi haberin.

0: Sizi izleyin.
1: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir his.
2: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi.
3: Çok mutlu oldum tabii ki. TYT Türkçe'de bir yanlışım var. Onun dışında diğer alanlarda yanlışım yok.
1: 6-10, 6-13 gibi falan uyandım. Kalktım, bir anda annem odaya girdi. Miraç, TYT'de birinci olmuşsun dedi. Çok mutluluk verici bir andı.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavının temel yeterlilik testi oturumunda Türkiye birincilerinden biri Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan Miraç Koşar oldu.
1: Annem ve babam öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması da bana çok katkı sağladı pozitif anlamda.
2: İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartarsa hem TYT hem AYT'nin sayısal alanında Türkiye birincisi oldu.
3: Konuları erkenden bitirdim. Ardından bunu çok fazla sayıda soru çözerek pekiştirdim. Ve ardından da son 2-3-4 senede yayınlanmış farklı yayınların kurumsal denemelerini, PDF'lerini bulup çözdüm. Yani son 2-3 senede muhtemelen çözülmemiş bir tane kurumsal deneme kalmamıştır.
2: Kabataş Erkek Lisesi mezunu Eylül Uyar'da Almanca testinde birinci oldu. Şampiyonlar adaylara düzenli çalışmayı tavsiye etti.
4: Konuları düzgün çalışsınlar, yani bitire bitire gitsinler. Acele etmeye gerek yok bence. Sadece bir şeyi güzel bitirmek ve hakim olmak önemli.
3: Özellikle son seneye bırakmamak gerekiyor.
2: Peki şampiyonların hedefi ne?
3: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
1: Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
4: Çok emin değilim hangi üniversite, hangi bölüm, ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum.
0: Spordan, futboldan bir gelişmeyle devam edelim. Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıktı ve Sarı Lacivertler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıktı. Sarı Lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırladı. Sarı Lacivertler Taliska'nın frikik golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kadıköy'de oynanan mücadelede Sarı Lacivertlerin iki topu ise direkten döndü. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. ABD'de büyük bir finans şirketi dünya ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yaptı. Sanata ilgisi olmayanların da basit tahminlerle oynayabileceği sanat bahsi uzun süredir etik tartışma konusu. Da Vinci, Monet, Picasso gibi ressamların resimleriyle başlayan bahis uygulaması ABD dışında yaşayan üyelere de sanat konusunda bahis oynatıyor. Ayrıntılar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde.
5: Dünyada böyle bir bahis uygulama örneği ilk defa oluyor. Şimdi bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan bahis uygulamasının da beraberinde getirdiği tartışmalar var. Bu uygulama akıllara şu soruyu getiriyor: sanatın bahsi olur mu?
6: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir finans şirketi dünyada ilk kez sanat eserleri üzerinden yasal bir bahis uygulaması başlattı. Her biri kendi yaşadıkları yüzyıla fırça izini bırakmış, Rönesans akımının ünlü ressamlarının eşsiz eserleri şimdi bahis konusu oldu. Sanat camiası ayaklandı.
5: Sanatçılar genelde sanat eserlerinin ticarete konu edilmesinden bile hoşlanmayabilirler. Bahise konu edilecek olunca iyice hakikaten buna karşı. Şu an için sadece en gözde olan, mümkün mertebe kitlesi en geniş olan eserler üzerinde bahis oynatıyor.
7: Normalde bu şirket siyasi seçimlerden futbol karşılaşmalarına kadar pek çok konuda bahis oynatan bir firma. Şirket şimdi de ünlü, dünyaca ünlü ressamların eserleri için bir bahis kategorisi açtı ve bu kategoriye göre şu soruları soruyor. Örnekte de olduğu gibi mesela Picasso'nun bu eseri rekor kıracak mı?
6: Sanat eserleri dünyada bir süredir en yükselen yatırım finans alanlarından biri haline geldi.
5: Bugün karate müsabakaları üzerine bile bahis oynanıyor. Ve bu ekonomi gitgide büyüyor. Tek bir parça için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapılan onlarca satış oldu son bir yılda. Özellikle yakın zamanda mesela bizim ressamımız Osman Hamdi'nin eseri de satıldı New York'ta. 200 milyon doların üzerinde bir rakamla. Bahis firmaları da oradaki ilgiyi görüp biz de buradan nasıl para kazanabiliriz diye bu bahis türlerini üretiyorlar.
7: Hızla büyüyen bahis şirketinin sanatı bahse konu etmesi doğal olarak sanat çevrelerinde de epeydir tartışma konusu.
5: Bu sanatçıları muhakkak çok rahatsız eder. İşe ticari bakan koleksiyonerler, müzayedeciler, antikacılar için ise sadece işlerin iyi gideceğine bir işaret. Şimdi yaşayan bir sanatçının eseri üzerine bahis oynandığı zaman sanatçı o bahisten de bir gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bir soru işareti.
0: Bir ara veriyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan görüşmede Letonya Cumhurbaşkanı'nı Ankara'daki NATO zirvesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Letonya ile işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiğini de kaydetti. İsrail, İran'ın nükleer programı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre İran, nükleer zenginleştirmede kullanılan binlerce santrifüjü Kazma Dağı'nın altına taşıdı. Bu iddianın doğru olabileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise Kazma Dağı'nı vurmakla tehdit etti.
1: İran'ın binlerce nükleer santrifüjü dağ altındaki tünellere taşıdığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump o dağı vuracaklarını söyledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İsrail istihbaratına dayandırılan habere göre binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjü Kazma

0: Kazma Dağı'nın derinliklerindeki tünellere taşındı. İşlemin geçen yıl Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıdan önce yapıldığı aktarıldı. Habere göre İsrail istihbaratı bu değerlendirmesini ABD ile paylaştı. Bu durum Tel Aviv-Washington hattında İran'ın ağır hasar gören nükleer altyapısını yeniden korumaya çalışabileceğine dair endişelere yol açtı. Wall Street Journal'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla Trump'ı yeni askeri operasyonlara ikna etmeye çalışıyor. Bu iddia Trump'a da soruldu. Trump, İran'ın nükleer santrifüjü Kazma Dağı'na taşımasının mümkün olabileceğini söyledi. Ancak buna dair bir kanıt olmadığını dile getirdi. Kazma Dağı'nı yakında vuracaklarını kaydetti.
1: We'll be hitting that area pretty soon and very heavily.
0: Kazma Dağı, Natanz nükleer tesisine 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. İran'ın dağın 80 ila 100 metre derinliğine kadar kazı yaptığı değerlendiriliyor. Dağın granitten oluşan yapısı nedeniyle en gelişmiş sığınak delici bombalara karşı bile koruma sağladığı belirtiliyor. İran, Natanz nükleer santralinde 2020 ve 2021'de yapılan sabotaj eylemleri nedeniyle bazı santrifüjleri dağın altına taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. ABD'nin 2025'te İran'a düzenlediği saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef alınmış, ABD ve İsrail bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu savunmuştu.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Bağdat'ta temaslarda bulundu. Irak Başbakanı Ali Ezzeyd Ulaştırma ve İletişim Bakanları ile görüşmeler yaptı. Bakan Uraloğlu, kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi.
0: Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüştü. Gündemde kalkınma yolu projesi vardı.
3: Bazı projelerden, özellikle kalkınma yolundan bahsetti. Kendisinin o noktadaki heyecanını görmüş olduk. Kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Burada proje bitti diyebiliriz. Çok ufak eksiklikleri kaldı.
0: Bakan Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde çalışmaların bu sene başlanılmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Finansman noktasında Sayın Başbakan'ın çok net bazı önerileri oldu. Bunları da Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecekler. Ve bu yıl içerisinde biz Türkiye'de ilk kazmayı vurma ya da temel atma diyoruz. Irak'ta Sayın Başbakan ilk taşı koyalım diyor. Yani bu da işin başlatılması demektir. Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz.
0: Bakan Uraloğlu Bağdat ziyaretinde Irak Ulaştırma Bakanı El Haseni ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Cabbar Senet'le de bir araya geldi. Kalkınma yolu projesinin aynı zamanda enerjinin nakil hatlarının, boru hatlarının da olacağı bir güzergah olduğunu vurguladı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnafı ziyaret etti. Esnafın büyük sıkıntı çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahiptir dedi.
4: En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız. Bunun farkındayım, biliyorum zaten. Çiftçilerimiz bunun da farkında. Onlar üretiyorlar. Sonra esnafımız bunu bir şekilde pazarlıyor. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var.
5: Esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Asla umutsuz olmayın mesajı verdi.
4: Sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bir iş yerinde kahvaltı yaparak esnafla sohbet etti. Sorunlar mutlaka gündeme getirilmeli dedi.
4: Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlamaları var. Siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim o. Evet. Sizin dertlerinizi bir şekilde anlatmak.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek. İletişim alanındaki güncel gelişmeler ve geleceğe yönelik politikalar masaya yatırılacak.
5: Kamu, özel sektör, medya ve akademi temsilcileri bir araya gelecek. İletişim politikalarıyla ilgili eksiklikler ve güçlü yönler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek. Ato Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. kamu, özel sektör, sivil toplum, medya ve akademi temsilcileri iletişim politikalarına dair önerilerini paylaştı.

0: yaşayacak. Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir örnek olması hedeflenecek. Şura için 8-9 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı düzenlendi. 16 çalışma grubunda 425 katılımcının müzakereleri sonucu raporlar hazırlandı. İkinci İletişim Şurası, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki panelle tamamlanacak. Raporlar ve İkinci İletişim Şurası Tebliğler kitapları kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac Kurası bugün çekilecek. Toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura 10.30'da noter huzurunda yapılacak. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonuçları E-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenler kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek. Kahramanmaraşlı askerden yeni gelen 22 yaşındaki genç katıldığı düğünde rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 9 şüphelinin gözaltında alındığı olayda bir kişinin aldığı ceza ölen gencin ailesini ikinci kez yıktı. Acılı aileye verilen cezaya isyan etti.
0: Düğün eğlencesini çatışmaya çevirdiler. Binden fazla kurşun sıkıldı. O kurşunlardan biri Durdu'yu hayattan kopardı. Düğündeki dehşetten çıkan ceza aileyi isyan ettirdi.
2: 22 yaşındaki kardeşim yani bu şekilde silah sıkılarak öldü ve 3 yıl verdiler. Yani bu şekilde insanı sanki ödüllendirmiş gibi oluyorlar.
3: Pıtık pıtık pıtık.
0: Olay geçen Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Ekinöz ilçesinde yaşandı. Askerden yeni gelen Durdu Tatar bir arkadaşının düğününe gitti. Sokak düğününde atılan yüzlerce mermiden biri 22 yaşındaki genci hayattan kopardı.
2: Düğünlerde yağmur yağmış, şak şak şak insanların üstüne silah yıkıyorlar, girdi diye kaza ediyorlar.
0: Düğünde havaya silah sıkan 9 şüpheli gözaltına alındı. İnceleme sonrası Durdu Tatar'ı hayattan koparan mermiyi Ali D'nin sıktığı tespit edildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 10 ay 20 gün ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundansa 1 yıl 8 ay hapis ve 83 bin lira para cezası verildi. Karar sonrası tek tutuklu sanık tahliye edildi.
2: Bu davayı gerektiği yere kadar götüreceğim. Evet biliyorum kardeşim geri gelmeyecek ama en azından yani bunun önüne geçilmesini istiyorum.
1: ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmanıyor. Başkan Trump otomobilden süt ürünlerine kadar çok sayıda Kanada ürününe %50 ek gümrük vergisi getirdi. Trump'ın 60 ülkeye de %12,5'a varan gümrük vergisi getirebileceği iddia edildi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya karşı yeni bir ticaret savaşı açtı. Kanada'dan ithal edilen belirli ürünlere %50 ek gümrük vergisini getiren 3 ayrı başkanlık bildirisini imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre karar, süt ürünleri, mobilya, hazır giyim, çimento ve hokey ekipmanları gibi geniş bir ürün grubunu etkileyecek. Söz konusu tarife, bir ürünün ABD-Meksika-Kanada anlaşması kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm ilgili mallara uygulanacak. Ancak enerji, potas, balık ve kritik mineraller gibi bazı ürünler kapsam dışında tutulacak. Yeni tarifenin gerekçesi de açıklandı. Açıklamada Kanada'nın ABD'den ithal edilen otomobillere tarife ve kota uygularken diğer ülkelerden yapılan ithalatlara aynı uygulamaları getirmediği belirtildi. Kanada'ya yönelik tarife 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Kararın ardından konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'la görüştüğünü söyledi. Ticaret müzakerelerini yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
5: Amerikan gümrük vergisi 29 gün içinde yürürlüğe girecek. Eğer yürürlüğe girerse nasıl karşılık vereceğimiz konusunda tüm seçenekleri değerlendireceğiz.
4: Trump yönetimi 2025'te Kanada ürünlerine sınır güvenliği ve fentanil gerekçesiyle ek vergi getirmiş, Ottawa'da Amerikan ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamıştı. Financial Times'ta Trump'ın yaklaşık 60 ülkeye yönelik

0: Süresi 24 Temmuz'da dolacak %10'luk küresel tarifenin yerine %10-12,5 arasında değişen yeni vergiler getirmeye hazırlandığını ileri sürdü.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşçakalın.

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı. Merhabalar, hoş geldiniz. Tabii gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi adına, Türk siyaseti adına önemli bir gün. Aslında beklenen bir şeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel 81 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Ve son kez kürsüye çıktı, bir konuşma yaptı. Vallahi buraya geldim, her şeyi açık açık konuşacağız artık dedi. Çünkü veda günüydü. Özgür Özel konuşmasını yaptı. Böyle hınca hınç dolu bir salon vardı. Tabii ara ara sitemkar bir konuşmaydı. Durumu anlatan, özetleyen, neden ayrıldıklarını anlatmaya çalışan bir konuşmaydı. Özgür Özel'in konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Ve sonra kürsüden aşağıya indi. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ilişkisi kalmadı. Peki süreç nereye gidecek? Ha, bütün bunlar olurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da esnaf ziyaretindeydi. Tabii bütün bunlar olurken gerçekten CHP'den ayrılan bu grup, yani bu ekip, bir yeni parti, hatta adı tartışma konusu oldu. Bir parti kuracaklar. Bunu deklare ettiler ama bu partinin adı nedir? Yani söylendiği gibi yeni parti midir? Nedir? Bütün bunların hepsi bugünün ana gündem maddesiydi. Bir kere buradan başlayacağız. Değerli konuklarım var. İşte arkadaşlar, Özgür Özel'in konuşmasından görüntüler getirdiler ekranlara. Biz bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir kamera koyduk. Kameramızı kurduk. CHP Genel Merkezi'ni göreceğiz. Oradaki gelişmelere bakacağız. Bu arada işte Özgür Özel ve arkadaşlarının Gelecek Partisi'nin eski genel merkezini kullanacakları söylendi. Oraya da bir kamera koyduk. Oraya da bakalım, orada ne oluyor, bir gelişme var mı? Hani darbe günlerinden önce meşhur bir söz vardır. Daha doğrusu bir tanım. İşte genelkurmayın ışıkları sabaha kadar yandı. Şimdi Gelecek Partisi'nin ışıkları artık sabaha kadar, daha doğrusu Gelecek Partisi'nin eski genel merkezinin ışıkları sabaha kadar yanmaya başladı mı, başlamadı mı, onu takip etmeye çalışıyoruz. Gürsel Tekin'in açıklamalarını biliyoruz. Üzerimizden bir yük kalktı dedi. Yani 81 milletvekili CHP'den ayrıldı. Özgür Özel şöyle tarif etti durumu. Üzerimizden bir yük kalktı. İlerleyen dakikalarda Gürsel Tekin'in bu açıklamasının ne anlama geldiğini soracağım kendisine. Belki konuklarım da soracak. Biraz uzattım, hemen konuklarımı takdim edeyim, ondan sonra kısa bir ara verelim. Bu akşam Murat Karan'la başlayacağım. Araya Araştırmaları Şirketi Başkanı. Sevgili Murat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Seninle bu stüdyoda olmak iyi. Çok önemli bir araştırmam var. Bunları tek tek konuşacağız. Bu yeni kurulacak partinin şansı nedir? Millet teveccüh gösteriyor mu? Oraya bir yöneliş var mı? Yok mu? Hepsini tek tek konuşacağız. Avukat Ertuğrul Akar. Ertuğrul Bey, geçen hafta yoktunuz.
2: Evet, geçen hafta bir dinlenme yaptık.
0: Peki, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu yeni partiyle ilgili merak ediyorum, neler söyleyeceksiniz. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Sayın Müftüoğlu, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Aytunç, sana biraz fazla iş düşecek çünkü bu yeni parti meselesi gerçekten bir karşılık bulacak mı? Buluyor mu? Ne oluyor? Senden özellikle bu konuya değinmeni isteyeceğim.
4: Bu arada ben ama saat 9'dan itibaren telefonumu açmam lazım.
0: Öyle mi?
4: Dur, tabii.
0: Tamam.
4: Fener'in maçı var biliyorsun.
0: Fenerbahçe'yi bu akşam askıya alıyoruz. Ama Fenerbahçe daima kazansın yani. Gönlümüz Fenerbahçe'den yana. Murat Gezici, kamuoyu araştırmacısı. Sevgili Gezici, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkürler. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hasan

0: Abi hoş geldin.
1: Eyvallah.
0: Yeni parti meselesini konuşacağız. Tabii başka başlıklarımız da var ama gerçekten gündem çok sıcak. CHP bölündü mü? Yani ortadan mı çatladı? Yoksa CHP'de geride çok az bir şey kaldı. Esas CHP başka bir yere mi taşınıyor? Ana soru bu. Kısa bir ara, dönünce başlıyoruz hemen.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Evet, döndük ve başlıyoruz. Biraz önce uzun uzun anlatmaya çalıştım. Meselemiz Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Şimdi CHP Genel Merkezi'nde Mahir Kılıç bizi bekliyor. Az önce ifade ettim, Gelecek Partisi'nin eski genel merkezini kullanacak Özgür Özel arkadaşları, yeni kurulacak parti. Orayı da göreceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir hazırlık var mı? Hazırlanıyor mu yani yeni partiye? Ama önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir toplantı yaptığını söylemeliyim. İşte ekranda, burayı kullanacak Özgür Özel ve 81 milletvekili, il başkanları. Ama herkes merak ediyor, bu yeni partinin adı ne olacak diye. Yani bir sürü isim dolaşıyor ortalıkta. Bu isimlerden hangisi yeni partiye verilecek bilemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1945 yılından bu yana ayrılan bir sürü parti var. O partilere de bakacağız ara ara. Ama esas mesele bugünkü hararetli gündem. Yani Özgür Özel ne mesajlar verdi? CHP'den ayrıldı ama nasıl ayrıldı? Yani kapıyı çarpıp mı gitti? Bir daha geri dönmek üzere, yani hafiften yavaştan mı kapattı? Çünkü biz CHP'liyiz dedi istifa ederken bile. Bu ne anlama geliyor? Bunların hepsini konuşacağız. Mahir, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de geri kalan isimlerle bir toplantı yaptı. O toplantı bitti mi, bitmedi mi? CHP'deki durumu bize kısaca bir özetler misin?
3: Toplantı devam ediyor. 12. katta Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle görüşmeye devam ediyor. Dolayısıyla genel merkezde ışıklar yanıyor, çalışmalar sürüyor dersek herhalde yanlış olmaz. Bundan sonrası ilişkin yol haritası konuşuluyor. Kaç milletvekili gideceği, kaçını kalacağı merak konusu. Bugün 80 üzerinde milletvekili grup toplantısına katıldı. Bunların tamamı gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii bir dengeli bölünme ifadesi kullanılıyor Cumhuriyet Halk Partisi için. Yeni partinin kurulması birlikte nasıl bir dağılım olacak? Milletvekillerinden ziyade tabanda ve üyelerde nasıl bir dağılım olacak? İstifa eden üye sayısı ne kadar olacak? Bu çok merak ediliyor. Öğleden sonra Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından yüz binlerce üyenin istifa ettiğine yönelik bazı haberler gündeme geldi. Ancak bizim genel merkezi görüşümüz kaynakları bu rakamın çok abartılı olduğunu, telaffuz edilenlerin onda biri civarında bir istifa olduğunu ifade ettiler. Tabi bundan sonrasını konuşurken özellikle yeni parti noktasında ki ana motivasyon ne olacak? Bu çok konuşuluyor, merak ediliyor. Bugüne kadarki ana motivasyon belki de Butan kararına tepki, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik öfkeydi, eleştiriydi. Ancak artık yeni parti resmen bir iki gün içinde kurulacak. Burayla bir işleri kalmadı. Tepki gösterecek bir yer kalmadı. Tamamen yeni bir parti söz konusu. Bundan sonraki ana motivasyon ne? O kitleyi bir arada tutmak ve yarına taşımak için nasıl bir strateji izlenecek? O oldukça merak ediliyor. Tabii dediğim gibi yeni bir hikaye yazılması lazım. Yeni bir slogan olması lazım. Az önce anons ederken yayını yeni partinin ismi ne olacak diye konuşuldu. Şunu ifade edelim. Yeni parti isminin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta bunu iletişim stratejisi yapılırken Anadolu'daki köy kahvehanelerinden örnek verdi görüşün bir kaynağım. Seçim zamanı geldiğinde kime oy vereceğiz denildiğinde Özgür Özel'in yeni partisine şeklinde bir slogan dahi kullanıldı, ifade edildi. Belki ilerleyen dönemlerde bunu da görmüş olacağız.
2: Mahir, bir şey söyleyeceğim.
3: Yeni partisi
2: Mahir,
3: şeklinde bir...
2: özür

0: Dilerim, bir şey söyleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam bir yeni parti kuruldu. Yani Tuncay Özkan kurdu galiba. Yani yeni parti diye bir parti kuruldu aslında. Böyle bir parti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partilerin içinde, yani CHP'den ayrılıp parti kuran isimler içinde Tuncay Özkan da vardı. O partinin adı Yeni Parti'ydi. Acaba bu görüşmeler yapılıp ya da onaylar alınıp ya da nasıl oldu? Yani yeni parti yeni değil, isim yeni değil.
1: Ama Özgür Özel'in başında olacağı parti yeni kurulacak. Öyle ki artık dilekçesi de hazır. İçişleri Bakanlığı'na verilmesi için de tarihler belirleniyor. Aslında dilekçe vermek çok kısa bir süre alacak bir teknik başvuru. Fakat meclisin çalışma takvimine de dikkat ediliyor ilginç bir şekilde. Ben de bugün öğrendim. Bu normalde 24 Temmuz ya da hafta başında pazartesi günü verilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Fakat meclis çalışmalarını ara verirken evet, Özgür Özel'in kuracağı partinin ana muhalefet partisi olduğu bir aritmetik geride bırakmak isteyebilirler. Yani meclisi kapatırken yeni partinin ana muhalefet partisi olduğu bir görüntü, bir tabloyu geride bırakmak isteyebilirler.
0: Özgür, dolayısıyla Özgür Özel'in konuşmayı yapması, kürsüye çıkması, yani CHP'den ayrıldım demesinden sonra sen Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördün mü? Yani mesela önce gördün mü?
1: Gördük. Numan Kurtulmuş'la
0: yani yüz hali, ifadesi, vücut dili nasıldı mesela? Gördük. Kemal Bey böyle tepkili miydi? Biraz asabi miydi? Yoksa hani normaldir zaten beklediği bir şey gibi mi davranıyordu? Nasıldı?
1: Aslında ifadesizdi. Ne üzgün, ne kızgın, ne de mutlu gibi bir ifadesi yoktu yüzünde. Çok fazla bilen bilir duygularını belli eden bir lider, bir siyasetçi değil Kemal Kılıçdaroğlu. Duygularını da çok iyi kontrol eden bir isim. Dolayısıyla olumlu ya da olumsuz bir ifadesi yoktu. Ancak onu destekleyen milletvekilleriyle Kemal Bey beklerken görüşme imkanı bulduk. 83 isimdi yanlış hatırlamıyorsam toplantıya katılan. Onlar için de bu sayının biraz yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Beklenenden biraz fazla milletvekili onlara göre bu grup toplantısına katıldı. Burada şu soru soruluyor. Grup toplantısına katılan milletvekillerinin tamamı Özgür Özel'le birlikte yeni partide yer alacak. Bu tabii çok merak ediliyor. Burada genel merkezde yaklaşık bir saat önce görüştüğüm önemli bir kurmay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir kurmayı önünde o 83 ismin tamamını gösterdi ve bu listeden en az 20 milletvekilinin Özgür Özel'le birlikte hareket etmesi bizim için çok büyük sürpriz olacak dedi. Yani
0: bir saniye.
1: 83'ün altında bir katılım
0: bekliyor. Mahir, bu enteresan tabii. Yani bugün Aytunç öyle değil mi? Bugün önemli bir gün, ayrılıyor ve orada 83 milletvekili var. 83 milletvekili orada niye olur? Yani herhalde Özgür Özel'le hareket edeceği belli olduğu için ya da o yönde irade ortaya koymak için orada olmazlar mı? Yani niçin oradadır o 83 milletvekili?
2: Ya 83 kişi orada olur ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Orada olmadığın zaman bir linç yeme süreci de yaşanabilir. Kaygısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü
0: ama hatlar çok belli artık yani.
2: 21 Mayıs'tan bu yana süren bir kaos var. Ve o kaosun üzerinden çok ciddi bir sosyal medya baskısı var. Evet. Ve şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bazı isimlerin oraya gitme ihtiyacı hissettiği de konuşuluyor. Yani hepsi için demiyorum ama bir bölüm için belki öyle bir durum var.
0: Ya tamam ama yani bu mesela artık hatlar, saflar netleşmiş durumda. Herkes bir yer, öyle değil mi Murat? Yani öyle görünmüyor mu? Bu arada yeni partinin önünde bak çimento, kum, inşaat son hızıyla devam ediyor. Evet. İşte burası yeni kurulacak partinin genel merkezi. Ya bunlar bugün mü burada acaba Kerem? Yoksa daha önceden...
3: O sayı belki de Faruk Bey şeyden de kaynaklanıyor. Gri bölge dediğimiz üçüncü yol denilen bir hatta var ya.
0: Toplantıyı diyorsun.
3: Toplantıdaki sayının tartışma konusu olması belki de biraz da bundan kaynaklanıyor olabilir.
0: Şimdi artık
3: henüz kararını tam verememiş
0: ya,
3: olanlar
0: belli.
3: Var belli değil daha.
0: Nasıl belli değil?
3: Son gün son saate kadar o diplomasi Ankara'da gece sabahlara kadar sürer o ikna operasyonları.
0: Yani Mahir çok iyi, CHP'yi çok iyi bilir. Yani çok iyi haber yapar CHP'den evet. Ama Mahir'in söylediği de iddialı bir şey. Diyor ki o 83 milletvekilinin Özgür Özel'le birlikte hareket etmesi beklenmiyor. Bu sürpriz olur diyor genel merkez için. Ama Aynı zamanda şöyle
3: genel
0: de bir durum
3: var. Genel merkezin de böyle bir umudu var anlaşılan. O 83 kişi içerisinde de görüştükleri, ikna etmeye uğraştıkları
0: geri
3: her iki tarafı.

0: içinde. O son güne kadar o sayı belli olmaz.
1: Öyle mi? Müftüoğlu ne diyorsun? O 83 milletvekili Özgür Özel'le hareket edecek anlamına gelmiyor mu?
2: Yok, o anlama gelmez. Hmm. Çünkü şu an bulanık bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: CHP'de.
2: CHP'de Özgür Özel tarafında da CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden gruplarda da bir bulanıklık var. Bu bulanıklığın biraz arınması lazım. Süzgeçten geçmesi
1: ama
2: lazım.
1: Herkesin yeri belli değil mi?
2: Değil. Şu ana kadar

0: haritasında Sayın Özgür Özel'in hareket edenlerin de Kemal Bey'le birlikte, Kemal Bey'le görüştüklerini zaten ifade ediyorlar.
1: Yani hocam bak burada...
0: Bir diplomasi trafiği adına adı konarak bu ilişkiler devam etti ama bunun background'unda da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmanın o kadar kolay olmayacağını, gövdede kalmanın daha yararlı olacağı kanaatini taşıyan milletvekillerinin de olabileceği ihtimalini göz ardı etmemek lazım.
2: Çok 95'in
1: güzel, çok güzel tamamladınız Sayın Müftüoğlu. Ama artık gövde mi kalmış? Yani rakamlar çok acayip yani. Hani herkes bir yere gitmiş. Üçe bak şöyle. Özel'in yeni partisine kaç milletvekili geçiyor? Kulislerde konuşulan rakamlar. 95, 83, 75, 72. Yani en az 72'yi koymuşlar. Bu artık net bir rakam. Bugün de kaç kişi vardı orada? 83. Şimdi 83 ile 95 arasında bir şey mi olacak? Yoksa aşağıya doğru hani söylediğin o tam kararını vermemiş isimler var. Hani onlar geri dön çağrılarına uyacaklar ve CHP genel merkezine mi dönecekler? Bunu göreceğiz ama bu 83 kişinin orada olması bilemiyorum. Hasan abi sen ne diyorsun yani 83 kişi Özgür Özel'le birlikte niye bugün o toplantıdaydı?
3: Orası CHP grup toplantısıydı ya onun için.
1: Tamam. Ama CHP genel başkanı orada değildi. CHP şimdi, genel başkanı genel merkezdeydi.
3: Ya, bu rakamdan önce ben anlamadığım, anlıyorsanız da bana anlatmanızı da isteyeceğim.
1: Bir tabii anlatayım, bütün konuklarım yani. Anlıyor.
3: Evet. Hani, bu rakamlarla ilgili iddiaya girenler falan da var. Bir arkadaş, iki arkadaş iddiaya da girdi yani. Birisi 80 küsür dedi, öbürküsü 56'yı geçmezlerdi. Büyük iddiaya girdiler. Onlara takip et ama şimdi bir şeyin ilginç yanı. Ha bir orada yeni parti genel merkezi yazıyor ya orada.
1: Evet.
3: Onu yeni parti genel merkezi inşaatı diyebilirsiniz belki yani onu da söyleyeyim.
1: Yok yeni.
3: Ama inşaat var ya onun için. Şimdi arkadaşlar benim inan anlamıyorum. Yani Allah rahmet eylesin Ahmet Kekeci şöyle bir şey demişti. Bir siyasi partinin içerisinde yeni bir oluşum içerisinde olmayı tasarlayanlara karşı şöyle diyordu.
1: Evet.
3: Yayınlarımızda. Ya adamın tapulu arazisine gece kondu kurmaya çalışıyorlar falan diyordu. Şimdi bugün olanın Türkiye tarihinde, Türk siyasi hayatı tarihinde örneği var mı? Bu soruyu bir sormamız gerekiyor.
1: Hangi açıdan?
3: Ben yaş olarak herhalde hepinizden büyüğüm öyle gözüküyor. Ya, yani ben bir siyasi partiden ayrılan bir siyasetçinin o partinin ayrıldığı siyasi partinin grup meclis toplantısında... ben Altok'un gömleğini de çıkartmıyorum. İsmimiz değişebilir ama deyip hadi gidiyoruz dediğini hiç görmedim. Bak İsmail Cemler'in falan DSP'den ayrılırken ki söylemlerini
1: gömlek
3: biliyorum.
1: Gömlek nereden aklına geldi ya?
3: Efendim?
1: Gömlek nereden aklına geldi?
3: Ama
1: gömlek.
3: Öyle diyor. Ben demedim.
1: Altok benim üstümde diyor.
3: Biz gömleği çıkartmıyoruz diyor.
1: Ya orada herhalde AK Parti'nin kuruluşu falan.
3: Yani öyle. Ona mı diyor şey aydınlığın manşetine mi gönderme aydınlığın yapıyor? Manşetine. Aydınlığı çünkü ya
1: biz
3: tak diye manşeti
1: koymuş yani. Biz diyor gömleğimizi çıkarmıyoruz diyor.
3: Şimdi
1: peki.
3: Bunu önce bir anlamam. Bu bir absürtlüktür. Bu anakronik bir meseledir. Siz yeni bir parti kuracaksınız.
1: Evet.
3: Bak ben yeni bir parti kuruyorum diyeceksiniz. Bunun ilanını bir partinin doğrudan tüzel kişi olur. Bak bir partinin kürsüsünden söyleyeceksiniz. Oradaki partililere, CHP'lilere hadi gidiyoruz hep beraber. Bu Türkiye tarihinde ben ne okudum, evet. Ne gördüm.
1: Bu ilk yeni bir şey.
3: Bakın yani. Arkadaşlar ben yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkan olduğu kurultay dahil ki bak CHP yani daha çok hani öbür tarafları biliyoruz filandır da hani o kurultayı takip etmişim. Demirel'in tekrar siyasete döndüğü günleri, Günüz Sokak'ta yasaklı olduğu günlerde söyledikleri gidip röportaj aldığım günlerden Özal'ın Çankaya çıkmadan önce evet. Çıktıktan sonra parti kuracağı zaman bak parti kuracağı zaman şöyle olmadı biliyor musun?
1: ANAP'ı kuracaklarız.
3: Tamam. Yok hayır.
2: Yeni
3: hayır.
2: Parti. O hayır. Zamanki yeni parti.
3: ANAP'ın içerisinde yeni bir parti kurmaya çalışırken arkadaşlarına demedi ki gidip grup toplantısında veya partinin içerisinde Anavatan Partisi'nin o Konya yolundaki genel merkezinde çıkın bir odaya toplanın bir parti kuruyoruz deyin açıklama yapın denmedi. Hiç öyle bir şey olmadı. Bu Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. CHP'den kopan Demokrat Parti'nin başındaki isimler tamam mı? Celal Bayarlar dahil. Bakın Adnan Menderes.
1: Mahir geleceğim sana. Gidip, az bir dur. Geleceğim.
3: Gidip de CHP grubunda ya da CHP genel merkezinde biz parti kuruyoruz haydi gidiyoruz dendiği görülmedi. Bakın.
1: Ya bu partisi... başkanı değil mi?
3: Hayır kardeşim. Hayır.
1: Nasıl
3: bu
1: değil?
3: Bu çok problemli bir...

0: Hayır, mesela
1: grup başkanı
0: değil
1: mi?
0: Ya dur. Erdoğan milli görüş gömleğini de çıkartarak dedi.
1: Evet.
0: Ayrıldı Refah Partisi'nden. Nasıl ayrıldı? Refah Partisi'nin binasında ya da Refah Partisi'nin grup toplantısında arkadaşlar ben çıkartıyorum gömleğimi de haydi gidiyoruz mu dedi. Hayır, böyle bir şey oldu mu?
1: Bambaşka bir süreçti o.
0: O olmadı. Ahmet Davutoğlu da ayrıldı.
1: Evet. O çıktı konuşma yaptı.
0: Nerede?
1: Başbakanlıktan başbakanlığı bıraktı. Bir konuşma yaptı hani
0: nerede?
1: Şeyde.
0: Nerede?
2: Kongrede.
1: Kongrede tamam. AK Parti genel başkanlığı seçiminde. Kongrede bir konuşma yaptı, gitti.
0: Hayır, gitmedi.
1: Orada ya, gitmedi. Partimde kalacağım dedi. Arkadaşım. Sonra parti kurdu.
0: Bakın işte, ayrıldı. Ha, evet. Onu söylüyorum.
1: Tamam.
0: Bakın. Ahmet Davutoğlu en ağır eleştiri yazıları Yeni Şafak'ta ben yazdım Ahmet Davutoğlu.
1: Evet doğru.
0: Ahmet Davutoğlu kongre ve işte toplandı. Orada yeniden bir genel başkan seçildi. Binali Bey. Ahmet Davutoğlu konuştu. Binali Bey konuştu. Seçim bitti. Ahmet Davutoğlu yerine oturdu bir AK Partili olarak.
1: Ya sen de genel absürt başkan bir durum mu var diyorsun?
0: Absürt bir durum değil. Bunun izahını yapmadan biz yeni kurulan partinin hangi etik değerler üzerinde olacağı konusunda ne söyleyebiliriz?
1: Aytunç birazdan cevap verir herhalde ne olacağını. Bilmiyorum. Ama ben başka bir şey diyeyim. Yani
0: yoksa 93 bitmiş, 95 mi orada
1: kardeşim? Bir şey söyleyeceğim. 90. Bir şey soracağım. Bak önemli bu. Yani
0: sonra bir daha bir şey söyleyeyim.
1: Hayır ne yani, yapsın mesela? Doğru. Nerede nasıl söyleseydi?
0: Ya, olur mu ya? Madem parti kuracaksın ve
1: ya
0: kurdun.
1: Ya salı günü CHP'nin grup toplantısı
0: hayır,
1: yok mu?
0: Hayır. Bakın bu biraz yani bu kadar değil. Tamam bir göç isteniyor. Komple işte CHP gömleğini çıkartmadık. Daha doğrusu Altok gömleğini çıkartmadık ifadesiyle de
1: evet.
0: Bir göç isteniyor. Yani hakiki CHP'liler olarak yeni partiye geçiyoruz arkadaşlar. Bunu yapmaya
1: mesajı
0: çalışıyorlar.
1: Verdi.
0: Ben tamam. Bunu yapmaya çalışıyorlar.
1: Tamam.
0: Ama bu bir siyasi partiden ayrılıp yeni bir siyasi parti kurarken yeni bir argüman, yeni bir başlangıç, yeni bir serüven, yeni bir mefkure söylemek değildir. Sadece çıkar ilişkilerinin çatıştığı noktada biz buradakileri alıp gidiyoruz anlamına gelir. Yoksa şöyle bir şey yok. Bak Hüsamettin Özkan'la
1: evet.
0: İsmail Cem, işte üçlü troika öbür gün söylememize gerek yok. Kurup da DSP'nin altını oyalarken en azından İsmail Cem şöyle dedi. Dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni bir şey söylemek lazım
1: doğru,
0: diye Mevlana okudu. Ve biz yeni bir yola çıkıyoruz diye ayrıldı.
1: Anladım.
0: Şimdi ama burada nasıl biliyor musun? Düşün kavga şu. Çok ilginç değil mi? Haram parayla alınan arabalar satılıktır. Arınma zamanı diyor bir ya tanesi.
1: Şurada, şu konuklara çok acayip bakıyorlar. Bir tanesi, Hasan abi sana bak böyle çok
0: bir tanesi. Öbürki de diyor ki.
1: Evet.
0: Bak birisi bunu söylüyor. Hı-hı. Şimdi arınma zamanı haram parayla alınan arabaları satıyoruz partinin önünde. Öbürki de diyor ki en CHP'li biriz. Evet. Altı oku bizi temsil edeceğiz.
1: Tamam.
0: Biz arkadaşları da alıp gidiyoruz.
1: Olmaz bu diyorsun yani. Kadar, bu olmaz hayır, diyorsun.
0: Sizin mevkileriniz neydi ya? Hangi inanç, hangi değer, hangi ufuk sizi bir arada tutuyordu.
1: Peki. Mahir diyor ki o rakamlara benim bir itirazım var diyor.
0: Tabii olsun. Mahir en iyi bilenlerden
1: Mahir birisi. Şu evet çok iyi bilir. CHP'yi gerçekten çok iyi bilir. Ya Mahir sen bunlara niye itiraz ediyorsun? Yani 83 kişi oradaydı. Kulislerde diyorlar ki 95 tane katılabilir.
0: CHP grup toplantısı demedin mi sen bunu?
1: Efendim?
0: CHP grup toplantısında olacaklar tabii milletvekilleri.
3: İtiraz.
0: Milletvekili olmazsa o grup toplantısı toplanamıyor ki zaten.
1: Ya hocam şey şöyle CHP grup Faruk, toplantısında Kılıçlar, olacaklar da Faruk. Bu sıradan bir grup toplantısı mı Hasan abi? Acayip bir toplantı.
0: Hayır, sıradan
1: hayır.
0: Değil.
1: Hatta sıradan. Bu sen normal bir toplantı muamelesi yapıyorsun.
2: Hayır sayın Hasan abi.
0: Sıradan değil. Sıradan değil.
2: Hasan abi.
0: Normal de değil.
2: Hasan abi.
0: Anormal değil de
1: şey söylüyorum zaten.
2: Bir dakika ama Hasan abi Kılıçdaroğlu. Faruk bir dakika bir şey
1: söyle. Söyle.
2: Kılıçdaroğlu bu kadar sinirlenmemiştir Hasan abi gibi.
1: Evet ya Hasan abi çok
0: hayır, sinirlendi ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya, şurada ben takıldığım yer burası.
1: Mahir geliyorum. Hemen geldim.
0: Bir burada anormallik yok mu? Benim takıldığım yer burası. Tamam. Başka bir şey değil.
1: Hasan abi o kadar sinirlenmez zaten.
0: Ben ya, izlerim abi. Ben gazeteci izlerim abi.
1: Tabii.
0: Ben Mahir izliyorum.
1: Hasan abi bir Mahir'e bakalım. Mahir sen bu rakamlara bir itiraz ediyor musun? Öyle diyor Kerem. Neyine itiraz ediyorsun?
0: Bir de ben poker suratı değilim. Duyguları belli
3: olur. Önce Hasan abi itiraz ettiği konuya rakamlara geleceğim ancak önce Hasan abinin itiraz ettiği konuyla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum.
1: Söyle.
3: Genel merkez kaynaklarının itirazı aslında aynı. Etik davranmamakla eleştiriyorlar Özgür Özel'i. Aynen şu ifadeyi kullandı görüşlü bir kurmay. Bir siyasal partinin grup kürsüsünden başka bir partinin kuruluşunu ilan etmek etik değil ifadesini kullandı. Ve bugün Özgür Özel yaptığı konuşmaların ise tamamında Altı Oka, Mustafa Kemal ilkelerine, Cumhuriyet Halk Partisi mirasına sahip çıktığını net bir şekilde ifade etti ve yine aynı görüştüğüm isim şu ifadeyi kullandı. Hiçbir siyasal fikirde ayrışmıyorsan kendinize sadece koltuk arıyorsunuz demektir dedi. Yani ikinci bir çelişki noktası gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak, yeni partiye geçme konusuyla ilişkin ise aslında bu en son seçenekti. Görüşüm birçok milletvekili Özgür Bey'le hareket eden, onu destekleyen milletvekili dahil Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istemediklerini net bir şekilde ifade ediyorlar. Kafalar %100 net değil.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Mahir sen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ortadaki havayı, yani orada esen rüzgarı anlıyorsun. Şimdi tamam da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde kalan milletvekilleri, yani kalanlar, şimdi burada rakamlar var. Orada kalanlar, kalan milletvekilleri, yani bu gidenler de şunun için gitmişlerdir. Sebepleri şudur. Şunlar şunlar oldu burada. Kurultay, işte Özgür Özel anlattı. Kurultay istiyoruz. Yok Eylül'de olur, yok bir dahaki sene olur falan dedi. Kürsüde dinledim bugün. Kalanlar bu yönde bir şey diyor mu mesela? Ya gittiler ama şöyle de bir haklı tarafları vardı gibi bir şey söyleyen de var mı? Her iki tarafa da bak lütfen.
3: Aksine eleştiriler var. Evet. Aslında gitmelerini tabii ki genel merkez istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu defaatle ifade etti, gitmeyin dedi. Fakat bu mevcut tabloya Özgür Özel'le birlikte hareket eden ekibin, milletvekillerinin aslında neden olduğu belirtiliyor. Mutlak mutlak noktasındaki bütün aslında yük, sorumluluk Özgür Özel ve değişim cephesine daha doğrusu yöneltiliyor. Bu tablonun sorumlusu onlar. Kalıp mücadele etmek yerine bırakıp kaçıyorlar ifadesini kullandılar. Yine CHP'den ayrılma noktasına bir daha geleceğim. Bugün Özgür Bey yaklaşık bir saatin biraz daha üzerinde bir konuşma yaptı. Bir veda konuşması. Yeni partiyi kuracaklarını ifade ilişkin net konuşunca konuşmasının bir yerinde bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na Hodri Meydan dedi. Gelin dedi 2 milyon üyemiz genel başkan seçsin. Bu çağrıyı yeni parti kurduğunu açıklarken ifade etti. Aslında %100 bir kopuş belki de henüz Sayın Özgür Özel için bile gerçekleşmiş değil. Son bir not çok vaktinizi almayacağım. Milletvekili transferine ilişkin aslında rakamlar burada birkaç haftada bir oynadı. İlk etapta butlan karar çıktığında 111 milletvekili imza vermişti. Bir an önce kurultaya gidilmesi için de aynı zamanda butlan karar Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilmişti.
1: Ben bizimle biraz daha kalmanı isterim. Ama yok benim işim var diyorsan eve gitmem lazım diyorsan gidebilirsin.
3: Tabii ki.
1: Ya Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. Arkadaşlar çok acayip bir şey söyledi. Gürsel Tekin dedi ki yani üzerimizdeki yük kalktı. Daha doğrusu böyle bir açıklama düştü birdenbire gündeme. Şimdi 83 tane milletvekili Özgür Özel'in önünde grup toplantısında orada oturuyorlar. Gürsel Bey telefon attığımızda mı?
4: Evet telefon hattındayım. İyi akşamlar.
1: Efendim iyi akşamlar. Şimdi Gürsel Bey şurada rakamlar var. Belki izliyorsunuz. Bu rakamlar işte kulislerde konuşulan rakamlar. Kaç milletvekili geçti geçecek falan. Bugün 83 milletvekili Özgür Özel'in önünde orada grupta oturuyorlardı. O da konuşma yaptı. Siz önce gittiler ve üzerimizdeki yük kalktı dediniz mi?
4: Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Faruk Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin itibarlı en önemli kurumlarından bir tanesidir. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi parti değil. Devleti kuran ve her dönem iktidar olmadığı dönemde de devleti yönetenlere istikamet veren bir partiden bahsediyorum.
1: Evet, evet.
4: Böyle bir parti.
1: Evet.
4: Ben 43 yıldır hayatım bu partiden geçti. Ve sadece CHP değil, Türkiye'nin hiçbir partisinde olmayan bir sorunla karşı karşıyayız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir siyasi hareket düşünün. Ana muhalefetsiniz. 30 belediye başkanınız ve 30 belediye başkanıyla beraber 500 tutukluğunuz var. İlk kez tarihimizde 12 Eylül hariç 4 tane il başkanımız tutuklu. 2 tane parti meclisimiz tutuklu. Milletvekilimiz tutuklu. istisnasız her gün operasyonda karşı karşıyayız. Ve bir partinin yönetimi, takdir edersiniz ki yıllar önce Sayın Berberoğlu'yla ilgili bir karardan dolayı dönemin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu 500 kilometre yol yürüdü. Bir eylem biçimidir, bir caydırıcı eylem biçimidir. Bir siyasi

0: hareket düşünün. Oyunun başından sonuna kadar, hani futbolda bir deyim var ya, ya oyun kuracaksınız ya oyun bozacak. Ne oyun kurabiliyorsunuz, ne oyun bozabiliyorsunuz. En kolay bir şey yakalamışsınız. Sizi var eden, siyasette var eden, olanak tanıyan, imkan tanıyan Sayın Kılıçdaroğlu'na küfretmeyi bir siyaset yöntemi olarak seçtiniz. Şimdi
1: bir şey soracağım. Gürsel Bey, böyle hızlı hızlı sorayım ki diğer konuklarım da belki soru soracaklar size. Bu önemli bir konuşma. Şimdi arkadaşlar, sevgili Kerem tweet'i getirdi. Gökhan biraz önce geldi değil mi Gürsel Bey'in tweet'i ekrana?
0: Evet.
1: Tamam, orada diyor ki şöyle diyor. Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri. Şimdi Gürsel Bey, 83 milletvekili, grup başkanı, daha önceki dönemden de olan 74 il başkanı, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde yük müydü?
0: Efendim, tabii ki onları bir yük olarak görmüyorum. Ama öncelikle şunu söyleyeyim.
1: Ama onlar ayrıldı.
0: Bir dakika, ayrılabilir. Hiç bu konuda sıkıntı yok. Siz siyasi tercihinizi farklı kullanabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde defalarca siyasi partiler doğmuştur. SHP, CHP birleşmiştir. Ayrılıklar olmuştur. Ama hep nezaket kuralları içerisinde olmuştur.
1: Evet, öyle, doğrudur. Doğrudur.
0: Evet, bu kadar magandaca cümleler hiç kullanılmamıştır Faruk Bey. Şimdi bir şey daha sorayım. Oradaki gazeteci dostlarımıza ve size soruyorum. Bizim ömrümüz siyasi mücadeleden geçti. Sol cenahı da biliriz. İyi kötü oralarda da siyaset yaptık. İtirafçılık çok ayıp bir şeydir bizim mahallemizde, böyle sayılır. İtirafçı dostlarınız, yoldaşlarınız olduğunda dışlanırdınız. Şimdi soruyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki ekranlarda bunlar hiç konuşulmuyor. 76 tane itirafçı olabilir mi?
1: 76 tane?
2: İtirafçı.
1: İtirafçı. Evet.
0: Bu itirafçıların önemli kısmı parti yönetenlerin, yöneticilerin kankaları, yol arkadaşları, tatil arkadaşlarıysa elbette bunu yük sayarım. Kimse kusuruma bakma.
1: Tamam Gürsel Bey, ben de bir şey sorayım size. Mesela kaç dedi Gürsel Bey, kaç itirafçı dedi?
2: 76.
1: Şimdi 76 tane itirafçı, anlıyorum ki dediğinizden biz meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Her açıdan göreceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti. Türkiye'nin en eski partisi. Şimdi 76 tane itirafçı var diyorsunuz. Evet. Bu 76 tane itirafçıya bu 83 tane milletvekili niye inanmıyor?
0: O benim sorunum değil. O sayın milletvekillerimiz mutlaka bir gün bunda yüzleşecektir yani.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey düşünün. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Başından itibaren, yani son 10 aydır İstanbul'a geldiğim günden itibaren, ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeydeki gazetelerde, televizyonlarda hiçbir belgeyi açıklatamadık.
1: Evet.
0: Kimse bize sormadı. Mesela bu aslında çok ilgi çekici bir şey olması lazım. 76 tane itirafçı olur mu Allah aşkına ya?
1: Evet.
0: Ve bu itirafçılar parti yöneticilerinin çok yakınlarındaysa bu tartışma konusu değil midir? Bu sorgulama konusu değil midir Allah aşkına?
1: Ya sorgulama konusudur ya, tabii.
0: Evet.
1: Yani mutlaka mesela, sorgulama konusudur Gürsel Bey. Ama şöyle Gürsel Bey, şimdi sizin o başta söylediğiniz, yani tweette de belirttiğiniz, hani bazen o hafifler diyorsunuz, yani hafifler. Hocam evet, şöyle yani hafifler dediğiniz parti şu anda ekranda şuraya verebilir misiniz arkadaşlar? Gürsel Bey, aynı zamanda televizyondan izliyor musunuz şu anda?
0: Televizyonda izleyemiyorum ama önemli değil.
1: Ha tamam. Şimdi burada şöyle bir durum var. Mevcut meclis aritmetiği Cumhuriyet Halk Partisi 135 milletvekiliyle ikinci sırada. Türkiye'nin ana muhalefeti parlamentoda. Eğer bu 83 milletvekili bu yeni partiye giderse Cumhuriyet Halk Partisi 52 milletvekiliyle MHP'nin üstünde 1, 2, 3, 4. sıraya düşüyor. Yani ana muhalefet bu yeni parti oluyor. Ana muhalefet oluyor. Şimdi bütün bunlar siz bunların üstüne diyorsunuz ki bu yüktü. Bazı yükler kalkar ve hafiflersiniz. Hafifledikçe tamam. CHP aşağıya doğru inmiş efendim.
0: Hayır, aşağıya doğru inmeyecektir Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi küllerinden doğan bir siyasi parti.

0: Milletvekili arkadaşlarımız tercihlerini kullanabilir. Ama şunu söyleyeyim. Tarihe dipnot düştüm. Habertürk'e tarihe dipnot düştüm. 3 ay sonra, 4 ay sonra giden milletvekillerin yarısı baba ocağına geri dönmek zorunda kalır. Unutmayın.
1: Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Şimdi bu efendim, bayağı ciddi bir iddia. Olur. Mesela ne olur da dönerler?
0: Efendim ne olur? Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın Cumhuriyet
1: ya Halk o zaman Partisi. Niye gidiyorlar? Burası bugün de İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bugün gidiyorlar da 3 ay sonra ne olacak da geri dönecekler?
0: Gelirler. Çünkü burası korunaklı bir ocaktır. Burası Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bir mirastır. Burası arınmış bir mirastır. Onun için gelecekler. O konuda hiçbir tereddütüm yok. İstanbul'daki belediye başkanları %95'i şu anda partisinde yoluna devam ediyor.
1: Peki o zaman Gürsel Bey, o zaman şöyle.
0: Ama beni konuşturmuyor.
1: Yo estağfurullah Bey. Söyleyeceksiniz olur mu? Siz konuşun diye bağladık.
0: Bir kısım tantana ve kirli medyanın muhalefetiyle gerek tabanımız gerekse maalesef üzülerek söyleyeyim milletvekillerimiz de psikolojik baskı altında günlerdir. Yani milletvekillerimiz
1: baskı
0: büyük olasılıkla benim bu anlattığım hikayelerin çoğunu bilmiyor. Ve bu hikayelerin çoğunu da biz anlatmadık. Dedik ki kol kırılır yen içinde kalır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç meselemizi dışarıya paylaşmayalım dedik. Ama şimdi sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Butlanın geliş sebebini biliyor musunuz Faruk Bey? Butlanın geliş sebebi müteahhitlerle müşahitler arasındaki kavgadan kaynaklı.
1: Anladım.
0: Sorumlusu ne Kılıçdaroğlu'dur, ne Gürsel Tekin'dir, ne de sağduyulu bir Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ya Gürsel Bey.
0: Yani çıkıp bir tane itirafçı ben 72 daire verdim kurultay delegelerine diyorsa çok yakın dostunuz ona hiçbir işlemde yapmadılar. Turgut Koç diye bir iş adamı arkadaşınız dostunuz çıkıp çeşitli delegelere banka yoluyla para gönderdim diyorsa bunlar da hiçbir gazetede televizyonda haber olmuyorsa doğrusu buna şaşarım.
1: Gürsel Bey. Efendim? Gürsel Bey az önce ya şimdi Kerem kulağıma fısıldıyor. Dikkat çekici bir şey söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefetten düşmesi hiç önemli değil dediniz. Gerçekten böyle efendim, mi düşünüyorsunuz?
0: Efendim bakın elbette hiçbir arkadaşımın gitmesini kabul edemem milletvekili arkadaşlarımızın.
1: Evet.
0: Ama milletvekillerimiz karar vermişse ne yapacağız yani başka ne çaremiz var?
1: Ama şimdi az ben önce de dediniz ki bak az önce de dediniz ki gidiyorlar ama 3 ay sonra yarısı en az geri gelecek.
0: Gelirler.
1: Yani
0: gelirler.
1: Bu neden gidiyorlar? Baskı mı var? Baskı mı görüyorlar? Bunu mu söylüyorsunuz?
0: Efendim, bu milletvekillerimizin çoğu benim biraz önce anlatmış olduğum hikayelerden haberdar değil. Çünkü bu hikayeleri hiç anlatmadık. Anlatmama sebebimiz kimseden korkumuz da değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar vermemek adına bunu yaptık.
1: Evet, evet.
0: Ve şöyle bir şey düşünün. Bırakın bir an Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'nin herhangi bir siyasi partisi. İş verdiğiniz müteahhitler tarafında delege iradesi değiştiriliyorsa, bunlar da sorgulanmıyorsa, o zaman benim söyleyecek hiçbir şeyim kalmıyor.
1: Anladım, anladım.
0: Peki
1: bir şey soracağım.
0: Başkan arkadaşlarımızın da evet. Asla baba ocağını terk etmeyeceğini biliyorum. Bugün çeşitli baskılar altında olabilir. Ya 153 bin tane, bunu ben söylemiyorum. Yine itirafçı dostları, neydi adamın adını da unuttum. Yok. O 153 bin kişilik ordu kurdum. Ona buna saldırmakla meşhur olan işte bugün itirafçı olan ismini şu anda aklıma gelmedi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bir zaman zaman ufacık itirazı olan örneğin işte Beyoğlu belediye başkanımız.
1: Evet.
0: Silivri belediye başkanımız.
1: Evet.
0: Partide kalacağım dedi günden itibaren troll çetelerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldı.
1: Gürsel Bey. Gürsel Bey şu anda bu 83 ismi biliyoruz. Burada liste burada var. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Kemal Bey toplantı yapıyor. Mahir'i tutuyorum hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Sağ olsun eksik olmasın. CHP'nin önünde. CHP'de ışıklar yanıyor. Kimler yanıyor. Kemal Bey'in yanında oturuyor? Kemal Bey'le hareket edenler kimler? Önemli çok kamuoyuna böyle Kamuoyunda çok bilinen isimler.

0: var mı?
1: Ankara'daki milletvekilleri ile ilgili gerçekten bir bilgim yok. Yani size bir sayı verebilecek durumda değilim ama arkadaşlarımızın bana aktardığı 66 milletvekili arkadaşımız kesinlikle baba ocağında kalacağını ifade ettiler ama isimlerini bilmiyorum.
0: Peki bu isimler, bu isimler, bu isimler Gürsel Bey, bu isimler.
1: Bana belediye başkanlarını sorarsanız,
0: evet,
1: İstanbul
0: evet.
1: Başkanı olarak,
0: evet.
1: Beylikdüzü dahil olmak üzere belediye başkanlarımızın çoğu partisinde görevine devam edecektir.
0: Ha, bir şey soracağım, bunu da bir cevaplarsanız sevineceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay takvimi böylece rafa mı kalkmış oldu?
1: Hayır, rafa kalkmadı.
0: Gittiler zaten yani, şimdi kurultay yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur demezler mi size?
1: Olur mu? Hayır.
0: Seçmenleriniz.
1: Kurultayı birileri için yapmıyoruz. Kurultay takvimimiz 1 Eylül'den itibaren başlıyor.
0: Evet.
1: Ve büyük olasılıkla yıl sonuna doğru ya da yılın başında büyük kurultayımızda yapacağız. O konuda hiçbir tereddüt yok.
0: Anladım.
1: Ve kaldı ki daha önce de Habertürk ekranlarında da ifade ettim. Daha 1 ay 40 gün önce. Ersay'ın Özgür Özel ve arkadaşlarının kaygısı.
0: Evet.
1: Kurultaysa, kurultayla ilgili 3 kişi Sayın Özgür Özel belirlesin, 3 kişi de Sayın Kılıçdaroğlu 6 kişilik komisyonla bu 6 aylık süreç içerisinde sağlıklı bir kongre tatsını yapalım ve kurultaya gidelim.
0: Anladım, anladım.
1: Ya bu kadar iyi niyete rağmen ısrarla gitmeyi tercih edenler konusunda arkasında elbette ağlayacak durumda değiliz.
0: Anladım.
1: Çünkü bizim Türkiye'nin bir arınmaya ihtiyacı var.
0: Bir zaten son bir şey. Son bir şey soracağım. Son bir şey, kısa bir cevap. Sizi epey telefonda tuttum. Eksik olmayın. Sağ olun Gürsel Bey.
1: Rica ederim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bu bahsettiğiniz kurultayda bir aday çıkar mı?
1: Elbette, neden çıkmasın yani, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde.
0: Peki Kemal Bey kaybedebilir mi? Kaybetme ihtimali olur mu? O bakın, çıkacak adaya karşı.
1: Faruk Bey, ya şunu söylüyorsanız Kemal Bey dönemini de yaşadık. Sayın Özgür Özel'in kısa süreli dönemini de yaşadık.
0: Tabii.
1: Sayın Özgür Özel kendisine oy vermeyen, tercihi kendisinde olmayan herkesi tavsiye etti. Hatta bir kısmını partiden attı.
0: Hmm.
1: Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce aday olurken yeterli imza toplayamadığı için çıktı, kendi arkadaşlarına Sayın Kılıçdaroğlu İnce'ye imza verin, kurultaya katılsın dedi.
0: Evet.
1: Şimdi yani bir Kılıçdaroğlu düşmanlığı iklimi yaşıyoruz, onun farkındayım. Bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Yani tarihimizin birçok dönemlerinde, 12 Eylül dönemi, Nazım Hikmet dönemi, çokça dönemlerde buna Ahmet Gecevit de dahildi. Hep böyle negatif cümlelerle tarif edilmiştir. Sonra hep kahraman çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde beğenirsiniz, beğenmesiniz. Kabul edersiniz, etmesiniz. Dürüstlüğüyle bilinen, tanınan, kamu imkanları konusunda, kamu mallarının talan edilmemesi konusunda
0: hassastır.
1: En hassas mücadele eden bir liderdir.
0: Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Gürsel Bey gitmeden özür dilerim. Özür dilerim. Zamanı iyi kullanalım. Gürsel Bey, zamanı iyi kullanalım. Aytunç, bir soru mu var?
2: Evet,
0: hızlıca
2: evet.
0: Hızlıca evet, soralım. Gürsel Bey'e teşekkür edeceğim.
2: Sayın Gürsel Tekin.
0: Aytunç soruyor.
2: Aytunç Erkin ben.
1: Dinliyorum.
2: Evet. Sokağa nasıl ikna edecektiniz?
1: Sokak yani kutsalı. Ben özellikle cumartesi günü çok büyük bir katılımımız var. Oradaki bütün gazeteci dostlarımı davet ediyorum. Gelin, ben her gün sokaktayım.
0: Şeyde mi? İl binasında mı? İl binasında mı?
1: Efendim bakın, Gürsel Tekin yazarsınız oraya. İlk yazdığınızda imar çetesiyle mücadele eden Gürsel Tekin çıkar. İhale çetesiyle mücadele eden, sahada sokakta milletiyle vatandaşıyla omuz omuza yürüyen bir kişi olarak görülür. Siz sosyal medya çetelerinin, özellikle bir ajanın kurmuş olduğu sosyal medya çeteleriyle psikolojik baskı oluşturamazsınız. Ben 10 aydır nereye gitmedim? Daha geçen hafta Salı Pazarı'ndayım. Yani Türkiye'nin en büyük pazarı.
0: Evet, evet.
1: Onun
0: evet.
1: için bizim sokakta veremeyecek hesabımız yok. Biz neyin hesabını veremeyiz biliyor musunuz?
0: Buyurun bugüne efendim, kadar, neyin?
1: Bugüne kadar Gürsel Tekin olarak benim hiç itirafçı arkadaşım olmadı. Hiç müteahhit arkadaşım olmadı. Hiçbir müteahhitin aracına binmedim. Hiçbir müteahhitin ofisine gitmedim.

0: Girmedim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri bunu bana öğretti.
1: Aytunç ikna oldun mu?
2: Yok, benim ikna olmam önemli
1: hayır,
2: değil.
1: Hayır, şimdi diyor ki yani ben benim tamam diyor. Benim, bak şimdi her mesele, taraftan bakalım. Hayır,
2: ben Gürsel
1: diyor
2: Bey,
1: ki kardeşim
2: Gürsel
1: ben bu ben, partide...
2: Hayır, ben Gürsel Tekin üzerinden sormadım zaten.
1: Ama yani sokağa genel, nasıl ikna edeceksiniz demedin mi?
2: Gürsel Bey sokağa çıkan zaten yıllardır takip ediyoruz. Tanırız
1: ya
2: kendisini.
1: Ya otobüs vardı
2: dostunuz,
1: Gürsel
2: kendisi,
1: Bey pazar pazar geziyordu.
2: Ya biliyorum ben zaten. Evet. Ben beraber zaten kendisiyle
1: beni de çok
2: çağırdı
1: ama gidemedim. Bir kere gideceğim.
2: Ama buradaki esas mesele o değil. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o tabanın duygusal kopuşundan bahsediyorum ben. Ve Özgür Bey'e doğru olan bir yönelim var. Mesele o. Yani o, Sayın Kılıçdaroğlu'na olan tepkiyi nasıl yeneceksiniz?
1: Ya diyor ki yani partide usulsüz işler oldu diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni diyor, seçmeni diyor, dürüst bir seçmendir. İşte bütün partilerin seçmeni dürüsttür, namusludur ama bizde böyle şeyler olmaz diyor. Müteahhitler var, şunlar var, bunlar var diyor. Bunları anlatacağız diyor, demeye çalışıyor herhalde.
0: Efendim, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Elbette bir kısım seçmenimizin duygusal kopuşunu görüyorum.
1: Evet.
0: Onlarla yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Onlar özellikle deri televizyonlarda gerçek olmayan haberleri gerçekmiş gibi sundukları için
1: evet,
0: önümüzdeki günlerde saç kesilecek, kel görünecek. Hepimiz birbirimizi göreceğiz, uzaylı falan değiliz. Sonuçta biz de elimizdeki olan imkanlarımızda siyaset yapacağız.
1: Evet.
0: Arkadaşlarımız %40-45, Allah %55 nasip etsin. Hadi göreceğiz. Ama sakın ha, biz bugüne kadar bütün kötülüklere rağmen,
1: evet,
0: bütün yalanlara rağmen, bütün iftiralara rağmen hiçbir arkadaşımızın duygusunu incitmedik. Ama ne yazık ki Sayın Özgür Özel bugün son günde bile
1: evet,
0: Sayın Genel Başkan'ın söyledikleri lafları hiç kendisine yakıştıramadım.
1: Peki.
0: Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu sizi siyasette var etti. Beni etmedi. Öncelikle onu da söyleyeyim.
1: Çok yaşa. Peki. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi 21. dönemde değil mi milletvekili? 27. dönem, özür dilerim. 27. dönem.
0: İstanbul İl Başkanı Faruk Bey.
1: Yok 27. dönem milletvekili İstanbul İl Başkanı.
0: Aynen öyle.
1: Tabii biz bütün unvanları, titrileri söylüyoruz efendim. Bizim öyle bir sıkıntımız yok.
0: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin müşahidiyim, müşahit.
1: Eyvallah. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Gürsel Tekin'e gerçekten teşekkürler. Yani bayağı ağır bir cümle kurdu. Hani yük kalktı. Ne demek yani 83 milletvekili gitmiş partiden yük kalktı demek bayağı bir riskli
3: ama
1: bir
3: hocam,
1: şey.
3: Ama hocam.
2: Ya bir dakika.
3: Şey şuradan başlatırsanız ne anlama gelir bak.
1: Ne anlama gelir?
3: Ekrem İmamoğlu ne diyordu? CHP bizim üzerimize bir yük. Ondan kurtulmamız lazım derse Ekrem İmamoğlu.
1: Öyle bugün dedi mi İmamoğlu? Bugün, öyle diyor muydu?
4: Bugün öyle kulislerde dolaşan bir nam
3: var. Bugün gidenler içinde Gürsel Tekin bu cümleyi kurar. Yani önü ve sonrasına bakmak lazım.
2: Logosundan da rahatsızlardı.
1: Efendim hatta, Murat Gezici?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu da hem seçim döneminde yoğun olarak kullanmadı hem de
4: mor
2: zarar verdiğini ifade ediyor.
4: Kim? LGBT rengi mor ya ondan.
1: Evet. CHP'den rahatsız oldu. CHP'nin logosunu kullanmadı.
2: Seçimde kullanmadı.
3: Bir tane okun rengini de değiştirecekti. Mor
4: LGBT rengi mor.
3: Yani
4: mora boyayacağım.
3: Şöyle bir şey.
4: Allah kendisi bak, söyledi ya.
3: En hakiki.
1: Aytunç şaşkınlıkla mor, bakıyor. LGBT,
4: İlk defa duymuş gibi
1: Ertuğrul bakar sana şaşkınlıkla ya, bakıyor.
4: LGBT rengi deyince var ya bu rollenmelerine bayılıyorum ya. Sanki ilk defa duymuş gibi hareket ediyor. Bak.
2: Hayır şunu bir dakika Ertuğrul. Fenerbahçeli olduğun için hafif konuşacağım. Şimdi ama.
4: Ama önce
2: hayır LGBT rengi mor. LGBT rengi yapıldı moru.
4: Biz yapmadık, ya Allah aşkına, siz yaptınız
2: ya. Öyle bir şey yok. Ne alakası var
1: Ertuğrul'la?
2: Ne alakası var LGBT'ler bilmem nelerle ya?
1: Ertuğrul
2: Allah aşkına Ertuğrul ya. LGBT'ler. Bak ideolojik olarak tartışırız. Sen mor kravat takmışsın.
4: Ne
1: oldu sen? Görüyorum.
4: Bir dakika.
2: Allah Allah. Bak şimdi bir şey diyeceğim.
4: Ama ben
2: bak,
4: konuşayım
2: bir şey,
4: sonra.
2: Bir şey diyeyim. Ben bir şey dur, diyeyim. Pardon. Sen söyle ya, sonra. Ben bir cümle kurayım.
4: Adamlar LGBT'yi destekliyor. Mahir'dir, diğerlerdir.
1: Ya arkadaş bak ekrana yansıyor.
3: Hayır, Ekrem İmamoğlu.
4: Hayır bu mor değil ya.
3: Açıklaması var canım.
2: Ya bak, öyle bir şey
3: halkımız buna bak, hazır moru, değil. Hazır olduğu zaman
2: moru şöyle eleştirebilirsin. Devletçiliği boyayacağım. Yeşile boyayacağım. Hani altı oku değiştireceğim zaten anlamındaki ideolojik anlamdaki tartışmada eleştirebilirsin yani, ama
4: otomatik
2: sen altı oku eleştireceksen sen zaten altı oku zaten eleştiriyorsun.
4: Kim?
2: Öyle değil mi? Ben mi? Zaten Altok'la kavgalısın zaten.
4: Ben mi?
2: Evet.
4: Evet.
2: E tamam. E sen o zaman gerek yok zaten söylemene bir şey.
4: Hayır diyeceğim.
2: Öyle bir şey yok. Gerek yok.